0: Ama internette tanımadığımız pek çok insanla desteğiyle bugün burada.
1: Film arkadaşım çok destek.
2: Senaryoda her ayrıntı vardı. 6 ay sonra oynanacak asıl oyunun premieri, yani ilk gösterimi, o gece büyük bir başarıyla sahnelendi. O oyunun yazarı ise kısa süre sonra ekranlarda göründü. Asıl amacının ne olduğu belliydi. O da diğer darbe yandaşları gibi eski Türkiye'yi özlüyordu.
3: Biz kul olmayı kabul etmiyoruz. Bizim için var olma hakkımızı savunmak, aynı zamanda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını korumak anlamına da geliyor. Doğurduğumuz çocuğa minare süngüsüyle kıyam yapabilecek zihniyet tarafından yönetilmek istemediğimizi, gerektiği takdirde her gün başka başka yollarla haykırmaya devam edeceğiz.
2: Gezi Parkı'nda oynanacak tiyatronun ön gösteriminin yapıldığı o günlerde medya da devredeydi hala. Ve hala körükleme görevinin gereğini yerine getirmekle meşguldü. Bekir Coşkun, Gezi ile simgeleşecek olan Barikat başlıklı yazısını Cumhuriyet çocuklarının barikatları yıkmaya başladığına akılları bir türlü ermiyor cümlesiyle bitirdi. Bahane ne olursa olsun tek mesele vardı. O da darbe yapmaktı. 2012'nin Aralık ayı geldiğinde bu kez tarihi emek sinemasının restorasyon çalışmaları bahane edildi. Sinema tam da istenen yerdeydi. İstanbul'un orta yerinde, aylardır içten içe kaynatılan kazanın bulunduğu noktada, Taksim'deydi. Ömürleri boyu belki o sinemaya hiç gitmemiş olanlar bu defa o sinemanın restorasyon projesini bahane edip buluştu. Ama ilginçtir, birilerinin emek sineması bahanesiyle Taksim'de olduğu o gün başkaları da oradaydı. Herkes oradaydı. O gün yaklaşıyordu. Ve gün yaklaştıkça saflar daha da sıklaşıyordu.
4: Benim sinema yaparken çok fazla emek harcamadığımı düşünenler var. Doğru. Çünkü emek harcanmaz. Sevgili, bu yabancı misafirlerimiz olduğu için çevrilmesi gereken şeyler var. Sinemacının, sinema severin ödüllerle onur edilmesi onun için bir gazdır. Sinemacının gazı da yalnızca ödüllerdir. Takdirdir, sinema sevgisidir, sinema aşkıdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada yabancı misafirler için gazı motivation olarak motivation çevirmek istiyorum. The gas is motivation.
2: Yan yana gelme, birlikte poz verme dönemiydi o günler. Ünlü simalar konuşacak, kalkışmaya destek çıkacak ve onlar konuştukça ismi alfabenin ünsüzlerinden türetilen terör örgütlerinin önü açılacaktı. Çok değil, 5 ay kadar sonra gösterime girecek büyük oyunun temelleri daha o günden atılıyordu.
4: Çok desteğiniz oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
5: Her zaman.
4: Çok sağ olun.
5: Her zaman eksik olmayın. Keyifli bir gece geçireceğiz.
4: İnşallah. İnşallah. Elimden geleni yapacağım.
2: En ince ayrıntılara dahi özen gösteriliyordu. Komedyenler, şarkıcılar, oyuncular işin içinde olmalıydı. Sonra medya işin içinde olmalıydı. Adına ister üst akıl denilsin, ister gezi zekalı, işte onlar da işin içinde olmalıydı. 2013'ün Şubat'ında Amerika'da bir zirve toplandı. Zirvenin konusu ilginçti. Daha ortada gezi yoktu ama Amerika'daki o zirvede Taksim Meydanı acaba Mısır'daki Tahrir Meydanı'na ne kadar benziyor sorusuna cevap arandı. Zirvede politik olmayan Türk gençliğini

0: sokağa indirerek canlı tutmak için üretilen senaryoya verilen isim de özenle seçilmişti. İstanbul İsyanı. Zirveye dünyanın yakından tanıdığı işte bu yüzler katıldı. Amerika Birleşik Devletleri eski savunma bakanı Donald Rumsfeld oradaydı. Dünya Bankası eski başkanı Paul Wolfowitz oradaydı. Amerikan dış politikasının en yetkin ismi Profesör Bernard Lewis ve Karanlıklar Prensi unvanıyla ünlenen Reagan dönemi başkan başdanışmanı Richard Pearl oradaydı. İsimleri hep karanlıkta kalan 6 da Türk vardı orada. O karanlıkta, o zirve sürerken İstanbul'daysa senaryo kaldığı yerden devam ediyordu. Artık bahar gelmişti. Kalkışma yakındaydı.
1: İstanbul Emek Sineması'nın, Yeşilçam'ın tarihinin korunmasını isteyenler bir kez daha İstiklal Caddesi'nde buluştu. Eylemde hem "Emek bizim, İstanbul bizim" diye slogan atıldı, hem de temsili sinema biletleri yırtıldı.
2: Emeği yıkmak demek, o toplumsal hafızaya saldırmak demek.
0: Emek sinemasının restorasyonunu protesto bahanesiyle bir araya gelen kalabalığın hedefi gezi öncesi son provayı yapmaktı. 7 Nisan 2013 günü, yani o kara günden hemen önce, o prova da eksiksiz yerine getirildi. Artık her şey ve herkes hazırdı. Aylardır provası yapılan oyun sahneye konulabilirdi. Sloganlar belliydi. Eylem tarzı belliydi. O oyunda kimin hangi rolü üstleneceği, nerede nasıl duracağı ve nasıl bağıracağı bir nakış gibi işlenmişti. Dünya bitmek bilmez bir ekonomik krizin tam ortasındaydı o Mayıs'ta. Borsalar çöküyor, ekonomiler küçülüyordu. Ama dünya haritasının tam ortasında yer alan, üç yanı denizle çevrili dev yarımadada krizden eser yoktu. Orası dünya küçülürken büyüyen, krizlerin teğet geçtiği ülkeydi. Türkiye 60 yıllık IMF belasından işte o Mayıs'ta kurtuldu.
3: Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı.
0: Avrupa'nın devlerini oyunun dışına itecek dünyanın en büyük havalimanı için ihale de yine o Mayıs'ta yapıldı. Bahar adı gibi umutla gelmişti Türkiye'ye. Boğaza takılacak 3. altın gerdanlığın inşaatı yine o yıl o Mayıs'ta başlamıştı. Üst aklın boğazlar üzerinde yüzyıllardır kurguladığı planları alt üst edecek Kanal İstanbul projesi de aynı Mayıs'ta hayata geçti. Hatta dünyanın en büyük nükleer santral ihalesi için imzalar da yine o Mayıs'ta atıldı. Dünya Türkiye'nin ne denli büyüdüğünün artık farkındaydı. Ve herkes Türkiye'nin daha da büyümeye hazır olduğunu biliyordu. Türkiye'nin kredi notları yine o Mayıs'ta yükseltildi. Ve faiz belası. Türkiye o Mayıs'a kadar ne kazanıyorsa faize harcıyordu. Sonra yine borç alıyor, yine faiz ödüyordu. Döngü yine o Mayıs'ta kırıldı. Bahar memlekete bahar gibi gelmişti. Ve birileri tek darbeyle yıkılmayan milli iradeye karşı seri saldırılara hazırdı. Söz sırası uzun süredir ayaklan, dans et ya da diren sloganlarıyla öne sürülen piyonlardaydı. Ve artık filmler daha profesyonel.

0: Kentsel dönüşüm İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Kentimiz dönüşüyor, güzelleşiyor. Emek sinemasını yıkmıyoruz. Taşıyoruz, güzelleştiriyoruz. İnci Pastanesi'nin binası restore edilecek. Zaten çok eskimişti.
1: Mehmet Ali Alabora'nın seslendirdiği o film internette yayına girdiğinde Mayıs ayının ortalarına koruma girmişti.
2: Koruma kurulunun kararı reddediliyor.
1: Ve film açık açık bir isyan çağrısıyla
2: yetmiyorsa 50 bin kişi Taksim Gezi Parkı'na geliyoruz. Kentine, meydanına, parkına sahip çıkmak için, Taksim Gezi Parkı'nı kaybetmemek için ayağa kalk. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım.
1: Filmin mesajı netti. 50 bin kişi Gezi Parkı'na gelecekti. Ama kazanın altı ne kadar yakılmış olursa olsun, yıllar boyu onca provokasyon ne kadar sıklıkla sahnelenmiş olursa olsun, tüm bunlar o denli büyük bir kalabalığı toplamaya yetmezdi. Bir fitne ateşi yakmak gerekliydi. Çünkü tek bir fitne tüm ülkeyi yakabilirdi. Ve bunun için sadece tek bir hamle gerekliydi.

0: Burası İstanbul. İstanbul'un göbeği, göz bebeği, İstiklal Caddesi. Kalabalığın tek başına hareket eden bireyleri onlar. Çoğu zaman ortak bir dünyaları yok. Ama ortaklaşa bir şey yapacaklarında orada buluşuyorlar. Bazen meydanda, bazen Galatasaray'da, bazen tünelde. Tünelden İstiklal Caddesi'ne doğru yürümeye başlayın şimdi. Taksim Meydanı'na çıktığınız an sizi Atatürk heykeli karşılayacak. Devam edin. Çok değil, biraz eskiden meydan otomobillerle doluydu. Trafik keşmekeşti. Artık sadece yayalara açık orası. Yürüyün, sağınızda Atatürk Kültür Merkezi, tam karşınızda ise mermerden basamaklar. Tırmanın basamakları. İşte oradasınız artık. Gezi Parkı'nda. Tarih tekerrür eder. Tabii ibret alınmadığında. Türkiye 1960'ta bir 27 Mayıs sabahında darbeyle sarsılmıştı. Rastlantı ya da değil. Gezi provokasyonu o darbenin tam 53 yıl sonrasında yine bir 27 Mayıs sabahı patlak verdi. Günlerden pazartesiydi. Her şey o gün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Taksim Meydanı'nın yayalaştırılması projesine kısa süre sonra o parkta arzı endam edecek CHP'li üyelerin de oyuyla onay vermişti. Hedef İstanbul'un en çok turist ağırlayan merkezindeki trafik keşmekeşini çözmekti. Proje kapsamında önce Gezi Parkı'nın girişindeki duvarın yıkılması, sonra da duvarın içinde kalan 5 ağacın yerinden sökülmesi gerekiyordu. İş makineleri sabah erken saatlerde işbaşı yaptı. İşte bu, birilerinin düğmeye basması ve ibret alınmayan tarihin tekerrür etmesi için yeterli sebepti. Ortada bir ağaç katliamı yoktu. Çünkü sadece ve sadece 5 ağaç yerinden sökülmüştü. Yani ağaç bile kesilmemişti. Ama birileri o projeye o ismi çoktan koymuştu. Mesele ağaç değil.
1: FETÖ terör örgütü kendisinin iktidar tarafından deşifre edildiğini, ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğünü ve bunun üzerinde dersenler başta olmak üzere bu yapıya karşı devletin güçlü olarak atağa geçeceğini görünce kendisini koruyabilmenin tek yolu AK Parti iktidarını düşürmek olduğuna inandı ve Gezi kalkışmasını bu konuda bir fırsat gördü. Özellikle o dönemde solun o işgal

0: sloganıyla var olan hareketini kitlesel bir harekete dönüştürmeyi hedefledi. Göstericiler emniyet güçlerinden Taksim'den polisin çekilmesini istediğinde dönemin emniyet koruma müdür yardımcısı Mithat Aynacı, bizim böyle bir derdimiz yok, orada polisimiz yok, istediğiniz gibi alana girebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz diyerek doğrudan dolayı göstericileri Taksim meydanında eylem yapmaya tahrik etmiş, teşvik etmiştir. Taksim'de eylem yapmaya kalkışan grupların üzerine yine aynı emniyet müdür yardımcısı, yani Mithat'ın talimatıyla polis çok orantısız güç kullanarak öylesine bir müdahale etmiştir ki bu müdahaleler tüm Türkiye'de televizyonlardan naklen halka gösterilip kamuoyunda infial uyandırılırken bir yandan da tüm dünya gündeminde Türkiye'de ne oluyor, bu devlet eliyle polis terörü ne oluyor diye müthiş tepkiler doğmaya başladı. Ki bu kişi 15 Temmuz gecesi nerede çıktı? İstanbul Belediyesi'ni işgal etmeye gelen tankın içinde çıktı. Yani FETÖ'nün gene bir emniyet müdürü olarak.
1: İlk gün sadece 5 kişiydiler onlar. Ve ancak destek bulur, seslerini duyururlarsa daha kalabalık olabilirdiler. Ve ancak kalabalık olurlarsa demokrasiye baş kaldırabilir, sandıkla geleni zorla alaşağı edebilirdiler. Hiçbirinin acelesi yoktu. Ertesi günü beklediler. Ertesi gün, yani 28 Mayıs 2013 Salı sabahı da beklediklerini fazlasıyla buldular. O sabah o parka muhalefeti temsilen CHP'li Gürsel Tekin vardı. Medya, ana muhalefet, hatta bölücü muhalefet, yani yıkım ekibi iş başındaydı. Sandıkla yenemeyecekleri iktidarı sokak hareketleriyle yıkmaya an biçmişlerdi. Bir başka deyişle, aylardır ilmek ilmek işlenen darbe planı için işaret verilmiş, düğmeye basılmıştı. Ama Alev'in daha da harlanması, oraya toplanması beklenen muhtemel kalabalığın kışkırtılması gerekiyordu. Bunun için de provokasyonlara yol açacak araçlara ihtiyaç vardı. En hassas noktalarda pusu kuranların ve o kirli senaryoda provokasyon rolünü üstlenenlerin bir an önce işlerini yapması, yani harekete geçmesi gerekiyordu. Mesela o kadın. Ne tesadüf ki o sabah evinden çıkarken kırmızı bir elbise giymeyi tercih etmişti. Ve ne tesadüf ki en önde o vardı. Ve ne tesadüf ki poz vermeyi iyi biliyordu. Kıvılcım alev almıştı artık. O kadının başına gelenler ertesi gün gazeteler aracılığıyla tüm Türkiye'ye servis edildiğinde artık önü alınamaz provokasyon silsilesi hayata geçmişti. Kırmızılı kadın ertesi gün Posta gazetesine reklam malzemesi oldu. Posta mesajı "Nefes almak istiyoruz" cümlesiyle verdi. Doğan'ın postası aynı gün haberi iç sayfalarda verirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün artık gelenekselleşen kanlı cümlelerini de öne çıkardı. Ve Cumhuriyet gazetesi. O da yine o gün ağzındaki baklayı çıkarmayı tercih etti. "Erdoğan sona doğru gidiyor" başlığı aslında haber değil, bir temenniydi. Sözcüye göre ise parktakiler sadece Gezi Parkı'nı yıktırmayız dedikleri için biber gazı yemişlerdi. Öyle ya, polise mukavemet yoktu. Kırmızılı kadın masumdu ve oraya sadece gezmeye gelmişti. Yıkım ekipleri iş başındaydı artık ve saflar çok netti. AK Parti'de yıllarca bakanlık yapan Ertuğrul Günay da daha ilk anda ortaya çıkanlardandı. O da "bu hunharlıktır" demişti. Paralel manşetler her yerdeydi. Adı kısa süre sonra resmen paralel terör örgütü olacak Pensilvanya merkezli yapılanmanın yurt dışına yayın yapan Today Zaman gazetesi olan bitene direniş ismini daha en başta koydu. Yani medya bir yanda bir kez daha üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiriyordu. Herkes oradaydı artık. Solcu da oradaydı. Kendine din adamı diyen ama kutsal değerleri darbeye malzeme edenler de. O günden sonra o parka alfabenin ne kadar sessiz harfi varsa ismi o harflerden türeyen terör örgütleri de geldi. Paralel teröristler de. Bir başka köşede futbolla yatıp futbolla kalkanlar duruyordu. Tribünde birbirine bıçak çeken, birbirlerinin kutsallarına hakaret eden holiganlar, nasıl olduysa mesele hükümeti devirmek olunca yan yana gelmişlerdi. Hemen hemen her gece her eve dizilerle giren ünlüler de oradaydı artık, ünlenmek isteyenler de. O parka gelenler arasında komedyenler de vardı, kendini komik sananlar da. Kırmızılı kadın zaten baştan beri oradaydı. Ama artık yeni semboller de oluşuyordu. Bu kez siyahlı bir kadın tazikli suya direniyordu. Gazdan gözü yanan ve bunu seyirciye yana yakılı anlatan spiker de vardı orada.
2: Gaz kokusu var şu an.
3: Çok ağır, çok kesin.
2: Ben arkadaşlarımdan, yani çok ağır bir gaz kokusu var. Nereden geldiğini tam
3: anlamadım. Aşağıdan geliyor, stadın oradan geliyor.
2: Eğer arkadaşlarımda varsa bir tane şey istiyorum. Çünkü benim şu anda gözlerim...
3: Bana da fena geliyor.
2: Fena geliyor. Yoğun bir gaz var. Hakikaten benim için bir hayli güç. Çünkü alerjik bir astım yaşıyorum. Evet Levent. Çok özür dilerim. Benim gözümde de çünkü.
3: Bende de var.
2: Arkadaşlar bir mendil alabilir miyim? Çünkü benim sevgili seyirciler, benim gerçekten en sıkıntı yaşadığım şey ciddi bir göz rahatsızlığım var ve bu yayın için benim şu anda yaptığım şey biraz zor. Gaz maskeleri var.
3: Taksim'e gelirken Enver bunları düşünecek.
2: Getirdik ama yani.
1: Sadece oğlunu düşündüğü için tomaların önüne yatmayı düşündüğünü ağlamaklı ses tonuyla anlatan gazeteciler de oradaydı.
4: Ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip o tomaların önüne yatacağız. Başka yolu yok yani, çocuklarımızı koruyacağız ve istedikleri nedir yani, bir farkı koruyor bu çocuklar. Bu şiddet neyin şiddeti yani, neyin intikamı alınıyor?
5: Hiçbir yere gitmeyeceğim, buradayım yani. Hayırdır?
1: CHP'li vekil de oradaydı. Gitarlı çocuk da, doktor önlüklü adam da, çapulculuğu savunan banka genel müdürü de, hatta kendini çapulcu zanneden milyarder de. Park her geçen gün ithal gençlikle birlikte daha da kalabalık bir hal alıyordu. Hepsi oradaydı ve hepsi senaryoda kendilerine biçilen rolü eksiksiz oynadı. Öyle ya, kırmızı elbiseli bir kadın sadece ama sadece ağaç için geldiği parkta ve sırf çevre duyarlılığı olduğu için söz dinlemez bir polis tarafından durduk yere gaza boğulmuştu. Yani artık yeterdi. Hükümet çok ileri gitmişti, derhal devrilmeliydi. Veya hükümet kim oluyordu ki o kırmızılı kadına gaz sıkabiliyordu? Bu bile ayaklanma için başlı başına yeterli sebepti.
6: Gezi Parkı eylemleri biliyorsunuz birkaç ağacın sökülmesiydi. Hatta yerini değiştirmesiydi, taşınmasına güya bir yeşil ve çevre hareketi görüntüsüyle başlattılar. Fakat hemen bir iki gün içinde anlaşıldı ki bu eylemi yapanlar ve organize edenler bu çevre ve ağaç temasından yola çıkarak bir geniş Türkiye çapında bir sokak eylemleri başlatmak ve mevcut milli iradenin seçtiği hükümeti sokak eylemleriyle devirmek olduğu da anlaşıldı. Daha sonra bu eylemin organizatörleriyle yapılan görüşmelerde de Bunlar da Türkiye'ye yapılacak bazı yatırımları, işte bazı köprüler yapılmasın, şunlar yapılmasın gibi dayatma, gayrimeşru bir dayatma içerisinde oldukları.

0: Ve
1: peki neydi yapılması istenmeyen? Onlar gerçekten de o parka tarihi Topçu Kışlası'nın yapılmasını mı engellemek istiyordu? Yoksa Taksim'in yayalaştırılma projesine mi karşıydılar? Gerçekte ne istiyorlardı onlar? İşte o gün o soruya da cevap verdiler. Ne istediklerini söyleyemediler ama ne istemediklerini tek tek anlattılar. Geleceğe dair projelerin hepsine karşı izlediler.
2: Köstebe Parkı, Kuşdili Çayırı, Haydarpaşa Garı, Atatürk Orman Çiftliği ve çeşitli kamusal alanlarımızı hedef alan kamp projelerine karşıdır. İstanbul'un tüm ormanlarını yok edecek, su kaynaklarını kurtaracak olan ve utanılmadan bugün törenle temel alanı, temeli atılan 3. köprü projesine karşıdır. 3. köprüye müşteri sağlayacak ve İstanbul'un kuzeyinin rant odaklı yapılaşmaya açılmasının önünü açacak 3. havalimanı projesine karşıdır. Karadeniz'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar ulaşan bir hatta tüm doğal kaynaklarımızı yok edecek yeni İstanbul projesine karşıdır. Emek başta olmak üzere sinemalarımızın, tiyatrolarımızın ve tüm kültür yapılarımızın yok edilmesine karşıdır. Bizans, Osmanlı ya da Cumhuriyet dönemi ayırt edilmeksizin İstanbul'un tüm tarihinin kan tadına yok edilmesine karşıdır.
1: Liste uzun. O gün orada buluşanlar başta dev projeler olmak üzere her yeniliğe, milletin lehine her gelişmeye karşıydı. O gün günlerden 29 Mayıs'tı. Yani İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Duvarlara, içi tarihe ve ata mirasına ihanetlerle dolu bu yazıları tam da o gün Gezi Parkı'nda buluşanlar yazdı. Aslında tarihi reddediyorlardı onlar. Zulüm 1453'te başladı derken içlerindeki Bizans sevgisini afişe ediyorlardı. Zulüm 1453'te başladı derken hedeflerini, bitmeyen kinlerini, yıllarca süren hesaplaşmalarını dile getiriyorlardı. Amaç cennet vatanı cehenneme çevirmekti. Ve vatanı cehenneme çevirmek için kurulan koalisyon artık daha da büyüktü. Nitekim ertesi günün gazetelerinde o koalisyonun izi tüm çıplaklığıyla görülecek ve bu defa manşet kardeşliği kurulacaktı. Cumhuriyet, İstanbul'un iki yakasını birleştiren köprüye sürmanşetinden katliam köprüsü dedi o gün. Aynı başlık Sözcü'de de vardı. O da Osmanlı'nın temeli atıldı demeyi tercih etmişti. Ve bütün bunların sebebi köprüye verilen Yavuz Sultan Selim ismiydi. Birileri bunu da bahane etti. Ama millet sahipsiz değildi. Milletin lideri de öyle. Başbakan Erdoğan milletten aldığı güçle konuştu. Birileri ne var canım, çevreye duyarlı gençler ağaçları savunuyor derken Recep Tayyip Erdoğan milleti meselenin o kadar da basit olmadığına uyandırdı.
3: İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda, yok Gezi Parkı şöyle olmuş böyle olmuş, orada gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın, biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Eğer tarihe saygınız varsa, tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir onu araştır bak. Ha biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz. Bir diğeriyle orayı tamamıyla Taksim Meydanı'nı yayalaştırarak insanın emrine sunacağız. İnsanoğlu orada gezip dolaşacak.
1: Hep aynı yüzler, hep aynı gerekçeyi ileri sürdüler. Oysa mesele ne ağaçtı ne yayalaştırma projesiydi.
4: Nöbet çizelgesine adımızı yazdırdık. Git diyecekler, gideceğiz, gel diyecekler, geleceğiz.
5: Bizim ağaca ihtiyacımız var. Zaten İstanbul'da en büyük eksiklik ağaç.
1: Mesele milletin lehine

0: 1 Mayıs 2013. Yakın tarihin en karanlık günü. Daha doğrusu kızıl renkli bir şafak vakti. Kim oldukları belli değildi. Ya iddia edildiği gibi zabıta veya polistiler, ya da yine iddia edildiği gibi devlet içinde devlet kuranların emrindeki paralel memurlar. O şafak vaktinde Gezi Parkı'nda buluşup o parkı işgal edenlerin çadırlarını ateşe verdiler. İlk simge kırmızılı kadındı. Gezi o kadınla haber olmuştu. İkinci simge yanan çadırlar oldu. Senaryoya "Bak görüyor musun polis masum gençlerin çadırlarını nasıl yaktı?" cümlesi o gün eklendi.
1: O çadırların toplatılması ve yakılmasıyla birlikte birdenbire bir kıvılcım orada çakıldı. Yani bir fitil ateşlendi. Fitil ateşlenmesiyle birlikte hem uluslararası toplumun, özellikle uluslararası medyanın dikkati İstanbul'a, Gezi Parkı'na ve hükümete çevrildi. Hem de profesyonel örgütler, özellikle de terör örgütleri ve bunların sokağa hareketlendirmeyi bilen eylemcileri İstanbul'da sahaya çıktı. Sonra Türkiye'nin değişik illerine de yayıldı. Yani masum bir çevre hareketi gibi gözüken faaliyetin aslında sokak hareketleriyle hükümeti devirmeye dönük bir faaliyete doğru evrildiği ve bu amaçla hem fon temin edildiği hem uluslararası istihbarat örgütlerinin devreye girdiği de anlaşıldı.
0: Artık alev iyiden iyiye harlanmıştı. Ve artık yerli yabancı, gazeteci, televizyoncu kim varsa oradaydı. Her kamera polise edilen küfürleri kaydediyor, her kulak o cümleleri duyuyordu. Her pankarta milli iradeyi ayaklar altına alan yazılar yazılıyor ve herkes o yazıları, havada uçan o taşları, savrulan o sopaları görüyordu. İlginç bir tesadüf, 31 Mayıs 2013 Cuma günü Gezi Parkı'nda olan bitenler, Milliyet, Zaman, Taraf, Bugün, Hürriyet ve Posta gazetelerinde aynı başlıkla haber oldu. 6 gazete de parkta gece yaşananlara şafak baskını demeyi tercih etti. İddia edilenin aksine medya Gezi Parkı günlerinde çok ama çok özgürdü. Manşetlerden açık direniş çağrıları yapılabiliyor. Anayasal zeminde meşru ve seçilmiş iradeyi yıkmak adına herkes o parka davet edilebiliyordu. İlginçtir, yine o günün gazetelerinde Anayasa Mahkemesi Başkanı da vardı. Ama görevi anayasayı korumak olan kurumun başkanı, hükümeti devirmeye yönelik darbe planını değil, hükümeti eleştiriyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sözleri o gün Zaman'a, Taraf'a, Bugün'e büyük harflerle yazıldı. O park, parktaki birkaç ağaç, sonra "Nefes alacak yerimiz kalmadı" sloganları veya 3. köprüye verilen Yavuz Sultan Selim ismi. Bunların tümü birer bahane. Eğer hedef gerçekten de ağacı korumak olsaydı, ya da gerçekten köprünün ismi beğenilmemiş olsaydı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yine de konuşması gerekir miydi? İşte bu zor soru ortalık yerde dururken bu kez yeni hamle muhalefetten geldi. CHP o günkü Hürriyet gazetesinden 1 Haziran günü Kadıköy meydanında bir miting yapacaktı.

0: yapacağını bu afiş eşliğinde duyurdu. O sırada Taksim Meydanı da eğer CNN Türk televizyonunun dediğine bakılırsa tam bir cehennemi yaşıyordu. Hem de öyle bir cehennemdi ki bu, her yerde can çekişenler vardı. Eğer muhabirin dediği doğruysa meydan meydan olmaktan çıkmış bir işkence haneye dönüşmüştü.
1: Nevşin, ne kadar yayında kalacağız bilmiyoruz çünkü her saniye müdahale devam ediyor ama tek isteğimiz gerçekten burada ne olduğunu anlatabilmek. Herhalde cehennem böyle bir yer, aralıksız müdahale devam ediyor. Artık haber yapmayı bıraktık, gerçekten insanların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü canlı yayın araçlarının olduğu noktaya sığınıyorlar, çığlık atıyorlar, yanı başımızda can çekişiyor insanlar.
0: O gün Fox televizyonu da tırnak içinde bir başka büyük habercilik başarısına imza attı. Fox'a göre polis durduk yere gaz sıkıyordu ve eylemciler aslında hiçbir şey yapmıyor, sadece polise karşı kendilerini taşla savunuyorlardı. Tam bir algı yönetimi başlamıştı. O habere atılan başlıksa niyeti açık ediyordu. Başlık, her şey zaten polis yüzünden oluyor demenin başka bir yoluydu.
2: O alışıldık yöntemini değiştirdi. Gazı suyu bıraktı, konuştu polis. Çabalar sonuç verdi. Polisin konuştuğu göstericiler diğerlerini ikna etti.
3: Bekle, atma! Bekle!
2: Gazın yerini karşılıklı sağduyunun aldığı zamanlarda şiddet sona erdi.
4: Şiddet dursun artık, yeter! Yeter yani!
2: Ses yükselttiler. Gezi Parkı eylemlerine damga vurdular. Bilgisayar başında, siyasetin dışında diye tanımlanırlardı ama öyle olmadıklarını gösterdiler. Mizah dergilerinin çıtasını yükselttiler. Politik mizahla tüm Türkiye'nin dikkatini çektiler.
5: Ben burada bu hayat bu şekilde kalacaksa yaşlanarak ölmeyi, burada yaşlanarak ölmeyi tercih ediyorum.
2: Okuyorlar, ders çalışıyorlar, ağaçların gölgesinde tazecik aşklar yaşıyorlar.
6: Çapulcu musun var ben, eylemci misin var ben, çapulcu musun var ben, eylemci misin var.
0: İşte tüm bu kışkırtıcı dil meyvelerini kısa sürede verdi. 31 Mayıs 2013 gecesi Türkiye yakın tarihinin en karanlık saatlerini yaşadı. O gece Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne uzanan hat boyunca yüz binlerce kişi buluştu. Sokaklar o uzun caddede adım atacak yer kalmayana kadar dolduruldu. Ve ağaç için buluştuğunu iddia edenler yakmaya, yıkmaya, polisle çatışmaya başladı. O gece İstiklal Caddesi boyunca talan edilmedik tek ara sokak, yağmalanmadık tek iş yeri, kırılmadık tek cam, gasp edilmeyen tek mağaza ve kafe kalmadı. İş yerlerinden çalınan masa ve sandalyeler cadde boyunca sokak girişlerinde barikat olarak kullanılıyordu ve kalabalık her geçen dakika daha da büyüyordu. Çoğunluğu neyi niçin yaptığını bilmeyen insanlardan oluşan ama içinde her şeyi çok iyi bilen ajan ve provokatörleri de saklayan kalabalık o gece Taksim'i yaktı. Mega kent İstanbul'da artık zorbalık ve anarşi hüküm sürüyordu. Polis ise olan bitene karşı elindeki tek tedbiri uygulamaya çalışıyordu. Öyle ya, polis zaten bu yüzden vardı. Halkın güvenliğini sağlamak, esnafın daha fazla zarar görmesini engellemek için. Polis dünyanın her yerindeki meslektaşlarının yaptığı gibi gazla ya da suyla çığırından çıkmış ve amacı belli kalabalığı oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ve birileri senaryosunu yazdıkları oyunun izleyicisi çoğaldıkça ve gençlerle

0: polis karşı karşıya geldikçe bundan zevk alıyor, ellerini ovuşturuyordu. Olan biten ne varsa onların kışkırtmasıydı. Atılan her slogan önceden hazırlanmış, duvarlara yazılan her küfür reklam yazarlarının kaleminden çıkmıştı. Ama beklenen olmuyordu. Bir yerlerde kararlar alınıyor. Projeler, sloganlar, afişler üretiliyor. Polisle çatışılıyor, hatta gençler ölüme sürükleniyor. Ama tam olarak istenen şey yine de gerçekleşmiyor. Beyoğlu'na gitmeyen, olan biteni evinden takip eden milyonlar sessizce bekliyor. Hükümet istifa diye bağırırlar ve bağırdıkça o güne dek hükümetleri hep istifaya sürükleyenler bu kez beklemedikleri bir feraset, kararlılık ve azimle tanışmışlardı. İşte bunun üzerine yeni ve sinsi bir plan daha devreye alındı. Evet, olaylar yeterince büyümüştü. Ama belli ki kalabalık yetmiyordu. Binlerin on binlere, on binlerin yüz binlere, hatta yüz binlerin milyonlara dönüşmesi gerekiyordu. Büyük kalabalıkların sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde sokağa çıkması şarttı. Belki böyle olursa, olan biteni evinde takip edenler provokasyona kapılıp sokağa çıkabilir, darbe yolu böylece daha kolay açılabilirdi.
1: Bu Gezi Parkı olaylarında da, yani bunlar ufacık olmayan delilden adam tutuklatan yapı, ufacık bir delilden insanları yıllarca süründüren, mallarına el koyan yapı, oradaki eylemleri görmezden geldi. İşte getiriliyordu adliyeye, 15-20 dakika sonra usulen birer ifade alıp tekrar bırakılıyordu, tekrar Gezi Parkı'na katılıyordu oradaki gruplar. Bırakılıyordu, tekrar gidiyorlardı. Biz soruşturmalar esnasında polisten kamera kaydı istiyorduk, MOBES'e. Hepsi bozuk çıkıyordu ne hikmetse, yani getirmiyorlardı, bozuk işte savcı mı diyorlardı. Yani orada biz bunların desteklediğini hissettik.
2: Türk Baharı oluşturabilmek maksadıyla girişmiş oldukları bir kalkışmadır. Vandalizmdir. Yok etme hareketidir. Yani seçilmiş bir hükümete karşı demokratik bir yollarla, usullerle seçilmiş, halkın iradesiyle iş başında olan hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik Arap ülkelerinde denemiş oldukları faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbinde yapabilme gayretidir. Öyle demokrasi hareket bilmem ağaç falan yeşil falan değil. Şimdiki CHP'li belediyelerin, yönetimlerin dünya kadar sağdan soldan ağaçları kesip biçtiği bu ortamda kimsenin sesi çıkmıyor. Ama dört tane ağacın yerini değiştireceğiz diye çevre mantalitesiyle bir kalkışmaya kalkmanın da, ona da fırsat vermenin de bir anlamının olmadığını biz Gezi Parkı'nda gösterdik.
0: Medya yeniden devreye girdi. Ama medyanın yeni görevi artık sadece yalan haber üretmek, sonra da o yalanları Türkiye'nin dört yanına virüs gibi yaymakla sınırlı değil. Birkaç günlüğüne de olsa olayları görmezden gelmek, Gezi Parkı'ndan hiç ama hiç bahsetmemek de iyi bir fikir sayılabilirdi. Hem böyle yapılırsa medyaya sansür uygulanıyor tezi güçlenebilirdi. Denemeye değer bir plandı bu. Gezi Parkı'na dair neredeyse hiçbir haber bir geceliğine ekranlara getirilmedi. Böylece evinde oturan ve Taksim'de ne olup bittiğinden habersiz kalanlar da hükümetin medyaya sansür uyguladığı algısı oluşacak ve toplum isyanın eşiğine sürüklenecekti. Plan işte bu kadar basitti. Olayları görmek, Gezi Parkı'ndan hiç bahsetmemek, yalan haber üretmekten daha etkili bir yoldu. Ve o oyun tuttu. Medya sözüm ona görevini yapmadıkça ve televizyonlar plan gereği

0: buluştukça ateş daha da büyüdü. Artık ortalama gezi zekasına sahip herkes, bak gördün mü, hükümet herkesi susturdu demeye başlamıştı. Provokasyon büyüyor. Gezi Parkı işte o geceden sonra İstanbul'dan taşındı. O geceden sonra İstanbul'a Ankara eklendi, sonra İzmir yürümeye başladı, peşinden Mersin geldi, sonra Tunceli, sonra İzmit, sonra Konya, Eskişehir, Manisa, Edirne, Hatay ve Adana. Fitne ateşi Anadolu'ya sıçramıştı artık.
1: Ağaçlar katlediliyor,
0: polis gençlere ateş ediyor yalanları yurdun dört bir yanına ışık hızıyla yayılıyordu. Ve görev sırası artık sosyal medyadaydı. Bu kez o medyada farklı mesajlar, özel cümleler ve kavramlar gündemdeydi. Öyle ya, eylemlerin büyümesi şarttı. Ve bunun için de ateşin hep dipdiri tutulması gerekiyordu. O gece Diren Gezi etiketiyle tam 5 milyon tweet atıldı. Anahtar kelimeler vardı: korkuya, isyana, provokasyonlara ve sonunda da ölüm haberlerine kapı açan kelimeler özenle seçilmişti. Ve sosyal medya kendi kahramanlarını ortaya çıkarmaya başlamıştı. Hepsi ünlüydü onların, yani takipçileri vardı. Ve o ünlülerden biri onur kurtarma yarışına girişirken, bir diğeri polis teşkilatına ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. Biri kendini komik sanıyordu, bir başkası kelime oyunuyla siyaset analizi yapıyordu. Bir diğerine göre ise mesele ağaçtı. Büyük laflar ede ede kısa süre sonra ünlenecek dönemin ünsüz tiyatrocuları, taraftarı provoke etmeye çalışan ressamlar, dizi setini gezi setine çevirmeye yeltenenler, tutunamayanlar, tutulmayanlar, geziye tutkuyla bağlananlar, hepsi tek tek sosyal medyada kahramanlaştılar. O gece Diren Gezi etiketiyle tam 5 milyon tweet atılmıştı. Anahtar kelimeler vardı ve kelimeler özenle seçilmişti. Davulcu Vedat, dozer, ağaç, piyano, kitap, çivili polis, palalı esnaf, kesin bilgi, yayalım, nöbet, AVM, deniz gözlüğü, biber gazı, kırmızılı kadın, anti asitli su, duran adam, sapanlı teyze, tangocu kız, şafak operasyonu, Wi-Fi şifresi gibi bir sürü kelime üretilmişti. Bazıları o kelimelere mizah diyordu. Ama klavyeden dökülen her bir harf aslında daha fazla ölüm, daha fazla kan ve daha fazla gözyaşı demekti. Aynı günlerde ortaya bir de Y kuşağı diye başka bir fikir atıldı. Amaç birilerine gençler çok zeki ve çok komik dedirtmekti. Oysa önlerine gelen ne varsa yakan ve yıkan o komik gençlerdi. Ama o kadarı da olsundu. Öyle ya, ne varsa gençlerde vardı.
2: Ankara'da şimdi bir genç kız öldü. Hanseli'nin altında kaldı. Ayrı ilişkide bir genç kız.
3: Bir dakika, böyle bir bilgi bize henüz ulaşmadı Sayın Keskin.
2: Bana ulaştı, ben takip ediyorum orayı.
3: Ha, lütfen tekrar aktarır mısınız?
2: Aylin isminde bir panzerin altına gelen bir genç kız hayatını kaybetti Ankara'da.
3: Nerede gerçekleşti bu bu olay?
2: Ankara'da.
3: Neresi olduğu konusunda bilginiz var mı?
2: Efendim?
3: Tunalı civarında mı, Kuğulu civarında mı?
2: Evet,
3: nerede
2: oldu? Evet. Yok, Kuğulu değil.
3: Nerede olduğu yolunda bilginiz var?
2: Ankara'da.
3: Hayır, Ankara'nın neresinde Sayın Keskin? Size ulaşan bilgi, çünkü biz yayınımıza devam ederken protestoların sesleri buralara kadar geldi.
2: Akköprü civarında,

0: civarında.
1: Ak Köprü civarında.
0: Evet. Ailen içinde bir kız hayatını kaybetti. Yüzlerce insan yaralı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün yayınlar kuruluşu Türkiye'deki yurttaşlarına uyarıyor. Olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasını ve Arap Bağrı'nın başlığı yayınlar yapıyor. Ama Türkiye'de Halk TV'den harici bütün televizyon kurumları, canlı yapan kurumlar maalesef ekranlarını kapatmışlar. Bu acı tabloyu toplumumuzun duymasını engellemeye çalışmaktadırlar.
2: Her şey bir yalanla başlamıştı Gezi Parkı'nda. Ve nefes alacak hiçbir yerimiz kalmadı. İstanbul'daki bütün ağaçlar katlediliyor yalanıyla o yalanın finansörleri artık gemileri yakmıştı. Her yer yansın, söyledikleri yalana herkes inansın istiyorlardı. Pervasızdılar. Nasıl olsa onlara hiçbir şey olmazdı. Nasıl olsa onlara hiç kimse hiçbir şey yapamazdı. Nasıl olsa gösterileri finanse edecek milyar dolarlık holdingleri, omuz omza yürüdükleri devlet içindeki başka devletleri, sırtlarını sıvazladıkları terör örgütleri vardı. Ve nasıl olsa gün sonunda kaybetseler bile bir şekilde aklanırlardı. Bu yüzden olsa gerek Taksim Meydanı'nı çevreleyen milyarder ailelerin koca koca otellerinin kapıları darbe için toplananlara sonuna kadar açıldı. Ve bu yüzden olsa gerek meydanı çevreleyen o koca oteller darbe için toplananlara hastane oldu, revir oldu, ecza deposu oldu. Ama sonra daha da korkuncu oldu. Diren Gezi Parkı etiketiyle sosyal medyada yayılan mesajlarda o otellere teşekkür edildi. Hatta teşekkür mesajı bizzat Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu tarafından yayıldı. Artık kötülük koalisyonu hüküm sürüyordu Türkiye'de ve bunun adına Gezi direnişi deniyordu. İşte o koalisyon Gezi Parkı'na marketler kuruyordu. Her gün o parkta yüz binlerce kişi karnını tek kuruş para ödemeden tıka basa doyuruyor ama aralarından biri dahi bu değirmenin suyu nereden geliyor sorusunu sormuyordu. Çünkü Gezi'ydi orası. Bedava sirkenin baldan tatlı olduğu yerdi.
3: Ağaçlar katlediliyor yalanı karşısında CHP, BDP kol kola eylem yapıyor. Bu projede CHP'nin oyu varsa istifa ederim diyen siyasetçi istifa etmesi gerekirken göstericileri tahrik etmek, oradan rant sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Varın bu eylemlerin samimiyetini siz takdir edin. Şimdi günlerdir sosyal medyada asılsız iddialar, iftiralar, ithamlar, yalan haberler havada uçuşuyor. İnsanlar ölüyor. Panzerler göstericileri eziyor diye tweet atan densizlerin bu tweetlere sahip çıkan onlarca yüzlerce faşistin dahi olduğunu görüyoruz.
2: O kirli koalisyonun ardında Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden rahatsız olanlar vardı. Ve bu çok netti. Ne olursa olsun, ülke ne kadar zarar görürse görsün, ekonomi çökerse çöksün ama yeter ki Erdoğan istifa etsin diyenlerin devri başlamıştı. Hatta bunlar için birilerinin ölmesi gerekiyorsa ona da tamamdı. Her şey göze alınmıştı. Olayların 6. günü cumartesiye denk geldi. İlk hafta sonuydu ve millet provokasyonun o hafta sonu daha da büyüyeceğini biliyordu. Beklenen oldu. İşaret fişeğini bu defa Cumhuriyet Halk Partisi çaktı. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Kadıköy'deki mitingini iptal etti. Daha doğrusu fikir değiştirdi. Kadıköy'de buluşan CHP'lilere Taksim'e geçin talimatı verdi. Öyle ya, Taksim büyük bir oy deposuydu ve maksat da hükümeti devirmekti. Yani bundan iyi fırsat olamazdı.
1: Bu meydanda gerçekleştirilecek miting iptal edilmiştir. Sizi Gezi Parkı'ndaki direnişe, Taksim ruhuna destek vermek üzere Beşiktaş'a katılmaya davet ediyoruz.
4: Biz hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Ben oraya sivil bir yurttaş olarak gittim. Eylem yapanlara destek vermek için gittim. Orada yapılan eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi değildi. Yapılan miting de CHP'nin mitingi değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka duyduğu, halkın eylemlerine duyduğu saygının gereği olarak mitingimizi erteledik ve iptal ettik. Herkes Taksim'e gitti. Biz bayraklarımızı da oraya götürdük. Dikkat ederseniz. Çünkü eylem halkın eylemi, bir partinin eylemi değil.
2: Kılıçdaroğlu'ndan talimat alanların bir kısmı vapurlarla Taksim'e yöneldi. Ama karayolunu tercih edenler de oldu. CHP'li vekillerin liderlik ettiği bir grup o gün Boğaziçi Köprüsü üzerinden yürüyüşe geçti. O sırada çakacak minicik bir kıvılcım içinden çıkılması güç çok daha büyük olayları başlatabilirdi. Ama feraset bir daha devreye girdi. Basiretli olmak, her duruma karşı hazırlıklı olmakla eş anlamlıydı. Öyle oldu. Taksim o gün provokasyon isteyen CHP liderine inat, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla protestoculara açıldı.
3: Dedim bırakın bakalım yürüsünler. Bir kontrol altında işi götürün. Yürüsünler. Ne diyecekler bir görelim. Beşiktaş'tan itibaren gelirken doğabilecek her türlü yanlışın faturası senindir. Her türlü şeyin faturası senindir. CHP'nin bu noktada çok hassas, çok dikkatli olması gerekir.
2: Polis 1 Haziran 2013 Cumartesi günü saat tam 15.45'te otobüslerine bindi ve provokatörlerin onca tahriki, küfrü ve hakareti altında geri çekildi. Kalabalık da o an Taksim Meydanı'na doldu. Meydan artık göstericilerin olmuş, daha doğrusu işgal edilmişti ve artık orada polis de yoktu, güvenlik de yoktu. Meydan göstericilere ama daha çok provokatörlere, parkta yer kapma yarışına giren terör örgütlerine, yağmacılara ve hırsızlara kalmıştı.
5: Ben Londra'ya İşçi Partisi'nin düzenlediği bir organizasyonla yarın akşam oyun oynamaya geldim. Geldiğimde dün gece duydum ki Türkiye'de Türk halkı ayaklanmış. Cumhuriyet için, Atatürk için Türk halkı ayaklanmış durumda. Ve şu anda az önce yönettiğim ulusal kanaldan edindiğim bilgilere göre İstanbul Türk halkı tarafından ele geçirilmiş durumda. Sadece Atatürkçüler ve Cumhuriyetçiler var. Şu anda Taksim Meydanı meydanı tamamıyla cumhuriyetçilere açılmış. Polis barikatları kaldırmış ve geri çekilmiş durumda.

0: savaşını başarıp düşmanı denize döken Mustafa Kemal'in askeri olan Türk halkı bu kadarla elbette ki yetinmeyecek. Türk halkı Türkiye'yi tekrar ele geçirecek ve Cumhuriyet ilelebet paydar olacak.
1: 1 Haziran 2013 saat 16.00. 15 gün sürecek Taksim işgali işte o gün o saat başladı. Üstelik işgal sadece Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda da değildi. O günden itibaren 2 kilometrelik İstiklal Caddesi'nin tamamı, Sıra Serviler, Firuza, Cihangir, Şişhane, Dolmabahçe, Kabataş, Tophane, Gümüşsuyu, Talimhane, Harbiye gibi İstanbul'un en işlek semt ve caddeleri de işgal altında kaldı. Artık zorbalığın hükmü geçiyordu. O günden sonra oyunun farkında olan ya da olmayan kim varsa oradaydı. O 15 gün boyunca resmi kayıtlara geçmeyen binlerce suç işlendi orada. Üstelik o suçlar sadece yakma yıkma, kamu mallarına zarar verme ve yağma değildi. O 15 günlük işgalde Gezi Parkı'ndaki çadırlardan yüzlerce telefon, bilgisayar ve cüzdan da çalındı. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Polisi onlar istememişti. Polis olmazsa her şey çok güzel olur diyenler onlardı. Ama polis gidince anarşinin başlayacağını hesaplayamamışlardı. Parka gelen terör örgütü üyeleri meydanı gören güvenlik kameralarını birkaç saat içinde kırdı. Yine terör örgütü üyeleri şantiyeleri ateşe verdi, iş makinelerini yaktı. Yayalaştırma projesi için kullanılacak milyonlarca liralık demirler o günden sonra çalındı. Ağaç bahanesiyle başlayan kalkışma yüzünden sadece provokatörlere ve terör örgütlerine değil, profesyonel hırsızlara da gün doğmuştu. Fatura çok ama çok büyüktü. Çalınan ve ateşe atılan aslında bir ülkenin geleceğiydi. Bilanço her geçen saniye daha da büyüyordu. Ama bütün bu vahşetin, bu vandalizmin yine de medyaya olduğu gibi yansımaması gerekiyordu. Çünkü onca hırsızlığa ve onca haksızlığa tepki büyüyebilir, kalabalık azalabilirdi. Birileri devreye girip kötülüğü makyajlamalıydı. Çözüm tanınmış simalarda bulundu. Sanatçılar, sinemacılar, popçular, rockçılar, en çok da ünü olmayan tiyatrocular ortaya çıktı. Öyle ya, ünlülerin geldiği yerde hiç gasp olur muydu? Ya da hırsızlık, şiddet, vandalizm.
2: Onu sevmiyoruz.
3: Polis olmadığı sürece her şey gayet iyi gidiyor.
1: Park ve çevresi artık gündüz konserlere, tiyatro oyunlarına, hatta yoga ve pilates gruplarına sahne oluyor. Aynı yerler gece olduğundaysa bu kez profesyonel yağmacılara ve hırsızlara ev sahipliği yapıyordu. Emniyetin ve güvenliğin olmadığı o günlerde Taksim ve çevresinde yüzlerce ev soyuldu. Hırsızların hedefi özellikle kimsesi olmayan ve kaostan korkup evinden dahi çıkamayan yaşlılardı. İşte o zorbalar o evlere girdiler, o insanların malına, mülküne, parasına göz dikti.

0: geldiler. O 15 günde onlar kayıtlara geçmeyen binlerce suç, binlerce günah işlediler. Tam bir kepazeliğe dönmüştü artık park ve çevresi. Plan nakış gibi işleniyordu. Ve kameralar sık sık ismi o günlerde henüz resmen paralel terör örgütü olarak kayıtlara geçmeyen devlet içindeki devlet yapılanmasının sinsi tahriklerini kayda alıyordu. Paralel örgüt militanları askerle polisi karşı karşıya getirmek için her yolu denedi. Bu görüntü de yine o günlerden. Görüntünün kaydedildiği yer Gezi Parkı'na sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki Gümüş Suyu'ndaki asker hastanesinin önü. Hedef belli. Orada da paralel teröristler var. Kaşıyorlar. Hem de memleketin en hassas sinir uçlarını kaşıyorlar. Başka an, yer yine Gezi. Günlerden 1 Haziran 2013. Kalabalık bir grup slogan atıyor. Slogan bir yerlerden tanıdık geliyor.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri terör örgütüne, PKK'ya yardım ve yataklık yapmışlardır. Bunu kesmek için.

0: bu söylemden müthiş rahatsız oluyorlar. E doğru.
1: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum. Onlara şunu söylüyorum. Haklı talepleriniz var. Haklı taleplerinizi dile getirin. Yine haklı taleplerinizi toplumun kabul ettiği haklı eylem türleriyle dillendirin.
2: Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler.
0: Zaman bu kadar genci bir arada görmemiştim. Her partiden, her inançtan, her kimlikten insanlar vardı. Onlar eylem yapıyorsa emin olun ülkenin güvencesi için yapıyorlardır eylem. Bu tabloyu siyasetçilerin çok iyi okuması lazım ve dersler çıkarması lazım. Gençler demokrasi istiyor, özgürlük istiyor. Vereceksiniz efendim. Polisin görevleri var. Orantısız güç kullanma diye bir görevi yok. Dünya ayağa kalktıysa bunun için.
3: Diktatöre itiraz ediyorlar. Baskıya itiraz ediyorlar. Özgürlük istiyorlar. Demokrasi istiyorlar. Ben de bunun için zaten İstanbul'a gidiyorum. Özgürlük ve demokrasi için. Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü yetmez buna. İktidar oldum, her şeyi yapacağım anlamına gelmez bu. Onun iktidarlığı kendi cürmü kadardır.
2: Başbakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisim ne yazık ki işgale yeltenmek suretiyle çatılara tırmanmaya kalkmışlar. Dozerlerle, evet, bütün Dolmabahçe'deki ofisimizin önü Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden Beşiktaş'a doğru oralarda kanallar açılmıştır.
0: İstanbul'u sevenler, doğayı sevenler, yeşilliği sevenler, Taksim'i sevenler, Taksim'in Gezi Parkı'nı sevenler buradalar.
2: Bu süreçte Taksim Meydanı'nda boy gösterenlere baktığımızda İşin gerisinde kimlerin olduğu hiçbir şüpheye mal vermeyecek şekilde anlaşılmaktadır.
0: İstanbul'a dokunulmasını istemiyorlar. İstanbul'u seviyorlar. Ben onlara destek vermek için buraya geldim. Arkadaşlarımla beraber biz de İstanbul'u, İstanbul'un doğasını, kültürünü, tarihini seviyoruz ve buranın ranta teslim edilmemesini arzu ediyoruz.
2: Türkiye'nin İstanbul Havalimanı dahil tüm büyük projelerinin yol, köprü, baraj, kanal yatırımlarının durdurulmasını istiyorlardı. Yabancı medya örneği görülmedik şekilde bu olayları aylarca canlı yayınlamıştır. Tamamı yalan olan nice haber, gezi olaylarını destekleyen medya organlarında fütursuzca dolaşıma sokulmuştur.
3: Eleştirdiği o gençler özgürlüğü savunuyorlar, demokrasiyi savunuyorlar.
2: Kim bunlar? Aydınlık gençler. Sevsinler senin aydınlık gençlerin. Eğer sizin aydınlanmış gençleriniz bunlarsa yandık. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok. Bizim bu vatan için fedayı can edecek gençlere ihtiyacımız var.
3: Polisin çokuna girendiler mi? Girendiler. Kurşunla direndiler mi? Direndiler. Tomasına direndiler mi? Direndiler. Sopasına direndiler mi? Direndiler.
2: olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır.
4: Taksim'de Gezi Parkı'na sahip çıkan bütün İstanbullulara yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.
5: Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Ya bu insandan AKP'nin bütün kadrosu için söylüyorum. Görmüyorlar mı? Bu ülkenin nereye gittiğini görmüyorlar mı? Bu sistemin nereye gittiğini görmüyorlar mı? Ve şu tehlikeyi görmüyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Anavatan Partisi'ni 1990 ocağındaki maden işçisi yok etmiştir. Onlar yok etti. Ölmeye yattı, sonra bitti gitti. AKP'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı da Gezi direnişi yok etmiştir. Kalkamaz altımız. Arkadaşlar yönetemiyor. Yönetemiyor. Bakın bunu görüyoruz. Şöyle bir ülke olabilir mi? Bütün bugün Avrupa ve Amerika televizyonlarında yine Türkiye var. Ya sen ne yapıyorsun bu ülkeyi? Sen bir ülkenin cumhurbaşkanını dini olarak o rahiptir, o bilmem nedir diyebilir misin? Ya böyle büyük bir, affedersiniz, Türkiye'yi zora sokabilir mi bir başbakan? Hangi layıklıktan bahsediyoruz o zaman biz? Neyi konuşuyoruz? Hep üzerimize kara bulutlar geliyor. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Bunu sizi mücadeleye çağırmak için söylüyorum. Hiçbir zaman yılmayın. Bütün diktatörler tarih boyunca arkadaşlar, bak bütün diktatörler şiddete başvurdukça ölümleri yakındır. Gidecek kardeş, başka yolu yok, gider, yönetemez. İngilizler işgal etti İstanbul'u. İlk yaptıkları 1 Mayıs'ı yasaklamak oldu. İşgalci İngilizler. İngilizler de gitti. Recep Tayyip Erdoğan'la gidecek arkadaşlar. Göreceğiz.
6: Yalanlarıyla baş başa kaldılar. Yani yalancının mumu bunlarda yatsıya kadar da sürdürüyor. Ama yalan söylemekten de vazgeçmiyorlar. Artık yalancı çoban hikayesine de döndü. Sürekli...

0: Yalan söyleye söyleye artık bir yalan dünyada, bir yalan siyaset üzerine oturmuşlar. Ama milletimiz gerçekleri görüyor. Dolayısıyla aslında kendi yalanlarında boğulacaklar.
1: Gazeteler ne o gün ne sonraki günlerde bu küfürlerin hiçbirini yazmadı, yazamadı. Televizyonlar bu küfürleri asla göstermedi. Milli ve yerli medya elinden geldiğince millete ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama okyanusun ötesiyle işbirliğine soyunan medya millete ne olmadığını anlatmanın derdindeydi. Taraf gazetesine göre gaz özellikle ezandan sonra atılıyordu. Ve artık gazlananlar kazanmıştı. Özgür medya sloganı attıkları halde televizyon binası basacak kadar bilinçsizdiler. Gezi zekasına sahip olmak belki de bu demekti.
2: Az önce canlı yayında ekrana getirmiştik. Bir kez daha aynı şeyi yapacağız. NTV'nin önünde canlı yayında görüntülerini aktardığımız eylem başladı. Medyanın tavrı, tutumu, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili tavrı protesto edilmekte. Bir süredir zaten eleştiri konusuydu bu. Eleştiri bugün bu şekilde eyleme dönüştü.
1: Habertürk binası da hedef oldu. Gezicilere elini uzatan kolunu kaybediyordu. Habertürk'te niye bizi daha şirin göstermiyorsun, niye manipüle etmiyorsun diye eleştirildi. Oysa medyaya bir rol biçilmişti ve herkes rolünü eksiksiz oynuyordu. Ve seçilmiş aktörlerin rolleri gereği olanı değil olmayanı anlatmaları ve hatta abartmaları gerekiyor. Oğlunu düşünen baba figürü ve gözünü düşünen spiker işte o günlerde ortaya çıktı.
3: Ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip otomaların önüne yatacağım. Başka yolu yok yani, çocuklarımızı koruyacağız.
4: Özür dilerim, benim çok yoğun bir alerjim var ve gaz kokusu var şu an.
5: Çok ağır, çok kesin.
4: Ben arkadaşlarımdan çok ağır bir gaz kokusu var. Arkadaşlar bir mendil alabilir miyim?
1: Gazeteci, şovmen, yazar, çizer, mizahçı, eli kalem tutan ya da tutmayan kim varsa orada bulmuştu kendini. Çünkü baskı vardı. O parka çıkmamak demek o sanatçılar ve o aydınlar için büyük felaket olabilirdi. Protestocular gibi düşünmeseler dahi oraya çıkmak, en azından iki slogan atmak ya da kendilerini sosyal medyadan bir iki mesaj yazmak zorunda hissediyorlardı. O psikolojik şiddet iklimi toplum önünde, televizyonlarda, gazetelerde boy gösteren ünlü ünsüz kim varsa zorla oraya toplamayı başardı.
6: Tayyip Erdoğan geri adım atıncaya kadar ve demokratik haklarımızı elde edinceye kadar biz buradayız.
7: Hatta bu iş daha ileri gidecek.
8: Burada insanlar çok mutlular. Bu park olması gerektiği gibi şu anda günlerini yaşıyor.
1: Herkes Gezi Parkı'ndakiler gibi düşünmek, onlar gibi konuşmak zorundaydı. Baronlar böyle istiyordu. Ve büyüyen o alevden tüten kara duman artık her yerdeydi. Tüm bu provokasyonlar aralıksız olup biterken ve işin aslı tüm bu provokasyonları sadece bir avuç sahnelerken, makul çoğunluk olan biteni evinde, iş yerinde veya köyünde, tarlasında, yaylasında izliyordu. Millet olan biteni sadece izliyor ve bekliyordu. Ama milyonlar milli değerlere yönelen onca küfre, onca hakarete, yağmaya ve şiddete daha ne kadar katlanabilirdi? Bunun net cevabını kimse bilmiyordu. Recep Tayyip

0: Erdoğan, işte o pazartesi günü Kuzey Afrika ülkelerini ziyarete çıkmadan hemen önce konuştu. Evinde zorla tuttuğumuz %50 var cümlesini bazı evlerin balkonlarından, pencerelerinden yükselen tencere tava sesleri kendine hatırlatılınca.
1: Bir Sanal Saylı, Reuters Haber Ajansı. Sayın Başbakan, özellikle sizin bu grupları tanımlarken, yani bu muhalefeti, bu eylemleri tanımlarken bir ideolojik şey içine sokmanız ve toplumdaki bu hareketi biraz küçümser tavırda olmanızın da kitleleri daha fazla öfkelendirdiği ve onları daha fazla provoke ettiği şeklinde yorumlar var. Siz buna katılıyor musunuz? Birincisi, yani bunlara ilişkin herhangi bir yumuşatıcı tavır içine girecek misiniz?
2: Yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Yani ne yapılmadı ki bu ülkede böyle bir adım atılıyor veya bunlar yapılıyor? Bakın, arkadaşıma az önce sordum, size de soruyorum. Siz ne mesaj aldınız? Acaba ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir adımı attılar? Sizin aldığınız bir mesaj var mı? Nasıl?
1: Hükümetin uyguladığı bazı uygulamalardan rahatsız olduğu mesajını alıyorum. Çünkü biz de gazeteci
2: nedir, söyle,
1: olarak bunu
2: söyle,
1: görüyoruz.
2: Söyle.
1: Ya eğitimden tutun, alkol yasasından, yasaklamalarından tutun, herkes kendisiyle ilgili bir yasağa karşı harekete geçmiş olarak görüyoruz. Çünkü bizim alanlarda gördüğümüz insanlar gerçekten hiçbir siyasi herhangi bir yere bağlı olmayan insanlar. Ve bu insanlar ya, zaten bence herkesi şaşırtan bu.
2: Bakın,
1: CHP ayrıca, özür diliyorum sözünüzü kestim ama ayrıca bu alanlardaki insanların çoğu CHP'yi de destekleniyor. Ana muhalefetle hiç ilgisi olmayan, hiçbir örgütü desteklemeyen insanlar. Belki herkesin öfkesi hükümetin neden bu insanlar ayağa kalktı, ne oluyor diye sorusunu sormamasına şeklinde yorumluyoruz.
2: Bir dakika ya, şimdi çok ilginç bir yere geldiniz. Burada şimdi hiç CHP yok. Peki kim var orada? Başka kim var? Tespiti yapabildiniz mi?
1: Bir sürü gencecik insanlar var sokakta. Üniversite öğrencileri
2: Hayır,
1: var.
2: CHP'yi desteklemeyen olabilir. Üniversite öğrencilerin idealleri, ideolojileri yok mu?
1: Evet, işte onlar neden ayaklandı? Ev kadınları neden
2: bakın,
1: ayaklandı?
2: Onların ideolojisi yok mu?
1: Ama
2: şu anda... Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol, sakın bu oyunlara gelmeyin.
0: Günler hızla geçip gidiyordu. Artık o parkta gündüzler olaysız ama geceler çatışmalı geçiyordu. Ve çatışmalar Gezi'nin sınırlarını çoktan aşmıştı. Gezi Parkı orada dururken kilometrelerce ötede Beşiktaş sahilindeki Başbakanlık çalışma ofisini basmak isteyenler bile oldu. Anarşi ve terör artık ara sokaklarda kol gezmeye başlamıştı. Göstericiler polisi arayıp buluyor, polis müdahale etmese dahi onları molotoflarla, taşlarla, sopalarla ama en çok da küfürlerle manipüle ediyorlardı. Oynanan oyun öyle planlıydı ki, ağaç bahanesiyle başlayan olayların darbeyle sonuçlanması için her yol deneniyordu. Sırf inançlarına ve değerlerine bağlı diye gitsin istedikleri iktidarı, cuma namazı kılarak ve kandil simidi dağıtarak protesto edenler bile ortaya çıkmıştı. Hatta Gezi Cemaati diye bir cemaat bile uyduruldu.
3: Allahu Ekber.
0: Kötülük koalisyonu artık her yerde aktifti ve kötülük bulaşıcıydı. Her yerden duman yükseliyordu. Her yer griydi. Her yer kızıl ve her yer kara, kapkara. Gezi'deki PKK'ya veya o parktaki eli silahlı sol örgütlere herkes destek çıkıyordu. Hem de herkes.
4: Ama bir yönüyle öyle bizim bir zayıf yanımızı, bazı masum insanların belki zayıf yanları sanılan masum isteklerini istismar etmek isteyen dışta ve işte bir sürü böyle

0: kulaklarıyla genel havayı almaya çalışan var ya, hani bazı mahluklar kulaklarıyla havayı almaya çalışırlar.
1: Onlarca yol denendi Gezi Parkı'nda. Irkçılık kozu oynandı. Duvarlara, annelere, babalara, dedelere, bebeklere, hatta ölmüş atalara bile en galiz küfürler yazıldı. Milyonlarca yalan söylendi. Darbe olması için o kadar çok yol denendi ki. Mesela bir gün piyanolu bir adam çıktı ortaya. Sonra duran adam diye bir başkası peydahlandı. Ama yetmiyordu bütün bunlar. Darbe bir türlü gerçekleşmiyor, hükümet istifa etmiyordu. Ve bu, o hayalle bir araya gelenleri öfkeden deliye çeviriyordu. Artık her yol mübahtı. Kışkırtmanın, ötekileştirmenin, iftiranın, yalanın, şantajın ve aşağılamanın her türlüsü serbestti. Mezhepçilik virüsü bile atıldı ortaya o günlerde. En karanlık yollarla, en sinsi tuzaklarla ve hep aynı yöntemlerle, bildik oyuncularla o fitne de sahneye sürüldü. Amaç tekti, hükümeti devirmekti. Bunu isteyenler toplumu ayakta tutan bütün değerlere saldırıyorlardı ve herkesi yakılan o devasa fitne ateşinin içinde görmek istiyorlardı. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun aslında hedef herkesti. Ama en çok da meydanlarda toplananlar hedefti. İlk önce onlar ölsün istiyorlardı. Ama olmadı. O istenen bir türlü olmadı ve 7 Haziran günü geldi. Erdoğan Kuzey Afrika turunu tamamlamıştı. Bir şeyler oluyordu, bir gariplik vardı ve artık sessiz kalabalıklar olan bitenin farkındaydı. Atatürk Havalimanı o gece yarısı tarihi bir kalabalığa sahne oldu. Erdoğan konuşacaktı, oyunu anlatacak ve bozacaktı.
2: AK Parti iktidarının başarısı, gerginlik, çatışma, kutuplaşma asla değildir. Ancak şunu bilmeleri lazım. Biz Asım'ın nesliyiz. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Başlıysan kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez bu oğlum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım, zalimin hasmıyım ama severim mazlumu.
1: Haziran ayının ortalarına gelinirken ne Gezi Parkı tanınır haldeydi artık, ne de Taksim Meydanı. Renkler anlamını yitirmişti. Bahar anlamını kaybetmişti. Olan bitenin ismi kırmızı bir alevdi ve koyu kara bir duvardı. Şehrin göbeğinde yanan otobüslerin, barikatların ardındaki tiyatro aralıksız sürüyordu. Ve eylem çığırından çıkıyordu.

0: açımdan da ülkede bir kaos ortamının yaratıldığı izlenimi verilmeye çalışıldı ve yabancı yatırımcıların ülkeye bakış açıları da değişmiş oldu.
1: Özellikle Gezi ile başlayan bu süreçte önce toplam istenen amaçlara ulaşılamamış olsa dahi Türkiye'deki ekonomik göstergeler bozulmaya başladı. Örneğin Gezi'de borsanın ve faiz maliyetlerinin görünümünün bozulduğunu biliyoruz. Daha sonra 17-25'te diğer farklı ekonomik indikatörlerin, göstergelerin bozulmaya başladığını biliyoruz.
2: Artık ağaç eyleminin içine silah da karışmaya başlamıştı. Ve sırada yabancı basın vardı. Sahnelenen oyunu dünyaya onlar duyuracaktı. Rol dağılımı hazırdı.
3: Can you imagine a situation where a group of people with sticks and Molotov cocktails, etc., marching towards the White House and allowing these people to attack public property?
4: On that note,
3: so the police.
4: On that note, Mr. Kelly.
3: Let me just finish. I finish. The police are trying.
4: Mr. Kelly, we've got to stop. The show's over.
5: Yurt dışına da bir olumsuz algı, yani Türkiye'nin demokratik bir ortamda olmadığı, adeta diktatörle yönetildiği gibi böyle saçma sapan algı çalışmaları da yaptılar. Ve yurt dışı merkezli pek çok medya ve televizyon kuruluşlarda biliyorsunuz canlı yayın araçlarını da günlerce orada yayın yaptılar. Türkiye'de demokrasi olmasa, demokratik bir yapı olmasa ne o yayınları yapabilirlerdi ne de bu söylemler gerçek olur.
2: Gezi Parkı bir anda dünyanın meselesi olup çıktı. Dev bütçeli haber kanalları o meydanda günlerce nöbet tuttu. CNN, BBC, Reuters muhabirleri o meydanda haftalarca sabahladı.
6: Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu, bu yalan haberlere inanılmamasını ve hatta bunları yayanların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. Fil hakika ortada hiçbir şey yokken hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur.
2: Tarih tekerrür eder. Tabii ibret alınmazsa. O günden tam 53 yıl önceydi. Yine bir Mayıs'tı. Mayıs'ın ilk günüydü. Adnan Menderes o gün sanki Gezi Parkı'nı anlatmıştı. Bir ülkenin kaderiyle pervasızca oynamak tam da böyle bir şey olsa gerekti. O gün Adnan Menderes'i zindana kapatan, sonra dar ağaçlarına yollayan karanlık yine sahnedeydi. Sadece tarihler, isimler, oyuncular farklıydı ama oyun aynıydı. Mesele ağaç değildi, mesele başkaydı. Üstelik darbe isteyenler bu kez daha kalabalık, daha cüretkardı. Açık açık tehdit ediyor, kan aksın istiyorlardı. Ağızlarındaki baklayı çıkarmaları uzun sürmedi.
7: Karşımızda bir kurtuluş savaşı gerçekleşmektedir. Bu nasıl ki Cumhuriyet birinci kurtuluş ise, bu da artık son kurtuluştur. Bu kurtuluşta Türk halkı kurtulacaktır. Tayyip Erdoğan ve hükümeti ve yandaşları ve onun sanatçıları, onun akilleri bu şeyin altından, bu ebalin altından çıkamazlar. Buradan onlar için kurtuluş söz konusu değildir. Kendini hükümetiyle birlikte Adnan Menderes'e benzeten Tayyip Erdoğan'ın neredeyse artık finali de Adnan Menderes'e

0: benzeyecektir.
1: Artık atılan her slogan, yazılan her tweet ve verilen her mesaj belli adreslere gidiyor ve o mesajlar yerlerine eksiksiz ulaşıyordu. Öyle ya, Gezi'de tek bir damla bile alkol kullanılmamıştı. Ve öyle ya, mücadele alanında içki olmazdı. İşte Türkiye o günlerde gazetelerde o yalanları da okudu. Tek tek belli oluyordu saflar. Kimin hangi kiinin sözcüsü olduğu da yine o günlerde çıkmıştı ortaya. Öyle ya, provokatör bir Alman vekili savunma görevini başka kim böylesine büyük hevesle üstlenebilirdi ki? Ya da kim memlekette darbeye kalkışanlar varken aklı Rusya Büyükelçisi'nde arayabilirdi ki? Daha neler görmedi ki Türkiye? Mesela polise küfreden, sonra polis araçlarını, hatta halkın otobüslerini yakanlardan özür dileyen valiyi gördü. Eylemlerin en ateşli günlerinde gereken mesaj alındı diye holding gazetelerinin sayfalarını süsleyenleri tanıdı. O günlerde bir de AK Parti seçmeninin iradesini hafife almak, milli iradenin tercihleriyle alay etmek için üretilmiş moda bir söz vardı. Sandık her şey değildir. İşte o cümleyi en beklemediklerinden bile duydu Türkiye. Polise saldıran, polis aracını, otobüsleri yakanlara uzlaşma mesajları gönderen devlet büyüklerini gördü. Onlara göre yaşananlar normaldi. Mesaj alınmıştı. Her şey ortadaydı artık. Bir koalisyon kurulmuştu Gezi Parkı'nda. PKK da oradaydı, sol örgütler de. Polis arabasını onlar yakmış, Türk bayrağını onlar ateşe vermişlerdi. Milli irade, yani millet. Bir ülkeyi ülke yapan, bir ülkeyi ayakta tutan. Sayısı mühim değil. %50, %60 ya da 70, 80 önemli değil. Millet biliyor. Ve bir millet suçlanıyor, hakarete uğruyor, kendisiyle alay ediliyor, 11 yılda insanca yaşamaya dair kazandığı, elde ettiği ne varsa elinden alınmak isteniyor, geleceği karartılmak isteniyor ama yine de susuyor. Onca eziyete, onca saldırıya rağmen sadece dua ediyor. İşte onlar, evlerinde bekleyen sessiz milyonlardı. Yapacakları tek şey vardı, o da kargaşaya izin vermeden tek seferde söylenmesi gereken ne varsa onu söylemek. Kimseye zarar vermeden, hakaret etmeden, öfkeye ve kine izin vermeden. Film hep aynı. İstanbul'da başlamıştı o film, yine İstanbul'da sona ermeliydi. Ama Recep Tayyip Erdoğan filmin mutsuz sonunu değiştirdi. Stratejik bir hamle yaptı, olan biteni milletine anlatmaya karar verdi. Bunun için de milli irade mitinglerini toplamaya başladı. Mitinglerden ilki Ankara'daydı. Erdoğan ilk net mesajı oradan verdi.
2: Taksim meydan. Evet, boşaldı boşaldı. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir.
1: Tam bir kararlı ve dik duruş haliydi o cümleler. Park o gece boşaldı. Ve ertesi gün, tarihi gün, 16 Haziran 2013 Pazar. Birbirini seven, birbiriyle ekmeğini paylaşan, birlikte şarkılar, marşlar söyleyen ve 11 yıldır mucizelerle dolu o öyküyü birlikte yazan, birbirlerine kalpten bağlı, her gün yan yana saf tutan sessiz yığınlar, o sabah evlerinden her zamanki gibi yine sessizce ve vakarla çıktılar. Kazlıçeşme Meydanı'nda Recep Tayyip Erdoğan bekliyordu onları. Milyonlar o gün, o meydanda tek ses, tek nefes oldular. Dik durdukça lidere güç veriyordu onlar. Onlar dik dur dedikçe lider eğilmiyordu. O gün orada, Kazlıçeşme'de yeni, yepyeni, bembeyaz bir sayfa açıldı.
2: Yerli ve yabancı, birlikte hareket eden yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Dürüst olun, dürüst. Basın ahlakı denilen bir olay var. Namuslu olun, namuslu. Bu gerçekleri yazın, dürüst olun. Eğer Tayyip Erdoğan'dan dürüst olmamayı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlar bugüne kadar güdülen iktidarlara alışmıştı. Güdüyorlardı. İstedikleri gibi hükümet kuruyorlardı bu ülkede. İstediklerini indiriyorlardı, istediklerini getiriyorlardı. Türkiye'de de işte bazı medya kuruluşları aynı oyunun içindeler. Aynı numarayı yapıyorlar. Ama hepsi turnasol kağıdı gibi ortaya çıktı. Hepsi çok iyi çıktı. Faiz lobisi çok iyi ortaya çıktı. Bunları da A'dan Z'ye biliyoruz. Taksim Meydanı'na 30 bin kumanyayı kimlerin gönderdiğini gayet iyi biliyoruz. Kendi otellerinde terörle işbirliği yapanları, yatırıp kaldıranları da çok iyi biliyoruz.
1: O gün gençlere de seslendi Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle de Gezi'de buluşanlara. Bir baba şefkatiyle konuştu. Biz yakanları, yıkanları istemiyoruz dedi. Gelin bu oyunu birlikte bozalım.
2: Mesele Gezi Parkı değil diyorlardı ya. Evet. Mesele Gezi Parkı değil. Mesele başka. Önce Ankara'da partimin genel merkezine lav silahıyla saldırdılar. Odama saldırdılar. Ardından Reyhanlı'da 53 kardeşimizi şehit ettiler. İşte bu son olaylar zincirin yeni bir halkası. Bu gösterilerde yer alın. Yer almaya devam eden kardeşlerime sesleniyorum. Mesele Gezi Parkı değil. Mesele ağaç değil. Mesele çevre değil. Mesele demokrasi. Mesele milli irade. Mesele değerli kardeşlerim, millet. Asıl mesele Türkiye. O gösterilerde yalan kardeşlerim artık bunu görsün. O gösterilerde yer alan vatandaşlarım bu oyunu görsün ve bu oyunu hep beraber bozmalıyız. O gösterilerde yer alan vatandaşlarım hedefin Türkiye olduğunu, birliğimiz, bütünlüğümüz olduğunu görsün.
1: Erdoğan'ın her bir cümlesi Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesine atıftı aslında. Üstadın yıllar önce söylediği gibi Erdoğan da o gün o meydandan pırıl pırıl bir gençlik istediğini haykırmıştı milyonlara. Erdoğan o gün o meydanı dolduran milyonlara yönelik sözlerini birilerinin yakmak, yıkmak, yok etmek istediği İstanbul'a duyduğu büyük aşkı anlatarak bitirdi. İstanbul dedi ve ekledi.
0: İstanbul benim canım. Vatanım da vatanım, İstanbul, İstanbul.

0: Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat. Pırlantadan kubbeler belki bir milyar kıraat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, İlle İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul.
1: Film aynıydı. Korkunç film İstanbul'da başlamıştı. Eğer müdahale etmeseydi Erdoğan, İstanbul'da sona erecekti. Bir parktaki birkaç ağacın arkasına saklanan fitne koalisyonu ülkeyi ateşe atmak istemişti. Ama milletin kararlı duruşu o ateşin büyümesini engelledi. O mitingler, o provokasyonlar için önemli bir dönüm noktası oldu. Gezi Parkı boşaldı ve halk oynanan oyunu o günden sonra bütünüyle gördü.
2: Gezinin başlangıcıyla sonu arasındaki fark aslında işin içindeki birçok masumun da kullanıldığı ve toplamda yine siyasi iktidarı ve Türkiye'nin huzur, güvenlik ve geleceğini, yani istikrarını hedef alan bir eylem dizisi olduğunu herkese tekrar tekrar göstermiş oldu.
1: Sarı sıcak bir yazın hemen öncesiydi. Bembeyaz bir bulut geçiyordu gökyüzünden. Beyaz, bembeyaz, saf bir ülkeye göz kırpıyordu bulut. Ve bahar dalları açıyordu ağaçlarda. Ağaçlar yeşil, yapraklar yeşildi. Çiçekler her renk, turuncu, sarı, her cahil. Ve sesler geliyordu. Güzel çocuk sesleri. Çocuklarla dolu bir parktan geliyordu sesler. Ilık rüzgarda bir yaprak hışırdıyordu. Bir kıyıya su vuruyordu yavaşça. Bahardı. Birileri işte o baharda bahara kastetti. Peki değer miydi onca kana, onca kavgaya, kargaşaya? Değdi mi? O gün hadi gençler meydana, hadi sokağa cümlesiyle şov yapanlar neredeler bugün? Hangi diziyi veya hangi reklam filmini çekiyorlar o gençler ya da o polis memurları? Sırf onların yakmaya çalıştığı fitne ateşi için mi yitirdiler hayatlarını? Niçin? Kimin uğruna öldüler? Cansız bedenler, hatta cansız çocuk bedenleri üzerinden slogan üretmeye, tişört basıp para kazanmaya değdi mi? Tüm bunlar sadece ağaç için miydi gerçekten? Öyleyse eğer, ya sonrası? Sonrası nasıl açıklanabilir? Sonra 17 Aralık oldu, hemen sonra 25 Aralık. Kim diyebilir ki Gezi ile 17-25 Aralık süreçleri birbirinden tümüyle farklıdır diye? İkisi de hükümeti

0: yıkma projesi değil miydi onlar? O gün geziye gelenler çok değil, sadece birkaç ay sonra ekranlarda beddua ederken görünmediler. Bir dönüm noktasıydı Gezi. Bir kırılma noktası. 1000 yıllık bir intikam planıydı. Adı Türkiye'nin tarihine yazıldı. Kara bir sayfaya, kara harfler. Adına masumiyet diyen oldu. İlk 3 gün her şey güzeldi diyen de çıktı. Ama ilk 3 günü bir yana dursun, İlk anı dahi masum değildi. Gezi, masumiyet adı altındaki en derin ayaklanmaydı. Meşhur deyimle üst aklın tüm dinamikleriyle devreye girdiği bir operasyondu Gezi. Türklerin 1000 yıl önce Malazgirt'te başlayan öykülerini sona erdirme çabasıydı. Mesele ağaç filan değildi. Mesele milletin iradesini yerle yeksan, milletin liderini alaşağı etmekti. İlk andan son ana kadar hiç de masum değildi onlar. Hain bir pusudaydılar. Milleti sırtından vurmaya kalkıştılar. Gericiydiler. Türkiye'yi geriye, çok çok eskilere götürmek istediler. Yapamadılar.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. Artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizi adeta yeni bir istiklal mücadelesiyle karşı karşıya bırakan bu saldırıların hepsini de hamdolsun akamete uğratmayı başardık. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, kararlılıkla, dirayetle yolumuza devam edeceğiz. Kuşkusuz bozguna uğrattığımız her kirli atağın yerini yenisi alacaktır. Unutmayın, zalimle mazlumun, haklıyla haksızın, doğruyla yanlışın mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Bize düşen hep doğruyu ve hakkı savunarak mazlumun yanında yer almak, zalime karşı koymaktır. Şu anda buradan Taksim Camii önünden yankılanan sesin ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camii kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dost ve kardeşlerinin, tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşlarından biridir.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Bültenimizin ilk saatine ABD-İran gerilimiyle başlayacağız. Çünkü o gerilimde yeni bir perde açıldı. Washington, İran'a yönelik hava saldırılarını 7. gecesinde de sürdürürken CENTCOM deniz ablukasının da devam ettiğini duyurdu. ABD ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde İran'ın askeri ve lojistik kapasitesine hedef almayı sürdürüyor. Detayları ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: Washington'da Orta Doğu krizi yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Amerikan ordusu İran'a yönelik hava saldırılarını aralıksız sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik 7. gece üst üste yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. CENTCOM operasyonların amacının başkomutanın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini sistematik biçimde zayıflatmak olduğunu açıkladı. Saldırılar yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı değil. CENTCOM İran'a uygulanan deniz ablukasının da sert şekilde sürdüğünü açıkladı. Son 3 günde ABD kuvvetleri 4 ticari geminin rotasını değiştirdi, bir gemiyi durdurdu ve bir gemiye çıkarak arama gerçekleştirdi. Washington İran limanlarına yönelik ablukanın tam olarak uygulanacağını ve yaptırımların denizden de zorla denetleneceğini gösteriyor. Bu arada CENTCOM İran'ın Umman Körfez kıyısındaki Çabahar Şehit Kalantari Limanı'nı gözetleme kulesinin imha edildiğini duyurdu. ABD'ye göre bu tesis devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri takip etmek ve hedef belirlemek için kullandığı deniz gözetleme ağının önemli bir parçasıydı. Ayrıca F-16 savaş uçaklarının görev hazırlık görüntülerinin paylaşılması Washington'ın operasyon temposunu düşürmeye niyetli olmadığını gösteriyor. Trump'ın son günlerdeki açıklamaları ve Beyaz Saray'ın mesajları birlikte değerlendirildiğinde 3 temel hedef öne çıkıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit edebilecek askeri kapasitesini aşındırmak, deniz ablukasını sıkı şekilde uygulayarak İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak, ancak ABD'yi büyük çaplı bir kara savaşına sokmadan İran'ı yeniden müzakere masasına zorlamak. Washington'da dikkat çeken ikinci gelişme ise İsrail'le görüş ayrılığı. Krizin bir diğer önemli boyutu Trump yönetimiyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında İran konusunda ortaya çıkan görüş ayrılıkları. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsrail hükümetindeki bazı isimlerin ABD kamuoyunu etkileyerek İran'la diplomatik süreci baltalamaya çalıştığını söyleyerek dikkat çekici açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. Amerikan basını bunu Trump yönetiminin Amerika First yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Buna göre Washington, İsrail'in güvenliğini desteklemeye devam ederken ABD'nin çıkarlarını önceleyen daha bağımsız bir çizgi izlemeye çalışıyor. ABD ana akım medyasındaki okumalara gelince Reuters, Associated Press, Financial Times ve Axios'un analizlerinde ortak değerlendirme şu şekilde: ABD'nin hedefi şu aşamada rejim değişikliği değil, İran'ın askeri kapasitesi sesini sürekli baskı altında tutmak. Operasyonların kapsamı genişliyor. Yalnızca askeri hedefler değil, lojistik ve gözetleme altyapısı da vuruluyor. Aynı zamanda Washington, İsrail'e ilave askeri destek ve yakıt ikmal kapasitesi sağlayarak olası daha büyük bir bölgesel tırmanmaya hazırlık yapıyor. Buna karşın diplomatik kanallar tamamen kapanmış değil, arabuluculuk girişimleri de devam ediyor.
0: Danimarka'nın Aalborg kentinde polislere bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir polisle saldırgan yaralandı.
2: Yangın ihbarına gittiler, kurşun yağmuruna tutuldular. Danimarka'nın Aalborg kentine bağlı Norrsundby'de bir sanayi bölgesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiyenin yanı sıra polis de harekete geçti. İhbarda verilen adrese giden polisler kendilerini bir anda silahlı saldırının ortasında buldu. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çevrede büyük panik yaşandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef olan bir kişi hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak durduruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangınla silahlı saldırı arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

0: Peru'nun Cajamarca bölgesinde bir yolcu minibüsü yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı efendim. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
1: Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Peru'nun Cajamarca bölgesi. Cajamarca Ciudad de Dios seferini yapan yolcu minibüsü keskin virajda kontrolden çıktı. Yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüstekilere ulaşmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
2: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olay yerinde minibüsün altında mahsur kalan başka bir kişi olup olmadığını kontrol ediyoruz.
1: Arazinin sarp ve kayalık olması arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Saatler süren çalışma sonucu otobüsten 14 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kazada 5 kişi de yaralandı.
0: Efendim, işgalci İsrail skandal bir karar almaya hazırlanıyor. Cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara eziyet etmek için yeni planı masaya koydu. Çevre Koruma Bakanlığı'nın Nil timsahını koruma statüsünden çıkarmasının ardından cezaevi servisinin Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerde timsahlı hendek planı değerlendirmeye başladığı bildirildi.
3: İsrail, Filistinli mahkumlara zulmetmede sınır tanımıyor. Tel Aviv'in gündeminde bu kez cezaevlerinde timsahlı hendek planı var. İsrail, hapishanelerde uyguladığı insanlık dışı yöntemlerini bir adım ileriye taşıdı. İsrail basınına göre Çevre Koruma Bakanlığı, Nil timsahını koruma statüsünden çıkaran kararnameye imza attı. Böylelikle kamu kurumlarının belli koşullar altında timsah bulundurmasının önü açıldı. Fakat bu olayın arkasında daha karanlık bir sebep var. Öyle ki Tel Aviv yönetimi bu imzayla birlikte Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerine timsahlı hendek kurmayı planlıyor. İsrail Cezaevi Servisi de planı yürürlüğe koymak üzere timsah bulmak için çoktan hayvanat bahçelerini gezmeye başladı. İsrail yönetimi bu kararın güvenlik maliyetlerini düşüreceğini ve cezaevi güvenliğini artıracağını savunuyor. Haberde aynı zamanda bir timsah fiyatının 20 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Tepki çeken kararı daha önce İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de önermişti. Öte yandan ırkçı bakan bir kez daha provokatif açıklamalara imza attı.
4: Hapishanelere girdiğimizde neler olduğunu görmelisiniz. Korku onları yönetiyor ve olması gereken de budur.
3: Filistin İnsan Hakları Kuruluşları'nın verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3532 idari tutuklu bulunuyor.
0: İsrail'in ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze şeridinde Filistinli çocuklar ve bebekler arasında su çiçeği vakaları gün geçtikçe artıyor. Son iki haftada yaklaşık 9300 vaka tespit edildi. Uzmanlar aşırı kalabalık yaşam koşulları, temiz su eksikliği ve çöken altyapının bulaşıcı hastalıkları hızla yaydığını belirtiyor.
5: Ey kadar bebekler, küçük yaşta çocuklar. Hepsi İsrail yüzünden çöken sağlık altyapısı ve kötü yaşam koşulları nedeniyle su çiçeği hastalığından muzdarip. İsrail'in ateşkesi binlerce kez çiğneyerek bombalamaya devam ettiği Gazze şeridinde sağlık altyapısı çöktü. Bu durum Filistinli bebek ve çocuklar arasındaki su çiçeği vakalarında belirgin artışa yol açtı. Son iki haftada yaklaşık 9300 hasta tespit edildi. Üstelik yarısından fazlası ise nüfusun en yoğun olduğu Han Yunus'ta görüldü.
6: Çadırlardaki aşırı sıcaklık, hijyenik olmayan yaşam koşulları ve temiz su eksikliği hastalığın çabucak yayılmasına neden oluyor. Çocuğumuzu tedavi ettirecek ilaç veya merhem bulamıyoruz. Hastanelerde ve tıbbi noktalarda temel ihtiyaçlar tükenmiş durumda. Çocuklar acı çekiyor ve çaresizce hastalığın geçmesini bekliyoruz.
5: İsrail ablukası nedeniyle her gün kötüleşen koşullar, su çiçeğini bölgede giderek büyüyen halk sağlığı sorunu haline getiriyor.
4: Aşırı kalabalık yaşam alanları, kanalizasyon altyapısının çökmesi, temiz suya erişimin olmaması ve aşı tedariğindeki aksamalar salgını tetikliyor. İzolasyon imkanı bulunmadığı için hastalık çadırlardaki çocuklar arasında hızla yayılıyor. Tıbbi malzeme ve aşı kısıtlılığı sebebiyle müdahale etmekte büyük güçlük çekiyoruz.

0: Birleşmiş Milletler'e göre geçtiğimiz hafta 18 binden fazla su çiçeği, dış parazit istilası ve bakteriyel deri enfeksiyonu vakası kayda geçti.
1: Efendim, Türkiye savunma sanayinde tarihi bir dönüm noktasına imza atıyor. 2025 yılında 10 milyar dolarlık ihracat barajını aşarak küresel ligde gövde gösterisi yapan yerli savunma sanayisi 2026 yılını büyük teslimat yılı ilan etti. Yüzlerce yerli firmanın alın teriyle geliştirilen milli sistemler bu yıl seri üretimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. İşte o sistemler.

0: çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Türk savunma sanayisi 180'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ve büyüyen teknoloji ekosistemiyle küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 2026 yılı geliştirilen son teknoloji sistemlerin fabrikalardan çıkıp doğrudan Mehmetçiğin emrine girdiği tarihi bir yıl oluyor. Öyle ki Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma bu yıl resmen envantere giriyor. İnsanlı ve insansız uçakların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekat konseptinde Kızılelma Türk ordusunun en büyük kozu olacak. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ise önemli bir eşi kaşılacak.
2: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: 2026 yılı içinde seri üretim kararının alınması planlanırken uçağın yerli motoru içinde kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Türkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler karaya çevrildiğinde de tablo aynı derecede güçlü.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte 6 ay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
1: Altay ana muharebe tankındaysa seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarındaysa 40 adet T-155 Panther 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ve Mavi Vatan, deniz kuvvetleri yeni platformlarla gücüne güç katıyor. Gelişmiş hava savunma ve denizaltı harbi yeteneklerine sahip istif sınıfı fırkateynimiz TCG İzmir, bu yıl donanmaya katılarak denizlerdeki caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak. Koral 2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken Alp 100 ve Alp 300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Aselsan'ın geliştirdiği Yıldırım 100 yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Yerli füzeler, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle donatılan Türk ordusu 2026 yılında adeta teknolojik bir devrim yaşıyor. Projeler artık kağıt üzerinde değil, bizzat sahada Mehmetçiğin emrinde.
2: Efendim, emeklilerin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı. Emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu. Memur ve memur emeklileri 14 günlük farklarını henüz almadı. Farkların önümüzdeki hafta yatması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklileri bankaya gittiğinde hesaplarında zamlı yeni maaşlarını görebiliyor.
0: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlı.

0: Biz bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: Öyle de oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı Temmuz ayında zamlandı.
0: Emeklerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Temmuz ayında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı üzerine bir de enflasyon farkı aldı. Böylece maaşlarında %13,52'lik artış oldu. Memurlar ayın 15'inde zamlı maaşlarını aldı. Şimdi ise Temmuz'un 1 ile 15'i arasında oluşan 14 günlük zam farkını bekliyorlar. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama farkların önümüzdeki hafta hesaplara yatması bekleniyor. Örneğin maaşı 150 bin liradan 170 bin 730 liraya yükselen bir uzman doktora 14 günlük maaş farkı olarak 9 475 lira yatacak. Ayın 15'inde zamlı olarak 84.845 lira alan bir hemşirenin hesabına 4.701 lira, 109.185 lira alan bir mühendise 6.054 lira, 102.135 lira alan avukata ise 5.663 lira fark yatacak. Maaşı 73.070 liraya çıkan memura 4.047 lira, 92.618 lira alan polis memuruna 5.133 lira, 83.254 lira alan bir öğretmene ise 4.613 lira fark yatacak. SSK, Bağkur ve Tarım emeklileri ise Temmuz ayında %17,76 zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar ödenmeye de başlandı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme için gözler mecliste. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme genel kurulda da kabul edildikten sonra 20 bin lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farklarının ayın son haftası yatırılması bekleniyor.
2: Efendim, meclis başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Bunlar arasında CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'in de olduğu öğrenildi. Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilen 3 dosya daha bulunuyor.
3: Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Karma Komisyon'a CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu. Ayrıca CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.
2: Çalkantılı günler yaşayan CHP'de Özgür Özel yeni parti için Temmuz sonu Ağustos başını işaret etmişti. Yol haritası netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta Salı günü CHP grubunu son kez toplaması beklenen Özel'in yeni partisine açıklaması ve milletvekillerine çağrı yapması bekleniyor.
4: Bir partiye mi katılacağız, kuracağız mı bilmem ama bu kıyamet senaryosu. Ama böyle çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız.
1: Kıyamet senaryosu dediği yeni parti için kolları sıvadı. Özgür Özel yol haritasını önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor.
4: Götürdüğümüz o imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün 15 günlük işler. Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
1: Temmuz sonu Ağustos başı diyerek yeni parti için takvim veren Özel'in gelecek hafta grup toplantısında CHP'den ayrıldıklarını duyurması bekleniyor.
5: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenecek olan Özel'in parti içindeki yol arkadaşlarını da kendi saflarında yer almaya davet etmesi bekleniyor.

0: düşünüyor.
1: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
2: Arkadaşlar lütfen içinizdeki CHP'li olmayan insanların kuyruğuna takılıp partimizi bölmeye çalıştırmayın.
0: Özel'le birlikte yeni partiye kaç kişinin geçeceği ise şimdilik belirsiz. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi vekillerin büyük bir kısmının CHP çatısı altında kalacağı görüşünde.
3: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
4: Yani Özgür Bey'in yanında 40-44 arası.
3: İstifa edip seninle gelirim diyenler.
5: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti diyelim.
0: Yeni parti ismiyle siyaset hayatına başlaması beklenen partinin isim ve logo çalışmalarında da sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Partinin önceliği ise ideolojik bir birliktelik.
5: Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Bir takım hazırlıklar falan yapılıyor.
0: Yani Özel ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ partilerle kurduğu altılı masanın bir benzerini sol sosyalist partilerle yapacağı konuşuluyor. Özel'in sol parti, tip, EMEP benzeri partiler ve merkez soldaki diğer aktörlerle işbirliği yapması öngörülüyor.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Detaylara bakalım.

0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin dosya 17 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Soruşturmada FETÖ izine rastlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer almayı reddettiği, bunun üzerine FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği ortaya çıktı.
1: Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur.
0: Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 27'sinin yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19 hakkında tutuklama, 8 hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

0: Yeni dalga uyuşturucu operasyonunda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler gözaltına alınmıştı, hatırlayacaksınız. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerle ilgili karar çıktı. İşte ayrıntılar.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar çıktı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 4 isim cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabeiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Aile testten sonuç alınamaması halinde mezarın açılmasını da istediklerini açıklarken soruşturmaya ilişkin incelemeler ise devam ediyor.
1: Rojin Kabeiş soruşturmasında kritik gelişme. Aile diatom testi başvurusunda bulundu. Rojin Kabeiş'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabeiş, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Adli tıp raporunda Kabeiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirlenmişti.
2: Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ederken Rojin Kabeiş'in kaybolduğu gün ile cansız bedeni bulunduğu günler arasında Van Gölü'nde seyir halinde olan tekne, yat, gemilerle ilgili inceleme yapılacak.
3: Ben yani Adalet Bakanı'na çok güveniyorum ve yani devreye giren avukatlarımız da Allah razı olsun tecrübelidirler. Gereken neyse yapacaklar. Zaten Van'da ekip çalışıyor şu anda. Telefon daralma sinyali yapacaklar. Ondan sonra kamera kayıtları takibe alınacak.
2: Nizamettin Kabeiş, yüreği yanık, gözü yaşlı bir baba. Evladını kaybetti. Evladının suda boğulup boğulmadığını tespiti için İDEON testi istedi.
3: Canımız çok yanıyor. Yani son duruma gelirse mecbur mezarı açacağız. Çünkü hani büyüklerin bir lafı vardır diyor. Zulme sessiz kalan kişi o da o suç ortağı oluyor. Ben kesinlikle biz sessiz kalmayacağız. Çünkü zamanında yapılmayacak şeyler vardır. Diatom testi yapmadılar, deliller karartıldı. Ki o kişiler de kim olursa olsun ben yetkililerden rica ediyorum. Görevini kötüye kullanan kişi cezaları neyse onlar da cezasını çeksinler.
0: Efendim, Şanlıurfa'da Tarım Araştırma İstasyonu'nun bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay gece saatlerinde Şanlıurfa Akçakale Karayolu üzerinde bulunan Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda çıktı. İstasyon bahçesinde bulunan çam ve palmiye ağaçları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen o alevler gökyüzünü aydınlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale etti. Alevler ise çevreye sıçramadan söndürüldü. Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine 30 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.
4: Sirenleri aldırmadı, cezasız da kalmadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı aynı istikamette seyreden otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritte ilerleyen otomobil siren ve ikaz lambalarına rağmen itfaiye aracına yol vermedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken otomobili de aynı süreyle trafikten men edildi.
0: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta çıkan kavgada kılıçlar kullanıldı. İşte o anlar ve kavganın nedeni.

0: Ellerine ne geçtiyse fırlattılar. Birbirlerine kılıç savurdular. İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın önünde şişe kıran grupla site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Tarafların öfkesi sokağa karıştırıldı. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken yanlarındaki kılıçları birbirlerine savurdular. Birbirlerine taş, sopayla saldıran grubu polisin müdahalesi durdurdu.
1: Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Markette alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsüyle market çalışanı da yaralandı.
0: Kontrolden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ölüm Erdinç Cirit'i benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı. Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna daldı. Önce akaryakıt pompalarını deviren tır, ardından istasyonun marketine girdi. O sırada alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada market çalışanıyla tır sürücüsü de yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
1: Ticaret Bakanlığı piyasaya sunulan peluş kaz oyuncağının güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verdi.
2: Çok üzüldüm gerçekten.
3: Çocukların boğulma tehlikesi falan geçirdiğini de sizden öğrenmiş olduk. Yani bundan sonra da ona çok dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığını tehdit eden bir oyuncak için harekete geçti. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde peluş kaz olarak satılan oyuncağın TSN 71-1 standardında yer alan mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi.
4: Çocukların severek oynadığı peluş kazın miniklere büyük zararlar verdiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı, piyasadan toplatılması kararını verdi.
0: Ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu belirtildi.
2: Küçük bir bebeğim var. Hani ona küçük parçalar almamaya dikkat ediyorum. Çünkü bebek o henüz bilmiyor, 1,5 yaşında. Onun için küçük parçalar olmamasına, işte yumuşak olmasına dikkat ediyoruz.
0: Özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındı.
5: Önemli olan çocukların sağlığı, geleceği. Evet. Yani buna bizim ülkemizde pek dikkat edilmiyor ama yani olması gerekir.
1: Anne karnında ayrı omurga tanısı konulan bir bebek, İzmir Şehir Hastanesi'nde gebeliğin 24. haftasında gerçekleştirilen fetal cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Omurgasındaki açıklık onarılan bebek Ömer Asaf sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
6: Ne hissediyorum? Ya kelebekler gibi uçuyorum, öyle diyorum size. Çok şükür yani sağlıklı bir evladım var. Biz de sağlıklıyız, çok şükür.
0: Anne karnında yapılan müdahale 24 haftalık bebeğin hayatını kurtardı.
7: Tedavi edilmediği takdirde yürüyüş bozukluklarıyla, zeka gerilikleriyle, zihinsel bozukluklarla giden bir anomali. Şöyle düşünün, İngiltere'de, İskoçya'da, Galler'de tespit edildiğinde gebelik sonlandırılmasının gündeme geldiği bir anomali. Bu özellikle ameliyatı hastanemizde gerçekleştirdik.
0: İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Güneş ve Hüseyin Aydın çift,

0: daha iyi olduğunu gösteriyor.
1: Gebeliğin 24. haftasında yaklaşık 4 saat süren ameliyatta annenin rahmine yapılan kesiyle bebeğin omurgasındaki açıklık onarıldı.
2: Annenin rahmine bir kesi yapıldıktan sonra bebeğin bu anomalili kısmı yaklaştırılıyor sahaya. Daha sonra da beyin cerrahi ekibine teslim ediliyor. Beyin cerrahi ekibi buradaki açıklığı, ki burada deride ve omurgada bir açıklık oluyor, bunu onararak tekrar kadın doğum ekibine devrediyor.
1: Bebek Ömer Asaf 26 Haziran'da gebeliğin 30. haftasında yaklaşık 2 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tedavisi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Daha önce sonlandırma düşünülen ya da tedavisi doğum sonrasına ertelenen birçok bebeğimizi anne karnında yaptığımız bu tedaviyle iyileştirebileceğiz. Sonlandırma artık eskide kalmış olacak.
4: Bebeğim iyiymiş şu an, ben de iyiyim. Allah bin kere razı olsun doktorlarımızdan.
5: Efendim, banyoda asılı duran bir havlu farkında olmadan sağlığınızı riske atabiliyor. Uzmanlar havluda oluşan bakterilere karşı uyarıyor. Detaylar haberimizde.
6: Özellikle ortak kullanım havlularda sil gibi viral hastalıklar da bulaşabiliyor.
7: Havlu temizliğin vazgeçilmezlerinden biri. Doğru kullanımı hem kişisel hijyen hem de sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor.
6: Gün içerisinde defalarca elimizi yüzümüzü yıkayıp aynı havluyla kuruluyoruz. Banyoda asılı duran bu nemli havlular adeta bakteri yuvasına dönüyor. Peki bu mikroplar sağlığımızı nasıl etkiliyor? En büyük sebeplerden bir tanesi havluların nemli kalması. Banyo gibi ortamlarda tutulduğu için banyonun buharı ve sıcağı ile beraber o nemli ortamda flora üyesi dediğimiz, yani cildimizde yaşayan bakteriler ürer. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde enfeksiyon riski yüksektir.
8: Kağıt havlu kullanıyorum. Daha temiz, daha hijyenik, daha sağlıklı.
7: Bakterilerin çoğalmasına neden olan etkenler kadar günlük hayatta fark edilmeden yapılan yanlışlar da dikkat çekiyor.
6: Alınacak birkaç basit önlemle bu riskin önüne geçmek aslında mümkün. Çözümse günlük alışkanlıklarımızla yapacağımız küçük ama etkili değişiklikler. Eğer tek kişi kullanıyorsa ve sonrasında güzel kuruyabiliyorsa havlu, o zaman 2-3 günde bir, ama aynı havluyu birden fazla kişi kullanıyorsa günlük değiştirilmesini tavsiye ederiz.
9: Eşim de ikimiz olduğumuz için ortak kullanıyoruz her gün. Değiştiriyorum.
6: 60 derece üzerinde yıkanmasını tavsiye ediyoruz. Genel olarak havluların kişiye özel olmasını tavsiye ederim. Havlular kullanıldıktan sonra serin bir ortamda güzelce açılarak kurutulmasını tavsiye edebilirim.
5: Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte hayatımıza giren Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler hayatı kolaylaştırırken siber güvenlik açısındansa ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Peki hem kulaklıklar hem de akıllı saatlerdeki güvenlik riskleri neler? Bu aksesuarların doğru kullanımı nasıl olmalı? İzleyelim.
7: Dijital casusları yanı başımızda mı taşıyoruz? Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler bizi mi dinliyor? Gelişen teknolojiyle hayatımıza giren teknolojik aksesuarlar bazı tehditleri de beraberinde getiriyor.
10: Bunların konum ve lokasyon bilgisini taşıması da ciddi bir risk.
7: Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak dikkat!
11: Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler günlük hayatımızın vazgeçilmez iki parçası. Peki sürekli yanımızda olan bu cihazlar güvenlik açısından bir risk oluşturur mu?
7: Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırı konuya dair önemli bilgiler paylaştı.
10: Bir kere Bluetooth kulaklıklar kablosuz bir teknoloji olduğu için araya sızan herhangi bir kişi sizin yaptığınız konuşmayı dinleyebilir. Bu da ciddi bir güvenlik ve risk açığını beraberinde getirir. Bu dinlenen verilerin hepsi büyük veri havuzuna aktarılmış olur ve daha sonra ülkelerin istihbarat örgütleri, terör örgütleri bunları kullanarak manipülasyon yapabiliyorlar ya da sosyal medyada operasyon çekebiliyorlar.
7: Peki akıllı saatler ne kadar güvenli?
10: Akıllı saatler artık küçük bir bilgisayar olarak çalışıyor. Hepimizin kolunda. Bunlar işte verileri tutabiliyorlar, depolayabiliyorlar. Cihazlarınızla entegre bir şekilde çalışabiliyorlar.
7: Özellikle akıllı saatler çocuklar için büyük tehlike.
10: Çocuklarımıza akıllı saat alınıyor. Niye? Şu an nerede?

0: bir konumda yer alıyor. Bunları takip etmek için. Fakat şunu unutmayın. Kötü niyetli kişiler bu sistemleri manipüle edebiliyorlar. Ya da lisanslı olmayan yazılımlar, merdiven altı üretim dediğimiz akıllı saatler tam tersi takip işlemini gerçekleştirmekten ziyade kötü niyetli kişilerin bu cihazları satarak pedofililere, istismarcılara adeta bir yol göstermiş oluyor.
1: Profesör Doktor Kırık alınması gereken önlemleri sıraladı.
0: Her zaman yazılımların güncel tutulması, lisanslı yazılımlar söz konusu olmalıdır. Bununla birlikte örnek vereyim, merdiven altı bir yerden almaktan ziyade ticari sicil kaydı bulunan ve gerçekten Türkiye'de resmi olarak faturalı bir şekilde satışı gerçekleştirilen firmalardan bunları almak gereklidir. Ha bu da yetmez. Verdiğiniz erişim izinleri son derece önemlidir. Kullanmadığınız dönemlerde Bluetooth kulaklığınız, akıllı saatiniz, bunları mutlak suretle erişim ve etkileşim ayarlarını kapalı, pasif duruma getirmeli ve mümkünse uyku esnasında saatinizi kolunuzdan çıkartmanız oldukça önem arz eder.
2: Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları Van'ın Çatak ilçesinde başladı efendim. Türkiye'nin 9 ilinden gelen 36 takım ve 180 sporcu Botan Çayı'nın 300 metrelik zorlu parkurunda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
1: Türkiye'nin rafting şampiyonasının 3. ayağı Van'ın Çatak ilçesinde start aldı.
3: Türkiye rafting şampiyonasına Van ev sahipliği yapıyor. Çatak ilçesi Botan Çayı üzerinde düzenlenen festivale 9 ilden 180 sporcu katıldı.
4: Şu anda burada Kano Federasyonu Genç Spor İl Müdürlüğü Çatak Kaymakamlığı ile beraber bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Türkiye rafting şampiyonası 3. ayak yarışları Van Çatak ilçesinde yapılıyor. 13 kulüp, 36 takım, 180 sporcu, hakem, idareci heyetimize beraber 250 kişilik bir kafileyle şu anda buradayız. Muğla'dan, Yozgat'tan, Rize'den, Dalaman'dan, Diyarbakır'dan, Tunceli'den, Hakkari'den ve ev sahibi olan Van Çatak'tan ekiplerimiz buradalar. Gayet güzel, harika bir sinerji var burada. Atmosfer çok güzel.
5: Sporcularımızı ağırlamak bize gurur veriyor gerçekten. Çok mutluyuz bugün.
6: Hangi illerle yarışıyorsunuz?
5: Hangi illerle? Tunceli ve Muğla. Bugünlük Arex'e bu.
1: Sporcular Botan Çayı'nın 300 metrelik akıntılı parkurunda zamana ve suya karşı kürek çekti.
7: İki yıldır bu sporu yapıyorum.
6: Yarıştınız mı?
7: Yarışımız şimdi birazdan başlıyor. Arex dediğimiz kafa kafaya yarışlara çıkacağız.
6: Kimine yarışacak?
7: Diyarbakır takımımızla yarışacağız. İki kardeş takım yarışacak.
8: Van çok güzel bir yer ya. Böyle dağların eteğinde burada yarışmak bizim için çok heyecan verici bir şey. Umarım kazanırız.
2: Efendim sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Anadolu'nun kadim mirası ve dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında yer alan Sivas Kangalları da sıcaklardan olumsuz etkileniyorlar. Bunaltıcı hava nedeniyle hareketleri azalan kangallar serin ortamlarda dinlenerek korunmaya çalışıyor.
9: Mağduriyet başladı kangallarda %100. Yani kangal soğuk canlı, soğuk iklim canlısı. Soğuk iklime çok çok çok duyarlı bir hayvan ama aksi takdirde sıcak iklime de hiç gelmeyen, sıcak iklimi kabullenmeyen, sıcak iklimde yaşamında %80 düşüklük olan bir ırkımız.
1: Soğuk havaya dayanıklılar ancak sıcak onları da olumsuz etkiliyor. Sivas'ın simgesi olan kangal köpekleri dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında yer alıyor.
10: Sivas'a özgü kangal köpekleri dosta, güven düşmana korku salıyor. Yaz aylarının gelmesi, yayla mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar da kangal köpeklerini yanlarından ayırmıyor.
9: Kangal koyun güder, güde özelliğine sahip bir karakterdir, kurtçul bir karakterdir. Yaylalarda gezmeyi, doğalarda işte su arklarında, bölgelerde tutunmayı, yaban hayatına karşı ciddi anlamda bir mücadele format atarlar. Onlar için olmazsa olmaz zaten yaban hayatıdır ve yabanda yaşamdır.
1: Yaz sıcaklarının yaramadığı kangal köpekleri şu günlerde mevsimsel tüylerini döküyor.
9: Tüy dökmeleri son derece arttı. Haliyle mevsimsel değişimdir. Yani sıcağı yedikçe, hava ısındıkça kangal tüyünü atıyor. Şimdi sıcak iklim hayvanı olmadığını zaten buradan gösteriyor. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar tüy atımları var. Bunların daha sonra da bunların 9. 10.ya doğru tekrar havalar serinleyince tüyleri onarmaya başlıyorlar ve yükseltmeye başlıyor.
10: İşte size tipik bir kangal örneği. İsmi Bozkır. 4 tane de yeni yavrusu oldu. Onlar da büyüyecekler. Tıpkı babası gibi dosta güven, düşmana korku salacaklar.
9: Yeni doğumlar maalesef başladı. Biz tabii ki mevsimin 2. 3. ayında doğurmasını çok daha mutlu olarak karşılıyoruz. Niye dersen de anne teması yavruyla sıcak bağı fazla oluyor. Ama şu an anne emzirdikten sonra hemen yavrudan uzaklaşıyor.
2: Aydın'daki 2000 yıllık geçmişe sahip Tralles Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda dönemin olimpik havuzlarından biri olarak değerlendirilen yüzme havuzu gün yüzüne çıktı.
11: Aydın'da tarihin derinliklerinden eşsiz bir yapı daha gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 2000 yıllık Tralles Antik Kenti'nde antik çağın olimpik yüzme havuzu bulundu.
12: Bakanlığımızın geleceğe miras projesi kapsamında yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde bu arkamızda gördüğünüz soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık.
11: Roma döneminden kalan yapı geçmişin mühendislik ve yaşam izlerini bugüne taşıyor.
12: 300 kişilik bir yüzme havuzu, özellikle sıcak yaz aylarında burada hamama gelen kişilerin serinlemek için kullandıklarını düşünüyoruz. Bu gördüğünüz yapının üzeri antik çağda da açıktı. Hiçbir zaman üzeri kapatılmadı. İçerisindeki suyun özellikle dağlardan getirildiğini, kaynak su olarak kullanıldığını düşünüyoruz.
11: Kazılarda bulunan büyük yüzme havuzu antik çağın spor kültürüne ışık tutuyor.
12: Burada sporcular yetiştirildiği için buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyorlar. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu ki derinliğine baktığımızda antik çağ havuz standartı 1,5 metre yüksekliğindedir. Burada da yine 1,5 metre derinliğinde bir havuz görüyoruz.
2: Tunceli Ovacık'ta yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Üç farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğa severler, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini de doğal ortamlarında görme imkanı buluyor.
11: Zorlu zirve tırmanışıyla ulaşılıyor, doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Tunceli'nin buzul göllerine geziler başladı.
13: Tunceli'ye ilk defa geliyorum. Kırsalında yaklaşık 2 gündür vakit geçirdim arkadaşlarımla. Mükemmel bir coğrafyası var.
11: Ovacık ilçesi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında serin havası, yayla, şelale ve buzul gölleriyle turizmi canlandırıyor. Dağcılık faaliyetlerinin de sık sık yapıldığı ilçede havaların ısınmasıyla Mercan Dağları'nda bulunan buzul göllerinin yüzeyindeki kar erimeye başladı. Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan göller doğa severlerin gezi rotasında yer alıyor. Bu manzarayı görmek isteyenler erkenden yollara düşüyor. Günübirlik turlarla ilçeye giden doğa severler araçlarıyla Mercan Vadisi'nin girişindeki Şahverdi Köyü'ne seyahat ediyor. Ardından rotalarına yaya olarak devam eden ziyaretçiler zorlu patikalarda 3 saat yürüdükten sonra yaklaşık 2000 metre yükseklikteki Mercan Buzul Gölleri'ne ulaşıyor.
14: Doğal güzellikte fotoğrafta değil de canlı kendileri görebilmeleri için bu doğasını, kokusunu, havasını alabilmeleri için bütün doğal yaşamı, hayvan ve bitki çeşitliliğini gözleriyle görebilmeleri amaçlı sürekli getiriyoruz. Doğa sporları anlamında örnek trekking rotaları çok var. Bununla alakalı işte biz de herkesin gelebilecek şekilde rotaları götürmeye çalışıyoruz.
11: Üç farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğa severler, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini de doğal ortamlarında görme imkanı buluyor.
13: Yaban hayatı çok hareketli. İşte sabah keçileri gördük, dağ keçilerini. Bugün bir sürü ayı gördük. Onların videolarını çektik. Onun dışında havası, suyu, çiçekleri, endemik bitkileri. İşte Mercan Vadisi olsun, Merk Yaylası olsun, 40 Merdiven Şelalesi olsun. Şehir merkezleri bile o kadar güzel ki biz dağlarını çok sevdik.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza İstanbul Eyüp Sultan'da güvercinlere abilik yapan Ramazan Okay'ın hikayesini getireceğiz. Küçük yaşta yurtlarda kalmaya başlayan, sonrasında sokakta yaşayan Okay, o zor günleri güvercinlere olan sevgisiyle aştı. Güvercinlerin abisinin hikayesi geliyor şimdi ekrana.

0: hep Allah'ın benim yanımda olduğunu şükrederek anne ve babamın sevgisizliğinden mahrum kalmış biri olarak ben Ebu Eyyub-ül Ensari'nin hazinelerinde medeniyeti ve tarihi arayan bir sokak çocuğuyum aslında.
1: Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta. Yahya Kemal Beyatlı böyle tarif etmişti yalnızlığı. Ramazan Okay'ın hayatı da aynı bir kuş gibi yapayalnız geçti. Ama o yalnızlığının yerine Eyüp Sultan Hazretleri'ni ve güvercinleri koydu.
0: Eyüp Sultan'ın cami avlusunda kaldırım taşlarında açlıkla, yoklukla ve birçok zorluklarla mücadele etmiş bir kişi olarak bu havluya birçok şey borçluyum. Ben benliğimi burada buldum.
1: Okay'ın babası küçük yaşta cezaevine girdi. Annesi de kardeşleriyle birlikte kendisini terk etti. Ardından kimsesizler yurdunda yıllarını geçirdi. Ancak bir gün Okay yurttan kaçtı. Sokaklarda yaşamaya başladı. İlk işi sebze ve meyve satmak oldu. Sonrasında onu kağıt toplayıcılığı, bayan kuaförlüğü gibi meslekler takip etti.
0: Arkadaşlarım hırsızlık yapardı. Kimisi kötü yollardaydı. Ben ise cami avlusunda bir mendil satmaya, bunu helal yoldan kazanmayı öğrendim.
1: Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna ise 26 yıl önce geldi. Ziyarete gelenlerin yemleri her yere atması kötü bir görüntüye neden oluyordu. Bu nedenle tanıştığı siyasilere bir proje sundu ve o proje kabul edildi. Güvercinler artık sadece bir noktada besleniyor.
0: Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin huzurunda yakışmayan görüntüler vardı. Onların yerinin değiştirilmesi öyle sıradan bir olaydı. Burada çobancılık yaparak gece gündüz sabah namazından akşam ezanına kadar onları muhafaza ettim.
2: Ramazan Okay'ın çocukluk yılları hiç de kolay olmadı. İşte yurttan kaçtı, sokaklarda yaşamaya başladı. Ama o yaşadığı zorluklara rağmen iyi olmayı tercih etti. Ve o şimdi güvercinlerin abisi ve bir taraftan da şirket sahibi.
1: Okay şimdi caminin hemen yanında bir kulübede yem satarak yaşamını devam ettiriyor. Sadece yem satmıyor, ahşabı oyuncak güvercinler haline getiriyor.
0: Biliyorsunuz eskiden Eyüp Sultan'da ahşap oyuncakları meşhur bir gelenek. Şu anda ahşap güvercinlerin zımparasını yapıyoruz. Ondan sonra tabii boyama aşaması var. Gözlerini takıyoruz, satışa sunuyoruz.
1: Üstelik onlardan birini de Eyüp Sultan ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle güzel bir eserimizi imzalaması bizi büyük bir şereflendirdi, büyük bir gurur kaynağı.
1: Hayatını sokaklarda geçiren Okay'ın sokakta yaşayan gençlere de bir tavsiyesi var.
0: Şükretmeyi hiçbir zaman ihmal etmesinler. Çizdikleri hedefin menzile doğru gideceğini hiçbir zaman unutmasınlar. Yeter ki kalplerde iyi niyet ve güzellik olsun.
3: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkınca yöre halkı çareyi asırlık lezzetlerde buldu. Malatya'da coğrafi işaretli pirpirimli acılı ayran, bardağı dolarken Diyarbakır'da ise buz gibi meyan şerbeti sıcaktan bunalanların imdadına yetişti.
4: Termometrelerin sıcaklık rekoru kırdığı şu günlerde Malatyalıların en büyük kurtarıcısı coğrafi işaretli pimpirimli acılı ayran oldu.

0: ayran sıradan bir ayran değil. İçini önce yakıyor, sonra da buz gibi serinletiyor.
1: Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde vatandaşın serinleme yöntemi Malatya'nın coğrafi işaretli milli içeceği pirpirimli acılı ayran.
2: Doğanşehir sürgüden koparıp getirdiğimiz temiz otu Malatya deyimiyle pirpirim. Pirpirimi bir miktar kendi isteğimize göre nasıl seviyorsak koyuyoruz bu şekilde.
3: Daha sonra
2: elmalar.
3: Olmazsa olmaz malzemeleri elma, kırmızı biber, acı kırmızı biber değil mi? Ve pirpirim.
2: Pirpirim aynen.
3: Yani semizotu.
2: Ve semizotu ve de bu şekilde biberlerimizi
1: karışım.
3: Evet, görüyorsunuz sihirli karışım.
2: Bu ayran çok güçlü bir antioksidandır. Çok sağlıklı bir içecektir aslında ve Malatya'nın tüm yöresel en güzel yemeklerinin yanında.
3: Sağlığa faydaları da tartışılmaz değil mi?
2: Tartışılmaz. Özellikle çocuklarımıza asitli ve gazlı içecekler yerine bunu çocukluktan başlayarak biber koymak zorunda değiliz çocuklar için eğer yapacaksak tarifi. Bu şekilde ayranımızı yapıyoruz. 18 ila 24 saat içerisinde fermentasyon süreci var.
3: Bu demleniyor.
2: Demleniyor evet. Ve asıl birbirine yani ayrana çıktığında müthiş bir tat, müthiş bir koku ve aroması var. Burada
3: harika görünüyor gerçekten.
2: Evet.
3: Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde Malatyalıların bağda bahçede serinleme yöntemi işte görüyorsunuz pirpirimli acılı ayran.
2: Acılı ayran.
3: Buzu
2: evet.
3: Da var.
2: Buzu da koyalım. Olmazsa olmaz çünkü zaten sıcak havalar bildiğiniz gibi.
3: Şöyle gösterelim. Turgut da çekiyor zaten.
2: Evet, bu bulunmaz bir ayran. Özellikle sıcak havalarda şu günlerde 38-40 dereceyi görmekte şu an Malatya'mız. Ve tarlada çalışan, bahçede çalışan kayısı biliyorsunuz bizim yine coğrafi işaretli ürünümüz.
3: Evet.
2: Kayısıda çalışan herkes geçmişten bugüne gelen miras bu. Bununla serinler, yemeğin yanında bunu içer. Ve de bu malzemelerin tamamını biz Malatya'mızın en güzel yerlerinden işte elmamız Doğanşehir elması.
3: Hepsi bu bölgenin,
2: bu yörenin.

0: Diyarbakır'a uzandığımızda ise kavurucu sıcakların 40 derecenin üzerine çıktığını görüyoruz. Kentte sıcaktan bunalanların ilk tercihi elbette asırlık bir gelenek olan meyan şerbeti.
1: Diyarbakır kavurucu. Sıcakların etkisi altında. Kenti hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde şu anda. Vatandaşlar genellikle meyan şerbeti içerek serinlemeye çalışıyor.
2: Köküdür. Çayınöğünden yetişiyor. Çayınöğünden kendimiz çıkarıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz satıyoruz. Şifalı bir üründür. 7'den 70'i içiyor. Diyarbakırlı olan dışarıda gelen misafirlerimiz de içiyor. Bayağı bir yoğunluk var. İyi, güzel yani.
3: Çok güzel bir lezzet. Tavsiye ediyorum herkese. Bu lezzeti bütün dostlarımızın tatmasını istiyorum.
4: Yöntem olarak güzel aslında. Serinlemek için birebir. Ama serinlemeden ziyade tadı değişik olduğu için denemeye değer.

ajans hattı sonundayız. İlk saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz artık 6'ya ulaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Washington'la Tahran arasındaki o gerilim. Askeri gerilim yeniden en üst düzeye tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik operasyonların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran basını Sirik, Ahvaz, Yezd, Lar, Darab ve Hürmüzgan bölgelerinde patlamalar yaşandığını aktardı. Tahran yönetimi ABD saldırılarında iki köprü ve bir tünelin hasar gördüğünü açıkladı. Gerilim Hürmüz Boğazı'na da yansıdı. İran devrim muhafızları ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'yı düşürdü. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemi de füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu. İran devrim muhafızları Hürmüz'ün güneyindeki mayınlı sulardan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Ancak ABD bu iddiayı yalanladı. İran, ABD'ye yine Körfez ülkelerindeki üslerine saldırı düzenleyerek karşılık verdi. Kuveyt saldırılarda bazı askerlerin yaralandığını açıkladı.

0: ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim giderek büyüyor. Netanyahu'nun Trump'tan görüşme talebinde bulunduğu ancak Beyaz Saray'dan randevu alamadığı belirtiliyor. Washington kulislerinde İsrail liderinin siyasi etkisini kaybettiği yorumları da yapılıyor aynı zamanda. Gerilimin merkezinde ise Türkiye'nin F-35 programına dönüşü var. Detaylara şimdi birlikte bakalım.
1: Beyaz Saray'ın kapıları İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun yüzüne kapandı. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu arasındaki ipler neredeyse kopma noktasına geldi. Netanyahu son iki haftadır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşebilmek için randevu almaya çalışıyor. Ancak Netanyahu'ya görüşme için randevu verilmiyor. İsrail'in katil lideri ise Washington'a gidebilmek için adeta her yolu deniyor. Netanyahu eski bir sanatörün cenaze törenini fırsat bilerek seyahat planı hazırladı. Hatta resmi uçağını hazır tutup ön güvenlik ekibini önceden Amerika'ya gönderdi. Beyaz Saray ise bu oldu bitti girişimine izin vermedi. Törenin ertelenmesi bahane edilerek seyahat son anda iptal edildi. Bazı kaynaklar ise iptalin arkasında Netanyahu'nun İran misillemesinden korkması ve ülkesinde kalmak istemesi olduğu belirtiliyor. Washington kulislerinde Netanyahu'nun siyasi gücünü giderek kaybettiği yüksek sesle konuşuluyor. Bu büyük gerilimin perde arkasında ise Türkiye ve F-35 savaş uçakları konusu yer alıyor. Netanyahu Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ziyaretinden hemen önce ABD basınına konuştu. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalini eleştirdi.
2: F-35 verilmesi ya da savaş uçakları için motor sağlanması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır.
1: Bu hamle Trump'ı adeta çileden çıkardı. ABD Başkanı yakın çevresine Netanyahu'nun bu konuda konuşmaya hakkı olmadığını söyledi. İlişkileri gelen bir diğer kritik gelişme ise Ankara'daki suikast iddiası oldu. İsrail istihbaratı İran'ın Trump'a Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenleyeceğini öne sürdü. Amerikan gizli servisi hemen alarma geçti ve güvenlik amacıyla başkanlık uçağını değiştirdi. Ancak Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin ortak incelemesi gerçeği ortaya çıkardı. Bu istihbaratın asılsız olduğu ve hiçbir somut kanıta dayanmadığı anlaşıldı.
0: Efendim, gelişen teknolojiyle birlikte savaşlarda da artık yöntemler değişti. Artık insansız hava araçları daha aktif kullanılır hale geldi. Böyle olunca o İHA'larla mücadele etmek için de yeni sistemler geliştirilmeye başlandı. Yerli ve milli imkanlarla ortaya çıkan Tolga yakın hava savunma sistemi işte tam da bu ihtiyacı karşılayacak.
3: Tolga hedefleri tam 12'den vurdu. Makine ve kimya endüstrisi tarafından hava tehditlerine karşı geliştirilen Tolga yakın hava savunma sisteminin gerçekleştirilen atışlı test faaliyetiyle kabiliyetleri sergilendi. Testleri Genelkurmay Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyet takip etti. Tolga yakın hava savunma sistemi 7 farklı senaryoda tüm hava tehditlerini %100 başarıyla etkisiz hale getirdi. Güvenilirliğini bir kez daha ispat etti. Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirildi. Farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor. Tolga farklı senaryolarda da kullanım imkanı veriyor. Hem sabit hem de araçüstü mobil olarak drone hedeflerine karşı kullanılacak. Tolga ilk savunma katmanında radar elektro-optik sensörler ve elektronik karıştırma sistemiyle tehdit dronlarını tespit ediyor. 35 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı 3000 metreye kadar, 20 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı 1000 metreye kadar, 12,7 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı ise 300 metreye kadar etkili atış imkanı sunuyor.

0: sistem uzaktan kontrol edilebiliyor. Manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma özellikleriyle farklı operasyonel ihtiyaçlara hızlı şekilde uyum sağlıyor.
1: Efendim, şimdi bir gazetelere bakalım. Bugün hangi haberler taşınmış gazetelerin manşetlerine, haberlere? Şimdi Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesi manşetlerine baktığımızda ahbabın çavuşları hesap verecek başlığı öne çıkıyor. Depremzedeye bağış ve bahanesiyle 25 milyarlık vurguna imza atan Haluk Levent'in gizli ortaklarına operasyon düzenlendi. Babala TV hesaplarında yüklü miktarda şüpheli döviz girişi tespit edilince Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması büyüyor diyor. Babala TV'deki yayınlarında Haluk Levent'le ortak olduğunu defalarca söyleyen Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Özel bir banka Oğuzhan Uğur'a ait Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz transferi yapıldığını tespit etti. Şüpheli işlem bildiriminin ardından Babala'nın hesapları da mercek altına alındı. Masak tarafından yurt dışından gelen paraların nereye aktarıldığı inceleniyor diyor. Ahbabın çavuşları hesap verecek başlığıyla birlikte manşetlerine bu haberi taşımış Sabah gazetesi. Ve şimdi devam edelim. Hürriyet var sırada. Hemen bakalım Hürriyet'te ne manşet atılmış. Ortaçağ bu değilse ne diyor? On binlerce kişiyi katleden, büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi. Tıpkı Ortaçağ'daki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilecek diyor. Aşırı sağcı Givir'in planı. Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir, Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Givir'in bu çağ dışı ve zalim planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaldırıldı diyor. Çevre Koruma Bakanı'nın açıklaması, dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olarak nitelendirilen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkararak bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararnameyi imzaladı. Böylece cezaevleri dahil bazı kamu kurumlarının hapislerinde timsah bulundurulmasının da önü açıldı. Cezaevlerinde binlerce Filistinli var diyor. Ortaçağ bu değilse ne başlığıyla Hürriyet bugün manşetlerini süslemiş. Ve akşama bakalım efendim. Akşamsa Yazıcıoğlu suikastine FETÖ yorumu tereyağından kıl çeker gibi hallettik başlığını atmış. Baylok yazışmalarında BBP lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası için tereyağından kıl çeker gibi halledildiği ifadeleri ortaya çıktı. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken FETÖ Elazığ imamı Mehmet Durakoğlu'yla mülki idareden sorumlu Ömer Hakan Kısıkkaya arasındaki şu yazışma dosyaya girdi. Başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince Barbaros abiyle görüştüm. Büyüğümüzle konuştu. Öğlen El Aziz'e geldim. Noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi diyor. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım efendim. Yeni Şafak'sa Ahbap'ın 10 parmağında 10 hile başlığını atmış manşetlerine. Binlerce kişinin kripto parası sıfırlandı diyor. Ahbap Derneği'ne gelen deprem bağışlarıyla bahis oynadı. Birçok varlıklı kişiyi milyarlarca lira dolandırdı. Şimdi coin, kripto para dolandırıcılığı gündemde. Dün ahbap soruşturması kapsamında Fatih Eken'in gözaltına alınması, Levent'in binlerce kişinin parasını sıfırladığını da ortaya çıkardı diyor. Ahbap'ın özellikle son operasyon pek çok gazetenin bugün ortak haberlerinden bir tanesi olarak yerini almış. Ve şimdi devam edelim efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan Başkan Erdoğan daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir o anları sosyal medya hesabından "Evinize hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek paylaştı.
2: Abi hoş geldin. Arkamdan çekiyordum, bilgin olsun.
1: Efendim, terörsüz Türkiye kapsamında gündemde olan yasal düzenleme için temas trafiği de hızlandı. DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet diğer partilerle de görüşmeler yapacak. Yasal düzenleme için ise artık gün sayılıyor.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme tatile girmeden meclis gündemine gelecek. Taslak tamamlanmak üzere.
3: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde temas trafiği hızlandı. DEM heyeti önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le, sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. DEM heyetinin AK Parti temsilcileriyle görüşmesinde bir süredir üzerinde çalışılan yasa taslağı ile ilgili bilgi verildiği öğrenildi. Demliler, çerçeve yasada suça karışan karışmayan ayrımının yapılmaması gerektiğini savunuyor. AK Parti ise çalışmanın devam ettiğini ifade ediyor. Bahçeli ile görüşmenin de olumlu geçtiği dile getirildi. MHP liderinin sürece ilişkin kararlılığının devam ettiği ifade edildi.
4: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
0: DEM heyeti önümüzdeki günlerde İmralı'ya gidecek. İyi Parti dışında komisyonda yer alan tüm partileri ziyaret edecekler.
5: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
0: Taslak üzerinde AK Parti ise son rötuşları yapıyor. Son olarak 15 Temmuz günü gelinen son nokta Başkan Erdoğan'a aktarıldı. Çerçeve yasada kendini fesheden terör örgütü tanımlanacak. Amaç ve kapsam ayrıntılı olarak yer alacak. Yasada infaz düzenlemesinin olup olmayacağı merak konusu. Buna ilişkin çeşitli görüşler var. İlki yasada yer alacağı şeklinde. İkincisine göre ise infaz düzenlemesi, demokratikleşme paketi kapsamında Ekim ayında gündeme gelecek. Taslak meclise geldikten sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un parti genel başkanlarını ziyaret ederek uzlaşı arayacağı belirtildi. Teklifin tüm partilerin onayıyla yasalaşması hedefleniyor.
6: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
1: CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde ise CHP'de yaşanan iç çekişmenin yansımaları vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cenazeye CHP genel başkanı yazılı çelenk gönderdi. Peki ikili selamlaştı mı? Cevabı haberimizde.
7: Erkekler için her kişiler niyetine, kadınlar için hafif kişiler niyetine.
0: Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede bir araya geldi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Baykal, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına iş, sanat ve siyaset camiasından isimler katıldı. CHP'de iç çekişmenin baş aktörü iki isim, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de cenazeye çelenk gönderdi. Ancak iki çelenkte de CHP Genel Başkanı yazması parti içindeki çekişmenin en büyük ispatıydı. Cenaze namazında gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'deydi. Kılıçdaroğlu namaz için beklediği esnada Özel alana geldi. Bütün gözler ikiliye çevrildi. Kılıçdaroğlu'nu gören Özgür Özel elini uzattı. Kılıçdaroğlu da aynı şekilde karşılık verdi.
7: Erkekler için her kişiler niyetine.
0: İkilinin arasındaysa DSP Genel Başkanı Önder Aksakal vardı.

0: Bir diğer önemli isim Muharrem İnce'nin ise Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutması dikkatlerden kaçmadı. İkili cenaze töreni boyunca göz göze gelmekten kaçındı.
1: CHP'de gündem olağan ya da olağanüstü kurultay. Özgür Özel'in yeni partiyi ne zaman kuracağıysa merak konusuydu. Son durum netleşti. Özel önümüzdeki hafta son grup toplantısını yapacak. Peki orada ne açıklayacak? Yeni yol haritası ne oldu? Haberimizi izleyelim.
2: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim zirveye ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geri dönmesiyle parti içinde yaşanan bölünme iyice kendini belli etmeye başladı. Genel merkezin olağanüstü kurultay talebine kapıyı kapatması üzerine Özgür Özel yol haritasını belirledi. 20 Temmuz sonrasında ise yeni partinin kurulması gündemde.
3: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti diyelim.
0: Özgür Özel'in CHP'den istifa edeceği ve 21 Temmuz Salı günü yapılacak grup toplantısında son kez konuşma yapacağı konuşuluyor. Özel yeni partiye yönelik en net mesajlarını bu toplantıda verecek. Ayrıca Özgür Özel'le birlikte 80 vekilin daha CHP'den istifa etmesi bekleniyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise vekillerin büyük bölümünün CHP'de kalacağını savunuyor.
1: Efendim futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Aralarında profesyonel liglerde mücadele eden kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı. Açıklama ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
0: Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 2020 ila 2026 yılları arasındaki süreç incelendi. Maçlar ve yöneticilerin hesap hareketleri mercek altına alındı. 19 şüpheli belirlendi. O listede bazı kulüp yöneticileri de var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir dedi. Bakan Gürlek, temiz futbol vurgusu yaptı ve ekledi. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.
1: Ahbap soruşturması kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. En dikkat çeken isim ise Oğuzhan Uğur oldu. Uğur 6 Şubat depremlerinde Ahbap'la ortak çalıştıklarını söyleyerek dernek adına bağış toplamıştı. Ama asıl gözaltına alınma sebebi MASAK raporundaki bulgular oldu.
4: Örnek bir ünlü değilsin.
5: Değilim evet.
4: Böyle ünlü olmaz.
6: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
0: Ahbap soruşturması sonrası Haluk Levent'ten sonra en çok konuşulan isimlerden biriydi Oğuzhan Uğur. 6 Şubat depremlerinde çağrı merkezi kurup bağış toplamış, yardımları Ahbap'a aktarmıştı. Birçok televizyon kanalı üzerinden de ortak çalıştıklarını duyurmuştu.
7: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
6: Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
7: ha,
6: şöyle,
7: çok güzel.
6: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
0: Oğuzhan Uğur soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden biriydi. Polis evine gitti, arama yaptı.
8: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
6: Tabii.
8: Onun dışında hakkımızda da gözaltı kararı var. Gözaltına gideceğiz.
6: Gözaltı kararı.
9: Burada gözaltına alındığı anın görüntülerini şu anda aslında ekranlara taşıyoruz. İlk kez haber ekranlarında gösteriyoruz ve kendisiyle

0: Birlikte bu arada Ozan Uğur'dan sonraki en çok dikkat çeken isimse Fatih Eke. Çünkü Haluk Levent'le birlikte kripto para ortamını, projesinin ortağı olarak biliniyor ve bu isim üzerinde bu paraların aklanması noktasında ya da bu paraların yurt dışına çıkarılması noktasında kilit isim olarak Fatih Eke'nin görüldüğünü sizlerle paylaşmış olayım.
1: Senin yüzünden hepimiz gittik ya. Yemin ediyorum ben böyle bir şey anlamadım ya.
2: Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurt dışından dikkat çeken miktarlarda para transferi yapıldığı iddiaları gündemdeyken gözaltı kararının temel dayanağının MASAK tarafından hazırlanan rapordaki bulgular olduğu belirtildi.
3: Gözaltına alınan isimler arasında eski TÜRMÖK Başkanı Emre Kartaloğlu da bulunuyor. Emre Kartaloğlu 6 Şubat depremleri sırasında "Ahbaba usulsüzlük yok" raporu vermekle suçlanıyor.
4: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
2: Öte yandan birinci dalga operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik de işlem yapmak için gittiği noterde yakalandı. Alper Çelik'in Haluk Levent'in kendisi üzerinden yasal bahis oynadığı iddiasıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Çelik sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi.
5: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı sebebiyle tutuklandı. Savcılık paylaşımın toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verdi.
6: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Gözaltına alınan Mahruki emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı, 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirdiği ve toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi. Nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarılan Mahruki tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Nasuh Mahruki paylaşımının kin ve nefret içermediğini savundu. Akut'un kurucu üyeliğini yürüten Mahruki 2016 yılında başkanlık görevinden ayrılmıştı.
5: Milli Savunma Bakanlığı Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan bir video yayınladı. O kanlı gecenin tanıkları Kıbrıs Türkleri katliamdan nasıl kurtulduklarını anlattı. O videonun en dikkat çeken anı ise teröristin itiraflarının yer aldığı o bölüm oldu.

0: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü. Rumlar zapt etti hep evlerimizi. Yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Milli Savunma Bakanlığı dünyaya Kıbrıs Türk'ü mesajı verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan videoda Rum teröristin kendi ağzından kan donduran itirafları paylaşıldı. Paylaşılan videonun ilk bölümünde EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara ilişkin arşiv görüntüleri kullanıldı. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne karşı gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı belirtildi. Yaşanan insanlık dışı saldırıların her zaman hatırlanmaya devam edileceği bildirildi. Videonun ikinci bölümünde ise bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin kendi anlatımları ve itirafları yer aldı.
2: Gelen emirler her bir Rum için 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürmemiz yönündeydi. Öyle de oldu zaten. Bana hala 68 Türk'ü soruyorlar.
3: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani kayıplar diye bir sorunumuz var. Ya bizim yola çıkıyorsunuz, koynunu atıyor, orada alıyor size, kayboluyorlar.
1: Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk Kıbrıslı halka karşı Yunan Kıbrıslı terör örgütü EOKA ve

0: destekçileri tarafından işlenen vahşi ve barbarca katliamları unutmadık açıklamasına yer verdi.
1: Her gün bir bu katıyorlar ya, Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti. Ve artık köyler böyle olunca bizim 103 tane köyümüzde insanlar nüfus olarak zayıf olanlar, yani çok kritik bölgede Rumların tam ortasında birbirlerine sığındılar en güçlü güçlü olsunlar diye.
2: Katil Netanyahu hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da yeni projelere onay verdi. Batı Şeria'daki yasa dışı işlemleri, yerleşimleri birbirine bağlayacak 334 milyon dolarlık yol ve altyapı projesi onaylandı. Bu projeyle bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.
0: Batı Şeria karış karış işgal ediliyor. İsrail bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak dev yol projesine onay verdi. 334 milyon dolar bütçelik projeyle yasa dışı yerleşim birimlerinin ana ulaşım ağına entegre edilmesi planlanıyor. İsrail işgalini genişletmek amacıyla kabul ettiği bu bütçeyle sadece mevcut yolları yenilemekle kalmayıp onlarca yeni kaçak yerleşim alanını da ana ağa entegre edecek. Onaylanan bütçe tasarısında yer alan özel bir madde ise bölgedeki yapılaşma faaliyetlerine adeta sınırsız serbestlik tanıyor. Buna göre Batı Şeria'da bundan sonra kurulacak her yeni yasa dışı yerleşim yeri hiçbir ek onay sürecine ihtiyaç duyulmadan bu fondan doğrudan faydalanabilecek. İsrail'in bu hamlesiyle birlikte bölgedeki işgalin geri dönülemez boyuta taşınması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, birkaç ay içinde bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
3: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
2: Efendim, ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele dönüştü. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar sürüklendi. Çok sayıda kişi evlerde ve yollarda mahsur kaldı. Selde iki kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer ise yağışların etkisini artırabileceği uyarısında bulundu.
0: Yağışlar Texas'ı esir aldı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Cadde ve sokaklar nehre döndü. ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış yaşamı durma noktasına getirdi. Evlerde ve yollarda mahsur kalanlar için kurtarma ekipleri seferber oldu. Botlar ve helikopterlerle mahsur kalanlara ulaşıldı. Göle dönen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.
4: 85'ten fazla bot ve 21 uçak konuşlandırdık. 200'den fazla yüksek profilli araç sevk ettik. Şimdiden 230'dan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Şu ana kadar sel nedeniyle 2 ölüm bildirildi.
0: Texas valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 230'dan fazla kurtarma operasyonunun tamamlandığını açıkladı. Selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Abbott, yağışların önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısını yaptı. Yetkililer vatandaşlardan sel riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını isterken, geçtiğimiz yıl Hill Country'de yaşanan sel felaketinde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 135 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
2: Efendim, gazetelerle devam edelim. Türkiye Türk Gün takvim ve yeni asır var sırada. Hemen Türkiye ile başlayalım. Türkiye gazetesi bugün manşetlerine Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili çarpıcı itiraflar, ölmesini beklediler başlığıyla yer vermiş. Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterin enkazı nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Arama çalışmaları da kurtarıldı hastanede yalanıyla yavaşlatılmış diyor. Bilerek yanlış yere yönlendirdiler alt başlığıyla. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl yıl sonra sil baştan açılan davada 19 şüpheli tutuklandı. İfadeleri FETÖ parmağını işaret etti. İstihbaratçı İsmail

kaya enkazın yerinin baz kayıtlarıyla 1,5 kilometrelik alanda net olarak saptandığını ancak ekiplerin başka yere yönlendirildiğini itiraf etti. Kaya kurtarma çalışmalarını durduran ve 3 günlük gecikmeyle ölümüne yol açılan Yazıcıoğlu Hastanede yalanıyla amiri Dursun Özmen'in emriyle sisteme girdiğini söyledi. FETÖ'cüler enkazın yerini gizlemiş diyor Türkiye Gazetesi manşetlerindeki haberde. Ve devam edelim. Türk Gün var sırada. Hemen bakalım Türk Gün'de hangi manşet bizleri karşılıyor. Futbola bahis operasyonu başlığı var. Son 6 yıllık bahis kayıtları incelendi. Masak analizleri değerlendirildi. Dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Aralarında Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da 1 kişinin bulunduğu 19 kulüp yöneticisi için gözaltı kararı verildi. 17'si yakalandı. Aralarından biri tam 1488 kupon oynamış diyor. Türk futbolunda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020 ve 26 yılları arasını kapsayan veriler alındı. Çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldıkları dönemde bahis kuponları bulunan kişiler belirlendi. Bazı yöneticilerin kendi takımının maçında rakibin galibiyeti için bahis oynadığı tespit edildi. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve İstanbul merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı. 2 kişi ise aranıyor diyor futbola bahis operasyonu başlığıyla. Ve sırada Takvim Gazetesi var. Hemen takvime bakalım. Takvim ise manşetlerine ahbap hesapta sıra Çavuş'ta başlığıyla yer vermiş. Ahbap operasyonunun ardından Çavuş harekatı geldi. Tüm yardım paralarını Haluk Levent'e aktardığını söyleyen Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Derneğin firari yöneticisi Alper Çelik ise noterde yakalandı diyor. Ahbap operasyonunda oklar bu kez Babala TV'ye çevrildi. Banka hesaplarındaki şüpheli döviz trafiği Masak radarına takıldı. Kurucu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 şüpheli para aklamaktan gözaltına alındı diyor. İşte o bahisler, Levent ve Alper Çelik arasındaki bahis mesajları ortaya çıktı. Levent'in sık sık Stuttgart handikap yenecek, 100 yol yenecek, 100 şeklinde Çelik'e kupon oynattığı belirlendi diyor. O yazışmalarda takvimin manşetlerinde yer almış. Son olarak Yeni Asır'a bakalım. Yeni Asır'da ise yıllar önce ilik nakli için yaptığı kan bağışı annesinin hayatını kurtardı. İyilik mucizesi başlığı var. İyilik eden iyilik bulur diye bir söz vardır. Denizli'de yaşayan 34 yaşındaki Sezer Çümen de 6 yıl önce bir hastaya can olur diye ilik nakli için kök hücre bağışı yaptı. Bu iyilik yıllar sonra bir mucizeye dönüştü. Onun yaptığı bağış lösemiyle mücadele eden annesi Fatma Çümen'in hayatını kurtardı diyor. Nakille hayata tutunmuş iyilik mucizesi başlığı Yeni Asır'da bugün manşetlere atılmış. Efendim, Malatya Battalgazi'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika olarak bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Detaylar geldikçe de aktarmaya, bölgedeki son durumu aktarmaya, paylaşmaya devam ediyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi devam edelim. Avrupa'da efendim son yılların en şiddetli sıcak hava dalgasını yaşadı biliyorsunuz. Kavurucu sıcaklar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Pek çok alanda sıkıntılar yaşandı. Peki aşırı sıcakların nedeni iklim değişikliği mi? Sıcak hava dalgası Türkiye'yi nasıl etkiler? Su krizi kapıda mı? Ne gibi önlemler alınmalı? Tüm bu soruların yanıtlarına özel dosyamızda bakalım.

0: demir yolları hasar gördü. Mağazalarda klima izdihamı yaşandı. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Avrupa aşırı sıcaklara hazırlıksız yakalandı.
1: Öncelikle 2003'te olan bir sıcak hava dalgası vardı ki Avrupa'da 15 bin kişi vefat etmişti. 2022'deki sıcak hava dalgasında 60 bin kişinin üzerinde insan

0: Avrupa'daki nüfus gittikçe yaşlanıyor. Yaşlı bir nüfus var. Yaş ilerledikçe sıcak havaların olumsuz etkisi daha fazla ortaya çıkıyor. Bu mineral kayıpları, sıvı kayıpları, bu rezervi zaten düşük olan yaşlı popülasyonda çok olumsuz etkilere yol açabilir.
1: Avrupa aşırı sıcakların yıkıcı etkisini en son 2024 yazında yaşadı. 60 binden fazla insan hayatını kaybederken iklim krizinin faturası milyarlarca euroya mal oldu. Avrupa'nın bazı ülkelerinde termometreler yine 40 derecelere yükseldi. Peki uzmanlar bu tabloyu nasıl değerlendiriyor? Kavurucu sıcakların nedeni insan kaynaklı iklim değişikliği mi?
2: Bunun tabii ki en başta etkisi iklim krizi, yani insan kaynaklı iklim krizinden kaynaklı olarak dünya genelinde artan sıcaklıklarla birlikte Avrupa daha çok, daha fazla etkilenmeye başlandı. Ve Avrupa bundan sonra da bu sıcak hava dalgalarının etkisinde kalmaya devam edecek.
3: Normal olacak olsa bu kadar sıcak havalarla karşılaşmayacaktık. Yalnız bizim saldığımız kömür, petrol, doğalgaz yakarak saldığımız karbondioksit havaların bu hale gelmesine neden oluyor.
4: Ofisteyiz ama dışarı çıktığımızda durum kötüleşiyor. Sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcakların etkisini sessiz katil olarak nitelendirdi. Peki Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkiler mi?
3: İklim krizi zaten Türkiye'yi etkiliyor. Yani geçtiğimiz sene yaşadığımız aşırı kuraklık da iklim krizinin, iklim değişikliğinin bir sonucuydu. Geçen sene yaşadığımız don olayları da, çeşitli yerlerde gördüğümüz seller de, bunların hepsi iklim değişikliğinin çeşitli sonuçları. İklim değişikliği normalde karşımıza çıkan şeylerin daha sertleşmesini, daha sıklaşmasını, daha uzun sürmesini, daha geniş alanlara yayılmasını sağlıyor.
5: Artan sıcaklıklar yalnızca insan sağlığını değil, su kaynaklarını da tehdit ediyor.
2: Ekim-Kasım aylarında gelecek olan yağışlar var, onlar da etkili olacak ve baraj dolulukları açısından bir sorun gözükmüyor kısa vadede. Ama bundan bir sene sonra, iki sene sonra bu kriz bizi muhakkak vuracak. Yani su konusunda büyük problemler yaşayacağız. Onun için de biriktirme haznelerimizin çoğaltılması gerekiyor ve o biriktirdiğimiz suyun da iyi, kaliteli yönetilmesi gerekiyor.
1: Peki çözüm ne? Uzmanlara göre iklim kriziyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha güçlü önlemler alınması büyük önem taşıyor.
2: Stratejik planlamaların yapılması gerekir ki bunlardan birisi iklim dostu şehirler. İşte enerji tüketiminin ona göre planlanması gerekiyor, ulaşımın ona göre planlanması gerekiyor.
3: Mümkün olduğunca daha serin olan, rüzgarın geçmesine imkan tanıyan, havalar çok sıcak olduğunda daha serin tutan, çok yağdığı zaman sel basmayan, bütün bu altyapıları düşünerek şehirler üretmemiz gerekiyor.
5: Türkiye'de bu mücadelede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve iklim alanında hayata geçirilen en önemli adımlardan biri ise sıfır atık hareketi.
6: İklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür. Üstüne üstlük iklim değişikliğinde çok yüksek bir payı olan metan emisyonlarının yaklaşık %14'ü gıda israfından kaynaklanıyor. Bu mücadelede yol alabilmek dünyanın bugün geldiği noktada sanayisiyle ve tüketim oranlarıyla en büyük paya sahip ülkelerin de sorumluluğu üstlenmesine bağlıdır.
5: Türkiye bu yıl küresel iklim diplomasisinde de daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Antalya'da düzenlenecek olan COP31 iklim zirvesinde ülkeler emisyonların azaltılmasından iklim uyumuna kadar atılacak somut adımları masaya yatıracak.
7: Efendim biraz önce sizlerle paylaşmıştık, Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Türel telefon attığımızda son durum için sözü Mehmet Türel'e bırakalım.
8: Evet, maalesef ki Malatya bir kez daha depremin korkusuyla güne uyandı. Saatler 6.20'yi gösterirken 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ki 20 Mayıs'ı hatırlayacak olursak Gülümüşağı, Battal Gazi Gülümüşağı yine sallanmıştı 5.6 ile. O

0: hattı üzerinde bir hareketlilik var. Deprem uzmanları da zaten oradaki o kırılmamış fay hatları konusunda vatandaşları uyarmıştı. Ama tabii depremden, uykudan depremle uyanması, Malatyalıların bir kez daha o 6 Şubat gününe götürmesi elbette ki şu an sokaklara da yansımış durumda. Uykularından uyanan vatandaşlar, Malatyalılar kendilerini sokaklara, parklara atmış durumdalar ki psikolojik altyapısını düşünmek de lazım. Malatya özellikle son dönemlerde 500'leri depremleri sık sık yaşayan bir şehir diyebiliriz. Son deprem 20 Mayıs'ta olmuştu. 5.6 idi. Bugünkü depremde yine Battalgazi Gülümuşağı fay hattı üzerinde meydana geldi. Saat tam 6.20 idi ve evet, yine derinlik olarak da 5.5 kilometrelik bir derinlik gösteriliyor. Şu evet, anda bizler de Malatya sokaklarındayız ve depremin korkusuyla kendilerini dışarı atan insanları görmekteyiz. Evet. Yüzlerde panik var, korku var elbette ki.
1: Mehmet Türel, çok teşekkür ederiz. Sana bağlanmaya devam edeceğiz ama şimdi telefon attığımızda deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy var. Hemen sözü Şükrü hocamıza bırakalım. Öncelikle bu depremi nasıl değerlendirmek gerekiyor hocam?
2: Günaydın. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bölge halkına da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet, bu deprem biraz önce muhabir arkadaşımızın söylediği gibi 6 Şubat depremlerinden sonra artçı depremlerden en çok etkilenen yerlerden bir tanesi Malatya çevresiydi. Çünkü Malatya çevresi hem Doğu Anadolu fayı, yani 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği hem Doğu Anadolu fayı hem de Malatya fayı arasında bir kavşak noktasında bulunuyor. Bu kavşak noktası içerisinde çok sayıda deprem olan önemli yerlerden bir tanesi. Çok sayıda olması bir daha da bir de güçlü depremler oluyor. Mesela 5 büyüklüğünde bugünkü bir deprem 30 tane, 4 büyüklüğünde deprem demektir. O bakımdan bu sarsıntıyı geniş bir alanda hissetmiş olmaları çok kuvvetle muhtemel. Tabii bu çok tedirgin edici bir şey. Fakat 5 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı bir özelliği yok normalde. Yani bir binayı yıkması mümkün değil. Fakat çok hissedilebilir bir deprem. İnsanların tabii bu büyüklükteki depremlerde kuvvetli muhtemel sokakta geçiriyorlar ilk saatleri böyle. Tabii bölgede aslında büyük bir deprem oluşturabilecek Doğu Anadolu fayı enerjisini önemli ölçüde boşaltmış durumda. Bunun ardından gelen artçılar, yaşanabilecek artçılar ki 6 Şubat'tan 3 yıl geçmesine rağmen hala artçıları sürüyor. Çünkü çok büyük bir depremdi, 7.7 büyüklüğündeki bir deprem. Bu bizim bir deprem gerçeğini ortaya koyuyor. Yani bu tür depremler olacaktır yani. Özellikle 4 büyüklüğündeki depremler gün aşırı ülkenin her tarafında meydana geliyor. Ama Doğu Anadolu çevresindeki depremler önemli. Çünkü deprem olan yerde 6 Şubat'ta yani Hatay'dan başlayıp işte Doğu Anadolu'nun bu bölgelerine kadar gelen fay üzerinde bir büyük deprem olmayacak. Bu kesin. Çünkü o enerjiyi toplaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekiyor. Ama bu büyük depremlerin olduğu yerlerin komşu alanlarında tabii yeni gerilimler olması daha fazla. Çünkü gerilim transfer oluyor. Yani bir yerde bitiyor, tamam, enerji yok oluyor ama ondan sonra komşu alanlara sıçradığı için komşu alanlarda bu tehlike her zaman var. Ayrıca Malatya'da büyük deprem oluşturmayabilir ama orta büyüklükte 6-6.5 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bazı fayların olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan takipteyiz. Yani gözlemliyoruz fayları.
1: Evet.
2: Bir yandan da bu depremin bir takım küçük artçıları da olabilir. Buna da hazır olmak gerekir. Yani 5 büyüklüğündeki bir depremin 3.5-4'e kadar varabilecek bir artçısının olması da mümkün teorik olarak. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Şükrü Ersoy aktardı bizlere depremin

ardından uyarılarda da bulundu. Şimdi efendim devam edeceğiz. Rusya'nın başkenti Moskova mimarisi ve tarihiyle turistlerin ilgisini çekiyor efendim. Bin yılı aşkındır Rus yönetimine ev sahipliği yapan bu şehir dünya tarihindeki kırılma noktalarına da sahne oldu. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev Moskova'yı karış karış gezdi, görüntüledi. Dünya şehirleri programımızı ekranlarınıza getiriyoruz şimdi.

Dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülkenin kalbinde tüm ihtişamıyla zamana meydan okuyan o devasa meydandayız. Bugün bu devasa şehri yeraltı saraylarından kubbelerindeki gizli hilallere kadar keşfedeceğiz. Yolculuğumuz başlıyor.

an arkamda duran Aziz Vasili Katedrali'nin kubbelerde çok dikkatli bakın. En tepedeki haçların hemen altında yatan hilalleri göreceksiniz. Korkunç Ivan bu katedrali Kazan Hanlığı'na karşı kazandığı zaferin anısına yaptırmıştı. Mimari bir imza olarak buraya yerleştirilen hilaller Rusya tarihinin Türk ve İslam dünyasıyla olan kaçınılmaz bağının en somut kanıtı.

Burası Rus devlet yönetiminin resmi merkezi olan tarihi Kremlin bölgesi. Kelime anlamı kale olan bu korunaklı yapıyı ve çevresindeki kuleleri asırlık geçmişiyle ekrana getiriyoruz.

Rusya'da 25 milyondan fazla Müslüman yaşıyor ve şu an o inancın Moskova'daki en görkemli kalbindeyiz. Moskova Merkez Cami. 10 bin kişinin aynı anda saf tutabildiği bu dev eserin iç mimarisi, nakışları ve hat sanatı tamamen Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk sanatkarlarının eliyle, Osmanlı estetiğiyle yapıldı. Rusya'nın kalbinde yükselen bu minareler iki ülkenin köklü kültürel ortaklığının en güzel nişanesi.

Moskova'nın merkezinde adını Türk kökenli Tatarlardan alan tarihi Tatarskaya bölgesindeyiz. Burası yüzyıllar boyunca Müslüman tüccarların, Türk boylarının konakladığı ve şehre kültürünü aşıladığı bir yer. Hemen arkamda duran 1823 yapımı tarihi cami ise Sovyet döneminin zorlu yıllarında bile kapılarını kapatmayarak inancın buradaki kalesi oldu.

Asıl meydanın hemen sağında cam tabanlı devasa bir mimari bizi karşılıyor. Bum. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen bu yapı sıradan bir alışveriş merkezi değil. Dev kemerleri, köprüleri ve tarihi dokusuyla yaşayan bir saray. Burası Rus estetiğinin modern lüksle buluştuğu ilk nokta.

Moskova demek sahne sanatlarının zirvesi demektir. Şu anda dünya bale ve operasının kalbi olan efsanevi Bolşoy Tiyatrosu'nun önündeyiz. Çaykovski'nin Buğul Gölü Balesi'nin dünyada ilk kez sahnelendiği bu bina sadece bir tiyatro değil. Rusya'nın dünyaya sunduğu en büyük sanatsal gurur kaynağı.

Şu an bir istasyondayım desem inanır mısınız? Burası Moskova metrosu. Dünyanın en eski hatlarından biri. Ama onu özel kılan hızı değil, mimarisi. Avizeler, mermer sütunlar, mozaikler ve devasa heykellerle her bir istasyon adeta yer altında gizlenmiş birer saray gibi inşa edilmiş. Burada her gün milyonlarca insan sanatın içinden geçerek yolculuk ediyor.

Moskova Nehri'nin hemen kıyısında devasa altın kubbesiyle parıldayan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeyiz. Burası dünyanın en yüksek Ortodoks Kilisesi. Beyaz mermer duvarları ve havadan kilometrelerce öteden görülebilen ihtişamlı kubbesiyle şehrin inanç ve mimari tarihinin en net özeti.

şehrin o yoğun temposundan biraz uzaklaşıp Moskva nehrinin kıyısındaki ünlü Gorki Parkı'na geldik. Burası Moskvalıların nefes alma durağı. Baharın ve sıcak havanın tadını çıkaran bisikletliler, paten kayan gençler ve nehir kenarında yürüyen insanlarla park tam anlamıyla yaşayan bir Moskva klasiği.

Sanat turumuza çok özel bir galeriyle devam ediyoruz. Rus resim sanatının zirve eserlerini barındıran Tretyakov Galerisi'ndeyiz. Rus halkının ruhunu, savaşlarını, acılarını ve sevinçlerini tuvallere döken dünyaca ünlü Rus ressamların orijinal tabloları burada sergileniyor.

Şimdi kendimize adeta bir Rus masalının içinde buluyoruz. Burası ahşap kaleleriyle ünlü İzmailova. Moskova'nın en büyük geleneksel ve antika pazarı. Meşhur matruşkalardan el yapımı tablolara, Sovyet dönemi madalyalarından geleneksel Kürk şapkalara kadar Rus kültürüne dair aradığınız her şey bu tezgahlarda. Tarihi dokuyu geride bıraktık ve gökyüzünü delen fütüristik çelik devlerin arasındayız. Burası Moskova City, yani şehrin modern finans merkezi. Moskova sadece geçmişiyle

Yüzümüzü gökyüzüne çeviriyoruz. Uzay yarışının kalbindeyiz. 100 metrelik titanyum dikili taşıyla göğe yükselen kozmonotluk anıtı ve hemen yanındaki devasa Vedenka fuar alanı. Bu devasa kompleks de hala ilk günkü gibi korunuyor.

Moskova'yı gezdik ama bu zengin mutfağın tadına bakmadan olmazdı. Rus mutfağının baş tacı olan pancardan yapılan meşhur borş çorbasını denedik. Oldukça doyurucu ve karakteristik bir lezzet.

Gezimizi Moskova'yı en güzel gören noktada, Serçe Tepesi'nde noktalıyoruz. Arkamda tüm ihtişamıyla Moskova Devlet Üniversitesi'nin tarihi binası, önümde ise uzayıp giden Moskova silüeti var. Bugün bu devasa kültürün her detayına dokunduk. Haftaya dünya şehirlerinde yepyeni bir ülkede, bambaşka bir şehrin hikayesinde buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmekten vazgeçmeyin. Hoşça kalın.

0: Efendim, ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimizi 7 yaptık ama önemli bir gelişmeyle başlayacağız bu saate. Malatya Battalgazi'de sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. A Haber muhabiri Mehmet Türel'e uzanacağız. Bizlere detayları aktaracak. Mehmet, nedir bölgedeki son durum?
1: Evet, sabah saatler 6.20'yi gösterirken Malatyalılar yataklarından korkuyla, deprem korkusuyla uyandılar. 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Battalgazi günüm uşağı olarak açıklandı deprem noktası ki hatırlayacak olursak 20 Mayıs'ta yine aynı noktada günüm uşağı fay hattı üzerinde bir deprem meydana gelmişti 5.6 büyüklüğünde ve Malatyalılar kendilerini sokağa attılar. Şu anda Battalgazi bölgesindeyiz bizler de ki depremin ana fay hattı buraya yaklaşık 10 kilometre, 10-12 kilometre uzaklıkta. Malatyalılar son dönemlerde 5 üzeri deprem olarak bayağı bir fazla deprem yaşadı diyebiliriz ki biraz önce uzmana da kulak verdiğimizde ki 6 Şubat depremlerinin artçıları olarak ifade etti. Hemen şöyle bir sosyal medyayı yine haber kaynaklarımızı taradığımızda Malatya Valisi Seddar Yavuz'un açıklamasına rast geldik ki sağ tarama çalışmalarının başlatıldığını şu ana kadar bir ihbar, olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti. Bizler de şu anda Battalgazi Eski Malatya noktasındayız ki trafikte yavaş yavaş bir yoğunlaşma başladı diyebiliriz. Burası normalde çok yoğun bir nokta olmamasına karşın

şu anda bir hareketlilik olduğunu, insanların dışarıda parklarda olduğunu ifade edebiliriz. Az önce yine polis tesisinden bir anons geçti. Sarıcıoğlu civarında bir yıkılma olabileceği yönünde bilgi aldık ama yine haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre çok ciddi bir durum olmadığı yönünde. Malatya özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra, bir kez daha ifade ederim, 6 ve üzeri neredeyse 5'e yakın deprem yaşadı. 5 ve üzeri ise yine 10'un üzerinde deprem yaşadı ki bugünkü deprem özellikle Gülümuşağı noktası Malatya merkeze çok yakın olmasından dolayı, şöyle bir hemen kameraman arkadaşım Turgut Yaman da sokakları biz sizinle paylaşsın hemen sıcağı sıcağına. Malatya merkeze çok yakın olmasından dolayı çok şiddetli hissedildi deprem. Ki kısa sürdü, evet bunu söyleyelim, kısa sürdü, 10 saniye civarında takriben sürdü. Ona rağmen çok şiddetliydi, büyük bir gürültüyle birlikte sarsıntı oldu. Herkes yataklarından korkuyla uyandı ki yavaş yavaş bir sokaklarda da hareketlenme başladı. Tabii Malatya depremi 6 Şubat'ta iliklerine kadar hisseden bir il ve insanların psikolojik altyapısı da deprem noktasında bayağı bir sorunlu diyebiliriz ki bundan sonraki süreçle ilgili uzmanlara kulak verdiğimizde Malatya'yı tehdit edebilecek fay hatlarından çok bahsedilmese de Malatya'nın çevresinde yer alan fay hatlarının ileride büyük bir depremi tetikleyebileceği yönünde ifadeleri oluyor ki bizler de özellikle 6 Şubat'tan sonra uzmanlara kulak kabarttığımızda Bingöl noktasından bahsedildiğini, Tunceli noktasından bahsedildiğine sıkça şahit olduk. Bir kez daha ifade edelim. Saatler 6.20'yi gösterirken çok şiddetli bir depremle, 5 büyüklüğünde bir depremle, aslında 5 büyüklüğündeki depremlere alışkın bir il Malatya ama söylediğimiz gibi Gülümuşağı Malatya merkezi 10 kilometre ve derinlik olarak da 5.5 kilometre görülüyor ki bu da çok bir derin bir nokta olarak görülmüyor deprem için. O yüzden depremi çok şiddetli bir şekilde hissetti Malatyalılar. İşte bizler de şu anda Battalgazi bölgesinden canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Sokaklarda yavaş yavaş bir hareketlenme başladı. Sizlerle paylaşıyoruz. 6.20 saatler 6.20 gösterirken bu deprem meydana geldi. Malatyalılar kendilerini parklara, sokaklara attılar. Şu ana kadar elimize ulaşmış herhangi olumsuz bir bilgi yok. Olumsuzluğa dair bir bilgi yok. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un açıklaması da var. Birebir ifadelerini sizlerle paylaşacak olursam, ilimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sağ tarama çalışmalarına başlamış olup an itibariyle olumsuz bir durum tespit edilmemiştir diye bir açıklaması var. Yine az önce sizlerle paylaştık. Polis telsizinden Sarıcıoğlu'nda bir göçük olduğu yönünde bir ihbar alındığını söylemiştik ki olay yerine ekiplerin sevk edildiği bilgisini de yine paylaşalım. Evin duvarının bir kısmının çöktüğü yönünde bilgi var. Bunu sizinle paylaşalım. Sarıcıoğlu bölgesi yine depremden çok etkilenmiş eski yapıların olduğu bir noktaydı. Ama şu ana kadar tekrarlayalım, olumsuz bir ihbar, olumsuz bir olumsuzluğa dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un da bu konuyla ilgili açıklaması var. Sokaklarda yavaş yavaş bir hareketlenme de oluşmaya başladı. Polis ekipleri yine saha tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Herhangi bir olumsuzluğa karşı bilgilendirme maksatlı, müdahale maksatlı bir çalışma olduğunu da ifade edelim. Saatler tam 6.20'yi gösterirken Malatyalılar yataklarından deprem korkusuyla uyandılar. Gülümuşağı fay hattı Malatya merkeze yakın bir nokta olduğu için ki biz aslında 20 Mayıs'tan bahsettik ama 20 Mayıs öncesinde de yine 4 ve üzeri depremler üreten bir fay hattı olduğunu ifade edelim. Aslında tabii deprem uzmanlarına kulak kabarttığımızda o fay hattı üzerinde biriken bir enerjiden bahsedilmişti ki

Tek seferde kırılma durumunun daha büyük olumsuzluklara yol açabileceği bilgilerini de sıkça bizle paylaşmışlardı. Gülümüş abi fay attı. Tabii bu sabah ürettiği depremle birlikte neredeyse yine 5'e yakın bir deprem 6 Şubat'tan sonra potansiyeliyle karşımıza çıktı diyebiliriz. Yineleyelim, Battalgazi ilçesindeyiz. İşte görüyorsunuz trafikte ve sokaklarda yavaş yavaş bir hareketlenme var. Elimize bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Malatya, Battalgazi, Gülümuşağı'nda sabah saatler 6.20'yi gösterirken şiddetli bir deprem meydana geldi ki yerinde çok altında olmamasından dolayı, derinde olmamasından dolayı ki merkeze de yakın bir nokta olmasından dolayı depremin meydana geldiği Gülümuşağı'nın çok derinden şiddetli bir şekilde hissetti Malatyalılar depremi. İşte görüyorsunuz, kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor. Trafikte yavaş yavaş bir hareketlenme. Malatya'da özellikle bu Temmuz ayı bilindiği üzere kayısı hasat mevsimidir ki bahçelerde, bağda bahçelerde yoğun bir çalışma olur. Bu süreçte nüfusun önemli bir kısmı kırsal kesime taşınır, kırsal kesime gider ki gördüğümüz kadarıyla yine bir yüksek binaların olduğu şehir merkezinden kırsala doğru en azından imkanı olan onu kullanmak niyetiyle herhalde öyle görüyoruz. O noktalara doğru gidiyorlar. Şu anda canlı olarak bu görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. Bir kez daha şöyle bir bilgi kaynaklarımızı taradığımızda olumsuz bir durum olmadığını Sarıcıoğlu'nda, yani Sarıcıoğlu dediğim nokta yine Battalgazi eski Battalgazi bölgesine ait bir mahalle, Taştepe mahallesine ait bir nokta. Evet, bu arada şöyle bir bilgi var. 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede peş peşe 3 artçı deprem daha meydana gelmiş. Ama deprem uzmanları bunun bir artçı deprem olduğunu söylemişlerdi sevgili izleyiciler. Hemen şöyle taradığımız zaman olumsuzluk ve bu yönde bir ihbar da henüz tespit edilmedi, bize ulaşmadı yönünde bir açıklama var. Yine belediye başkanı Sami Er'in Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mesajı da var. Yine siyasilerin mesajları var. Şöyle bir göz attığımızda hemen 5 büyüklüğündeki deprem Malatya'yı korkuttu. Şu anda sokaklarda yavaş yavaş bir hareketlenme var. Şöyle tekrar bir bakıldığında hemen göz atıyorum. Bir taraftan da hem polis telsizini dinliyoruz burada Turgut Yaman'la birlikte, hem de yine haber kaynaklarımızdan anlık WhatsApp'tan bize gelen bilgilere, ihbarlara bakıyoruz bir taraftan. Şu ana kadar şöyle diyelim, Allah'tan ki çok önemli bir ihbar durumu söz konusu değil. Söylediğimiz gibi eski Malatya ya da bilindiği adıyla Battalgazi ilçesi Taştepe'de, Sarıcıoğlu'nda bir duvarın çöktüğüne dair bir ihbar var. Oradan da şu ana kadar üzücü, korkutucu bir bilgi gelmedi. İşte görüyorsunuz Malatya sokaklarında şu anda saatler 07.08'i gösterirken trafikte yavaş yavaş bir hareketlenme var. Aslında Malatyalılar o depremin korkusunu yavaş yavaş psikolojisinin üzerinden atmaya başlamıştı. 20 Mayıs'ta bir hatırladı, yine aynı fay attı Gülümüşağı. Şimdi tabii bugün bir daha bu böyle bir depremin meydana gelmesi ki 18 Temmuz Cumartesi sabahı bir kez daha o 6 Şubat'ı çok derin bir şekilde hissettirdi diyebiliriz. Yavaş yavaş Malatyalılar sokaklara döküldü. İşte trafikteki hareketlenmeyi görüyorsunuz. Normalde bu aks, bulunduğumuz aks çok yoğun kalabalık bir aks değildir. Şöyle bir bilgi notu da elime ulaştı. 5 büyüklüğündeki deprem sonrası Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir evin duvarında göçük meydana geldiği, ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, yine sağlık ekiplerinin de olay yerine sevk edildiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Haber kaynaklarımızı şöyle sık sık tekrar tarıyorum. Bir olumsuzluk olmaması için de bir taraftan da dua ediyorum aslında. Hakikaten Malatyalılar ve bizler tabii ki korktuk. Tabii bizler de depremi Malatya'da, burada yaşadık. Yataklarımızdan büyük bir gürültüyle uyandık.
yüksek binalarda oturanlar için aslında deprem

0: Deprem korkusu hiçbir zaman bitmiyor maalesef ki, özellikle deprem bölgesinde yaşıyorsanız bu anlamda en küçük artçı bir depremde bile yürekler ağza gelebiliyor ki, hele de 6 Şubat depremlerini yerinde yaşamış olan bizler için hakikaten büyük bir sınav gibi duruyor. Şu anda görüyorsunuz Battalgazi'de, depremin olduğu Battalgazi'de hareketlilik var. İnsanlar sokaklara çıktılar. Turgut Yaman da o görüntüleri sizlere getiriyor.
1: Evet, bir kez daha yine yemek gerekir. Olduğunu söyledin. İki katlı bir bina. Onunla ilgili bilgi var mıdır? Herhangi bir yaralanma söz konusu mu? Ya da ev boş mu? Metruk bir bina mı? Ne biliyoruz orayla alakalı?
0: Şöyle anlatalım. Şimdi tabii Battalgazi Eski Malatya ihbarın yapıldığı noktadaki bina durumu genel olarak çok yeni değil ki bahsedilen iki katlı binanın yaşının en az 15 olduğunu yine iletebiliriz rahatlıkla. Çünkü o bölgede çok yeni bina olmadığını biliyoruz. İki katlı binadan bahsediliyor. Tabii şu ana kadar elimize herhangi bir olumsuz bilgi ulaşmadı ama bizim yine hani 6 Şubat depremi sonrasındaki bilgilerimiz, deneyimlerimizden diyelim, ortaya çıkarabileceğimiz tablo şöyle olabilir ki, hasarlı bir ev ve duvarında bir göçük meydana gelmiş. Herhangi bir olumsuzluk durumu ya da ihbarı ya da bilgisi bize ulaşmadı. Ulaşır ulaşmaz sizlerle paylaşacağız. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hem Sarıcıoğlu hem Göztepe bölgesindeki olumsuzluk için olay yerine hareket ettiğini yine sizlere tekrar iletelim. Battalgazi ilçesi Gülümuşağı bölgesinde meydana gelen deprem sonrası Göztepe mahallesinde iki katlı bir evin duvarında göçük meydana geldiği ihbarı yapıldı ki biz de şu anda o bölge Göztepe'ye çok yakınız aslında, hemen iki mahalle üzerimiz. Biraz sonra o noktaya doğru hareketleneceğiz bizler de Turgut'la birlikte. Herhangi bir olumsuz bilgi, ki inşallah öyle bir şey yoktur, olursa hemen sizinle bağlantı gerçekleştirip paylaşacağız diyelim ki olay yerindeyiz şu anda. Evet, görüyorsunuz dakikalar geçtikçe yoğunluk daha da artıyor. Araç yoğunluğu artıyor özellikle. Söylediğimiz gibi Malatya özellikle bu dönemde kayısı hasadının yapıldığı bir dönem ki köyde, bağda, bahçede, kırsalda yoğun bir nüfus olur. Şu anda gördüğümüz kadarıyla insanlar o imkanı kullanmak istiyor. Tabii bağda, bahçede evi olan insanlar o imkanı kullanmak istiyor. Yinelemek gerekirse ki biz de o olay yerine doğru bir hareketlenelim. Göztepe bölgesinde, Göztepe mahallesinde bir göçükten bahsediliyor. Oraya çok yakınız. Bir kez daha tekrarlayıp sözü tekrar size iletmek istiyorum. Malatya, Battalgazi, Gülümuşağı'nda bir deprem meydana geldi. Saatler 6.20'yi gösterirken 5 büyüklüğünde. Malatya Valisi'nin açıklaması var. Herhangi bir olumsuz durumla ilgili bize gelmiş ihbar yok dedi ki, bizler de şöyle haber kaynaklarımızı taradığımızda bir olumsuzluğa rastlamadık ve Göztepe Sarıcıoğlu'nda yine olumsuzlukla ilgili bilgiler paylaşıldı ama göçük olduğu, duvarlarda yine göçükler meydana geldiği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Hemen şöyle toparlayacak olursak, Malatya güne deprem korkusuyla uyandı. Gülümüşağı'nda meydana gelen deprem Malatyalıları korkuttu. Yataklarından fırlayan insanlar sokaklara, caddelere, parklara akın ettiler. Herhangi bir olumsuzluk yok. Malatya'dan, Battalgazi'den, olay yerinden yeni gelişmeler oldukça sizlere iletmeye devam edeceğiz.
1: Evet, Mehmet Türel aktardı bölgedeki son gelişmeleri. Şimdi deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy da depremi A Haber canlı yayında yorumladı. Bir izleyelim efendim.
2: 6 Şubat depremlerinden sonra artçı depremlerden en çok etkilenen yerlerden bir tanesi Malatya çevresiydi. Çünkü Malatya çevresi hem Doğu Anadolu fayı, yani 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği hem Doğu Anadolu fayı hem de Malatya fayı arasında bir kavşak noktasında bulunuyor. Bu kavşak noktası içerisinde çok sayıda deprem olan önemli yerlerden bir tanesi. Çok sayıda olması bir tane, ama bir de güçlü depremler oluyor. Mesela 5 büyüklüğünde bugünkü bir deprem 30 tane, 4 büyüklüğünde deprem demektir. O bakımdan bu sarsıntıyı geniş bir alanda hissetmiş olmaları çok kuvvetle muhtemel. Tabii bu çok tedirgin edici bir şey. Fakat 5 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı bir özelliği yok normalde. Yani bir binayı yıkması mümkün değil. Fakat çok

0: hissedilebilir bir deprem. İnsanların tabii bu yüksekteki depremlerde kuvvetli muhtemel sokakta geçiriyorlar ilk saatleri böyle. Tabii bölgede aslında büyük bir deprem oluşturabilecek Doğu Anadolu fayı enerjisini önemli ölçüde boşaltmış durumda. Bunun ardından gelen artçılar, yaşanabilecek artçılar ki 6 Şubat'tan 3 yıl geçmesine rağmen hala artçıları sürüyor. Çünkü çok büyük bir depremdi, 7.7 büyüklüğündeki bir deprem. Bu bizim bir deprem gerçeğini ortaya koyuyor. Yani bu tür depremler olacaktır yani. Özellikle 4 büyüklüğündeki depremler gün aşırı ülkenin her tarafında meydana geliyor. Ama Doğu Anadolu çevresindeki depremler önemli. Çünkü deprem olan yerde 6 Şubat'ta yani Hatay'dan başlayıp işte Doğu Anadolu'nun bu bölgelerine kadar gelen fay üzerinde bir büyük deprem olmayacak bu kesin. Çünkü o enerjiyi toplaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekiyor. Ama bu büyük depremlerin olduğu yerlere komşu alanlarında tabii yeni gerilim olması daha fazla çünkü gerilim transfer oluyor yani bir yerde bitiyor tamam enerji yok oluyor ama ondan sonra komşu alanlara sıçrattığı için komşu alanlarda bu tehlike her zaman var. Ayrıca Malatya'da büyük deprem oluşturmayabilir ama orta büyüklükte 6-6,5 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bazı fayların olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan takipteyiz yani gözlemliyoruz fayları.
1: Evet.
0: Bir yandan da bu depremin bir takım küçük artçıları da olabilir. Buna da hazır olmak gerekir. Yani 5 büyüklüğündeki bir depremin 3,5-4'e kadar varabilecek bir artçısının olması da mümkün teorik
1: Evet.
0: olarak. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir.
1: Efendim Avrupa'da bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda fırtınalar etkili oluyor. İtalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Fransa ve Almanya'da fırtına can kaybına yol açtı. Binlerce ev elektriksiz kaldı.
2: Avrupa'da doğa sert yüzünü gösteriyor. Güney kavrulurken kuzey ve batı fırtınaya teslim oldu. Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Fransa'da uzun süren sıcak hava dalgasının ardından bu kez şiddetli fırtına etkili oldu. Devrilen ağaçlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının zarar görmesiyle 53 bin ev karanlıkta kaldı. Karayollarında ulaşım aksadı, pek çok noktada hasar oluştu. İtalya'da ise iki farklı tablo aynı anda yaşanıyor. Sicilya ve Sardinya'da sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. 19 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Ülkenin kuzeyinde ise sağanak ve fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Sardinya, Sicilya ve Umbria'daki orman yangınları ise mücadeleyi daha da zorlaştırdı. Almanya'da da şiddetli fırtına can kaybına neden oldu. Karlsruhe kentinde devrilen ağacın altında kalan bir bisikletli yaşamını yitirdi. Yollar sular altında kaldı. Evler ve araçlar zarar gördü. Meteoroloji ülkenin pek çok bölgesi için yeni fırtına ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Bir yanda rekor sıcaklıklar, diğer yanda fırtına, sel ve orman yangınları. Avrupa hava olaylarının aynı anda etkili olduğu zor günlerden geçiyor.

0: Efendim, emeklilerin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı. Emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu. Memur ve memur emeklileri 14 günlük farklarını henüz almadılar. Farkların önümüzdeki hafta yatması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklileri bankaya gittiğinde hesaplarında zamlı yeni maaşlarını gördü.
1: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız.

0: bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: Öyle de oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı Temmuz ayında zamlandı.
0: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Temmuz ayında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı üzerine bir de enflasyon farkı aldı. Böylece maaşlarında %13,52'lik artış oldu. Memurlar ayın 15'inde zamlı maaşlarını aldı. Şimdi ise Temmuz'un 1 ile 15'i arasında oluşan 14 günlük zam farkını bekliyorlar. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama farkların önümüzdeki hafta hesaplara yatması bekleniyor. Örneğin maaşı 150 bin liradan 170 bin 730 liraya yükselen bir uzman doktora 14 günlük maaş farkı olarak 9 475 lira yatacak. Ayın 15'inde zamlı olarak 84.845 lira alan bir hemşirenin hesabına 4.701 lira, 109.185 lira alan bir mühendise 6.054 lira, 102.135 lira alan avukata ise 5.663 lira fark yatacak. Maaşı 73.070 liraya çıkan memura 4.047 lira, 92.618 lira alan polis memuruna 5.133 lira, 83.254 lira alan bir öğretmene ise 4.613 lira fark yatacak. SSK, Bağkur ve Tarım emeklileri ise Temmuz ayında %17,76 zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar ödenmeye de başlandı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme için gözler mecliste. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme genel kurulda da kabul edildikten sonra 20 bin lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farklarının ayın son haftası yatırılması bekleniyor.
2: Efendim 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Paketin en dikkati çeken maddelerinden biri de IBAN mağdurları olarak adlandırılanlara ilişkin düzenleme oldu. Düzenlemeye göre dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna katılımı yalnızca banka hesabı, banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla hesapların kullanılmasını sağlamakla sınırlı kalanların cezaları yarı oranında indirilebilecek.
3: O kadar işi dışıydık onunla. Bir de asker arkadaşımdı. Dostum diye biliyordum. Hiçbir şekilde aklıma bir durum gelmedi.
1: Bu cümleler hesaplarını paylaştıkları için dolandırıcılık soruşturmalarında mağdur duruma düşen binlerce kişinin ortak hikayesini anlatıyor. IBAN mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan düzenleme mecliste kabul edildi.
4: Dolandırıcılık yöntemi sürekli değişiyor. Bunlar artık teknolojiye uyuk uyduruyor. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılacak.
1: Yaklaşık 400 bin dosyayı ilgilendiren IBAN düzenlemesi 12. yargı paketi kapsamında kabul edilerek yasalaştı. Böylece banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaştığı için dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan ancak suça bilinçli olarak katılmadığı tespit edilen kişilerin cezaları yarı oranında indirilebilecek.
5: Biz şok olduk. Nitelikli dolandırılacak diye aldılar. Yani bilemeyiz ki, biz bilmediğimiz için bu durumun içine düştük.
6: Öyle bir mağdur durumlara düştüm, neler çektim ben.
1: Yeni düzenleme sadece ceza indirimiyle sınırlı kalmıyor. Yargılama süreçlerinde de hızlı bir dönemin kapılarını aralıyor. Buna göre duruşmalar arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek.
7: Yakın bir arkadaşınız sizden IBAN bilgilerinizi rica etti, bir işlem yapacağım dedi. Verir miydiniz?
8: Verirdim. Arkadaşa bağlı. Çok yakın bir arkadaşımsa olabilir, evet.
9: Para atacaksa veririm tabii. O tarz arkadaşlarım yok ya. Yani.
7: Güveniyorum diyorsunuz arkadaşlar.
9: Evet, aynen öyle.
1: Düzenleme dolandırıcılığı planlayan, organize eden veya yöneten kişileri kapsam dışında bırakıyor. Yasanın yürürlüğe gireceği tarihten önce açılmış tüm dosyalarda bu düzenlemeden yararlanabilecek.
2: Efendim şimdi Hürriyet gazetesine bir bakalım hangi haberler yer alıyor Hürriyet'te. Manşete baktığımızda diyor ki orta çağ bu değilse ne? İsrail'den bir haber. On binlerce kişiyi katleden büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi. Tıpkı orta çağdaki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilecek diyor. Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneler timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Gvir'in bu çağ dışı ve zalim planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaldırıldı. Çevre Koruma Bakanı Silman, Dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olarak nitelendirilen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkararak bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararnameyi imzaladı. Böylece cezaevleri dahil bazı kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulmasının da önü açıldı. Cezaevlerinde binlerce Filistinli var diyor. İsrail cezaevlerinde 9600 aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3532 idari tutuklu da bulunuyor. Ortaçağ bu değilse ne başlığıyla Hürriyet bugün manşetlerine bir haber atmış efendim. Efendim, evlenirken verilen hastalıkta ve sağlıkta sözü bu kez mahkeme salonlarında sınandı. Öyle ki Yargıtay hasta olan eşiyle ilgilenmeyen ve eşine bakmak için eve gelmeyen kocayı kusurlu buldu.
10: Nikah kıyılırken iyi günde kötü günde birlikte olacağına söz veriliyor. Ama hastalandı mı bırakılıyor, olmuyor. Öyle olmaması lazım.
11: Hastalıkta sağlıkta sözü havada kaldı, Yargıtay'dan emsal karar geldi. Hasta eşini yalnız bırakan koca ağır kusurlu sayıldı.
12: Eşlerin birbirlerine hasta oldukları zaman bakmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın kararını olumlu buluyorum.
11: Her şey Bursa'da yaşayan yaşlı bir adamın aile mahkemesine başvurmasıyla başladı. Yaşlı adam eşinin kendisini aşağıladığını, hor gördüğünü, evden kovduğunu ve emekli maaş kartına el koyduğunu öne sürerek hem boşanma davası açtı hem de yüklü miktarda tazminat talep etti.
13: Birbirlerine hiç bakmıyor, hiç saygıları yok, sevgileri yok.
14: Kız birbirine bakması lazım.
15: Eşler birbirine bakmalı. Bakmama kararı yanlış. Bence ahde, vefa ve sadakat bu konuda çok önemli.
11: Hakim karşısına çıkan kadının savunması davanın tüm seyrini değiştirdi. Kendisinin ağır şeker hastası olduğunu ve gözlerinde görme bozukluğu başladığını belirten yaşlı kadın, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme kadının eşinden ayrı yaşamasını bir kusur olarak görmedi ve asıl kusurlu tarafın hasta eşine bakmayan koca olduğuna hükmetti. Kocanın tazminat talepleri ise tamamen reddedildi.
13: Ben ona bakmam, ödeşiriz. Değil mi? Bu kadar basit.
16: Boşanır mısın abla bakmadı diye sana?
13: Hayır, boşanmam.
16: Ama süründürürüm.
13: Burnundan da getiririm.
11: Yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyen koca davayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden kocaya kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Hasta eşe bakmamanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında olduğuna hükmedildi.
17: Yargıtay olmadan bunu aslında insan olarak, toplum olarak böyle bakmamız lazım.
18: Birisi hastalanınca diğerini bırakıp gitmesi pek hoş değil. Bence yerinde olmuş.
19: Doğru bir karar. Ben ona bakmazsam yani zaten evliliğin bir anlamı olmaz.
2: Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu suç örgütünün yargılanmasına 10 Eylül'de başlanacak efendim. Ersoy'un arasında bulunduğu 7 sanık nitelikli cinsel saldırı ve örgüt kurma suçlamalarıyla yargılanacak. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütünün şeması da çıkarıldı. İşte ayrıntılar.
20: Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması çıkarıldı. 17 isim hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi. Sanıklar ve tanıklar 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ersoy ve 6 sanık hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı. Tensip zaptında tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga Aykut hakkında zorla getirme emri düzenlendi. 11 mağdur ve aralarında Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, gazeteci Emrullah Erdinç'in de bulunduğu 17 tanığın duruşmada bulunması için haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması da çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy örgüt lideri olarak yer aldı. İddianamede örgüt üyelerinin çevresinde bulunan ve duygusal ilişki yaşadıkları kadınları Ersoy'la tanıştırarak çeşitli yöntemlerle fuhşa sürükledikleri kaydedildi. Alınan beyanlarda uyuşturucu maddeyi planlı şekilde mağdurların kullanımına sunduklarının anlaşıldığı da belirtildi.

0: İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şeklinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 266 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Öte yandan yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Ersoy'un avukatı davaya bakacak mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Duruşmaların gizli gerçekleştirilmesini talep etti.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aileden 4 kişinin bulunduğu jet ski laboru oldu. Kazada anne kurtuldu, ailenin bir kızı hayatını kaybetti. Suda kaybolan baba ile diğer kızı ise aranıyor.
0: Deniz keyfi faciayla bitti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Iraklı ikisi çocuk 4 kişilik ailenin bulunduğu jet ski Akyarlar açıklarında şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Suda çırpınan anneyi yakınlardaki bir motor yatın mürettebatı ölümün kıyısından çekip aldı. Babayla iki kızı ise akıntıya kapılarak kayboldu. Saatler sonra Yunanistan'ın İstanköy adası açıklarında kızlardan birinin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri baba ve diğer kız çocuğunu arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Efendim, Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabeş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Aile testten sonuç alınamaması halinde mezarın açılmasını da istediklerini açıklarken soruşturmaya ilişkin incelemeler ise devam ediyor.
2: Rojin Kabeş soruşturmasında kritik gelişme. Aile diatom testi başvurusunda bulundu. Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Adli tıp raporunda Kabayış'ın göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirlenmişti.
3: Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ederken Rojin Kabayış'ın kaybolduğu gün ile cansız bedeni bulunduğu günler arasında Van Gölü'nde seyir halinde olan tekne, yat, gemilerle ilgili inceleme yapılacak.
4: Ben yani Adalet Bakanı'na çok güveniyorum ve yeni devreye giren avukatlarımız da Allah razı olsun tecrübelidirler. Gereken neyse yapacaklar. Zaten Van'da ekip çalışıyor şu anda. Telefon daralma sinyali yapacaklar. Ondan sonra kamera kayıtları takibe alınacak.
3: Nizamettin Kabayış, yüreği yanık, gözü yaşlı bir baba. Evladını kaybetti. Evladının suda boğulup boğulmadığını tespiti için idom testi istedi.
4: Canımız çok yanıyor. Yani son duruma gelirse mecbur mezarı açacağız. Çünkü hani büyüklerin bir lafı vardır diyor. Zulme sessiz kalan kişi o da o suç ortağı oluyor. Ben kesinlikle biz sessiz kalmayacağız. Çünkü zamanında yapılmayacak şeyler vardır. Diatom testi yapmadılar, deliller karartıldı ki o kişiler de kim olursa olsun ben yetkililerden rica ediyorum. Görevini kötüye kullanan kişi cezaları neyse onlar da cezasını çeksinler.
1: Efendim, televizyon yapımcısı ve gazeteci Aziz Üstel 80 yaşında hayatını kaybetti. Üstel bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.
5: Valla çok büyük bir şanssızlık yani.
2: Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel 80 yaşında hayatını kaybetti.
5: Ben güven veririm bu komplo teorilerine falan çok kadar karşıyım. İnanmak istemiyorum.
2: Usta televizyoncu İzmir'deki bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Vefatı medya ve spor camiasını yasa boğdu.
5: Galatasaray gerek son derece deneyimli bir

Vazgeçemediği dondurmanın izlerini Türkiye'nin dört bir yanında sürüyoruz. Çanakkale'nin kara dondurmasından, Gaziantep'in bol fıstıklısına, Kilis'in közde pişen dondurma kebabından, Bafra'nın gül şeklindeki sunumuna kadar her yörenin kendine özgü lezzetini keşfediyoruz. İzleyelim.

0: Mididen 70'e hayır diyemediğimiz, vazgeçemediğimiz en önemli tatlı ve tüketim malzemelerinin biri de dondurma. Tabii dondurma deyince de akla envaiye çeşit dondurma geliyor. Tabii ki bu dondurmanın yapılışı da çok önemli.
1: Şimdi frambaz, bu frambaz, bu işte karadut, böğürtler, yaban mersini, vişne. Dünyanın en güzel meyvesi bizde. En güzel toprak bizde.
0: Çanakkale'ye özgü meşhur karadut dondurması da artık makineye atma zamanı geldi.
1: Evet.
0: O kaynayan öz mü artık o karadut özü mü?
1: Ya sırf bunda mesela ne bir su var ne bir yani.
0: Su yok.
1: Su yok, sadece karadut. Karadut kışın ürterek blenderda çektik, haşlandı. Yani buna su kullanmana gerek yok. Adam yani meyve yesin ya. Meyve yesin.
0: Yoğun bir meyve yüzü oldu.
1: Yoğun bir, evet. Yani bizim dondurmalarımız öyle. Yani direkt mesela meyve yemiş gibi. Direkt zaten ağzınızda çekirdekleri görüyor musun?
2: Nasıl yiyorum?
0: Kazanın dibinde de onların çekirdekleri.
1: Aynen.

0: Şimdi bu belli miktarda belli bir ısıda karıştıktan sonra buna süt mü karıştırıyor?
1: Aynen öyle.
0: Kullandığımız süt ne sütü?
1: O da aynı. İşte manda,
0: keçi. Manda, keçi.
1: İnek. 3 tane süt karıştırıyoruz.
0: İşte Marmara'nın özel dondurmalarının sırları burada.
1: Aynen öyle.
0: Özel hazırlanmış manda ve belki de başka sütler de var içinde.
1: Mesela birden vermiyoruz. Yeter. Dur. Bunu mesela 3 aşamada vereceğiz.
0: Niye? Her aşamada karışacak mı?
1: Şimdi bunu bilen yok. Bu mesela 3 aşamada verdiğimiz zaman sütü kabul edecek. Meyve kabul edecek. Yavaş yavaş ne kadar verirseniz hem renk kaybına uğramayacak, hiçbir şeye uğramayacak. Kendi karadut şeyini alacak. Rengini alacak. Bakar mısın şuraya? Dondurmayı döverekten böyle pat pat pat pat vurduğu anda bizi ne yapıyor? Al diyor artık.
0: Artık bitti diyor değil mi?
1: Tepsiyi açıyoruz. Şimdi renge bakar mısın yani? Şu şeylere bak.
0: Böyle. Çanakkale'nin meşhur karadut dondurması hazır.
1: Karadut. Böyle abi çekirdekler olacak.
0: Çanakkale'nin meşhur karadut dondurması işte bu evrelerden sonra final aşamasında üretimden sonra test yapılır ve daha sonra ise binlerce vatandaşın 70'e tüketeceği tezgahlara servis edilir.
2: Gaziantep'in asırlık lezzeti yaz sıcaklarının vazgeçilmeziyle buluşuyor. Bu kez rotamızda bol Antep fıstıklı dondurma yapımı var. Dondurma yapımı için önce sütü ocağa koyduk, hazırlanıyor. Peki nedir bol fıstıklı Antep fıstıklı dondurma? Hemen ustasına soralım. Önce neler yapacağız?
3: Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi Gaziantep'in kendine has, kendine yöresel bu dondurması çok farklı. Çünkü kaynarken bile gördüğün gibi bakır kazanlarda kaynıyor. Gaziantep'in olmazsa olmazı, her şeye yön veren, her şeye damak veren bakır. Bakırımıza, sütlerimizi, köyden gelen keçi sütüyle inek sütünün karışımından olan bu lezzetimiz burada kaynama aşamasına geçiyor.
2: Keçi sütü oldukça önemli.
3: Tabii bizim bunda
2: kazan oldukça önemli.
3: Tabii bakır kazan önemli. Keçi sütüyle inek sütünün tamamıyla karışmış olması lazım. Çünkü sadece keçi sütü bilirsiniz teke kokusu verir. O yüzden keçi sütüyle inek sütünü karıştırıyoruz. Tamamıyla organik, tamamıyla doğal yapıyoruz.
2: Efendim sütümüz, salebimiz hazır, kavrulmuş fıstığımız hazır, bir de toz fıstığımız hazır. Şimdi dondurmayı yapmak için Gaziantep'te birazcık böyle kürekli

0: Antep fıstığını sütümüzde buluşturuyoruz. Bir taraftan da karıştırıyoruz. Tabii kürekle bunu atıyoruz böyle birazcık.
1: Çok az çok az.
0: Çok az çok az atıyoruz. Öyle mi Hasan Usta?
2: Öyle mi yapalım? Bence gerçeğini gösterelim. Gerçeğini yapalım. Şimdi az az atınca Antepliler, Urfalılar bilir. Bizde fıstığı az atmak yok. Bizde fıstığı hakkıyla, hakikatiyle atmak var. Sen yine böyle kürekle devam ediyorsun ama biliyorsun ki olmayacak. Biz ne yapıyoruz? Şöyle kazanımızı alıyoruz.
0: Kazanı mı çevireceğiz?
2: Kazan böyle abi. Biz de böyle dondurmanın içine sütün miktarı kadar fıstık atıyoruz. Gördüğünüz gibi Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın bu fıstıkları gerçekten bu dondurmada hak ettiği seviyeyi buluyor. Bu dondurma gerçekten çok organik, çok özel. Şimdi Mahmut da hemen kavrulmuş fıstıklarımızı da giriyoruz. Şimdi
0: daha kavrulmuşunu da atıyoruz. Efendim tozunu attık, yetmedi bir kazan dolusu. Şimdi o fırında kavurduğumuz fıstıkları da içine atıyoruz. Ben kürek elimde kaldım böyle. Bu küreği neden kullandık onu da anlamadım.
2: Onu da şimdi tamamıyla bu dondurma organik eski usul yapıyoruz. Bakır kazanları gördünüz. Fıstığın işlenme aşamasını gördünüz ve bu da son aşaması olan kavrulmuş fıstığı da atıp burada bir yarım saat karıştırdıktan sonra artık makinemize girip dondurma aşamasını çekeceğiz.
0: Antep fıstığıyla hazırladığımız dondurma karışımını dondurma makinesine koyduk. Eksi 30 derecede o karışım dondurmaya dönüştü. Şimdi dondurmamızı makineden alma vakti.
2: Bakın matik makinemizde tam 30 dakika boyunca bu dondurma döndü. Döndüğündeki hali de bu. Bakın içindeki parçacık fıstıkları hala görünür vaziyette. Onlar hala ezilmedi ve buna herhangi bir gıda boyası, buna herhangi bir renklendirici kesinlikle kullanmıyoruz. Tamamıyla Gaziantep'e has organik dondurmamız.
0: Efendim saatler süren çalışmamız sonrasında muhteşem dondurmalarımızı hazırladık. Tabii ben en çok Gaziantep'e özgü Antep fıstıklı dondurmasını merak ediyorum. Çünkü neredeyse içine iki kışlık fıstık koydum. Evet. Ben kürekle atıyordum. Hasan Usta içerisine kazanı ters çeviriverdi.
2: Diyorlar ya ustanın fıstık bağları mı var? Bizim fıstık bağları bile bu dondurmalara yetmez. Şöyle fıstıklı dondurmayla başlayalım. Bunu bir de frik dediğimiz böyle yeni dolaptan çıktığı an yiyorlar. Gaziantep'liler bilir. Şöyle frik olarak da yiyorlar bunu. Bakın gördüğünüz gibi. Yani frik dediğimiz daha
0: frik dondurma.
2: Tam donuş aşamasına geçmeden, o eksi 30'dan matikten çıkan dondurmanın son aşaması olmadan bir önceki halinde böyle frik olarak yiyorlar. O andaki fıstığı göreceksiniz. Gaziantep'in en özelliklerinden birisi de dondurmamızın şöyle sakız gibi sünmesi. Bakın gerçek dondurmayı nasıl anlarsınız?
0: Bunu şimdi bir şey diyeceğim. Biz dondurmaya fıstık atalım dedik ama sanırım fıstığa tam tersi
2: attık.
0: Oldu.
2: Fıstığa dondurma attık. Şöyle sakız gibi sünmesi lazım. Şöyle limonlumuz var. Limonlu da çok farklı. Limonun kabuklarını soyuyoruz. Reçelini yapıyoruz. Limonu haşlıyoruz. Haşladıktan sonra rendeliyoruz ve bunun reçelini yaptıktan sonra limonlu dondurmamızı yapıyoruz. Gerçekten aşamaları.
0: Gerçek limon tadını vermiyor.
2: Tabii. Yani. Dondurmanın karşılığının her anında fıstığı yiyeceksin. Olmayan bir yeri olamaz. Bakın her aşamasında fıstık var. Her aşamasında böyle fıstığın değmediği bir süt, değmediği bir dondurma Gaziantep'te düşünüyor.
0: Hasan Usta anlatırken resmen yaşıyor. Ben artık tadına bakmak istiyorum. Muhteşem olmuş.
2: Afiyet olsun.
0: Ellerime sağlık.
2: Aynen vallahi emeğin çok.
3: Tercihiniz neden yana?
4: Ben kavundan yanayım. Ekstradan kuzu kulağını çok beğeniyorum.
3: Kuzu kulağı?
4: Evet, ekşi ot. Çok güzel.
3: Başka? Orman meyveli falan yiyor musunuz?
4: Orman meyveliğini genellikle bal bademle yiyorum. Çünkü o ikisini kombine yaptım.

bölgesinde, Muğla'da da ayrı bir dondurma kültürü var. Hal böyle olunca da gördüğünüz gibi o meyveler tamamen doğal bir şekilde kullanılıyor. Dondurmanın içerisinde Harun ustamız da yanımızda. Harun ustam maşallah.

0: Bol bol koyuyorsun sen abi.
1: Evet Tatı Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş
1: bulduk. Önceden dökmüş olduğumuz sütümüzün içine muzlarımızı karıştırıyoruz. Muzlarımız doğal, içinde katkı maddesi, boya vesaire hiçbir şey yok. Sadece muz ve sütten, salepten yapmış olduğumuz süt ve salepli şekerden dondurmamızı bu şekil çekiyoruz.
0: Şimdi bunun içine kaç kilogram süt attık bu makinenin içerisine?
1: 8 kilo salepli sütü döktük.
0: Salepli süt.
1: Salepli süt 8 kilo. Onun haricinde 2 kilo da muzunu koyduk.
0: 2 kilo da muz koyduk.
1: Koyduk.
0: Şimdi muzu koyduk. Bunlar ne?
1: Karışık meyve. Bunun
0: karışık meyve.
1: Portakal, incir, limon, ondan sonra kiraz, vişne gibi şeyler var. Bu da böyle buradan. Bunu da böyle
0: yine bol bol.
1: Ne bol bol, aynen. Karışık meyve diye bir şeyimiz, dondurmamız.
0: Bu bölgede herhalde böyle söylediğim gibi meyve ağırlıklı dondurmalar evet, tercih ediliyor değil mi?
1: Yapmıyoruz, koymuyoruz. Genelde doğal.
0: Tamamen doğal.
1: Yani biz karışımlı şeylere karşıyız. Yani içeriğine hiçbir şey koymuyoruz. Böyle bu şekilde dondurmamız yapılıyor yani.
0: Peki Muğlalıların tercihi de mi bu yönde mesela?
1: Tabii ki Muğlalılar en çok sevdikleri şey meyveli dondurma, çok seviyorlar. Özellikle kavunlu.
0: Kavunlu.
1: Ve bu sene de kuzu kulağı çok meşhur oldu.
0: Kuzu kulağı.
1: Evet, iki kuzu kulağı çok güzel. Yani Muğla halkının denemesini isteriz. Burak Muğla halkını genelde Türkiye genelinin gelip yemesini isteriz yani.
0: Şimdi bu 15 dakika boyunca
1: makinede dönüş yaptı, kıvamını aldı. Kıvamını aldıktan sonra tenekeleri alıyoruz böyle. Az önceki karışık meyve koyduğumuz ürün bu hale geldi.
0: O kattığımız orman meyvelerinden eser yok. Yani hepsi böyle içine sinmiş o sütün.
1: Daha güzel evet. Sütün içine sindi böyle. Lezzetli bir şekilde geldi yani. Az önce koymuş olduğumuz beyaz sütün içine muzlarımızı aynı bu şekilde parçalandı ve dondurma hale geldi.
0: Yine muzdan da eser yok. İçine işlemiş, sinmiş herhalde değil mi?
1: Hiçbir katkı maddesi yok. Aynen öyle.
0: Sütün önemi ne Harun Usta?
1: Salep, şeker, süt. Süt güzel olursa dondurma daha güzel olur.
0: Harun ustamızın çok değil sadece 30 çeşit dondurma yapıyoruz dedi, yerdeyiz. Harun usta maşallah ya. Öyle. Şuna bakar mısın şimdi, Köksal birazdan gösterecek. Neli var burada?
1: Neli var? Portakallı, bitter çikolatalı, damla çikolatalı, portakallı, kuzu kulaklı, frambuazlı, İtalyan
0: maşallah
1: karameli.
0: Hepsini de sayıyorum.
1: Reyhan ve limon, karadutlu. Tahinimiz var, Muğla'mızın özel Gokovos samından. İncirli ve cevizlimiz var. Şeftali ve çileklimiz var. Bal bademimiz var. Orman meyvelimiz var. Antep fıstıklımız var. Oreo püskürtlümüz var. Çileklimiz var. Karamellimiz var.
0: Renk cümbüşü var.
2: Çeşidini çok seviyoruz. Çok güzel oluyor. Hepsi de birbirinden lezzetli. Yani hepsini çok beğeniyoruz.
3: Güneşte eriyen dondurma közde nasıl erimiyor?
4: İşte diyorum ya, mantık dışı hareketlerin hepsi bende.
3: Patentini nasıl aldın?
4: Onu da aldım çok şükür, patentini de. Yani belli bir süreç, yani zor bir süreç oldu ama aldık Allah'a şükür patentimizi. İnşallah şimdi de Avrupa patentimiz var sırada.
3: Yeni dünya kebabı, ciğer kebabı, mantar kebabı, patlıcan kebabı. Her türlü kebabı gördüm. Ama dondurma kebabını ilk defa duyuyorum. Eminim siz de ilk defa duyuyorsunuz. Peki nedir dondurma kebabı? Kilis'in meşhur közde dondurması. Gelin hem yapalım hem de tadına bakalım.
4: Böyle matkapla.
3: Bu matkap bunda kullanılıyor.
4: Evet.
3: Tereli bir matkap.
4: Aynen öyle. Matkapla deliyoruz. Böyle şişe şişe takıyoruz. Bu şekilde. bakın şu şekilde. Oğlum abine götür.
3: Baba şişliyor, oğlu pişiriyor.
1: Babalar da öyle. Ben de pişiriyor ama.
4: Evet, ben de.

0: pişiriyorum.
1: Ne güzel, baban ateşin başına atmış seni.
0: Aynen.
1: Burada
0: kendisi serin yerde, biz sıcak yerde.
1: Hem dondurma pişsin hem oğlum pişsin.
0: Aynen, aynı şekilde.
1: Pişmeyince usta olunmuyor.
2: Pişe yok. Pişe öğrensin işte.
1: Değil mi? Pişe pişe usta olmayı öğreneceksin. Evet, şimdi bunu kaç dakika pişiriyoruz?
0: Ortalama 3-4 dakika.
1: 3-4 dakika pişiriyoruz.
0: Evet.
1: Neyini pişiriyoruz tam olarak bunu biz?
0: Dışındaki fındık, bal, Hindistan cevizini pişiriyoruz.
1: Erimiyor mu?
0: Erimiyor.
1: Alayım ben şöyle bir bakayım. Bir kontrol edeyim, eriyor mu erimiyor. Hakikaten çok ilginç. Daha önce hiç dondurma kebabı görmemiştim.
0: Burada ilk kez görüyorsunuz.
1: Tanıklık ediyorum. Dışarısı zaten 45 derece. Güneşe koysak kebap olmuyor mu?
0: Olmuyor. Özellikle ateşte pişecek.
1: Közde pişmesi lazım. Lezzetini buradaki közden alıyor. Evet, şu an pişti.
0: Şu an pişti, hazır.
1: Şimdi servisine bakacağız.
3: Özel çikolatamızda üzerine gezdiriyoruz.
1: Güzel bir
3: sos. Aynen öyle. Antep fıstığımız. Vazgeçilmezimiz.
1: Efendim, Antep fıstığı olmazsa olmaz zaten.
3: Oğlum muzunu da görelim.
1: Yöredeki tatlılarda Antep fıstığı şart.
3: Evet. Antep fıstığı bizim vazgeçilmezimizdir.
1: Muzlarla da güzelce süslüyoruz.
3: Yani evet.
1: Efendim hazır. Şöyle alalım. Buram buram köz kokulu dondurma.
3: Aynen öyle.
1: Nerelerden geliyorlar bunu yemeye?
3: Çanakkale'den gelen müşterim var.
1: Çanakkale.
3: Evet, Çanakkale'den gelen müşterim var.
1: Çevrelerden de geliyorlar mı?
3: Çok çok sağ olsunlar var ya. Tüm Türkiye'den gelen müşterilerim var. Bakın, közde pişen dondurmamız erimiyor. Bir tadına bak Mehmet'im.
1: Ki nasıl erimedi bunu?
3: Erimez. Onda özel dondurma yaptığım için dondurmasına kadar kendi imalatım dedi. Yani Türkiye'den gelmeye değer.
1: Dondurma kebabı yemiş miydiniz daha önce?
0: Şu an ilk kez yiyorum.
1: Yani daha önce hangi kebapları yediniz?
0: Vallahi Adana, Urfa, Beyti, ciğer hepsini yedim ama dondurmayı ilk kez yiyorum.
1: Nasıl?
0: Çok lezzetli, çok güzel, enfes bir şey olmuş. Giderim dur diyen yok. Giderim dur
4: diyen yok. Kebap oldum yiyen yok. Artık envai çeşit dondurma üretiliyor ama başta Ege bölgesi olmak üzere damla sakızlı dondurma en çok rağbet gören dondurmalardan biri, öyle değil mi?
5: Evet, damla sakızlı dondurma klasik olarak yaptığımız dondurmaların en başında, en tercih edileni, en lezzetlisi olarak baş sıralarda tercih edilen dondurmamızdır. Güzel bir damla sokuzlu dondurma yapabilmemiz için öncelikli malzememiz çiğ süt. İnek veya keçi olması tercih sebebi, nasıl arzu ederseniz. Haricinde sütümüzü daha çok yağlandırıp lezzet verebilmemiz için süt kreması kullanıyoruz. Yine pastörize edilmiş. Bununla birlikte yerli salep diye tabir ettiğimiz Burdur, Bucak'ta yetişen özellikle coğrafi işarete sahip, buna çok önem gösteriyoruz. En kaliteli, dünyanın en kaliteli salebi. Haricinde yine dondurmanın olmazsa olmazı bir toz şeker, pancar şekerinden elde ettiğimiz toz şeker ve damla sakızını artık rayasını verebilmemiz için Çeşme Yarımadası'ndan hasat edilmiş özel, sadece ve sadece bir dünyanın birkaç noktasında yetişen damla sakızı.
4: Aşamalar oldukça zor ama makinalaşmada bu işi kolaylaştırıyor değil mi?
5: Kesinlikle, kesinlikle burada bizim büyük oranda destek aldığımız tam otomatik makineler, ama pastörizasyon bölümünde olsun ama yapıcı anlamında olsun, hem zamandan tasarruf sağlıyoruz bu konuda hem de daha hijyen.
4: Burada çok büyük bir emek var. İşte damla sakızlı dondurma ile birlikte yaklaşık bir 10 çeşit dondurma var. Kaç çeşit dondurma yapıyorsunuz?
5: Sezon içerisinde yaklaşık olarak 24 ila 36 çeşit arası değişkenlik gösteriyor. Mevsim meyvelerine bağlı olarak veya yeni trend olan meyveli dondurmalar veya çikolatalı dondurmalar bu sayıyı aşağı veya yukarıya olarak değiştiriyor.
6: Meşhurdur dondurmaları. Her bölgenin kendi tadına ve damağına

0: lezzetine uygun yapılan dondurmalar Samsun Bafra'da da adeta birer lezzete dönüşüyor. Kazanlarda saatlerce kaynayan süt ardından saleple birleşip mikserden geçildikten sonra o eşsiz kıvama ve doyuma ulaşıyor. Sütler kaynadıktan sonra ikinci aşamada artık miksleme işlemi var. Yani sütle saleple birleşen dondurmanın ana maddesi burada birbirine karışacak ve dondurmanın ham maddesi ortaya çıkmış olacak.
1: Bu bal kaymak Antep fıstıklı olan, daha sonra mevsimine göre kullandığımız meyveler var. Çilek ve limon her zaman olan ürünler ama yaban mersini içerisinde buz olmadığı için bizim ürünümüzün kuru madde oranı yüksek. Dolayısıyla hastalıklara yol açmaz, boğaz enfeksiyonlarına yol açmaz.
0: Tabii gül insanların sevdiğini anlattıkları en özel, en önemli çiçek ürünlerinden bir tanesi. Hal böyle olunca Bafra'nın da meşhur dondurmasını yapınca gül yaprağı şeklinde, gül şeklinde olmazsa olmaz. Şimdi bu sunum bölgede, özellikle Samsun'da, Bafra'da dondurma almaya gelenlere yapılan en önemli sunumlardan bir tanesi. Mutfağının önemli lezzetlerinden birisidir dondurma. Ülkemizde birçok bölgede değişiklik arz etse de Bafra yöresinin dondurması elbette ki tadı, kıvamı, doğallığı ve salep kullanmasıyla birçok dondurmanın da önüne geçmiş durumda.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81 444 88 81.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
8: Hemen olay yerine geldik ve işte görüyorsunuz çatıda bir göçük var. Çatının duvarı yıkılmış. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri olay yerindeydi. Hemen şerit çektiler, evi boşalttılar. Olumsuz bir durum yok, can kaybı yok Allah'a şükür. Bir de yine Sarıcıoğlu mahallesinde yine terk edilmiş ağır hasarlı bir evin duvarında göçük olduğu bilgisini aldık. Orada da olumsuz bir durum söz konusu değil. Tekrarlayacak olursak Malatya Battalgazi Gülümüşağı'nda sabah saat 6.20'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem tabii korku ve paniğe yol açtı. İnsanlar evlerini terk etti. Boş alanlara, parklara, caddelere kendilerini attılar. Malatya en son yine 20 Mayıs'ta yine Gülümüşağı'nda 5.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış. İşte görüyorsunuz burada mahalle sakinleri de şu anda dışarıda, hemen Turgut ekrana taşırsa evlerini evlerinin önünde oturur vaziyetteler. Depremin korkusunu atmak için bu yönteme başvurmuş durumdalar. Burada tabii daha bir büyük tedirginlik var. Niye? Çünkü duvarda bir göçük meydana geldi. İtfaiye ekipleri, polis, ambulans bir anda insanlar tabii bu tabloyu karşılaşınca panik, korku iki katına çıkabiliyor. Malatya son dönemlerde özellikle 5 üzeri depremler noktasında biraz fazla sarsıldı diyebiliriz ki uzmanlar bunun 6 Şubat depremlerinin artçıları olduğunu ifade ediyorlar. İşte şu anda da burada görüyorsunuz elektrikle ilgili ekiplerin çalışması var. Mahallenin elektriği kesildi tedbir amaçlı olarak. Yine evin etrafına şerit çekildi. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Ev boşaltıldı. AFAD ekiplerinin evle ilgili belirleyeceği son durum raporuna göre evin bundan sonraki süreçte oturulup oturulmayacağı bilgisi de ortaya çıkmış olacak. Bunu da hemen paylaşalım. Az önce ekiplerden aldığımız bilgi bu yöndeydi. Ev zaten şu anda boşaltıldı. Etrafına şerit çekildi. Görüyorsunuz işte yığma bir ev, kolonlu ama yığma bir ev durumunda. Küçük kiremitlerden yapılan, ki Malatya'da özellikle 6 Şubat depremlerinden önce bu tür yapılar çok sıkça vardı ki depremde aslında çok mal kaybına, can kaybına yol açan bir kiremit değil aslında. Sağlam olarak yorumlanıyordu ama tabii bu inşa yöntemi çok eskilerden kullanıldığı için şu anda günümüzde kullanılmayan bir yapı modeli. Onu da hemen ifade edelim. Malatya'da saat sabah 6:20'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Niye şiddetli hissetti vatandaşlar? Onu da hemen paylaşalım. Çünkü Gülümuşak Malatya'ya 12 kilometre bir mesafede, çok yakın bir nokta. Tabii yeryüzüne yakınlığı depremin yine şiddeti biraz daha derinden hissettirdi. Malatyalılara Gülümuşak fay attı. 20 Mayıs'ta da bir deprem oluşturmuştu. 5.6 büyüklüğündeydi. Yine Malatyalılar çok korkmuştu o depremde de. Şu anda o sabah meydana gelen 18 Temmuz Cumartesi sabahı 6:20'de meydana gelen deprem sonrası çatı katında çökme meydana gelen evin hemen önündeyiz. Az önce itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, polis ekipleri buradaydı. Büyük bir kalabalık vardı. Şerit çekildi. Gerekli kontroller yapıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalınmayınca ekipler olay yerinden ayrıldı. Şu anda elektrik ekipleri burada mahallenin elektriğini kestiler. Tabii bir tedirginlik var. Hemen bunu da ifade ederim. Tekrar toparlamak gerekirse Turgut Yaman bana dönerse hemen tekrar bilgilerimizi tazeleyelim. 6:20'de meydana gelen deprem sonrasında çeşitli mesajlar geldi. İhbar mesajları geldi. Birisi Göztepe'ydi. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapıyla ilgili. Diğeri Sarıcıoğlu'ndaydı. Yine iki yapı da Battalgazi bölgesinde yer alıyor. Ve iki yapı da yıkık. Duvar göçü meydana geldi ifade edilmişti. İkisinde de herhangi bir can kaybı söz konusu değil ki Sarıcıoğlu'ndaki bina terk edilmiş bir bina. Ağır hasarlı bir bina. Onu hemen ifade edelim. Buradaki binada yaşayanlar vardı. Şu anda görüyorsunuz duvarlarında çatlak yok ama çatısında bir yıkılma söz konusu. Ki çatıda da kısmen bir göçük söz konusu. Bunu da hemen paylaşalım. Malatya'da son durumu sizlerle paylaşıyoruz canlı olarak. Tekrar bilgilerimizi tazeleyecek olursak Malatya Valisi Seddar Yavuz'un bir açıklaması oldu. Malatya'da saha tarama çalışmalarına başladık. Herhangi olumsuz bir bilgi elimize ulaşmadı yönünde açıklaması vardı. Bizler de an be an polis telsizinden son durumu öğrenmek için asayiş kanallarından yine takipteyiz. Yine haber kaynaklarımızla da iletişim halindeyiz. Şu an Malatya'dan aktarabileceğimiz bilgiler bu şekilde. Olay yerinden yine yeni bilgiler geldikçe sizlerle canlı bağlantı yapmaya devam edeceğiz.
9: Efendim Barış Türel bölgeden son gelişmeleri aktardı. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy da depremi A Haber canlı yayında yorumladı. Bir izleyelim.
10: 6 Şubat depremlerinden sonra artçı depremlerden en çok etkilenen yerlerden bir tanesi Malatya çevresiydi. Çünkü Malatya çevresi hem Doğu Anadolu fayı, yani 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği hem Doğu Anadolu fayı hem de Malatya fayı arasında bir kavşak noktasında bulunuyor. Bu kavşak noktası içerisinde çok sayıda deprem olan önemli yerlerden bir tanesi. Çok sayıda olması bir tane, ama bir de güçlü depremler oluyor. Mesela 5 büyüklüğünde bugünkü deprem 30 tane, 4 büyüklüğünde deprem demektir. O bakımdan

0: bu sarsıntıyı geniş bir alanda hissetmiş olmaları çok kuvvetle muhtemel. Tabii bu çok tedirgin edici bir şey. Fakat 5 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı bir özelliği yok normalde. Yani bir binayı yıkması mümkün değil. Fakat çok hissedilebilir bir deprem. İnsanların tabii bu yüksekteki depremlerde kuvvetli muhtemel sokakta geçiriyorlar ilk saatleri böyle. Tabii bölgede aslında büyük bir deprem oluşturabilecek Doğu fayı enerjisini önemli ölçüde boşaltmış durumda. Bunun ardından gelen artçılar, yaşanabilecek artçılar ki 6 Şubat'tan 3 yıl geçmesine rağmen hala artçıları sürüyor. Çünkü çok büyük bir depremde, 7.7 büyüklüğündeki bir deprem. Bu bizim bir deprem gerçeğini ortaya koyuyor. Yani bu tür depremler olacaktır yani. Özellikle 4 gün büyüklüğündeki depremler gün aşırı ülkenin her tarafında meydana geliyor. Ama Doğu Anadolu çevresindeki depremler önemli. Çünkü deprem olan yerde 6 Şubat'ta yani Hatay'dan başlayıp işte Doğu Anadolu'nun bu bölgelerine kadar gelen fay üzerinde bir büyük deprem olmayacak. Bu kesin. Çünkü o enerjiyi toplaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekiyor. Ama bu büyük depremlerin olduğu yerlerin komşu alanlarında tabii yeni gerilim olması daha fazla, çünkü gerilim transfer oluyor. Yani bir yerde bitiyor, tamam, enerji yok oluyor ama ondan sonra komşu alanlara sıçradığı için komşu alanlarda bu tehlike her zaman var. Ayrıca Malatya'da büyük deprem oluşturmayabilir ama orta büyüklükte 6-6,5 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bazı fayların olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan takipteyiz. Yani gözlemliyoruz fayları.
1: Evet.
0: Bir yandan da bu depremin bir takım küçük artçıları da olabilir. Buna da hazır olmak gerekir. Yani 5 büyüklüğündeki bir depremin 3,5-4'e kadar varabilecek bir artçısının olması da mümkün teorik evet. olarak. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir.
1: Efendim, İstanbul'da ulaşım ücretlerine %10 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki fiyat artışı teklifi AK Parti grubunun karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Bu arada zamından sadece ulaşım ücreti olmadı. İBB'ye ait kreş ücretlerine de %60 zam yapıldı.
2: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam geldi.
3: Hayırlı olsun İstanbul'a. Her şey çok güzel oldu. İnsaf diyorum.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Temmuz ayı toplantılarının 3. oturumunda ulaşıma zam teklifi yapıldı. AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.
3: İstanbul kendi istedi böyle olmasını, hak ettiği sonucu al işte görüyor.
4: Bir yanda bozulan otobüs ve metrobüsler, bir yandaysa duraklardaki doluluk. Tüm bunlar İstanbul'da yaşanırken İBB Meclisi AK Parti'nin hayır oylarına rağmen ulaşıma %10 zam yaptı.
2: Böylece İETT'ye bağlı otobüs, özel otobüs, raylı sistem ve nostaljik tramvay hattında bilet fiyatı 46 lira 20 kuruş oldu. Teklifle İETT'de öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, ilk aktarma ücreti 31 lira 27 kuruştan 34 lira 40 kuruşa çıktı.
5: Otobüslerin şimdi artık onlar da değil, insanların hayatları tehlikede. Şimdi biri bozuluyor, bir de yanarsa, bir de patlarsa o kötü yani. Yani bunu kasıtlı bence var bozulma. Devamlı bir otobüs bozulmaz ki. Sonra millet gidiyor. Hiç kimse, otobüsler tek tek geliyor. Bazen peş peşe tren gibi geliyor. Kasıtlı yapıyorlar yani.
4: Zam konusunda ne söylersin abi?
5: Zam konusu felaket. Yani ne yapacağız bilmiyoruz yani.
2: Aylık tam mavi kart 3298 liradan 3628 lira olarak güncellenirken öğrenci abonman 593 liradan 653 liraya yükseldi. Kararla metrobüste tam yolcu ücreti mesafeye göre artacak. Bir durak ücreti 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa yükseldi. 34, 43 ve üzeri durak ücreti

0: saati ise 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa yükseldi.
1: Ben de zaten bunu yıllardır anlamış değilim. Her sene, her 6 ayda bir zaten zam oluyor. Yani kalabalıkta, bilmiyorum, kendileri açıklasın.
0: Okul servislerinde 0 ila 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 4051 liradan 4456 liraya yükseltildi. Minibüslerde indi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti 39 liradan 43 liraya çıkarıldı.
2: İşe gidip geliyoruz. Ben iki kez kullanıyorum günde. Ayrıca başka bir şeylere daha binmek zorunda kalıyorum. İnsaf diyorum.
0: Taksiler'de taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kreşlerin 5000 lira olan aylık ücretinin %60 zamla 8000 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
3: Bir Temmuz tarihiyle hayatımıza giren depozito iade sistemi artık sokak aralarına da taşınacak. Yıl sonuna kadar bakkal ve marketlere 10.000 el terminali dağıtılacak. Mahalle esnafı teslim aldığı ambalaj başına 30 kuruş hizmet bedeli elde edecek.
4: Hem vatandaş hem esnaf kazanacak. Depozito sistemi mahalle aralarına taşınacak. Yıl sonuna kadar bakkal ve marketlere 10.000 el terminali dağıtılacak. Sisteme katılan esnaf teslim aldığı her ambalaj için 30 kuruş hizmet bedeli kazanacak. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında bakkal ve marketlerde iade noktasına dönüşüyor. Otel, restoran ve kafelerinde sisteme dahil edilmesiyle yılda 25 milyar atık ambalajın ekonomiye ham madde olarak geri kazandırılması hedefleniyor. 1 Temmuz'da başlayan uygulamanın ilk 10 gününde 20 milyon ambalaj iade edildi. Mobil uygulama üzerinden sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu aştı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, dünyada Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi pek çok ülkede depozito sisteminin uzun yıllardır uygulandığını belirtti. Öztürk, Türkiye'de kurulan DOA sisteminin sadece ambalaj toplamaktan ibaret olmadığını, kapsamlı bir geri dönüşüm modeli sunduğunu ifade etti.
3: Efendim şimdi Sabah gazetesine bakacağız. Bakalım sabahta bugün hangi haberler öne çıkıyor. Hemen baktığımızda sürmanşetlerde bir alana bir bedava sahtekarlığı şeklinde bir başlık atılmış. Marketlerde hızla yayılan bir alana bir bedava kampanyaları tam bir aldatmacaya dönüştü diyor. Fiyatlar önce ikiye katlanıyor, sonra biri bedava algısıyla ürün çok daha pahalıya satılıyor. Vatandaşların şikayeti üzerine bakanlık 81 ilde konuyla ilgili bir inceleme başlatmış. Yine sürmanşetlerde başarılı gelecek için doğru tercih şart. LGS sonuçları açıklandı. Tercih heyecanı başladı, uzmanlar uyarıyor. Yüksek puanlı okul her zaman en doğru okul değildir. Sadece üniversite sınavına değil, hızla değişen dünyanın koşullarına da hazırlayan okulu seçin diyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından uzmanlardan uyarılarda yer almış. Manşette ahbabın çavuşları hesap verecek başlığı var. Depremzedeye bağış bahanesiyle 25 milyarlık vurguna imza atan Haluk Levent'in gizli ortaklarına operasyon düzenlendi. Babala TV hesaplarına yüklü miktarda şüpheli döviz girişi tespit edilince Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması büyüyor. Babala TV'deki yayınlarında Haluk Levent'te ortak olduğunu defalarca söyleyen Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi mal varlığı değerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Özel bir banka Oğuzhan Uğur'a ait Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz transferi yapıldığını tespit etti. Şüpheli işlem bildiriminin ardından Babala'nın hesaplarını mercek altına alan MASAK yurt dışından gelen paraların nereye aktarıldığını inceliyor diyor. Gözaltına alınan eski TÜRMOB Başkanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Emre Kartaloğlu, Ahbap'ın 6-28 Şubat 2023 dönemindeki hesaplarında usulsüzlük olmadığı yönünde

0: rapor vermişti demiş ve Oğuzhan Uğur'un geçmiş dönemde yapmış olduğu Twitter paylaşımlarına da yer verilmiş. O paylaşımlardan bir tanesinde ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı ahbaba aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık bilginize şeklindeki paylaşımları da son dönemde dikkat çekmişti. Hemen altında Rum iftirasına tarihi yanıt başlığı dikkat çekmiş bugün Sabah gazetesinde. MSB Türkiye'ye iğrenç iftiralar atan Yunan ve Rum'a terör örgütü EOKA'nın katliamını anlatan videoyla haddini bildirdi diyor. NATO zirvesi ve 15 Temmuz destanıyla kimyaları bozulan Yunan ve Rumlar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Türkiye'ye iftira kampanyası başlattı. MSB Şer ikilisi ve onlara alet olan AB kurumlarına EOKA'nın katliamlarını tek tek anlatan videoyla tokat gibi bir yanıt verdi diyor Rum iftirasına tarihi yanıt başlığıyla Sabah gazetesi bugün yer vermiş. Evet, Sabah gazetesi de bu soruşturmaya manşetten yer vermişti. Ahbap soruşturması kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı efendim. En dikkat çeken isimse Oğuzhan Uğur oldu. Uğur 6 Şubat depremlerinde Ahbap'la ortak çalıştıklarına söyleyerek dernek adına bağış toplamıştı. Yaptığı paylaşımda devlet yok, Ahbap var ifadesini kullanan Uğur'un asıl gözaltına alınma sebebi ise MASAK raporlarındaki o bulgular olduğu anlaşıldı.
1: Örnek bir ünlü değilsin.
2: Değilim, evet.
1: Böyle ünlü olmaz.
3: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
4: Ahbap soruşturması sonrası Haluk Levent'ten sonra en çok konuşulan isimlerden biriydi Oğuzhan Uğur. 6 Şubat depremlerinde çağrı merkezi kurup bağış toplamış, yardımları Ahbap'a aktarmıştı. Birçok televizyon kanalı üzerinden de ortak çalıştıklarını duyurmuştu.
5: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
3: Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
5: ha,
3: şöyle,
5: çok güzel.
3: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
4: Oğuzhan Uğur soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden biriydi. Polis evine gitti, arama yaptı.
6: Evimizde arama ve el koruma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
3: Tabii.
6: Onun dışında hakkımızda da gözaltı kararı var. Gözaltına alacağız.
3: Gözaltı kararı.
7: Burada gözaltına alındığı anın görüntülerini şu anda aslında ekranlara taşıyoruz. İlk kez haber ekranlarında gösteriyoruz ve kendisiyle birlikte burada Oğuzhan Uğur'dan sonraki en çok dikkat çeken isimse Fatih Eke. Çünkü Haluk Levent'le birlikte kripto para ortamını, projesinin ortağı olarak biliniyor ve bu isim üzerinde bu paraların aklanması noktasında ya da bu paraların yurt dışına çıkarılması noktasında kilit isim olarak Fatih Eke'nin görüldüğünü sizlerle paylaşmış olayım.
1: Senin yüzünden hepimiz gittik ya. Yemin ediyorum ben böyle bir şey anlamadım ya.
4: Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurt dışından dikkat çeken miktarlarda para transferi yapıldığı iddiaları gündemdeyken gözaltı kararının temel dayanağının MASAK tarafından hazırlanan rapordaki bulgular olduğu belirtildi.
8: Gözaltına alınan isimler arasında eski TÜRMÖK Başkanı Emre Kartaloğlu da bulunuyor. Emre Kartaloğlu 6 Şubat depremleri sırasında Ahbap'a usulsüzlük yok raporu vermekle suçlanıyor.
9: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
4: Öte yandan birinci dalga operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik de işlem yapmak için gittiği noterde yakalandı. Alper Çelik'in Haluk Levent'in kendisi üzerinden yasal bahis oynadığı iddiasıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Çelik sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi.
0: Efendim, Türkiye deprem bağışlarının akıbetiyle ilgili yürütülen dev soruşturmayı ve gözaltıları konuşuyor. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alınması gözleri ünlü sanatçının geçmişine çevirdi. Peki insanların güvendiği o ismin bu ilk adli vukuatı mıydı? Yanıtı tam 16 yıl öncesinde arşivlerimizde ortaya çıktı. Dünün mağdurları ve bugünün iddiaları aynı karede buluştu. İşte Haluk Levent hakkında geçmişten bugüne uzanan çok çarpıcı iddialar.

0: şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükledi. Kurduğu yardım ağıyla milyonların güvenini kazandı.
1: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
0: Ancak o parıltılı ekran ışıklarının arkasında dün adliye koridorlarına uzanan zincirleme dolandırıcılık iddiaları, bugünse depremzedelerin yardım fonlarını şahsi hesaplara aktarma suçlaması var. Türkiye Ahbap Derneği üzerinden toplanan milyarlarca liralık deprem bağışlarının akıbetini sarsıcı bir gelişmeyle konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyet ve savcılık kaynaklarına göre suçlamalar son derece ağır. Örgüt üyeliği, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yani kara para iddiası. Peki toplumun hassas dönemlerinde güven algısını yöneterek öne çıkan ünlü sanatçının bu ilk adli sınavı mıydı? Takvimler 2010 yılını gösterdiğinde ekranlara taşıdığımız o büyük dosya haber, aslında bugün yaşanan şok operasyonun adeta 17 yıl öncesinden yazılmış habercisiydi.
2: Herhangi bir şarkısını dinlediğim zaman hayatımı bitiren adam bu diyorum. İşte bu benim hayatımı bitirdi.
3: İki dava açtım. Bir tanesi dolandırıcılıktan, bir tanesi de bu protokolden.
4: Aynı anda oldu bunlar, aynı ay oldu. Ben nakite ihtiyacım vardı, o nakitlerle bir yatırım yapıp, keşler dağıtıp ama aynı anda battım. Ben bununla kurtulacaktım, battım.
0: O dönem adı çete davalarına karışan, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen ve borç batağına saplanarak çek senet mafyasının eline düştüğünü itiraf eden Haluk Levent, programımızda her şeyi bir bir anlatmıştı. Bilgisayar programcılığından ticarete atılıp nasıl battığını, 20 yıl sürecek bir borç sarmalına girip 1998'de 9 ay 10 gün hapis yattığını ekranlarda itiraf etmişti.
5: Kandırıldık biz. Sanatçı kimlerini kullandı? Yoksa ben sarı çizmeli Mehmet abi, ben tanımam Haluk Levent'i.
0: Mağdurlar sadece büyük iş insanları değildi. Haluk Levent'in güven çemberine takıldığını öne süren pek çok vatandaş ünlü sanatçı tarafından mağdur edildiğini anlatıyordu.
6: Şimdi benim anlamadığım Haluk Bey şu. Burada borçlu sizsiniz, alacaklı benim. Fakat bir türlü sizle biz karşı karşıya gelip konuşamıyoruz.
4: Vedat Uşar doğrudur.
7: Ve çok sıkıntıda olduğunu biliyoruz.
4: Arsız bana zaten o dönem aynı dönem. Bir kişinin tanıştırdığı 5 kişidir bu insan. Borcuma arkasındayım. Yani onu ödeyeceğim. Peki. Kesinlikle.
0: Sanatçı kimliğini kullandığı öne sürülen Levent, borçlandığını ve ödeyemediğini kabul ediyor, ödeyeceğine dair söz veriyordu.
4: Allah kimseyi tefecilerin eline düşürmesin. Ellerim ayaklarım kırılıyor böyle haberler çıkınca. Konserler bir anda duruyor. Ben geceleri rahat uyuyamıyorum tabii.
3: Biz onun için hazır bir lokma olduk. Biz 10 tane konserini satın aldık ve nakit olarak 60 bin TL para verdik. Neticesinde tarih geldi ve bizi çok zor durumda bıraktı. Orada yüzlerce insanla burun buruna kaldık.
4: Konsere çıkmadı.
3: Evet, konsere çıkmadı.
4: Söz veriyorum. Ben hayatta var olduğum müddet zararıyla beraber bu 300 bin lira değil 900 bin liraya çıkmış olsa bile asıl borcumu kesinlikle bankanın yasa faiziyle ödeyeceğim. Burada söz veriyorum. Borcumun arkasında mıyım? Evet. Kesinlikle arkasındayım. Kesinlikle arkasındayım.
7: Şimdi o zaman bir başkasına geçelim.
4: Evet,
7: şu ana kadar bütün borçları kabul ettim.
4: Evet, kabul ediyorum.
0: Ancak o sözler ne telefon faturalarını dahi ödeyemez hale gelip aracını satan emlakçı Ahmet Demirci'nin yarasını sardı, ne de 10 dairesini kaybedip iflas bayrağını çeken müteahhit Mehmet Cankurt'un hayatını geri getirdi.
8: Benim iş yapamaz hale getirdi. Yani telefon faturalarımızı ödeyemez hale getirdi.
4: Cankurt Bey'e borcum var mı? Bu geçen dönemde sizden sonra yine birkaç ilişkim oldu. Ödeme ilişkim oldu. Kaldı. Yine borcum kaldı. Ve şifre programının önünde de söz veriyorum. Ben hayatta var olduğum müddet zararıyla beraber bu 300 bin lira değil 900 bin liraya çıkmış olsa bile asıl borcumu kesinlikle bankanın yasa faiziyle ödeyeceğim.
0: Geçmişte karşılıksız çeklerle esnafı ve iş insanlarını iflasın eşiğine sürüklemekte suçlanan Haluk Levent, yıllar sonra bu kez deprem yaralarını sarma vaadiyle sahneye çıktı. Milyarlarca liralık devasa fonları yöneten ahbabın tepesindeki isim oldu. Ancak dün şahsi borçları için tefecilerin kapısını çalan ünlü şarkıcı, bugün depremzedeler için gönderilen milyonların şahsi hesaplara aktarıldığı, kara para aklandığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında aralarında avukat Ece Güner'le asistanı Yeliz Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli de demir parmaklıklar arkasında. Şimdi yargının verici

0: İyi karar bu dev dosyanın da perdesini tamamen aralayacak.
1: Eski Okut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı sebebiyle tutuklandı. Savcılık paylaşımın toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesini yaptı.
2: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Gözaltına alınan Mahruki emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı, 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirdiği ve toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi. Nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarılan Mahruki tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Nasuh Mahruki paylaşımının kin ve nefret içermediğini savundu. Akut'un kurucu üyeliğini yürüten Mahruki 2016 yılında başkanlık görevinden ayrılmıştı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir operasyonun haberini paylaştı. Yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında profesyonel liglerdeki bazı kulüp yöneticilerine yönelik önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Operasyonda 17 ismin gözaltına alındığı duyuruldu. Aralarında büyük kulüplerin yöneticileri de var.
3: Bahis ve şike operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kendi kulüplerine bahis oynayan, aralarında Galatasaray ve Beşiktaşlı isimlerin de bulunduğu 17 kulüp yöneticisi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kulüplerinde yönetici olarak görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahis oynadığı, gol içerikli bahisler yaptığı MASAK raporlarına yansıdı. Bu kapsamda bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 eski ve yeni kulüp yöneticisi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar listesinde halihazırda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Vekili olan Maruf Güneş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Tolga Kırgız ve Kerem Gürel de yer aldı. 19 şüphelinin yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarına ilişkin rakip takım lehine ve gol bahislerine toplam 3417 kez bahis kuponu oynadıkları ortaya çıktı.
1: Denizli'de 2006 yılında sahibi olduğu markette bıçaklanarak öldürülen 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen'in katili zanlıları 20 yıl sonra dosyanın yeniden incelenmesiyle yakalandı efendim. Biri başka suçtan halen cezaevinde olan iki kişi tutuklandı.
4: Faili meçhul cinayetlerden biri daha aydınlatıldı. Denizli'de 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen 2006 yılında sahibi olduğu markette göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. O dönemde cinayetin faillerine ulaşılamadığı dosya rafa kalktı. Aradan 20 yıl geçti. Faili meçhul dosya raftan indirildi, gelişen kriminal ve teknolojik imkanlarla yeniden incelemeye alındı. Deliller tek tek incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucu biri başka bir suçtan cezaevinde olan 5 şüpheli belirlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı, cezaevindeki ise yeniden sorgulandı. Cinayetin taciz iddiasıyla işlendiği ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kemal Tercaner'le cezaevinde olan Ercan Tercaner tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Efendim sırada takvim gazetesi var. Bakalım takvimde bugün hangi haberler yer alıyor? Manşetlerde ahbap soruşturmasına yer verilmiş takvimde. Bugün pek çok gazetede de benzer bir manşet hazırlanmış. Ahbap hesapta sıra Çavuş'ta diyor takvim gazetesi. Ahbap operasyonunun ardından Çavuş harekatı geldi. Tüm yardım paralarını Haluk Levent'e aktardığını söyleyen Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Derneğin firari yöneticisi Alper Çelik ise noterde yakalandı. Ahbap operasyonunda oklar bu kez Babala TV'ye çevrildi. Kanalın banka hesaplarındaki şüpheli döviz trafiği Masak radarına takıldı. Kurucu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 şüpheli para aklamaktan gözaltına alındı. Dernek bağlantılı isimlerin hesaplarında 6,5 milyar liralık usulsüz hacim saptandı. Haluk Levent'in hesaplarını kullandığı Alper Çelik de tutuklandı. Levent'in şoförü paraları şarkıcının talimatıyla transfer ettiğini anlattı. Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Haluk Levent ve Ece Güner dahil 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şarkıcı nitelikli dolandırıcılık ve örgüt kurmakla suçlanıyor diyor. Bu haberin yanında ise marketlerde bedava oyunu başlığı var. Marketlerin bir alana bir bedava vaadiyle fiyatları ikiye katlayıp vatandaşı yanılttığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı şikayetler üzerine bir denetim başlattı. Birçok marketin bir alana bir bedava kampanyalarında fiyatları önce iki katına çıkarıp ardından indirimli gibi gösterdiği tespit edildi. Bu konuda birçok vatandaştan da şikayet geldi. Ticaret Bakanlığı da 81 ilde sıkı denetim başlattı. Ayrıca vatandaşlara marketfiyatı.org.tr adresi üzerinden tüm ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmaları önerilmiş Ticaret Bakanlığı tarafından. Bir de efendim IBAN cezası azalıyor diyor. Bu da son zamanda oldukça gündemdeydi. Yeni yargı paketinin dahil olduğu. Yeni yargı paketine göre IBAN mağdurlarının cezaları yarı yarıya inecek. Şu anda 3 ile 10 yıl arasında olan hapis cezası en fazla 5 yıl olacak diyor. Elbette bunun da şartları var yeni yargı paketine göre. Rojin'den bir haber var. Van'da ölü bulunan Rojin Kabaeş'in denizde mi boğulduğu yoksa suya mı atıldığı belirlemek için ailesi bir test yapılmasını istedi. Eğer bu testten sonuç çıkmazsa sonrasında mezarın açılması için de başvuruda bulunacaklarını açıklamışlardı. Bu haber de bugün Takvim Gazetesi'nde yer aldı. Efendim anne karnında ayrık omurga tanısı konulan bir bebek İzmir Şehir Hastanesi'nde gebeliğin 24. haftasında yapılan fetal cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Omurgasındaki açıklık onarılan bebek Ömer Asaf sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
5: Ne hissediyorum? Ya kelebekler gibi uçuyorum öyle diyorum size. Çok şükür yani sağlıklı bir evladım var. Biz de sağlıklıyız çok şükür.
0: Anne karnında yapılan müdahale 24 haftalık bebeğin hayatını kurtardı.
6: Tedavi edilmediği takdirde yürüyüş bozukluklarıyla, zeka gerilikleri, zihinsel bozukluklarla giden bir anomali. Şöyle düşünün, İngiltere'de, İskoçya'da, Galler'de tespit edildiğinde gebelik sonlandırılmasının gündeme geldiği bir anomali. Bu özellikle ameliyatı hastanemizde gerçekleştirdik.
0: İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Güneş ve Hüseyin Aydın çifti heyecanla yavrularını kucaklarına almayı beklerken gebeliğin 18. haftasında yapılan tarama ultrasonunda bebeğe ayrık omurga tanısı konuldu. Bunun üzerine anne adayı ileri tedavi amacıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Başta hiç kabul etmek istemedim çünkü bunun riski çok yüksekti. Riski vardı ama bunun riski olduğu kadar da bir güzel haberler alabileceğimizi de söylediler.
0: Değerlendirme sonucu bebeğe anne karnında cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.
7: Bu cerrahi niye uyguluyoruz? Çünkü uzun dönemde doğduktan sonra yapılan cerrahiye göre bu cerrahiler bebekte nörolojik olarak iyileşmenin daha iyi olduğunu gösteriyor.
0: Gebeliğin 24. haftasında yaklaşık 4 saat süren ameliyatta annenin rahmine yapılan kesiyle bebeğin omurgasındaki açıklık onarıldı.
6: Annenin rahmine bir kesi yapıldıktan sonra bebeğin bu anomalili kısmı yaklaştırılıyor.

0: karnında yaptığımız bu tedaviyi de iyileştirebileceğiz. Sonlandırma artık eskide kalmış olacak.
1: Bebeğim iyi şu an, ben de iyiyim. Allah bin kere razı olsun doktorlarımızdan.
2: Masa başındaki kariyerini geride bıraktı. İnsan kaynakları yöneticisi olduğu tersaneye kaynak ustası olarak döndü. Antalya'da yaşayan Tuğba Çelik'in cesaret veren meslek yolculuğu şimdi ekranlarda.
3: Takım elbiseyi çıkardı, kaynak maskesini taktı. 42 yaşındaki Tuğba Çelik, 3 yıl insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştığı tersaneye bu kez gazaltı kaynak ustası olarak döndü.
4: Ofiste duvarların arasında, bilgisayar ekranlarının başında ve toplantılarda koşuşturmakla bir çalışma hayatı geçti.
3: 22 yıllık çalışma hayatının ardından kendine tek bir soru sordu. Yaptığım işte gerçekten mutlu muyum?
4: 22 yıllık bir iş hayatım var. Bunun son 13 yılı yöneticilikle geçti. Tabii bu süreçte kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı. Antalya Organize Sanayi Müdürlüğü'nün Anneler Sanayi'de projesine denk geldim. Onlarla tanıştım, görüştüm ve kadın kaynakçı alımı yaptıklarını, eğitim verdiklerini öğrendim ve bu projeye dahil oldum.
3: Yöneticilik görevinden istifa etti. Aynı tersaneye bu kez kaynakçı tulumu, eldiveni ve maskesiyle adım attı. Artık masada değil, üretimin tam merkezinde çalışıyor.
4: Yönetici olarak çalıştığım iş yerimden istifa ederek takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
2: Efendim, havaların ısınmasıyla birlikte sevenler için mangal sezonu da başladı. Peki bir torba mangal kömürünün arkasında günler süren zahmetli bir üretim süreci olduğunu biliyor muydunuz? İstanbul'da geleneksel yöntemlerle yapılan mangal kömürü üretimi sabır ve büyük bir ustalık gerektiriyor. Peki bu zorlu üretim nasıl yapılıyor? Birlikte izleyelim.
5: Ki sabah saat 5'te kalktık bir tane odun. Bir tek onun elinden belki 15-20 sefer geçiyor.
6: 13 yaşından beri yapıyorum yani.
7: Yaz aylarının vazgeçemesi mangalın en önemli malzemesi kömür. İstanbul Çatalca'da bulunan Karacaköy'de mangal kömürü üretiliyor. Mangal kömürünün olmazsa olması sabır. Büyük emek isteyen mangal kömürünün yolculuğu ormanda belirlenen ağaçların kesilmesiyle başlıyor.
5: Devletin bize vermiş olduğu odunları seyrekleme olarak bunu veriyor devlet bize.
6: Kesiyoruz, buduyoruz, dışarı çıkıyoruz, diziyoruz.
5: Ondan sonra devlet orman işletme geliyor, ölçüyor, nakliyemizi şey ediyor, kesiyor.
6: Biz de odunlarımızı gördüğünüz gibi böyle traktörleri yükleyip kömür ocağımıza getiriyoruz.
5: Bunları çak yükledik, bak geldik, şimdi torlağı yıkıyoruz.
8: Biraz önce gördüğümüz traktörlerde ormandan kesilen odunlar traktörlere konulmuştu. Daha sonra torluk ocağına geliyor ve piramit şeklini alıyor. Şu anda bu odunlar piramit şeklini almak için hazır halde. Efendim, bu piramit şeklini alması için kaç gün uğraşıyorsunuz?
9: Yaklaşık olarak burada 50 ton odun diye tahmin ediyoruz. 4 gün 5 gün sürüyor. Ondan sonra aşaması örtülme diyor. Şu gördüğünüz şu otlar var ya, bunlara biz pirinç sapı diyoruz. Yani çeltikten sonra çıkan çeltik hali. Şu otlarla bunları dağıtarak üstüne dizdikten sonra, örttükten sonra toprak haline geliyor. Bu şekilde yani.
8: Piramit şeklinde hazırlanan odunların tepesi açık bırakılıyor. O tepeden aşağı ateş bırakılıyor ve odunlar 10-15 gün boyunca yanmaya bırakılıyor ve daha sonra kömüre dönüşüyor.
7: Ancak işlem bununla da sınırlı değil. Piramit şeklini alan odunların açılması için yanan kömürlerin tamamen soğuması gerek. Bu süreçte günler sürüyor.
9: Bu işin erbabı, ustaları olanlar tek tek tırmık halinde gelberi dediğimiz gelberi şeklindeki bu malı çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi bu kangal haline getiriyorlar. Ve görüyorsunuz şimdi de bu hazır hale geliyor.
7: Soğuyan kömürler ustalar tarafından tek tek çıkarılıp satışa hazırlanıyor.
5: Bunlar dönerlik şey.

0: döner. Bu tükürüyor da sıra kömüne, ızgaraya. Bunlar dönerle gelir.
1: Diyarbakır'da tatlı ustaları tarafından hazırlanan soğuk baklava yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Soğuk baklava üzerine serpilen kakao, çikolata tozu ve Antep fıstığıyla birlikte servis ediliyor.
2: Düşük yağ oranı, sütle hazırlanan şerbetiyle yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı soğuk baklava.
3: Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber soğuk ürünlere rağbet arttı. İşte onlardan biri soğuk baklava.
4: Talebin artmasıyla beraber bizim de yoğun çalışmalarımızın sonucunda bu datları hazır hale getiriyoruz. Ve dükkanlara servis edip salsa sunuyoruz.
2: Peki soğuk baklava nasıl yapılıyor?
3: Soğuk baklavanın ilk aşamasını ekranlara taşıyacağız. İşte tepsiyi görüyorsunuz. Bu tepsinin içerisinde tam 25 kat yufka bulunuyor ve her bir yufkanın arasına fıstık seriliyor.
5: Ustaların kabiliyeti, ustaların tecrübeleri ve malzemenin kalitesiyle soğuk baklava özellikle yazın, yaz aylarında daha da çok tercih ediliyor.
3: Şimdi soğuk baklavanın ikinci aşamasındayız. Hazırlanan tepsi buraya getirildi ve şu anda ustamız hangi işlemi yapıyor?
4: Yüzük işlemi.
3: Yüzük işlemi ne anlama geliyor?
4: İnce yufka, açılan yufkanın baklavanın üstüne atıyoruz. Şu şekil 8 kat baklavanın üstüne atıyoruz. Ondan sonra dilim aşamasına geçiyoruz.
5: Soğuk baklava özelliği yani hamurun tek tek düşenip her katına fıstık atılması, özelle yapılması.
4: Önce bu kenarını güzelce aldıktan sonra dilim işlemine geçiyoruz. Dilimden sonra yağını verip arasını iyice açtıktan sonra fırına atacağız. Dilimlediğimiz baklavanın şu an tereyağını döküyoruz.
3: Hazırlanan soğuk baklava tepsisi şimdi fırına bırakılacak ve yaklaşık 35 dakika boyunca fırında pişecek.
5: Hem sıcaklıktan dolayı hem de güzelliğinden dolayı hem orijinal malzemenin kullandığından dolayı soğuk baklava daha güzel tercih ediliyor.
3: 35 dakika boyunca baklava fırında pişti ve artık şerbetleme zamanı geldi. Ve şu anda ustamız özel karışımla baklavayı şerbetliyor.
4: Şerbetinin özelliği yani normal datının şekeridir. Bu sütle ve şekerle yapılan, aynı zamanda sıvı şantiyle yapılan bir karışımla meydana gelen soğuktur.
2: Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan soğuk baklava, üzerine serpilen kakao, çikolata tozu ve Antep fıstığıyla servis ediliyor.
1: Efendim, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalanlar soluğu denize ya da havuzlarda alıyor. Ancak suya atlarken dikkatli olmakta fayda var. Haberimizi izleyelim.
6: Eğitim almadan, profesyonel eğitim almadan hiçbir şekilde atlayış tekniklerini önermiyoruz.
2: Havuzdaki eğlence kabusa dönmesin. Bilinçsiz atlayış felç edebiliyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenler kendilerini serin sulara bırakıyor. Ancak havuza ve denize özellikle atlayış yaparken dikkat edilmesi gerekenler var.
6: Bunların başında balıklama tekniği geliyor. Yanlış yapılan atlayışlarda ciddi ölümcül kazalara da sebebiyet verebiliyor bu durum. Çivileme atlayabiliriz. Çivilemeyi de atlamamız gereken noktalarda öncelikle alan kontrolü yapmamız gerekir.
2: Uzmanlar balıklama yerine daha güvenli olan çivileme yöntemini öneriyor.
1: Çivileme atlayış gerçekleşirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
6: Öncelikle dikkat etmemiz gereken şey atlayış yapacağımız noktaya ayak baş parmaklarımız güvenli bir noktaya sabitlemek. Kaymamamız gerekiyor çünkü atlarken. Ve atlayışın tekniği çok basit. Hazır ol vaziyetteyiz. Bir adım ileri atıp kendimizi suya bırakıyoruz. Size de göstermiş olalım.
1: Hatta şimdi o zaman göstersin arkadaşımız bize. Çivileme atlayışı ekranlara getireceğiz. Doğru olan bu.
6: Evet.
2: Bombalama tarzının da çok yüksek noktalardan yapılmaması gerekiyor.
6: Keyifli, genelde de minnoşlarımızın sevdiği bir atlayış tarzımız var. Bombalama dediğimiz bir atlayış tarzıdır. Bunu çok yüksekten yine yapmamamız gerekir. Dediğim gibi sakatlıklara sebebiyet verebilir. Bu tür zeminlerde uygundur. Bombalamayı gösterelim mi? Dizlerini kendine çekiyorsun.

0: Birlikte atlayışımızı yapıyoruz. Haydi atla bakalım.
1: Islak zeminlerdeki koşuşturmalar da sakatlıklara davetiye çıkarıyor.
0: Koşu yaptığımız alanlar sonuç itibariyle ıslak zemin, her yer ıslak. Buralarda kayma riski de çok fazla. Kaydığımız zaman Allah korusun sırt üstü düşüp belimiz, boynumuz, kafamız zarar görebilir, kırıklara sebebiyet verebilir.
2: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde coğrafi işaretli Regina kirazında sezonun son hasadı yapılıyor efendim. Kalitesi ve ihracattaki payıyla öne çıkan bu özel lezzet bu yılki verimiyle üreticinin de yüzünü güldürüyor. Detayları ise haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktardı.
3: Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeyiz. Burası Türkiye'nin Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki adeta meyve ambarı olarak da anılıyor. Tabii bunun sebebi de oldukça lezzetli meyvelerin oluşu. Şu anda da Regina türü kirazlarında hasatları yapılıyor. Artık hasatın da son günlerine gelindi. 31 Mayıs'ta başlayan kiraz hasatı farklı çeşitlerle devam etti ve artık 4 ayrı çeşitin ardından şimdi ise Regina modelleriyle hasat devam ediyor. Tabii Lapseki'nin kirazları oldukça lezzetli, Kaz Dağları'nın eteklerinde olan bir yer ve Regina kirazlarının özelliği ise oldukça etli bir yapıda olması ve lezzetinde oldukça güzel olması, tabiri caizse kütür kütür bir yapısının olması. İşte şu anda görüldüğü gibi kirazlar hasatı yapılıyor. Kameraman arkadaşım da göstersin. Regina kirazlarının rengi oldukça koyu ama oldukça da etli ve kütür kütür bir yapısı var. Peki Regina kirazlarıyla birlikte Lapseki'de hasat artık sona erecek. Şu anda toplanan kirazlar özellikle iç piyasada oldukça yoğun bir şekilde talep görüyor. Biz de Çardak'ta güzel bir kiraz bahçesindeyiz ve sabahın erken saatlerinde bahçeye gelen işçiler yüksek dallardan özellikle farklı aparatlarla kirazları topluyorlar ve özellikle boylama yapılması için işte tam da bu noktaya geliyor ve bu noktada kirazlar boylanıyor, ikiye ayrılıyor ve o kirazlar da daha sonra iç pazarın yollarını tutuyor. Tabii kiraz üretimi de bölgede oldukça önemli. Yanımızda da belki de 50 yıldan fazla bu işi yapan Salih Tekçe var. Nasıl gidiyor kiraz hasatı? Artık son günlerdeyiz.
4: Kirazda son günleri artık finale yapıyoruz. Yani 2 gün daha toplarsak bitiririz kanaatim. Ondan sonra seneye ayrılsıydı.
3: Nasıl rekolte?
4: Rekolte bu sene çok aşırıydı. Yani ben kaç senedir bu işi yapıyorum, bu seneki gibi bir rekolte görmedim. Çok aşırı bir meyve tutum var. Bu sadece kirazlarda değil, diğer meyvelerde de Çanakkale'de, yani Lapseki'de, Çardak'ta, şeftali çeşitlerinde olsun, nektarın çeşitlerinde olsun, eriklerde olsun, ayvalarda olsun, armutlarda olsun, muazzam bir rekolte var.
3: Yağışlardan dolayı kaynaklanın diyebilir miyiz?
4: Yani tabii mesela geçen sene biraz soğuk vurmuştu. Bazı çeşitler kısaydı. Bilhassa kiraz çok kısaydı. Gerçi bizim bahçemizde gene vardı. Yani bu senekinin 175'i kadar gene vardı. Ama etraftaki bahçelerde bugün bahçesi olup kirazı yemeklik kiraz olmayan bahçeler vardı geçen sene.
3: Evet. Peki Regina kirazın çok lezzetli olmasının sebebi ne?
4: Regina en son çeşit ve sert bir çeşit, dayanıklı bir çeşittir. Yani dolabınıza koyup aylarca tutabilirsiniz. Yemesi de şeydir, yani erik gibi kütür kütürdür. Dayanıklı bir çeşittir. Tabii lezzet olarak çeşit özelliği ve toprak özelliği.
3: Yılların üreticisi Salih Tekçi de anlattı. Kiraz da artık hasatın son günlerine gelindi. Görüldüğü gibi Regina türü kirazların hasatı yapılıyor. Artık kiraz bitti. Bu bölgede artık nektarın ve şeftali ile bölgedeki üretim devam edecek diyelim. Sözü Çardak'tan size bırakalım.
2: Efendim bugün ne pişirsem diye düşünenler için bir önerimiz var. Divriğ pilavı. Peki 800 yıllık bir geçmişe sahip bu özel lezzetin püf noktaları neler? Ah Haber muhabiri Murat Onur sizler için öğrendi. İzleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.
5: Evet, Sivas'ın Divriğ ilçesine özgü, aslında Sivas yöresine özgü çok özel bir lezzet bugün ekranlarımıza getireceğiz. Divriğ

0: pilavı efendim. Tabii nasıl yapılıyor, hangi malzemeler kullanılıyor? Çok kıymetli, çok değerli yayın konuğum Sema Geçgel şefimizle birlikteyiz. Sema abla, şimdi divriği pilavı neler kullanılıyor? Nedir bu divriği pilavı?
1: Divriği pilavı bizim için çok özel ve güzel bir pilav. Herkesin yemesini tavsiye edeceğim bir pilav. İçinde çok güzel meyveler, baklagiller, proteinler ve çok özel baharatlar olan güzel bir pilavımız. İsterseniz birlikte yapımına geçelim.
0: Hadi geçelim. Hadi geçelim. Şimdi malzemeleri bir sayalım isterseniz.
1: Tabii
0: nohutumuz
1: ki.
0: Nohutumuz var.
1: Nohutumuz var ama özel bir nohut. Haşlanıyor. Haşlandıktan sonra kabukları pıtlatılıyor. Çıkarılıyor yani.
0: Kuru üzüm.
1: Besli üzümümüz var. Güzel haşlandıktan sonra tereyağında kavuruyoruz üzümümüzü. Islatılmış olan pirinçlerimiz var. Tereyağımız, kavrulmuş bademimiz, tane karabiber, yeni bahar, karanfil ve tarçın.
0: Ama bunların yanında olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi etimiz efendim. Evet. Hemen şöyle geçelim isterseniz. Hem malzemeleri katalım hem de etimizi sen aslında biraz soğanla kavurdun değil mi Sema abla?
1: Evet. Etimizin özelliği bir gece önceden haşlanıp yeni bahar, karabiber ile ovularak bir gün bekletilip lezzetlendirilmesidir. Daha sonra piyazlık doğranmış soğanlarla şöyle bir çeviriyoruz. Daha sonra katman katman olan bu pilavımızı koyuyoruz.
0: Hadi başlayalım. Şimdi ne koyacağız etimizi? Soğanla hazırladık, koyduk üzerine.
1: Önce nohutumuzu koyuyoruz.
0: Aslında bu pilavın en büyük özelliği katman katman olması.
1: Karıştırılarak yenilen bir pilav değil, katmanlı bir pilav olarak çalışıyoruz şu an.
0: Evet, en altına soğanımızı ve gerdan etimizi. Efendim gerdan etin, kuzunun gerdan yeri kullanılıyor değil mi?
1: Evet efendim.
0: Onun üzerine şimdi o üzümlerimizi.
1: Üzümlerimizi koyuyoruz. Fakat mutfaktaki duruma göre değişebiliyor. Bazılarımız bunu tavuk etiyle yapabiliyoruz. Hatta av hayvanları ile yapılanlar da oluyor yani.
0: Şimdi bu pilavın geçmişi de çok önemli. Ta Selçuklu dönemlerine kadar dayanıyormuş.
1: Evet, doğrudur efendim. Selçuklu döneminden geliyor ama Divriği'de en çok yapılan, Sivas'ta da uygulanan güzel, özel bir lezzetimiz bu pilav.
0: Evet, şimdi üzümleri koyduk. Onun üzerine
1: bademlerimizi koyuyoruz.
0: Bademler de bir katman oluşturdu ve son olarak
1: ıslatılmış, tuzlu suda bekletilmiş özel pirinç. Pirincimizin çok güzel olması gerekiyor bu pilav için.
0: Böyle tane tane olsun.
1: Tane tane olsun. Evet. Döşüyoruz. Suyunu verdikten sonra hiç karıştırmayacağız bu pilavımızı.
0: Evet. Şimdi en üst katına pirincimizi koyduk. Tabii burada baharatlarımız var.
1: Evet,
0: baharatlarımızı da ben şöyle hemen Sema ablamıza vereyim, yardım edeyim. Bu şekilde baharatlarımızı da şimdi pirincin üzerine.
1: Evet, birkaç tane böyle tane
0: tadımlık karışlar, tadını versin.
1: Tadımlık, evet, baharat lezzetini versin açısından diye. Karabiber ve şöyle birkaç adet yeni bahar ekliyoruz. Karanfil özel bir reha verecek ve şöyle bir kabuk tarçın.
0: Şimdi bunun üzerine suyumuzu ilave edeceğiz.
1: Evet.
0: Suyumuz da et suyu olacak.
1: Evet, haşladığımız etin kendi özel suyunu ilave edeceğiz.
0: Ama bakın burada böyle biraz eliyle de.
1: Tabii ki. Baskı uyguluyorum, dağılmasın. Ters çevirdiğinde bütünüyle kalıp şeklinde güzel bir görüntü ile sunum yapalım istedim.
0: Evet, şu anda üzerine baskı da uyguladık ve ne yapıyoruz? Son olarak
1: suyunu veriyoruz.
0: Et suyu efendim. Et suyunu da divriği pilavının üzerine.
1: Şimdi katmanlarım karışmasın diye de şöyle özel bir teknik uygulayarak yavaş yavaş et suyumu veriyorum.
0: Evet, et suyunu da içine koyduktan sonra ne kadar zaman pişecek bu?
1: Suyumuzu tam çekene kadar. Suyumuzun tam çektiğinde biraz sonra size göstereceğim. Onun da özel bir tekniği var. İnşallah birlikte göreceğiz onu.
0: Evet, şimdi suyumuzu da verdik. Biz artık pilavımıza doğru onun dinlenirken tabii süremizin yetişmesi açısından Sema şefimiz sağ olsunlar öncesinde bizim için bir hazırlık yaptı, evet. Ve pilavımızı çıkarttı. Şimdi onu bırakalım isterseniz. Hemen şöyle şuradan o pişmiş, hazırlanmış pilavımızı göstertelim. Çok özel, şöyle alacağım sizi lütfen. Çok özel bakır kaplarda, çok güzel bir sunumda.
1: Teşekkür ederim.
0: İşte bu da o Divriği pilavının, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı o meşhur lezzetin, o harika lezzetin pişmiş hali.
1: Evet efendim, yiyenlere afiyet ve şifa olsun.
0: Şimdi kaşığı da şöyle bir göstereyim.
1: Şöyle, bu pilav üzüm hoşabıyla yenilir. Üzüm hoşafsız yenilmez. Düğün yemeklerinde, bayram yemeklerinde yapılan özel bir pilavımızdır. Hatta güreşçilere güreşe gitmeden önce bu pilavı yedirirlermiş. Güçlü kuvvetli olsun, güreşi yensin diye. Öyle bir geçmişimiz de var.
0: Efendim şimdi biz bu Divriği pilavını şöyle bir kez daha göstersen İbrahim. Harika Sema Geçgel şefimizin hazırladığı Sivas'ta Divriği pilavının biraz sonra tadına bakacağız. Bize afiyet olsun. Bu lezzeti tatmak isteyenler de Sivas'a gelmek, evet, Divriği'ye gitmek, Divriği pilavını yemek, Sivas'ta bu Divriği pilavını yemek inşallah nasip olsun diyelim, ama şunu da göstermeden geçemeyeceğim. Efendim Sivas yöresine özgü bir tatlı.
1: Evet, hurma tatlımız.
0: Bunun üzerine şimdi Divriği pilavını hoşaftan yiyorsunuz. Onun üstüne de bir hurma tatlısı yiyorsunuz. Gücünüzü depoluyorsunuz. İstediğinizden
1: Sivas'tan sevgiyle gidiyorsunuz.
0: Sivas'tan sevgiyle gidiyoruz. Evet. Efendim Sivas Divriği pilavı, Sema Geçgel ablamıza, şefimize çok teşekkür ediyoruz. Çok basit aslında, çok kolay ama tekniklerini iyi bilmek gereken bir pilav. Afiyet olsun diyelim.
1: Afiyet olsun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haber muhabiri Mehmet Türel bizi bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Mehmet, geçmiş olsun. Öncelikle nedir son durum?
5: Günaydın, teşekkür ediyorum. Malatya güne deprem korkusuyla başladı. 5 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Sabah saatleri de sabah 6.20 civarındaydı. Malatyalılar uyuyordu. Çoğunluk en azından uyuyordu. Ve bir anda 5 büyüklüğündeki depremle, korkuyla, panikle uyandılar. Güne depremle uyandılar bir anlamda da. Battalgazi ilçesi Gülümuşağı hattında meydana geldiği bilgisini aldık hemen sıcağına. Ve saat arama çalışmaları başladı. Sağ tarama çalışmalarının ardından da olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. En azından Malatya Valisi Seddar Yavuz bu bilgiyi iletti bizlere. Malatya son dönemlerde tabii 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle artçı deprem noktasında oldukça tedirginlik yaşamış illerimizden birisi. Hemen 20 Mayıs'a gidecek olursak, 20 Mayıs'ta da yine Gülümuşağı, ki bugün meydana gelen fay hat üzerinde, 20 Mayıs'ta da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Korku ve paniğe neden olmuştu o depremde. Ve uzmanlar hemen o depremlerin ardından yapmış oldukları açıklamada bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artıları olduğunu ifade etmişlerdi. Evet, şu anda Malatya sokaklarındayız. Yine ben canlı olarak sizlere buradaki atmosferi, ambiyansı yansıtmaya çalışıyoruz. Battalgazi bölgesindeyiz ki deprem noktası Gülümuşağı buraya yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta. Bundan dolayı da depremi çok şiddetli bir şekilde hissetti Malatyalılar. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Malatya yeni güne depremle uyandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saat 6.20'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı mahallesi olan sarsıntı yalnızca Malatya'da değil, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Henüz gün ağarmaya başladığı sırada yaşanan depremle birlikte vatandaşlar uykularından irkilerek uyandı. Sarsıntının etkisiyle birçok kişi kendini apar topar dışarı atarken parklar, bahçeler ve açık alanlar kısa sürede vatandaşlarla doldu. Özellikle 6 Şubat depremlerinin acısını hala yüreğinde taşıyan Malatyalılar yaşanan sarsıntıyla birlikte o karanlık günleri yeniden hatırladı diyebiliriz. Gerçekten öyle oldu. Kimi çocuklarını kucağına alarak güvenli alanlara koştu. Kimisi ise uzun süre

0: Düne girmeye cesaret edemedi haliyle. Ama şu an yine ekrana da taşıdığımız gibi korku ve panik havası dağıldı. İnsanlar evlerine girdi. Aslında Malatyalılar depremle yaşamaya alışkın bir il. Tabii 6 Şubat depremlerinden sonra devletimiz tarafından başlatılan imar ve İHA süreciyle birlikte Malatya'da özellikle yapı stoğu sağlamlaştırılmış. Çarşı merkezi ile birlikte birçok mahallesi, sokağı yeniden ayağa kaldırılmıştı. Bu anlamda Malatyalıların 6 Şubat öncesine göre nispeten deprem noktasındaki korku panik durumu daha az diyebiliriz. Ama yine de tabi doğal afet deprem durumlarında insanların tedbir noktasında daha sakin hareket etmeleri gerçeğini de unutmadan bir kez daha Malatya bugün deprem gerçeğiyle güne başladı diyebiliriz. Hemen deprem sonrasında polis telsizinden geçen ihbarları bizler de dinledik. Hangi olumsuzluklar var ya da var mı yok mu diyerekten iki nokta üzerinde durduk ki birisi Sarıcıoğlu'ydu, diğeri Göztepe'ydi. Duvar çatlakları vardı. Oradaki o bölgedeki son durumu da canlı olarak sizlerle paylaşmıştık sabah saatlerinde. An be an saat başlarında depremden sonra Malatya'dan canlı bağlantılarla son durumu aktarmıştık. Herhangi can ve mal kaybı söz konusu değil. Panik durumu nispeten düştü ve şu anda Malatyalılar evlerine yeniden girdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mehmet Türel ve Turgut Yaman, teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tekrarı yaşanmasın diyelim inşallah. Devam edelim efendim. Yine ara ara bölgedeki son durumu sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Yine gündemin bir diğer önemli başlığıyla devam edelim efendim. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ne ifade verecek? Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim takip ediyor, ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Hasan Zahit Ezim, günaydın, hoş geldin yayına. Soruşturmadaki son durum nedir?
2: Merve Özkan, günaydın, teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar dileyelim. Tabii geride bıraktığımız gün sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 8 kişi gözaltına alındığını ifade edelim ve halen daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri devam ediyor. Peki Oğuzhan Uğur ve beraberindekiler ifadesinde ne anlatacak? Aslında konu oldukça açık. MASAK'ın radarına takılan konulardan bir tanesi. Oğuzhan Uğur'un sosyal medya üzerinden YouTube kanalının sahibi ve o YouTube kanalının banka hesaplarına oldukça fahiş miktarda paraların gelmesi, özellikle yurt dışı transferlerin yapılması aslında ana gündem maddelerinden bir tanesi. Ve hatırlayacak olursak 6 Şubat depremleri sırasında Oğuzhan Uğur AFAD gibi, Kızılay gibi derneklere yardım yapılmasından ziyade daha çok Ahbap Derneği'ne yardım yapılmasını söyleyen ünlü isimlerden biriydi ve aslında o günden beri de İstanbul Emniyeti'nin radarında olduğunu söyleyelim ve bu da tabii ki ifadesinde sorulacak işlemlerden biri. Geride bıraktığımız günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması çok kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Haluk Levent ve beraberinde bulunan 17 kişi tutuklanmıştı ve operasyon için aslında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hız kesmeden düğmeye basmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız gün işte ifade etmiştik, yaklaşık 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve o gözaltı kararlarından biri de Oğuzhan Uğur'du. Bizim bulunduğumuz yere, şu anda biz Vatan Emniyet'in önünden yayını gerçekleştiriyoruz. Dün sabah saatlerinden itibaren Oğuzhan Uğur ve beraberindeki kişiler şu anda emniyet işlemlerinde, ifade işlemlerinde devam ediyorlar. Hala ifade işlemlerinde şu anda net bir bilgi yok, ancak konular belli olduğunu söyleyelim. Tabii ki biz de A Haber ekibi olarak özellikle bu konunun oldukça takipçisiyiz. Bir gelişme oldukça an beyan aktaracağız diyelim. Sözü İstanbul Emniyeti'nden şimdilik size bırakalım Merve Özkan.
1: Hasan Zahit Ezim, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Ahbap soruşturmasında gözlerin çevrildiği diğer noktada yeni MASAK raporları kuşkusuz. Soruşturma başlatıldığında Haluk Levent'in hesaplarını kullandığı tespit edilen 3 kişiye ait MASAK raporu ortaya çıkmış. Milyarlık para trafiği de deşifre olmuştu. Savcılık MASAK'tan bu defa Ahbap Derneği'ne ait raporu talep etti. Bakın bu ne anlama geliyor?

0: MASAK raporları Ahbap Derneği açısından önem teşkil ediyor olacak.
1: Çevresindekilerin hesaplarını kullandı. Yüz milyonlarca liralık hesaplar ortaya çıktı. İddialar vahim. Savcılık şimdi de vicdanları rahatlatmak için deprem yardımlarının nereye gittiğini incelemeye aldı.
2: Soruşturmanın ilk günü 3 isme ait MASAK raporları ortaya çıkmıştı. Bu 3 isim kritikti çünkü iddiaya göre Haluk Levent bu 3 kişinin hesaplarını kullanıyordu. Şimdi gözler çıkacak diğer MASAK raporlarında.
1: O 3 kişi Alper Çelik, Zeki Yay ve Emrah Gödel inerdi. Yani Haluk Levent'e en yakın isimler. Hatta asistan Yeliz Kaya da kendi hesabının Levent tarafından kullanıldığını itiraf etmişti. Dönen paranınsa haddi hesabı yoktu.
3: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
0: Haluk Levent'in haricinde Ahbap Derneği üzerinden üçüncü kişiler tarafından herhangi bir kara para, yasa dışı bir bahis veyahut da hukuki anlamda legal olmayan bir paranın yardım başlığı altında, borç başlığı altında yapılmış olması durumunda yapılacak bu inceleme neticesinde açığa çıkacaktır.
2: Savcılık MASAK'tan Ahbap Derneği'ne ait raporları talep etti. Peki bu raporda neye bakılacak? 6 Şubat depremlerinde toplanan yardımların nereye gittiğine bakılacak. Gerçekten yardım için mi kullanıldı yoksa yine bahise mi aktarıldı?
0: Ahbap Derneği'ne gelen paraların, bağışların, yardımların da kim tarafından ne şekilde yapıldığına dair bilirkişi heyetinin görevlendirildiği ve bununla alakalı olarak da bir inceleme yapıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştır.
1: İşte herkesin cevabını merak ettiği o soru. Deprem yardımları da o hesaplara aktarıldı mı? Haluk Levent ifadesinde konunun ahbapla alakası yok demişti.
3: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
0: Konunun Haluk Levent haricinde, şu an kamuoyuna yansıyan isimler haricinde Ahbap Derneği çatısı altında Ahbap hesabı üzerinden üçüncü kişiler tarafından nedenli bir yasa dışı bahis, yasa dışı bir para trafiği ile muhatap olduğumuz açığa çıkacaktır.
1: Eğer deprem için toplanan yaklaşık 4 milyar lira bahis veya kara parada kullanıldıysa bu defa Haluk Levent'i daha kötü günler bekliyor olacak. Savcılık somut bilgi ve belge peşinde.
4: Evet, iç siyasetle devam edeceğiz şimdi. Özgür Özel yeni partiyi salı günü duyuracağını açıkladı. CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'da bizi bekliyor şimdi. Son gelişmeleri ve kulislerde son konuşulanları bizimle paylaşmak üzere. İlter, günaydın. Ben dinleyelim senden son gelişmeleri.
5: Merve Özkan artık önümüzdeki hafta salı günü Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son grup toplantısını gerçekleştirecek ve o grup toplantısında da yeni partiye dair en net mesajlarını verecek. Önümüzdeki hafta zaten salı günkü grup toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Tabi gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamalara çevrildi. Neden yeni parti kurulması noktasında bir karar alındı? Bu süreçte neler yaşandı? Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tutumuna dair neler söyleyecek? Bunu salı günü öğrenmiş olacağız. Dediğimiz gibi salı günü grup toplantısını yaptıktan sonra da yine aynı hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. İsim ne olacak? Bunu aslında Özgür Özel geçtiğimiz günlerde ifade etmişti. Yeni parti ifadesini çok sık kullanıyoruz. Özellikle birkaç haftadır ve partinin adının da tabanda bu şekilde benimsendiğini düşünüyor Özgür Özel cephesi ve partinin adı da Yeni Parti olabilir şeklinde bir değerlendirme var. Büyük ihtimalle de partinin adı Yeni Parti olacak. Özgür Özel ve arkadaşları zaten uzun süredir parti tüzüğü ve programına dair perde arkasında bir mutfak çalışması gerçekleştiriyorlardı ve nihayetinde daha öncesinden alınmış bir karardı. Olağanüstü kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi götürmesi imkansız olarak zaten görülüyordu, değerlendiriliyordu. Nihayetinde bu şekilde yol yürünemeyeceği için Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyle yollarına devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu süreçte neler söyledi, hangi mesajları verdi peki? Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılmayın diyor aslında Özgür Özel ve arkadaşlarına. Gelin olağan kurultayda yarışalım mesajları iletiliyor Özgür Özel cephesine. Ancak Özgür Özel cephesi buna yanaşmıyor ve bu Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bu yaklaşımını da samimi olarak değerlendirmiyorlar. Olağanüstü kurultay peki neden toplanamadı? Özgür Özel çağrı yaptı, delegeler imzalarını verdi, genel merkeze teslim edildi, işleme konmadı ve nihayetinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı konu. Oradan da bir sonuç çıkması, olağanüstü kurultayla ilgili bir Özgür Özel adına olumlu bir sonuç çıkması beklenmiyor ki zaten Özgür Özel de bu nedenle yeni parti kurma noktasında bir karar almış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte olağan kurultay sürecini başlattı. Eylül ayında artık takvim açıklanacak. Mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ne zaman yapılacak? Buna dair bir takvim açıklanacak. Yargıtay süreci de tamamlandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı 2027'nin Mart veya Nisan ayında olağan kurultayı gerçekleştirmek. Özgür Özel ve arkadaşları kalsınlar. 2027'deki olağan kurultayda yarışalım diyorlar. Nihayetinde taban bizim arkamızda, halk bizim arkamızda diyor Özgür Özel. O halde gelin olağan kurultayda yarışalım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak nihayetinde artık Özgür Özel ve arkadaşları gemileri yaktı. Geri dönüş yok. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kopuş yaşanacak ve Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden yollarını ayıracak diyelim. Sözü tekrar size bırakın.
4: İlter Yeşiltaş, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu suç örgütünün yargılanmasına 10 Eylül'de başlanacak. Ersoy'un arasında bulunduğu 7 sanık nitelikli cinsel saldırı ve örgüt kurma suçlamalarıyla yargılanacak. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütünün şeması da çıkarıldı. Gelin bakalım şimdi.
6: Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması çıkarıldı. 17 isim hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi. Sanıklar ve tanıklar 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ersoy ve 6 sanık hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı. Tensip zaptında tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga Aykut hakkında zorla getirme emri düzenlendi. 11 mağdur ve aralarında Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, gazeteci Emrullah Erdinç'in de bulunduğu 17 tanığın duruşmada bulunması için haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması da çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy örgüt lideri olarak yer aldı. İddianamede örgüt üyelerinin çevresinde bulunan ve duygusal ilişki yaşadıkları kadınları Ersoy'la tanıştırarak çeşitli yöntemlerle fuhşa sürükledikleri kaydedildi. Alınan beyanlarda uyuşturucu maddeyi planlı şekilde mağdurların kullanımına sunduklarının anlaşıldığı da belirtildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şeklinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 266 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Öte yandan yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Ersoy'un avukatı davaya bakacak mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Duruşmaların gizli gerçekleştirilmesini talep etti.
4: Ve Rojin Kabayış, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın babası kızının suda boğulup boğulmadığının tespiti için diatom testi yapılmasını istedi. Şimdi biz de son durumu alacağız. Hemen Van'a uzanalım. A Haber muhabiri Nazlı Timur ayrıntılar aktarmak için bizi bekliyor. Günaydın Nazlı. Nedir son durum, son gelişmeler?
7: Günaydın, iyi yayınlar. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı Van Cumhuriyet Başsavcılığı büyük bir titizlikle yürütüyor. Tabi Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış'ın bir taraftan iddiaları devam ediyor, şüpheleri devam ediyor. Bununla ilgili tabi Rojin Kabayış'a yeni bir avukat atandı ve dosyayı şu anda yeni avukat yönetiyor. Şöyle söyleyeyim.

0: demek istiyorum. Rojin Kabayeş'in tabii ilk günden bu yana Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı tarafından dosya titizlikle yürütülüyor ama dosyalar yeniden açıldı. Tabii hangi konular var? Hemen ona değinmek istiyorum. Rojin Kabayeş'in kamera kayıtları 15 dakika silindiğini iddia etmişti. Bununla ilgili yeniden kamera kayıtları gündeme gelecek. Ayrıca Rojin Kabayeş'in cenazesinin bulunduğu noktada işte orada herhangi bir tekne var mıydı? Orada bulunan kameralar var mıydı? Ve bulunduğu nokta ise bir yazlıktı. O yazlık alanlarda kamera kayıtları yeniden incelenecek. Oradaki evlere yeniden incelemeler yapılacak. Tabii babanın iddiası da hani oldukça büyüktü. Dün bir telefon görüşmesi yaptım. Buradaki işte HTS kayıtları, telefon kayıtlarının incelenmesinin ardından gerek görülürse diyatom testi yapılacak ya da fethi kabir yapılacak. Çünkü artık baba Rojin Nizamettin Kabayeş artık bu acısının çok büyük olduğunu, İşte kızının suda boğularak mı yoksa intihar olup olmadığını tabii ki çok merak ediyor ve yine Adalet Bakanlığı'nın da girişimleriyle burada yine soruşturma devam ediyor. Tabii gerek görülürse eğer ki bu incelemelerin ardından herhangi bir sonuç alınamazsa fethi kabir yapılacağını ifade etti. Tabii bizler de şu anda durumu takip ediyoruz. Tabii Rojin Kabayeş'in vücudundan iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Bununla birlikte 400 üzerinde DNA örnekleri alındı ama herhangi bir bulguya rastlanmadı. Tabii en önemli nokta ise diyatom testinin yapılmadığını iddia etti. Bu test neydi? Rojin Kabayeş'in cenazesi bulununca acaba suda boğulma mıydı? Yoksa bu bir intihar mıydı? Ya da bir cinayete mi kurban gitti? Bu test de oldukça önemli ve bu testin yapılmadığını iddia ediyor. Bizler gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz, takip ediyoruz deyip konuyu Van'dan size bırakalım.
1: Timur, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, şimdi ünlülere uyuşturucu operasyonuyla devam edeceğiz. Yeni dalga uyuşturucu operasyonunda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler gözaltına alınmıştı, hatırlarsanız. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerle ilgili karar da çıktı. 4 ünlü de cezaevine gönderildi. Gelin yakından bakalım şimdi.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar çıktı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 4 isim cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Bir kaza haberi var şimdi sırada. Ankara Keçiören'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir hafriyat kamyonu fren sistemindeki arıza sonucu iki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada iki işçi maalesef hayatını kaybetti.
3: Ankara'da yol çalışmasında iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. İki kişi yaşamını yitirdi. Olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol yapım çalışması esnasında yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Bu esnada yine aynı firmaya ait karşıdan gelen diğer hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Burdaya dönen kamyonların şoförleri Emre Çelik ve Ömer Sütçü kaza yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan iki şoförün cenazesini çıkarmaya çalışırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çelik ve Sütçü'nün cansız bedenleri ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
1: Yine Ankara'dayız. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde silahla girdiği kuyumcu dükkanından 2

0: Bilezik gasp eden şüpheli polis tarafından 2 saat sonra evinde yakalandı. Yapılan araştırmada da şüphelinin internet üzerinden kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı da ortaya çıktı.
1: İnternetten soygun taktiği aradı. Polisten kaçamadı. Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyali mahallesinde meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli yaklaşık 200 bin lira değerindeki iki bileziği gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiğini tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler dikkat çeken bir detay yakaladı. Şüphelinin evinde inceleme yapıldı. Şahsın olay öncesinde kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde internet üzerinden arama yaptığı öğrenildi.
0: Efendim, evlenirken verilen hastalıkta ve sağlıkta sözü bu kez mahkeme salonlarında sınandı. Öyle ki Yargıtay hasta olan eşiyle ilgilenmeyen ve eşine bakmak için eve gelmeyen kocayı kusurlu buldu.
2: Nikah kıyılırken iyi günde kötü günde birlikte olacağına söz veriliyor. Ama hastalandı mı bırakılıyor, olmuyor. Öyle olmaması lazım.
3: Hastalıkta, sağlıkta sözü havada kaldı, Yargıtay'dan emsal karar geldi. Hasta eşini yalnız bırakan koca ağır kusurlu sayıldı.
4: Eşlerin birbirlerine hasta oldukları zaman bakmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın kararını olumlu buluyorum.
3: Her şey Bursa'da yaşayan yaşlı bir adamın aile mahkemesine başvurmasıyla başladı. Yaşlı adam eşinin kendisini aşağıladığını, hor gördüğünü, evden kovduğunu ve emekli maaş kartına el koyduğunu öne sürerek hem boşanma davası açtı hem de yüklü miktarda tazminat talep etti.
5: Birbirlerine hiç bakmıyor, hiç saygıları yok, sevgileri yok.
6: Kız birbirine bakması lazım.
7: Eşler birbirine bakmalı. Bakmama kararı yanlış. Bence ahde, vefa ve sadakat bu konuda çok önemli.
3: Hakim karşısına çıkan kadının savunması davanın tüm seyrini değiştirdi. Kendisinin ağır şeker hastası olduğunu ve gözlerinde görme bozukluğu başladığını belirten yaşlı kadın, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme kadının eşinden ayrı yaşamasını bir kusur olarak görmedi ve asıl kusurlu tarafın hasta eşine bakmayan koca olduğuna hükmetti. Kocanın tazminat talepleri ise tamamen reddedildi.
5: Ben ona bakmam, ödeşiriz. Değil mi? Bu kadar basit.
8: Boşanır mısın abla bakmadı diye sana?
5: Hayır, boşanmam.
8: Ama süründürürüm.
5: Ama burnundan da getiririm.
3: Yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyen koca davayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden kocaya kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Hasta eşe bakmamanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında olduğuna hükmedildi.
9: Yargıtay olmadan bunu aslında insan olarak, toplum olarak böyle bakmamız lazım.
7: Birisi hastalanınca yerinde bırakıp gitmesi pek hoş değil. Bence yerinde olmuş.
10: Doğru bir karar. Ben ona bakmazsam yani zaten evliliğin bir anlamı olmaz.
0: Efendim, şimdi sıradaki haberimiz hepimizi yakından ilgilendiriyor. Banyoda asılı duran bir havlu farkında olmadan sağlığımızı riske atabiliyor. Uzmanlar havluda oluşan bakterilere karşı uyarıyor.
11: Özellikle ortak kullanılan havlularda sil gibi viral hastalıklarda bulaşabiliyor.
1: Havlu temizliğin vazgeçilmezlerinden biri. Doğru kullanımı hem kişisel hijyen hem de sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor.
11: Gün içerisinde defalarca elimizi yüzümüzü yıkayıp aynı havluyla kuruluyoruz. Banyoda asılı duran bu nemli havlular adeta bakteri yuvasına dönüyor. Peki bu mikroplar sağlığımızı nasıl etkiliyor?
12: En büyük sebeplerden bir tanesi havluların nemli kalması. Banyo gibi ortamlarda tutulduğu için banyonun buharı ve sıcağı ile beraber o nemli ortamda flora üyesi dediğimiz, yani cildimizde yaşayan bakteriler ürer. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde enfeksiyon riski yüksektir.
13: Kağıt havlu kullanıyorum. Daha temiz, daha hijyenik, daha sağlıklı.
1: Bakterilerin çoğalmasına neden olan etkenler kadar günlük hayatta fark edilmeden yapılan yanlışlar da dikkat çekiyor.
11: Alınacak birkaç basit önlemle bu

0: gün önüne geçmek aslında mümkün. Çözümse günlük alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük ama etkili değişiklikler.
1: Eğer tek kişi kullanıyorsa ve sonrasında güzel kuruyabiliyorsa havlu, o zaman 2-3 günde bir, ama aynı havluyu birden fazla kişi kullanıyorsa günlük değiştirilmesini tavsiye ederiz.
2: Eşim de ikimiz olduğumuz için ortak kullanıyoruz her gün. Değiştiriyorum.
1: 60 derece ve üzerinde yıkanmasını tavsiye ediyoruz. Genel olarak havluların kişiye özel olmasını tavsiye ederim. Havlular kullanıldıktan sonra serin bir ortamda güzelce açılarak kurutulmasını tavsiye edebilirim.
3: Sevgili izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan bir video yayımladı. O kanlı gecenin tanıkları Kıbrıs Türkleri katliamdan nasıl kurtulduklarını anlattı. O videonun en dikkat çeken anı ise EOKA teröristlerinin itiraflarının yer aldığı bölüm oldu.

0: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü. Rumlar zapt etti hep evlerimizi. Yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Milli Savunma Bakanlığı dünyaya Kıbrıs Türk'ü mesajı verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan videoda Rum teröristin kendi ağzından kan donduran itirafları paylaşıldı. Paylaşılan videonun ilk bölümünde EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara ilişkin arşiv görüntüleri kullanıldı. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne karşı gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı belirtildi. Yaşanan insanlık dışı saldırıların her zaman hatırlanmaya devam edileceği bildirildi. Videonun ikinci bölümünde ise bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin kendi anlatımları ve itirafları yer aldı.
2: Gelen emirler her bir Rum için 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürmemiz yönündeydi. Öyle de oldu zaten. Bana hala 68 Türk'ü soruyorlar.
3: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani kayıplar diye bir sorunumuz var. Ya bizim yola çıkıyorsunuz, koynuna atıyor, orada alıyor size, kayboluyorlar.
1: Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk Kıbrıslı halka karşı Yunan Kıbrıslı terör örgütü EOKA ve destekçileri tarafından işlenen vahşi ve barbarca katliamları unutmadık açıklamasına yer verdi.
4: Her gün bir bu katliamlar ya, Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti. Ve artık köyler böyle olunca bizim 103 tane köyümüzde insanlar nüfus olarak zayıf olanlar, yani çok kritik bölgede Rumların tam ortasında birbirlerine sığındılar en güçlü olsunlar diye.
5: Efendim, Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. Zira tansiyon yine çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler çökmüş durumda. Yerini ise karşılıklı saldırılara bıraktı. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri destekli tankerlere geçit vermiyor ve saldırılar düzenliyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki üslerini hedef almaya devam ediyor. Son durumu öğreneceğiz şimdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da bizi bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Ekber, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Gelen yeni açıklamalar var mı?
6: Teşekkür ederim Merve. Son durumla ilgili Amerika Birleşik Devletleri bu gece de İran'a saldırı yaptı. Arka arkaya 7 gecedir İran'a yönelik ABD ordusunun saldırıları söz konusu. Bu geceki saldırılar İran saatiyle takribi olarak 22.30'da başladı ve sabah saat 5'e kadar da devam etti. Geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi saldırıların merkezinde ve bu kez de İran'ın güney bölgeleri, güney kentleri ve özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın yakın noktalarının olduğunu ifade edebiliriz. İran'dan gelen açıklamalarda Hürmüzyan ilinde, yani hemen Hürmüz'ün yanı başında bulunan ilde bu gecede Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait 3 köprüyü ve aynı zamanda bir tünele yönelik saldırısı söz konusu oldu. Gelen bilgilere göre söz konusu bölgeden, yani Hürmüzyan ilinde ülkenin kuzeyine yönelik, Fars'ta Kirman'a yönelik giden bazı yollarda kısıtlamaya bu saldırılar

0: dolayısıyla kısıtlamaya gidildiği ifade edildi. Geçtiğimiz gece de söz konusu ilde, yani Hürmüzgan ilinde 6 köprüye yönelik saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'ne söz konusu olmuştu. Gelen bilgilere göre söz konusu ilde, yani Hürmüzgan ilinde en az 3 kişinin bu geceki saldırılar dolayısıyla hayatını kaybettiği ifade edildi. Tabii İran'da bu saldırılara misilleme olarak yine geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi bölge ülkelerini hedef aldı. Ve İran'dan gelen açıklamalara göre Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Bir iddia da söz konusu, Aksu'nun iddiası. İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik de bir füzenin fırlattığı iddia edilmektedir. Ancak bu iddia İranlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından şu ana kadar doğrulanmış değil. İran ordusundan gelen açıklamada Bahreyn'deki ulaşım köprülerinin de hedef alındığı ifade edildi. Yine Hürmüz'de de gece saatlerinde vaziyet oldukça gergindi. İran Devlet Muhafaza'nın gelen açıklamaya göre Hürmüz'ün güneyinden mayınlı bölgeden geçmeye çalışan iki geminin infilak ettiği ve onlarda ateş çıktığı, alev çıktığı gelen bilgiler arasında. Bu İran Devrim Muhafızlarının tarafından yapılan açıklamada, ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın aksine söz konusu bölgede herhangi bir geminin mayına çarparak infilak etmediğini duyurdu. Son olarak da şunu belirtelim ki İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırıları hala devam etmektedir. Kuveyt'ten gelen açıklamalara göre İran'ın saldırıları dolayısıyla Kuveyt'teki hava alanlarının kapatıldığı ifade edilmektedir.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son durum böyleydi. Yakından takip ediyoruz. Şimdi ise ülkemizin kuzeyindeki savaşa dair son duruma bakacağız. Ukrayna, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filo gemilerine yönelik saldırılarını artırdı. Kiev, Karadeniz ve Azak Denizi'nde çok sayıda tanker ve lojistik gemiyi hedef aldığını duyururken, Moskova'da misilleme olarak Ukrayna'nın liman altyapılarına hava saldırıları düzenledi. Daha fazla ayrıntıyı alacağız bunun için. Hemen Moskova'ya uzanalım. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev bizi bekliyor. Akşin, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Teşekkürler Merve Özkan. Evet, Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılında Karadeniz'deki gerilim de her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen 20 gemiye daha yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Neredeyse tamamen artık Rusya'nın iç denizi haline gelen Azak Denizi'nde 6 Temmuz'dan bu yana söz konusu gölge filoya ait 116 gemi saldırıya uğrarken Ukraynalı yetkililer insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirilen son saldırılarda hedef alınan 20 gemi arasında 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve 1 römörkörün yer aldığını ifade ettiler. Ukrayna'nın bu saldırılarına Rusya'dan da beklenen yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Mykolaiv, Yuzhny ve Odessa limanlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre Mykolaiv ve Yuzhny limanlarında Ukrayna ordusu için yük taşıdığı öne sürülen kuru yük gemileri insansız hava araçlarıyla vurulurken Odessa limanında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yakıt depolandığı belirtilen tesislerin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındığı açıklandı. Ukrayna'nın Azak Denizi'nde Rus gölge deposuna ait olduğu söylenen petrol tankerlerini hedef alması en fazla Kırım Yarımadası'nda akaryakıt krizini daha da körüklüyor. Şöyle ki son bir aydır Yarımada'da sadece akaryakıt değil, aynı zamanda elektrik sıkıntısı yaşanıyor ki bu da bölgedeki durumu kritik hale getiriyor. Ukrayna'nın Rus petrol rafinelerine yönelik saldırıları sonucunda Rusya'nın hemen hemen tüm bölgelerinde son zamanlar akaryakıt kıtlığı belirgin şekilde hissedilmeye başlandı. Moskova Bölge Valiliği bu gece Noginsk kentindeki bir petrol deposunda insansız hava aracının düşmesi sonucu yangın çıktığını. Olayda 2 kişi yaralanırken güvenlik gerekçesiyle yakındaki apartmanlar da tahliye edildi. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca ülke genelinde 379 insan hava aracının düşürüldüğünü, bunlardan 48'inin Moskova bölgesinde vurulduğunu duyurdu. Savaşın 5. yılında Rusya'da yeni bir seferberlik ilan edileceği beklentisi de son zamanlar halka en fazla rahatsız eden konuların başında geliyor. Uzmanlar cephe hattında köklü bir dönüşüm yaşanması için Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri sonrasında ülkede yeni bir seferberlik ilan edilmesine artık kaçınılmaz gözüyle bakıyor. Öte yandan Rusya...

0: Ordu ilə sözləşmə imzalayabilecek hükümdə kapsamını genişletiyor. Tasarıya göre nakit ve stratejik mal kaçakçılığı, suç örgütüne katılma, yasa dışı göç organizasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, nükleer maddelerle ilgili bazı suçlar ve devlet sırrı içeren belgelerin kaybedilmesi gibi suçlardan hüküm giyenler de askerlik sözleşmesi yapabilecek.
1: Teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Karşılıklı saldırılar şiddetini koruyor Ukrayna ve Rusya arasında efendim, devam edelim şimdi. Avrupa'da bir yanda kavurucu sıcaklar devam ederken diğer yanda da fırtınalar etkili oluyor. İtalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Fransa ve Almanya'da da fırtına can kaybına yol açtı ve birçok altyapısal sorunla karşılaşıldı.
2: Avrupa'da doğa sert yüzünü gösteriyor. Güney kavrulurken kuzey ve batı fırtınaya teslim oldu. Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Fransa'da uzun süren sıcak hava dalgasının ardından bu kez şiddetli fırtına etkili oldu. Devrilen ağaçlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının zarar görmesiyle 53 bin ev karanlıkta kaldı. Karayollarında ulaşım aksadı, pek çok noktada hasar oluştu. İtalya'da ise iki farklı tablo aynı anda yaşanıyor. Sicilya ve Sardinya'da sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. 19 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Ülkenin kuzeyinde ise sağanak ve fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Sardinya, Sicilya ve Umbria'daki orman yangınları ise mücadeleyi daha da zorlaştırdı. Almanya'da da şiddetli fırtına can kaybına neden oldu. Karlsruhe kentinde devrilen ağacın altında kalan bir bisikletli yaşamını yitirdi. Yollar sular altında kaldı. Evler ve araçlar zarar gördü. Meteoroloji ülkenin pek çok bölgesi için yeni fırtına ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Bir yanda rekor sıcaklıklar, diğer yanda fırtına, sel ve orman yangınları. Avrupa hava olaylarının aynı anda etkili olduğu zor günlerden geçiyor.
1: Efendim son 24 saatte dünyada yaşananlara bakacağız. Sırada dünyadan haber turumuz var.
3: Can pazarının adresi Çin. Chongqing şehrinin sakinlerinden biri sabah saatlerinde yola kaya parçalarının düştüğünü gördü. Yetkililer bölgenin heyelan riski nedeniyle tahliyesine karar verdi. Felaketse tahliye esnasında geldi. Heyelan ev ve dükkanları yıktı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. 10 kişiyi kurtaran arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Sovyet döneminden kalma bir helikopter silahını test etmek isteyen Rus askeri havaya fırladı. Rusya bu silahı Ukrayna dronlarına karşı kullanmak için test etmek istemişti ama işler çığırından çıktı. Asker havaya fırlarken yanındakiler de nereye kaçacağını şaşırdı. Hindistan'da bir yolcu kaçırdığı trene hareket halindeyken binmek istedi ve tehlikeli deneme feci şekilde bitti. Trenle platform arasına sıkışan adam metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yolcu yoğun bakımda. Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu Teksas'ta kayda geçti. Aniden bastıran yağış sele sebep oldu. Bir aile evde mahsur kalınca ekipler devreye girdi. Selin ortasında kalan eve havadan ulaşan kurtarma görevlisi aileyi ve iki köpeğini teker teker helikoptere taşıdı. O anlar vücut kamerasına yansıdı. Vietnam'da ise sel bir eve böyle daldı. Evi su basınca kendini dışarı atan aile komşularıyla birlikte nehre dönen caddede sığınacak yer aradı. İçinizi ısıtacak bir görüntü var sırada. Amerika'da yanan bir araca müdahale eden itfaiye ekibi dumandan etkilenen bir güvercinle karşılaştı. Bitkin düşen zavallı hayvana ekibin oksijen maskesiyle yardım ettiği anları sosyal medyada yüz binler izledi. Turu bu golf tutkunu ayıyla bitiriyoruz. Kanada'da bir kulübün arazisine giren ayı golf aracına saldırdı ama hedefi insanlar değil golf takımlarıydı. ayı herkes

0: polisin şaşkın bakışları arasında araçtan indirdiği golf takımını alıp kaçtı.
1: Efendim, Türkiye uzay programının bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip yerli atomik saati uzaya fırlattı. Uzay aracından ilk başarılı sinyal de alındı. Detayları da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kadir sosyal medya hesabından açıkladı.
2: Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Uzay aracından ilk sinyal başarıyla alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın stratejik projeleri arasında yer alan Rubidium atomik saatinin başarıyla uzaya gönderildiğini ve uzay aracından ilk sinyalin alındığını açıkladı. Atomik saati SpaceX Transporter 17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldı. Uzay aracından ilk sinyal başarıyla alındı. Atomik saatler atomların ve elektronların enerji seviyeleri arasındaki sabit sıcaklık frekanslarını referans alarak zamanı son derece yüksek hassasiyetle ölçer dedi. Rubidium atomik saati Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ana yükleniciliğinde TÜBİTAK Uzay ve İTÜNOVA işbirliği ile tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Rubidium atomu ayrıca bir farklı enerji seviyeleri arasında 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreşiyor. Rubidium atomik saatiyle elde edilecek veriler, Türkiye'nin haberleşme, navigasyon, uydu sistemleri ve bilimsel uzay görevlerinde kullanılacak. Proje aynı zamanda Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik altyapılardan biri olarak öne çıkıyor.
1: Bir Temmuz tarihiyle hayatımıza giren depozito iade sistemi artık sokak aralarına taşınacak. Yıl sonuna kadar bakkal ve marketlere 10 bin el terminali dağıtılacak. Mahalle esnafı teslim aldığı ambalaj başına 30 kuruş hizmet bedeli elde edecek.
2: Hem vatandaş hem esnaf kazanacak. Depozito sistemi mahalle aralarına taşınacak. Yıl sonuna kadar bakkal ve marketlere 10 bin el terminali dağıtılacak. Sisteme katılan esnaf teslim aldığı her ambalaj için 30 kuruş hizmet bedeli kazanacak. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında bakkal ve marketlerde iade noktasına dönüşüyor. Otel, restoran ve kafelerinde sisteme dahil edilmesiyle yılda 25 milyar atık ambalajın ekonomiye ham madde olarak geri kazandırılması hedefleniyor. Bir Temmuz'da başlayan uygulamanın ilk 10 gününde 20 milyon ambalaj iade edildi. Mobil uygulama üzerinden sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu aştı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, dünyada Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi pek çok ülkede depozito sisteminin uzun yıllardır uygulandığını belirtti. Öztürk, Türkiye'de kurulan DOA sisteminin sadece ambalaj toplamaktan ibaret olmadığını, kapsamlı bir geri dönüşüm modeli sunduğunu ifade etti.
1: Efendim, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte hayatımıza giren Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler hayatı kolaylaştırırken siber güvenlik açısından da ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Peki hem kulaklıklar hem de akıllı saatlerdeki güvenlik riskleri neler? Bu aksesuarların doğru kullanımı nasıl olmalı? Sizin için araştırdık.
3: Dijital casusları yanı başımızda mı taşıyoruz? Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler bizi mi dinliyor? Gelişen teknolojiyle hayatımıza giren teknolojik aksesuarlar bazı tehditleri de beraberinde getiriyor.
4: Bunların konum ve lokasyon bilgisini taşıması da ciddi bir risk.
3: Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak dikkat!
5: Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler günlük hayatımızın vazgeçilmez iki parçası. Peki sürekli yanımızda olan bu cihazlar güvenlik açısından bir risk oluşturur mu?
3: Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık konuya dair önemli bilgiler paylaştı.
4: Bir kere Bluetooth kulaklıklar kablosuz bir teknoloji olduğu için araya sızan herhangi bir kişi sizin yaptığınız konuşmayı dinleyebilir. Bu da ciddi bir güvenlik ve risk.

0: açığını beraberinde getirir. Bu dinlenen verilerin hepsi büyük veri havuzuna aktarılmış olur ve daha sonra ülkelerin istihbarat örgütleri, terör örgütleri bunları kullanarak manipülasyon yapabiliyorlar ya da sosyal medyada operasyon çekebiliyorlar.
1: Peki akıllı saatler ne kadar güvenli?
0: Akıllı saatler artık küçük bir bilgisayar olarak çalışıyor. Hepimizin kolunda. Bunlar işte verileri tutabiliyorlar, depolayabiliyorlar. Cihazlarınızla entegre bir şekilde çalışabiliyorlar.
1: Özellikle akıllı saatler çocuklar için büyük tehlike.
0: Çocuklarımızı akıllı saat alınıyor. Niye? Şu an nerede? Hangi konumda yer alıyor? Bunları takip etmek için. Fakat şunu unutmayın. Kötü niyetli kişiler bu sistemleri manipüle edebiliyorlar. Ya da lisanslı olmayan yazılımlar, merdiven altı üretim dediğimiz akıllı saatler tam tersi takip işlemini gerçekleştirmekten ziyade kötü niyetli kişilerin bu cihazları satarak pedofililere, istismarcılara adeta bir yol göstermiş oluyor.
1: Profesör Doktor Kırık alınması gereken önlemleri sıraladı.
0: Her zaman yazılımların güncel tutulması, lisanslı yazılımlar söz konusu olmalıdır. Bununla birlikte örnek vereyim, merdiven altı bir yerden almaktan ziyade ticari sicil kaydı bulunan ve gerçekten Türkiye'de resmi olarak faturalı bir şekilde satışı gerçekleştirilen firmalardan bunları almak gereklidir. Ha bu da yetmez. Verdiğiniz erişim izinleri son derece önemlidir. Kullanmadığınız dönemlerde Bluetooth kulaklığınız, akıllı saatiniz, bunları mutlak suretle erişim ve etkileşim ayarlarını kapalı pasif duruma getirmeli ve mümkünse uyku esnasında saatinizi kolunuzdan çıkartmanız oldukça önem arz eder.
2: Sevgili izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni aydınlatılan 5 ayrı faili meçhul cinayete ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı. Ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu aktaracak.
3: Teşekkürler Merve. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızda tam bir koordinasyon ve ilgili tüm kurumlarla güçlü bir eşgüdüm halinde faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalışıyoruz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu kapsamda toplamda 1, 2, 3... 4, 5, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına ilişkin detayları paylaştı. Adalet Bakanlığımız bünyesinde bir birim oluşturuldu. Bunu zaten bahsetmişti daha önce Bakan Gürlek. Bu kapsamda titiz ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır açıklaması gelmiş durumda. Tabii ki burada özellikle bazı isimlerden bahsedelim dilerseniz. Bayrampaşa'da 67 yaşındaki Gültekin Yıldırım'ın cinayeti. Örneğin 2014 yılında bıçaklanarak öldürülen bir servis şoförüydü. Bunun aydınlatıldığını belirtmiş durumda Adalet Bakanı. Yine Denizli'de 20 yıllık bir cinayet. Mehmet Ali Türkmen'in faili meçhul cinayeti vardı. Bununla ilgili tabii ki bazı isimler gözaltına alınmıştı. Bunların her birini aslında kapsamlı bir şekilde Adalet Bakanı anlatmış durumda. Tabii ki bu anlattıklarımız daha da detaylanabilir. 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA işlemleri, HTS ve baz analizleri yeniden alınan tanık beyanları elde edilen yeni deliller ışığında çalışmalar gerçekleştirildi. Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık'ın dosyasında daha önce hakkında kovuşturma yer olmadığına karar verilen şüpheli yönünde soruşturma yeniden açılmış, gerçekleşen operasyon sonucu bir şüpheli tutuklandı diyor. İfade ettiğimiz gibi Denizli'de 20 yıl önce 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyasında tanıkların yeniden alınan ve birbirleriyle örtüşen beyanlarıyla HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır. Yani cezaevine gönderilmiştir diyelim. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uygur'un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda alınan itiraflar üzerine yer gösterme ve kazı işlemleri yapılıyor. Bulunan insan kemikleri Adli Tıp Kurumu'nda değerlendiriyor ve inceleme sonucunda bu kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu tespit ediliyor ve tabii ki bunun ardından da adli işlemler başlatılmış durumda. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında olay yerinde bulunan biyolojik bulguların yıllar sonra gerçekleştirilen yapılan çalışmalar, tabii ki HTS kayıtları, birçok değerlendirme ve incelemeler gerçekleşiyor. İşte bu kapsamda

0: günümüzün teknolojisiyle geride kalmış ancak aydınlatılmayı beklenen dosyaların tekrardan ele alındığını belirtiyor Bakan Gürlek. Bu kapsamda 6 konu aydınlatıldı. Bundan sonra süreçte tabii ki yakinen takip ederiz. Özellikle yeni delillerinde incelendiği ortada diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni aydınlatılan 5 ayrı faili meçhul cinayet ilişkin açıklama yaptı ve biz de ayrıntıları paylaştık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, sonrasında buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışta 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşımacılığı açısından endişeleri büyütüyor.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yapay zeka ile sahte bilirkişi raporu hazırlayıp hacizli araçlardan milyarlık vurgun yaptılar. Yediğimin otoparklarını kazanç yuvası yapan çete, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Otohırsızlık Büro Amirliği'nin titiz çalışmasıyla çökertildi. Çetenin yöntemi de deşifre oldu. Şüpheliler yapay zeka ile sahte bilirkişi raporları hazırlayıp ihaleye çıkan otomobilleri çok ucuza alıyordu. Yediğimin otoparklarına bırakılan araçların değerli parçalarını sökerek yedek parça olarak da sattılar. İhaleye çıkan araçların parçalarını sökerek onda biri fiyatını alıp daha sonra bu araçları ihaleden alan kişilere geri sattıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde operasyon için düğmeye basıldı. 1,5 milyarlık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında bir hastane sahibiyle iş insanları da var.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Çok üzüldüm gerçekten.
11: Çocukların boğulma tehlikesi falan geçirdiğini de sizden öğrenmiş olduk. Hani bundan sonra da ona çok dikkat etmemiz gerekiyor.
9: Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığını tehdit eden bir oyuncak için harekete geçti. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizleri.

0: üzerinde peluşkaz olarak satılan oyuncağın TSN 71-1 standardında yer alan mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi.
1: Çocukların severek oynadığı peluşkazın miniklere büyük zararlar verdiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı, piyasadan toplatılması kararını verdi.
0: Ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu belirtildi.
2: Küçük bir bebeğim var. Hani ona küçük parçalar almamaya dikkat ediyorum. Çünkü bebek o henüz bilmiyor, 1,5 yaşında. Onun için küçük parçalar olmamasına, işte yumuşak olmasına dikkat ediyoruz.
0: Özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındı.
3: Önemli olan çocukların sağlığı, geleceği. Evet. Buna bizim ülkemizde pek dikkat edilmiyor ama yani olması gerekir.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Malatya Battalgazi'de sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası 2 katlı bir evde kısmi göçük oluştu. AFAD saat 6.20'deki depremin merkez üssünü Malatya Battalgazi olarak açıkladı. Derinliği 15,59 kilometre olarak kaydedilen sarsıntıda kent sakinleri panik yaşayarak sokağa çıktı. Depremin ardından Göztepe mahallesi Elmalı sokakta bulunan iki katlı müstakil evin bir kısmında göçük yaşandı. Bölgeye sevk edilen ekipler evde inceleme başlattı. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirlenirken saha tarama çalışması başlatıldı ve hala devam ediyor. Efendim, İstanbul Tem Otoyolu'nda bir tanker refüje çarparak devrildi. Kazanı da ekranlarınıza yansıyor bir taraftan. Bu görüntülerde başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi. Kaza Tem Otoyolu Hadımköy Sapağan'da meydana geldi. Tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker orta refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle tankerin dorsesi araçtan ayrılarak yola savruldu. Metrelerce sürüklendi. Kaza anı ise trafikte ilerleyen başka bir aracın kamerasına saniye saniye işte böyle yansıdı. Efendim, futbol dünyası bahis operasyonuyla çalkalanıyor biliyorsunuz. Şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı? İşte bu sorunun yanıtını alacağız biz de. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural takip ediyor. Hemen kameralarımızı Ahmet Nazif'in olduğu noktaya çevirelim. Günaydın. Hoş geldin yayınımıza Ahmet Nazif Vural. Nedir son durum?
1: Yaklaşık bir yıldır devam eden futbolda yasa dışı bahis ve şike operasyonlarının en sonuncusu geride bıraktığımız gün gerçekleşti. Elbette futbol dünyasının içerisinde gerçekleşen bu bahis depremi futbolu da çok ciddi şekilde etkiledi diyebiliriz. Bunun altını çizelim ve devamında şöyle bir durum da var. Elbette geride bıraktığımız gün yapılan operasyonda daha önceki yapılan operasyonlar gibi futbol takımları yöneticilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu operasyonda 62-22 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçlarının tespit edildiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayı ve aynı zamanda operasyonu duyurdu geride bıraktığımız gün yine. Peki kimler ne gibi usulsüzlükler işlemiş, onunla alakalı isim listesi de var elimizde, hemen ondan bahsedelim. Soruşturmada yer alan isimlerden Maruf Güneş, kendisi Galatasaray'da yöneticilik yapıyordu. Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine, bu önemli, kendi kulübünün maçına rakip takımın lehine bir bahis yapıyor veya gol bahislerine toplamda 48 farklı kupon yaptığı belirtiliyor yapılan soruşturma kapsamında. Ve bu süreç, tabii ki süreçten de bahsedelim. Hangi süre zarfı içerisinde yapıldı bu operasyonlar, daha doğrusu bu kuponlar ve ona göre tespitler yapıldı. 2020 ile 2026 yılları arasında gerçekleştirilen her türlü bahis işlemlerine göre yöneltilmiş bir operasyondan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına yine rakip takım lehine veya gol bahislerine toplam 1488 farklı bahis kuponu oluşturduğu tespit ediliyor. Kerem Gürsel, yine kendisi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yer alıyor ve yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 996, yani yaklaşık 1000 farklı bahis kuponu yaptığı tespit ediliyor. Sadece bu değil, toplamda 19 yönetici hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı ve 17 kişinin de şu an an itibariyle ile gözaltına alınmış olduğunu vurgulayalım. Elbette Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamanın ardından bu kişilerin İstanbul merkezinde düzenlenen operasyonlar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, hemen arkamızdaki vatan yerleşkesine getirildiklerini biliyoruz. Bu kişiler elbette konu kapsamında, bahis operasyonu kapsamında ifade verecekler ve verecekleri bu ifadelerin ardından bahis operasyonunun daha ne tarafa doğru genişleyeceğini bizler de şahitlik edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim. Şimdi meclis tatile girmeden terörsüz Türkiye yasal düzenlemesi hayata geçecek mi? Süreçte artık son aşamaya mı gelindi? İşte bu soruyu soracağız biz de. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu bu konuları bizlere aktarmak için yayın için hazır. Günaydın Tülay Ağoğlu, söz sende.
2: Merve Özkan, günaydın. Evet, terörsüz Türkiye kapsamındaki gelecek gündeme gelecek olan yasal süreç konusunda temas trafiği hızlanmış vaziyette. Son olarak DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ile görüştü. Ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Önümüzdeki günlerde de o DEM heyetinin İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Tabii masada ne var? Yasal düzenleme, yasal süreç nasıl işleyecek, bu konular var ve yasa taslağı nasıl oluşturuluyor, neler var taslakta, bu konular masaya yatırılmış durumda bu görüşmelerde. Şöyle ki, hummalı bir çalışma yürütüyor AK Parti taslak üzerinde. Suça karışan, karışmayan ayrımı olacak mı burada? Bu çerçeve yasada, bu müstakillik ve geçici olan yasada nasıl belirlenecek bunlar? Henüz netleşmiş değil. İşte bu konular üzerinde görüşme yapılıyor. Suça karışmayanlar için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yasal düzenlemede onların durumu yer alacak. Denetimli serbestlik getirilecek Türkiye'ye gelmeleri halinde. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izlenecek? İşte bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor. Henüz taslak üzerinde bu konuda net bir karar verilmiş değil. Ancak meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Bu konuda yoğun bir trafik yürütülüyor ve toplantılar yapılıyor ardı ardına, zaman zaman Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılıyor. Tabii DEM heyeti diğer partilerle de görüşecek, onlarla da temasta olacak, muhalefet partileriyle, İyi Parti dışındaki muhalefet partileriyle daha doğrusu. Ve meclise eğer taslak önümüzdeki günlerde gelir.

0: ise bu durumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devreye girecek. Uzlaşı arayacak. Geniş bir uzlaşı olması planlanıyor bu konuda. Yani tüm partilerin onayıyla bir teklif verilmesi gündemde. Bu konuda da devreye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş girecek ve parti liderleriyle görüşme yapması yine söz konusu olacak diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu aktardı süreçteki son durumu efendim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Devam edelim şimdi. Meclis Başkanlığı'na 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Bunlar arasında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de olduğu öğrenildi. Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilen 3 dosya daha bulunuyor.
2: Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Karma Komisyona CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu. Ayrıca CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.
1: Sevgili izleyenler, rüşvet almak suçundan Mayıs ayında tutuklanan CHP'li eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı kararı itirazda bulundu. Albayrak tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Düzce'nin Akçakoca ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı iddiasıyla Mayıs ayında tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sulh Ceza Hakimliği avukatlarının talebi üzerine yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde Albayrak'ı konutunu terk etmeme şartıyla tahliye etti. Albayrak akşam saatlerinde Çilimli cezaevinden çıktı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi eski belediye başkanı Albayrak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Tahliyesinden birkaç saat sonra Akçakoca'daki evinde gözaltına alınan Albayrak Düzce Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak tekrar tutuklanarak Düzce T tipi cezaevine gönderildi.
1: Efendim, İstanbul'da ulaşım ücretlerine %10 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki fiyat artışı teklifi AK Parti grubunun karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Bu arada zamlanan sadece ulaşım ücreti olmadı elbette. İBB'ye ait kreş ücretlerine de %60 zam yapıldı.
3: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam geldi.
4: Hayırlı olsun İstanbul'a. Her şey çok güzel oldu. İnsaf diyorum.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Temmuz ayı toplantılarının 3. oturumunda ulaşıma zam teklifi yapıldı. AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.
4: İstanbul kendi istedi böyle olmasını, hak ettiği sonucu al işte görüyor.
5: Bir yanda bozulan otobüs ve metrobüsler, bir yandaysa duraklardaki doluluk. Tüm bunlar İstanbul'da yaşanırken İBB Meclisi AK Parti'nin hayır oylarına rağmen ulaşıma %10 zam yaptı.
3: Böylece İETT'ye bağlı otobüs, özel otobüs, raylı sistem ve nostaljik tramvay hattında bilet fiyatı 46 lira 20 kuruş oldu. Teklifle İETT'de öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, ilk aktarma ücreti 31 lira 27 kuruştan 34 lira 40 kuruşa çıktı.
6: Otobüslerin şimdi artık onlar da değil, insanların hayatları tehlikede. Şimdi biri bozuluyor, bir de yanarsa, bir de patlarsa o kötü yani. Yani bunu

0: eksikliği bence var, bozulma. Devamlı bir otobüs bozulmaz ki. Sonra millet gidiyor, hiç kimse, otobüsler tek tek geliyor. Bazen peş peşe tren gibi geliyor. Kasıtlı yapıyorlar yani.
1: Zam konusunda ne söylersin abi?
0: Zam konusu felaket. Yani ne yapacağız bilmiyoruz yani.
2: Aylıktan mavi kart 3298 liradan 3628 lira olarak güncellenirken öğrenci abonman 593 liradan 653 liraya yükseldi. Kararla metrobüste tam yolcu ücreti mesafeye göre artacak. Bir durak ücreti 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa yükseldi. 34.43 ve üzeri durak ücreti ise 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa yükseldi.
3: Ben de zaten bunu yıllardır anlamış değilim. Her sene, her 6 ayda bir zaten zam oluyor. Yani kalabalıkta, bilmiyorum, kendileri açıklasın.
2: Okul servislerinde 0 ila 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 4051 liradan 4456 liraya yükseltildi. Minibüslerde indi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti 39 liradan 43 liraya çıkarıldı.
4: İşe gidip geliyoruz. Ben iki kez kullanıyorum günde. Ayrıca başka bir şeylere daha binmek zorunda kalıyorum. İnsaf diyorum.
2: Taksiler'de taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kreşlerin 5000 lira olan aylık ücretinin %60 zamla 8000 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
5: İkinci yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Paketin en dikkat çeken maddelerinden biri de İBAN mağdurları olarak adlandırılanlara ilişkin düzenleme oldu. Düzenlemeye göre dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna katılımı yalnızca banka hesabı, banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla hesaplarının kullanılmasını sağlamakla sınırlı kalanların cezaları yarı oranında indirilebilecek.
6: O kadar işi dışıydık onunla. Bir de asker arkadaşımdı. Dostum diye biliyordum. Hiçbir şekilde aklıma bir durum gelmedi.
7: Bu cümleler hesaplarını paylaştıkları için dolandırıcılık soruşturmalarında mağdur duruma düşen binlerce kişinin ortak hikayesini anlatıyor. İBAN mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan düzenleme mecliste kabul edildi.
8: Dolandırıcılık yöntemi sürekli değişiyor. Bunlar artık teknolojiye de uyuk uyduruyor. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılacak.
7: Yaklaşık 400 bin dosyayı ilgilendiren İBAN düzenlemesi 12. yargı paketi kapsamında kabul edilerek yasalaştı. Böylece banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaştığı için dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan ancak suça bilinçli olarak katılmadığı tespit edilen kişilerin cezaları yarı oranında indirilebilecek.
9: Biz şok olduk. Nitelikli dolandırılacak diye aldılar. Yani bilemeyiz ki, biz bilmediğimiz için bu durumun içine düştük.
10: Öyle bir mağdur durumlara düştüm, neler çektim ben.
7: Yeni düzenleme sadece ceza indirimiyle sınırlı kalmıyor. Yargılama süreçlerinde de hızlı bir dönemin kapılarını aralıyor. Buna göre duruşmalar arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek.
11: Siz yakın bir arkadaşınız sizden İBAN bilgilerinizi rica etti, bir işlem yapacağım dedi. Verir miydiniz?
12: Verirdim. Arkadaşa bağlı. Çok yakın bir arkadaşımsa olabilir, evet.
13: Para atacaksa veririm tabii. O tarz arkadaşlarım yok ya.
11: Güveniyorum diyorsunuz arkadaşlar.
13: Evet, aynen öyle.
7: Düzenleme dolandırıcılığı planlayan, organize eden veya yöneten kişileri kapsam dışında bırakıyor. Yasanın yürürlüğe gireceği tarihten önce açılmış tüm dosyalarda bu düzenlemeden yararlanabilecek.
5: Dünya gündemiyle devam edelim. Şimdi Orta Doğu'da gerilim yine zirveye tırmanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Savaşın bölgeye yayılma endişesi de artıyor. En son neler yaşandı, gelin bakalım.
14: Washington'la Tahran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları şiddetleniyor. Hava ve deniz operasyonlarının 7. gününde savaş uçakları, gemiler ve İHA'lar kullanıldı. Hedefte silah depoları, askeri gözetleme tesisleri, füze sistemleri ve İHA noktaları vardı.

0: İran basını Sirik, Ahvaz, Yezd ve Fars eyaletine bağlı Daraf ve Lar ilçeleriyle Hürmüzgan bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Bender Abbas Sircan hattı üzerindeki Rutane Şur Köprüsü ve Binap Bağlantı Köprüsü ile Şehit Mirzai Tüneli'nin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Gerilim sadece karada ve havada değildi. Hürmüz Boğazı'nda da kritik saatler yaşandı. İran devrim muhafızları Buşehr açıklarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'nın düşürüldüğünü iddia etti. ABD desteğiyle Boğaz'dan geçmeye çalışan 4 geminin de füze ve İHA saldırılarıyla durdurulduğu ileri sürüldü. İran devrim muhafızları Boğaz'ın güneyinde mayınlı bir güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu da iddia etti. CENTCOM bu iddiayı yalanladı. İran, ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerini de hedef aldı. Kuveyt saldırıda yaralanan askerler olduğunu duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı sabah saatlerinde hava saldırılarının sona erdiğini açıkladı.
1: Efendim, Atina'dan Türkiye'nin Mavi Vatan yasasına karşı yeni bir hamle geldi. Yunanistan şimdi de Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkları kurmak istiyor. Ayrıntıları alacağız şimdi bu konuya dair. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine de bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak üzere. Hemen dönelim ve İlhan Tahsin'e bırakalım sözü son durumu almak üzere. İlhan, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakayım. İlhan, benim sesimi duyabiliyor musun? Evet İlhan, şu anda sanırım bağlantıda bir problem yaşadık. Benim sesimi alamadı. Birazdan arkadaşlarım baksın. Tekrar daha sağlıklı bir şekilde bağlantıyı kuralım. Devam edelim efendim. Gelişen teknolojiyle birlikte savaşlarda da yöntem değişti. Artık insansız hava araçları daha aktif kullanılır hale geldi. Bunu özellikle Ukrayna-Rusya savaşında görüyoruz. Böyle olunca da o İHA'larla mücadele etmek için yeni sistemler de geliştirilmeye başlandı. Yerli ve milli imkanlarla ortaya çıkan Tolga yakın hava savunma sistemi işte tam da bu ihtiyacı karşılayacak.
0: Tolga hedefleri tam 12'den vurdu. Makine ve kimya endüstrisi tarafından hava tehditlerine karşı geliştirilen Tolga yakın hava savunma sisteminin gerçekleştirilen atışlı test faaliyetiyle kabiliyetleri sergilendi. Testleri Genelkurmay Başkanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyet takip etti. Tolga yakın hava savunma sistemi 7 farklı senaryoda tüm hava tehditlerini %100 başarıyla etkisiz hale getirdi. Güvenilirliğini bir kez daha ispat etti. Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirildi. Farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor. Tolga farklı senaryolarda da kullanım imkanı veriyor. Hem sabit hem de araç üstü mobil olarak drone hedeflerine karşı kullanılacak. Tolga ilk savunma katmanında radar elektro-optik sensörler ve elektronik karıştırma sistemiyle tehdit dronlarını tespit ediyor. 35 mm parçacıklı anti-dron mühimmatı 3000 metreye kadar, 20 mm parçacıklı anti-dron mühimmatı 1000 metreye kadar, 12,7 mm parçacıklı anti-dron mühimmatı ise 300 metreye kadar etkili atış imkanı sunuyor. Sistem uzaktan kontrol edilebiliyor. Manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma özellikleriyle farklı operasyonel ihtiyaçlara hızlı şekilde uyum sağlıyor.
1: Efendim, şehrin yoğun temposuna kısa bir mola veren ekip arkadaşlarımız bu kez rotayı Çatalca Karacaköy'e çevirdi. Doğayla iç içe geçen keyifli anları ve köy hayatını ekranlara taşıyacağız şimdi.

0: İstanbul'un birbirinden güzel köylerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Karacaköy. Gelin bu güzel köyü birlikte gezelim. Şu an Karacaköy'de bir eve geldik. Misafir olacağız, bakalım bizleri nasıl karşılayacaklar.
1: Ben Sevda Korucu. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız bu inekler, koyunlar, gazlar, tavuklar. Şurada bir de garibim var.
0: Garip mi? Niye garip ismi Sevda abla bunun?
1: Annesi iki tane yaptı. Birini aldı, birini almadı. Bu da benimle beraber elimle emziriyorum onu. Öyle büyüyor.
0: Kapıdan girmeden önce ben bir sürü hayvan gördüm. Çoğunun ismini bilmiyorum. Birkaç tanesini say bize.
1: Sayayım mı?
0: Hadi bakalım.
1: Tokat tavuklarımız var, gazlarımız var, tavuklar, tavus kuşları, hindiler, kuzular, koyunlar, inekler, buzağlar. Artık daha ismini unuttum. Var bayağı bir hayvanlar. Şurada kazlar var sürüyle.
0: Güvercinlerin de var burada.
1: Güvercinlerim de var.
0: Hayvanlarla iç içe yaşıyorsun doğal.
1: İşte. Gün bitiyor, gün uzun diyorlar ama biz hiç anlamıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Hiç anlamadan akşam oluyor, böyle geçiyor köy hayatımız.
0: Peki köy hayatı olsun, hayvanlarla ilgilenmek olsun, senin için zor oluyor mu?
1: Hiç zor olmuyor. Severek yaptığım için hiç zor olmuyor bana. Severek yaptığım işi yaptın mı her şey olur. Ama sevmeden kimse kimseyi iş yaptıramaz.
0: Biraz bahçenden bahsedebilir misin, bize gösterir misin, nelerin var?
1: Çiçeklerim var burada. İşte nar ağacım. Yürü garibim, yürü annem. Burada yazan çiçeğim var. Şurada. Şurada salatalığım. O yanda biberlerim. Böyle çiçekler işte. Fideler.
0: Elma ağacı mı bu?
1: Armut ağacı, incir ağacı.
0: Meyveleri de vermeye başlamış.
1: Başladı hepsi.
0: Peki hasadı ne zaman yapacağız?
1: Hasat artık Eylül, Ekim gibi. Hı-hı.
0: Vallahi rengarenk çiçeklerim var. Çiçek. Nane sanırım bu değil mi? Nane.
1: Nane. Kara gözlerim.
0: Soğanların.
1: Soğanlarım. Burada da bu ayçiçek çiçeğiymiş. Artık nasıl olacaksa onu da gördüm bir bahçede. İstedim tohum. Hı-hı. Ektim, daha ilk defa yetiştireceğim. Nasıl açacak artık bilemiyorum. Orada İstanbul çiçeklerimiz. Böyle.
0: Garip peşimizi bırakmıyor.
1: Garip bizle beraber. Ben nereye, o da orayı. Annesiyim ben onun.
0: Hiç bırakmıyor peşinizi.
1: Hiç bırakmaz. Sesimi duydu mu tellere tırmanır.
0: Bunlar da buzağlar. Kaç günlük bunlar?
1: Bunlar da buzağlarımız. İşte 3 aylığı var. 1 yaşındası var. 8 aylığı var. Böyle simental cinsi.
0: Kurbanlık için mi, süt için mi besliyorsun?
1: Bunlar süt için. Bunlar dişi. O baştakiler erkek. Böyle geçiyor günümüz.

0: orman işi yapıyoruz köylü olarak. İşte şimdi sizin geldiğinizde biz de ormandan yeni geldik.
1: Sabah saat 5'te kalktık. Bunları çak yükledik, bak geldik. Şimdi torlağı yıkıyoruz.
2: Bir tane odun, bir tek odun elinden belki 15-20 sefer geçiyor.
3: Mangal kömürü de yapılıyor. Biraz önce gördüğümüz traktörlerde ormandan kesilen odunlar traktörlere konulmuştu. Daha sonra torluk ocağına geliyor ve piramit şeklini alıyor. Şu anda bu odunlar piramit şeklini almak için hazır halde.

0: efendim, bu piramit şeklini alması için kaç gün uğraşıyorsunuz?
1: Yaklaşık olarak burada 50 ton oldum diye tahmin ediyoruz. 4 gün 5 gün sürüyor. Ondan sonra aşaması örtülme ediyor. Şu gördüğünüz şu otlar var ya, bunlara biz pirinç sapı diyoruz. Yani çeltiğin sonra çıkan çeltik hali. Şu otlarla bunları dağıtarak üstüne dizdikten sonra, örttükten sonra toprak haline geliyor. Bu şekilde yani.

Kadıköy'de yaşayanların %50'si mangal kömürüyle uğraşıyorlar. Şu anda bu kömür soğutma işlemi yapılıyor. Arkamızda ise yanmaya devam eden bir kömür piramidi var.

0: piramit şeklinde hazırlanan odunların tepesi açık bırakılıyor. O tepeden aşağı ateş bırakılıyor ve odunlar 10-15 gün boyunca yanmaya bırakılıyor ve daha sonra kömüre dönüşüyor. Efendim, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Nasip Kılan. Çipli göreyim. Hepsi aşağı yukarı 30 senedir bu işi yapıyoruz. Bunlar dönerlik için. Döner. Bu tükürde sıra kömürü ızgaraya. Bunlar dönerle geldi.
2: Bu işin erbabı, ustaları olanlar tek tek tırmık halinde gelberi dediğimiz gelberi şeklindeki bu malı çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi bu kangal haline getiriyorlar. Evet. Ve görüyorsunuz şimdi de bu hazır hale geliyor. Hazır haline geldiğinde tekrardan bunlar üç parçadan oluşan elleme dediğimiz şu gördüğünüz büyük olan şeylere elleme diyoruz. Onların bir ufaklarına döner satışı diyoruz ve sıra kömür diyoruz. Mangal kömürü diyoruz.
1: Bak şimdi bunlar 10 kiloluk, bunlar 5 kiloluk. Ufaklar var, 2 kiloluk.
0: Boyutuna göre ayırıyorsunuz.
1: Ayırıyoruz, evet.
0: Sonra da satışa gönderiyorsunuz.
1: Ya da tartılırız da buraya. Evet.

0: Köy'de yaşayanların %50'si mangal kömürüyle uğraşıyor dedik. Kalan %50'si ise hayvancılık ve bağ bahçeyle uğraşıyor. Şu anda bir beyefendinin yanındayız. Bahçesi var. Yemyeşil, meyveler, sebzeler olmaya başlamış. Evet. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Erdem Tezcan. 10 yıldan beri burada yaşıyorum. Aslen de Karacaköylüyüm. Burada ilaçsız tarım yapmaya çalışıyoruz. Damlama sulamayla sulamayı gerçekleştiriyoruz.
0: Bahçenizde neler var?
1: Patlıcan var, biber var, kabak var. Biraz karpuz ektik. Bundan önce bakla vardı. Baklayı söktük. Yaz sebzelerini ektik.
0: Peki evet. Bunların hasadı ne zaman olacak?
1: 15 gün sonra hasata başlayacağız. 15 gün sonra hasat gerçekleşecek. Biz bol bol sulamayı yaptıktan sonra artık toplama aşamasına geçeceğiz 10 gün sonra. Psikoloğa gideceklerini burada toprakla uğraşsınlar. Tavsiyem odur yani. Ben bir uzman değilim ama insanı ruhen çok faydalanıyorum yani ben. Herkese de tavsiye ediyorum yani. Özellikle gençlere de tavsiye ettiğim bir şey.
0: Toprakla uğraşsınlar.
1: Aynen.
0: Abi şu anda biz pirinç tarlasının yanına geldik. Bu pirinçler nasıl yetişiyor, nasıl yapıyorsun?
2: İlk önce tarlayı sabandan sürüyoruz. Ondan sonra üzerine lazerle düzeltiyoruz. Onu sırgı çekiyoruz düz olsun diyerekten. Ondan sonra suyu basıyoruz. Suyu bastıktan sonra çelti çimlendiriyoruz.

0: yayıyoruz ve tohumu atıyoruz elden. Ondan sonra devamlı suyu veriyoruz. Bir ara suyu kesiyoruz tutunsun diye güzelce. O tutunduğu zaman yeniden su basıyoruz biz ona. O sudan sonra boşaltıyoruz suyu. Ondan sonra gübreye aşamasına geliyor. Gübreyi bir sefer atıyoruz. Suyu veriyoruz böyle. Şimdi su içinde bu büyüyecek.
1: Ne kadar bekleyeceğiz peki?
0: 120 gün.
1: Peki mısırı nasıl yetiştiriyorsun? Biraz da ondan bahset istersen.
0: Mısırı da aynı sürüyoruz. Onu o makine yaptıktan sonra onun tarlaya makine yaptıktan sonra düzlediğimiz zaman bu sefer makine geliyor onu traktörün arkasında ekim yapıyor. Gübreyi de makine yapıyor, ekimi de makine yapıyor.
1: Peki eskiden nasıl yapıyordunuz? Biraz da ondan bahseder misin?
0: O eskiden kadınlarımız çapayla ocak açıp ekiyorlardı. Ama bu kadar tabii ekemezdik.
1: 30 gün önce ekimi yapılan mısırlar kışın hayvanların besini olmak için 3 ay sonra hasat edilecek.

0: Bir köyü tanımanın en kolay yolu elbette ki o köyün hafızasını dinlemekten geçiyor. Bizler şu anda köy ahalisiyle birlikte bu köyün geçmişini ve şu anki halini dinleyeceğiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Hüseyin Aksoy, 1944 doğumlu, Karacaköy doğumluyum. Çiftçilikle uğraşıyorum, esnaflık da yaptım. Şimdi yaşım ilerledi. Çocuğumla beraber mısır üretiyoruz, çeltik üretiyoruz. Çalışıyoruz, yani biz.
0: Hüseyin amca, eskiden Karacaköy nasıl bir yerdi?
1: Aa, çok güzeldi. Bayramlarımız beraber, düğünlerimiz çok güzel. 3 gün düğün olur kızım, yemekli ben herkes gider gelir. Asker vurulacağız değil mi? Gecelerimiz oluyor. Herkes oraya toplanıyor. Çok güzel bir şeylerimiz vardı. Daha eskisini anlatayım, çocukluğumu anlatayım. Yabancı köyden kız alırsak o zaman at arabaları vardı. Süslenir arabalar, bürüler yapılır, bürü. Amerikan filmlerinde Amerikalı bürüleri var ya, aynısı bizde de var. 20-30 araba, at arabaları, öküz arabaları gider gelini alırız.
2: Tarlada çalışıyor, ormanda çalışıyor. Böyle vesayetler yoktu. Biz ormanlara öküz arabaları, hayvan arabalarına gidip kuş hayvanlarına giderdik.
0: Öküz arabalarıyla mı tarım yapıyordunuz?
2: Tabii, öküzlerle tarım yapardık. Buradan Edirne'ye kapıya kömür getirip satardık. Öküz arabalarına giderdik, gelirdik.
3: Arkadaşlarımız iyi, köyümüz iyi, her şey çok güzel. Komşuluklarımız iyi. Bak ben mesela arkadaş gibiyiz. Hem babamız, hem kardeşimiz, hem dedemiz ama çok bağlı bir içimizden sevgimiz de var. Hani bizim köyümüz böyledir yani. Keremettin abi daha iyi bilir. O bizden daha yaşlı. Bir çocukken şurada bir bayır var. Orada bir eski bir ev var. Biz oradan buradan kayardık. Kayardık. Kayarken daha aşağı giderdik. Düşerdik. Yani çocuktuk ama neşeliydik. Çok da güzeldik yani. Bazen de düşüyorduk. Hani çok da güzel günlerimiz geçti.
0: Peki senin çocukluğunda hangi oyunlar oynuyordunuz?
2: Hangi oyunlar oynardık? Buç oynardık, çelik oynardık. Ottan top yapardık, top oynardık. Ottan böyle yok şimdi, top alma para falan yoktu yani.
0: Topunuz yoktu, ottan top yapıyordunuz.
2: Ottan böyle yapardık, top yapardık. Böyle oyunlar oynardık, çelik oynardık.
4: Koyunculuk yapıyoruz kardeşim. İşte koyunlarla uğraşıyoruz.
0: Kaç koyunun var?
4: Var 150-200 tane.
0: Maşallah, köyün zengini sensin diyebilir miyiz?
4: Ne olur, 4 tane o koyunlarla bak kardeşim be. Biz doğduk büyüdük o işler içinde kardeşim işte. O işten tabii özene bezene yapıyoruz yani şu bu işi. Zaten şeyin olmasa yapamazsın.
5: Ben bu köyün ustasıydım, demircilik yapıyordum. Sıcak soğuk demircilik. Eskiden çiftçilerimiz, onların sabanlarını tamir ediyordum. Beygirlerle, öküzlerle. Şimdi traktörler var. Herkesin sabanını tamir ettim. Şimdi ben çocuklara bıraktım, çocuklar yapıyor.
0: Bugün mısır tarlasından mangal kömürüne, deresinden pirinç tarlasına, İstanbul'un güzel köylerinden olan Karacaköy'ü gezdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Çeşme'nin meşhur sakızlı kahvesi. Şu an Çeşme'deyiz. Sakız ağacının altındayız ve sakızlı kahve yapacağız. Kahvemizin içine sakızları döveceğiz ve içine koyacağız. Ve aynı zamanda da mangal ateşinde, yani sakız çıralarından yaktığımız mangal ateşinde de kahvemizi yapacağız. Hadi başlayalım.

0: Sakız ağacının altındayız. Çeşme'de en iyi sakızlı kahveyi yapan Metin Gemici ile beraberiz. Şu anda neler yapacağız, nasıl yapacağız kahveyi?
1: Kendi ağaçlarımızdan topladığımız sakızlarımız var. Evet. Onları bu dibekte doğal sakızlar bunlar. Evet. Şey yaptık. Döveceğiz. Döveceğiz. Ve un haline getireceğiz. Ve Türk kahvesine karıştıracağız.
2: Fincanın dibinde kahve telvesi. O geliyor diyor.
1: İlk aşaması bu sakız eritiliyor. Sonra kahveye karıştırılıyor.
0: Kahvemiz hazır. Şu anda sakızlarımız da şu anda bakın un haline gelmiş gözüküyor. Ve onu karıştırıyoruz değil mi?
1: Evet.
3: Yapalım.

0: Mangalda sakızlı kahvemizi yaptık. Köpürmeye de başladı. Görmüş olduğunuz gibi şimdi birazdan onu tadacağız. Bakalım nasıl oldu. Sakızlı kahvemiz hazır. Çeşme sakızlarını dövdük, kahvenin içine koyduk. Aynı zamanda sakız çıralarıyla mangal yaptık. Orada da pişti. Bakalım lezzeti nasıl?
1: Kahve koydum fincana, haber saldım.
0: Gerçekten çok güzel bir lezzet.
2: Nedir menengiç kahvesi?
3: Menengiç Gaziantep'e özgü yabani fıstıkları, fıstığın aşılanmamış halidir. Yabani olarak şu şekilde yeşildir. Kavrulmuş olarak şöyle şekilde kavrultuyoruz kendisini. Normal kavurga olarak da yenilebiliyor. Bunu yağlı bir kahve olduğu için çekilmişi de budur. Tamamen doğal antibiyotiktir. İçinde kafein yok.
2: Çok güzel.
3: Tamamen doğal bu.
2: Tadı da muhteşem gerçekten. O fıstığımsı bir tat var.
3: Fıstık tadını alıyorsunuz zaten.

0: Gaziantep'in asırlık geleneksel lezzeti merengiç kahvesi nasıl üretiliyor, nasıl elde ediliyor ve nasıl yapılıyor? Ve yerli yabancı turistler tarafından neden bu kadar çok beğeniliyor? Gelin bu soruların cevaplarını arayalım. Nasıl merengiç kahvesi?
1: Kendine has, orijinal bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Çok hoşuma gitti. Bal köpüklü, sade bir
0: Türk kahvesi. Afiyet olsun.
2: Sağ olun.
0: İçtiğiniz menengiç kahvesi,
2: evet.
0: Nasıl tadı?
2: Biz daha önce de buraya gelip tadına bakmıştık ama gerçekten çok güzel.
3: Ben zaten çok seviyorum, kahve aşığıyım. Her geldiğimizde menengiç içiyoruz burada.
0: En çok menengiçi mi seviyorsunuz?
3: En çok menengiç.
0: Tercih ettiğiniz başka
3: evet.
0: Kahve var.
3: Dibek bir de.
0: Dibek kahve.
3: Dibek, evet. Kahveye muhabbet
0: ezelden beri. Merengiç kahvesinin yapımı ve içimi ne kadar önemliyse nasıl çekildiği de önemli. Çünkü merengiç kahvesinin özenle çekilmesi gerekiyor. Doğru mu söyledim?
3: Doğrudur efendim.
0: Şimdi siz burada merengiç kahvesini çekiyorsunuz.
3: Evet.
0: Bu kavrulmuş mu oluyor?
3: Bu hafif kavrulmuştur. Çok aşırı kavrulmaz bu. O zaman lezzetini kaybeder.
0: Hafif kavrulacak. Tabii. Sonra bunu makinesine koyacağız.
3: Tabii taş makine olur bunlar. Bıçak makine çekmez.
0: Bıçak makine olmuyor.
3: Bunun taş bir makine. Ayarı var zaten. O incelikte çekmek daha iyidir. Daha lezzetli olur.
0: Şimdi bunu hazneye koyacağız.
3: Tabii haznesi zaten biraz şöyle.
0: Oradan buradan içine gidiyor.
3: Aynen.
0: Sonra buradan menengiç çıkıyor.
3: Yani bunda su yerine süt kullanıyorsunuz.
0: Su yerine süt.
3: Sütle yapılır.
0: Sütle yapılacak.
3: Genelde bizim bu Antep yöresinde Antep sıtığının yabanisi bu. Bunun ağacını aşağı atılır, Antep sıtığı çıkar.
0: Gaziantep'te neden peki menengiç bu kadar önemli?
3: Ya kışın içildiği için boğaz enfeksiyonuna birebir

öksüre, ses kısıklığına girebilir. Yani bunu test edebilirler. Bunun misal şöyle kalsın, bir ay sonra üzerinde kendi öz yağı olur. O yağından bir tatlı kaşığı boğaza yedirerekten yutkunduğu zaman hem ses tellerine çok faydalı hem öksürüğe çok iyidir.

0: Menengiç kahvesi içtiniz mi?
1: İçtik.
0: Gaziantep'te?
1: Evet.
0: Gaziantep'e özgü menengiç kahvesi Almanya'da da var mı?
1: Var da ama bura gibi tadı güzel değil.
2: İçeriz besmele ile bu iksiri. Tiryakiyiz, kalmayız ondan geri.
3: İstanbul'da nereye giderseniz gidin kulağınıza bir kahve daveti çalınır. Peki kahvenin o ilk yolculuğun nerede başladığını biliyor musunuz? İşte tam olarak burada, Eminönü'nde, adı üstünde Tahmis Sokak'ta.
2: Bol köpüklü, sade bir Türk kahvesi. Her gönül tahtının şahanesi.
3: 550'li yıllarda saray koridorlarından duyduğumuz o mis koku çok geçmeden İstanbul sokaklarına taştı ve dünyaya yayılan bir kültürün temelleri burada atıldı. İstanbul usulü kahve dendiğinde akla sadece bir içecek gelmez. Bakır cezvenin sıcak kumdaki sabrı, o fincanların zarafeti ve en önemlisi zamanı yavaşlatan o asırlık sohbetler gelir.

0: vardı.
1: İstanbul usulü kahve dediğimizde evet gördüğünüz gibi soğuk suda ağır ağır pişirilmiş, ince çekilmiş Türk kahvesi kullanılmış, bol köpüklü, yanında bir bardak suyu, bir parça lokumu ve bol köpüğüyle işte mis gibi İstanbul usulü Türk kahvesi.
2: Bizim kahvenin kumda yapıldığı için közde yapılıyor kahvemiz. Çifte kavrulmuş, taze kahveden yapılıyor günlük. O yüzden kahvenin lezzeti daha farklı olur.

0: Efendim, Türkiye'nin her köşesinde kahvenin farklı bir kültürü var. Kimi menengiçle, kimi dibekle, kimi de közde pişen kahvesiyle öne çıkıyor. Biz de rotamızı Diyarbakır'a çevirdik. Tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kentin kahve kültürünü anlatmaya çalışacağız.
1: Bugün size Diyarbakır'a özgü Kürt kahvemizi tanıtacağım. Şu an 2 fincan yapacağım ve buna 1,5 kaşık sadece bırakıyorum. 1 fincan için. Şu an toplamda 3 tane bırakıyorum. Evet. Çünkü her bir fincan için 1,5 kaşık gidiyor.
0: Diyarbakır'a özgü kahve, Türk kahvesi.
1: Türk kahvesi. Türk kahvesi, her dem gönül tahtının şahanesi. Şimdi ateşimizden alıyoruz. Şöyle, şu şekilde. Bak, Türk kahvemiz elde ediliyor.
0: Diyarbakır usulü kahve artık hazır hale geldi. Şimdi tadına bakacağım. Meşhur Diyarbakır usulü Kürt kahvesinin tadına bakana zamanı geldi.
2: Zaza, Kürt, Türk kahvesi. Ama bunun birleşimi ne oluyor? Zaza kahvesi, Kürt kahvesi, Türk kahvesi oluyor. Ama ayrı böyle bir... Ne veriyor? Aroma. Sabah insanlar ya böyle mesela kafayı dinlemek için güzel bir kahve içiyorlar. Bu kahve de geçer kafayı dinletiyor. O kadar güzel bir kahve. Bal köpüklü sade bir
3: Türk kahvesi. Kültürümüzün en önemli değerlerinden birisi kahvedir. Ağır misafirleriniz geldiğinde mutlaka bir kahve ikram edersiniz. Peki Konya'da kahve nasıl yapılır? Uzmanından öğreneceğiz.
4: Türk kahvesini normal oda sıcaklığında bir ılık suyla cezvemize alıyoruz.
3: Bakır cezve de iyidir değil mi?
4: Aynen, bakır cezve Türk kahvesine daha çok lezzet katacağı için odun ateşinde Türk kahvemizi yapacağız.
5: Evet, kahvemizi alıyoruz, karıştırıyoruz değil mi?
4: Evet, kahvemizi alıyoruz. Aldıktan sonra karıştırmamız önemli.
3: Duydunuz mu bilmiyoruz ama Konya'da pembe ve yeşil kahve oldukça ünlü. Hemen şöyle gösterelim Tunan. Nedir efendim ham maddesi? Nasıl oluştu bu pembe ve yeşil kahve?
4: Yine Türk kahvesi. Özel bir harman yaptık. Özel aromaları var içerisinde. Lezzeti ve kokusu çok özel. 40 yıllık hatrımızı renklendirelim dedik. Sohbetlerimiz daha renkli olsun, daha farklı olsun istediğimiz için hem sunumumuzu hem kahvemizi renklendirdik. Her dem gönül
3: tahtının şahanesi. Konya'ya ait olan kahve pişirme kültürüyle gördüğünüz gibi masamız renklendi. Hemen şöyle gösterelim. Klasik Türk kahvemiz közde oldu, bol köpüklü. Tabii ki buradaki kahve sürprizimiz ise pembe ve yeşil kahve. Gördüğünüz gibi onlar da Konya'da masaları süslüyor. Nasıl, beğeni var mı ikisinin kahvelere?
4: Tabii ki müdavimleri var.

0: Benim içtiğim yeşil kahve Türk kahvesi tadında ama bir kivili ve farklı bir aroma. Ne vardı içinde bir söyleyebilir miyim?
1: Kivi ve frambuaz aroması var içerisinde. Kısmi de tarçın hissediliyor.
0: Evet, farklı bir lezzet.
1: Farklı bir lezzet.
2: Evet, yaban mersiniyle süslenmiş Türk kahvesi harika. Her dem gönül tatlının
3: şahanesi. Peki Adana'da kahve nasıl hazırlanır ve nasıl ikram edilir? Şimdi onu Bilal şefimizden öğreneceğiz. Efendim kolay gelsin.
4: Evet, mükellef Adana sofralarının en sonunda sohbeti damgalamak için içtiğimiz kahvedir bizde. Ama kahve Adana'da farklı yapılır. Adana'da suvari şeklinde yapılır. Yani çay bardaklarında keyifler, muhabbetler uzun sürdüğü için kahve de uzun sürsün isteriz. Ve bizimki duble deriz buna. Ve kahvelerimizin kıvamı da dubledir. Yani normalde birer kere kavrulur ama Adana'da iki kere kavrulur gördüğünüz gibi.
3: Çifte kavrulur.
4: Çifte kavrulur diyelim buna. Evet. Normalde her fincana 7 gram girer. Ama biz 10 gram kullanıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi geleneksel yöntemlerin dışına çıktık. Profesyonel bir makine var, öğütücü. Şimdi buraya 30 gram yapacağız. Bakalım 3 tane demleyeceğiz. Evet, biraz fazla olabilir. Demledik. Şimdi makinamızı hazırlayalım ve geleneksel yöntemlerle ama
3: eskiden el değirmenleri vardı. İşte bu da biraz teknolojiydi.
4: Bu aslında el değirmeni ama yeni nesil bir el değirmeni. Şimdi bunu öğüteceğiz ve kahve altına düşecek. Ondan sonra onu közde demleyeceğiz. Adana'ya da o yakışır değil mi?
5: Kahve koydum fincana, haber saldım ocağına.
4: Közü biz kullanırız, ocağımız sönmesin deriz. Her zaman ocağımız yanık kalsın ki misafirimiz bol olsun. Misafirperverdir Adana. O yüzden misafire ikram edeceğimiz ürünlerimiz bol olsun diye.
3: Adana'da kahve sert mi içilir, orta mı içilir, yumuşak mı?
4: Sert içilir. Adana'nın adamı gibi serttir Adana'nın kahvesi de. Adana'nın bildiğiniz gibi işte tatlıları var. Karakuş tatlısı falan. Lokumu vardır, cezeryesi vardır. Yanında bunlar ikram edilir. Ama içine şeker atmadan içilir. Yani az şekerli, orta şekerli, şekerli kahve içilmez Adana'da.

0: Kahvelerimiz ve gül şerbetlerimiz hazır. Nasıl demli ve kıvamlı görünüyor, değil mi?
1: Elinize sağlık.
0: Artık içme zamanı bunu.
1: Mis gibi kahve kokuyor. Ellerinize sağlık.

Radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tampon

0: fonların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Mağduriyet başladı Kangallar'da %100. Yani Kangal soğuk canlı, soğuk iklim canlısı. Soğuk iklime çok çok çok duyarlı bir hayvan ama aksi takdirde sıcak iklime de hiç gelmeyen, sıcak iklimi kabullenmeyen, sıcak iklimde yaşamında %80 düşüklük olan bir ırkımız.
13: Soğuk havaya dayanıklılar ancak sıcak onları da olumsuz etkiliyor. Sivas'ın simgesi olan Kangal köpekleri dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında yer alıyor.
14: Sivas'a özgü Kangal köpekleri dosta, güven düşmana korku salıyor. Yaz aylarının gelmesi, yayla mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar da Kangal köpeklerini yanlarından ayırmıyor.
12: Kangal koyun güder, güde özelliğine sahip bir karakterdir, kurtçul bir karakterdir. Yaylalarda gezmeyi, doğalarda işte su arklarında bölgelerde tutunmayı, yaban hayatına karşı ciddi anlamda bir mücadele format atarlar. Onlar için olmazsa olmaz zaten yaban hayatıdır ve yabanda yaşamdır.
13: Yaz sıcaklarının yaramadığı Kangal köpekleri şu günlerde mevsimsel tüylerini döküyor.
12: Tüy dökmeleri son derece arttı. Haliyle mevsimsel değişimdir. Yani sıcağı yedikçe, hava ısındıkça kangal tüyünü atıyor. Şimdi sıcak iklim hayvanı olmadığını zaten buradan gösteriyor. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar tüy atımları var. Bunların daha sonra da bunların 9. 10. aya doğru tekrar havalar serinleyince tüyleri onarmaya başlıyorlar ve yükseltmeye başlıyor.
14: İşte size tipik bir kangal örneği. İsmi Bozkır. 4 tane de yeni yavrusu oldu. Onlar da büyüyecekler. Tıpkı babası gibi dosta güven, düşmana korku salacaklar.
12: Yeni doğumlar maalesef başladı. Biz tabii ki mevsimin 2. 3. ayında doğurmasını çok daha mutlu olarak karşılıyoruz. Niye dersen de anne teması yavruyla sıcak bağ fazla oluyor. Ama şu an anne emzirdikten sonra hemen yavrudan uzaklaşıyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Değerli izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 cinayetin günümüz imkanlarıyla aydınlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Bakan Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Devletin tüm imkanlarının karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için seferber edileceğini vurgulayan Gürlek, vatandaşlarımız müsterih olsun, adaletin hafızası güçlüdür, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kadın kolları tarafından Hakkari'deki Barçelen Yaylası'nda kadın şenliği düzenlendi. Başkan Erdoğan da etkinliğe katılanlara telefondan seslendi. Hakkari'li kadınlar bölgede terörün yerini huzurun aldığını söyledi ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
1: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
2: Aleykümselam.
3: Aleykümselam. Aleykümselam.
1: Başarılar diliyorum. Rabbim yer yardımcınız olsun inşallah.
4: Allah razı olsun.
5: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Hakkari'nin 3300 rakımlı Berçelen Yaylası'nda kadın şenliği düzenledi. Saklı Cennet Berçelen'den Terörsüz Türkiye'ye tek yürek sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte coşku doruğa çıktı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan şenliğin yapıldığı alandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
6: Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum.
5: Başkan Erdoğan yaylada toplanan kadınlara telefon aracılığıyla seslendi. Hakkari'li kadınlar bölgede terörün yerini istikrar aldığını hatırlatarak Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
7: Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı alınmıyor. Ve sayenizde efendim, hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
1: Maşallah.
7: Allah razı olsun sizlerden efendim.
3: Tamam. En kısa zamanda sizi de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız. Çok heyecanlandık.
7: İnşallah. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun.
5: Kadınlar Başkan Erdoğan için hep birlikte sevgi sloganları dağıttı.
4: Terörsüz Türkiye adından önce.
0: Global Firepower adlı araştırma kuruluşu helikopter filolarında dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Listede Türkiye dünya 7.'si oldu. Ayrıca diğer bir raporda Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9. sırada yer aldı.
8: 25 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı.
9: Yerli ve milli savunma sanayisindeki hamleleriyle dikkat

0: dikkat çeken Türkiye, askeri gücünü her geçen gün daha da arttırıyor. Global Firepower'ın son raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor. Modern savaşların en kritik unsurlarından helikopter filolarında Türkiye, birçok küresel gücü geride bırakarak dünyada 7. sıraya yükseldi. Bu başarı da yerli üretim T-129 atak taarruz helikopterleriydi. Genel maksat helikopteri Gökbey önemli pay sahibi. T-70 genel maksat helikopterleri ve ağır yük taşıma kapasitesiyle öne çıkan Şinuklarla güçlenen filo, yerli teknolojiyi modern kabiliyetlerle buluşturarak sınır güvenliğinde etkin rol üstleniyor. Listenin ilk 3 sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin yer alıyor. Helikopter gücünün yanı sıra Türkiye, Global Firepower'ın askeri güç raporunda da dünyanın en güçlü 9. ordusu konumunda. 60'tan fazla kriterin değerlendirildiği raporda Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA teknolojileriyle küresel savunmada oyun değiştirici bir güç olduğu vurgulanıyor. Milli Muharip Uçak Kağan, Altay Ana Muharebe Tankı ve MİGEN projeleri Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel savunma sahnesinde de etkisini artırdığını gösteriyor.
1: Katil Netanyahu hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da yeni projelere onay verdi. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak 334 milyon dolarlık yol ve altyapı projesi onaylandı. Bu projeyle bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.
2: Batı Şeria karış karış işgal ediliyor. İsrail bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak dev yol projesine onay verdi. 334 milyon dolar bütçelik projeyle yasa dışı yerleşim birimlerinin ana ulaşım ağına entegre edilmesi planlanıyor. İsrail işgalini genişletmek amacıyla kabul ettiği bu bütçeyle sadece mevcut yolları yenilemekle kalmayıp onlarca yeni kaçak yerleşim alanını da ana ağa entegre edecek. Onaylanan bütçe tasarısında yer alan özel bir madde ise bölgedeki yapılaşma faaliyetlerine adeta sınırsız serbestlik tanıyor. Buna göre Batı Şeria'da bundan sonra kurulacak her yeni yasa dışı yerleşim yeri hiçbir ek onay sürecine ihtiyaç duyulmadan bu fondan doğrudan faydalanabilecek. İsrail'in bu hamlesiyle birlikte bölgedeki işgalin geri dönülemez boyuta taşınması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, birkaç ay içinde bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
3: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
1: Devam edelim dünyadan haberlerle. Peru'nun Cajamarca bölgesinde bir yolcu minibüsü yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
4: Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Peru'nun Cajamarca bölgesi. Cajamarca, Ciudad de Dios seferini yapan yolcu minibüsü keskin virajda kontrolden çıktı. Yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüstekilere ulaşmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
5: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olay yerinde minibüsün altında mahsur kalan başka bir kişi olup olmadığını kontrol ediyoruz.
4: Arazinin sarp ve kayalık olması arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Saatler süren çalışma sonucu otobüsten 14 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kazada 5 kişi de yaralandı.
1: Sevgili izleyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerinde tam bir fiyasko yaşanıyor. Belediye şirketi İzbeton'dan ödeme alamayan müteahhitler inşaatı durdurmuş durumda. Yüzlerce vatandaş da mağdur oldu. Kentsel dönüşüm mağdurları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto ediyor. Hemen

0: noktaya çevirelim kameralarımızı. A Haber muhabiri Sefer Ayça ve konuğu bizi bekliyor. Sefer, nedir son durum?
1: Teşekkürler Merve. Son durum, vatandaşları görüyorsunuz mağdurlar. Arkadaki görmüş olduğunuz inşaatlar yaklaşık 10 yıldır bitmiyor ve vatandaşların bu mağduriyeti devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton'a güvendiler. Evlerini teslim ettiler ama evlerine geçemediler. Peki ne oldu bu sürede? Onu da konuğuma soralım çok kısa.
2: Merhabalar. Bizler burada 3. ve 4. etap örnek köy kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri olarak bulunmaktayız. Bir hak arayışı için buradayız. 2019 yılında evlerimiz yıkıldı. Yurtlarımızdan olduk, evlerimizden olduk. 2021 yılında burasının temeli atıldı. Ve 2024 yılında buranın teslim edileceği ile ilgili taahhüt edildi. 2024 Ocak ayında verilen sözler yerine getirilmedi. Bugün 2026 yılına geldik. Hala aksaklıklar yaşanıyor. %95 inşaatlarımız bitti. Fakat inşaatlarımızı hala teslim alamıyoruz. Onun için burada hakkımızı aramak için buradayız.
1: Siz anahtar gösteriyorsunuz. Kaç yıldır evinizi alamıyorsunuz?
3: 10 yıldır evlerimizi istiyoruz. Ev sahiplerine mahkemelik olduk. Evlerimizi istiyoruz.
4: Evlerimizi istiyoruz. 10 yıldır bekliyoruz. Artık biz evlerimizi istiyoruz. Sabrımız kalmadı.
1: Ne diyorlar size hanımefendi? Yetkililere söylediğinizi, aradığınızı ne diyorlar?
4: Bir ay sonra teslim edeceğiz. 10 gün sonra teslim edeceğiz. 2 ay sonra teslim edeceğiz. Artık 10 yıl oldu. Artık tahammülümüz kalmadı yani. Artık biz evimizi istiyoruz.
5: Ben evden atılıyorum efendim. Gerçekten mağdur durumdayız. Bekliyoruz, bir ay sonra diyorlar, iki ay sonra diyorlar ama öyle bir şey yok. Mağdur durumdayım. Şu an evden atılıyorum. Çıkacak durumum yok. Bekliyoruz, yıllar oldu bekliyoruz. Çok kötü durumdayız. Hani lütfen buradan sesleniyoruz, yardım edin artık evimizi evet, alalım.
6: Biz istiyoruz ki belediyeyle müteahhit bir an önce aralarındaki anlaşmazlık her neyse bunu çözsünler ve bize evlerimizi teslim etsinler.
1: Siz evinizi verdiniz.
7: Sürekli yalan söylüyorlar.
6: Evet, bekliyoruz. 10 sene oldu.
7: Yalan söylüyorlar.
6: Yani sorunlar çözülmüyor. Nedenini de bilemiyoruz. Hiçbir açıklama da yapılmıyor. Bizi muhatap alıp konuşmuyorlar da.
8: Yakın bir süre içinde haksız tefetüfe uygulanıyordu. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi Roman Yurttaşlık Komisyonu'ndayız. Bunları Cemil Tugay'a ilettik. Cemil Tugay da bunları son 3 ayını kaldırmıştı. Fakat yakın zamanda biz evlerin borçlanmaları ödediğimiz halde hani hala bir şey yok ortada.
1: Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda mağdurlar 10 yıldır evlerine geçemiyorlar ve istihdamları istiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda evlerine geçmek istiyorlar. Diyeyim sözü tekrardan size bırakalım.
0: Sefer Ayça, teşekkür ederiz paylaştıklarınız için. Son durum böyleydi efendim. Devam edelim şimdi. Altındaki düşüşü konuşacağız. Altındaki bu düşüş devam edecek mi? Yeni haftada altından beklenti ne? A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konuğu bizi bekliyor. Bu konuya dair ve merakla beklenen konulardan bir tanesi açıkçası. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım. Ne olacak altının durumu?
9: Günaydın Merve, teşekkür ederim. Senin de belirtmiş olduğun gibi piyasada aslında en yakından takip edilen yatırım araçlarından birisi altın. Altın nasıl bir haftayı geride bıraktı ve pazartesi günü ne tür beklentiler var? Nasıl bir açılış yapabilir? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, finans analisti İslam Memiş var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
10: Sizler de hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Efendim nasıl bir haftayı geride bıraktık? Altındaki düşüş devam ediyor. Pazartesi günü beklentiler ne yönde?
10: Küresel piyasalarda yine konu malum. Amerika-İran gerilimi, savaşın şiddetlenmesi, boğazların kapatılması veya buradaki riskin biraz daha artması, özellikle doların güçlenmesine, petrol fiyatlarının yükselmesine, altın fiyatlarında baskı altında kalmasına neden oldu. Yine haftayı düşüşle tamamladık. Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Biraz yükseldi ama tekrar savaşın şiddetlenmesiyle birlikte baskı altında kalmaya devam ediyor. Ve savaş devam ettikçe altın tarafında, gümüş tarafındaki bu baskılanmanın devamını yine beklemeye devam edeceğiz. Ons altın uluslararası piyasalarda 4017 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Hafta içinde 4000 dolar seviyesinin altına sarktı. O 3980 dolar seviyesi güçlü destek konumunda çalıştı. Tekrar 4000 dolar seviyesinin üzerinde tepki alımı geldi. Ama görünüm yine riskli. Tekrar savaşın şiddeti, petrol fiyatlarının yükselmesiyle alakalı belirsizlikler baskı altında devam ettirebilir. O yüzden kısa vadede 3980-4180 dolar aralığında ons altın tarafında takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın 6116 lira kapalı çarşı piyasasında bugün için. Gram altın tarafında da 6000-6200 lira aralığını kısa vadede yine takip ediyor olacak.

0: Dolar içeride stabil olduğu için ons altını takip eden bir gram altın var karşımızda. O yüzden ons altın tekrar 4000 dolar seviyesinin altına sarkarsa gram altında 5000 lira seviyesinin altına sarkabilir. Böyle bir risk halen var. Yine yatırımcıların dışsal etkenlerden kaynaklı, bu savaş riskinden kaynaklı elinde altın bulunduran yatırımcıların yine beklemesi gereken bir süreçten tekrar geçmeye devam ediyoruz. Savaş belirsizliği bütün küresel piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları yükselişle haftayı tamamladı. %3, 86 dolar seviyesinde. Ve savaş gerilimiyle birlikte değerli metaller tarafındaki baskının devamını şu anda gözlemliyoruz.
1: Peki diğer yatırım araçlarına baktığımızda oradaki iniş çıkışlar ne yönde devam ediyor?
0: Tabii savaş gerilimiyle birlikte küresel borsalarda, kripto para piyasasında, gümüş tarafında, diğer endüstriyel metallerde satıcılı bir seyir vardı. Borsa İstanbul üzerindeyse 13.981 puan seviyesinden %2 satıcılı haftayı tamamladı. Burada teknik olarak kısa vadede 13.800-14.200 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Döviz tarafı stabil, sakin. Dolar kuru 47 lira 16 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Avro TL kuru da 53 lira 98 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Ama serbest piyasalarda euro daha ucuz TL bazlı. Yine petrol fiyatlarında 87 dolar seviyesi var. %3,5 yükselişle haftayı tamamladı. Burada da yine 83-88 dolar aralığını kısa vadede yine takip ediyor olacağız. Kripto para piyasasında 64 bin dolar seviyesinden kapanış yapan bir Bitcoin var. Burada da 62-65 bin dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. 29 Temmuz tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Piyasalar biraz daha yönünü bu tarafa çevirmiş durumda. Son gelen Amerika'daki enflasyon verisi sürpriz bir şekilde beklentinin altında açıklandı. Ama petrol fiyatları tekrar yükseldiği için burada riskler yine devam ediyor. Yatırımcılar yine kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım. Birikimlerini çeşitlendirmesi lazım ve uzun vadeli bir strateji belirlemesi gerekiyor.
1: Çok teşekkürler. Sağ ol. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Finans Analisti İhsan Memiş'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra'ya ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için efendim, ikinci el araç piyasası geçen yılın aynı ayına göre %8,6 oranında düştü. Aracın ilanda satılma süresi ise 26 güne çıkmış durumda. Şimdi biz de bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Hasan Zahitez'in ve konuğu bizi bekliyor. Neden böyle bir düşüş yaşanıyor? Aynı zamanda piyasadaki son durumu da öğrenelim. Hasan, söz sende.
3: Merve Özkan, teşekkür ediyorum. İfade etmiş olduğunuz gibi geçen yıla oranla bu yıl arasında ciddi bir şekilde fark var. Otomotiv piyasasında, özellikle ikinci el araç piyasasında ise bu durgunluk şu anda oldukça hissedildiğini ifade edelim. Peki bunun sebebi nedir? Neden şu anda ikinci el otomotiv piyasası durgunluk var? Önemli de bir yayın konuğum var. Mehmet Karaca Bey bizlerle birlikte. Teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
4: Hoş geldiniz Hasan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederim. Şimdi geçen yıl oranına baktığımız zaman ortalama %8'lik bir düşüş var. Öncelikle bunun sebebi nedir?
4: Şimdi biliyorsunuz özellikle ortadaki savaş, işte Rusya-Ukrayna savaşı, bunlar aslında jeopolitik olarak bizleri etkiliyor. Bir de altındaki o sert hareketler, özellikle insanlar hani müşterilerimiz işte yüksek fiyattan altını aldılar. Orada bozdurmakta fiyatlar özellikle çok oynak olduğu için sıkıntılar yaşıyor. Bir de önümüzde hani bayramdı, işte artık tam böyle yaz mevsiminin ortasındayız. İnsanlar tatil planlarını yaptı. İstanbul'da boşaldı. Türkiye'de artık insanlar tatilde olduğu için şu an bir durgunluk yaşanıyor.
3: Şimdi sizden önce de İhsan Memiş yayın konuğumuzu, kendisine de bir kulak misafiri olmuştuk. Dediğiniz gibi altındaki şu anda sert düşüşte aslında, evet, özellikle bazı konularda araba almak gibi, ev almak gibi durumlarda ikinci el özellikle araç piyasasındaki durumu etkiliyor. Ancak geçen yıl oranla baktığımız zaman yaklaşık %8'lik bir kayıp var. Araçları vatandaşlar, müşteriler ilanlara koyuyorlar ve araçların ilanda kalma süresi de 20 gün üstüne çıkmış durumda. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi önceden biliyorsunuz herkes ilan verebiliyordu. Her aracı verebiliyordu. Ve piyasada çok fazla ilan vardı aslında. şu an temizlenmiş durumda. Ticaret Bakanlığımızın özellikle yapmış olduğu ilan, yani herkes ilan veremiyor ve yetki vermeniz gerekiyor. E-Devlet üzerinden yetki vermediğiniz araçların ilanı verilemiyor. Bundan dolayı aslında piyasada şu an gerçek oyuncular, gerçek satıcılar var. Gerçek satıcılar olduğu

0: için de piyasada işte bir de aracı doğru fiyatla çıkması lazım. Doğru fiyatla çıktı zaten araç hızlı şekilde satıyor. Fakat piyasa işte ya kilometre bazında, hasar bazında diğer bütün argümanları eklediğiniz zaman fiyatlar eğer ki yüksek yazdıysa zaten biraz daha geç satılıyor. Bir de sıfırla ikinci el arasında aslında fiyat farkı anlamında daha bir çok büyük farklar olmadığı için müşterilerimiz sıfıra yöneliyor. Ya sıfırla ikinci el arasında fiyat farkı fazla olmayınca ikinci el yerine sıfıra gidiyor. Bu da etkiliyor bizleri.
1: Teşekkür ederim Mehmet Bey.
0: Rica ederim. Sağ olun.
1: Otomotiv piyasaları uzmanı Mehmet Karaca Bey yayın konuğumuz oldu. İşte ikinci el araç piyasasındaki durgunluğu konuştuk diyelim. Sözü size bırakalım Merve Özkan.
2: Hasan Zahit Ezim'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim şimdi sizi Çin'e götüreceğiz. Çin'den bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler kayda geçti çünkü. İnsansı robotlar bu kez ringe çıktı. Yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bazı parçaları kopanlar da vardı. Ona rağmen pes etmediler ve dövüşmeye devam ettiler.
3: Yumruklar havada uçuştu, tekmeler peş peşe geldi. Saltolar ringe damga vurdu. Ama bu kez karşı karşıya gelenler insanlar değil, insansı robotlardı. Çin'in Shenzhen kenti dünyanın ilk küresel insansı robot dövüş turnuvasına ev sahipliği yaptı. Robotlar gelişmiş hareket kabiliyetleriyle ringe çıktı. Yumruk attı, tekme savurdu, rakibinin hamlelerinden kaçmak için manevralar yaptı. Turnuvaya dünyanın farklı noktalarından 32 takım katıldı. Mücadele eden robotların tamamı robot üreticisi Engine AI tarafından geliştirildi. Ringdeki en çarpıcı ansa Matador'la Beyaz Kartal arasındaki karşılaşmada yaşandı. Rakibinin sert tekme darbesiyle başı yerinden kopan Matador mücadeleyi bırakmadı. Başı olmadan bile hareket etmeye devam eden robot seyircilerden büyük ilgi gördü. Kimi zaman bir spor müsabakasını andıran, kimi zamansa bilim kurgu filmlerini hatırlatan turnuva, robot teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Engine AI yönetimi bu organizasyonun sadece bir gösteri olmadığını vurguladı. Amaç insansı robotların gelişimini hızlandırmak ve bu alanda küresel bir marka oluşturmak. Ringlerde artık sadece insanlar yarışmıyor. Geleceğin robotları şimdiden kendi arenasını kurmaya başladı.
2: Efendim hepimiz eskiye, nostaljiye ayrı bir özlem duyuyoruz kuşkusuz. Kasetler koleksiyon ürünü olduğu Yeşilçam filmleri ve yıllar önce yayınlanan diziler hala milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Peki insanlar neden sürekli geçmişe dönmek istiyor? Bu sadece bir özlem mi yoksa beynimizin bize oynadığı küçük bir oyun mu? Ayrıntıları da gelin uzmanından dinleyelim.
4: Bir plak sesi, bir kaset tıkırtısı ya da eski bir dizi jeneriği.
5: Eskinin verdiği o huzur, samimiyet, sadelik, doğallık.
6: Ne söyleyeceğini biliyoruz mesela. Ezbere biliyoruz. Her izlediğimizde yine gülümsetebiliyor.
7: Sanat vardı, müzik vardı, her şey çok daha güzeldi.
8: Ben hiç zevk almıyorum şimdiki dizilerde.
9: Yeşilçam filmlerini veya eski yapılan dizileri tekrar tekrar izliyoruz. Eski şarkıları başa sarıp dinliyoruz. Hatta çocukluğumuzdaki eski oyuncağı, eski bir defteri yıllarca saklıyoruz. Bunu yaptığımızda da büyük bir özlem duyuyoruz. Peki ama neden?
10: Eskideki yaşadığımız şeyler, o resimler, şarkılar, filmler, diziler bizi oraya doğru bir götürüyor. Ve beyinde şöyle bir şey vardır. Geriye dönük iyimserlik dediğimiz bir sistem vardır. Yani biz eskideki kötü anıları sileriz, iyiler aklımızda kalır. Ve o bizim eski gördüğümüz o fotoğraf, o anı, filmdeki yaşadığımız duygular bizi güzel dopamini salgılatan, böyle haz ve keyif veren bir tetikleyici olur.
7: Benim zamanımın müzikleri anlamlıydı. İçinde sevgi vardı, aşk vardı, hüzün vardı. Şimdikilerin ne olduğunu ben karar veremiyorum. Yani nedir onu da bilmiyorum.
11: Akılda pek

0: kalıcı olmuyor. Hani ama eski öyle mi? Daha çok böyle hani vurguları, ondan sonra daha çok hani içimizde kalıyor. Gerçekten aklımızda kalıyor. Çünkü yaşanmışlıklar var hani o şarkılarda.
1: Eskilere layık güzel şarkılar ve aşk dolu şarkılar var. Şimdikiler bir pop çıkartıyor. Bir aynı bir türkü çıkartıyor. Bunlar da olmuyor.
2: Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut. Dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Yani insanların bam telinime dokunuyor.
3: Yıllar önce çekilmiş eski bir fotoğraf karesi veya fırından yeni çıkmış çocukken yediğimiz ekmeğin kokusu. Küçük bir ayrıntı bile geçmişe bizi götürmeye yetiyor ve o an içimizde tarifsiz bir huzur kalıyor.
4: Benim gençlik zamanım benim için en güzel zamandı. Onu kaybedince nostalji başlar. Hep eskiyi hatırlarız. Çünkü bir daha ele geçiremeyeceğiz.
5: Ne şarkı dinliyorum? Önceden şarkı dinlerdik ama şimdi hiçbir şey kalmadı. İbrahim Tatlıses vardı. Ondan sonra daha neler vardı? Şimdi bitti. Hepsi kalmadı.
6: Yani sanatçılar da baktığınız zaman hepsi aynı tip. Dizilerde bütün şeyler aynı.
7: Bizim nesil bugünkü filmleri, müzikleri ayak uyduramayıp da oradan bir keyif almadığını tekrar beyin keyif aldığı yere gider. Yani ödül neredeyse oraya gider. O film, o dizileri izlediğinde keyif alıyorsa eğer, bugünden keyif almıyorsa tekrar eskiyi. İşte nostalji şarkılar dediğimiz, işte vintage dediğimiz şimdi eskiye doğru bir yönelme başladı. İşte şimdi evlerde bu eski kahve fincanları kullanılmaya başlandı. Biraz böyle bugünden sıkılan, bugün o keyfini yaşayamayan, bugün biraz ona yapay gelen kişiler için eskiye özlem böyle başlıyor. Ve oradan sürekli orada daha kendisini rahat hissediyor.
0: Ama şu anda hani böyle bangır bangır o şekilde, hani sadece ani olarak bir sevinç bırakıyor. Onun dışında derinliğe inmiyor, yani öyle anlatayım.
3: Geçmiş geri gelmiyor belki ama bir şarkı, eski bir fotoğraf veya tanıdık bir koku hafızamızdaki en güzel anıları yeniden canlandırmaya yetiyor.
2: Geçmişe özlem duyuyoruz, hala da duyuyoruz.
7: Geçmiş bizim için güzel, geçmişe özlem duyuyoruz, dinliyoruz. Ama bugünün koşullarını, bugünün süreçlerini de kaçırmamak gerekiyor. Ayırmasın
8: Mevlam. Bu hafta Türkiye'nin dört bir yanındaki çay kültürünü ekranlarınıza taşıyacağız. Erzurum'un kıtlama şekerinden Mardin'in demli çayına, Bergama'nın bakır kazanına kadar her şehrin kendine özgü çay geleneği var. Gelin birlikte keşfedelim.
9: Bizim için sadece çay bir kültür gerçekten. Yani kıtlama çay, limonlu çay bizim için çok bambaşka bir şeyde. Gerçekten Rize'de biçilir, Erzurum'da içilir şeklinde çok güzel bir ithafe içerisinde bu cümlelerle yani söyleyebilirim.
10: Güzeller bezenmiş toya giderler. Güzeller.
11: Günlük ne kadar çay içiyorsun?
9: Yani ben en az 10 tane falan içerim yani.
11: Yani genelde biz kıtlama içeriz. Yani genelde Erzurum gençleri kahvelerde akşamları, gündüzleri oturdukları zaman 30-40 bardağa kadar çıkar.
10: Ben bölürüm rica minnet ederler.
11: Yaylaya gidince vesaire semaver mutlaka.
12: Tabii mangalla birlikte semaver yakılmaya başlanır. Önden mangaldan önce çay içilir, mangal yenir, ardından semaverden tekrardan çaya devam edilir.

0: Yurdumuzun dört bir yanında nereye giderseniz gidin en özel içeceklerden bir tanesi mutlaka çaydır ve dört mevsim boyunca en çok tüketilen içeceklerden bir tanesidir. Tabii birçok bölgeye, birçok şehre de farklı özelliklerde, farklı demleme şekilleriyle ön plana çıkıyor. Erzurum'daki çay nasıl demlenir, nasıl tüketilir? İşin erbabı 120 yıldır bu işle uğraşan, 3 kuşaktır çay kültürünü devam ettiren Yener Temelli'den dinleyeceğiz.
1: Nasıl demliyoruz? Mesela demliğe soyuk suyu önce doldu. Yani çayımız soyuk suyla demleniyor.
0: Su dökülür.
1: Tabii.
0: Bazıları önce çayı döker.
1: O çayı ıslattı mı çay bulanır. Biz ne yapacağız? Bir demlik doldurduk. Çayı üzerine kuru kuru atıyoruz. Kuru kuru atıp bu çayı tabii ocağımız içeride olduğu için sadece bu göstermedik. Bu çayı ateşin üzerine bırakıyoruz. Ateşin üzerinde 20 dakikaya olur. Tabii bir demliğin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Kaynayan suyu üzerine bırakıp burada yarım saat dem alıyor. O yarım saatin ilk 10 dakikasında çayın tozu dibe çeker. 20 dakikada çay rengini verir. Yarım saatte de tamah tadını verir.
2: Bugün hava çağı döner ama
0: peki sizce çaya kalite veren nedir? Suyu mu, demleme şekli mi yoksa yanında ikram edilen limonlu şekeri mi?
3: Bence demleme şekli olması gerekiyor.
1: Her gün bunun teheccüd namazına duasını yapıyorum. 34 yıldır namazında teheccüde. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'in hatırına, kahvecilerin piri Hasan Şazeli Hazretlerinin hatırına, Seyyid Hacı Ahmet Baba, Seyyid Hacı Mevlüt Baba Hazretlerinin hatırına, ya Rabbi çaylarımızın renkleri, tatları, cennet ırmaklarının renklerinden renk, tatlarından tad eyle. İçenlerin lezzet bulup bir daha içmesini, hasta olanların da Şafi isminden şifa bulmasını bir gece dilekçemizi veririk, takdir onu. Peşine de tatlı bir bedduası var. Ya Rabbi çayın lezzetini burada bulup gidip başka bir yerde bulamayıp dönüp gelip bu içmelerini sen nasip et.

0: Erzurum'da çay genellikle limonla gelir, kıtlama şekerle gelir. Limonsuz çay ikram edilmez.
1: Şimdi Erzurum'un çok kefçileri çaya kesinlikle limon atmazlar. Kış memleketi, adam üşüyor. Boğaz rahatsız. Ne yapıyor? Şurada limon bir ihtiyaç oluyor. Yani genelde bu iklimden dolayı özellikle kışın çok istenir. Limon ondan dolayı kullanılır.
0: Takatukalarda özenle kırılan şekerler yine gün boyunca misafirlere ikram ediliyor. Şöyle takatuka bir tarafta, limonlu kıtlama şekerli çayımız bir tarafta. Erzurum'da çay kültürü nasıldır ve kıtlama şeker geleneğini bize anlatır mısınız?
2: Evet. Kıtlama şeker eskiden üzümle, akideyle, bunun gibi tatlı şeylerle içirilmiş. Sonradan bu iş böyle kanaat ederek, kanaattan sonra iktisat, iktisattan sonra da ekonomi yapmışız. Ekonomiden dolayı ticaret bu sefer işin içine giriyor. Şekeri de İran'dan büyük büyük kalıpla şeklinde getirir. Babaannem rahmetli kırardı. Onda dedi, kanaat ederek kullanmış.
0: Kanaat ederek.
2: Kanaat ederek. Biz de okulda öğrencilerimize kanaat tabi diyoruz. Eski şiveyle böyle. Ama şeker parça parça yapılır, koyulur. Burada idareli bir şekilde kullanacaksın ki şöyle bir kenara koyacaksın. Ağzında bir tat oluşacak. Şekerin amacı o.
0: Kıtlama şekerle çay içmek nasıl oluyor?
1: Şimdi şöyle, bu tabi büyük. Şimdi bu çayı diş ile damak arasına iyi işaretli burayı. Bu dilinden tabii buraya koyulur. Bundan 4 tane 5 tane rahat çay içilir. Tabii tabii, he. Özellikle

0: Efendim, Türkiye'nin çaylarını tanıtmaya devam ediyoruz. Rotamız ise Mersin Değirmen Çayköyü. Burada Ayşe ablamız yaklaşık 10 yıldır o çayları demliyor ve buradaki misafirlere o demlediği çayı servisini yapıyor. Vallahi Ayşe abla, bu çayın tadı nereden geliyor?
1: Abi, çay öncelikle yemek ister. Çayı odun ateşinde yapıyorum. Odun ateşinde.
0: Ya ne yapıyoruz? Sabah geldik erken. Şöyle
1: sabah
0: bakalım.
1: Sabah geliyoruz, ocağımı yakıyorum.
0: Evet.
1: Öncelikle su güzelce kaynaması lazım. Güzel bir çay içmek istiyorsak suyun çok güzel kaynaması lazım. En az 20 dakika beklemesi lazım.
0: Evet.
1: Demlenmesi için, o tadı alabilmek için mutlaka beklemesi lazım. Çayımızı demliyoruz, beklemeye alıyoruz. 20 dakikadan sonra servis yapıyoruz.

0: bardak döküyoruz?
1: 4 bardak döküyorum abi çaydanlığa. Her çaydanlığa 4 bardak koyuyorum.
0: Tamam. Su ne kadar?
1: Su doluncaya kadar su yapıyorum. Anladım. Çaydanlığımı böyle kapatıyorum ucunu, evet. Daha başlıyorum.
0: Yaklaşık 100 derecede mi kaynıyor?
1: Evet, mutlaka 100 derecede olması lazım. Yoksa güzel bir çay içemeyiz. Böyle demleyip dinlenmeye alıyorum.
0: Şu anda 100 derece sıcaklıkta suyu...
1: Çayımız demleniyor, evet.
0: Şu anda koydun.
1: Evet.
0: Peki 20 dakika mı bekleyecek?
1: En az 20 dakika beklemesi lazım.

0: Ardından sabır ve emek gerekiyor. İşte 3 çocuk annesi Ayşe abla da yaklaşık 10 yıldır bu çay ocağında ekmek teknesini sürdürüyor. Sabah erken geliyor.
1: Çok erken geliyor. Saat 4.30'da buradayım. Sabah işe gidenlere çay hazırlıyorum. Burada çay demek, bizim için çay her şey demek.
0: Evet.
1: Çay sohbet ederiz, çay içeriz. Yoruluruz, çay içeriz. Burada bir araya saatin 5'inde gelip burada arkadaşlarla... Bölümlerimizde çay içeriz.

0: de alıştım. Kendi adıma açtım burayı. Çalıştırıyorum. Benim işim bu, ekmeğim bu. Geliyorum. Yapıyorum. Tabii ilk önce çok zorlandım bir bayan olarak. Bir de köy halkı olarak işte kadın kahvede mi olur falan diye. Şimdi alıştım. Onlar da bana alıştılar.
1: Abla servise geçiyoruz değil mi?
0: Evet abi, çaylar şu an hazır.
1: Evet. Güzelce sıcak suda mı geçiriyoruz?
0: Evet, sıcak suyla çalkalıyorum.
1: Bunun bir özelliği var mı ya, sıcak suyla geçiriyorsunuz?
0: Hem bardaklar ısınsın diye yapıyorum
1: hem
0: bunu.
1: Hem de hijyenik açısından mı?
0: Hijyenik açısından da olsun. Bardaklarımız sıcak, çayımız sıcak olsun. Burada sıcak çay önemli. Hı-hı. O yüzden bardaklarımızı önce ısıtıyorum.
1: Güzel. Şimdi demli alıyoruz.
0: Evet. Şimdi çaydanlığımızı alın.
1: Evet, süzgecimizi de aldık.
0: Mutlaka süzgeç kullanıyoruz, oh. Evet.
1: Nefis görünüyor vallahi.
0: Evet, içenlere afiyet olsun.
1: Evet, şu anda servise hazır.
0: Burada işte...
1: Sanıyorum merakla bekleyenler var,
0: merakla
1: değil mi?
0: Merakla bekleyenler var, evet. Burada demli içiyorlar çayı.
1: Oh, evet.
0: Çaylarımızı servise hazırladım şu an.
1: Aşağıların çayları valla bayağı da lezzetli. Çayı nasıl buluyorsunuz? Daha yeni servis yaptı ama bir tadına bakalım. Nasıl buldunuz? Tadı güzel.
2: Tadı güzel.
1: Peki bir de ablaya soralım. Abla bir tadına bak bakalım.
3: Şeker koyacağım.
4: Muhteşem.
1: Muhteşem tat var.
4: Evet, çok evet. Güzel. Eline sağlık.
1: Efendim siz nasıl buldunuz?
5: Çayımız çok güzel. Çay muhabbetle güzel olur.
1: Sohbetle
5: güzel olur. İlla ki çayın da anlamı varsa o da muhabbettir, sohbettir.
6: Çalışıyoruz, yoruluyoruz, çay içiyoruz.
1: Lezzetini nasıl buluyorsunuz?
6: Tadına damağına doyum olmayan bir bağımlılık şekline gelmiş olan bir çay türümüz, içecek türümüz.
1: Hani bakın bir tadına.
6: Bir efendime söyleyeyim. Usanmadan 10 bardak çay içen arkadaşlarımız var. Özellikle yörüklerimiz çok çay içiyorlar bizim burada. Şekerlendi ama
1: gidelim yar yar. Ayşe ablanın hayatı işte böyle 10 yıldır bu mekanda ve köyüne geliyor. O güzel çayları demliyor ve müşterilerle servis yapıyor.
7: Bölgesinde çay demleme tarzı ve lezzeti oldukça farklı. Biz şu anda Güneydoğu'nun incisi Mardin'deyiz. Peki Mardin'de iyi bir çay nasıl demlenir? Lezzeti nasıl olur? Nereden geliyor? Bunu da 30 yıllık çaycı Selim Usta'dan öğrenmeye çalışacağız. Kolay gelsin.
8: Teşekkür ediyorum.
7: Mardin'de çayı nasıl demliyorsunuz ve ne gibi özellikleri vardır?
8: Eskiden çay yapma teknikleri farklıydı. Günümüzde daha da farklılaştı ama bizim lezzetimiz aynı şekilde yani devam ediyor. Zaten biz 72'den beri bu işi yapıyoruz ve birçok yerden çay içmek için buraya geliniyor.

0: şöyle döküyoruz. Soğuk suyla sağlıklı değil yani. Sıcak suyla öyle hem dolduruyoruz hem çalkalıyoruz. Karışıyor.
1: Peki yıkama yapmadınız, neden?
0: Zaten yıkanıyor. Zaten ben şimdi doldurduğum zaman dikkat ederseniz şey yap. Yıkadığınız zaman demi gider. Lezzeti gider yani.

Aslında çay bizim Mardin için, Kuzey Mezopotamya'da Mardin'in kültür dinamiği olmuş bir içecek haline geldi. Özellikle taziyelerde, düğünlerde, özel günlerde gelen misafirlere sormadan çay ikram edilir. Ve bu çay kültürümüz yıllardan gelme bir kültürdür. Gördüğünüz gibi şu an burada oturan tüm mahalle ahalisi hepsi çay içiyor. Sorulmadan herkese çay ikram edilir. Öyle bir kültürümüz var. Ve bu kültürü de devam etmeyi düşünüyoruz.

0: Şu an çayımız oldu. Çay dolduracağız. Çayın da bir yöntemi var. Önce bardağı öyle hafif bir sıcak suyla çırpıyorum. Ondan sonra öyle bir demli çay yapıyorum. Mardin kirazı gibi rengi olacak. Doldurduğumuz zaman da mümkünce suyu da bu yanlara doğru getireceğiz ki çayımız sıcak kalsın.
1: Yani çay doldurmanın da bir tekniği
0: tabii,
1: var.
0: Tabii tabii tabii. Liraların döküldü toplayamadım.
2: Liraların döküldü toplayamadım. Dostluğun, kardeşliğin, samimiyetin simgesidir bizim bölge için. Dolayısıyla biz çaysız yapamıyoruz. Yani illa sabahtan akşama kadar illaki içmesek en azından bir 10-15 çay içmiş oluyoruz yani gün içerisinde. Onun için biz çayı çok seviyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz.

0: Mardin çayı mı, Trabzon çayı mı?
1: İkisi de birbirini andırıyor. Şöyle sertlik yönünden. Bize önemli olan çayın sertliğidir. Bizi kestiği zaman yetiyor bize yani. Biz zevk için değil, tad almak için içiyoruz bunu biz.
0: Peki nasıl tadı?
1: Güzel. Bizim oraların çayına benziyor.

yapılmış. O günden bugüne ise milyonlarca insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Tabii yöreye ve kişiye göre farklı çay demleme teknikleri var. Şu anda İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi çarşının içerisindeyiz ve buradaki çay ocağında yaklaşık 60 yıldır odun

0: odunla çalıştığımız için suyu tam kaynatıyoruz yani. Tam kaynatıyoruz. Bunun ivresini belki 120-130'a vurur yani. Ama şimdi öbür türlü kazanlarda ceyran vesaire tüpte olan çaylar 90 derecede kaynadım zaten rezistansı atıyor. Ya da 100 dereceye atıyor. Su tam kaynamamış oluyor yani. Su tam, ama bu devamlı kaynadığı için bir de bakır lezzet veriyor yani. Bakır bir de lezzet veriyor.
1: Aynı zamanda meşe odunu kullanıyorsunuz.
0: Evet, meşe odunu kullanıyoruz.
1: Tabii bu lezzetli çayın yapılışının da bir formülü var muhakkak. Hangi tür çay kullanıyorsunuz? Bize onu anlatarak başlar mısın?
0: Karadeniz çayı kullanıyorum. Şimdi çayımızı

0: Demleme hava başlıyoruz. Şimdi bizim ölçümüz bu. Dolu dolu böyle.
1: 2 fincan
0: attık mı bu buna kafi, yeterli. Çayımızı demliyoruz.
1: Sıcak su şu anda kaç derecedir ortalama?
0: Bunun derecesi yok ama bu 120-130'u vurur bu.
1: Çayımız demlendi mi sizce?
0: Şu an çayımız demlendi, tam kıvamına geldi. Şimdi yapacağız çayımızı.
1: O zaman hadi bismillah diyelim. Bu lezzetli çayı biz de tadalım.
0: Çalkalım.
1: Bu da işin olmazsa olmazı değil mi?
0: Tabii. Demini almış.
1: Bir kokular burnuna geliyor.
0: Evet. Şimdi çayımızı yapıyoruz.
1: Yani yarı yarıya mı acaba?
0: Biraz yarıyı geçiyor. Biraz daha yarı.
1: Tavşan kanı diyebileceğimiz bir renk değil mi?
0: Evet. Evet. Tam kıvamlı bir çay bu. Senelerden beri de geliriz. Çok eskiden beri. Ben burayı bilirim çocukluğumda.
1: Evet.
0: 1960'larda babam gelirdi, kardeşlerim gelirdi. Hepsi
1: yaklaşık gelirdi. 60 yıl.
0: Evet. Ama şimdi şu anda odun ateşinde şey yapan ancak çok az kaldı.
2: Yani burada içtiğimiz 5 tane çay bize bir gün boyunca yetiyor.
3: Tabii farkı yok yani. Geceli gündüzlü çayın her zaman yeri var bizde. Evet.
4: Çay ülkemizin en önemli içeceklerinden birisidir. Gerek sabah kahvaltılarında, gerek öğlen yemeklerinin ardından, gerekse akşam eve gittiğimizde hem bir yorgunluk atmak hem de misafirlerimize ikram etmek için. Çayın yapılışı ve demlenişi bölgelere göre elbette ki farklılık gösteriliyor. Peki Karadeniz'de, Samsun'da çay nasıl yapılır, nasıl demlenir, nasıl ikram edilir?
5: Öncelikle sıcak suyumuzu koyuyoruz. Sıcak suyumuzu koyduktan sonra üzerine belirlemiş olduğumuz miktarda, yani 2 çay bardağı diyelim, çay tozunu attıktan sonra demliğimizi yaptıktan sonra şu köşeye, yani buraya alıyoruz. Ben diğer çay ocakları gibi değil de bunu bu şekilde çayımızı koyduktan sonra burada bekletiyorum. Alttan kaynayan su çayı yakmasın. Bir 10 dakika beklettikten sonra çayımı tekrar kazanın üstüne koyup servise sunuyorum.
6: Çay bizim olmazsa olmaz bir şeyimizdir. Bir sabah kahvaltılarında simitle beraber olmazsa olmaz çayımızdır.
7: Bizim milletimiz çayı çok seçer. Yani çay nasıl içilir, nasıl demlenir veya da nasıl ikram edilir? En önemli şey, hijyenik var mı?
8: Abi peki taze çay nasıl anlaşılır?
7: Taze
8: tecrübe
7: çay...
8: Tecrübe mi gerektirir?
7: Tabii, kokusundan bir defa anlaşılır. Bizim Karadeniz'de çay gerçekten muhabbetin, sohbetin, dostluğun başladığı yerde çay başlar.
8: Evet.
9: Çay aslında bana göre bir insana enerji verir. Sabah kahvaltıda içilir, akşam öğlende içilir, akşam içilir. Kahvaltının şey
8: ham maddesi
9: yani simidin yanında çay, her şeyde çay.
10: Rizeli çayı nasıl tercih ediyor?
11: Demli tercih.
10: Abi çay ne anlam ifade ediyor?
12: Çay insana ferahlıktır, rahatlık ve birlik ve beraberliğin simgesi olarak çay içmek doğal bir haktır yani.
13: Biz su niyetine çay içiyoruz yani. Çay bizde vücudun narkozudur yani.
10: Narkoz niyeti.
13: Narkoz niyetine bizde çay. Sabah öğle akşam.
14: Ya ben de böyle hoholle.
10: Hoholle.
14: Hoholle.
10: Çok tadı olmuyor.
14: Olmaz.
10: Rizeli için çay sadece bir çay değil. Adı çay yaşam sembolü, hayat suyu diye

Türkiye'nin çay haritasına baktığında hem üretim hem de tüketimde ilk sırada yer alan çayın başkenti Rize'deyiz. Ve tabii ki Rize'de olursanız gördüğünüz gibi 30 metre uzunluğunda olan dünyanın en büyük çay bardağı simgesi. Peki Rizeliler çayı nasıl demler? İyi çay nasıl demlenir?

0: Size bir çayı nasıl demlerle baktığımızda öncelikle çayı demlemek için su çok önemli. pH değeri yüksek, kireçsiz bir su tercih etmeniz lazım. Tabii ki
1: demliği de sorayım ama çünkü bakır evet, var, çelik var, hangisinde?
0: Son dönemlerde yapılan araştırmada ısı sıcaklığını aynı anda vermesi nedeniyle çelik demlik daha çok tercih ediliyor. Çünkü ısı bir anda her tarafa veriyor ve minerallerin suya bırakışını hızlandırıyor. Şimdi ikinci önemli unsur tabii ki dünyanın en doğal çayı olan Rize çayı. Hele bu çay Mayıs çayı olursa, ilk hasat olursa, aroması yüksek bir aroma değeriyle kullanacağınız bir
1: Mayıs
0: çay.
1: Mayıs çayının farkı var.
0: Farkı var. Çünkü ilk hasat her zaman ilk çocuk gibidir. Sevginin çoğunu oraya verirsiniz. Çaydaki olay ilk hasat çayında dinlenmiş, bitki dinlenmiş oluyor. 6 aylık bir dinlenme sonrasında ilk ürününü, hasatını verdiği için ilk hasat çay çok önemli. Diğer bir önemli konu ise suyu, kaynattığınız suyun kesinlikle fokurdamasını, durmasını beklersiniz. Yani 100 derecede kaynıyorsa bu su, bu derecenin 85 derece düşmesini beklemeniz lazım.
1: Önce kaynaması lazım,
0: kesinlikle.
1: Sonra bir beklemesi,
0: beklemesi lazım. Şimdi şu şekilde çayımızı, dünyanın en doğal çayı gezdireceksiniz. Çünkü bütün yaprakların şoklanıp suyla temasını sağlamanız lazım. İçerideki aromaları hapsetmek için aslında bir tıpaş da kapatabilirsiniz. O 15-20 dakikalık bir süre içinde. Ama aşağıdaki suyun kesinlikle kaynamaması lazım.
1: ...15 ile 20 dakika arasında çayımız demini aldı. Şimdi kalite kontrol var.
0: Evet, şimdi bakıyoruz içine. Çayımızın yapraklar tamamen dibe çöktü. Tavşan kanı diye nitelendirilen dünyanın en doğal çayını böyle şu şekilde bardaklara dolduruyoruz. Bu çay tercihleri tabii demli, açık veya normal.
1: Bakalım hemen.
0: Ve dünyanın en doğal çayını bu şekilde.
1: Ve Mayıs çayı en kaliteli.
0: İlk hasat Mayıs çayını, Rize çayını, coğrafi işareti çayını bütün tüketicilere öneriyoruz diyelim.
1: Rize'de dolanınca her köşede, her sokakta 1-2-3 çay ocağı görebiliyorsunuz. Rizeli'nin vazgeçemediği lezzet çay. Kahvaltıda, yemekte, akşam, her zaman ve Rize'nin simgeleri gördüğünüz gibi demlik ve arkamda ise o Rize'nin meşhur çay bardağı simgesi.

0: Van'ın tarihi çay evindeyiz. Burada geleneksel yöntemlerle çaydan menü ve herkesin, yerli ve yabancı turistlerin çay içmek için geldiği yerlerden bir tanesi. Tabii bu çayın ne özelliği var? Şimdi ustamızdan öğreneceğiz. Aşırın.
1: Maalesef buraya bağımlılık yapmış bize. Yani günde iki çay içmesek burada bizi kurtarmıyor en azından.
2: Güzel bir yer, güzel bir mekan, güzel bir hizmet. Hepsi biriminden güzel, memnuniyetle buradayız.
0: Evet.
3: Bizim çayımız, biz kaliteli çay kullanıyoruz. Bir, ikincisi eski geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bizim bu semaverlerimiz bakır semaverleridir. Az önce de izah ettim. Burada su kaynıyor. Su kaynadıktan sonra o sıcaklığı ölüyor, arınıyor. Ondan sonra diğerine geliyor. Diğerinden sonra çay demleniyor. Buranın çayı damak tadı da şudur. Taze çay, kaymaklı çay Van'a öz olduğu için çayın üzerine kaymak çıkması lazım. Çıkmadığı zaman

0: müşterilerimiz yani Van genelinde o çayın taze olmadığını söylüyor.
1: Bahçelerde gül dalı, sensin gönlümün varı, seni bana meseler.
0: Bunlar 60 yıl üzerinde ömürleri var. Bizim bu tarihi korumamız için bazı büyüklerimizin bize tavsiyeleri var. Diyor ki sakın bunları değiştirmeyin. Burayı değiştirdiğiniz zaman buranın tarihiyle oynamış olursunuz. Biz de bu tarihi korumak için elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu tarihi sandalyeler, bu tarihi masalarda birçok büyük insan, büyüklerimiz, birçok bürokrasi, birçok mülki amirleri, birçok aşiret liderleri oturmuş, kararlar almış. Çok anıları var bizde. Onun için biz bunu değiştirmek istemiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Kaza haberi geldi. 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz, Gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir diğer kazanın adresi Bahçeli Evler'di. Kamyonet sürücüsü kontrolü kaybederek yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
8: Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza gelen bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ayrıca haber olarak Çin'de yaşandı bu. Çin'in Chongqing kentinde yıkıcı bir heyelan meydana geldi. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Yetkililer en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. 34 kayıp kişi içinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
7: Çin'de heyelan faciası yaşandı. Devasa kaya parçaları evleri yerle bir etti. Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing kentinde bir kişi yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yetkililer 60'tan fazla bölge sakinini tahliye ettiği sırada heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yerleşim alanının üstüne yıkıldı. Yıkım nehrin kıyısına kadar ulaştı. Kaya parçalarının düşmesi sonucu şiddetli toz bulutları oluştu. Çevredekilerin kaçış anları kameralara yansıdı. Heyelan'da bazı binalar yıkıldı. Toprak altında kalanlar olduğu belirtildi. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan bazıları kurtarıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
8: Efendim, Teksas'ta da sel felaketi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağışlar sele dönüştü. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar da sürüklendi. Çok sayıda kişi evlerde ve yollarda mahsur kaldı. Selde 2 kişi de hayatını kaybetti. Yetkililerse yağışların etkisini artırabileceği uyarısında bulundu.
7: Yağışlar Teksas'ı esir aldı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Cadde ve sokaklar nehre döndü. ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış yaşamı durma noktasına getirdi. Evlerde ve yollarda mahsur kalanlar için kurtarma ekipleri seferber oldu. Botlar ve helikopterlerle mahsur kalanlara ulaşıldı. Göle dönen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.
9: 85'ten fazla bot ve 21 uçak konuşlandırdık. 200'den fazla yüksek profilli araç sevk ettik. Şimdiden 230'dan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Şu ana kadar sel nedeniyle 2 ölüm bildirildi.
7: Teksas valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 230'dan fazla kurtarma operasyonunun tamamlandığını açıkladı. Selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Abbott, yağışların önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısını yaptı. Yetkililer vatandaşlardan sel riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını isterken, geçtiğimiz yıl Hill Country'de yaşanan sel felaketinde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 135 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

0: Orta Doğu'da gerilim zirvede efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Saldırıların köprüler, enerji tesisleri ve deniz ulaşımını kapsayacak şekilde genişlemesiyle birlikte savaşın bölgeye yayılma riski de her geçen gün artıyor.
1: Washington'la Tahran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları şiddetleniyor. Hava ve deniz operasyonlarının 7. gününde savaş uçakları, gemiler ve İHA'lar kullanıldı. Hedefte silah depoları, askeri gözetleme tesisleri, füze sistemleri ve İHA noktaları vardı. İran basını Sirik, Ahvaz, Yezd ve Fars eyaletine bağlı Daraf ve Lar ilçeleriyle Hürmüzgan bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Bender Abbas-Sircan hattı üzerindeki Rutaneh-Şur Köprüsü ve Binab Bağlantı Köprüsü ile Şehit Mirzai Tüneli'nin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Gerilim sadece karada ve havada değildi. Hürmüz Boğazı'nda da kritik saatler yaşandı. İran devrim muhafızları Buşehr açıklarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'nın düşürüldüğünü iddia etti. ABD desteğiyle boğazdan geçmeye çalışan 4 geminin de füze ve İHA saldırılarıyla durdurulduğu ileri sürüldü. İran devrim muhafızları Boğaz'ın güneyinde mayınlı bir güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu da iddia etti. CENTCOM bu iddiayı yalanladı. İran, ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerini de hedef aldı. Kuveyt saldırıda yaralanan askerler olduğunu duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı sabah saatlerinde hava saldırılarının sona erdiğini açıkladı.
0: Sevgili izleyenler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı için imzalar atıldı. Hattın Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ticaretinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği de değerlendiriliyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise endişeli. Hemen bakalım, daha fazla ayrıntıyı almak için bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz yayın için hazır. Söz sende Rıza.
2: Evet Merve, sizin de ifade ettiğiniz gibi Güney Kıbrıs'ta tedirginlik ve öfke hakim aslında. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizin altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı için imzalar geçtiğimiz gün atılmıştı. Anadolu'dan adaya su taşıyan Ankara bu kez de enerji denklemini doğrudan etkileyecek. İnşa edilecek boru hattı adanın kuzeyini ihya etmekle kalmayacak. Gelecek dönemlerde başka ihtimaller için de Ankara'nın şimdiden pozisyon almasını sağlayacak aslında. Son dönemde attığı bölgesel ve küresel adımlarla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, Doğu Akdeniz'den Anadolu'ya, belki buradan da Doğu Avrupa'ya uzanacak bir yolun da ilk taşını döşemiş olacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasında imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülkeyi denizin altından bağlayacak doğal gaz boru hattı için çalışmalar resmen başladı. Asım projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne boru hattıyla su döşeyen Türkiye, benzer bir şekilde adanın kuzeyinde doğal gaz taşımasını her açıdan oyun değiştirici bir iş olarak niteliyor. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak boru hattı 101 kilometre olması planlanıyor. Projenin 97 kilometresi suyun altında inşa edilecek. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye uzanacak hat çift yönlü olacak ve 2028'de hayata geçirilmesi planlanıyor. Elbette Ankara'nın bu hamlesi sadece doğal gaz üzerinden okumak eksik kalır. Türkiye'nin bir süredir Doğu Akdeniz'de enerji temelinde oyun değiştirici hamleler yaptığı konusunda uluslararası alanda yaygın bir görüş de mevcut. Denizin altından geçecek doğal gaz boru hattı projesinde bölgesel enerji denklemini de altyapı entegrasyonunu da Ankara'nın lehine şekillendireceğini de söylemek mümkün. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yoğun çabası ilerleyen proje geçtiğimiz günlerde önemli ve görkemli bir mutabakat zaptıyla hayata geçirilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı da bu projenin ne kadar önemli olduğunu ve sadece bu projeyle sınırlı kalmayacaklarını vurgulamıştı. Evet, çok önemli projeler Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım amaçlı yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cevdet Yılmaz'ın hastaneleri de ele alıyoruz. Yeni hastane yapımı.

0: Onun dışında eski hastanenin revize edilmesi, yollar, sular, elektrik, her şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için demişti. Bunu da hatırlayalım. Merve, sözü tekrardan şimdi Kuzey Kıbrıs'tan tekrardan size bırakalım.
1: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Danimarka'nın Aalborg kentinde polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Bir polis de saldırgan da yaralandı.
2: Yangın ihbarına gittiler, kurşun yağmuruna tutundular. Danimarka'nın Aalborg kentine bağlı Norresundby'de bir sanayi bölgesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiyenin yanı sıra polis de harekete geçti. İhbarda verilen adrese giden polisler kendilerini bir anda silahlı saldırının ortasında buldu. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çevrede büyük panik yaşandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef olan bir kişi hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak durduruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangınla silahlı saldırı arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.
1: Efendim, Almanya ve Fransa nükleer işbirliğini başlatıyor. Alman ordusu önümüzdeki aylarda ilk kez Fransız ordusunun nükleer tatbikatına katılacak. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı almak için Fransa'ya gidelim. A Haber muhabiri Ömer Aydın ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Ömer Aydın, hoş geldin yayına. Sözü sana bırakalım hemen.
3: Merve, teşekkür ediyorum. Fransa ile Almanya'nın günümüzdeki işbirliğinin temellerinin atıldığı Elize Anlaşması'nın kararının verildiği noktada, yani Almanya'nın Augustusburg şatosunda Emmanuel Macron'un görev süresinin son bakanlar konseyi toplantısı gerçekleşti. Alman-Fransız ortak bakanlar konseyi toplantısı ve burada Avrupa'nın geleceğine dönelik, Avrupa'nın güvenliğinin geleceğine yönelik kararlar alındı. Bu açıklama yapıldı iki ülkenin lideri tarafından. Senin de söylediğin gibi önümüzdeki aylarda, daha doğrusu sonbaharda yapılacak olan bir gönüller koalisyonu tatbikatı söz konusu Fransa'da. Ve burada Fransa'nın nükleer şemsiyesini, nükleer caydırıcılığını Avrupalı ortaklarla paylaşacağı veya ortaklarına açacağı ifade ediliyor. Bu noktada da Alman askerleri de bu tatbikata katılacak. Avrupa'nın güvenliği noktasında Avrupa Hava Savunma Kalkanı, Hava Kalkanı projesi söz konusuydu. Burada Fransa'nın çekinceleri var. Tabii ki özellikle Amerikan ve İsrail hava savunma sistemlerinin kullanılmaması noktasında Fransa diretiyordu. Bu noktada Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ren Nehri'nin ötesini, okyanusun ötesini tercih ediyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu. Dün iki ülke arasında yeni savunma teknolojileri, ortak yeni nesil savaş uçağı projesi de söz konusuydu. Bu proje yaklaşık iki ay önce suya düşmüştü. Fakat projenin geliştirilmesi için iki ülkenin ellerinden geleni yapacakları da ifade edildi. Fransa, Avrupa'nın savunması noktasında NATO'ya alternatif olmayan, NATO'yu tamamlayıcı bir şekilde, fakat Avrupa ülkelerinin savunma kabiliyetlerini daha da geliştirecek yeni projeleri Avrupa Birliği ortaklarıyla, en başta da Fransa'yla gerçekleştirmek istiyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a teşekkür ediyoruz. Fransa'dan aktardı son gelişmeleri. Yurda dönelim tekrar. Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalanların kaçış noktalarından biri de Başkonuş Yaylası efendim. Gelin hemen biz de bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o noktadaki izlenimlerini aktaracak bizlere. Mehmet, hoş geldin yayına, söz sende.
0: Teşekkürler Merve Özkan. Bizler de Kahramanmaraş şehir merkezinde sıcaktan aslında o noktada bunalmıştık. Zira termometreler artık Kahramanmaraş'ta 40 derecenin üzerine ulaşmış durumda, hissedilen daha fazla. Durum böyle olunca hafta sonunda vatandaşlar, özellikle sıcaktan bunalanlar, Başkonuş Yaylası'na çıkıyor. Burada da havanın serin olduğunu ve püfür püfür de estiğini ifade edelim. Akşam saatlerine doğru bu esinti daha da artıyor. Tabii Başkonuş Yaylası şehir merkezinde termometreler 40 dereceye ulaşırken bir kaçış

0: noktası oldu hafta sonunda. Yaklaşık 1300 metre rakımda bulunuyor ve yaylada hissedilen serin hava ziyaretçilere adeta nefes aldırıyor. Bulunduğumuz nokta Başkonuş Yaylası, çam ormanlarının arasında uzanan bu doğa harikası alan hafta sonu değerlendirmek isteyen vatandaşların akınına uğramış durumda. İlerleyen saatlerde daha da yoğunluğun olacağı bekleniyor. Zira araçları şu anda görüyorsunuz, bir tarafta çadırlarıyla kamp kuran vatandaşlar var. Diğer tarafta da kahvaltı için bu noktaya gelenler, bungalov evlerde kalmak için bu noktaya gelenlerin de olduğunu ifade edelim. Kent merkezinde ve çevre illerden gelen ziyaretçiler özellikle temiz havanın ve eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarırken yürüyüş parkurlarında vakit geçiriyorlar. Bol bol fotoğraf çekiniyorlar. Kimi ise sadece kuş sesleri eşliğinde dinlenerek şehir hayatının stresinden uzaklaşmayı tercih ediyor. Yaşanan hareketlilik bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Yayladaki tesisler, restoranlar ve yöresel ürün satıcıları da yaz sezonunun en yoğun günlerini yaşadıklarını ifade edelim. İşletmeciler özellikle hafta sonlarında bu noktaya geliyor ve bu noktaya gelen ziyaretçileri de ağırlamaya devam ediyor. Başkonuş Yaylası doğal güzelliği, oksijen seviyesi yüksek havası ve serin iklimiyle Kahramanmaraş'ın önemli turizm merkezlerinden biri olmayı da sürdürüyor. Şu an bu noktada sizler de aileleri görüyorsunuz. Çocuklarıyla gelenler var. Piknik yapanların olduğunu ifade edelim. Bir tarafta çadırlarıyla kamp kuranlar, at binmek için gelen çocukları görüyorsunuz. Onlar da bu noktada hafta sonu değerlendirmek için aileleriyle gelerek burada at binme eğitimi alıyorlar. Bir taraftan da çocuklar da eğleniyor. Aileler de oldukça mutlu. Tabii çam ormanlarının arasında yine çok sayıda vatandaşın olduğunu ifade edelim. Zira çam ormanlarının arası biraz daha serin. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte etrafı gösterebilmek için, bu güzelliği göstermek için biraz açık alandan yayını gerçekleştiriyoruz. Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş için oldukça önemli bir yer. Hem yaz hem kış, her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip. Zira kışında yine Başkonuş Yaylası sıkça tercih edilen bir nokta oluyor ama yaz aylarında özellikle merkezde, şehir merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterirken vatandaşlar da serinlemek için Başkonuş Yaylası'na gelmeye devam ediyor.
1: Mehmet Geçkel'e teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gideceğiz şimdi. Kış turizminin merkezi Erciyes bu kez yaz sporlarına ev sahipliği yapıyor sevgili izleyenler. Erciyes'te düzenlenen plaj voleybolu turnuvasında sporcular kıyasıya mücadele ediyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu da o noktada bizi bekliyor. Atmosferi aktaracak bizlere. Yağmur, söz sende.
2: Merve Üskan, tabii kışın bembeyaz kar örtüsüyle kayakseverleri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi yaz geldiğinde de bambaşka bir spor ev sahipliği yapıyor. Şu anda da muhteşem bir hava eşliğinde burada toplam 12 takım plaj voleybolu oynamak için özel olarak kurulan bu kum sahada voleybolunu oynuyorlar. Tabii muhteşem bir atmosfer var burada. Şu anda 2200 rakıma sahip olan bu yerde tabii plaj voleybolu karşılaşmaları oynanıyor. Turnuva kapsamında 3'er kişiden oluşan ekipler de burada kıyasıya mücadele ediyor. Plaj voleybol denildiğinde akla genellikle deniz kıyıları ve sahiller geliyor. Ancak Kayseri'de bu kez mücadele Erciyes'in görkemli manzarası eşliğinde yaşanıyor. Tabi bir tarafta ötürü olarak hazırlanan kum saha var. Diğer tarafta Erciyes'in zirvesi bulunuyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde dağın serin ve temiz havası hem sporcuları hem de karşılaşmaları izleyenlere oldukça farklı bir atmosfer de sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi servisler atılıyor, hücumlar yapılıyor ve kıyasıya mücadele şu anda Erciyes'in gölgesinde, zirvesinde kıyasıya devam ediyor. Sahada tempo oldukça yüksek. Sert servisler, kritik bloklar ve uzun süren ralliler peş peşe geliyor. Tabii toplam 12 takımın katıldığı turnuvada karşılaşmalar gün boyunca devam ediyor. Takımların hedefi önce rakiplerini geride bırakmak, ardından finale yükselerek şampiyonluk kupasına ulaşmak istiyorlar. Ve işte görmüş olduğunuz gibi top filede kalıyor. Tabii burada kadınlar 3'er kişilik takımla birlikte Erciyes'te hiç alışılmadık bir durumda olan yerde plaj voleybol oynuyorlar. Burada yalnızca bir voleybol müsabakası oynanmıyor. Aynı zamanda Erciyes'in 4 mevsim spor yapılan bir merkez olduğu da bir kez daha ortaya konuluyor. Erciyes AŞ tarafından düzenlenen bu turnuvada takımlar oluşturuldu ve şu anda o serin hava eşliğinde burada voleybol oynanıyor. Tabii bu organizasyon Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına uzanan süreçte de önemli bir anlam taşıyor. Kent genelinde spor faaliyetlerinin artırılması, farklı branşların yaygınlaştırılması ve sporun yılın tamamına taşınması hedefleniyor ve ona uygun da burada organizasyonlar düzenleniyor. Tabercihisle gerçekleştirilen bu turnuvada söz konusu hedefin dikkat çeken örneklerinden biri olarak da öne çıktığını bizler de ifade edelim. Tabii kısaca Sergiyes'te bugün kar yok. Ancak spor heyecanı yine zirvede. Yine aynı heyecan, aynı tutku Erciyes'te yaşanmaya devam ediyor. Tabii kışın kayak sporunun adresi olan Erciyes yazında farklı branşlarla sporcuları ve spor severleri buluşturuyor. Karın yerini kum, kayakların yerini voleybol topu aldı. Erciyes'te spor heyecanı bu kez file üzerinde yükseliyor. Şu anda işte burada 12 takımda mücadele edecek ve gün sonunda işte o kupaları, o ödülleri kazanmış olacaklar. Kıyasla mücadele devam ediyor. Tabi Erciyes'te sporun da başkenti bu yerde müsabakalar devam ediyor diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur Aksu, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, dünya şehirleriyle devam edeceğiz. Dünya şehirlerinde rotamız bu hafta Arnavutluk'un başkenti Tiran. Osmanlı'nın izlerini ve modern dokuyu bir arada yaşatan bu renkli şehri muhabir arkadaşımız Sevda Dükkancı sizin için gezdi. Dünya şehirleri karşınızda.

Dünya Şehirleri programında bugün Arnavut'un kalbi Tiran'da bulunuyoruz. Osmanlı dönemimizden günümüze 2026 yılı itibarıyla Avrupa vizyonunu kucaklayan bu şehri keşfetmeye ne dersiniz? Evet, adım adım Arnavut'un başkenti Tiran'ı gezeceğiz.

andaki gezimizi elbette ki tam şehrin merkezi olan, şehrin kalbi olan İskender Bey Meydanı'ndan başlıyoruz. Bir yandan Kastrioti, İskender Bey'in dev atlı heykeli. Öte yandan Osmanlı mimarisinin en güzide örneklerinden olan Ethem Bey Camii ve ona bağlı Saat Kulesi, opera binasıyla, tiyatrolarıyla, efendim görmüş olduğumuz yeni ve eski yapılarıyla adeta bu ülkenin farklı dönemlerden kalan, nesilden nesile aktarılan tarihi, siyasi ve sosyal dönemeçlerinin ve tüm evrelerinin bir

Tiran her ne kadar da Enver Hoca dönemindeki o sosyalizm rejimin mirasından kurtulmaya çalışsa da 1991 yılında demokrasi yolunu, liberal piyasa ekonomisi dönemini seçmiş olsa da her yerde, her köşe başında diyebiliriz ki gerçekçilik sosyalizm olarak adlandırılan bir zamanlar özellikle 60'lı 70'li yılların eserlerine rastlamak mümkün. Örneğin İskender Bey Meydanı'nda yer alan ve şu an hizmete açık olan Tiran'daki tarih müzesinin önündeki görmüş olduğumuz bu mozaikler tamamen o dönemin sanat anlayışını yansıtıyor.

Anda da Castriotti deyince akan sular durur. Milli kahraman olarak ilan edilmiştir. Bayrağına da simge olarak yansımıştır. Ve Castriotti'nin yani İskender Bey'in şu an yüzünün katlarını taşıyan o modern binaysa İskender Bey adlı bu devasa binaya inşa edildi. Ve geçen yıldan beri böyle gerçekten dikkatleri çeken dev bir bina oldu.

Arnavutpon totaliter lideri, sosyalizm ve komünizm döneminin önderlerinden Enver Hoca 60'lı yıllarda dini tamamen yasakladı. Bütün dini ibadet yerlerini kapattı. Ancak 1991 yılından sonra ülke demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi liberal yolu seçtikten sonra tüm camiler, kiliseler ve ibadethaneler açıldı. Aynen an itibarıyla Tiran'ın tam merkezinde. İskender Bey Meydanı'nda yer alan 18. asırdan kalan bu güzide Ethem Bey Camii'nin de olduğu gibi hem cami hem Saat Kulesi Sahati adıyla biliniyor. Şu an hem müze hem de ibadet yeri olarak açık.

Tiran Merkezi farklı tarihi ve siyasi dönemlerin şahitlerini bir arada barındıran bir nokta. Örneğin bunkerler. Enver Hoca'nın ülke çapında binlerce bunker yaptığı biliniyor ve an itibarıyla İskender Bey'in hemen merkezin meydanın arkasında bulunan sokakta ise Bunker Art adlı bir müze var. Buraya gelebilir ve komünizmin o kara yüzünü gösteren objeleri tamamen otantik bir halde sizler de görebilirsiniz.

Arnavutluk başkenti Tiran'da eski sosyalist dönemi yad eden ve onu hatırlatan birçok yapı var. Tabii onların başında simge yapılardan biri ise Tiran'ın başkentin tam merkezinde yer alan Tiran Piramidi. Dönemin totaliter lider, sosyalist önder Enver Hoca için tasarlanmış, 1991'de ülke demokrasi dönemine geçti ve uzun yıllar burası terk edildi. Daha sonra alışveriş merkezi oldu, ticaret, gece barları, kafeler vesaire derken hatta 1999 yılında Tiran Piramidi Kosova Savaşı döneminde NATO karargahı olarak da kullanıldı. An itibariyle Tiran'ın kalbi diyebiliriz. Tiran'da en çok turist alan bir yer, yüksek teknolojik bir nokta olarak hizmet veriyor ve o dönemin tabii ki diyebiliriz ki absürt yapılarından biri olarak da nesillerden nesile anlatılıyor ve tabii ki görülüyor. Tiran 1991 yılından beri yavaş ancak emin adımlarla eski komünist geçmişinden sıyrılmanın yollarını arıyor. Meydanda olduğu gibi parklarda ve şehrin ana noktalarında yeni modern yapılarda görmek mümkün. Özellikle Japon bir mimarın ve Japon bir heykeltraşın sanat adamının yapmış olduğu The Cloud, Bulut adlı instalasyon son zamanlarda böyle Tiran'a gelip de mutlaka fotoğraf çekilen yerlerin baş

Tiran, Arnavutluk'un başkenti, en kalabalık ve en yerleşik şehir olmasına rağmen bir o kadar da yeşil, bir o kadar da nezih ortamları bulunan bir megapolis diyebiliriz. Tabii ki Arnavutluk açısından düşündüğümüzde. Her köşe başında parklar var, ancak en özeli, en kalabalık, en çok tercih edilen dinlenme yerleri, gerek sıcaklarda böyle serinleme, gerek tabii ki diğer zamanlarda oturup güzel bir kahve içmenin yeri, Tayvan Parkı. Aslında Arnavutça'da Gençlik Parkı olarak geçiyor. Fakat burada gerek ortamı, gerek mimarisiyle Tayvan'a benzetildiği için nereye giderseniz gidin, kime sorursanız sorun, muhakkak merkezde

Yunan şehirlerini tanıtırken elbette ki sadece tarihi, dokusu, insanları ve özellikleri değil, biraz tatlarını da tatmakta yarar var. Öyle ki yolunuz Tiran'dan geçerse muhakkak Treliçe tatlısını tatmanızı öneriyorum. Şöyle ki efendim, olmazsa olmazlar arasında. Gerçi Kuzey Makedonya'ya da gitseniz, Arnavutluğa da gitseniz, başka Balkan ülkelerine de gitseniz, Kosova'ya da gitseniz muhakkak Treliçe denir. Üç farklı sütten yapılmış. Böyle tam bir pandişpan, yumuşacık bir dokusu var. Üzerinde karamelle tatlandırılmış. Çok hafif olduğu gibi aynı zamanda süngerimsi bir yapısı var. Üç farklı sütten derken özellikle inek sütü, manda ve keçi. Hele de Arnavutluk'ta keçilerin çok fazla olduğunu da burada ayrıca belirtmek istiyorum. Yani derler ya, bir şehrin tadını tatmak için, bir şehrin tarihi özelliklerini de tabii ki anlamak için biraz onun mutfağını, biraz onun yöresel yemeklerini bilmek gerekiyor. Öyle ki sütün bol olduğu bir coğrafyadayız ve Tiran'da ne yenilir? Elbette ki mis gibi treliçe.

0: Sevgili izleyenler, yazın gelmesiyle birlikte meyve tüketimi de daha da arttı. Yaz meyvelerinin aşırı tüketimi de birçok rahatsızlığı tetikleyebiliyor. Peki bu meyveler nasıl tüketilmeli? Porsiyonu ne kadar olmalı? İşte bu soruların cevaplarını uzmanımızdan dinledik. Bakalım şimdi.
1: Kirazla da birlikte bademi tercih edebilirsiniz, kefiri tercih edebilirsiniz. Burada en önemli olan şey meyvenin şekerinin hızlı yükselmesini, meyve tükettiğiniz zaman kan şekerinizin hızlı yükselmesini önlemek. Bunun için de yağ ve protein kaynaklarını kullanıyoruz.
2: Kavun, karpuz, üzüm yazın en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Ancak sağlıklı bir yaşam için yaz meyvelerinin aşırı derecede tüketilmemesi gerekiyor. Fazla yenildiği zaman obeziteden şekere birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor.
1: Çok sevdiğimiz karpuz peynir ikilisi var biliyorsunuz. Fakat bu karpuz peynir ikilisini bazen çok yüksek miktarlarda yiyebiliyoruz. Burada önemli olan şey karpuzun miktarının 2 ya da 3 dilim, belki bir dilim daha. Evet, 2 dilim ya da 3 dilim, belki bir dilim daha gelebilir ama bunun üzeri kan şekerinizi çok hızlı yükseltip kilo almanıza neden olabilir. Yanına peynir sınırsız değil. Ya böyle bir tabak peynir belki tüketenler olabilir fakat böyle bir tabak değil. Çünkü peynir çok yoğun bir besin.

0: sütündür. Normalde neredeyse 10 kilo sütten 1 kilo peynir çıkar. Dolayısıyla böyle bir parça kadar peynir, 2 dilim karpuz bizim için çok yeterli.
1: Yaz mevsiminde birçok meyve var. Biz de bu meyveleri severek tüketiyoruz. Peki bu meyveleri tüketirken yanında hangi besinler olmalı ki bize daha fazla yarar sağlasın?
0: Tarçının içerisinde sinamik asit var. Sinamik asit içeriği sayesinde şekerli olan bütün meyvelerin şekerini dengeleyebilme özelliğine sahip. O yüzden karpuz gibi, muz gibi, özellikle muz gibi daha şekerli meyveler tüketiyorsak yoğurdumuzun içerisine ya da kefirimizin içerisine biraz tarçın ilave edebiliriz ki kan şekerimiz dengelensin. Onun dışında tabii ki üzümle birlikte Antep fıstığı gibi, badem gibi iyi yağlar içeren kan şekerinizin hızlı yükselmesini önleyecek ama aynı zamanda da üzümün içerisindeki antioksidanların daha iyi kullanılmasına destek olacak sağlıklı yağları yine beslenmenize dahil edebilirsiniz. Kabında şurada gördüğünüz gibi şöyle bir küçük ay dilimi, belki iki parmağınız kalınlığında olabilir, tüketilebilir. Ancak bundan fazlasının tüketilmesi yine kan şekeri açısından riskli. Neyle tüketelim? Yanına bir kase yoğurt alalım. Belki içerisine birkaç tane fındık atabiliriz. Ve birkaç tane fındıkla birlikte bir parça kavunu tüketebiliriz.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza İstanbul Eyüp Sultan'da güvercinlere abilik yapan Ramazan Okay'ın hikayesini getireceğiz. Küçük yaşta yurtlarda kalmaya başlayan, sonrasında sokakta yaşayan Okay o zor günleri güvercinlere olan sevgisiyle açtı. Güvercinlerin abisinin hikayesi geliyor ekranlara.

0: hep Allah'ın benim yanımda olduğunu şükrederek anne ve babamın sevgisizliğinden mahrum kalmış biri olarak ben Ebu Eyyub-ül Ensari'nin hazinelerinde medeniyeti ve tarihi arayan bir sokak çocuğuyum aslında.
1: Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta. Yahya Kemal Beyatlı böyle tarif etmişti yalnızlığı. Ramazan Okay'ın hayatı da aynı bir kuş gibi yapayalnız geçti. Ama o yalnızlığının yerine Eyüp Sultan Hazretlerini ve güvercinleri koydu.
0: Eyüp Sultan'ın cami avlusunda kaldırım taşlarında açlıkla, yoklukla ve birçok zorluklarla mücadele etmiş bir kişi olarak bu havluya birçok şey borçluyum. Ben benliğimi burada buldum.
1: Okay'ın babası küçük yaşta cezaevine girdi. Annesi de kardeşleriyle birlikte kendisini terk etti. Ardından kimsesizler yurdunda yıllarını geçirdi. Ancak bir gün Okay yurttan kaçtı. Sokaklarda yaşamaya başladı. İlk işi sebze ve meyve satmak oldu. Sonrasında onu kağıt toplayıcılığı, bayan kuaförlüğü gibi meslekler takip etti.
0: Arkadaşlarım hırsızlık yapardı. Kimisi kötü yollardaydı. Ben ise cami avlusunda bir mendil satmaya, bunu helal yoldan kazanmayı öğrendim.
1: Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna ise 26 yıl önce geldi. Ziyarete gelenlerin yemleri her yere atması kötü bir görüntüye neden oluyordu. Bu nedenle tanıştığı siyasilere bir proje sundu ve o proje kabul edildi. Güvercinler artık sadece bir noktada besleniyor.
0: Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin huzurunda yakışmayan görüntüler vardı. Onların yerinin değiştirilmesi öyle sıradan bir olaydı. Burada çobancılık yaparak gece gündüz sabah namazından akşam ezanına kadar onları muhafaza ettim.
2: Ramazan Okay'ın çocukluk yılları hiç de kolay olmadı. İşte yurttan kaçtı, sokaklarda yaşamaya başladı. Ama o yaşadığı zorluklara rağmen iyi olmayı tercih etti. Ve o şimdi güvercinlerin abisi ve bir taraftan da şirket sahibi.
1: Okay şimdi caminin hemen yanında bir kulübede yem satarak yaşamını devam ettiriyor. Sadece yem satmıyor, ahşabı oyuncak güvercinler haline getiriyor.
0: Biliyorsunuz eskiden Eyüp Sultan'da ahşap oyuncakları meşhur bir gelenek. Şu anda ahşap güvercinlerin zımparasını yapıyoruz. Ondan sonra tabii boyama aşaması var. Gözlerini takıyoruz, satışa sunuyoruz.
1: Üstelik onlardan birini de Eyüp Sultan ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle güzel bir eserimizi

görüntüler Şırnak'ın Uludere ilçesinden. Anne ayı ve 3 yavrusu doğal yaşam alanlarında drone ile görüntülendi. Yaklaşan drone'u fark eden yavru ayılar korkarak annelerinin yanına sığınırken, anne ayının yavrularını korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı. Aynı bölgede anne dağ keçisiyle yavrusuysa sarp kayalıkların üzerinde görüntülendi. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlarda yaz mevsiminde birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor. Hamamlı Düzü'ndeki göletlerde beslenen angutlar Kızıl Şahin'le birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'de ise gece saatlerinde köy yakınlarına inen aç kurtlar iki inek ve yanlarındaki bir buzağa saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda ineklerin buzağı korumak için kurtların önüne set olduğu ve saldırıyı canla başla engellemeye çalıştığı görüldü. Köylülerin gelmesiyle kurtlar uzaklaşırken hayvanların zarar görmediği öğrenildi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Tuzla Palas Gölü ise yağışların ardından eski günlerine döndü. Uzun yıllar kuraklıkla mücadele eden göl, artan su seviyesiyle yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Erzurum'un yüksek kesimlerinde ise anne dağ keçisi iki yavrusuyla birlikte yiyecek ararken kameralara takıldı. Kamerayı fark eden keçi bir süre tedirgin bakışlarla çevreyi kontrol etti. Ardından yavrularıyla birlikte gözden kayboldu. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki Ur kekliği ise Erzurum'un İspir ilçesinde karla kaplı bir zirvede görüntülendi. Avlanması yasak olan nadir kuşu profesyonel dağcı Bülent Erkan uzun uğraşlar sonucu kaydetmeyi başardı. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise heyecanlı bir bekleyiş son buldu. Nesli tükenme tehlikesindeki sevimli karetta karetta yavruları 2 aylık kuluçka döneminin ardından yumurtalarından çıkmaya başladı. Muğla İztuzu ve Antalya Belek kumsallarında topraktan çıkan yavrular gönüllülerin de yardımıyla mavi sularla buluştu. Bu görüntü ise uşaktan. Doğa koruma ekiplerince yerleştirilen foto kapanlar gecenin karanlığında su içmeye gelen bir sansarı kaydetti. Hareketli tavırlarıyla dikkat çeken sansar su ihtiyacını giderdikten sonra yeniden ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. Iğdır'daysa Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı kavurucu sıcağa rağmen kuş hareketliliğine sahne oluyor. Bölge 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir iş yerinin önünde bitkin halde bulunan yavru İshak kuşuysa koruma altına alındı. Vatandaşlar tarafından bulunarak doğa koruma ve milli parklar ekiplerine teslim edilen yavru kuşa merkezde özenle bakılıyor. Ekipler tarafından şırıngayla beslenen İshak kuşunun bakımı tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

0: Sevgili izleyenler, Dünya Kupası gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık dev finalin ayak sesleri duyulmaya başlandı. 11 Haziran'da başlayan uzun ve heyecan dolu bir maratonun ardından büyük finale ulaştık diyebiliriz. Şimdi bunu konuşacağız. Bugüne kadar neler yaşandı ve bundan sonrasında neler bizi bekliyor? A-Spor Spikeri Batuhan Engin stüdyomuzda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi hakikaten heyecan dorukta artık. Öncelikle bir ağacımıza bakalım. Tabii. Dilersen Dünya Kupası turnuva ağacında neler olmuştu. Tabii. Ve bugün hangi maçlar var? Yarını da aynı şekilde dinleyelim senden.
1: Teşekkürler. Evet, bugün aslında 103. maçı olacak Dünya Kupası'nın. 104 maçlı uzun bir turnuva olacağını zaten ay başında, turnuvanın başında söylemiştik. Gerçekten birbirinden özel karşılaşmalar oldu. Hı hı. Sürpriz yapan takımlar oldu, öne çıkan takımlar oldu ki burada Afrika'da işte Yeşil Burun Adaları'nı sayabiliriz.
0: Fas'ı
1: sayabiliriz. Fas'ta geçtiğimiz Dünya Kupası'nda yine harikalar yaratmıştı. Bu Dünya Kupası'nda da yine çok iyi işler başardı. Yeşil Burun Adaları'na az önce sen de değinmiştin. Yeşil Burun Adaları gerçekten kendini çok iyi gösterdi. Evet. Şimdi bugün finale baktığımızda Arjantin finalde. Hı hı. Finalde olan bir takımı epey bir zorladılar ve maçı uzatmaya götürdüler. Uzatmada gol buldular ama kalelerini daha fazla koruyamadılar. Kalelerinde de golü gördüler. Dramatik bir şekilde elendiler ama aslında gruplarda da 3 kez beraberlik aldılar. Hı hı. Yenilmediler. Çok önemli işler yaptılar. Yani sürprizlerle dolu bir Dünya Kupası oldu. Aynı şekilde yüksek takımlardan da ben İngiltere'nin yine yarı finale kadar çıkacağını düşünmüyordum ki birçok spor sever de birçok futbol sever de bunu düşünmüyordu. İngiltere'nin de aslında bir sürpriz yaptığını söyleyebiliriz. Bugün üçüncülük maçı oynanacak. Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Fransa da aslında futbol severler tarafından finale çıkacak bir takım olarak bakılıyordu.
0: Evet, favoriler arasındaydı.
1: Favoriler arasındaydı. Fransa da aslında son Dünya Kupalarına baktığımızda dibe doğru giden bir çöküş var diyebiliriz. 2018'de Dünya Kupası'nı kazandılar Didier Deschamps sayesinde. Yine Didier Deschamps şu anda çalıştırmaya devam ediyor takımı. 2022'de Katar'da Arjantin'e karşı kaybettiler, ikinci oldular. Şimdi üçüncülük maçına çıkacaklar. Üçüncü olabilecekler mi yoksa olamayacaklar mı? Eğer üçüncü olabilirlerse bu istikrarı devam ettirecekler kötü gidişatı. Tabii onlar da şimdi bir arayış içerisinde. O tarafa baktığımızda da Fransa'da Didier Deschamps zaten bunun demeçlerini vermişti. Dünya Kupası tamamlandıktan sonra bırakacağını söylemişti. O tarz söylemleri var. Eğer bırakırsa onun koltuğuna yeni gelen isim kim olacak? Tabii burada benim güçlü gördüğüm isimlerden birisi Zinedine Zidane. Fransa'nın efsane futbolcularından. Didier Deschamps'ın olası bir ayrılığı sonrasında ben o koltuğa en uygun isim olarak Zinedine Zidane'ı öngörüyorum.
0: Evet, bakalım bir de bugün peki hangi maçlar oynanacak?
1: Bugün 0-0'da Fransa-İngiltere maçı oynanacak. Önemli bir karşılaşma. Üçüncülük karşılaşması. Tabii İngiltere'yi az önce bahsetmiştim. Bir sürpriz yaptığını bahsetmiştim. İngiltere eğer bu kupayı kazanırsa Thomas Tuchel'e nispeten başarılı diyebiliriz. Yeni bir teknik adam. Yapılanmada epey bir yardımcı oldu İngiltere'ye. Tabi sezon başında da Dünya Kupası başlamadan önce kadro tercihleri epey bir tartışılmıştı. Önemli isimleri kadroya dahil etmedi. Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ve Cole Palmer, Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ı kadroya dahil etmedi. Bu tercihleri aslında İngiliz basınında da çok göze çarptı. Çok eleştirilere maruz kaldı. Özellikle yarı final eşleşmesinde Arjantin maçında da çok eleştiriye maruz kaldı Tuchel. Skoru koruyamadı. 1-0 öne geçmişti. Skoru koruyamadı. Üstüne 4

0: değişiklik yaptı, stoperlere takviye yaptı. Skoru tutamadı. İngilizler böyle bir futbol oynayamaz bakış açısı var İngilizlerde de, ki benim de görüşüm bu şekilde. Bayağı bir topa tutuldu diyebiliriz
1: bakacağız
0: yani.
1: Bugün üçüncülüğü hangi ülke kazanacak? Fransa mı olacak, İngiltere mi? Bu konuda nefesler tutuldu ama asıl maç İspanya ve Arjantin arasında gerçekleşecek. Evet. Ve kim birinci olacak, Dünya Kupası'nı kim alacak? Bu da bu şekilde öğrenilecek. Şimdi biraz onu konuşalım. Final maçında Arjantin'in bir tarafta hücum gücü konuşuluyor. Diğer tarafta İspanya'nın işte taktiksel disiplini acaba nasıl olacak soruları var. Bu konuda da hem tahminleri de alalım. Bu maça dair de beklentileri de merak ederiz.
0: Peki tabii final adaylarına değinecek olursak aslında Fransa ile İspanya'yı zaten turnuvanın diğer ağacındaki olan takımlar arasında İki takımı öne koyuyorduk. Yani ya Fransa olacaktı ya İspanya olacaktı. İki kez daha bu iki takım zaten yarı finalle karşı karşıya geldi. Finale kalan taraf İspanya oldu. Onlar da çok başarılı bir süreç içerisindeler. Luis de la Fuente ile birlikte. Son Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar 2024'te. Orada yıldızlaşan bir oyuncu vardı, Lamine Yamal. Henüz 16 yaşından yeni çıkmıştı. 17 yaşında yeni ayak basmıştı ve kupayı kazanan taraf İspanya olmuştu. Orada çok büyük bir katkısı vardı Lamine Yamal'ın. Diğer taraftan Arjantin, onlar da üst üste ikinci Dünya Kupası'nı, toplamda dördüncü Dünya Kupası'na çok yakın olan taraf Arjantin. Orada da öne çıkan tek bir isim var. Aslında takım oyunu oynuyorlar, doğru, ama gerçekten de çok öne çıkan bir isim Lionel Messi. 39 yaşında, yakında 40 yaşına girecek.
1: Evet.
0: Çok önemli bir yetenek. Kendini defalarca kez ispatlamış birisi, bir isim.
1: İzlenmesi kıymetli oyuncular da var şimdi. Yani tabii, maçı aynı zamanda daha da heyecanlandırıyor. Kesinlikle. Bu boyuttan bakıldığında da.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bir de hemen şuna hızlıca bakalım mı? Süremin sonuna geldik. Tabii. Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan takımlara kısaca hemen değinelim.
0: Brezilya son yıllarda zaten düşüşte. Bayağıdır Dünya Kupası'nda kendilerini gösteremiyorlar. Yeni bir teknik direktör getirdiler. Carlo Ancelotti geldi ama orada da istikrar yakalanamadı. Evet. İtalya'ya değinecek olursak son 3 Dünya Kupası'na da katılamadılar. Onlarda da yeni bir yapılanma süreci mevcut. Arjantin eğer yarın kupayı kazanırsa üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanacak ve bunu başarmış üçüncü takım olacak dünyada.
1: Evet, heyecan dorukta artık. Heyecan biz dorukta. De hakikaten nefeslerimizi tuttuk, evet, bekliyoruz. Kendimizi de görmek isterdik ama nasip olmadı. İnşallah diğer turnuvalara diyelim. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz. Kıymetli yorumların için Aspor Spikeri Batuhan Engin stüdyomuzda konuğumuzdu efendim. Ve artık bültenimizi noktalayacağız. Yeni saatte Merve Tepe karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Reklam.
5: A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam İş Bankası.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Dosyada gözler FETÖ bağlantısına çevrildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüştü. Dosya 17 yıl sonra Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Dosyanın merkezinde ise FETÖ'nün gizli yazışmaları, şüpheli telefon görüşmeleri ve itirafçı ifadeleri bulunuyor.
14: Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri ise Baylok yazışmaları oldu. Helikopter düştükten hemen sonra FETÖ üyelerinin arasında yapmış olduğu konuşmada tereyağından kıl çeker gibi işi halledildi ifadesi dosyaya eklendi. Savcılık şimdi bu mesajın kimler arasında, hangi amaçla ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
13: Soruşturmada FETÖ bağlantısını ortaya koyan yeni deliller de dosyaya girdi. Olay günü bölgede uçuş yapan savaş uçakları, şüpheli telefon görüşmeleri, Baylok yazışmaları ve itirafçı ifadeleri savcılığın incelemesinde.

Hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Ajans hafta sonundayız. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hasan Zahit Ezim soruşturmadaki son durumu anlatacak. Türkiye Avrupa üzerinden gelen aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Ege ve Akdeniz'de termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Ahmet Nazif Vural uzman konuğuyla konuşacak ayrıntıları. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem olağan ya da olağanüstü kurultay. Özgür Özel'in önümüzdeki hafta son grup toplantısını yaparak yeni partiyi duyurması bekleniyor. Kılıçdaroğlu cephesinin bu adım karşısında hamlesi ne olacak? CHP'de yaşanan son gelişmeleri de İlter Yeşiltaş anlatacak. Orta Doğu'da da gerilim zirvede. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken savaşın bölgeye yayılma riski hala masada. Ekber Karabağ Tahran'dan son bilgileri paylaşacak. Ve Kaz Dağları eteklerinde bulunan Hasan Boğuldu Şelalesi kavurucu sıcakların da etkisiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Vedat Sezer izlenimlerini anlatacak. Ajans hafta sonuna başlıyoruz.

0: Önce Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara bakalım. Soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmıştı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen yüklü miktarda para transferlerinin mercek altında olduğu açıklandı. Ayrıntıları alalım. Hasan Zeytezim notlarıyla karşımızda.
1: Merve Tepe, teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. İfade etmiş olduğunuz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tam kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde Ahbap Derneği'nin yöneticisi olan Haluk Levent ve beraberindeki 18 kişi tutuklanmıştı ve daha sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı ve 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi ve bunların arasında az önce yine sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Oğuzhan Uğur, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı dün sabah saatleri itibariyle. Ve şu anda emniyetteki işlemlerin halen daha devam ettiğini ifade edelim. Peki ifadesinde neler var aslında? Emniyet tarafından, polis güçlerimiz tarafından ne gibi sorular sorulacak? İlk önce MASAK'ın tespit etmiş olduğu usulsüz bir para girişi vardı. Sosyal medya hesabı YouTube kanalında ki banka hesabı aracılığıyla yurt dışından gelen yüklü bir para transferi konuşuldu. İlk önce aslında ana gündem maddelerinden bir tanesi bu. Daha sonrasında 6 Şubat depremleri sırasında özellikle AFAD ve Kızılay gibi devletin kurumlarına yardım yapılmaması gerektiğini ve Ahbap'a yardım yapılması gerektiğini ifade etmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden Oğuzhan Uğur. Yine aslında ifadede bu konuşulacak. Aynı zamanda ise yine benzer bir şekilde Oğuzhan Uğur'un ve beraberindeki kişilerin de ekibinin de yine bu 6 Şubat depremlerindeki yapılan paylaşımları da yine göz önünde olacağını ifade edelim. Emniyetteki işlemlerini şu anda halen daha devam ettiğini söyleyelim ki aslında Oğuzhan Uğur geride bıraktığımız günlerde bu Ahbap olayı gündeme geldikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri çıkardım ifadesinde bulunmuştu. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadesini kullandı. Ahbap Derneği'nin o son olayları gündeme geldikten sonra ancak Ahbap Derneği ile birlikte işte kendi YouTube kanalındaki hesabındaki para, banka hesabına para girip çıkması MASAK'ın raporuna takıldı ve işte bundan sonra ise İstanbul Emniyet güçleri operasyon için düğmeye basmıştı ve şu anda halen daha beraberindeki 9 kişiyle ifade işlemlerinin devam ettiğini ve biz de A Haber ekibi olarak bu konunun takipçisi olacağımızı söyleyelim ve sözü emniyetten size bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Hasan Zeytezim anlattı ayrıntıları. Habertürk Televizyonu'nun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu suç örgütünün yargılanmasına 10 Eylül tarihinde başlanacak. Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanık nitelikli cinsel saldırı ve örgüt kurma suçlamalarıyla hakim önüne çıkacaklar. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütünün şeması da çıkarıldı. Ayrıntılara bakalım.
2: Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması çıkarıldı. 17 isim hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi. Sanıklar ve tanıklar 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ersoy ve 6 sanık hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı. Tensip zaptında tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga Aykut hakkında zorla getirme emri düzenlendi. 11 mağdur ve aralarında Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, gazeteci Emrullah Erdinç'in de bulunduğu 17 tanığın duruşmada bulunması için haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması da çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy örgüt lideri olarak yer aldı. İddianamede örgüt üyelerinin çevresinde bulunan ve duygusal ilişki yaşadıkları kadınları Ersoy'la tanıştırarak çeşitli yöntemlerle fuhşa sürükledikleri kaydedildi. Alınan beyanlarda uyuşturucu maddeyi planlı şekilde mağdurların kullanımına sunduklarının anlaşıldığı da belirtildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şeklinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 266 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Öte yandan yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Ersoy'un avukatı davaya bakacak mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Duruşmaların gizli gerçekleştirilmesini talep etti.
0: Dünya gündemine bakalım. Avrupa'nın gündemi aşırı sıcaklar. Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda fırtınalar etkili oluyor Avrupa'da. İtalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Fransa ve Almanya'da fırtına can kaybına neden oldu. Binlerce ev elektriksiz kaldı.
3: Avrupa'da doğa sert yüzünü gösteriyor. Güney kavrulurken kuzey ve batı fırtınaya teslim oldu. Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Fransa'da uzun süren sıcak hava dalgasının ardından bu kez şiddetli fırtına etkili oldu. Devrilen ağaçlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının zarar görmesiyle 53 bin ev karanlıkta kaldı. Karayollarında ulaşım aksadı, pek çok noktada hasar oluştu. İtalya'da ise iki farklı tablo aynı anda yaşanıyor. Sicilya ve Sardinya'da sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. 19 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Ülkenin kuzeyinde ise sağanak ve fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Sardinya, Sicilya ve Umbria'daki orman yangınları ise mücadeleyi daha da zorlaştırdı. Almanya'da da şiddetli fırtına can kaybına neden oldu. Karlsruhe kentinde devrilen ağacın altında kalan bir bisikletli yaşamını yitirdi. Yollar sular altında kaldı. Evler ve araçlar zarar gördü. Meteoroloji ülkenin pek çok bölgesi için yeni fırtına ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Bir yanda rekor sıcaklıklar, diğer yanda fırtına, sel ve orman yangınları. Avrupa hava olaylarının aynı anda etkili olduğu zor günlerden geçiyor.
0: Türkiye'de de durum farklı değil. Türkiye Avrupa üzerinden gelen aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girmiş durumda. Ege ve Akdeniz'de bu hafta termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Bu hafta sonu ve yeni haftada yurt genelinde hava nasıl olacak ve kavurucu sıcaklar ne kadar devam edecek? Ayrıntıları soralım. Ahmet Nazif Vural konuyla konuşacak.
4: Avrupa özellikle İspanya, Almanya gibi ülkelerde çok ciddi sıcaklıklarla boğuşuyor ve beraberinde o sıcaklıkların da ülkemize doğru gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar iyice etkisini hissettirmeye başladı. Nitekim İstanbul'da da sıcaklıkların zaman zaman 30 derecenin üzerinde çıktığını ve kavurucu bir sıcak olduğunu söylemek mümkün. Peki daha ne kadar devam edecek? Yurt genelinde hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek? İşin uzmanına soracağız. Yanında çok değerli bir yayın konuğum var. Meteoroloji mühendisi Adil Tek yanımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
5: Teşekkürler. İyi yayınlar.
4: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Nedir son durum yurtta ve İstanbul'da bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta nasıl bir hava bizi bekliyor?
5: Önce şu andan başlayalım. İstanbul'da şu anda sıcaklık değerleri 26 ile 30 dereceler arasında değişiyor. Tabii o rüzgarın şu anda biz Poyraz'ı alıyoruz İstanbul'da. Kuzeyden esen kuzeydoğulu rüzgar. Bu rüzgar biraz İstanbul'da özellikle Boğaz koridorunda rahatlatıyor. Burada 27-28 dereceler ama gece saatlerinde bu sıcaklıklarında 25-26 derecelerde çıkacağını söyleyebiliriz ki şöyle ki dün gece saatleri 21-22 dereceye kadar iniyordu geçmiş günlerde. Ama artık yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. O geçtiğimiz günlerde Avrupa'yı kavuran Omega blokajı diye adlandırdığımız yapının Avrupa'daki kadar çok kuvvetli olmasa da ülkemizin özellikle güney bölgelerini etkileyecek olan yüksek sıcaklıklara çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugünden itibaren sıcaklıkların gittikçe arttığını göreceğiz ve önümüzdeki pazartesi, salı günleri bu sıcaklık değerleri pik noktaya çıkacak ve bu sıcaklıklar İstanbul'da da 33-34 derecelere kadar çıkıyor ama tabii bu İstanbul'un özellikle iç kesimlerdeki ilçelerinde 35-36 derecelerde görülecek sıcaklıklar önümüzdeki pazartesi ve salı günü itibariyle. Yani bu sıcak hava dalgasının bugünden başlayarak kademeli olarak arttığını göreceğiz ve salı gününe kadar sürüyor. Salı gününden sonra çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürecek olan bir sıcak periyot var. Yani Balkanlar üzerinden gelecek olan bir yeni serin bir yağış da var. Çarşamba günü öğleden sonraki saatlere kadar. Yani ülkenin özellikle büyük bölümü yani güneyi, batısı yani Ege kıyıları ve Marmara bu hafta çarşamba gününe kadar o kuzeyden gelecek gelecek soğuk havaya kadar olan bir sıcak periyodun içerisinde kalacak ki. Özellikle de şu illere çok dikkat. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla gibi illerimizde sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıktığını göreceğiz. Yine Akdeniz'de de aynı şekilde 40 derecelerin üzerini görüyoruz. Yani bir sıcak hava dalgası etkili olmaya devam edecek. Bir sıcak, bir soğuk. Ayın 24'ünden 25'inden sonra kuzeyden gelecek serin hava ile birlikte rahatlamış olacak bölgemiz. İstanbul'da çarşamba günden sonra yeni yağış geçişlerini görüyor olacağız. Gözüküyor uzun vade tahminlerde.
4: Hocam çok kısa şunu soracağım. Yağış dedik. Yağış geride bıraktığımız haftalarda İstanbul'da olduğu gibi yine sağanak şeklinde mi olacak?
5: O çarşamba günü gelecek olan sistem özellikle bu sıcaklıkların ardından evet kısa süreli kuvvetli geçişler olabilir ama çarşambaya yani bir dahaki hafta çarşambaya yaklaşık 6-7 gün var. O güne doğru yaklaştıkça o yağışın şekli biraz daha netleşmeye başlayacak ama şunu söyleyebiliriz. Bir soğuk hava girişi var. Çarşamba günden itibaren bu soğuk hava girişiyle birlikte yağışları beraberinde göreceğiz ama yağışların karakteri hakkında yani çok kuvvetli mi daha mı yağış olacak belirlenmesi o birkaç gün kala daha netleşecek olarak gözükecek görünüyor şu anda.
4: Hocam şunu da sormak istiyorum. Gece saatlerinde az önce bir kısmen cevapladınız bunu ama gece saatlerinde yatarken yerde bıraktığımız yıllarda çok nemli bir hava oluyordu yine İstanbul'da ve yine yurt genelinde. Buna benzer havalar da devam edecek mi İstanbul'da veya kendisini gösterecek?
5: Şöyle söyleyelim yani bugünden itibaren çarşamba gününe kadar İstanbul'da gece sıcaklıkları da yükselmeye başlıyor. Bu da tabii beraberinde özellikle sahil kesimlerde o nem değerlerini çok yükseltiyor. Bunaltıcılık biraz daha kendini arttırmaya başlayacak ve İstanbul'daki bu çarşamba gününe kadar evet gece sıcaklıkları da İstanbul'ları biraz rahatsız edecek gözüküyor.
4: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ ol. Evet, meteoroloji mühendisi Adil Tek yayın konuğumuzu bizlere çok önemli bilgiler verdi. Gece sıcaklıklarının artacağını ve yine çarşamba gününe kadar hava sıcaklıklarının kuzeyden gelen yani Avrupa'dan gelen o sıcak hava dalgasıyla birlikte ülkenin batı tarafında sıcaklıkların çok daha yükseleceğini belirtti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Ahmet Nazifural anlattı ayrıntıları. Muş'un Bulanık ilçesinde çaya düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti. 6 yaşındaki kardeş içinse arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
3: Çaya düşen kardeşlerden 8 yaşındaki öldü, 6 yaşındaki ise her yerde aranıyor. Çobanlık yapmak için Diyarbakır'dan Muş Bulanık'a giden Can ailesinin çocukları Hilvan'la Cihan Can Kocasu çayına düştü. Durumu fark eden amca Feridun Can, 8 yaşındaki Cihan Can'ı sudan çıkardı. Ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki Hilvan'ı bulmak içinse arama çalışması başlatıldı. Ekipler suyun içinde ve çevresinde çocuktan bir iz aradı. Arama çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor.
0: Ve İran'daki gelişmeler. Orta Doğu'da gerilim bir türlü dinmek bilmiyor. Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken savaşın hala bölgeye yayılma riski var. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki köprüleri ve askeri lojistik altyapı olarak nitelendirdiği hedefleri bu kez vurdu. Tahran'dansa Amerika Birleşik Devletleri'ne kapsamlı saldırı tehdidi var. Son gelişmeleri Tahran'dan Ekber Karabağ anlatıyor. Ekber.
6: Evet Merve, 7 gecedir arka arkaya Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yönelik saldırıları söz konusu. Gece saatlerinde takribi olarak 22.30'da başlayan saldırılar sabah 5'e kadar devam etti. Ve geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi bu kez de İran'ın kıyı bölgeleri, kıyı adaları ve hemen Hürmüz ve Basra Körfezi kıyısında bulunan kentlere yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları söz konusu oldu. Özellikle ABD'nin saldırılarının yoğunlaştığı nokta Hürmüzgan eyaleti ve onun merkezi Bender Pas olduğunu ifade edebiliriz. Gece söz konusu bölgede 3 köprü hedef alınmış oldu. Gelen bilgilere göre bir tünel söz konusu ilde de yine Amerika Birleşik Devletleri saldırılarında hedef alınmış durumda. 3 kişinin de bu saldırılarda hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında dün de tam aynı eyalete yani Hürmüzgan eyaletindeki köprülere yönelik 6 köprüye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları söz konusu olmuştur. Esasında ABD Başkanı Donald Trump bu saldırılar başlarken bir süre sonra İran'ı vurduktan sonra İran'ın altyapısını da vuracaklarına ilişkin İran'a yönelik tehditler savurmuştu. Ve İran'da eğer böyle bir şey olursa bölge ülkelerinin altyapısını vuracağını belirtmişti. Kuveyt'ten gelen açıklamaya göre Kuveyt'teki bir su arıtma tesisinin İran tarafından vurulduğu ifade edildi. İran ordusundan da gelen açıklamada Bahreyn'deki bir ulaşım köprüsünün İran tarafından vurulduğu gelen bilgiler arasında yine Ürdün'e yönelik de İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği saldırılara misilleme olarak saldırılarının söz konusu olduğuna ilişkin İran'dan gelen resmi açıklamalar söz konusu. Bir iddia da vardır, aksiyosun iddiası, bir füzenin Suudi Arabistan'a İran tarafından fırlatıldığı ile ilgili. Ancak ne İranlı yetkililer ne Suudi Arabistanlı yetkililer bunu olaylanmış değil. Kuveyt'ten bahsetmişken şunu da söyleyeyim ki an itibariyle Irak Dışişleri Bakanı Kuveyt'te temaslarda bulunuyor. Daha önce Irak, İran ve Körfez ülkeleri arasında bölgede güvenliğin sağlanması için iki bu ülkeleri buluşturabileceğini ve Bağdat'ın bu konuda ev sahipliği yapma önerisinde bulunmuştur. Hürmüz'le ilgili bir başka detay şu ki İran devrim muhafızları akşam saatlerinde yapıldığı açıklamada Hürmüz'ün güneyinde iki geminin mayınlı alana geçerek orada imha edildiği patladığı bilgisine yer verdi. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu bilgiyi doğrulamadı diyor ve sözü başkent Tahran'dan İspiyonumuza bakıyor.
0: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar. Ekber Karabağ anlattı son gelişmeleri. Şimdi Amerikan cephesinden yaşananlara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail ile ilgili yaptığı açıklamalar uluslararası basının manşetinde. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerikan Başkanı Trump'tan randevu alamadığı haberleri de iki ülke arasında acaba yeniden bir gerilim olacak mı sorusunu gündeme getirmiş durumda. Ayrıca İsrail'de seçim öncesi meclis de feshedildi. Bu gelişmelerin hepsi ne anlama geliyor? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle. Turgut Alp, hoş geldin yayına.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Önce tabii bu çatışmanın, yani iki ülke arasındaki çatışmanın nereye evrileceği, çünkü devamlı bir savaş isteğini hala ısrarla İsrail gündeme getiriyor. Bölge için ne anlama geldiğini ve Amerika Birleşik Devletleri cephesinden buna nasıl bakıldığını sormak isterim.
7: 7 Ekim 2023 yılında Hamas tarafından İsrail'e yönelik düzenlenen operasyonun ardından Amerikan kamuoyunda da İsrail'e yönelik çok büyük bir destek vardı. Ancak 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırı ve bunun soykırım boyutuna ulaşması bütün dünyada protestolara neden oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarlarının aksine İsrail'in politikalarını desteklemesi için İsrail tarafından lobi yapıldığı eleştirileri çok yükseliyordu. ABD Başkanı, şu an ABD Başkanı olan Trump'ın da aslında seçmenleri bu tabanı oluşturuyor. MEGA, Make America Great Again, Amerika'yı yeniden büyük yapalım. America First, yani ilk önce Amerika gelir, İsrail değil gibi diyen bir genç bir tabanı var ve bu trend Amerika Birleşik Devletleri'nde yükseliyor. Seçmenler özellikle İsrail ile Amerika'nın ilişkisinin doğasını sorguluyor. J.D. Vance'in bu açıklamalarını da bu background'un temelinde değerlendirmek lazım. ABD Başkanı, tarihte ilk defa bir ABD Başkan Yardımcısı kameraların önünde İsrail'i bu kadar sert bir şekilde eleştiriyor. Ne diyor? Birincisi Epstein dosyası. İzleyici

0: Bir hatırlatalım. Epstein dosyasında cinsel ilişkiler ağı oluşturularak dünyanın güçlü ve zengin insanlarının şantaja maruz bırakılıp onların bir şekilde kullanılmasıydı. J.D. Vance diyor ki Epstein'in Amerika Birleşik Devletleri istihbarat örgütü CIA ile ilişkileri olduğu açık, ama İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'la da çok üst düzey ilişkileri var ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail içerisindeki derin devletle ilişkileri olduğunu söylüyor. Yani İsrail'i bir şekilde bu Epstein dosyasının arkasında olmakla suçluyor. Kameralar önünde bunun ipucunu veriyor. İkincisi de şunu söylüyor. Diyor ki J.D. Vance, evet, bütün dünyadaki ülkeler Amerika Birleşik Devletleri siyasetini etkilemek için bir yarış içerisindeler. Buna lobi diye adlandırılıyor. Para akıtıyorlar, insanları satın alıyorlar diyor, ama orada asıl İsrail'i hedef alıyor. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetini etkilemek için çok büyük bir çaba sarf ettiğini ve ABD'li liderlerin de bazen buna izin verebildiğini söylüyor. Hı hı. İran ile Amerika arasındaki bu ateşkesin altını oymak istediğini söylüyor İsrail'in. Bunun için çaba harcadığını söylüyor. Ve hatta şunu söylüyor, diyor ki 2020 yılında ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişi şu anda bu İran ile Amerikan arasındaki savaşın, ittifakın altını oymaya çalışıyor ve parasını da İsrail'den alıyor diyor. Ve daha öncesinde de söylemişti J.D. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alan İsrail hükümeti içerisindeki kişilere de şunu söylemişti. Demişti ki sizin güvenliğinizi Amerika vergi mükellefleri sağlıyor. Yani Amerikalıların paralarıyla sağlanıyor. Sizin güvenliğinizi sağlayan füzelerin, silahların 1/3'ü Amerikalıların elleri tarafından üretiliyor. Ben olsam sizi böyle hedef almazdım. Amerika başkanını böyle hedef almazdım diyor. Yani şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde sadece J.D. Vance ve Trump ile Netanyahu ve hükümeti arasında olan bir problemden bahsetmiyoruz. Amerika'nın genel olarak tabanında İsrail'in ABD'yi kendi çıkarlarının hilafına kullanmasına karşı yükselen bir tepkiden bahsediyoruz. Muhtemelen J.D. Vance de önümüzdeki dönemde başkan adaylarından, aday adaylarından birisi olacak. O evet. da çok iyi biliyor ki ABD'li seçmenlerin tavrı İsrail'e karşı değişiyor. Buraya oynuyor gibi gözüküyor diyebiliriz.
1: Biraz daha buna önlem alıyor diyorsun. Çok teşekkür ederim Turgut Alp. Yayına katkı için, değerlendirmeler için sağ ol. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'la konuştuk son gelişmeleri. Şimdi savunma sanayiden yeni bilgileri paylaşalım. Geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracat barajını aştı ve küresel ligde de çok büyük bir gövde gösterisi yaptı Türk savunma sanayi. Ve 2026, yani bu sene için büyük bir teslimat yılı ilan edildi. Yüzlerce yerli firmanın alın teriyle geliştirilen milli sistemler bu seri üretimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gelecek. Peki yeni katılacak envantere ürünler neler, bir bakalım.

0: çok uzun olmayan bir süreçti. Hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Türk savunma sanayisi 180'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ve büyüyen teknoloji ekosistemiyle küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 2026 yılı geliştirilen son teknoloji sistemlerin fabrikalardan çıkıp doğrudan Mehmetçiğin emrine girdiği tarihi bir yıl oluyor. Öyle ki Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma bu yıl resmen envantere giriyor. İnsanlı ve insansız uçakların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekat konsepti Kızıl Elma Türk ordusunun en büyük kozu olacak. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ise önemli bir eşi kaşılacak.
2: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: 2026 yılı içinde seri üretim kararının alınması planlanırken uçağın yerli motoru içinde kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Türkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler karaya çevrildiğinde de tablo aynı derecede güçlü.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte 6 ay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
1: Altay ana muharebe tankındaysa seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarındaysa 40 adet T-155 Panther 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ve Mavi Vatan, Deniz Kuvvetleri yeni platformlarla gücüne güç katıyor. Gelişmiş hava savunma ve denizaltı harbi yeteneklerine sahip istif sınıfı fırkateynimiz TCG İzmir, bu yıl donanmaya katılarak denizlerdeki caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak. Koral 2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken Alp 100 ve Alp 300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Aselsan'ın geliştirdiği Yıldırım 100 yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Yerli füzeler, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle donatılan Türk ordusu 2026 yılında adeta teknolojik bir devrim yaşıyor. Projeler artık kağıt üzerinde değil, bizzat sahada Mehmetçiğin emrinde.
4: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere bakalım. Gündem ya olağan ya da olağanüstü kurultay. Özgür Özel'in yeni partiyi ne zaman kuracağı hala merak ediliyor. Özgür Özel'in bu hafta son grup toplantısını yapıp yeni partiyi de duyurulmasına dair bir beklenti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç vekil ya da kaç belediye başkanı geçecek böyle bir durum olursa şayet? Kulislerde neler konuşuluyor? Tabii bir yandan Kılıçdaroğlu'nun da bu hamle karşısında ne yapacağı merak ediliyor. Son bilgileri alalım. İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda İlter.
5: Merve Tepe Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yol haritası çok net. Özgür Özel önümüzdeki hafta salı günü artık son grup toplantısını gerçekleştirecek ve o grup toplantısında yeni partiye dair net mesajlar verecek. Neden yeni parti kurulma kararı alındı? Bu süreçte neler yaşandı? Buna dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor Özgür Özel'in. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı ne olacak sorusu da gündemde. Özgür Özel aslında geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şimdilik adı Yeni Parti demişti. Ancak kulislerden Özgür Özel'e yakın isimlerden edindiğimiz bilgiye göre de Yeni Parti'nin adı yine Yeni Parti olacak. İçişleri Bakanlığı'na bu isimle bir kuruluş dilekçesi verilecek. Tabii ilk etapta en az 80 milletvekiliyle Yeni Parti'yi kuracaklarını ifade ediyor Özgür Özel cephesi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bu rakamlara ulaşılamayacağını savunuyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Neden yeni parti kurulma kararı alındı? Özgür Özel neden böyle bir karar aldı? Çünkü olağanüstü kurultay talebinde bulunulmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bunun için toplanan imzalar, delegelerden toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Ancak genel merkez bu imzaları işleme koymadı. Neden koymadı? Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu soruya şöyle yanıt veriyor. Çünkü tedbir kararı var. Yargıtay süreci tamamlanmadı. O nedenle biz olağan veya olağanüstü kurultayı toplayamayız. O nedenle bu toplanan imzalarında hukuki bir karşılığının olmadığını ifade ettiler. O nedenle imzalar işleme konulmadı ve bir olağanüstü kurultay gerçekleşemedi. Özgür Özel de bu nedenle artık bir olağanüstü kurultay olmuyorsa biz kendi yolumuza bakalım dedi açıkçası ve bu nedenle de yeni parti kurulacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise partiden ayrılmalara karşı, yani Özgür Özel dahil milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmalarını ve siyaset yapmalarını istiyor. Ancak derin bir çatlak var nihayetinde. Bu çok gerçekçi bir yaklaşım olarak ifade edilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bir de şöyle bir çağrısı var. Madem Özgür Özel ve arkadaşları kendilerine güveniyorlar, taban bizim arkamızda diyorlar, halk bizim arkamızda, gelin o zaman olağan kurultayda yarışalım. Peki olağan kurultay ne zaman olacak? Kemal Kılıçdaroğlu önceki MHK toplantısında olağan kurultay sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Ancak bir takvim açıklanmadı. Takvimin ise Eylül ayında açıklanması bekleniyor. Yani mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ne zaman yapılacak? Buna dair bir

0: Takvim açıklanacak. Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra da olağan kurultay gerçekleşecek. Planlama şöyle: önümüzdeki yıl Mart veya Nisan ayında Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultayı toplamayı hedefliyor. İşte Özgür Özel'e de ayrılmayın, gelin önümüzdeki yıl yapmayı planladığımız olağan kurultayda yarışalım diyor. Ancak nihayetinde Özgür Özel cephesi bu yaklaşımı samimi ve gerçekçi bulmuyor. O nedenle de Özgür Özel ve arkadaşları CHP'den ayrılacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir süreç olacak. Biz de takip ediyoruz, aktaracağız Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. İlter Yeşiltaş anlattı ayrıntıları. Rüşvet suçundan Mayıs ayında tutuklanan CHP'li eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Albayrak tekrar tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
2: Düzce'nin Akçakoca ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı iddiasıyla Mayıs ayında tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sulh Ceza Hakimliği avukatlarının talebi üzerine yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde Albayrak'ı konutunu terk etmeme şartıyla tahliye etti. Albayrak akşam saatlerinde Çilimli cezaevinden çıktı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi eski belediye başkanı Albayrak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Tahliyesinden birkaç saat sonra Akçakoca'daki evinde gözaltına alınan Albayrak Düzce Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak tekrar tutuklanarak Düzce T tipi cezaevine gönderildi.
1: Ve Çin'den bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler gelecek şimdi ekrana. İnsansı robotlar bu kez ringe çıktılar. Yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bazı parçaları kopanlar bile pes etmedi ve dövüşmeye devam ettiler.
2: Yumruklar havada uçuştu, tekmeler peş peşe geldi. Saltolar ringe damga vurdu. Ama bu kez karşı karşıya gelenler insanlar değil, insansı robotlardı. Çin'in Shenzhen kenti dünyanın ilk küresel insansı robot dövüş turnuvasına ev sahipliği yaptı. Robotlar gelişmiş hareket kabiliyetleriyle ringe çıktı. Yumruk attı, tekme savurdu, rakibinin hamlelerinden kaçmak için manevralar yaptı. Turnuvaya dünyanın farklı noktalarından 32 takım katıldı. Mücadele eden robotların tamamı robot üreticisi Engine AI tarafından geliştirildi. Ringdeki en çarpıcı ansa Matador'la Beyaz Kartal arasındaki karşılaşmada yaşandı. Rakibinin sert tekme darbesiyle başı yerinden kopan Matador mücadeleyi bırakmadı. Başı olmadan bile hareket etmeye devam eden robot seyircilerden büyük ilgi gördü. Kimi zaman bir spor müsabakasını andıran, kimi zamansa bilim kurgu filmlerini hatırlatan turnuva, robot teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Engine AI yönetimi bu organizasyonun sadece bir gösteri olmadığını vurguladı. Amaç insansı robotların gelişimini hızlandırmak ve bu alanda küresel bir marka oluşturmak. Ringlerde artık sadece insanlar yarışmıyor. Geleceğin robotları şimdiden kendi arenasını kurmaya başladı.
1: Kaz Dağları eteklerinde bulunan Hasan Boğuldu Şelalesi kavurucu sıcaklarında etkisiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye gidelim hemen. A Haber ekibinden Vedat Sezer izlenimlerini anlatacak.
3: Burası Balıkesir Edremit ilçesine bağlı ve Kaz Dağları Milli Parkları içerisinde bulunan Hasan Boğuldu Göleti ve Sütlüven Şelalesi. Bulunduğumuz yer Türkiye'nin değil dünyanın en yüksek oksijeninin bulunduğu ikinci bölge ve Kaz Dağları Bin Pınarlı Dağ olarak da anılıyor. Tabii ki İda Dağı olarak da tarihin çok eski dönemlerine ait bir bölge. Ve hafta sonu özellikle hafta içi ve hafta sonu bu bölge tatilcilerin akınına uğruyor. Ve buraya gelenler hem benzersiz doğa güzellikleriyle buluşmak,

0: çok keyifli bir gün geçirmek, zaman zaman da buz gibi suları içinde serinlemek için bölgeye geliyorlar. Tabii ki burada yeşilin bin bir tonu var. Hem çam ağaçları hem dünyanın pek çok yerinde olmayan endemik bitkilerin bulunduğu bir bölge. Böyle olunca da özellikle yaz döneminde Edremit Körfezi'ne gelen tatilcilerin mutlaka gelip gördükleri bir bölge olarak da dikkatleri çekiyor. Hem suların buz gibi olması ve şelalelerin sesleri buraya gelenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Tabii ki bu bölgenin bir efsanesi de var. Rivayetlere göre Hasan Boğuldu Şelalesi adını bir efsanevi hikayeden alıyor. Bölgede pazarcılık yapmakta olan Hasan isimli bir genç obadan gelen bir kıza aşık olur ve onunla evlenmek ister. Ancak obada yaşayan kızın babası buna izin vermez çünkü zor koşullarda yaşadıklarını söyler. Ama öyle bir sevgi var ki aralarında, mutlaka evlenmek isterler. İşte o zaman da kızın babası Hasan için bir çuval tuzu alıp şelaleden yukarı getirirse kızımı veririm der. İşte Hasan da sırtında çuvalla bu şelalelerden Kaz Dağı'na doğru çıkarken artık dermanı kesilir ve maalesef burada hayatını kaybeder. İşte bu hikayenin üzerine de kız da Sütüven şelalesinde hayatına son verir. İşte böyle de acı bir trajik hikayesi var. Ancak görüldüğü gibi vatandaşlar, bölgeye gelen tatilciler Sütüven şelalesi ve Kaz Dağı Milli Parkı'ndaki Hasan Boğuldu göletine gelip burada hem benzersiz doğa güzelliklerine tanık oluyorlar, hem doğa tutkunları burada güzel bir gün geçiriyorlar, hem de fotoğraflar çekiyorlar. Tabii ki burası gerçekten dünyanın en yüksek oksijenine sahip ikinci bölgesi. Kaz Dağları ve pırıl pırıl ve buz gibi akan suları var. İşte Edremit'in Akçay Mahallesi'nden, Kızılkeçili ya da Zeytinli'den buraya gelinebiliyorlar. Buraya gelen tatilciler de hem güzel bir piknik günü geçiriyorlar, hem de yöresel ürünlerin bulunduğu standlardan alışveriş yapıyorlar. Toparlayacak olursak, Balıkesir Edremit Körfezi burası ve Kaz Dağları Milli Parkı tamamen korunan bir bölge ve hafta sonları özellikle vatandaşlar ve tatilciler bu bölgeye girip güzel de bir gün geçiriyorlar diyelim. Sözü buradan size bırakalım.
1: Dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri, Tarihi Kapalı Çarşı, bugün hala İstanbul'un hafızası olmaya devam ediyor ve İstanbul'a gelenlerin de ilk durağı hala. Şimdi Kapalı Çarşı'ya doğru kısa bir yolculuğa çıkacağız.
2: Yaklaşık 6 asırdır değişmeyen adres. Kimi için alışveriş, kimi için kültür ve tarih, kimi içinse bir sinema sahnesi. Kapalı Çarşı'nın asırlık hikayesi.
3: İstanbul'un kalbinde yaklaşık 6 asırdır ticaretin hiç durmadığı bir merkez. Evet, günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Tarihi Kapalı Çarşı yalnızca alışveriş yapılan bir yer değil. Aynı zamanda tarihin, kültürün, sanatın ve hatta zanaatin iç içe yaşamaya devam ettiği eşsiz bir mekan. Bugün Tarihi Kapalı Çarşı'nın sokaklarında dolaşıyor. Hem esnafa hem vatandaşa mikrofon uzatıyoruz. Çarşıya birinci kapıdan girdiğimizde gözümüze ilişen çok güzel ipek şalların olduğu bir dükkandayız. Yanımızda Berkay Bey var. Berkay Bey, kaç yıldır bu dükkanınız?
4: Aşağı yukarı 10-11 sene oluyor. Dükkanımızda ipek şallarımız, kaşmir, şatuş, işlemeli, her tarzda şallarımız mevcut. Taş işlemeli olsun vesaire. Elimizden geldiğince burada güzel hizmet vermeye çalışıyoruz.
3: Peki bana bu taktığımız şalın özelliği nedir? Siz bayağı değerli bir şey olduğundan bahsettiniz.
4: Bu şal, çok pardon, sadece keçinin sakalından üretiliyor. İsmi şatuş deniyor. Üzerindeki el işleri de el dokuması ipek.
3: Çarşıda yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?
5: Burada mı? Önce mağaza bakmak, sonra kahve içmek.
3: Yani Kapalı Çarşı aslında sizin için bir sosyalleşme alanı.
5: Kesinlikle.
3: Peki sizce İstanbul için önemi ne?

0: El emeği ve ustalık.
1: Kapalı Çarşı'nın tarihinden bahsettik, kültüründen ve zanaatlarından. İşte şimdi de Kapalı Çarşı'da son zanaatkarlarımızdan Vedat Usta'nın yanındayız.
2: Gittikçe azalıyor. Daha önceden bu civar komple bakırcıydı. Fakat şimdi öyle oldu ki artık tanıdığın olmasa bulamıyorsun bakırcıları.
1: Kaç yıldır bu zanaati icra ediyorsun?
2: Aşağı yukarı 42 yılı falan oldu. 12 yaşında başladıydım ben bu işe.
1: Senden sonra kim devam ettirecek?
2: İnşallah. Şartlar iyi olursa oğlum devam ettirecek. Şu anda beraber çalışıyoruz zaten.
1: Vedat Usta'm, bana bu hediye ettiğin miğferin tarihine, peki hikayesine?
2: Bu Selçuklu döneminde kullanan modeldir. Yani ne bileyim, biraz sivridir. Ondan sonra üzerin figürleri Selçuklu'dur. Selçuklu daha detaycıdır. Ama Osmanlı'da daha farklı şeyi miğfer olarak.
1: Osmanlı'nın örneği var mı şu an burada?
2: Var tabii ki. Mesela bu Osmanlı tarzı genelde. Motifleri yani genelde çiçek desenleri yapılır. Selçuklu'dan apayrı durur yan yana koyduğunuz zaman.
1: Senin favorin hangisi?
2: Benim favorim Selçuklu.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen turistler de Kapalı Çarşı'nın en canlı tanıkları arasında. Kimi alışveriş için, kimi ise bu tarihi atmosferi koklamak için burada.
3: Şu an Anna ile beraberiz. Anna, nereden geliyorsun?
4: Portekiz'den geliyorum.
3: Kapalı Çarşı'yı nasıl buldun?
4: Herkes Kapalı Çarşı'yı bilir. Eğer Türkiye'ye geliyorsan Kapalı Çarşı'ya muhakkak gitmen gerekir.
3: Beğendin mi peki, bir şeyler bulabildin mi?
4: Henüz değil ama çok fazla şey bulacağım düşünüyorum. Burası mükemmel.
3: İlk kez mi geliyorsun?
4: İlk kez İstanbul'a geliyorum ve bayıldım.
3: Kapalı Çarşı hakkındaki fikrin nedir?
4: İnanılmaz büyük ve hayret verici.
5: Oh, astonishing.
3: Did you find anything? Bir şeyler bulabildin mi?
5: Yeah, I did.
4: Ailem ve arkadaşlarım için beni çok mutlu eden güzel hediyeler aldım.
3: Bir daha gelecek misin?
4: Kesinlikle geleceğim.
0: Tarihi çatısı, asırlık dükkanları ve hiç bitmeyen hareketliliğiyle Kapalı Çarşı, geçmişten bugüne Türkiye'nin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Kapalı Çarşı'nın içinden sizlere seslendik. Şimdi ise Kapalı Çarşı'da Efil Efil çatısından sizlere sesleniyoruz. Arkamızda Nuri Osmaniye Camii'nin ihtişamı, yanımızda ise Kapalı Çarşı Başkan Vekili Sayın Hocamız Reza Koç var. Evet hocam, hoş geldiniz.
6: Siz de hoş geldiniz.
1: Hocam, bize Kapalı Çarşı'nın tarihi hakkında biraz bilgi verir misiniz?
6: Kapalı Çarşı'nın tarihi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle başlıyor diyebiliriz. 1453'te fethettikten sonra 1461 yılında arkada görmüş olduğumuz Cevahir Bedesteni'ni kuruyor. Burası şehrin ticari hayatına yön veren bir alan olarak kuruluyor. Ticaretin kalbi, geleneksel ticaretin hala hüküm sürdüğü, olduğu bir yer. Bunun benzeri yerler dünyada müze halinde. Burası ise hala yaşayan bir alan. Dünyanın her yerinde AVM görebilirsiniz ama bir Kapalı Çarşı görmek neredeyse imkansız.
0: James Bond'un Skyfall filmi başta olmak üzere birçok Hollywood yapımına ev sahipliği yapan bu tarihi mekan, yaşayan bir kültürü de geleceğe taşıyor.
7: Ve Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli topraklarından coğrafyada yetişen farklı ürünlere ilişkin yeni görüntüler getireceğiz ekrana. Ardından saat başına devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor. Ürünler yetişti, hasat başladı. Tarlada, bahçede emeklerin karşılığı toplanıyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yazın en tatlı telaşı yaşanıyor. Kendine özgü aroması, mis kokusuyla bilinen Bayramiç beyazının hasadı sürüyor.
1: Bayramiç beyazı sadece Kazlar eteklerinde yetişen erik, nektarı ve kayısı meyvelerin tüm özelliklerini bir arada taşıyan çok özel bir meyve. Kazlar eteklerindeki havası ve suyuyla ve iklim özellikleriyle özellikle buraya has bir ürün olan Bayramiç beyazında hasat yoğun bir şekilde başladı.
2: Bayramiç beyazı çok uzun yıllar önce doğada kendi kendine melezlenmiş bir üründür. Yani kendi kendine melezlemiş derken laboratuvar ortamı olmadan doğada erik, kayısı ve nektarın meyvelerinin polenlerinin dozlaşarak ortaya çıktığı

0: bir meyve. Daha sonra bu meyve Kaz Dağı eteklerinde dere kenarında kendi kendine yetişmektedir. Şu anda 7000 dekar araziye ulaştık. Ortalama 15 bin ton üretim kapasitemiz var. Geçtiğimiz yıl %90 oranında don zararına uğradığımız halde bugün rekoltemiz %50'lerde.
1: Hasatı Haziran ayında başlıyor, Eylül ayında bitiyor. Yalnız 4 ayrı ürün aşılamaya göre de hasat tarihleri değişiyor. Toplaması oldukça zor, narin bir meyve. Aynı zamanda nefaseti ve tadıyla da oldukça ilgi çekiyor.
2: En önemli ihtiyacı yazın su içinde kalması lazım. Kışın da susuz, taban suyu olmayan bir toprakta yetişmesi lazım. Yani her toprakta da Türkiye'nin her yerinde olmamasının nedeni de bu diyebiliriz en önemli sebeplerinden.
0: Daha önceki yıllarda Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde meyve sebze hallerinden kapızamalar tarafından rağbet görmekteydi. Ancak bu yıl zincir marketlerin de devreye girmesiyle üretimde yetişemez o hale geldik. Her tarafa şu anda bütün zincir marketlerde mal gitmeye başlayınca cevap veremez hale geldik yani.
3: Akdeniz'in sıcak iklimi Anamur'da seralarda yetişen muzlar dalından kesilerek hasat ediliyor.
1: Anamur ilçesinde 4 mevsim muz üretimi yapılıyor. Aynı zamanda hasatlar sabah erken saatlerinde devam ediyor. Tarım işçileri işte buraya geliyor. O coğrafi işaretli aroması yüksek olan muzların hasatını yapıyor.
4: Muz bahçelerinin ekildiği coğrafyaya baktığımız zaman geçmişinde tarlada kimyasal ot ilaçları yapılmış, kimyasal ilaçlar yapılmamış. Arazi dağlık, bayırlık olduğu halde düzeltiliyor, muz ekiliyor. Bir de bizim ülkemizde muz bahçesi dalında olgunlaşana kadar, yani hamken toplanmıyor. Dolayısıyla biz Ankara'da kendi muzumuzu hem hediye ediyoruz hem de benzinimizde sattık. İnanın bizim muzumuzu, yerli muzumuzu çocuklar 6 ayda yedikten sonra ithal muzu yedik. Yerli muzun markete girdikten sonra raf ömrü 10 gün civarında. 10-15 gün maksimum.
1: Nasıl geçiyor hasat?
5: Güzel geçiyor. Sıcaklarla mücadele ediyoruz.
1: Çok sıcak değil
5: evet.
1: mi? Evet. Yaklaşık 50 derece var mı sıcaklık?
5: Evet vardır.
1: Seranın altında doğrudur.
5: Evet.
1: Doğrudur. Efendim peki şu anda bunlar olgunlaşıyor.
5: Evet, ilk önce olgunlaşıyor. Sonra hasatı yapıldıktan sonra tesislere gidiyor. Orada işlemlerini sürdürdükten sonra da pazar yerlerine dağıtımı başlıyor.
6: Başım başım giden yaylanın yolu.
3: Erzurum'da üretimin adresi bu kez mantar üretim tesisleri. Kültür mantarında hasat yıl boyunca aralıksız sürüyor.
7: Yurdumuzun dört bir yanında çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. O ürünlerden birisi de Erzurum'daki mantar üretimi. Yıl boyunca hasat kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ve 360 ton rekolteye sahip olan mantar üretim tesisinde üretilen mantarlar başta Erzurum olmak üzere çevre illere de satışa sunuluyor.
8: Hasat 12 ay boyunca oluyor. Hiç ara vermiyoruz. Yıllık 360 ton mantar üretiyoruz bu tesiste. İlk kompost dediğimiz ham madde var. Bunlara kompost diyoruz. Geldikten 35-40 gün sonra hasada başlıyoruz. Ondan sonra başladıktan sonra günlük hasatlarımız oluyor. Bu hasat dönemi de bir ay sürüyor. Bir buçuk ay sürüyor. Ondan sonra bu kompostlar gübre olarak tarlalara ve peyzaj alanlarına gidiyor. Yenisi geliyor. Yeni kompostlar geliyor. Tekrar üretim başa dönüyor.
7: Çetin kış şartlarına hüküm sürdüğü Erzurum'da 12 ay boyunca kesintisiz bir şekilde hasadı ve üretimi yapılan tek ürün mantar ve mantarın da oldukça basit bir şekilde hasat edilme yöntemi var. Şöyle toprağa gelen kısmı ayrıldıktan sonra artık mantarlar kasalardaki yerini alıyor.
8: Şu an Erzurum ve sadece Erzurum'a satmıyoruz. Erzurum ve çevre illere, hatta Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz.

0: Bir zamanlar ithal edilen mango artık Akdeniz'de yetişiyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyvede hasat heyecanı yaşanıyor.
1: Tropikal meyvenin başkenti Alanya'da mango üretimi yoğun bir şekilde yapılıyor. Başta Alanya olmak üzere Alanya ve Gazipaşa'da 2000 hektarlık arazide toplam yıllık mango üretimi 8500 tonu buluyor.
2: Bölgemizde 40'a yakın ürettiğimiz tropikal meyvelerden bir tanesi olan ve dünyanın en güzel, aroması en yüksek ve lezzeti en yüksek mangosunu bu şehirde, yani Alanya'da üretiyoruz. Üretimimiz hızlı bir şekilde artarak devam ediyor. Çünkü bu mangolarımızın tam verime geçmesi 5-6 sene alıyor. Yani 3-5 sene sonra ülkemizin tamamına yetecek bir şekilde mangolarımızı bu şehir ve bölgede yetiştireceğiz. Mango yetiştirirken tabii ki tropikal meyvenin her biri çok hassas yetiştiriliyor. Diğer ürünler gibi değil. Çünkü burada bunlara özel iklim oluşturuyoruz. Eğer denize çok yakın bir mesafede değilse serada yetiştiriyoruz. Ama denize yakın mesafelerde de açık alanda yetiştirilebiliyor. Beklentimiz 10 dönümden 60 ton civarında bir beklentimiz var. Bize özellikle yurt dışından çok talep var. Dün işte Avrupa'dan tüccarlar geldi. Geçen hafta Rusya'dan tüccarlar geldi. Görüşmeler yapıyoruz. Ama inanın, yerel üreticilerin ürettiği mangonun aroması çok güzel olduğu için ülkemizin taleplerine şu anda yetişemiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışla 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
8: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
9: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir.

0: Ev ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: İş Bankası. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Malatya bu sabah 5 büyüklüğündeki depremle uyandı. Çevre illerden de hissedildi deprem. Can kaybı yaşanmadı neyse ki, ancak bazı binalarda hasar var.

0: Malatya güne depremle uyandı.
1: Malatya'da sabah 06.20'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.
0: Deprem Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremin ardından AFAD, İTFAK

0: itfaiye ve polis ekipleri saha taramalarına başladı.
1: İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken bazı binalarda hasar oluştu.
0: Depremle birlikte paniğe kapılan vatandaşlar sokağa çıktı. Göztepe mahallesinde iki katlı bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.
2: Bu 6.20'de olan Gülümüşah üstünde olan depremden dolayı maalesef işte evimiz hasar aldı. Şükür, sevindirici bir tarafı da herhangi bir can kaybının olmadığı.
3: Evde yaşayanlar vardı.
2: Vardı tabii, ikametgahımız vardı burada. Haber olmaz da koştuk buraya geldik ama şükürler olsun, dediğim gibi sadece üstteki istinad duvarı yıkılmış.
0: Sarıcıoğlu mahallesinde ise daha önce ağır hasarlı olduğu belirtilen 3 katlı bir binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tüm ihbarların değerlendirildiğini, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi. Bölgede ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
4: Norveç'in güneyinde bir konut sitesinde çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yüzden fazla evi küle çevirdi. Ormanlık alana yayıldı yangın. Norveç basını felaketi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük yangın olarak değerlendirdi. Yetkililer söndürme çalışmalarının hala devam ettiğini açıkladı.
5: Yangın inanılmaz bir hızla yayıldı. Ardından alevlerin birbiri ardına evleri yuttuğunu gördük.
0: Şiddetli rüzgar yangını büyük bir doğal afete dönüştürdü. Binaları peş peşe küle döndüren alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı. Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstadelva beldesinde bir konut sitesinde yangın çıktı. Yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Çevredeki evler peş peşe alevlere teslim oldu. Yüzden fazla ev küle döndü.
6: Yangın rüzgarla yayıldı, her şeyi yok etti. İzlemesi çok üzücü. Bu kadar büyük bir yangını normalde pek görmezsiniz. Umarım herkes o bölgeden evcil hayvanlarıyla birlikte çıkmıştır.
0: Şiddetli alevler sadece evlere sıçramakla kalmadı, ormanlık alana da yayıldı. Norveç basını afeti 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük yangın olarak nitelendirdi. Alevlerle mücadele etmek üzere 80 itfaiyeci, sivil savunma ekipleri ve 6 itfaiye helikopteri sevk edildi.
5: Yangın ormana doğru yayılıyor. Bu nedenle güney yönünde ilerleyen daha büyük bir orman yangınına dönüştü. Plan İtfaiye Teşkilatı'nın sivil savunma birimleriyle birlikte güneyden yangına müdahale ederek yangını kuzey yönünde söndürmesidir.
0: Bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilirken alevlerin tehdit ettiği çevre yerleşim yerlerinde bina sakinlerinden evlerini boşaltmaları istendi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele dönüştü. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar sürüklendi. Çok sayıda kişi evlerde ve yollarda mahsur kaldı. 2 kişi de hayatını kaybetti. Yetkililer yağışların etkisinin artabileceği konusunda uyarı yaptı.
0: Yağışlar Texas'ı esir aldı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Cadde ve sokaklar nehre döndü. ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış yaşamı durma noktasına getirdi. Evlerde ve yollarda mahsur kalanlar için kurtarma ekipleri seferber oldu. Botlar ve helikopterlerle mahsur kalanlara ulaşıldı. Göle dönen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.
7: 85'ten fazla bot ve 21 uçak konuşlandırdık. 200'den fazla yüksek profilli araç sevk ettik. Şimdiden 230'dan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Şu ana kadar sel nedeniyle 2 ölüm bildirildi.
0: Texas valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 230'dan fazla kurtarma operasyonunun tamamlandığını açıkladı. Selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Abbott, yağışların önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısını yaptı. Yetkililer vatandaşlardan sel riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını isterken, geçtiğimiz yıl Hill Country'de yaşanan sel felaketinde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 135 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
4: Çin'e gidelim. Benzer görüntüler var. Çin'in Chongqing kentinde yıkıcı bir heyelan yaşandı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Yetkililer en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladılar. 34 kayıp var ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Çin'de heyelan faciası yaşandı. Devasa kaya parçaları evleri yerle bir etti. Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing kentinde bir kişi yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yetkililer 60'tan fazla bölge sakinini tahliye ettiği sırada heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yerleşim alanının üstüne yıkıldı. Yıkım nehrin kıyısına kadar ulaştı. Kaya parçalarının düşmesi sonucu şiddetli toz bulutları oluştu. Çevredekilerin kaçış anları kameralara yansıdı. Heyelan'da bazı binalar yıkıldı. Toprak altında kalanlar olduğu belirtildi. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan bazıları kurtarıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
4: Türkiye ise kavurucu sıcakların etkisi altında. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İzmir'e gidelim şimdi. Son gelişmeleri Sefer Ayça anlatacak.
3: Teşekkürler Merve. Evet, sıcaklıkta artık Temmuz ayındayız. Temmuz ayı da tabii ki İzmir'de en sıcak aylardan bir tanesi. Tabii ki burada rüzgarlar da var ama rüzgar çok fazla etki etmiyor ama yangınlarda etkili oluyor tabii ki. Şimdi Konak Meydanı'ndayız. İsa Mustafa Eraslan'la birlikte. Tabii vatandaşlar sıcaktan kaçınca ne yapıyorlar? Tabii ki ağaçların altında serinlemeye çalışıyorlar. Çünkü ağaç altında ağır bir gölge oluyor ve deniz kenarında olduğu için de denizden esen Meltem bir nebze olsun rahatlatabiliyor. Şimdi İsa ile şöyle yürüyelim Konak Meydanı'nda, hem deniz kenarında vatandaşlarımızı gösterelim ve son bilgileri de size aktaralım. Evet, özellikle iç bölgelerde şu sıcaklıklar daha fazla İzmir'in ilçelerinde. Yani Tire'de yaklaşık 40'ı geçiyor hava sıcaklıkları. Bayındır, Beydağ'da hava sıcaklıkları bu hafta özellikle 42'nin 43 derecenin üzerinde oldu. Ve tabii ki ilçelerinde ise sıcaklıklar biraz daha düşük olsa da nem çok fazla. Nem oranında olduğu zaman da hissedilen sıcaklık Çeşme, Urla ve Foça'da artıyor nemin düşmesiyle birlikte. İşte o yüzden de İzmir'deki hava sıcaklıkları rekor seviyeye çıkabiliyor. Hava sıcaklıkları tabii mevsim normallerinin 3-4 derecede üstünde. Dediğimiz gibi bu ilçelerde Çeşme, Urla ve Foça'da vatandaşlar serinlemek için de sahillere akın ediyorlar. İşte Konak Meydanı'nda şehir içinde de baktığımızda artık şu anda rüzgar etkisini de bu noktada yitirmiş durumda. Ve rüzgar olmayınca da sadece denizden gelen o hafif Meltem İzmir'deki de o da vatandaşları biraz olsun serinletmeye çalışıyor. Vatandaşlar deniz kenarlarını işte tercih ediyorlar ve ilçelerde de deniz kenarlarını tercih ediyorlar. Bu hafta da önümüzdeki hafta da tabii ki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. 38-39'ları dediğim gibi nemle birlikte 41-42 derecelere kadar yükselecek Merve. Uzmanların uyarısı bu saatlerde 11 ile 16 arasında, 17 arasında sokağa çıkmamaları. Çünkü güneş çok yüksek tepede olduğu saatlerde kronik hastalığında sokağa çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Toparlamak istersek İzmir Konak Meydanı'ndaydık. Konak Meydanı'nda serinlemek isteyen vatandaşları size ekranlarınıza getirdik. Dediğimiz gibi altını çizelim. Önümüzdeki hafta oldukça sıcak geçecek İzmir ve ilçelerinde. Buradan uyarımızı yapalım. Söz tekrardan sana bırakalım Merve.
4: Teşekkürler. Sefer Ayça anlattı ayrıntıları. Şimdi İstanbul'daki kazalara bakalım. İstanbul Tem Otoyolu'nda bir tanker refüje çarparak devrildi. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Büyükçekmece'de ise bariyerlere çarpan 20 yaşındaki motokurye maalesef kurtarılamadı.
0: İstanbul'da kaza haberleri ard arda geldi. Bu görüntüler Tem Otoyolu'nda kayda geçti. Adımköy sapağında kontrolden çıkan tanker refüje çarparak devrildi. Tankerin dorsesi araçtan ayrılarak yola savruldu. Metrelerce sürüklendi. Büyükçekmece'den de kaza haberi geldi. 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz, gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir diğer kazanın adresi Bahçeli Evler'di. Kamyonet sürücüsü kontrolü kaybederek yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
4: Son yıllarda Türkiye genelinde hem kuryelerdeki artış hem de bireysel kullanımdaki artışla birlikte artık trafikte çok sayıda motosikletli sürücü var ve kazalar da çok arttı. Tabii bu kazaların artık azaltılması için yeni bir eylem planı masadaydı ve hazırlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan eylem planı neleri kapsayacak? Ayrıntıları alalım. Kübra Kılıç Tepeci son bilgileri paylaşıyor. Kübra.
8: Teşekkür ederiz Merve. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında İstanbul'da malum bir trafik çilesi var. Bu trafikten kaçmak isteyen birçok kişi de motosiklet kullanımına yöneldi. Ama tabii motosiklet kullanıcıların özellikle trafikte yaşadığı sorunlar, sıkıntılar da hayli fazla oluyor. Bunun üzerinde tabii yeni çalışmalar da devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Üsküdar tarafındayız şu anda. Ki aslında trafiğin de motosiklet sürücülerin de trafikte yaşadığı sorunları böylelikle ekranlara getirmiş olabiliriz. Hatta az önce canlı yayın yapmadan önce yine bir motosiklet sürücüsüyle bir arabanın ufak bir ışıklarda beklerken çarpışmasına da şahitlik ettik bu noktada. Ki tam aslında bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı, motosiklet kazalarının önlenmesi, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyor. Eylem planının öncelikli çalışma alanlarından biri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin özellikle kavşaklarda diğer araç sürücüleri tarafından daha kolay fark edilmesini sağlaması planlanıyor. Bu kapsamda motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve araçların sağa sola dönüşleri sırasında meydana gelebilecek çarpışmaları önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kavşaklarda motosikletliler için özel bekleme alanları oluşturulması planlanıyor. Trafik ışıklarının diğer araçların önünde yer alması planlanan ve motosiklet rezerv alanları ile motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi ve ışık değişiminde güvenli ve düzenli kalkış yapması yine hedefleniyor. Araştırmaların ardından uygulamaya yönelik rehber de tabii ki hazırlanacak. Böylelikle trafikte motosiklet sürücülerinin daha güvenli bir yolculuk yapması da planlandığını belirtmiş olalım. Şehir içi trafikte motosikletlilerin duran veya düşük hızda seyreden araçların arasında kontrollü biçimde ilerlemesine imkan sağlayan yine şerit paylaşımı uygulamasını da Türkiye'ye uygulanabilir mi? Bu konuda da araştırmalar da tabii yapılacak. Uygulanan trafik güvenliği ve trafik akışını etkiler. Motosiklet kullanıcılarının karşılaşabileceği riskler değerlendirilecek ve bunlar üzerine araştırmalar sonucu doğrultusunda da belirlenecek pilot ile uygulama testi yapılacak. Sonuçlar da takip edilecek. Dediğimiz gibi şu anda hayata geçirilmesi planlanan motosiklet kullanıcılarının yine araçların arasında sıkışmasını ve araçların sağa sola dönüşleri sırasında meydana gelebilecek aslında çarpışmaları önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kavşaklarda özellikle motosikletliler için özel bekleme alanlarının oluşturulması planlanıyor. Böylelikle trafik ışıklarında diğer araçların önünde yer almaları planlanıyor ve motosiklet rezerv alanları yapılacak. Motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi ve ışık değişiminde güvenli, düzenli kalkışlarının yapılması da hedefleniyor. Araştırmaların ardından uygulama yine rehber hazırlanacak ve bu rehberde de aktarılacak, anlatılacak diyelim ve sözü size bırakalım.
4: Çok teşekkürler. Kübra Kılıç Tepeci anlattı ayrıntıları. Şimdi Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. 9 kişi daha gözaltına alınmıştı. Dikkat çeken bir isim var. O da Oğuzhan Uğur. Uğur 6 Şubat depremlerinde Ahbap'la ortak çalıştıklarını söyleyip dernek adına bağış toplamıştı. Ve o dönem yaptığı paylaşımlarda da devlet yok, Ahbap var, biz sahadayız demişti. Ama asıl gözaltına alınma sebebi elbette bunlar değil. MASAK raporunda şüpheli döviz girdisi işlemleri var. Bazı raporlara ulaşıldı. MASAK raporunda bazı bulgular var. Bir bakalım.
9: Örnek bir ünlü değilsin.
10: Değilim, evet.
9: Böyle ünlü olmaz. Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
0: Ahbap soruşturması sonrası Haluk Levent'ten sonra en çok konuşulan isimlerden biriydi Oğuzhan Uğur. 6 Şubat depremlerinde çağrı merkezi kurup bağış toplamış, yardımları Ahbap'a aktarmıştı. Birçok televizyon kanalı üzerinden de ortak çalıştıklarını duyurmuştu.
10: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
9: Evet. Babala

0: TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca ahbapla ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında ahbap yetkililerine iletiliyor.
1: Oğuzhan Uğur soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden biriydi. Polis evine gitti, arama yaptı.
2: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
0: Tabii.
2: Onun dışında hakkımızda da gözaltı kararı var. Gözaltı yapacağız.
0: Gözaltı kararı var.
3: Burada gözaltına alındığı anın görüntülerini şu anda aslında ekranlara taşıyoruz. İlk kez haber ekranlarında gösteriyoruz ve kendisiyle birlikte burada Ozan Uğur'dan sonraki en çok dikkat çeken isimse Fatih Eke. Çünkü Haluk Levent'le birlikte kripto para ortamını, projesinin ortağı olarak biliniyor ve bu isim üzerinde bu paraların aklanması noktasında ya da bu paraların yurt dışına çıkarılması noktasında kilit isim olarak Fatih Eke'nin görüldüğünü sizlerle paylaşmış olayım.
4: Senin yüzünden hepimiz gittik ya. Yemin ediyorum ben böyle bir şey anlamadım ya.
1: Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurt dışından dikkat çeken miktarlarda para transferi yapıldığı iddiaları gündemdeyken gözaltı kararının temel dayanağının MASAK tarafından hazırlanan rapordaki bulgular olduğu belirtildi.
5: Gözaltına alınan isimler arasında eski TÜRMÖK Başkanı Emre Kartaloğlu da bulunuyor. Emre Kartaloğlu 6 Şubat depremleri sırasında ahbaba usulsüzlük yok raporu vermekle suçlanıyor.
6: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
1: Öte yandan birinci dalga operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik de işlem yapmak için gittiği noterde yakalandı. Alper Çelik'in Haluk Levent'in kendisi üzerinden yasal bahis oynadığı iddiasıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Çelik sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi.
7: Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kurucularından olan derneğin Alper Çelik'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Çelik hesapların kendi adına olduğunu ancak borsa ve bahis işlemlerini Haluk Levent'in telefonla verdiği talimatlarla yaptığını ileri sürdü. Ayrıntılara bakalım.
1: Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Haluk Levent'in telefonla talimat verdiğini ve şu maçlara kupon yap dediğini öne sürdü. Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Türkiye günlerdir Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girmeye devam ediyor. O isimlerden biri de Beşiktaş'ta bir noterde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Alper Çelik. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Çelik, savcılık ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu. Hesapların kendi adına olduğunu ancak işlemleri Haluk Levent'in talimatıyla yaptığını öne sürdü.
8: Ben Haluk Levent'in söylediği işlemleri yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Borsada işlem yapıyordum. Bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Benim adıma bahis sitesinden hesap açıldı. Bana şu maçları kupon yap diye yazıyordu. Ben de oynuyordum. Söylendiği miktarlar kadar para kaybettik.
1: Çelik milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağını ise bilmediğini iddia etti. Bahis hesabının kendi adına açıldığını ancak hesabın zaman zaman Haluk Levent tarafından da kullanıldığını öne sürdü. Kapalı çarşıda elden para teslim aldığını, bu paraları da Haluk Levent'in talimatıyla belirtilen hesaplara yatırdığını söyledi.
8: Beni zaman zaman kapalı çarşıda bir dövizciye gönderiyordu. Döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis ve borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana birkaç isim söylüyordu. Ben de bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara yatırıyordum. Ya da elden kendisine teslim ediyordum.
1: Süreçte kendisinin de mağdur olduğunu savunan şüpheli suçsuz olduğunu ileri sürdü.
7: Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği bugün büyük bir soruşturmanın öznesi haline gelmiş durumda ve halkın aklında da cevaplanması gereken çok fazla soru var. Depremzedeler için toplanan milyarlarca liralık o büyük bütçe nerede? 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiaları ve şüpheli senetler aslında ne anlama geliyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin kaleme aldı.

0: güven. Kazanılması yıllar süren, kaybedilmesi ise sadece bir saniyeyi bulan o kırılgan hazine. Bu toprağın saf, temiz ve yardımsever insanları tarih boyunca hep inandıkları yerlerden vuruldu.
1: Banker Castelli. Banker Castelli kısa vadeli yüksek faizli menkul değerler alır ve satar.
2: Sizin markanın sloganıyla yola çıkan Çiftlik Bank, Bursa'da Karacabey, Yenişehir, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan dev tesislerinde Avrupa standartlarına uygun bir şekilde son teknolojiyle kurulmuş, el değmeden üretim yaparak lezzet ve doğallık arayan özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırıyor.
3: Hey Bilu, ne edeceksin şimdi?
4: Vallahi bilmem. Herhalde bir iş bulacağız.
5: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
6: Olabildiğince kullanıcılarımıza daha güvenli bir limanda alım satım imkanı sunmaya çalışıyorum.
7: Ama dinle. Sor bakalım. Niye yaptın diye sor.
4: Sormam la. Her soruşumda kandırırsın beni.
0: Bugün Türkiye bir ismi ve büyük bir skandalı konuşuyor. Depremzedenin rızkına, milletin helal parasına uzanan o kirli elleri, milyarlarca liralık karanlık dehlizlerde kaybolan umutları ve Haluk Levent'i tartışıyor insanlar. Yardımsever yürekler yanık, vicdanlar yaralı. Ama durun, hafızanızı tazeleyin. Bu toprakların temiz insanı inandığı yerden ilk kez vurulmuyordu. Senaryo aynı, sadece aktörler ve dekorlar değişiyordu. Bugün milyarlık dijital hesapları, yasa dışı bahis tezgahlarını konuşan ülke, dün Haydarpaşa Garı'nda trenden inen saf köylüye Galata Kulesi'ni, İstanbul tramvayını satan Sülün Osman'ı konuşuyordu. Peki Sülün Osman'ın paspas koyup haraç kestiği o yollardan, bugün milyarlık bağışların buharlaştığı karanlık patikalara nasıl geldik? İşte Sülün Osman'dan Haluk Levent'e, köprü satanlardan vicdan satanlara uzanan o maskeli, kirli ve sarsıcı tarihin anatomisi. ...1950'li ve 60'lı yıllardı. Anadolu'dan taşı toprağa altın diyerek İstanbul'a gelen saf köylüler, Haydarpaşa Garı'nda trenden iner inmez Sülün Osman'ın ağına düşüyordu. Galata Kulesi'ni, şehir hatları vapurlarını, hatta meydanlardaki saat kulelerini bile sattı Osman.
8: Peki bu köprüyü ne yapacaksın?
3: Ya yıkarım ya da satarım. Sevdim seni be. Sana satayım mı?
8: Vallahi mi?
3: Vallahi. Param var mı?
8: 140 bin lira param var. Ver şu elini.
3: Çık, biraz daha çık.
8: Vallahi o kadar var.
3: Tamam, anlaştık.
8: Şimdi bu köprü benim değil mi?
3: Evet. Ama birkaç ortağım daha var. Ucuza araba geçirirsen sen kazanırsın.
8: İşin orasını sen bana bırak. Kazıkladım herif.
0: Kendini şöyle savunuyordu Sülün Osman. Ben kimseyi zorla dolandırmadım. İnsanların açgözlülüğünü kullandım. Cezaevinde bile alın teriyle yaşamak konferansları veren bu adam, aslında kurbanlarının içindeki kolay yoldan zengin olma hırsını satıyordu. Sülün Osman'ın bu akıl almaz oyunları Türk sinemasının altın çağına damga vuracaktı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı En Büyük Şaban, Tokatçı ve Salak Milyoner filmindeki sahneler doğrudan Sülün Osman zihniyetinin Yeşilçam'daki yansımasıydı.
9: Bir zincir aldık. Sen yanlış yol tutmuşsun Osman. Bu zamanda böyle silahlı eşkıyalık olmaz.
8: Olmaz değil mi?
9: Olmaz. Tokat mı yedin? Sen de büyük tokat atacaksın.
8: Osmanlı tokadı mı?
9: Öyle tokat değil. Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın.
8: Yok arkadaş, ben yapamam. Kimseyi tokatlayıp dolandıramam.
9: O zaman sittin sene Emine'ne kavuşamazsın. Babanın intikamını alamazsın. Acımasız olacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Ben tokatçılığın kitabını yazdım arkadaş. Sana hepsini öğreteceğim.
0: Ve bir diğer dolandırıcı Rocky'ydi. Boğaz Köprüsü'nü defalarca satarak adını duyuran Zobu, namı diğer Rocky, o dönemlerde döviz bulundurmanın ve satmanın yasak olmasını fırsat bildi. İnsanların gayrimeşru kar elde etme hırsını kullanarak yüksek kurdan döviz bozma vaadiyle milyonları cebe indirdi. Mağdurlarsa yasal olmayan bir iş yaptıkları için polise bile gidemedi. ve 80'ler, banker furyası ve papatyalı soygunlar dönemiydi. 1980'li yıllar Türkiye'nin serbest piyasayla tanıştığı, paranın havada uçuştuğu yıllardı. İşte bu boşluğu gören iki isim sahnede belirdi. Castelli'nin sistemi çöktüğünde arkasında sadece batık paralar değil, tüm birikimini kaybedip canına kıyan binlerce çaresiz insanın feryatlarını bırakacaktı. Banker Bako ise imza yerine çizdiği şirin papatya resimleriyle bankaların içini boşaltırken, aslında ciddiyetten uzak bir sistemin ne kadar kolay manipüle edilebileceğini gösteriyordu. 80'li yıllardaki bu banker çılgınlığı ve halkın kolay yoldan zengin olma rüyası, sinema tarihimizin en büyük başyapıtlarından biri olan Banker Biro filmine ilham verecekti. Şener Şen'in canlandırdığı Mahmut karakteri, Türk insanının temiz duygularını sömüren o dönemin açgözlü banker figürünün ta kendisiydi. Aynı şekilde Namuslu filmi de bu dönemin ahlaki çöküşünü gözler önüne seriyordu.
10: Bunlar nedir?
11: Yardır.
10: Peki niye yoktur dediniz?
11: Maho, niye yok dedik?
7: Bola ne bilen Bilo'a, buranın sahibi sensin.
10: Ulan adamı çıldırtma! İşte kira kontratı, polis defteri, sicilli ticaret kayıtları, maliye defteri, hepsi senin üstüne! Ortağın falan yok! Adamdan ne istiyorsun?
11: Maho gözünü seveyim iki laf etsene! Ben de ortağım desene! Kaşımı aha böyle kaldırdım desene lan!
7: Komiser bey, ben bunun köylüsüyüm. Kendisinden bir teneke yağ istemeye gitmişim. Hayret, bana de yok dedi. Aşk olsun Bil hocam, sana kara borsacılığı hiç yakıştıramadım.
0: 90'lı yılların ortasındaysa devletin en tepesindeki isimleri taklit yeteneğiyle dolandıran bir isim ortaya çıkacaktı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'i emekli bir orgeneralin sesini taklit ederek örtülü ödenek üzerinden dolandıran Selçuk Parsa'dan. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir başka meşhur dolandırıcıysa Fadıl Akgündüz'dü. Gurbetçilerin kutsal dini duygularını milli otomobil imza ve devre mülk projeleriyle sömüren Jet Fadıl, yıllarca paraları topladı, vaatlerini ise hiçbir zaman tutmadı. Ama her seferinde yeni bir projeyle ortaya çıkıp yine alıcı bulmayı başardı.
5: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
0: 2000'li yıllarda teknoloji gelişiyor, dolandırıcıların yöntemleri de dijitalleşiyordu. Artık köprü satma devri bitmiş, sanal inekler ve kripto paralar devri başlamıştı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın sanal bir çiftlik oyunu üzerinden yüksek gelir vaat etti.
12: Çift çift çift çiftlik bank olay. Çiftlik banka koş, ortam çok hoş.
0: Binlerce genç ve umut arayan insan telefon ekranındaki sanal ineklerin arkasındaki karanlık uçurumu göremedi. Topladığı 511 milyon lirayla Uruguay sahillerinde boy gösterdiğinde geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Mehmet Aydın'ın bu akıl almaz firarı ve lüks yaşamı Çiftlik Bank Tosun Firarda gibi komedi ve hiciv filmlerine konu oldu. Ancak perdedeki kahkahalar arkada kalan gerçek hayat dramlarını gizlemeye yetmedi. Faruk Fatih Özer, Todex dijital dünyanın en büyük soygununa imza attı. Özer, 2 milyar dolarla bir gecede ortadan kayboldu. Gençlerin geleceğe dair yatırım yapma hayallerini bir flash belleğe sığdırıp kaçtı. Ve takvimler 2026 yılını gösterdiğinde Türk milletinin en hassas, en kırılgan olduğu o an, Kahramanmaraş depremlerinin acısı hala yüreklerde tazeyken, milyonlarca vatandaşımızın çorba olsun, yuva olsun diye gönderdiği bağışlar tarihin en karanlık iddialarıyla sarsılacaktı.
13: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
0: Geçmişte karşılıksız çek ve dolandırıcılık suçlarından hapis yatan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, büyük bir soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu

çok sayıda kişi tutuklandı. Milyonların helal parasıyla yapılan bağışlar iddialara göre karanlık dehlizlerde eritilmeye çalışıldı. Bu durum sadece bir derneğin değil, insanoğlunun en temiz duygusu olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun da ağır darbe almasına neden oldu. Sülün Osman'ın köprü sattığı o günlerden depremzedenin rızkına göz dikildiği iddia edilen bu günlere kadar değişen tek şey yöntemler oldu. Ama değişmeyen tek bir gerçek vardı. Bizim temiz duygularımız, onlarınsa kirli hesapları. Bu topraklarda bir daha hiçbir umut tacirinin Türk milletinin vicdanını sömürmesine izin vermemek için gözümüzü, kulağımızı ve en önemlisi aklımızı her zaman açık tutmak zorundayız. Çünkü giden sadece para değil, inancımız, birliğimiz ve geleceğimiz.

0: İBAN mağdurları son birkaç ayın en önemli gündem maddelerinden biriydi. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve yasalaştı. Paketin en dikkat çeken maddelerinden biri de bu İBAN mağdurları olarak adlandırılanlara ilişkin bir düzenleme. Yeni düzenleme ile birlikte dolandırıcılık ya da nitelikli dolandırıcılık suçuna katılımı yalnızca banka hesabı, banka ya da kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla sınırlı kalanların yine ceza alacaklar. Ancak bu cezaların yarı oranına indirebileceğine dair bir düzenleme var. İzleyelim.
1: O kadar işi dışıydık onunla. Bir de asker arkadaşımdı. Dostum diye biliyordum. Hiçbir şekilde aklıma bir durum gelmedi.
2: Bu cümleler hesaplarını paylaştıkları için dolandırıcılık soruşturmalarında mağdur duruma düşen binlerce kişinin ortak hikayesini anlatıyor. İBAN mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan düzenleme mecliste kabul edildi.
3: Dolandırıcılık yöntemi sürekli değişiyor. Bunlar artık teknolojiye de uyuk uyduruyor. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılacak.
2: Yaklaşık 400 bin dosyayı ilgilendiren İBAN düzenlemesi 12. yargı paketi kapsamında kabul edilerek yasalaştı. Böylece banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaştığı için dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan ancak suça bilinçli olarak katılmadığı tespit edilen kişilerin cezaları yarı oranında indirilebilecek.
4: Biz şok olduk. Nitelikli dolandırılacak diye aldılar. Yani bilemeyiz ki, biz bilmediğimiz için bu durumun içine düştük.
5: Öyle bir mağdur durumlara düştüm, neler çektim ben.
2: Yeni düzenleme sadece ceza indirimiyle sınırlı kalmıyor. Yargılama süreçlerinde de hızlı bir dönemin kapılarını aralıyor. Buna göre duruşmalar arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek.
6: Yakın bir arkadaşınız sizden İBAN bilgilerinizi rica etti, bir işlem yapacağım dedi. Verir miydiniz?
7: Verirdim. Arkadaşa bağlı. Çok yakın bir arkadaşımsa olabilir, evet.
8: Para atacaksa veririm tabii. O tarz arkadaşlarım yok ya.
6: Güveniyorum diyorsunuz arkadaşlar.
8: Evet, aynen öyle.
2: Düzenleme dolandırıcılığı planlayan, organize eden veya yöneten kişileri kapsam dışında bırakıyor. Yasanın yürürlüğe gireceği tarihten önce açılmış tüm dosyalarda bu düzenlemeden yararlanabilecek.
0: Sıcak bir gelişme. İzmir Narlıdere'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Ali Onbaşı Deresi mevkiindeki ormanlık alanda yangın başladı. Alevler çok kısa sürede büyüdü ve ihbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer şu an bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'in Narlıdere ilçesi burası. Ormanlık alanda yangın çıktı. Ali Onbaşı Deresi mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Türkiye'nin cennet köşelerinden birine, Tunceli'ye gideceğiz. Tunceli Ovacık'ta yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarının ilgisi odağında.
9: Zorlu zirve tırmanışıyla ulaşılıyor, doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Tunceli'nin buzul göllerine geziler başladı.
10: Tunceli'ye ilk defa geliyorum. Kırsalında yaklaşık 2 gündür vakit geçirdim arkadaşlarımla. Mükemmel bir coğrafyası var.
9: Ovacık ilçesi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında serin havası, yayla, şelale ve buzul gölleriyle turizmi canlandırıyor.

0: dağcılık faaliyetlerinin de sık sık yapıldığı ilçede havaların ısınmasıyla Mercan Dağları'nda bulunan buzul göllerinin yüzeyindeki kar erimeye başladı. Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan göller doğa severlerin gezi rotasında yer alıyor. Bu manzarayı görmek isteyenler erkenden yollara düşüyor. Günübirlik turlarla ilçeye giden doğa severler araçlarıyla Mercan Vadisi'nin girişindeki Şahverdi Köyü'ne seyahat ediyor. Ardından rotalarına yaya olarak devam eden ziyaretçiler, zorlu patikalarda 3 saat yürüdükten sonra yaklaşık 2000 metre yükseklikteki Mercan Buzul Gölleri'ne ulaşıyor.
1: Doğal güzellikte fotoğrafta değil de canlı kendileri görebilmeleri için, bu doğasını, kokusunu, havasını alabilmeleri için, bütün doğal yaşamı, hayvan ve bitki çeşitliliğini gözleriyle görebilmeleri amaçlı sürekli getiriyoruz. Doğa sporları anlamında örnek trekking rotaları çok var. Bununla alakalı işte biz de herkesin gelebilecek şekilde rotaları götürmeye çalışıyoruz.
0: Üç farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğa severler, Çengelboynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini de doğal ortamlarında görme imkanı buluyor.
2: Yaban hayatı çok hareketli. İşte sabah keçileri gördük, dağ keçilerini. Bugün bir sürü ayı gördük. Onların videolarını çektik. Onun dışında havası, suyu, çiçekleri, endemik bitkileri, işte Mercan Vadisi olsun, Merk Yaylası olsun, 40 Merdiven Şelalesi olsun, şehir merkezleri bile o kadar güzel ki biz dağlarını çok sevdik.
3: Anadolu diyarında şimdi Van'ın Erciş ilçesine gideceğiz. Erciş tarihi ve doğasıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda turistlerin de gözdesi.

Müthiş Balıkbendi'deyiz. Tabii İnci Kefal göçünün en çok yaşandığı noktalardan bir tanesindeyiz. Bir balık göçü oluyor ve şu anda gördüğünüz noktaya binlerce yerli ve yabancı turist buraya gelerek muhteşem balık göçünün şovunu izliyor. Kameraman arkadaşım da şu anda ekranlara yansıtıyor. Gördüğünüz gibi burada harika ve eşsiz bir manzara var. Yine vatandaşlar da bir taraftan kamera kaydı alıyor, fotoğraf çekiyor ve bu anı ölümsüzleştiriyor.

Burası ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Balıkbendi Tabiat Parkı. Dolayısıyla burası göç döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Biz de burada çekmiş olduğumuz bütün resimleri, görüntüleri gerek sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp bölgenin tanıtımına katkı sağlıyoruz. İnanılmaz bir göç şöleni var.

Çelebi seyahatnamesinde aynen şöyle der. Balığın kutsal yolculuğundan bahsederken işte İnci Kefalleri Haydar Baba'yı ziyarete gittiğinde o dönemin avcıları balıkları avlamazlar. Dönüşte avlarlar.

0: Teknos'tan buraya geldik. Balık Bendi'ne ilk defa buraya geldik.
1: Nasıl güzel?
0: Güzel, güzel gördük. Güzel yani bir manzara. Piknik alanı güzel.
2: Burayı biz de çok beğendik. Uzun bir 10 yıl aradan sonra geldik buraya. Çok güzel bir yer.

Erdiş'in bahçelerini, ara sokaklarını ve caddelerini gezmeye devam ediyoruz. Burası Yeşil Erdiş olarak biliniyor. Hemen yine bir bahçedeyim ama bu çok farklı bir bahçe. Hemen kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtıyor. Hemen buradaki bahçede çok değişik tarihe. Buraya baktığım zaman tarihe gittim gerçekten. Burada Sultan Murat Han var. Görüyorsunuz şu anda ekranlara yansıyor.

Osmanlı hanedanlığının değerleri bunlar. Osman Gazi Han da Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularından biri. Ben tarihi büyüklerimiz olduğundan dolayı, onlara değer verdiğinden dolayı bunların grant mermerlerini yaptırdım. Bahçemde sergiliyorum. Bazen ilkokul öğrencileri geliyor, bazen misafirler geliyor, geziyorlar. Ama bunların içerisinde kendi el emeğimi yapmış olduğum

0: Kaç zamanda yapıldı ve gerçekten çok güzel. İlk defa böyle bir tabloya karşılaşıyorum ben ama.
1: Burada az önce elinde gördüğünüz gibi akasya küçükler vardı. O küçükleri ben kesiyorum. Zımparayla siliyorum. Yine toprakta bulduğumuz ağaç kökleri, bunları işleyerek özgün tablo haline getiriyorum.

0: sizi buna yönlendiren ne oldu? Yani bunu gerçekten düşünmek çok başka bir şey. Birçok kimsenin aklına gelmez ve bu tasarımı da ben hiçbir yerde görmedim.
1: Bu şöyle, ben doğa yürüyüşleri sırasında nehir, dağ, işte Van Gölü civarında gezdiğim vakit orada gördüğüm nesneler bana mesaj veriyordu. Yani ben işte dal değilim, ben toprak değilim, ben tohum değilim. Onları toparlayıp görsel anlamda nasıl yapabilirim? Ahşap tahta üzerine koyunca güzel eserler çıkmaya başladı.

0: büyük emekler sarf edilmiş. Siz yaptığınız, şimdi bu tamamen...
1: Bu akasyanın var ya. Akasya'nın bir dalı, kökü diyelim. Kesip iyice zımparadıktan sonra belini kurunca bu şekilde alıyor efendim.
0: Doğadaki tüm ürünler değerlendirilmiş. Hemen şurada yine kameraman arkadaşım burayı da bir gösterirse.
1: Bu içinde bize gelmişti. Hediye olarak gelmişti. Uzun süre bize kaldı. Sonra belli bir süreden sonra kesmek zorunda kaldık. Ama ben o kadar hoşuma gidiyor, seviyordum. Bunun tahnit olarak doldurduk. İzocamla işte tel bıraktık. İzocamla doldurunca böyle bir keçinin tahniti olmuş.

0: kolay gelsin. Kaç yıldır bu mesleği icra ediyorsun?
1: Ablam tam 35 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Evet. Ama severek de yapıyorum. Ama yüz tutmuş bir meslektir.
0: Tutma yüz tutmuş bir meslek ve sizi yönlendiren ne o?
1: Yani seviyorum nedense. Hobim, çok seviyorum bu mesleği.
0: Sevince de tabii yorulmuyor.
1: Yok, yorulmuyoruz. Çalıştıkça benim için daha rahat oluyor.
0: Peki şimdiki gençler sürekli sosyal medyada, internette vesaire, hani böyle gelip bir meslek öğrensin falan oluyor mu?
1: Gelmiyorlar. Dedim ya, bu meslekler yüz tutmuş bir mesleklerdir. Eleman yetişmiyor, orada sıkıntımız var. Gelip çalışsalar memnun oluruz, çalışmıyorlar. Çoktu. Şimdi o talepler yok maalesef.
0: Eskiden o zaman işlere de yetişmiyordu değil mi? Bayramlarda, düğünlerde, özel günlerde.
1: Biz zaten bayramlarda 10 gün, 15 gün sabahlara kadar çalışırdık.

0: günler çok güzeldi valla. Şimdi yok. Şimdi o eski meslekler, yani eski...
1: Evet, gençlere tavsiyeniz var mı?
0: Tavsiyem, bu mesleği sürdürsünler. Bu meslek çok farklıdır. Çok farklıdır, çok güzeldir bir meslektir. Kutsal bir meslektir. Tavsiye ederim.

0: Erciş Kara Yusuf Paşa Camisi'nin çok önemli bir geçmişe sahip. 1840'lı yıllarda Van Gölü'nde meydana gelen depremden sonra eski Erciş denen bir yerimiz vardı, şehrimiz. Daha sonra buraya yerleşim alanı olarak oluşturuldu. 1841 yılında ise Kara Yusuf Paşa Camii adını aldı.
1: Caminin fiziki yapısından da bahsedebilir misin?
0: 2011 depreminden sonra buraya inşa edilen cami bahçesiyle birlikte 5000 metrekare alana kurulu. Kapasitesi 1000 kişi kapasiteli.
1: Yeşilliğiyle ön planda nüfusu 170 bin tabi. Bölgenin tarihi de oldukça önemli. Şöyle bir tarihine gidecek olursak Erciş'in tarihi milattan önce 9. yüzyılda Urartularla başlar. Tarihi İpek Yolu üzerinde Urartular Türkmenli Devleti ve Karakoyunlulara ev sahipliği yapmış kadim bir yerleşim.

0: Şu anda da Erdiş üzümünün tarihçesi arkamızda duruyor. Sizler reklamlarda görüyorsunuz. Efendim, tarihinden bahsedelim.
1: Evet, burası Urartu Krallığı'na ait 3000 yıllık geçmişi olan Erciş üzümünün yazıtlarıdır, çivi yazıtlarıdır. İkinci Salduri döneminde dayanır burası. Burada yazılan yazı şöyle: Menuya işbiyonu oğlu Salduri bu asma üzümleri diktirdi. Her kim ki bu üzümlere zarar verirse Tanrı Haldi, Tanrı Teçuba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar onu güneş altında kavursun diye bir beddua yazmış. Yani bunun 3000 yıllık Erciş üzümünün tescillendiği bir belgedir bu.
2: Erciş ilçesinde Kara Yusuf Bey kümbetinin karşısındayız. Bu kümbet 1422 ile 25 yılları arasında Kara Yusuf Bey'in oğlu Cihan Şah tarafından babası Kara Yusuf adına yaptırılmıştı.
0: Erciş'te Emrah 17. yüzyılda Van Erciş ilçesinde yaşamış Türk halk edebiyatının önemli saz şairlerinden bir tanesi. Bizler de şu anda onun mezarı başındayız.
2: Mezarımız Emrah'la Selvihan mezarlığı. Türk tarihine ve Erciş'in tarihine, Türk kültürüne ve Erciş'in kültürüne çok büyük bir katkılar sağlamış ve büyük izler bırakmış ve büyük eserler kazandırmış ve büyük sevginin anlamını yüceltmiş iki tane yüce şahsiyetin huzurundayız.
0: Anadolu Diyarı programının sonuna geldik. Yeşil Erciş'i ekranlara yansıttık. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi.

0: Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
8: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
9: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şu

0: Vakıfbank.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılı. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Nikah kıyılırken iyi günde kötü günde birlikte olacağına söz veriliyor. Ama hastalandı mı bırakılıyor, olmuyor. Öyle olmaması lazım.
7: Hastalıkta sağlıkta sözü havada kaldı, Yargıtay'dan emsal karar geldi. Hasta eşini yalnız bırakan koca ağır kusurlu sayıldı.
8: Eşlerin birbirlerine hasta oldukları zaman bakmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın kararını olumlu buluyorum.
7: Her şey Bursa'da yaşayan yaşlı bir adamın aile mahkemesine başvurmasıyla başladı. Yaşlı adam eşinin kendisini aşağıladığını, hor gördüğünü, evden kovduğunu ve emekli maaş kartına el koyduğunu öne sürerek hem boşanma davası açtı hem de yüklü miktarda tazminat talep etti.
9: Birbirlerine hiç bakmıyor, hiç saygıları yok, sevgileri yok.
10: Kız birbirine bakması lazım.
11: Eşler birbirine bakmalı. Bakmama kararı yanlış. Bence ahde, vefa ve sadakat bu konuda çok önemli.
7: Hakim karşısına çıkan kadının savunması davanın tüm seyrini değiştirdi. Kendisinin ağır şeker hastası olduğunu ve gözlerinde görme bozukluğu başladığını belirten yaşlı kadın, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme kadının eşinden ayrı yaşamasını bir kusur olarak görmedi ve asıl kusurlu tarafın hasta eşine bakmayan koca olduğuna hükmetti. Kocanın tazminat talepleri ise tamamen reddedildi.
9: Ben ona bakmam, ödeşiriz. Değil mi? Bu kadar basit.
12: Boşanır mısın abla bakmadı diye sana?
9: Hayır, boşanmam.
12: Ama süründürürüm.
9: Ama burnundan da getiririm.
7: Yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyen koca davayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden kocaya kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Hasta eşe bakmamanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında olduğuna hükmedildi.
13: Yargıtay olmadan bunu aslında insan olarak, toplum olarak böyle bakmamız lazım.
11: Birisi hastalanınca yerinde bırakıp gitmesi pek hoş değil. Bence yerinde olmuş.
14: Doğru bir karar. Ben ona bakmazsam yani zaten evliliğin bir anlamı olmaz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerle başlayacağız. Soruşturma kapsamında tutuklanan kuruculardan Alper Çelik'in eskin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Çelik hesapların kendi adına olduğunu ancak borsa ve bahis işlemlerini Haluk Levent'in telefonla verdiği talimatla yaptığını öne sürdü. Ayrıntılara bakalım.
1: Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Haluk Levent'in telefonla talimat verdiğini ve şu maçlara kupon yap dediğini öne sürdü. Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Türkiye günlerdir Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girmeye devam ediyor. O isimlerden biri de Beşiktaş'ta bir noterde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Alper Çelik. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Çelik, savcılık ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu. Hesapların kendi adına olduğunu ancak işlemleri Haluk Levent'in talimatıyla yaptığını öne sürdü.
2: Ben Haluk Levent'in söylediği işlemleri yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Borsada işlem yapıyordum. Bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Benim adıma bahis sitesinden hesap açıldı. Bana şu maçları kupon yap diye yazıyordu. Ben de oynuyordum. Söylendiği miktarlar kadar para kaybettik.
1: Çelik milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağını ise bilmediğini iddia etti. Bahis hesabının kendi adına açıldığını ancak hesabın zaman zaman Haluk Levent tarafından da kullanıldığını öne sürdü. Kapalı çarşıda elden para teslim aldığını, bu paraları da Haluk Levent'in talimatıyla belirtilen hesaplara yatırdığını söyledi.
2: Beni zaman zaman kapalı çarşıda bir dövizciye gönderiyordu. Döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis ve borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana birkaç isim söylüyordu. Ben de bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara yatırıyordum. Ya da elden kendisine teslim ediyordum.
1: Süreçte kendisinin de mağdur olduğunu savunan şüpheli suçsuz olduğunu ileri sürdü.
0: Rüşvet suçundan Mayıs ayında tutuklanan Cumhuriyet Halk Partili eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Albayrak tekrar tutuklandı, cezaevine gönderildi.
3: Düzce'nin Akçakoca ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı iddiasıyla Mayıs ayında tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sulh Ceza Hakimliği avukatlarının talebi üzerine yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde Albayrak'ı konutunu terk etmeme şartıyla tahliye etti. Albayrak akşam saatlerinde Çilimli cezaevinden çıktı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi eski belediye başkanı Albayrak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Tahliyesinden birkaç saat sonra Akçakoca'daki evinde gözaltına alınan Albayrak Düzce Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak tekrar tutuklanarak Düzce T tipi cezaevine gönderildi.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı. 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin dosya 17 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Soruşturmada FETÖ izine rastlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer almayı reddettiği, bunun üzerine FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği ortaya çıktı.
1: Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur.
0: Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 27'sinin yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19 hakkında tutuklama, 8 hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

3 yıl önce İzmir Alaçatı'da sırra kadem bastı. Aradan geçen zamana rağmen hala Veli Eren Atay'dan haber yok. Belirsizlik devam ederken Acılı aile dosyanın yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

0: kayıplar unutulmasın. İnanın kayıp ölümden beter. Çünkü yasını tutamıyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun.
1: Tam 3 yıl geçti. İzmirli Veli Eren Atay, Alaçatı'da arkadaşlarıyla eğlendiği gecenin ardından ortadan kayboldu. 19 yaşındaki gençten o geceden bugüne tek bir iz bile bulunamadı.
2: En son 16 Temmuz 2023'te Alaçatı Delikli Koy'da görüldü Veli Eren Atay. O günden sonra sanki sır oldu, ortadan kayboldu. Emniyet güçleri Eren'in gittiği yerleri neredeyse karış karış aradı. Tüm görgü tanıklarını sorguladı. Fakat şu ana kadar bir sonuç alamadı.
0: Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Çeşme'ye gitti. Ondan sonra çocuğumdan bir daha haber alamadık. 3 sene oldu. 3 sene boyunca çok fazla peşinden koştuk. Hani çok eğlenceli burası dedi. Müzik çok güzel dedi. Çok eğleniyorum dedi. Sesi çok sağlıklı, mutluydu zaten. O son görüşmemiz oldu.
3: 1, 88, 99.
4: Öpücük.
0: Oğlumun çok kısa bir süreliğine denize girip bir iki kulaç atıp geri dönüp çıktığını, denizden çıktığını görüyorlar. Ve bu Eren'in böyle görgü tanıkları tarafından son görülmesi.
1: Ailenin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma 3 yıldır sonuç vermedi.
0: Emniyet olsun, biz kendi çabalarımızla olsun, çok uğraştık. Fakat hiç kimsenin, yani hiçbir birimin yaptığı çalışma sonuç vermedi bu zamana kadar. Daha dün emniyetteydik, dosyamızın halen açık olduğunu, 3 ayda bir savcıyla toplantı yaptıklarını. Fakat çocuğuma ait hiçbir iz bulunmadığını söylediler.
1: Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme de oldu. Veli Eren'e ait telefon 16 Temmuz 2024'te Manisa'da bulundu. Telefonu plajda bulduklarını söyleyen ailenin olayla herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.
2: Acılı anne Ebru Atay yetkililere çağrıda bulundu. Atay, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı gibi kayıp dosyalarla ilgili de çalışmalar yapılmasını talep etti.
0: Bu sene Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyaları yeniden açtı ve birçok dosya aydınlandı. Aynı şeyi biz kayıp dosyaları için de bekliyoruz. Birçok tanıdığım kayıp ailesi var. Kayıplar unutulmasın. İnanın kayıp ölümden beter. Çünkü yasını tutamıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Evladına, eşine, dostuna, çocuğuna.
4: Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sadece Ege Akdeniz'de değil, hem İç Anadolu'da hem Doğu'da turizm bölgelerinde büyük bir yoğunluk var. Sıcaktan korunmak isteyen yerli ve yabancı turistler serin noktalara kaçmaya çalışıyorlar. Şanlıurfa'da Balıklı Göl ve Halfeti ziyaretçilerin uğrak noktası. Kayseri'de ise tarihi su sarnıçları serinlemek isteyenlerin yeni adresi.
5: Çok sıcak.
6: Çok sıcak. Evet. Terledin mi?
5: Bayağı.
1: Kavurucu sıcaklarda rotalar serin adreslere çevrildi. Yerli ve yabancı turistler Halfeti'nin sularında tekne turu yaptı, yerin metrelerce altındaki su sarnıçlarını ziyaret etti.
7: Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi aştı. Öyle ki birçok noktada hissedilen sıcaklık 50 derece. Serinlemek isteyenlerin uğrak noktası ise Balıklı Göl yerleşkesi oldu.
8: Çok sıcak, evet.
7: Nereden geldiniz?
8: Kayseri'den geldim.
7: Kayseri mi, sıcak burası mı?
8: Tabii ki burası sıcak.
9: 50 derece var yani.
10: Evet, zorlayıcı ama birkaç günde alışılıyor yani.
7: Siz de alıştınız mı?
10: Biraz alıştık gibi.
7: İlk defa mı geldiniz?
10: İlk defa geldik.
7: Nasıl buldunuz?
10: Güzel. İnsanlar her yeri merak ediyor. Dolaşıyor. Yani yeni yerler keşfetmeye çalışıyor.
7: Siz Erzurumlusunuz. Zirveden zirveye, soğuktan sıcağa.
11: Evet, çok güzel memleket. Ben soğuk iklimden geldiğim halde ama nem oranı yok. Sıcağa dokunmuyor. Çok güzel. İnsanı sıcak, insanı cana yakın.
7: Erzurum'da çok üşümüşsünüz herhalde.
11: Yok, üşümem. Erzurum'da güzel memleket. Memleketimi de seviyorum. Tabii Urfa da güzel.
7: Kemikleriniz ısındı mı burada?
11: Isındı, ısındı. Çok ısındı.
1: Sıcaktan kaçışın bir diğer adresi Halfeti oldu. Bölgeye giden turistler serinliği tekne turunda buldu.
12: Çok beğendik. Benim üçüncü gelişim buraya. Konya'ya nazaran çok sıcak.
13: Herkese tavsiye ederim. Herkesin gelmesini isterim. Güzel bir manzarası vardır. Hava konusunda 10 numara.
7: Tura Halfeti'den başlayan tekneler Gaziantep'te bulunan Rumkale'den devam ediyor. Ardından tekne Batık Camii'ye ulaşıyor.
1: Serinlik arayanların rotasyonu.

0: noktası bu kez Kayseri'deki tarihi su sarnıçlarına çevrildi.
1: Yaz kış sıcaklığımız aynı, 12 ile 14 derece arası değişiyor sıcaklığımız.
2: Kayseri'de yaz sıcakları etkisini artırırken serinlemek isteyenler ise Su Medeniyetleri Galerisi'nde tercih ediyor. 800 metrekare alana sahip olan bu yerde yıllar önce kullanılan su materyalleri sergileniyor ve suyun önemi anlatılıyor.
1: Sarnıcımız Romalılar zamanından kalma 2000 yıllık bir su yapısının içerisindeyiz aslında. Burası kütlevi kayayla oluşmuş bir yer. Kayayı kaya oyma sanatıyla yapılmış bir yerde diyebilirim aslında.
3: Girişte dikkatimizi çekti. Bir bakalım girelim dedik. Ya ilk defa geliyoruz, ilk defa gördük. Çok ilginç bir yer. Şu anda biraz hafif serinlik var ama nemli gibi görünüyor.
2: Su Medeniyetleri Galerisi geçmişte su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen asırlık sarnıçlardan biri. Taş duvarları, kemerli yapısı ve metreler uzanan bölümleriyle bu tarihi mekan bugün bambaşka bir özelliğiyle dikkat çekiyor.
1: At kılı, keçi kılı ve yumurta akından yapılır. Bakteri üretmez ve su sızdırmaz bir yapıya sahip olduğu için horasan harcı kullanılıyor.
4: İstanbul'da bu hafta sonu çok sıcak ve sıcak havayı en azından biraz olsun serinletmek isteyenler hem sahil kenarına hem de mesire alanlarına akın ediyorlar. Hemen gidelim Ahmet Nazif Vural'dan alalım ayrıntıları.
5: İstanbul'da özellikle sahil bölgesinde yoğunlukların artık çok ufak başlamış olduğunu söyleyelim. İstanbul'da özellikle şu an bizim bulunduğumuz Bebek Arnavutköy sahil hattında ailesiyle beraber dışarı çıkmak isteyenler hafta sonunu İstanbul'un en güzel noktalarından birisinde Boğaz kenarında geçirmek isteyenler sahile yürüyüş yapmak için geliyorlar. Bu noktada buluşuyorlar ve yine burada özellikle vakit geçirmek için arkadaşlarıyla, aileleriyle bu bölgeye doğru geliyorlar. Sadece bu noktalar değil elbette. İstanbul'da şu an mesire alanları da yine en çok ziyaret edilen noktalardan bir diğeri. Elbette İstanbul'un bu güzel manzarasında İstanbul'u en iyi şekilde kendi içinde hissetmek ve İstanbul'u benimsemek için dışarıya çıkanlar, vaktini burada geçirmek isteyenler, Rumeli Hisarı gibi bu denli önemli tarihi yapıları da bu noktada benimsemek isteyenler bu bölgelere doğru geliyorlar. Drone operatörümüz Senat Destanoğlu sizlere hem manzarayı hem de aynı zamanda sahili aktarıyor. Elbette en çok tercih edilen aktivitelerden birisi ise şüphesiz Boğaz turları. Boğaz turlarına yaz aylarında inanılmaz ciddi bir teveccüh var. Bu noktada şunu da belirtelim. İstanbul'da şu an itibariyle bizim bulunduğumuz sahil aslında rüzgarlı bir hava var ve bu da sıcaklığı bir noktada olsun aslında kırıyor ve İstanbul'da şu an daha ferah bir hava var diyebiliriz sahil hattında. Ancak İstanbul'un daha iç kesimlerinde yani binaların daha birbirine yakın olduğu noktalarda bu sıcaklık seviyesinin bundan daha farklı olduğunu söylemek mümkün. Daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Gece saatlerinde de yine İstanbul'da hava sıcaklıkları yükseleceğini biliyoruz. Özellikle bu gece itibariyle hava sıcaklıkları gece 25 derecelere kadar yükselecek. An itibariyle İstanbul'daki hava sıcaklıkları 26 ile 30 derece arasında değişiyor hissedilen sıcaklıklara göre. Elbette yaz tatili sebebiyle İstanbul'da çok ciddi bir düşüş var İstanbul'un kalabalığında. Öyle ki hatta trafikte dahi İstanbul'da artık çok daha az vakit geçirir hale geldik. Ve bu da nitekim hafta sonları dışarıya da yansıyor. İstanbullular yaz tatili için İstanbul'un dışına çıkması sebebiyle bu günlerde hafta sonunun bu saatlerinde sahilde daha sakin, daha rahat havalar, daha rahat bir dolaşma imkanı olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan da şimdi kameraman arkadaşımdan boğaz turu yapan ve yine çevreyi dolaşan o tekneleri de sizlere göstermesini isteyeceğim. O teknelerde çok daha fazla yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. İstanbul dışından gelenlerin de tekneler vasıtasıyla İstanbul'u gördüğü, İstanbul'un sahil hattını dolaşmış olduklarını belirtelim. Elbette sadece İstanbullular ve yine Türkiye'nin dört bir yanından gelenler değil, turistler de çok ciddi şekilde Boğaz Turu'na hayranlık duyuyor. Öyle ki Boğaz Turu'yla dünyada eşi benzeri olmayan bu Boğaz'ın her bir noktasını gezebiliyorlar. Bu da oldukça güzel ve eğlenceli bir aktivite. Elbette Boğaz'da yapılacaklar sadece bununla sınırlı değil. Bir yandan Boğaz hattının vazgeçilmezi olan bir de balık tutma geleneği mutlaka. Oltacılar burada oltalarını atıyorlar. Gece saatlerinden gündüz saatlerine her saat burada balık tutmak ve aynı zamanda İstanbul'un bu güzel doğasını bu güzel doğasında aktivite yapmak isteyenler de yine bu noktalara doğru geliyorlar. Drone operatörümüz Senat Tetsanoğlu sizlere sahil hattını ve İstanbul'un güzel manzarasını köprüyü de yine bu manzarayla birlikte sizlere aktarıyor. İşte bakın o geniş açıyla birlikte o görüntüyü sizler de çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şunu belirtelim, İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta çarşambaya kadar yüksek şekilde seyredecek ve önümüzdeki hafta çarşambadan sonra bu sıcaklıkların bir nebze olsun düşmesini bekliyoruz ve düşüşünün ardındansa hafif kısa sürede bir yağışın olması da söz konusu. İstanbul'da sahil bölgelerinden itibariyle hava bu şekilde serinlemek için denize girenler, oltalarını alıp sahile gelenler ve aileleriyle vakit geçirmek isteyenler İstanbul'da şu saat itibariyle sahil bölgelerine doğru gelmeye başladılar. Akşam saatinde de yoğunlukları daha da artacağını tahmin ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
4: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Bural ve Senat Destanoğlu anlattı İstanbul Boğazı'ndaki son durumu. Şimdi Kayseri'ye gidelim. Hafta sonu etkinlikler var. Uluslararası Uzun Yayla Çerkes Kültür Festivali düzenleniyor Kayseri'de. Ayrıntıları Yağmur Aksu anlatıyor.
6: Merve Tepe 8 yıllık hasretlik bitti. Şu anda Pınarbaşı ilçesinde Kaynar Mahallesi'ndeyiz. Tabi 10. Uluslararası Çerkes Uzun Yayla Festivali düzenleniyor ve görmüş olduğunuz gibi burada hem kalabalık, renkli, aynı zamanda muhteşem hareketlilikle birlikte bir festival alanı da var elbette. Şimdi özellikle Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce kişi bu festivale muhteşem bir atmosferde kattı. Tabi bugün burada yalnızca bir festival düzenlenmiyor. Bir halkın dili, müziği, dansları, geleneksel kıyafetleri ve yüzyıllardır koruduğu yaşam kültürü yeniden görünür hale geliyor. 8 yıl boyunca ayrı kalan aileler, dostlar ve farklı kuşaklar aynı meydanda buluşuyor. Şu anda duymuş olduğu gibi Çerkes müzikleri de burada yaşatılmaya devam ediyor. En son 2018 yılında Uzun Yayla Çerkes Kültür Festivali yapılmıştı tam da bu noktada ve 8 yılın ardından tekrar aileler burada bu coşkuyu hissediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi Rem Türkmen de gösteriyor. Yoğun bir hareketlilik de var. Tabii bir yandan standlar da kuruldu. Özellikle Çerkes kültürüne ait el sanatları birçok ürünler de bu standlarda sergileniyor. Tabii Uluslararası Uzun Yayla Çerkes Kültür Festivali ilk kez 1998 yılında Pınarbaşı'nın Büyük Gümüşgün Mahallesi'nde düzenlenmişti. Yıllar içerisinde büyüyen bu organizasyon Türkiye'den ve farklı ülkelerden katılımcıların buluştuğu önemli bir etkinliğe de dönüşmüştü. Tabii özellikle hem Rusya'dan gelen 9 sanatçı da bu akşam bu festival adanında sahnenin karşısına çıkacak. Tabii özellikle akşam saatlerinde protokolün katılımıyla birlikte de burada yoğun bir coşku devam edecek. Şimdi özellikle akşam saatlerinde Çerkes oyunları oynanacak. Çerkes kültürünün ne olduğu anlatılacak elbette. Standlarda da görmüş olduğunuz gibi yoğunluk da var burada. Ellerine işte kamp sandalyeleri alan vatandaşlar da bu alana geliyorlar. Tabii burada geleneksel motiflerle hazırlanan takılar bulunuyor. Örgü kemerler, Çerkes düğmeleri, fiçeklik biçimindeki aksesuarlar ve deri işçiliğinin örnekleri görülebiliyor. Geçmişte günlük yaşamda kullanılan bazı parçalar bugün takı ve süs eşyası olarak yeniden yorumlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada resim yerleri de var. Tabii önceki yıllara ait olan giyim kuşamlar da bu sergide yerini alıyor tabii ki. Özellikle tablolarda bir resim yapıldı ve resim yapıldıktan sonra da işte bu alanlarda sergileniyor. Çerkes kültürüne ait bir gravür standı görmüş olduğunuz gibi. Burada yine yerini aldı. Tabii festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri de bu kuşaklar arası bir buluşma. Bir tarafta yıllardır kültürünü yaşatan büyükler bulunuyor. Diğer tarafta ise geleneksel kıyafetleri giyen, dansları öğrenen ve ilk kez bu kadar büyük bir organizasyona katılan çocuklar da var tabii ki. Çünkü 8 yaşında olanlarsa 8 yılın ardından ilk defa Çerkes Uzun Yayla Kültür Festivali'ne de katılmış olacaklar. Tabii festival programında geleneksel Çerkes törenlerinden biri olan Ceyhun'da canlandırılacak bu akşam itibariyle. Birazdan burada akordeon ve geleneksel çalgıların sesi de yükselecek. Dansçılar sahneye çıkacak ve uzun yaylanın dört bir yanında Kafkas ezgileri yankılanacak. Tabii sadece özellikle Kayseri Kafkas Derneği tarafından düzenlenen bu festivalde sadece şehir içinden, yurt içinden değil, yurt dışından da gelen Çerkesler de buranın atmosferini değiştirdi. 10. Uluslararası Uzun Yayla Çerkes Kültür Festivali de Pınarbaşı'nın Kaynar Mahallesi'nde yaşatılmaya devam ediyor. Tabii Çerkesler tarih boyunca farklı coğrafyalara dağılsalar da müziklerini, dillerini, geleneklerini ve toplumsal değerlerini yaşatmayı da sürdürdü. Uzun Yayla'da Anadolu'daki önemli Çerkes yerleşimi bölgelerinden biri olarak bu kültürel hafızanın da

0: aslında ayrı bir yere sahip. Elbette ki Çerkez deyince akla elbette oyunlar da geliyor. Saygısı, kültürü, yıllardır yaşatılan o kültürlerde, geleneklerde burada tekrar bu fes aralığında yaşatılacak diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Teşekkürler. Yağmur Aksu Kayseri'den anlattı ayrıntıları. Şimdi Çanakkale'ye gidelim. Bu sene kirazda bolluk bereket var. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde coğrafi işaretli Regina kirazı sezonu son hasadıyla birlikte artık ihraç da edilecek. Kalitesiyle diğerlerinden farklı olan bu kiraza ilişkin son bilgileri alacağız. Vedat Sezer konuyla konuşacak ayrıntıları.
2: Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeyiz. Burası Türkiye'nin Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki adeta meyve ambarı olarak da anılıyor. Tabii bunun sebebi de oldukça lezzetli meyvelerin oluşu. Şu anda da Regina türü kirazlarında hasatları yapılıyor. Artık hasatın da son günlerine gelindi. 31 Mayıs'ta başlayan kiraz hasatı farklı çeşitlerle devam etti ve artık 4 ayrı çeşidin ardından şimdi ise Regina modelleriyle hasat devam ediyor. Tabii Lapseki'nin kirazları oldukça lezzetli, kazalarının eteklerinde olan bir yer ve Regina kirazlarının özelliği ise oldukça etli bir yapıda olması ve lezzetinde oldukça güzel olması, tabiri caizse kütür kütür bir yapısının olması. İşte şu anda görüldüğü gibi kirazlar hasatı yapılıyor. Kameraman arkadaşım da göstersin. Regina kirazlarının rengi oldukça koyu ama oldukça da etli ve kütür kütür bir yapısı var. Peki Regina kirazlarıyla birlikte Lapseki'de hasat artık sona erecek. Şu anda toplanan kirazlar özellikle iç piyasada oldukça yoğun bir şekilde talep görüyor. Biz de Çardak'ta güzel bir kiraz bahçesindeyiz ve sabahın erken saatlerinde bahçeye gelen işçiler yüksek dallardan özellikle farklı aparatlarla kirazları topluyorlar ve özellikle boylama yapılması için işte tam da bu noktaya geliyor ve bu noktada kirazlar boylanıyor, ikiye ayrılıyor ve o kirazlar da daha sonra iç pazarın yollarını tutuyor. Tabii kiraz üretimi de bölgede oldukça önemli. Yanımızda da belki de 50 yıldan fazla bu işi yapan Salih Tekçe var. Nasıl gidiyor kiraz hasatı? Artık son günlerdeyiz.
3: Kirazda son günleri artık finale yapıyoruz. Yani 2 gün daha toplarsak bitiririz kanaatim. Ondan sonra seneye ayrılsıydı.
4: Nasıl rekolte?
3: Rekolte bu sene çok aşırıydı. Yani ben kaç senedir bu işi yapıyorum, bu seneki gibi bir rekolte görmedim. Çok aşırı bir meyve tutum var. Bu sadece kirazlarda değil, diğer meyvelerde de Çanakkale'de, yani Lapseki'de, Çardak'ta şeftali çeşitlerinde olsun, nektarın çeşitlerinde olsun, eriklerde olsun, ayvalarda olsun, armutlarda olsun muazzam bir rekolte var.
4: Yağışlardan dolayı kaynaklandı diyebilir miyiz?
3: Yani tabii mesela geçen sene biraz soğuk vurmuştu. Bazı çeşitler kısaydı. Bilhassa kiraz çok kısaydı. Gerçi bizim bahçemizde gene vardı. Yani bu senekinin 175'i kadar gene vardı. Ama etraftaki bahçelerde bugün bahçesi olup kirazı, yemeklik kirazı olmayan bahçeler vardı geçen sene.
4: Peki Regina kirazın çok lezzetli olmasının sebebi ne?
3: Regina en son çeşit ve sert bir çeşit, dayanıklı bir çeşittir. Yani dolabınıza koyup aylarca tutabilirsiniz. Yemesi de şeydir, yani erik gibi kütür kütürdür. Dayanıklı bir çeşittir. Tabii lezzet olarak çeşit özelliği ve toprak özelliği.
2: Yılların üreticisi Salih Tekçi de anlattı. Kiraz da artık hasatın son günlerine gelindi. Görüldüğü gibi Regina türü kirazların hasatı yapılıyor. Artık kiraz bitti. Bu bölgede artık nektarın ve şeftali ile bölgedeki üretim devam edecek diyelim. Sözü Çardak'tan size bırakalım.
1: Bu hafta illere göre çay kültürünün ikinci bölümünde çayın başkenti Rize'ye ve kaymaklı çayıyla ünlü Van'a konuk olacağız. Rize'nin ilk hasat Mayıs çayından Van'ın tarihi çay evindeki bakır semaverlere her yörenin kendine özgü demleme geleneğini keşfedeceğiz.
5: Rizeli çayı nasıl tercih ediyorsunuz?
6: Demli tercih ediyorum.
5: Abi çay ne anlam ifade ediyor?
7: Çay insana ferahlıktır, rahatlık ve birlik ve
6: beraberliğin simgesi olarak çay içmek doğal bir haktır yani.
7: Biz su niyetine çay içiyoruz yani. Çay bizde vücudun narkozudur yani.

0: narkoz diyetidir.
1: Narkoz diyetine biz de say. Sabah öyle akşam.
2: Ben de böyle kokollu.
0: Kokolili.
2: Kokolili.
0: Yoksa tadı olmuyor.
2: Olmaz.
3: Rizeli için çay sadece bir çay değil. Adı çay yaşam sembolü, hayat suyu diye

Türkiye'nin çay haritasına baktığında hem üretim hem de tüketimde ilk sırada yer alan çayın başkenti Rize'deyiz. Ve tabii ki Rize'de olursanız gördüğünüz gibi 30 metre uzunluğunda olan dünyanın en büyük çay bardağı simgesi. Peki Rizeliler çayı nasıl demler, iyi çay nasıl demlenir ve nasıl içilir, yerinde gözlemleyeceğiz.

0: Taze bir çayı nasıl demlerle baktığımızda öncelikle çayı demlemek için su çok önemli. pH değeri yüksek, kireçsiz bir su tercih etmeniz lazım. Tabii ki...
1: Demliği de sorayım ama çünkü vakum evet, var, çelik var, hangisinde?
0: Son dönemlerde yapılan araştırmada ısı sıcaklığını aynı anda vermesi nedeniyle çelik demlik daha çok tercih ediliyor. Çünkü ısı bir anda her tarafa veriyor ve minerallerin suya bırakışını hızlandırıyor. Şimdi ikinci en önemli unsur tabii ki dünyanın en doğal çayı olan Rize çayı. Hele bu çay Mayıs çayı olursa, ilk hasat olursa, aroması yüksek bir aroma değeriyle kullanacağınız bir
1: Mayıs
0: çay.
1: Mayıs çayının farkı var.
0: Farkı var. Çünkü ilk hasat her zaman ilk çocuk gibidir. Sevginin çoğunu oraya verirsiniz. Çaydaki olay ilk hasat çayın da dinlenmiş, bitki dinlenmiş oluyor. 6 aylık bir dinlenme sonrasında ilk ürününü, hasatını verdiği için ilk hasat çay çok önemli. Diğer bir önemli konu ise suyu, kaynattığınız suyun kesinlikle fokurdamasını, durmasını beklersiniz. Yani 100 derecede kaynıyorsa bu su, bu derecenin 85 derece düşmesini beklemeniz lazım.
1: Önce kaynaması lazım,
0: kesinlikle.
1: Sonra bir beklemesi,
0: beklemesi
1: lazım.
0: Beklemesi lazım. Şimdi şu şekilde çayımızı, dünyanın en doğal çayı gezdireceksiniz. Çünkü bütün yaprakların şoklanıp suyla temasını sağlamanız lazım. İçerideki aromaları hapsetmek için aslında bir başta kapatabilirsiniz. O 15-20 dakikalık bir süre içinde. Ama aşağıdaki suyun kesinlikle kaynamaması lazım.
1: ...15 ile 20 dakika arasında çayımız demini aldı. Evet. Şimdi kalite kontrol var.
0: Evet, şimdi bakıyoruz içine. Çayımızın yaprakları tamamen dibe çöktü. Tavşan kanı diye nitelendirilen dünyanın en doğal çayını böyle şu şekilde bardaklara dolduruyoruz. Bu çay tercihleri tabii demli, açık veya normal.
1: Bakalım hemen.
0: Ve dünyanın en doğal çayını bu şekilde.
1: Ve Mayıs çayı en kaliteli.
0: İlk hasat Mayıs çayını, Rize çayını, coğrafi işareti çayını bütün tüketicilere öneriyoruz diyelim.
1: Rize'de dolanınca her köşede, her sokakta 1, 2, 3 çay ocağı görebiliyorsunuz. Rizeli'nin vazgeçemediği lezzet çay. Kahvaltıda, yemekte, akşam, her zaman ve Rize'nin simgeleri gördüğünüz gibi demlik ve arkamda ise o Rize'nin meşhur çay bardağı simge.

0: Yarın tarihi çay evindeyiz. Burada geleneksel yöntemlerle çay menü ve herkesin, yerli ve yabancı turistlerin çay içmek için geldiği yerlerden bir tanesi. Tabii bu çayın ne özelliği var? Şimdi ustamızdan öğreneceğiz. Aşırın.
1: Maalesef buraya bağımlılık yapmış bize. Yani günde iki çay içmezsek burada bizi kurtarmıyor yani en azından.
2: Güzel bir yer, güzel bir mekan, güzel bir hizmet. Hepsi biriminden güzel, memnuniyetle buradayız.
0: Evet.
3: Bizim çayımız, biz kaliteli çay kullanıyoruz. Bir ikincisi, eski geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bizim bu semaverlerimiz bakır semaverleridir. Az önce de izah ettim. Burada su kaynıyor. Su kaynadıktan sonra bu sıcaklığı ölüyor, arınıyor. Ondan sonra diğerine geliyor. Diğerinden sonra çay demleniyor. Buranın çayı damak tadı da şudur. Taze çay, kaymaklı çay bana öz olduğu için çayın üzerine kaymak çıkması lazım. Çıkmadığı zaman müşterilerimiz, yani Van geleninde o çayın taze olmadığını söylüyor.
4: Bahçelerde gül dalı, sensin gönlümün varı, seni bana verseler neyleyim dünya.
3: Bunlar 60 yıl üzerinde ömürleri var. Bizim bu tarihi korumamız için bazı büyüklerimizin bize tavsiyeleri var. Diyor ki sakın bunları değiştirmeyin. Burayı değiştirdiğiniz zaman buranın tarihiyle oynamış olursunuz. Biz de bu tarihi korumak için elimizde geldiği kadar korumaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu tarihi sandalyeler, bu tarihi masalarda birçok büyük insan, büyüklerimiz, birçok bürokrasi, birçok mülki amirleri, birçok aşiret liderleri oturmuş, kararlar almış, çok anıları var bizde. Onun için biz bunu değiştirmek istemiyoruz.
5: Çayı meşhur, kaymaklı çayı da meşhur.
6: Çok alıştık, taze görünümünü de veriyor ve çok lezzetli, kaymak gibi gerçekten. O yüzden kaymaklı çayı içiyoruz.
0: Çayı lezzetli mi?
6: Çayı çok lezzetli, kırtlama şekerimizle beraber çayımızı içeriz, çok da beğeniriz.
0: Tarihi masalarda demlenen sohbetlere sıcak çay eşlik ediyor.
7: Şehre yakında bugün Mersin'e gideceğiz. Mersin'in Günler ilçesine bağlı Taş Düştü Yaylası'na konuk olacağız.

0: Şehre Yakın programında bu hafta Mersin'in Gülnar ilçesindeki Taş Düştü yaylasındayız. Peki burada neler yapacağız? Hemen arkamda görüyorsunuz, sedir ağaçları var ve arada bu sessizliğin içerisinde arı seslerini duymak mümkün. Çünkü bugün arıcı ailenin konuğu olacağız. Tabii ki mesai başlamadan önce görmüş olduğunuz gibi yere sofra kuruldu ve sabah kahvaltısı yapılıyor. Ve tabii ki kahvaltıda arıcı ailenin balı da bulunuyor. Efendim afiyet olsun. Hemen buradan başlayalım. Numan abi afiyet olsun.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
0: Tabii mesai başlamadan önce şöyle sıkı bir kahvaltı yapmak gerekiyor.
1: Evet, gün yoğun olacak, ondan dolayı sıkı bir kahvaltı yapıyoruz. Bugün inşallah Taş Düştü yaylamızda bal sağımı başladı. Balımızı sağacağız. Komşularımız da yardımcı olacak. Aracı arkadaşımız var, Mustafa abi. O da desteğe geldi. Burada bütün aracı arkadaşlar bal sağımı yaparken birbirine imece yoluyla yardımlaşıyor. Sağ olun, sizler de geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki balımız var burada. Evet. Mustafa abiye soralım. Hem süzme balımız var, hem de petek balımız var. Efendim size de afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim. Özellikle.
0: Reçelimiz de var.
2: Hoş geldiniz.
0: Sağ olun. Ama şu anda arılar bizim yanımıza gelmiyor.
2: Evet.
0: Biraz uzağız.
2: Uzağız aradan.
0: Peki burada nasıl bir bal var? Şöyle kalitesini gösterelim mi?
2: Evet.
0: Tabakta yakınlaştıralım şöyle bir.
2: Bu süzme balımız. Daha önce bunu süzdük. Bu petek balımız.
0: Şöyle gösterelim.
2: Bu sedir ormanlarından ve Taş Düştü yaylasından ki çiçeklerden alınan bal.
0: Organik balımız, bal bu.
2: Evet, organik.

Üstü yaylasından şu anda 1700 rakımdayız. Yani mavi ile yeşilin buluştuğu, kesiştiği yerdeyiz. Ve burada şu anda en

fazla mesai yapan varlıklardan bir tanesi elbette ki arılar. Şöyle gösterelim. Her şeyden burada polen almaya çalışıyor. Çiçek özü toplamaya çalışıyor. Yani kısacası kovanlarını doldurmaya çalışıyor.

0: Şimdi bal alımı yapacağız. Arımızın durumuna, balına bakacağız. Tamam, yeterli abi. Bu kovanı bir iki yana koyacağız. Alt kovandan başlayacağız, ikinci kattan. En alt ellemeye gerek yok Mustafa abi, doğru mu?
1: Doğrudur.
0: En alt ellemeyelim.
1: Yana mı koyuyorsun?
0: Evet, yana koyuyoruz ama kendi başına yapamazsın. Alperen yardım et abiye. Evet. Abi maşallah.
1: Şimdi bu çıta kaç kilodur tahmini?
0: Bu çıta tahmini 3-3,5 kilo arasındadır. 3 kilo 250 gram falan. Doğru mu Mustafa abi?
2: Evet, 3 kilo 250
1: gram. Ne yapıyoruz şimdi bunu?
0: Bunu abi hemen şöyle, tam arısını alamadık abi. Şöyle ben bir yardımcı olayım.

0: Bu arılar burada ne zamandır var? Geldiklerinde hangi çiçekler vardı? Şimdi hangi çiçekler var?
1: Abi bu arılar tabii balın hepsini burada yapmadılar. Buraya billeyerek geldiler. Bu arılar 300 rakımdaydı. Günlerin daha aşağılarında, aydıncık seviyelerindeydi. Sonra rakım 700'lere çıkardık. Sonra 1100'lere çıkardık. Şimdi rakım böyle burada yaklaşık 1600-1700 civarında İbrahim abi. Buraya ilk gelmeden önce bu arılarımız dirfil, çaltı, tesbih, yabani korunga, doğadan her ne kadar çiçek varsa hepsinden nektar aldılar. Bu bölgede geven, çakşır ve şimdi de sedir ağaçlarından oluşan baldan alaraktan inşallah çok doğal, çok çeşitli nektardan oluşan bir bal ürettik abi böyle burada. Evet, bu arımız sağlıklı. Bak burada yeni doğan bir tane arıyı görüyoruz.
2: Hareket ediyor.
1: Evet, yeni doğan. Hatta onun doğumuna yardımcı olalım. Mustafa abi ağzını biraz açarsak canlı...
0: Arı buraya.
1: Ha, evet, görüyorsunuz. Evet. Ve dünyaya gözünü kameralar önünde bir arı daha açtı abi.
0: Tüm dünyanın gözü önünde.
1: Evet.
0: Bir arı dünyaya geldi.
1: Evet, bir arı dünyaya geldi.
0: Bu arılar peteğin içerisinde mi yumurtluyor? Nasıl, üretim nasıl oluyor?
1: Abi şöyle, bu arılar şimdi burada bir tane arı üretim yapıyor. O da kraliçalı, ana arı. Burada petek içlerinde şöyle şuralarda görüyorsunuz, ben görebiliyorum. Böyle günlük yumurtalar var. Bu günlük yumurtalar atıyor. Tabii bunu işçi arıların şeyiyle, yardımıyla sütlüyorlar değil mi Mustafa abi? Sütledikten sonra şöyle gördüğünüz şu beyazlar. Bunlar mesela 7-8 günlük lavra arılar, yavrular. Ondan sonra böyle kapalı yavru oluyor abi. Az önceki gibi kapalı yavru. Kapalı yavru 21 günde arı doğumu gerçekleşiyor.
0: Evet, Kovanlardaki petekleri aldık. Yani bal sağımını gerçekleştirdik Kovanlardaki. Ama iş bitmedi. Şimdi almış olduğumuz o petekleri nereye götürüyoruz?
1: Dağım çadırına götürüyoruz. Orada petek olarak satmak istediklerimizi paketleyip süzme olarak satmak istediklerimizi sırın alıp süzeceğiz. Orada bal sağım makinesinde süzeceğiz inşallah.
0: Süzdükten sonra ortaya çıkacak her şey.
1: Evet, süzdükten sonra hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın yemesi için satışa sunacağız.
0: 6 kişi geldik buraya. Okan da dahil olmak üzere. Ve şu ana kadar hiçbir arı bizi sokmadı. İnşallah tüm çekim boyunca da sokmaz. Çünkü şu anda buradaki, Kovan'daki arılar sanıyorum saldırgan arı değil.
1: Saldırgan arı değil. Saldırgan olmamasının sebebi şu an akım güçlü abi. Bal geliyor. Ondan dolayı arının bizim işi yok. İşini yapıyor.

0: dönüşme mümkün, evet. Şimdi yani bu ballar tamamen süzülüyor. Süzdükten sonra mum oluyor. Bu mumu PET'e çeviriyor fabrika. Geri dönüşme gönderip tekrar petek olarak bize geri geliyor.
1: Şimdi bu sırları aldık. Sırları aldıktan sonra şapkamızı çıkartalım abi. Şöyle arkaya verelim. Ali abi.
2: Sırları alınmış petekleri.
1: Makinamız bu.
2: Makine süzmeye koyuyoruz bu şekilde. Kapaklarını kapadıktan sonra evde olduğunda elektrikliyle çeviriliyor. Burada manuel çeviriyoruz barının başında olunca. Şu şekil hızla çevirilip balın sağımı sağlanıyor.
1: Peki ne kadar çevireceğiz bunu?
2: 5 dakika kadar yeterli.
1: Şimdi buradan kolu çevirdik. Evet. İçindeki ballar
2: içeri şu şekilde
1: aşağı akmaya başladı.
2: Aşağı akıyor.
1: Aşağı akan.
2: Aktıktan sonra süzme vasıtasıyla
1: bal musluğu burada.
2: Evet, bal musluğu orada. Bakabilirsiniz, tadabilirsiniz.
1: Okan orayı göremedi henüz. Evet, şu anda çeviriyoruz. Hı-hı. Çevirdikçe
2: süzülmüş
1: bal
2: ballara dinlenmeye alıyoruz o tarafa. Daha sonra.
1: Peki Ali abi, şimdi bu sırlarını aldık.
2: Evet.
1: Balını aldık. Petek bütünlüğü bozulmuyor.
2: Bozulmuyor, tekrardan kullanılıyor. Arabını tamir ediyor, tekrardan dolduruyor.
1: Arılara evet, boşunu veriyor.
2: Tekrardan bunu boş olarak verdikten sonra
1: tekrar dolduruyorlar.
2: Tekrar dolduruyor.
1: Evet. Sonra biz tekrar alıyoruz.
3: Evet, aynen öyle. Tekrar, yani bu bir döngü devam ediyor. Yani belli bir dönemden sonra petekler kullanılmaz oluyor tabii.
1: Arılar çalışıyor, biz balını
2: kazanıyoruz.

0: Bir taraftan petekler taşıyoruz, bir taraftan sırlarını çıkartıyoruz, bir taraftan süzüyoruz. Oradan tekrar süzüyoruz, buraya koyuyoruz, dinlendiriyoruz, bir daha süzüyoruz. Ne zaman bitecek bu iş?
1: Bu iş abi inşallah bundan süzdükten sonra bidonlara koyduğumuz zaman bak abi şurada bak bir tane bidona kondu. Ondan sonra bitecek inşallah.
0: O bidona girdiğinde
1: tabi oradan da kavanozlara bölünecek. Bitmiyor abi.
0: Daha bitmiyor.
1: Bitmiyor.
0: Yarım sonra
1: kilo,
0: satılacak.
1: Yarım kilo isteyen oluyor. Bir kilo isteyen oluyor. Beş kilo isteyen oluyor. Oradan parça parça bölüyoruz.
0: Ama o bidona girdiğinde Numan abinin yorgunluğu
1: tabi yorgunluk bitmiş oluyor. Bir sezonun sonunun şeyini almış oluyoruz abi hasadını.
0: Mustafa abi o bidonu gördüğünde ne hissediyor?
2: Tabi mutlu oluyoruz. Çünkü emeğimizi karşılığını almış oluyoruz. Bidon doldurduysak ya da daha çok bidon doldurduysak mutlu oluruz.
1: Buradaki böcekler katran böceği diyoruz abi. Bu kendiliğinden türüyor. Nasıl türüyor biz de bilmiyoruz. Bu her yıl olmuyor abi. Bizim bu bölgede çaltının, tespinin, dirfilin, birçok çiçeğin üzerine, çakşırın, kekiğin, birçok çiçeğin üzerine bu böceğin de katrandan çok güzel bir balı oluyor. Ve bu balı hem koyulaştırıyor, rengini koyulaştırıyor abi. Hem de bala ayrı bir lezzet katıyor. Ondan yani bu bölgenin, bu Mersin bölgesinin katran balı ondan çok meşhur.
0: Şu anda mis gibi çam koktu.
1: Evet, bu çam değil ama katran. Bu da sedir ağacı. Sedir ağacı.
0: Çamgillerden
1: evet.
0: Şimdi burada çam var, arkamda çiçekler var.
1: Evet, yani şöyle abi.
0: Boğanlarımız hemen aşağıda.
1: Hemen aşağıda. Ondan dolayı böyle burada nektar çok geniş, aroma çok geniş abi. Mesela burada bu daha yeni bitti. Bak şu gördüğünüz bitki sarı bitki çakşır bitkisi. Bu çakşır bitkisi, çakşır balı bizim bu yörede çok meşhurdur. Çakşır'ın başkenti de Taşdüşü'dür abi. Bu bölgedir. Özellikle arıcılar bu çakşırdan bal alabilmek için bu bölgeleri arılarını çıkartır yani.
0: Arılar bal üretmeye devam ediyor ama onlara sık sık da görmüş olduğunuz bu petekleri hazırlayıp götürmek gerekiyor. İşte bu petekleri de şu anda Anşe ile kardeşim Mustafa yapıyor. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim.
0: Ayşe, şimdi bu malzemenin ismi nedir?
3: Petek, bu da çıta.
0: Bu mum oluyor yani, değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi peki bunu nasıl yapıştırıyoruz? Elindekiler nedir?

0: Bu elindekiler bu tellere elektrik veriyor, böyle de yapışıyor.
1: Elektrikler ısınıyor.
0: Evet.
1: Sonra da mum yapışıyor.
0: Evet.
1: Peki bunu Mustafa da yapabiliyor mu?
0: Yapıyor.
1: Mustafa senden de görelim mi bunu?
2: Olur.
1: Şimdi bitirsin ablan. Elektriğimizi verdik.
0: Yapıştı.
1: Hemen yapıştı. Bu artık hazır. Bunu babamız götürebilir artık. Şimdi bunu Mustafa yapacak. Mustafa'nın çıtası burada. Buyurun Mustafa Bey. Nasıl yapacağız şimdi?
2: Peteği koyacağız.
1: Önce peteğimizi, yani mumumuzu buyur, koyduk. Kalıbımız burada hazır. Yerleştirdik. Sonra elektriğimizi verdik.
2: Yapıştırdık.
1: Tel ısındı. Bundan kaç tane yapabiliyorsun Mustafa?
2: Bir şey yapayım.
3: Soğuk Pınar ailesi ve komşuları sabahın erken saatlerinde işte tam da burada birlikte sabah kahvaltısını yaptılar. Sonrasında kovanlardan petekleri kontrol ettiler. Sağma gelen petekleri ayırdılar ve çadırın içerisinde sağım işlemini gerçekleştirdiler. Yaklaşık 200 kilo şu anda balımızı süzdük, peteklerimizi ayırdık. Petek olarak tüketilecek petekleri de ayırdık ve şu anda işte akşam saat 5 oldu. 5 çayını şu anda yine ailemiz ve komşuları birlikte yorgunluk çayı olarak tüketiyor. Ama henüz daha mesai bitmedi. Çünkü 5 çayından sonra da yine devam edecek miyiz?
4: Evet, devam edeceğiz. Çünkü sağım işlemlerini tamamen bitirmemiz lazım. Yani bir yarın kaldı. Yarın biter diye düşünüyorum. Yaklaşık bir 40 kovanımız kaldı. Onu da yarın bitiririz inşallah.
1: Sağım işlemi bitecek ama iş bitmeyecek.
4: Tabii iş bitmeyecek. Arının işi bitmez. Sağdığımız petekleri akşam saatlerinde kovanlarımıza geri vereceğiz. Onu petekleri arılarımız tekrar yalayacak. O peteklerin fazlasını sonra alacağız ve bir daha kullanılmak üzere ambalajlayıp seneye saklayacağız inşallah.
1: Tabii onlar onarıldı mı? Onarılmadı mı Mustafa abi? Onu da kontrol edeceğiz.
5: Evet, kovanları koyduktan sonra kontrol edeceğiz. Arıların tekrar bal koyduğu çıtalar kovanda kalacak. Boş çıtalarımızı geri alacağız.
1: Peki Ali abi, şimdi
6: hasarlı olanları da tamir edip tekrardan döngüye vereceğiz.
1: Sağım makinesi ne olacak?
6: Sağım makinesi seneye hazırlanacak.
1: Ama daha sezon bitmedi.
6: Sezon bitmedi.
1: Yaklaşık bir hafta sonra
6: temizliği bakımı yapılıp tekrar sağım için günü bekleyecek.

Efendim, doğada duyuyorsunuz, arılar vızır vızır dolaşmaya, yani çalışmaya devam ediyor. Ancak Şehre Yakın programında artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Mersin'in Günnar ilçesinde taş düştü yaylasındaydık. Yaklaşık 1700 rakımı olan yerdeydik. Burada arıcı bir ailenin mesaisine ortaklık etmeye çalıştık. Onlarla birlikte arı kovanlarını açtık ve içi balla dolmuş petekleri ayırdık. Ardından da süzme bal elde ettik. Sağım işlemini gerçekleştirdik. Mersin biliyorsunuz Türkiye'de bal üretiminde öncü şehirlerden bir tanesi ve burada organik balların elde edildiği noktalardan yine ayrıntıları da ekranlara getirmeye çalıştık ve artık sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında görüşmek umuduyla kendinize çok iyi bakın efendim.

0: Haber Radyo 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki

0: Hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İdefix. Reklam.
2: A Haber Radyo.
1: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Haber Radyo, 24 saat haber.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. tüm hastalıkların ana kaynağı stres.
14: Dopamin, serotonin gibi nörotransmitter miktarında azalma veya da düzeylerinde değişiklik

0: olması sonucunda Parkinson, demans gibi nörodejeneratif hastalıkların da oluşumuna yatkınlık kazandırıyor.
1: Kısa vadede hayatta kalmamızı sağlayan bir savunma mekanizması olsa da kronikleştiğinde stres vücudun komuta merkezi olan beyni hedef alıyor.
0: Stres aslında koruyucu bir mekanizma ama stres uzun sürdüğünde ve kronikleştiğinde vücudumuza, özellikle de beynimize zarar vermeye başlıyor. İlk etkisi hacim kaybı ve nöron oluşumunda azalma. Böyle olduğunda bellek ve öğrenme süreçlerinde belirgin zayıflamaya yol açıyor. Biz bunları ne olarak görebiliyoruz? Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlükleri gibi bulgular olarak ortaya çıkabiliyor.
1: Kronik stres beyni küçültüp hafızayı zayıflatıyor.
0: Uzun süreli stres sinir sistemindeki inflamasyonu artırıyor. Antioksidan sistemler daha az devrede olması nedeniyle de beyinde konsantrasyon güçlükleri, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, uyku problemi gibi bulgular oluyor.
1: Uzmanlar stres yönetiminin beyin sağlığının korunmasında temel bir adım olduğunu söylüyor.
0: Strese maruziyet seviyemizi azaltırsak hem ruhsal hem de nörodejeneratif hastalık süreçlerimizi azaltmamız daha kolay olabilir.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatinde sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce Orta Doğu'daki gelişmelerle başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Saldırıların köprüler, enerji tesisleri ve deniz ulaşımını kapsayacak şekilde genişlemesine ilişkin savaşın bölgeye yayılma riski de var. Açıklamalar geliyor. Hemen ayrıntılara bakalım.
1: Washington'la Tahran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları şiddetleniyor. Hava ve deniz operasyonlarının 7. gününde savaş uçakları, gemiler ve İHA'lar kullanıldı. Hedefte silah depoları, askeri gözetleme tesisleri, füze sistemleri ve İHA noktaları vardı. İran basını Sirik, Ahvaz, Yezd ve Fars eyaletine bağlı Daraf ve Lar ilçeleriyle Hürmüzgan bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Bender Abbas-Sircan hattı üzerindeki Rutaneh-Şur Köprüsü ve Binab Bağlantı Köprüsü ile Şehit Mirzai Tüneli'nin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Gerilim sadece karada ve havada değildi. Hürmüz Boğazı'nda da kritik saatler yaşandı. İran devrim muhafızları Buşehr açıklarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'nın düşürüldüğünü iddia etti. ABD desteğiyle boğazdan geçmeye çalışan 4 geminin de füze ve İHA saldırılarıyla durdurulduğu ileri sürüldü. İran devrim muhafızları boğazın güneyinde mayınlı bir güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu da iddia etti. CENTCOM bu iddiayı yalanladı. İran, ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerini de hedef aldı. Kuveyt saldırıda yaralanan askerler olduğunu duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı sabah saatlerinde hava saldırılarının sona erdiğini açıkladı.
0: Bunlar yaşanırken Netanyahu hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir projeye onay verdi. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak 334 milyon dolarlık yol ve altyapı projesi onaylandı. Bu projeyle bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin kalıcı hale getirilmesini planlıyor İsrail.
1: Batı Şeria karış karış işgal ediliyor. İsrail bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak dev yol projesine onay verdi. 334 milyon dolar bütçelik projeyle yasa dışı yerleşim birimlerinin ana ulaşım ağına entegre edilmesi planlanıyor. İsrail işgalini genişletmek amacıyla kabul ettiği bu bütçeyle sadece mevcut yolları yenilemekle kalmayıp onlarca yeni kaçak yerleşim alanını da ana ağa entegre edecek. Onaylanan bütçe tasarısında yer alan özel bir madde ise bölgedeki yapılaşma faaliyetlerine adeta sınırsız serbestlik tanıyor. Buna göre Batı Şeria'da bundan sonra kurulacak her yeni yasa dışı yerleşim yeri hiçbir ek onay sürecine ihtiyaç duyulmadan bu fondan doğrudan faydalanabilecek.

0: İsrail'in bu hamlesiyle birlikte bölgedeki işgalin geri dönülemez boyuta taşınması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, birkaç ay içinde bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
1: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gündemde olan yasal düzenleme ilişkin süreç trafiği hızlanmış durumda. DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Heyet diğer partilerle de görüşmeler yapacak. Yasal düzenleme için artık gün sayılıyor.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme tatile girmeden meclis gündemine gelecek. Taslak tamamlanmak üzere.
3: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde temas trafiği hızlandı. DEM heyeti önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le, sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. DEM heyetinin AK Parti temsilcileriyle görüşmesinde bir süredir üzerinde çalışılan yasa taslağı ile ilgili bilgi verildiği öğrenildi. DEM'liler çerçeve yasada suça karışan karışmayan ayrımının yapılmaması gerektiğini savunuyor. AK Parti ise çalışmanın devam ettiğini ifade ediyor. Bahçeli ile görüşmenin de olumlu geçtiği dile getirildi. MHP liderinin sürece ilişkin kararlılığının devam ettiği ifade edildi.
4: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
0: DEM heyeti önümüzdeki günlerde İmralı'ya gidecek. İyi Parti dışında komisyonda yer alan tüm partileri ziyaret edecekler.
5: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
0: Taslak üzerinde AK Parti ise son rötuşları yapıyor. Son olarak 15 Temmuz günü gelinen son nokta Başkan Erdoğan'a aktarıldı. Çerçeve yasada kendini fesheden terör örgütü tanımlanacak. Amaç ve kapsam ayrıntılı olarak yer alacak. Yasada infaz düzenlemesinin olup olmayacağı merak konusu. Buna ilişkin çeşitli görüşler var. İlki yasada yer alacağı şeklinde. İkincisine göre ise infaz düzenlemesi, demokratikleşme paketi kapsamında Ekim ayında gündeme gelecek. Taslak meclise geldikten sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un parti genel başkanlarını ziyaret ederek uzlaşı arayacağı belirtildi. Teklifin tüm partilerin onayıyla yasalaşması hedefleniyor.
6: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
2: Meclis Başkanlığı'na 7 milletvekiline ait dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair dosya sunuldu. Bunlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel de var. Özgür Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilen 3 dosya daha bulunuyor.
0: Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Karma Komisyona CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu. Ayrıca CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem hala kurultay. Özgür Özel'in yeni partiyi ne zaman kuracağı merak ediliyordu. Son durum netleşti. Özgür Özel önümüzdeki hafta son grup toplantısını yapacak.
7: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir...

0: açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası başlayan gerilim zirveye ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geri dönmesiyle parti içinde yaşanan bölünme iyice kendini belli etmeye başladı. Genel merkezin olağanüstü kurultay talebine kapıyı kapatması üzerine Özgür Özel yol haritasını belirledi. 20 Temmuz sonrasında ise yeni partinin kurulması gündemde.
2: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti diyelim.
1: Özgür Özel'in CHP'den istifa edeceği ve 21 Temmuz Salı günü yapılacak grup toplantısında son kez konuşma yapacağı konuşuluyor. Özel yeni partiye yönelik en net mesajlarını bu toplantıda verecek. Ayrıca Özgür Özel'le birlikte 80 vekilin daha CHP'den istifa etmesi bekleniyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise vekillerin büyük bölümünün CHP'de kalacağını savunuyor.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerindeki kriz derinleşiyor. Hak sahipleri Örnekköy'de tamamlanan evlerine hala kavuşamadı. Mağdurlar bir araya geldiler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne protesto ettiler.
4: Oraya gidiyoruz veya belediye yetkililerine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde cevap alamıyoruz.
1: Yıllarca evlerinin tamamlanmasını beklediler. İnşaat bitti ama şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nin taleplerinden dolayı yuvalarına kavuşamıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'daki Örnekköy Mahallesi'nde 2018'de kentsel dönüşüm projesi başlattı.
5: İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm projelerinde fiyasko yaşanıyor. İşte burası Örnekköy. Örnekköy'de İzbeton inşaatlara ödeme yapmayınca vatandaşlar yaklaşık 10 yıldır mağdur kaldılar.
6: Binalarımız görüyorsunuz %95 bitmiş durumda. Ama şu ve o sebeplerden dolayı kendilerince bir bahaneleri var. Sürekli bizi ertelemekteler.
1: İnşaatları yapan Büyükşehir'e bağlı İzbeton firması yanlış planlarının acısını hak sahiplerinden çıkarıyor. Ödeme yapmak için hak sahiplerinden ek para talep ediyor.
7: Borcunuz var. Borcumuz ne kadar? 430 bin lira borcunuz çıktı. Ödeyin. Tamam ödedik. Falan tarihe kadar ödemeseniz zam faiz gelecek. Ödedik tarihten önce. Şimdi ne? Eylül'de rahatlıkla gireceksin. Vallahi şimdi bakıyoruz. Değil Eylül, öbür Eylül'de eğer biz böyle davranırsak, onlar da böyle zalim olursa biz öbür Eylül'ü de göremeyeceğiz yani.
1: Belediye ödeme yapanlara tapuları teslim etmek için tarih veriyor. Ancak sürekli bir bahaneyle tapular hak sahiplerine teslim edilmiyor.
4: Ev tesliminden bir ay sonra borcunuzu ödeyin diyorlar. 350 bin TL tamamıyla ben ödedim. Yanımızdaki arkadaşlar 450-500 bin lira civarı ödediler. Ve bize dediler ki sizi tapuya çağıracağız ödemeyi yaptıktan sonra. Ne yazık ki tapuya çağrılmıyoruz. Her zaman için. Nisan'da olacaktı, Mayıs'ta dediler. Mayıs'ta olacaktı, Haziran. Temmuz'a geldik, şimdi Ağustos diyorlar. Ayrıca bunun raporları olacakmış. Aradan diyorlar ki 2-3 ay sonra tekrardan hani teslimatı yapılacak. Biz ne zaman alacağız bu evi?
1: Belediyenin farklı talepleri sebebiyle evlerine kavuşamayan mağdurlar bir araya geldi. İzmir Büyükşehir'e tepki gösterdi.
4: Annem rahmetli oldu, burayı göremedi. Babam rahmetli oldu, burayı göremedi. Artık ben de mi rahmetli olacağım, göremeyeceğim.
8: Şey, anahtar teslim yaptılar ama anahtar görmedik. Hiç kimse evine geçmedi. Sahtekarlık yani bunlar.
3: Denizli'de 2006 senesinde sahibi olduğu markette bıçaklanarak öldürülen 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen'in katil zanlıları 20 yıl sonra dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte yakalandı. Katil zanlılarından biri tutuklandı, diğerinin bir başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
9: Faili meçhul cinayetlerden biri daha aydınlatıldı. Denizli'de 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen 2006 yılında sahibi olduğu markette göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. O dönemde cinayetin faillerine ulaşılamadı, dosya rafa kalktı. Aradan 20 yıl geçti. Faili meçhul dosya raftan indirildi, gelişen kriminal ve teknolojik imkanlarla yeniden incelemeye alındı. Deliller tek tek incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucu biri başka bir suçtan cezaevinde olan 5 şüpheli belirlendi.

0: 4 şüpheli gözaltına alındı, cezaevindeki ise yeniden sorgulandı. Cinayetin taciz iddiasıyla işlendiği ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kemal Tercaner'le cezaevinde olan Ercan Tercaner tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı 80 yaşındaki adamı altınlarını sahteleriyle değiştirilmiş yalanıyla kandırdı ve dolandırdı. Polisin titiz takibiyle dolandırıcı İstanbul'da yakalandı. Üzerinden 74 bin dolar çıktı ancak bu rakamın da İzmir'deki başka bir vurguna ait olduğu belirlendi.
0: Kendini sahte polis olarak tanıttı, milyonluk vurgun yaptı. 7 Temmuz'da Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kısa süre önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Hasan Karataş'ı telefonla arayan şüpheliler kendilerini Odunpazarı Karakolu amiriyim diyerek tanıttı. Altınlarını sahteleriyle değiştirilmiş yalanını söyleyen şüpheliler yaşlı adamı tam 14 saat boyunca telefonda tuttu.
2: Telefonu açık tutsun. Hiç kapatma, kimseye de söyleme.
0: 2 milyon lira değerindeki 48 adet Cumhuriyet altınıyla 2 adet çeyrek altını bankadan alan Karataş, ziynet eşyalarını evindeki buzdolabında sakladı. Daha sonra eve gelen genç yaştaki şüpheli inceleme yapacağım bahanesiyle altınları çantaya koyduktan sonra yaşlı adamın elini öpüp kayıplara karıştı.
2: Telefonu kapatma, şarjdan çıkartma derken bütün benim kafayı yıkadılar.
0: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kimliğini tespit ettiği vurguncunun peşine düştü. İzmir'den hareket ettiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda bulunan 74 bin doların İzmir'de benzer yöntemle yaptığı vurguna ait olduğu belirlendi. Vurguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ankara Etimesgut'ta silahla girdiği kuyumcu dükkanından iki bilezik gasp eden şüpheli polis tarafından 2 saat sonra evinde yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin internet üzerinden kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
3: İnternetten soygun taktiği aradı. Polisten kaçamadı. Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyali mahallesinde meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli yaklaşık 200 bin lira değerindeki iki bileziği gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiğini tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler dikkat çeken bir detay yakaladı. Şüphelinin evinde inceleme yapıldı. Şahsın olay öncesinde kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde internet üzerinden arama yaptığı öğrenildi.
1: Futboldaki bahis operasyonu genişliyor. Aralarında profesyonel liglerde mücadele eden kulüp yöneticilerinin de olduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 2020 ila 2026 yılları arasındaki süreç incelendi. Maçlar ve yöneticilerin hesap hareketleri mercek altına alındı. 19 şüpheli belirlendi. O listede bazı kulüp yöneticileri de var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir dedi. Bakan Gürlek, temiz futbol vurgusu yaptı ve

0: temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişiğindeki 6 katlı binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilogram beton bina içerisine doldu. Mahsur kalan bina sakinleri ekipler tarafından kurtarıldı.
0: Apartmanın duvarı çöktü, dökülen beton bina boşluğuna doldu. İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişiğindeki apartmanın asansör boşluğu ve yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle patladı. Yüzlerce kilogramlık beton kütlesi bina içine doğdu.
2: Bir sürü hani zarar var abi yukarıda. Asansör kaymış, bina komple aşağı. Allah korusun orada bir çocuk hani merdivenden aşağı inse. Hani sonuçta hepsi dolu yani hani.
3: Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor.
0: Duvarın çökmesiyle birlikte akan beton ve molozlar merdiven boşluğunu kapatınca apartmandaki vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
3: Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
0: Yaralanının olmadığı olayın ardından 6 katlı bina tamamen boşaltıldı. Bina sakinleri ise inşaatın başladığı günden beri duvarlarda çatlaklar oluştuğunu ve firmanın önlem almadığını iddia etti.
1: Isparta'da Atabey Göleti'nde sular çekilince gölet alanında obruk meydana geldi. Uzmanlar bu obruğun Konya'daki obruklardan farklı olduğunu, jeolojik süreç kaynaklı olabileceğini söylüyorlar.
0: Sular çekildi, göletin yüzeyi değişti. Zeminde derin bir çökme oldu. Isparta'daki Atabey Göleti'nde oluşan obruk için inceleme başlatıldı. Uzmanlara göre Atabey Göleti'nde oluşan obruk, Konya'daki obruklardan farklı bir konuma sahip.
4: Durumu incelediğimiz zaman halkın aklında oluşan Konya'daki obruklara benzer bir durum olduğu söz konusu. Ancak maalesef pek o beklenen dramatik bir tablo söz konusu değil burada. Atabey Göleti'nde olan olay barajların aslında bir handikapı olabilir. Barajlar yapıldıktan sonra yeraltı sularının kılcal yollarla yer altından devam ettiğini biliyoruz. Bu kılcal yollar zaman içerisinde genişleyip yüzey tabakasının taşıma gücünü aşacağı noktaya geldiğinde yüzey tabakasının çökmesine sebep olan boşluklar yaratabilir. Bu boşluklar da herhangi bir düden bağlantısına eğer temas eden bir noktadaysa göl suyunun büyük bir kısmını olağandan daha hızlı şekilde bölgeden uzaklaştırmaya sebep olabilir. Burada gördüğümüz bu düden yapısı daha çok bunu andırıyor.
0: İncelemelerin ardından Atabey Göleti'nin yeniden su tutması bekleniyor.
4: Burada herhangi bir insan kullanımının zararı veya insandan kaynaklı oluşmuş bir zarardan veya bir olumsuzluktan söyletmemiz şimdilik mümkün değil. Tabii ki raporla bunları göreceğiz. Bu barajların doğal süreç içerisinde karşılaşabileceği handikaplardan bir tanesi. Bu durumda ortaya çıkan o düden benzeri yapı DSİ tarafından zaten izole edilmiş, muhtemelen gideri de kapatılmış. 93-94 yıllarından beri faaliyet gösteren Atabey Göleti'nin tekrar su tutabilecek hale getirileceği DSİ görevlileri tarafından da bildiriliyor. Bundan sonra o düden muhtemelen işlevini görmez hale getirilecek ve tekrar orada su tutma faaliyeti sürdürülecektir.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak hayatını kaybetti. Savcılık genç kızın ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
0: Genç kadın bir anda yere yığıldı. Dakikalar içinde de hayatını kaybetti. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 23 yaşındaki Nazar Çakmak evinin önünde fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Ailesi vakit kaybetmeden genç kadını kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Ancak Çakmak yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan ilk değerlendirme sonrası savcılık 23 yaşındaki kadının ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Sağlık Bakanlığı'nın randevu sisteminde hayata geçirdiği yeni planlama ve hekim atamaları sonuç verdi. Hastanelerde bekleyen randevu sayısı son 1,5 yılda 4 milyondan 250 bine kadar geriledi. Bu ay mezun olacak yaklaşık 15 bin uzman hekim de devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında 81 ilde göreve başlayacaklar.
0: Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonuç vermeye başladı. 2024 ve 2025 yıllarında hastanelerdeki randevu bulamama problemi yeni planlama ve atamalarla büyük ölçüde çözüldü. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndaki milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını cevapladı. Bu çerçevede Türkiye'de 1,5 yıl önce 4 milyon olan bekleyen sayısı geçen ay itibarıyla 370 bine düştü. Bu sayının 120 bini de seçenek önerilmesine rağmen başka doktora gitmek istemeyen kişilerden oluştu. Böylece bekleyen randevu sayısı 250 bine kadar düştü. Genel Müdür Demirkol, uzman hekim sayılarına ilişkin de bilgi verdi. Bu kapsamda bu ay içinde yaklaşık 15 bin uzman hekim mezun olacak. Onlar da devlet hizmet yükümlülüğünde Türkiye'nin 81 iline atanacaklar. Bakanlığın nitelikli sağlık hizmetini geliştirme noktasında çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde kaleme aldığı makale 44 ülkede 250'den fazla mecrada yayınlandı. Ayrıntıları alalım. Kübra Kılıçtepeci son bilgileri paylaşacak.
5: Teşekkürler Merve. Öncelikle isterseniz hangi ülkelerden bahsediyoruz? Kısaca onları belirtmiş olalım. Makale İtalya, İsviçre, Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore, Nijerya, Azerbaycan, ABD, Türkmenistan, Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere toplam 44 ülkede 15 Temmuz günü yayımlandı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın senin de belirtmiş olduğun gibi kaleme aldığı makale 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde uluslararası kamuoyuna yönelik 15 Temmuz direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsizdir başlıklı bir makale kaleme almıştı ve bu makale tam 44 ülkede yayınlandı. Peki makalede neler yer alıyordu? İsterseniz onu da anlatmış olalım. Makalesinde 10 yıl önce gerçekleşen hain darbe teşebbüsüne Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimlerinden biri olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olmayacağını altını çizdi makalesinde. Türk milletinin bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına direnişe geçerek nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza attığında yine kaleminde dile aldı. Dünya genelinde 250'nin üzerinde farklı mecralarda yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makalesi uluslararası basının ve kamuoyunun da yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldığını belirtmiş olalım. Birçok dilde yayımlanan makale dünyanın önde gelen gazetelerinin yanında dergiler, haber portalları, haber kanalları ile medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da yer aldığını belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Kılıç anlattı ayrıntıları. İstanbul'da yaşayan Bilal Baytar'ın görme oranı %5'ti. Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle birlikte görme yetisine yeniden kavuştu. Başarılı geçen operasyonun ayrıntılarına bakacağız.
0: Sadece %5 oranında görüyordu. Kornea nakliyle tamamen sağlığına kavuştu.
6: Hastamızın görmesi %100 seviyesine çıktı.
0: İstanbul'da yaşayan Bilal Baytar'ın daha önceki ameliyatı nedeniyle görme seviyesi %5'e kadar düştü. Tetkikler sonucunda 63 yaşındaki adama kornea ödemi teşhisi konuldu.
6: Biz hastamızı kornea nakli

0: planladık ve bunun için kornea bankasından hastamızın korneadaki sırasına kaydettik. Sonrasında uygun korneaya ulaştıktan sonra hastamıza dimek ameliyatı planladık.
1: İstanbul Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir operasyona imza atıldı.
0: Sağ gözünde görme keskinliği %5 düzeyindeyken ameliyat sonrası birinci el kontrolünde hastamızın görmesi %100 seviyesine çıktı.
1: Bilal Baytar kornea nakli sayesinde sağlığına yeniden kavuştu.
2: Kornea ameliyatından sonra %100 bir şekilde görüyorum. Şu an 4-4'lük diyebilirim. Evet. Hocalarımın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.
3: Jandarma Genel Komutanlığı Kim Daha İleri Gidecek isimli bir animasyon bilgi yarışması düzenledi. Yerli ve milli projelerin yer aldığı yarışmayla çocukların ilgisinin yerli projelere çekilmesi hedefleniyor.
4: Kim Daha İleri Gidecek yarışmasına...
1: Jandarma Genel Komutanlığı çocukların ilgisini çekmek için animasyon bilgi yarışması hazırladı. Yarışmada yerli ve milli projelere ilişkin sorular soruldu. Doğru cevap aynı zamanda hediye takdimini de beraberinde getirdi. Bilgi yarışmasında ilk soru oldukça dikkat çekiciydi.
5: Nasılsın?
6: Hoş bulduk. Çok iyiyim.
1: TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey Genel Maksat Helikopteri'nin ilk konuğu olduğu bilgi yarışmasında hava araçlarında bulunan kara kutunun rengi soruldu.
5: Evet, ilk sorumuz geliyor.
1: Bilgi yarışmasında Gökbey helikopterlerine yöneltilen ilk sorunun cevaplanmasıyla kurtarma vinci hediyesi verildi.
5: Cihaz aslında hangi renktir? A. Fuşya. B. Turuncu. C. Ekru. D. Lila.
6: Cevabım B şıkkı turuncu.
1: Jandarma personelince hazırlanan Kim Daha İleri Gidecek isimli animasyon bilgi yarışmasının devam bölümlerinin de Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı bildirildi. TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey helikopterlerinin ilk 3 adedi Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başlamıştı.
5: Ödülü beğendin mi?
6: Şu an arama ve kurtarma görevlerinde iniş yapmam gerekiyor.
1: Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde hali hazırda 5 adet Gökbey Genel Maksat helikopteri yer alıyor.
6: Evet, bu harika oldu.
3: Türkiye'deki barajların afetler karşısındaki dayanıklılığı artık yapay zeka ile ölçülecek. Yeni nesil yapı sağlığı izleme ve erken uyarı sistemi çatlak oluşumu ve su sızıntısı gibi riskleri tespit edecek ve önleyici çalışma yapılanmasına da imkan sunacak.
1: Akıllı telefonlardan navigasyona, sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar hayatın her alanında kullanılan yapay zeka, Türkiye'de barajların afetler karşısındaki dayanıklılığını da tespit edecek. Yeni nesil yapı sağlığı izleme ve erken uyarı sisteminin mimarları, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Arge aşamasındaki projenin pilot uygulama alanı Trabzon'daki Atasu Barajı olacak. Baraja kurulacak sensör ağları, kamera tabanlı görüntü sistemleri ve fiber optik algılama teknolojileriyle ortaya çıkarılacak veriler yapay zeka ile analiz edilecek. Barajın deprem, taşkın, heyelan gibi doğal afetler karşısındaki yapısal davranışı gerçek zamanlı olarak izlenebilecek. Sistem çatlak oluşumu ve su sızıntısı gibi riskleri tespit ederek önleyici çalışma yapılmasına imkan sunacak. Sistemden elde edilecek sonuçların diğer barajlar, köprü, tünel, havaalanları ve kritik altyapı tesislerine örnek olması hedefleniyor.
3: Hollanda, Avrupa'daki aşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Hollanda hükümeti nehirlerinde su seviyelerinin olağan dışı seviyelere gerilemesiyle birlikte ülkede fiili su kıtlığı ilan etti. Yetkililer su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceğini açıkladı.
1: İklim değişikliği ile birlikte artık daha sıcak ve kurak geçen yaz mevsimleri bu yıl Avrupa'yı adeta felç etti. 10 binden fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yeraltı suları çekildi. Su kaynakları

0: fiyatları kurudu. Tarım ve taşımacılıkta maliyetler arttı. Hollanda ise aşırı hava olaylarından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ren ve Maas nehirlerinde su seviyeleri Temmuz ayı için olağan dışı seviyelere geriledi. Hükümet ülkede fiili su kıtlığı ilan etti. Yetkililer su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceğini açıkladı. Hollanda'nın yüzen evleri de nehir sularının çekilmesiyle kısmen karaya oturdu.
1: Her yıl dibe vuruyoruz ama bu yıl biraz daha erken oldu. Buradaki yüzen evler bu duruma göre inşa edildi. Endişelenmiyorum ama elbette bu değişen iklimin bir parçası.
0: Uzmanlar yağışların yetersiz kalması ve sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle kuraklığın devam edebileceğini ifade ediyor. Hollanda hükümeti ise vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuyor.
2: Danimarka'da polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir polis de saldırgan yaralandı.
3: Yangın ihbarına gittiler, kurşun yağmuruna tutuldular. Danimarka'nın Aalborg kentine bağlı Norrsundby'de bir sanayi bölgesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiyenin yanı sıra polis de harekete geçti. İhbarda verilen adrese giden polisler kendilerini bir anda silahlı saldırının ortasında buldu. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çevrede büyük panik yaşandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef olan bir kişi hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak durduruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangınla silahlı saldırı arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.
2: Peru'da Cajamarca bölgesinde bir yolcu minibüsü yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı.
3: Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Peru'nun Cajamarca bölgesi. Cajamarca Ciudad de Dios seferini yapan yolcu minibüsü keskin virajda kontrolden çıktı. Yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüstekilere ulaşmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
4: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olay yerinde minibüsün altında mahsur kalan başka bir kişi olup olmadığını kontrol ediyoruz.
3: Arazinin sarp ve kayalık olması arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Saatler süren çalışma sonucu otobüsten 14 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kazada 5 kişi de yaralandı.
2: İstanbul Tem Otoyolu'nda bir tanker refüje çarparak devrildi. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Büyükçekmece'de ise bariyerlere çarpan 20 yaşındaki motokurye maalesef hayatını kaybetti.
0: İstanbul'da kaza haberleri ard arda geldi. Bu görüntüler Tem Otoyolu'nda kayda geçti. Adımköy sapağında kontrolden çıkan tanker refüje çarparak devrildi. Tankerin dorsesi araçtan ayrılarak yola savruldu. Metrelerce sürüklendi. Büyükçekmece'den de kaza haberi geldi. 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz, gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir diğer kazanın adresi Bahçeli Evler'di. Kamyonet sürücüsü kontrolü kaybederek yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
2: Motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Hazırlanan 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı ile birlikte sürücülerin güvenliği için artık çok radikal ve keskin kurallar gelecek. Ayrıntılara bakalım.
0: Motosikletlere trafikte rezerv alan geliyor. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için harekete geçti. Hazırlanan yeni eylem planıyla trafikte motosikletler için güvenli alanlar oluşturulacak. Türkiye'deki 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu oluşturan motosikletler için devrim niteliğinde adımlar atılacak.
5: Trafikte özellikle motosiklet sürücüleri büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu sorunları daha az da indirmek için yeni düzenleme yolda.
0: Bu yıl meydana gelen 138 bini aşkın trafik kazasının yarısına motosikletlerin karıştığı belirlendi. Bu büyük orandaki kazaları önlemek amacıyla 25 paydaş kurumun katılımıyla 34 performans göstergesi uygulanacak. Trafik ışıklarında motosikletler için rezerv bekleme alanları oluşturulacak. Böylece sürücülerin araçların arasında sıkışması ve kazaya kurban gitmesi engellenecek. Kontrollü şerit paylaşımı uygulaması da belirlenen pilot ilde test edilecek. Mevzuata aykırı şekilde motor gücünü yükselten veya aracın teknik yapısını değiştirenlere geçit verilmeyecek. Gece görünürlüğü için reflektif ekipmanlar, can kayıplarını azaltmak içinse ABS fren sistemleri teşvik edilecek. Denetimlerde teknolojik imkanlar en üst düzeyde kullanılacak. Trafik polislerinin yanı sıra resmi ve sivil diğer birimlerde ortak denetimler yapacak. Ayrıca ilk, orta veya üniversite çağındaki gençlere güvenli sürüş eğitimleri verilecek.
2: Bir uyarı var uzmanlardan. Yaz meyvelerinin çok fazla tüketilmesi pek çok rahatsızlığı da tetikliyor. Meyveler nasıl tüketilmeli ve ne kadar porsiyon olmalı? Yanıtına bakalım.
6: Kirazla da birlikte bademi tercih edebilirsiniz, kefiri tercih edebilirsiniz. Burada en önemli olan şey meyvenin şekerinin hızlı yükselmesini, meyve tükettiğiniz zaman kan şekerinizin hızlı yükselmesini önlemek. Bunun için de yağ ve protein kaynaklarını kullanıyoruz.
0: Kavun, karpuz, üzüm yazın en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Ancak sağlıklı bir yaşam için yaz meyvelerinin aşırı derecede tüketilmemesi gerekiyor. Fazla yenildiği zaman obeziteden şekere birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor.
6: Çok sevdiğimiz karpuz peynir ikilisi var biliyorsunuz. Fakat bu karpuz peynir ikilisini bazen çok yüksek miktarlarda yiyebiliyoruz. Burada önemli olan şey karpuzun miktarının 2 ya da 3 dilim, belki bir dilim daha. Evet, 2 dilim ya da 3 dilim, belki bir dilim daha gelebilir ama bunun üzeri kan şekerinizi çok hızlı yükseltip kilo almanıza neden olabilir. Yanına peynir sınırsız değil. Ya böyle bir tabak peynir belki tüketenler olabilir fakat böyle bir tabak değil. Çünkü peynir çok yoğun bir besindir. Normalde neredeyse 10 kilo sütten 1 kilo peynir çıkar. Dolayısıyla böyle bir parça kadar peynir, 2 dilim karpuz bizim için yeter. Çok yeterli.
7: Yaz mevsiminde birçok meyve var. Biz de bu meyveleri severek tüketiyoruz. Peki bu meyveleri tüketirken yanında hangi besinler olmalı ki bize daha fazla yarar sağlasın?
6: Tarçının içerisinde sinamik asit var. Sinamik asit içeriği sayesinde şekerli olan bütün meyvelerin şekerini dengeleyebilme özelliğine sahip. O yüzden karpuz gibi, muz gibi, özellikle muz gibi daha şekerli meyveler tüketiyorsak yoğurdumuzun içerisine ya da kefirimizin içerisine biraz tarçın ilave edebiliriz ki kan şekerimiz dengelensin. Onun dışında tabii ki üzümle birlikte Antep fıstığı gibi, badem gibi iyi yağlar içeren kan şekerinizin hızlı yükselmesini önleyecek ama aynı zamanda da üzümün içerisindeki antioksidanların daha iyi kullanılmasına destek olacak sağlıklı yağları yine beslenmenize dahil edebilirsiniz. Kabında şurada gördüğünüz gibi şöyle bir küçük ay dilimi belki iki parmağınız kalınlığında olabilir, tüketilebilir. Ancak bundan fazlasının tüketilmesi yine kan şekeri açısından riskli. Neyle tüketelim? Yanına bir kase yoğurt alalım. Belki içerisine birkaç tane fındık atabiliriz. Ve birkaç tane fındıkla birlikte bir parça kavunu tüketebiliriz.
2: Anadolu Diyarı'nda bugün Denizli'nin Sarayköy ilçesine konuk olacağız. Şimdilik ajans hafta sonunda bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Akşam saat 20.50'de satır arasında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ve o günden bugüne de ulaşım kesintisiz olarak devam ediyor. Güller ve aynı zamanda da Göller Ekspresi seferlerini yapıyor bu hat üzerinde. Abi nereye yolculuk?
1: Aydın.
0: Aydın.
1: Aydın.
0: Sık sık trene biniyor musun?
1: Genelde.
0: Nasıl tren yolculuğu peki?
1: Rahat oluyor. Hani otobüsten çok rahat.
0: Nesi rahat mesela?
1: En azından oturakların araları geniş. Rahat oturabiliyorsun. Hele numaralı oldu mu daha rahat.
0: Kaç yıldır trene biniyorsunuz?
1: 8-10 yıldır biniyorum.
0: 8-10 yıldır. Bir gelişme var mı? Mesela daha önce o kara trenler vardı.
1: Önceki kara trenlere bir Denizli'de bir bindim Afyon'a gideceğim diye 12 saatte vardı.
0: 12 saat.
1: Evet. Ha şimdi 2 saat 3 saat içine varıyorsun.
0: Değil mi? Şimdi Sarayköy'den Aydın'a kaç saat sürüyor?
1: 2 saat 15 dakika falandı. Burada 2 saattir.
0: 2 saat sürüyor. 2 saatte Aydın'dayım.
1: 2 saat içinde Aydın'da oluyoruz.
0: Hayırlı yolculuklar o zaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakan II. Abdülhamit Han'ın bu topraklarda yaşayan insanlara yönelik yaptığı en büyük hizmetlerden bir tanesiydi. Tren yolları ve o trenler. Bugün artık o trenlerden eser yok. Çünkü demir yolları gelişti, değişti. Ancak hatıralar halen daha çok taze.

0: Karaköy ilçesinde son yıllarda topraksız tarım da oldukça revaçta ve bu seraların içerisinde mis gibi kokulu çilekler üretiliyor. Gerçekten inanılmaz bir tadı var bu çileklerin. Seranın içerisi o kadar sıcak ki Gürkan Oruç yanımızda, firmanın sahibi. Gürkan abi dedi ki içeride şu anda hava sıcaklığı 44 derece. Bir an önce röportajı yapmamız gerekiyor. Gürkan abi nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi, güzel gidiyor. Şu anda sezonumuzun sonuna geldik. Eylül ayında başlamıştık 2025 yılının. Şu anda sezonumuzu bitirdik. En son reçelliklerimizi toplayıp sezonu sonlandıracağız. Ki şu anda bizim sezon aslında bitmiyor. Topraksız tarımda üretmiş olduğumuz, almış olduğumuz ürünlerden sonra bu ürünlerden tekrar kendilerimize yeni sezon için fideler oluşturmaya başlayacağız. Ve bu fideler de yine aynı şekilde toprak olmadan topraksız tarım olarak torf ve perlitlerin içerisinde oluşturmuş olacağız yeni sezon için.
0: Türkiye için çok önemli değil mi topraksız tarım?
1: Evet, bence çok çok önemli. Dünya şu anda topraksız tarım üzerine çok yoğunlaşmış durumda. Şu anda devletimizin de topraksız tarımla ilgili çok büyük teşvikleri var. Çok büyük yardımları var, hibeleri var. O yüzden tavsiyem her zaman şudur: topraksız tarımla ilgili bizim çok büyük yatırımlar yapmamız lazım. Aslında bizim geleceğimiz diyebiliriz.
0: 8000 metrekarelik bir alanda topraksız tarım gerçekleştiriliyor Denizli'nin Sarayköy ilçesinde.

Türkiye dünyada fay kırıklarının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla jeotermal zengini bir ülke. Şimdi Sarayköy'de öyle bir yerdeyiz ki aslında bulunduğumuz yer çok riskli, çok tehlikeli ama bunu da size göstermemiz gerekiyor. Çünkü sadece Sarayköy'de değil, Türkiye'nin dört bir tarafında adeta bu şekilde jeotermal kaynaklar fışkırıyor ve işte biz de o kaynağın başındayız. Şöyle biraz bir es vereceğim. Şu suyun sesine bakar mısınız? Gerçekten de inanılmaz. Yerin altından şu anda Sarayköy ilçesinde adeta bu şekilde termal sular fışkırıyor. Gördüğünüz gibi, tekrar edelim. Gerçekten çok riskli bir yerdeyiz. Çünkü bundan önceki süreçlerde burada ayakları yanan kıymetli hocalarımızın olduğunu biliyoruz. Ama bunu da bir şekilde göstermek gerekiyor. Ve işte bu

0: jeotermal kaynaklar Sarayköy ilçesinde birçok yerde kullanılıyor. Sarayköy ilçesi jeotermal kaynakların elektrik enerjisine dönüştürülme sürecine de yakından tanıklık ediyor. Hatta ev sahipliği yapıyor. Şimdi karşı tarafları gösteriyoruz size kameraman arkadaşım. Köksal Kılıç'ın o kadrajından bir taraftan borular var. Hemen arka tarafta çıkan buharları görüyorsunuz. İşte o yerin altından çıkarılan sular bu noktada, bu bölgede, Kızıldere santralleri bölgesi burası. Ve jeotermal kaynağın elektrik enerjisi üretimine dönüştüğü yerlere de en iyi örnek. Hatta Türkiye'deki en büyük enerji santrali denilebilir. İşte Sarayköy ilçesi de yine bu ilklere ev sahipliği yapıyor. Ve o üretilen enerji sayesinde bölgedeki binlerce konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Sarayköy'de irili ufaklı çok sayıda termal tesis var. Onlardan bir tanesinin sahibi Mustafa abimiz yanımızda. Mustafa abi, nasıl gidiyor çalışmalar? Bize biraz bu jeotermal kaynakları anlatın.
1: Evet, şu anda daha önce burada mağaralardan su çıkıyordu. Oraya girerdi insanlar hayvanıyla gelip çadırını kurup o mağaralarda sauna şeklinde girip çıkıyorlardı. Tabii buraya tesisler yapılınca o mağaralar depremlerde de kayboldu. Fakat yöresel olarak bizim sularımız kükürtlü su. Sıcaklık derecesi çok yüksek. Hatta kenarlarımızda enerji firmaları var. 3000 metre iniyorlar burada, 180-140 derecesine.
0: Şu anda da gösteriyor herhalde o enerji üretim alanlarını.
1: Oralarda enerji üretiliyor. Yani bir enerjinin üretilmesi için en az 100 derecenin üstünde olacak. Buradaki enerji üretime uygun.
0: Kaç derece çıkıyor su?
1: 180 ve 140 derece çıkıyor.
0: 140-180.
1: Altına girişleri sondajların en az 3000 metre derinlikte. Tabii bunu ürettikten sonra kalan suyu da tekrar geri rejeksiyon yapıyorlar. Böyle devam ediyoruz. İnşallah sonumuz daha iyi olur.
0: İnşallah.
1: Kaynaklar kesilmezse bunlar ömür boyu devam edecektir.
0: Allah daim etsin diyorum.
1: Teşekkür ederim size. Sağ olun.
0: Sarayköy'de jeotermal enerji sahasının tam da ortasındayız. Gerçekten inanılmaz görüntüler ve inanılmaz yatırımlar. Çünkü Türkiye'de son dönemlerde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çok ciddi yatırımlar ve çalışmalar var. Ve işte Sarayköy'deki bu elektrik santralleri de buna en güzel örnek. Onlarca, belki de binlerce konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor bu jeotermal enerji sahaları sayesinde. Sarayköy ilçesi son yıllarda domates üretimi konusunda da Türkiye'de oldukça iddialı ilçelerden bir tanesi. Sadece jeotermal seralarda değil, aynı zamanda örtü altı dediğimiz diğer seralarda da domates üretimi yapılıyor. Mustafa abimiz yanımızda, ellerinde de pembe pembe domatesler var. Abi, nasıl gidiyor hasat üretim?
2: Hasat üretim bu sene güzel, tonajımız iyi, fiyatlarımız da normal, çok düşük değil, iyi idare ediyor bizi. Yani bu şekilde kışın kışlık ürün, yazın yazlık ürün yetiştiriyoruz. Şu anda ısıtmamız olmadığı için yazın domates, kışın da kışlık ürün yetiştiriyoruz.
0: Şimdi burası kaç dekar bir alanı kapsıyor?
2: Burası 3000 metrekare.
0: 3000 yani metrekare.
2: 3 dönüm.
0: Ne kadar ürün elde ediyorsun?
2: Ortalama dekardan 12-13 ton civarında alıyoruz. Hedefimiz 15 tonu geçmek bu sene. Dekarda 15 tonu geçmek.
0: Yani yaklaşık 45 ton.
2: 45-50 ton civarına hedefimiz var.
0: İnşallah. Nerelere gönderiyorsunuz bu domatesleri?
2: Bu domatesleri sadece biz Denizli'de satılıyor. Yani dışarıya göndermiyoruz.
0: Neden?
2: Yani şöyle, Denizli bizim için daha cazip. Yolumuz yakın. Denizli'de tüketiliyor. Yani dışarıya gidecek kadar çok değil şu anda daha burada seramız. Yeni yeni bir 5-6 senedir yaygın olmaya başladı. O da gayet de güzel, hava iklim şartlarımız da iyi. Bir öncüler oldu, atılımcılar derken artık çoğalıyor seramız. Çoğaldıkça da artık

0: Dışarılarda gönderebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Köksal da bir taraftan gösteriyor orada. Onlar hasat edecek olan domatesler. Çok da güzel kokusu var değil mi abi bunun?
2: Evet.
1: Güzeldir. Şöyle bir güzeldir. Köksal gel bir gösterelim. Herhalde bir yarım kilo falan en büyüğü geliyor mu?
0: En büyüğü 700-800 gram falan gelir bu.
1: Oo, 700-800 evet. gram.
0: Gelir. Bunun cinsi olarak çok güzel bir lezzetli bir domatestir bu.
1: Çok güzel kokuyor. Çok güzel.
0: Güzeldir. Benim 5 senedir yaptığım bir pembe domates bu. Cinsini hiç değiştirmiyorum. 5 yıldır evet. Ama bu cinsi hiç değiştirmedim.
1: İçeride de inanılmaz bir koku var.
0: Koku var evet. Çok güzel.
1: Yani o şehirdekilerin hani birçok zaman arayıp da bulamadığı bir domates değil mi abi?
0: Bulamadan yiyebilirsiniz. Çok güzel. Lezzetlidir. Evet.
1: O zaman yiyene afiyet olsun diyelim. Evet, çok teşekkürler. Sağ ol.
0: Bir şey değil. Sağ olun.

0: Karaköy ilçesine bağlı Hisarköy mahallesindeyiz ve Attu'da antik kentinin tam da merkezindeyiz. Ve aslında Sarayköy çok kadim bir yerleşim yeri. Öyle ki bu bölgede yerleşim milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Roma dönemleri, Bizans dönemleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar burada yaşam kesintisiz olarak devam etmiş. Ve bugüne kadar çıkarılan işte bu bulgular, buluntular köyün ortasında sergileniyor. Ancak Attu'da antik kentinde tam manasıyla bir çalışma, bir kazı çalışması başlatılabilmiş değil. Ancak önümüzdeki günlerde Pamukkale Üniversitesi'ndeki arkeologlar tarafından bu kentte, antik kentte çalışmalar başlayacak ve birçok ilk belki de gün yüzüne çıkarılmış olacak Attu'da antik kentinde.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Reklam. A Haber Radyo.
5: Reklam.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Haber Radyo, 24 saat haber.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Memleketin iyiye gitmediğini ve bu tertipte gidemeyeceğini biliyor.
2: Kerem Cumhurbaşkanı altını tutamıyor.
3: Esas mesele muhalefet.
4: Sıradın ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri çareyi doğrudan doğruya üzerine almaya karar verdi.
6: Demokrasi rejimi hakka ve hakikate dayanan bir rejimdir. Haksızlığın ve hakikat dışı iddiaların hakim olduğu bir rejim değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri her gün idari davranmaya davet edenlere şunu sorarız. O zaman yurt savunmasını kim yapacaktır? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet'in ve rejimin bekçiliği görevini ve yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunması görevlerini bırakıp memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, Cumhuriyet ne hale gelir? Kim bu öne gelecek?
1: Gürkan, bir süreden beri bazı haberler alıyorum. Ben memleketin iyiye gitmediğini ve bu tertipte gidemeyeceğini biliyorum. Bütün kötülüklerin, bütün dertlerin başı bugünkü politikacılardır. Bunların arasında ben şimdiye kadar memleketim.

0: severine rastlamam. Deyim yerindeyse hepsi hain. Onların oluşturduğu meclisten de hayır yok.
1: Zaten bizim sıkıntımız hep bu oldu. Biz üstün iradeyi kabul edemedik. Üstün yasayı da kabul edemedik. Ve hep işte geliyor gene haraskar zaten. Memleket batıyor, kurtaralım. Oradan da o çıkıyor. Yani. 12 Mart muhtırası da odur netice itibariyle.
2: Kalemi aldık, bitirdik. Fakat bir saat aşağı yukarı bekledik imzalamak için. Çünkü ağır bir karar yani.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

0: Başbakan odası olarak çalıştığım odada oturduğum koltukta dar ağaçlar var. Bir başbakan asmak seçilmiş bir halkın reyiyle gelmiş parlamentonun üstüne çıkmış başbakan asmak aslında halkın iradesini asmaktır ve parlamentoyu asmaktır. Devleti asmaktır. Ama bu olmuş, tamam, ne yapacağız? Devlet bizim devletimiz. Devleti kurtaracağız. Devletin aldığı yarayı tamir edeceğiz.
1: Bütçeyi vurdu bir tanesi aslına. Çocukların birisinin başı yarıldı orada. İçeri girdiler, duruşma başladı. Duruşmada mahkemeye itimadınız var mı diye usulen soruluyor ya. Deniz kalktı. Kapısında dipçikle kafa yarılan bir mahkemenin adaletine nasıl itimat edelim dedi.
0: Diyor ki, menderesi astık seni de asarız. Dedim ki, menderesi asmış olmakla cinayet işlediniz. Kim astıysa cinayet işledi. Yani katilliğe kimsenin tarif olmaması lazım. Halk hizmetine çıkanlar yolları cehenneme de gitse gider.
2: Kendi işimizi yapmakla hani meşgul olmamız lazım gelirken istemeyerek başka alanlara çekildik. Yani bundan bir sevinç duymak falan mümkün değil. Yani bunlar beni üzen konular ama tabii mecburduk bir hareket yapmaya. Çünkü biraz daha saf saf durduk. Başka türlü bir hareketle Türkiye'de karşılaşmadık.
0: Bir demokrasiye, bir cumhuriyete ve bir parlamentoya bir kişi, iki kişi sahip çıkarak bir yere varmışsınız. Gönül isterdi ki herkes ayağa kalksın. Esas mesele muhalefetindir. Muhalefet kalkıp diyecek ki ne oluyor?
3: Teşebbüse geçmiş olan ordu uzun zamandan beri devam eden ısrarın ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor.
0: Hep kuzu gibi. Tek ses yok ki, arkamda güç yok.
4: Bugün başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
5: Şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
0: Ve Türkiye'yi ben o gün onların hepsinden daha iyi biliyorum. Yapılabilecek bir şey varsa ben yaptım geliyorum zaten. Benim hızımı kesti. Ben yapamayacağım da onlar mı yapacaktı?
4: Şayet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem idareyi hem savunmayı yürütmesi memleket menfaatleri için en doğru yol olsaydı 1961 Anayasası seçimi, parlamentoyu, ona dayanan sivil idareyi derpiş etmez idi.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri darbenin hemen ardından başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar olmak üzere Demokrat Parti milletvekillerini ve bütün Demokrat Parti sorumlularını ve aralarında askerlerin ve polislerin de bulunduğu birçok bürokratı tutuklamıştır. 1924 Anayasası'yla kurulan Genç Cumhuriyet, askerlerin müdahalesiyle son buluyordu. Türkiye, Milli Birlik Komitesi adı altında ülkeyi yönetecek olan o isimleri şimdi yakından tanıyacaktı. Artık darbeyi planlayan ve gerçekleştiren 37 rütbeli subayla Orgeneral Cemal Gürsel ülkenin kaderini çizmeye hazırlanıyor.
1: Bu abdest bunun ülkede 50 sene namaz kaldırabilir.
0: 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle CHP'nin 23 yıllık hükümeti muhalefet konumuna düşmüştü. Seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti %52.7 oy alarak 408 milletvekilliği kazanıyor. Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti Genç Cumhuriyet'in yönünü çizmeye hazırlanıyor.

0: İkinci Dünya Savaşı'nın tüm dünyaya yaşattığı yoksulluk hafızalardan silinmemiş, farklı ülkelerde olduğu gibi değişim isteği, halkta Demokrat Parti'ye olan sempatiyi daha da arttırmıştı. Uzun yıllar ülkeyi kendi otoritesiyle yöneten tek parti iktidarı, kansız ve hilesiz bir seçimle yerini bir başka partiye bırakıyordu. Menderes, Cumhuriyet'in 19. hükümetini kurdu. 23 yıl boyunca ülkeyi yöneten bürokratik oligarşi, Menderes hükümetini hedefe oturtacaktı.
1: Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?
0: 1950'de iktidar olan Demokrat Parti'nin 1954 ve 1957 seçimlerini de kazanması, demokrasinin ülkede oturtulması adına önemliydi. Ancak demokratik kurumların yeteri kadar geliştirilememesi, müdahaleye açık bir siyasi zemin ortaya çıkarıyordu. Bu durum, siyasi iktidara karşı harekete geçen darbecilerin darbe sonrasında siyaset kurumundan ve halktan bir direniş görmemelerine zemin hazırlamıştı. 1946'da demokrasiye geçişte ilk adımlarını atan Türkiye, 1950'de demokratik yollarla iktidarını değiştirebilmiş ve tüm zorluklara rağmen büyük krizlerle karşılaşmamıştı. 1957'ye kadar da iki partili siyasi yapı devam etti.
2: Benim çok dalgın, düşünceli ve üzgün gördüğüm bir dönemdir rahmetli babamın. Genellikle evde kaldı, pek dışarıya çıkmadı. Daha çok Mükerrem Bey'i hatırlıyorum o sırada. Belki birkaç isim daha olabilir. Ama 55'te kendisi yeni hükümeti oluştururken dalıp gittiğini, çok düşünceli olduğunu ve üzgün olduğunu, o yüz haliyle, evde o bulunuşuyla böyle dün gibi gözümün önündedir.
0: Ancak 1957'den sonra başlatılan provokatif olaylar Demokrat Parti iktidarının yıpratılmasıyla sürmüş ve CHP yeniden alternatif olarak milletin önüne çıkarılmıştı. Menderes ilk yıllarında dış kredi kaynakları bulmada başarılıydı ve tüm bu kaynaklardan yararlanacaktı. Kore'ye asker gönderilmesi ve NATO'ya giriş vizesinin alınması uluslararası koşulları Türkiye'nin lehine çevirecekti. Tarımda makineleşme sağlandı. Karayolları politikasına hız verildi. Köyler kasabalara, kasabalarda kentlere bağlanıyordu.

0: 2 Mayıs 1954 seçimlerinde ise Demokrat Parti gücünü iyice arttırdı. Oy rekoru kırıldı. Demokrat Parti 502 milletvekilliği kazanacaktı.
1: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's foreign secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus.
0: 1955'ten itibaren başlayan dünya genelindeki ekonomik durağanlık ve aynı dönemde Kıbrıs görüşmeleri sonrasında patlak veren 6-7 Eylül olayları Türkiye'de sıkıntılı bir sürecin yaşanmasına neden oldu. Kıbrıs konusunda Londra'da ikinci tur görüşmeler yapılırken 6 Eylül 1955 gecesi İstanbul'da bazı gazetelerin Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atıldığını yazması üzerine azınlıkların hedef alındığı olaylar başladı. Ağırlıklı olarak Rumlara karşı yönelen olaylarda çok sayıda kilise, dükkan ve otel saldırıya uğradı. Bir papaz da olaylar sırasında hayatını kaybetti.
2: Menderes telefon etti. Bütün bunları anlattım. Bana dedi ki çağır dedi vekil arkadaşlarını, baş vekalette toplanın. Biz örfü idare ilan edeceğiz. Ve yarın sabahleyin ilk uçakla İstanbul'a gelin. Daha Yeşilköy'üne ayağımızı değdirir değdirmez 6-7 Eylül olaylarının tesirleri oraya kadar gelmişti. Vilayet merkezine gelinceye kadar İstanbul tarafına da serahat etmiş. Vilayet merkezinde Adnan Bey'i çok perişan, çok üzgün, çok meyus, çok sıkıntılı gördüm. O güne kadar hiç onu böyle perişan, ümitleri kaybolmuş görmemiştim.
0: 6-7 Eylül olayları sonrasında bazı milletvekillerinin ceza yasasına ispat hakkı getirilmesini istemesi kargaşaya yol açtı. Hükümetin karşı çıktığı yasa tasarısının kabulü için çalışan 9 milletvekili Demokrat Parti'den ihraç edildi. Bunun üzerine 10 milletvekili de Demokrat Parti'den istifa etti. 15 Ekim 1955'te Demokrat Parti Büyük Kongresi yapıldı ve Menderes tekrar genel başkan seçildi. ...27 Ekim 1957 seçimlerinde Demokrat Parti %48 oy alarak 424 milletvekili çıkardı. CHP'nin milletvekili ise 186 oldu. 1957 seçimlerine doğru siyasi arenada sertlik günden güne artıyordu. Bu tarihten itibaren artmaya başlayan ekonomik darboğaz ve siyasi gerilimler Demokrat Parti'nin dengesini bozuyor. Asker, Menderes hükümetinin bir an önce devrilmesi için planlarını devreye sokuyordu.
3: Milli Savunma Bakanı kendisinden şöyle bir 15-20 adım açıkta bulunan Genelkurmay Başkanı'na ve yanındakilere bakarken Genelkurmay Başkanı'na parmağından böyle yanına çağırmak üzere parmağını oynatarak işaret yapmış. Buna Genelkurmay Başkanı çok sinirlenmiş. Azarlarcasına bağırmış. Sen kimi çağırıyorsun? Nasıl çağırıyorsun? Gibilerde. Teskin edilmiş iki tarafta. Ama bu durum sanki havadan telsizle veriliyormuş gibi mürettep kolordu subaylarına intikal etmiş. Bu durumda mürettep kolordunun komutanı yanında tümen komutanlarını, alay komutanlarını alıp şöyle bir 8-10 kişilik bir grup halinde tören üniformalarıyla gelip kılıçlarıyla selam vererek Genelkurmay Başkanı'nın karşısına çıkmışlar. Demişler ki efendim çok üzüldük. Sizden emir bekliyoruz. Emredin şimdi başta Celal Bayar olmak üzere hepsini içeri tıkalım. Genelkurmay Başkanı zamanı vardır. Ben bu işi daha başka türlü çözümlerim şudur budur yollu. Bunları yatıştırıp geri göndermiş.
0: 1960'a gelindiğinde ise Türkiye artık geri dönülemeyecek bir kaos ortamının içine sürüklendi. Darbenin ayak sesleri, gün geçtikçe hissediliyordu. Türkiye'de askeri vesayet sisteminin tesisini bir gelenek haline dönüştürmek isteyen güçler, 1960 darbesine giden süreçte bu geleneği oturtmak için her yolu denemişti. Cumhuriyetin kuruluşunda etkin bir role sahip olan asker, kendilerini kurulan devletin ve Atatürk ilkelerinin bekçisi olarak görüyor. Atatürk ve İnönü dönemlerinde siyasete hiçbir şekilde karışmayan asker, çok partili hayata geçildikten sonra müdahale için planlar yapmaya başlamıştı. Öyle ki darbe sürecinde planladıkları değişikliklerle sistem üzerindeki vesayeti yıllarca oturtacaklarına inanıyorlardı. Keza seçilmişler kontrolden çıktıklarında müdahale için hazırladıkları zemin daha da etkili olacaktı. Oligarşik bürokrasinin dışına çıkılmamalıydı. Yeni Cumhuriyet sınıfının yönetimi elzemdi. Ve asker İsmet İnönü'yü ordunun büyük komutanı olarak görüyor, ona karşı büyük bir sevgi besliyordu. CHP ise açık bir şekilde askeri destekliyor ve onun nimeti sayılan darbelerden faydalanmak istiyordu. Menderes 27 Mayıs 1960 günü Kütahya'da Albay Muhsin Batur tarafından gözaltına alınarak Ankara'ya götürülecek. Daha sonra da diğer tutuklu Demokrat Parti üyeleriyle Yassıada'da hapsedilecekti. Darbeci subaylarsa Cemal Gürsel başkanlığında kurulan Milli Birlik Komitesi ve kurucu meclisle beraber ülke yönetimini devraldı. Menderes ve diğer Demokrat Parti üyeleri ise bulundukları Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından yargılanmaya başladı.
4: Çok heyecanlıyız. Neden? Çünkü bir dönemi yönetmiş, bir döneme imzasını atmış başbakan yargılanacak. Kimi ona oy vermiş, kimi sempatiyle izlemiş, kimi kızmış, kimi sevmiş. Divan üyeleri arasında da böyle düşünenler vardı. Bu toplumun insanlarıydık.
5: Muhterem dinleyiciler, yıllar yılı Türk milletinin mukadderatını elinde tutmuş olan bir zümrenin 10 yıl boyunca yaptıklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kürk yaran analizi dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
6: Türk milleti adına yargı hakkını kullanmaya yetkili Yüksek Adalet Divanı'nın çalışmalarını açıyor.
7: Böyle büyük şey mizansenle Yassıada'da ve de suçlamalar, bir garip suçlamalarla başladı. Şöyle ki bebek davası, köpek davası, bunlar yargı cıvıttı.
8: Bu kadar küçük bir meseleden dolayı böyle yüksek bir mahkemenin huzuruna çıktığım için en büyük cezayı çekmiş bulunuyorum. 6-7 Eylül kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
9: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi kim idare etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hase Mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir?
8: Arz ettim bunu. Her milli hareketi takip etmekliğime, bekleklerimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman Efkar-ı Umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Ve binaenli bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
0: 27 Mayıs darbesini yapan juntacıların özel olarak kurdukları mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı'nda 13 davadan yargılanan Menderes, bebek davası dışındaki bütün davalardan suçlu bulundu.
10: Müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu bir defa başsavcı beyefendi ifadeleri tertibin vukuunun muhakkak olduğu esasına istinaden
5: ifade ederek irad edilmiş ve tevcih edilmiş bir sual oluyor. Halbuki biz bunun böyle bir tertibin mevcut olmadığını iddia etmekteyiz.
11: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumlar olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: Mahkeme 9 ay 27 gün süren yargılama sürecini sonunda aralarında Menderes'in de olduğu 14 kişinin idamına, 31 kişinin de ömür boyu hapse mahkum edilmesine karar verdi. Geri kalan 418 sanığa ise 6 ayla 20 yıl arasında değişen hapis cezaları ve beraat kararı verildi.
12: Sanık Celal Bayar. Türk Ceza Kanunu'nun 146 taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle.
0: Cemal Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961 tarihinde sabaha karşı idam edildi. Menderes ise 17 Eylül 1961'de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden sağlam raporu alınmasının ardından İmralı Adası'na götürüldü. İdam kararı yüzüne okundu. Menderes'in dilinden "Allah milletimize zeval vermesin" cümlesi döküldü. Menderes saat 13.21'de İmralı Adası'nda idam edildi.

0: Darbe yeni bir anayasa demekti. Hazırlanıyordu o yeni anayasa. 6 Ocak 1961 günü toplanan meclis, yeni anayasayı hazırlamak için acilen bir anayasa komisyonu seçti. Çalışmalara başlayan komisyon, hazırlanan çeşitli taslakları inceleyerek Temsilciler Meclisi'ne verdi. Mecliste 9 Temmuz 1961 günü halk oyuna sunulacak metni kabul etmişti. Ancak zaman geçtikçe ilginç gelişmeler kendini gösterecekti. 1961 darbe anayasasını bu sefer de 27 Mayıs darbesini yapan askeri junta üyeleri beğenmemeye başlayacaktı. Darbe sonrasında atılan tüm adımların amacı yönetimi siyasal elitlerden alarak tamamen bürokratik kadrolara vermekti. Anayasanın başlangıç bölümünde 27 Mayıs darbesi meşrulaştırılıyor ve darbe halkın direnme hakkının bir sonucu olarak gösteriliyordu.
1: Aziz Türk milleti, birazdan bir memlekette cereyan eden ve milleti süratle korkunç bohranlara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş kavgasına da götürmekte olduğunu her aklı başında vatandaşın takdir ettiğini tahmin. Bu hal nereye kadar gidecek? Bu feci akıbete hissiz ve alakasız seyirci mi kalmak lazım? İşte vatandaşlarım, bu ahvali ızdırap içinde aylardan beri düşündüm ve bu cevaata çıkar yolları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politika ihtirasının şuurlarına verdiği bozukluk dolayısıyla dinlemediler ve işi zorla yürütmek sevdasına düştüler. Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
0: Bu yaklaşım Türk siyasi tarihinin daha sonraki darbelerine de gerekçe olacaktı. 27 Mayıs sonrasında anayasayla getirilen yeni kurumlar askeri vesayet sisteminin kurumsallaşmasını sağladı. Çift meclis uygulamasına geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Senato'dan oluşacaktı. Millet Meclisi, nispi temsil sistemiyle seçilen 450 milletvekilinden oluşurken, Senato, çoğunluk sistemiyle seçilen 150 üye ve eski Milli Birlik Komitesi üyeleriyle eski cumhurbaşkanları ve cumhurbaşkanı tarafından atanacak 15 üyeden oluşacaktı. Senato üyesi seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş ve üniversitede okumuş olmak şarttı. Ve Senato, kurulu düzenin garantisi olarak görülmekteydi.

Türkiye'de darbeciler o yıllarda yeni anayasal sistemi kurmaya çalışırken, dünya tarihi için 60'lı yılların sonu tam anlamıyla bir değişim evresi olacak. ...1968 dünyada gençlik örgütlerinin demokrasi adına ayaklanma yılı.

Öğrenci eylemleri Batı Avrupa'yı, Kuzey Amerika'yı, Orta Doğu'yu, Asya ülkelerini ve hatta Doğu Bloğu ülkesi olan Çekoslovakya'yı bile etkiledi. Öyle ki Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da başlayan olaylara 68 Baharı adı verilecekti. ...60'lı yıllarda üniversite işgallerinin başlaması tarihi açıdan elbette yeni değildi. Ancak yeni olan o yıllarda öğrenci hareketlerinin sadece 3. Dünya ülkelerinde ya da Avrupa'da değil... ...hemen hemen her yerde ve aynı zaman diliminde başlamış olmasıydı.

0: seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and want. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive.
1: 1950'li yıllardan sonra kapitalizm değişiyor. Sömürgecilik tasfiye ediliyor. Amerika dünya pazarına yönelip sermaye akışına uluslararası bir boyut kazandırıyor.
2: The whole situation is critical in the extreme. We happen to be very fortunately for ourselves the strongest nation in the world today, certainly economically.
1: Ekonomideki bu değişiklik farklı ülkelerin ekonomik düzeylerini de etkilemeye başlayacaktı. Toplumsal sınıflar içerisinde farklı bir yapılanma ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da siyasal ve kültürel farklılaşmalar belirginlik gösteriyor. Daralan siyasi ekonomik özgürlükler farklı coğrafyalardaki gençlik hareketlerini beraberinde getirecekti. Yaşam alanları giderek daralıyor, değişim denen boyunduruk hamlesi özellikle gençleri rahatsız ediyor. 1968 yılında meydana gelen olaylar sadece o yıllar içerisinde

gerçekleşmekle kalmamıştı. Sonraki yıllarda da devam edecekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan 60'lı yıllara toplumsal sorunların giderek artması ve yaygınlaşması, 1970'li yılların sonlarına kadar devam eden olaylar zincirinin en büyük halkalarını oluşturdu.

İkinci Dünya Savaşı yıllarını izleyen yaklaşık 35 senelik süreç kapitalizmin altın yıllarıydı. Dünya ekonomisinden en büyük payı Amerika Birleşik Devletleri alırken, savaş sonrası ekonomisi bozulan, toplumsal sorunlar yaşayan Avrupa'da kapitalizmin sınırları zorlanmaya başlandı.

ekonomik anlamda yeni sistemin getirilerinden Batı'ya göre daha az fayda gören 3. dünya ülkelerini hareketlendirecektir. Batı kazanırken onlar kaybediyordu. Talepleri vardı. Kapitalizmin altın çağını yaşadığı bu dönemde dünya kapitalist sisteminin uydusu konumundaki metropoller 20. yüzyılda karşılaştıkları en büyük toplumsal muhalefet dalgasıyla karşı karşıya kalacaktı. Yaşanan olaylar ve o olayların ortaya çıkış şekli adeta sıralanmıştı.

0: Vietnam Savaşı,
1: it's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Aya seyahat,
2: I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Martin Luther King, Robert Kennedy'nin öldürülmeleri ve Prag'da Sovyet tankları.
3: This is Radio Prague, Czechoslovakia. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning.
0: ...1968 dünyanın dört bir yanında milyonlarca gencin değişim isteme yılıydı. Dünyanın büyük kısmının daha önce kapitalist ülkeler tarafından sömürgeleştirilmiş olması... ...üçüncü dünya ülkelerini sosyalist bloğa yakınlaştırıyordu. Sömürge veya henüz sömürgecilikten kurtulmuş ülkelerin çoğunda... ...üçüncü dünyacı bir ideoloji hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri siyasetine ve bu siyasete kayıtsız kalan, çoğu zaman buna eşlik eden Avrupa ülkelerine, üçüncü dünya ülkeleri de tepki göstermekteydi. Bu tepki zaman içerisinde bloklar oluşturmakta ve sosyalist bloğa doğru kaymalar giderek artmaktaydı. Gösterilen tepkiler zamanla artmakta ve nihayetinde Vietnam Savaşı'nın ve savaş karşıtı hareketlerin başlamasıyla birlikte devam eden olaylar zinciri kutuplaşmayı giderek belirgin kılıyor. Dünya genelindeki bu hareketlilik, Türkiye'de daha önceki yıllarda başlamış olan gençlik hareketlerine ivme kazandıracaktı. Ve Avrupa'da büyüyen o güçlü dalganın Türkiye'ye ulaşması çok da uzun sürmedi.

1956'dan sonra çok partili hayata geçilmesi, 1950 seçimlerinde CHP'nin iktidarı kaybetmesi ve Demokrat Parti'nin 1960'lı yıllara kadar sürecek olan iktidarı Türk siyasal tarihinde yeni bir dönüm noktasıydı. Demokrat Parti daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi diyor. Türkiye'de büyük bir heyecan ve beklenti oluştu. Toplum ekonomik anlamda yeni yatırımlara, köylüye yönelik kadınlara, eğitimde köklü reformlara ve dini yasakların kalkacağı yönündeki sözlere destek vermiş, evet demişti. Bu süreç özellikle 1950'lerden sonra Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve toplumsal yapısında önemli gelişmeler ortaya çıkardı. Ekonomik değişim eğitim kurumlarını kökten etkilemiş, köyden kente göçü de hızlandırmıştı. Ve bu değişim toplumsal yapının her alanında kendini göstermeye başlamıştı.

0: 1950'ye kadar Atatürkçü gençliğin devletle önemli bir çatışması yoktu. Demokrat Parti'nin iktidar olmasıyla birlikte partinin muhafazakar yapısı seçkinci elitleri endişelendiriyordu. Devlet politikasında bir değişim istenmiyor, sürekli tehlike çanları işaret ediliyordu. Demokrat Parti iktidarına karşı başlatılan siyasal ve sosyal baskı toplumda ince ince işleniyor, halk sokaklara davet ediliyordu. Üniversiteler, asker ve sivil toplum kuruluşları yan yana getirilecekti. 1958'lerde başlayıp geliştirilen, büyütülen bu plan 27 Mayıs darbesinin zeminini hazırlamış, Türkiye tarihinin ikinci askeri müdahalesine doğru yol almıştı. Altmış darbesiyle birlikte bir türlü toparlanamayan siyasi ve ekonomik istikrar 70'lere doğru Türkiye'yi tam anlamıyla sefaletin uçurumuna sürükledi. Ülkedeki siyasi toplumsal dinamikler patlama noktasındaydı. İşçi ve öğrenci eylemleri, ekonomik değişiklikler, toplumda büyüyen politik çatışma ve dünyadaki gelişmeler hayli tehlikeli bir sürece işaret ediyor. ...1961 seçimlerinde Demokrat Parti'nin yokluğunda birinci olan CHP'nin ileriki dönemlerde kurduğu koalisyonlar birer birer dağılınca halk 1965 seçimlerinde yeniden tek parti iktidarını seçecekti.
1: Babam da bir köylü, o da sağduyulu bir insan, yalnız o tabii çok gün görmüş bir insan. Ona da sordum, ne yapalım? Dedi ki, insanlar bir yerde ülkesine lazımdır. O kanaata geldiysen bundan imtina edemezsin. Yakın maziye baktığımız zaman rahmetli Adnan Bey'in kaderine çok üzülmüştür. Bundan gelebilecek bir takım sıkıntıları ne yapalım, çekeriz. Yani zamanı geldi. Zamanı geldi, ver kararını. Benim rızamı soruyorsan, benim rızam mevcut. Ondan sonra ben, evet ben bu işe varım dedim.
0: Menderes çizgisini devam ettiren genç bir siyasi figürün başında olduğu Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğiyle başlayan Süleyman Demirel, 1965'te yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi'nin başındaydı. Demirel %52.8 oyla 240 milletvekili çıkarırken CHP %28.7 oyla yenilgiye uğradı.
2: İnsan hak ve hürriyetlerine dayanan hukuk devletini bütün icatlarıyla gerçekleştirmek, diğer taraftan iktisat

0: Partisi'nin meclise girmesi ve DİSK, dev sol gibi yapıların güçlenmesi gibi nedenlerle artan sol faaliyetlerden ordunun duyduğu rahatsızlık, Demokrat Partilerin siyasi haklarının iadesine ordu içerisinden gelen tepkiler, sokaklarda ve üniversitelerde şiddet olaylarının görülmeye başlaması gibi nedenler siyaseti tam anlamıyla baskı altına aldı.
1: Baktım.
2: Diyor ki, medrese astık seni dansarsın. Kâp bu. Ben çıktım, dedim ki böyle bir pusla geldi bana oradan bir yerde. Dedim ki Menderes'i asmış olmakla cinayet işlediniz. Kim asılsa cinayet işledi. Yani katilliğe kimsenin talibi olmaması lazım. Fakat ben bir şey söyleyeyim. Halk hizmetine çıkanlar yolları cehenneme de gitse gider.
0: ...1968'deki şiddetli olaylar daha sonraki süreçte giderek yerini Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşıtlığına bırakıyordu.
1: Ondan sonra geldim bakandan kurul toplantısı. Faruk Sıkan İşleri Bakanı. Ahmet Topaloğlu, Milli Savunma Bakanı. Sordum Sayın Topaloğlu. Söyle bakalım bakanlar kuruluna. Böyle bir durum var. Bu durumda ne çıkarıyorsun? Fakat rahatsızdır ortalık dedi. Sonra Faruk Sıkan'a sordum İçişleri Bakanı var. Doktor sen ne diyorsun? İhtilal olur dedi. Şimdi bir hükümet. Şimdi ordunun başındaki Genelkurmay Başkanı altımı tutamıyorum diyor. Cumhurbaşkanı Allah aşkına etmeyin, eylemeyin. Memleket fenaya gidiyor diyor. Türkiye'nin bütün sorumluluğunu taşıyan adam ne yapacak? O benim. Ben ne yapacağım? Koy ver gitsin diyeceğim. 15 dakika sonra çıkacak. Koy ver gitsin diyeceğim. O zaman ülke ya ihtilale gidecek yahut başka türlü hoşnutsuzluklara gidecek.
0: Özellikle üniversitelerde yükselen Amerikan aleyhtarlığı 6 Ocak 1969'da Amerika Birleşik Devletleri elçisi Robert Comer'in Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaretiyle yeni bir boyut kazanacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin elçisinin üniversite içerisinde olduğunu öğrenen sol görüşlü öğrenciler rektörlük binası önünde toplanmaya başladı. Elçilik makam arabasını görür görmez de önce ters çevirecek, sonra da yakacaklardı. Büyükelçi arabasının yakılması üzerine ilginç bir açıklamada bulunacaktı. Müttefik bir ülkenin temsilcisinin büyük bir Türk üniversitesi rektörü tarafından öğle yemeğine davet edildiği bir sırada otomobilinin ufak bir müfrit grup tarafından ateşe verilmesi gerçekten üzücü bir husustur. Böyle bir olayın ODTÜ'de bizzat Birleşik Amerika'nın dostane destek sağlamış olduğu bir okulda cereyan etmiş olması bilhassa şayanı teessürdür. Savcılık yakma olaylarına karışan 9 öğrenci için yakalama kararı çıkardı. Olayların büyümesi üzerine ODTÜ'de eğitime bir ay ara verildi. O dönemde sayıları gittikçe artan sosyalist örgütlenmelerin en büyük eylemi ise Amerikan 6. filosunun Türkiye ziyaretleri üzerine gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri elçisinin arabasının yakılması olayından sonra 1969 yılının en önemli gelişmesi 16 Şubat 1969'da gerçekleşen ve tarihe kanlı pazar olarak geçen olaylardır. 10 Şubat'ta 6. filonun İstanbul'a gelmesi üniversiteleri tekrar hareketlendirmişti. Sayıları 20'yi bulan öğrenci örgütleri Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'na çektikleri telgraflarla filonun İstanbul'a gelişinin engellenmesini istediyse de olmadı. Daha önceki gösteriler sırasında Atalay Savaş ve Vedat Demircioğlu adlı öğrencilerin ölmesi henüz unutulmamış, yaşanan anıları tazelemek amacıyla Vedat Demircioğlu'nun bayrağı 11 Şubat'ta Beyazıt Kulesi'ne asılmıştı. 13 Şubat'ta kız öğrenci ve kadınlardan oluşan bir grup üzerinde ya istiklal ya ölüm yazılı siyah bir Türk bayrağıyla Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet'e kadar yürüyüşe geçti. Özellikle Beyazıt Kulesi'ne Vedat Demircioğlu posterleriyle birlikte kızıl bayrakların asılması

0: çalışması, 12 Şubat'taysa Türk bayrağını yarıya indirme girişimi sağ görüşlü öğrenci örgütlerinin sert tepkisine neden olacaktı. 14 Şubat'ta Beyazıt Meydanı'nda Milli Türk Talebe Birliği öncülüğünde büyük bir bayrağa saygı mitingi düzenlendi. Tarihler 15 Şubat'ı gösterdiğinde ise İzmir ve Trabzon'da 6. Filo'ya karşı düzenlenen mitinglerde 14'ü ağır 130 kişi yaralandı. Sağ ve sol görüşlü öğrenci örgütleri arasında 6. Filo konusunda devam eden karşılıklı miting ve gösteri restleşmeleri 16 Şubat'a kadar artarak devam etti. ...16 Şubat 1969'da Taksim Meydanı'nda Amerikan emperyalizmine ve 6. filoya karşı öğrenci örgütleri ve işçi sendikalarınca emperyalizme ve sömürgeye karşı işçi yürüyüşü düzenlenecekti. Aynı gün sadece öğrenci kuruluşları da Dolmabahçe ve Beşiktaş camilerinde toplu namaz kılma eylemi için çağrıda bulundu. Bir el yine öğrenciler üzerinden kaosun tam da ortasına çekiyordu Türkiye. Her iki grubun Taksim Meydanı'nda karşılaşmaları sonrasında başlayan taşlı sopalı kavga askeri birlikler tarafından zorla bastırıldı.
1: Devrim isteniyor. Yeni düzen isteniyor. Yeni düzenin ne olduğu bilmeden yeni düzen isteniyor. Böyle cereyanlar var dünyada. Ki bunların çoğunun anlamsız olduğu görülmüştür. Ama çok ağır adam ayrılmıştır. İşte bu kargaşa içerisinde bizim üniversitelerimize de olaylar gelmiş. Sokaklarımıza bu olaylar sirayet etmiştir.
2: İki taraf diye adlandıracaksak o dönemin öğrenci hareketlerini, bunlardan bir tarafı Marksist-Leninist bir dünya görüşüyle, materyalist bir anlayışla, antidemokratik bir Türkiye oluşturmanın gayret içerisinde hareket eden kesim. Diğer tarafsa aynen bir vücudun refleks noktaları gibi bir milletin de refleks noktaları vardır. İşte bu milletin refleks noktaları olarak gördüğümüz milliyetçilik hareketleri tabii milletin refleks noktasına dokunulunca, yani milli değerlerine dokunulunca, İstiklal Marşı'na dokunulunca, bayrağına dokunulunca, vatanın bağımsızlığına ve milletin bütünlüğüne, birliğine dokunulunca bir tabii refleks halinde milliyetçilik hareketleri de gelişti ve Türkiye satında organize hale dönüştü. Türkiye'de yoğun bir gençlik hareketi oluştu. İşte bu gençlik hareketinin oluştuğu dönemde milli düşünceye sahip yerli, ülkenin bölünmez bütünlüğünden ve milletin birliğinden yana olan, doğrudan doğruya Türk milletinin inançlarının hayata hakim olmasını arzu eden Türk gençliği de tabii refleksler halinde bu olaylara karşı durdu.

16 Şubat 1969 tarihi gençlik hareketleri için silahlı mücadele fikrinin yerleşmesinde en önemli dönüm noktalarından biri oluyor. Kanlı pazar artık silahların konuşacağı günleri işaret ediyor, toplumsal travmanın derinleşmesine yön veriyor. İlk fişek çakmış, sol görüşlü öğrenciler 20 Eylül'de Beşiktaş'taki bir özel okulu sömürüldükleri düşüncesiyle basmıştı. Silah ve molotofların kullanıldığı saldırıda Orman Fakültesi öğrencisi Mehmet Cantekin öldürülmüştü. 7 kişi de ağır yaralıydı. 21 Eylül'de ise Milli Türk Talebe Birliği'ne ait bir spor salonunda patlama yaşanacaktı. Patlamada bir öğrenci ağır yaralandı. 23 Eylül'de ise İstanbul'a gelen ODTÜ öğrencisi Mustafa Taylan Özgür, Beyazıt Meydanı'ndaki bir gösteri sırasında sırtından vurularak öldürülecekti. 14 Aralık'ta da solun kalelerinden sayılan Yıldız Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde Bahtal Mehmetoğlu adlı öğrenci katledildi. Üniversitelerin tamamına yakınında görülen boykot

0: ve işgaller 1969 yılının yaz aylarına doğru yoğunlaşıyordu. 1970'in başlarında ODTÜ'de solcu öğrencilerin başlattığı olaylar, polisle öğrencilerin çatışmaları muhtıranın gerekçelerinden birini oluşturacaktı. ODTÜ öğretim görevlerinden Bahri Savcı, Cumhuriyet gazetesine yazdığı bir yazıda öğrencilerin daha fazla eylem yapmasını istiyor, ülkenin geleceği için solcu gençlerin sokağa dökülmeleri çağrısı yapıyordu. Kaçırma olayları ve banka soygunlarında artış yaşanmıştı. O günlerde Türkiye, 1969'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin işgaline öncülük eden ve hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra Filistin'e kaçan bir ismi daha yakından tanıyacaktı. O isim Deniz Gezmiş'ti. 1970'te Türkiye'ye dönerek Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adı altında bir örgüt kuran Gezmiş ve arkadaşları, banka soygunundan Amerikalı askerlere yönelik kaçırma eylemleriyle öne çıkacaklardı. Türkiye'nin o karanlık atmosferinde silahlı çatışmaların bir tarafı olan Gezmiş ve arkadaşları muhtıradan tam bir hafta önce, tarihler 4 Mart'ı gösterdiğinde, Ankara Balgat'ta 4 Amerikalı askerin kaçırılması olayına imza atacaklardı. Ankara gece 1.30 sıralarında gerçekleşen bu eylemle sarsılmıştı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları $400,000 fidye istiyorlardı. Aksi halde Amerikalı askerleri kurşuna dizeceklerdi. MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a acil koduyla bir bilgi notu gönderdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aldığı ve emniyete verilen bilgilerde bu kabil olaylara ODTÜ'nün sahne olduğu ve 201, 204, 210 numaralı odalarda dev genç militanlarının bütün bu hareketleri planladığı ve bunların Yusuf Küpeli, Mahir Çayan grubuna bağlı olarak faaliyette bulundukları tespit edilmiştir. Yakalanan şahsın bugün alınan ifadesinde kendisinin ODTÜ'den çıktıkları ve kendisinden başka Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mete Ertekin, Hulusi ismindeki arkadaşlarının bu işte metaller oldukları bildirilmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanımız önümüzdeki salı günü ordu komutanlarını çağırarak kuvvet komutanlarıyla birlikte toplantı yapacağını ve karar alacağını, bu işlerin artık bugünkü hükümetle halledilemeyeceğini, Sayın Cumhurbaşkanımıza önümüzdeki günlerde giderek maruzatta bulunacağını ve işi halletmeleri teklifinde bulunacağını, Sayın Cumhurbaşkanı bu işe el koymazsa çaresiz işe el koyacaklarını bildirmişlerdir. MİT'in acil koduyla gönderilen bilgi notunda Fuat Doğu, olayların devam etmesi durumunda askerlerin yönetime el koyacaklarını açıkça söylüyordu. Binlerce asker ve polis sabaha karşı ODTÜ'yü saracaktı. Öğrencilerse polislerin üniversiteye girmesini istemediklerini ve sadece askere izin vereceklerini söylüyorlardı. Asker pazarlık yapmayacağını söyleyince de çatışma kaçınılmazdı. Öğrencileri stadyuma toplayan asker yurt binalarına girecekti. Arama yapıldı. Ancak herhangi bir şey bulunamadı. Olaylarda bir öğrenci yaşamını yitirirken 20'den fazla öğrenci de yaralandı. Gezmiş ve arkadaşlarının kaçırdıkları Amerikalılarsa daha sonra serbest bırakılacaktı.
1: Did they tell you why they kidnapped you?
2: Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey.
1: And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go?
2: Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go.
1: But were you ever really in fear of your life?
2: Yes, sir, I was.
1: Well, now, you were in fear of your life. Tell me about it.
2: When you're looking down a barrel machine gun, it's makes anybody scared.
0: Amerikalı askerlerin serbest bırakılmasından sonra iz süren güvenlik güçleri, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Gemerek köyünde ele geçirecekti.
3: Dikçeyi vurdu bir tanesi Aslan'ın. Çocukların birisinin başı yarıldı orada. İçeri girdiler, duruşma başladı. Duruşmada mahkemeye itimadınız var mı diye usulen soruluyor ya. Deniz kalktı. Kapısında dipçikle kafa yarılan bir mahkemenin adaletine nasıl itimat edelim diye.
0: 9 Ekim 1971'de Tuğgen

0: General Ali Elverdi başkanlığında toplanan bir numaralı sıkı yönetim mahkemesi, anayasanın tamamını veya bir kısmını tahir, tedbil veya ilgaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs suçundan, aralarında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın da bulunduğu 17 kişiyi idama mahkum etti.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışta 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo.
3: Temel sendikalar mevzuatını ve çalışma yaşamını 274 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve lokant yasasıyla 275 sayılı sendikalar yasasında değişiklik yapan tasarı, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliğiyle önce meclisten ardından da senatodan geçirilecek. Yasa taslağı 11 Haziran'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onaylamasıyla yürürlüğe girerken 70 bin civarında diske bağlı işçi İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 15 Haziran'da pasif direniş ve iş bırakma eylemine başladı. 16 Haziran'da ise durumun vahameti daha da ağırlaşacaktı. Fabrikalardan şehir merkezlerine yürüyüşe geçen işçilerle güvenlik görevlileri arasında çatışmalar yaşanıyordu. Olaylara Devgenç gibi örgütlerin dahil olmasıyla pek çok fabrikada tahrip edildi. İstanbul'dan İzmit'e kadar tüm bölgelerde gösteriler yapılıyor. Olayların hemen birinci gününde Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkı yönetim ilan ediyor ve DİSK de ona bağlı sendikaların pek çok yöneticisi sıkı yönetim mahkemelerince tutuklanıyordu. Türkiye'deki geniş çaplı ilk işçi eylemi olarak tarihe geçen 15-16 Haziran olaylarında 7 kişi hayatını kaybedecek. Adalet Partisi hükümeti içeride bu sorunlarla karşı karşıyayken dış politikada da büyük sorunlar yaşamaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde artan uyuşturucu kullanımından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Başkan Nixon tam anlamıyla siyasi bir saplantı haline getirdiği afyon üretimini durdurması için Demirel hükümetine baskı yapıyordu. Türkiye'de haşhaş ekimine getirilecek olan yasağın ülkesindeki uyuşturucu sorununu tamamen sona erdireceğini düşünen Nixon konuyla özel olarak ilgileniyordu. Başkan Süleyman Demirel ise kamuoyundaki siyasi saygınlığı ve çiftçinin desteğini kaybetme endişesiyle bu isteği kabul etmedi.
4: Gayet yüksek seviyeli birisi geldi. Ben ona dedim ki biz bu afyonu yasaklayamayız. Yasaklayın diyor. Ama biz bunu yasaklarsak sizin gençliğinizi zehirleyenin Türkiye olduğunu kabullenmiş oluruz. Kaldı ki Türkiye'de 120 ton afyon yetişiyor o zaman sakız. Bu sizin gençliğe bir hafta yetmez. Sizi zehirleyen başka yerler. Bizi suçlamayın. Ama ben ne yaparım? Ben adam akıllı bunu kontrol altına alırım. Bir, ekim sahalarını daraltırım. İsmi Afyon Karahisar olan, yani Afyon'dan ismini alan bir şehrin bulunduğu bir Türkiye'de ben Afyon'u yasaklayamam.
3: Beyaz Saray'da sinirler gerilmiş, küresel sermayeyi elinde tutmak için kapitalist sistemi yeniden şekillendiren Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kaos senaryolarını hızlandırma kararı almıştı. 10 Temmuz'daki güvenlik toplantısında hazırlanan eylem planı işte bu senaryonun hayata geçirilmesi için sert bir adım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'ın güvenlik danışmanları Herman Sonnenfeld, Harold Sanders ve Henry Kissinger toplantıda Türkiye'de hükümetin herhangi bir sebeple düşmesi durumunda Amerikan çıkarlarının korunmasına yönelik ne gibi adımlar atılması gerektiği yönünde konuşuyorlardı. Aslında darbe sonrası Türkiye'nin yol haritası karara bağlanıyor. 12 Mart muhtırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi olduğu iddialarının temel noktası ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'deki Amerikan karşıtı havayı dağıtamaması ve öğrenci olaylarını bastırmakta zorlanması yönündeydi. Ancak haşhaş ekimi sorununda yaşanan gerilim öne çıkan en önemli bahanelerden biri olarak kabul ediliyordu. Çıkarlarına uymayan Demirel hükümeti devrilmeliydi. O tarihten itibaren de Türkiye üzerinde yoğun bir baskı politikası uygulandı. Artık sokaklarda, üniversitelerde, fabrikalarda, Türkiye'nin dört bir yanında karşıt görüşlü grupların çatışmalarının daha da arttığı bir döneme girilecekti. Üst düzey ordu mensuplarının basın aracılığıyla Demirel ve hükümetiyle ilgili uyarı ve şikayetlerini dillendirmesi ise dikkat çekiyordu. 1971 yılında Demirel hükümeti bu iç ve dış sorunlar nedeniyle hareket edemez haldeydi.
5: Demokrasi rejimi hakka ve hakikate dayanan bir rejimdir. Haksızlığın ve hakikat dışı iddiaların hakim olduğu bir rejim değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her gün idari davranmaya davet edenlere şunu sorarız. O zaman yurt savunmasını kim yapacaktır? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet'in ve rejimin bekçiliği görevini ve yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunması görevlerini bırakıp memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, Cumhuriyet ne hale gelir? Kim bu oyuna gelecek?
3: Ordunun komuta kademesinde de müdahale fikri ağırlık kazanacaktı. Sadece Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç müdahale fikrine soğuk bakıyordu.
6: Adeti olduğu üzere teferruata, ayrıntıya girmeden hemen benim de beklediğim konuya girdi. Gürkan, bir süreden beri bazı haberler alıyorum. Ben memleketin iyiye gitmediğini ve bu tertipte gidemeyeceğini biliyorum. Bütün kötülüklerin, bütün dertlerin başı bugünkü politikacılardır. Bunların arasında ben şimdiye kadar memleket severine rastlamadım. Deyim yerindeyse hepsi hain. Onların oluşturduğu meclisten de hayır yok. Ben de biliyorum. Karar versem fazla değil 7 dakika içerisinde meclisin kapısına kilidi asarım. Asarım ama iş kilit asmakla bitse ne ala. Ama ertesi gün sabahtan itibaren bu devleti kim idare edecek?
7: Niye geliyor onu anlamıyorum ki. Yani Türkiye'de bakın parlamentosu çalışıyor. Ondan sonra açık. Türkiye'de keyfi idare diye bir şey yok. Kalkınma bütün hızıyla sürüyor. Ve her türlü Türkiye'nin ihtiyaçları karşılanıyor. Tarlası ekili. Türkiye 100 bin traktör satıyor. 100 bin traktör köylü alıyor senede. Neye geliyor yani onu anlamadım.
3: 1960'ların başlarında çıkarttıkları Yön dergisinden sonra bir süredir çıkarttıkları Devrim dergisindeki yazılarıyla da ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiği fikrini savunan Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi bazı sol görüşlü yazarlardan da etkilenen komutanlar 9 Mart 1971 tarihinde darbe kararını kesinleştirmek amacıyla toplanacaklardı. Fakat planı bozan Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'in kulağına gelen bir fısıltıyla darbeden vazgeçmesi oldu. Gürler'in duyduğu o fısıltı, MİT'in darbeyi Genelkurmay Başkanlığı'na bildirmiş olduğu yönündeydi. Gürler, darbe için ikna edilemeyen Genelkurmay Başkanı'nın neler yapabileceğini hesapladıktan sonra geri çekilecekti. Keza Genelkurmay Başkanı'nın ikna edilmediği bir hareketin başarılı olacağına inanmıyordu. İçlerinde Mahir Kaynak gibi isimlerin de bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının durumu Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve 1. Ordu Komutanı Faik Türün'e haber vermesiyle de 9 Mart'ta planlanan bu girişim akamete uğratılacaktı.
8: Faruk Güler'in korkaklığı ve düğmeye basmayışı münakaşa konusu oldu. Şimdi orada bunlar. Peki bu hazırlıklar oluyor ama düğmeye kim basacak? Faruk Gürler basmıyor düğmeye. Lafları çıktı. Neyse dinledim ben tabii askerler. İşte Faruk Gürler şöyle gidemiyoruz, her zaman bulamıyoruz falan gibi laflar inince ben de ya bu kadar yıldız sahibisiniz, sizi halledemiyorsanız bırakın şunu ben halledeyim.
9: Ordunun 5 generaline Türkiye'nin bugünkü somut koşulları bir devrimi gerektiriyor mu gerektirmiyor? Verecek karar budur dedi. Eğer bu karar verilecekse bu karar önünde duran her güç aşılır.
10: Asık suratlıydı. Komutanım dedim ne olacak? Arkadaşlar karar almışlar. Ben şimdi dedi, ayakta karşıladı beni. Ben şimdi Genelkurmay Başkanı'na gidiyorum. Durumu kendisine anlatacağım. Ya bizimle ol ya olma diyeceğim. Komutanım dedim, biz zaten siz biliyorsunuz ona hiçbir zaman güvenmiyoruz. Onun dışında bir hareketi planladık ve bize göre siz bizim liderimizsiniz. Siz zaman zaman her ne kadar bizim liderimiz Atatürk diyorsanız da siz bizim liderimizsiniz. Biz başka birisinin emriyle hareket etmeyiz dedim. Baktı tekrar. O bakışı hala anımsıyorum. Yani güven duymayan bir bakıştı o. Bize güven duymayan bir bakıştı. Elinin tersiyle şöyle masadaki kitapları itti. Ya dedi gider ya bizimle beraber olur dedi. Bu akşam dediler düğmeye basılacak. Hepiniz hava kuvvetlerinde hazır olun. Eğer düğmeye basılırsa elbette bizim de kendimize görev verilmiş, harekat planına göre verilmiş görevlerimiz var. Onlar bize bildirilmedi. Bu gibi hallerde o görevler ancak düğmeye basıldıktan sonra yazılı olarak verilir. Biz o görevleri yapacaktık.
11: Her şey hazır. Harekete geçirilecek birlikler, ele geçirilecek bir klasik askeri darbe tekniği içinde anladığım kadarıyla. İşte radyo ve alınması bakanlıkların önüne, tankların çekilmesi, silahlı insanların yerleşmesi. Bunların hepsi planlara hazır. O gece Hasan Cemal'le birlikte bürodan eve gitmedik. Tankların çıkacağını, orada evini alacağını falan tahmin ediyorduk. Yani o konuda bilgilerimiz vardı.
12: Yani Türkiye bir müdahale havasına girmiştir. Ama ok hangi istikamete gidecektir artık bunun kararını verelim gibi bir takım konuşmalar Karacıların ufak üsteleri tarafından yapıldı.
13: Batur ev sahibi sıfatıyla ilk konuşmayı aldı ve şöyle dedi ana hatlı ana çizgileriyle. Paşam, yaptığımız hazırlıklar tamam. Bu hazırlıklara göre bir müdahale halinde zat haliniz devlet başkanı olacaksınız. Ben de yani Batur da başbakanlık görevini alacağım. Biz hazırlıklarımızı size arz edelim. Siz nihai kararı verin. Faruk Paşa bu ciddi

0: ettiği tablo karşısında gerçekten çok sıkıntılı bir duruma girmişti. Bu arada Gürler görev alacak sivil kişiler hakkında bilgi istedi. Onun üzerine Batur, General Çokgör'e Ömer Paşa oku dosyadan dedi. General Çokgör bazı isimler okudu. Ahmet Bey şu bakanlık, Mehmet Bey bu bakanlık gibilerden. Gürler okunan her isim üzerinde duruyor. Kimisi hakkında lehte, kimisi hakkında aleyhte mütalalar veriyordu. Bir ara Batur'a dedi ki, Muhsin Paşa, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Eyicioğlu'na haber vermediniz mi? Yok, gelmedi. Batur'un bu soruya verdiği yanıt bugün belleğimde bütün inceliğiyle mevcuttur. Paşam, Allah'ınızı severseniz o adam daima alargada kalmasını tercih eden, yeğleyen bir adam. Onun için haber vermedi. Gürler her davranışıyla, her konuşmasıyla o günkü toplantıda ciddi ve somut bir karar alınmasına hazırlıklı ve istekli değildi.
1: Faruk Paşa orada bu gibi hareketleri emrediyorum, durduracaksınız dedi. Çünkü yarın genişletilmiş komuta konseyi var dedi. Ve bitti toplantı.
2: Askerlere göre Demirel zaten kontrolü kaybetmişti ve parti grubundan da kendisine destek yavaş yavaş çekiliyordu. Bu olay askeri müdahaleyi tetiklemiş, generaller kendi partisinin bile desteğini alamayan Demirel'in gitmesi gerektiğini konuşmaya başlamıştı. Karşı darbenin açığa çıkarılması üzerine de 12 Mart 1971'de harekete geçildi. İlk darbeden, yani 27 Mayıs 1960'tan yaklaşık 11 yıl sonra sivil siyasete yeniden müdahale etmeye karar verildi.
0: Kendine dedim ki, arkadaşlar, bugün bu toplantıdan sonra artık silahlı bir ya silahlı kuvvetlerin müdahalesiyle meydana gelecek olan bir devrim iradesi bugünden itibaren yön ve el değiştirmiştir. Bunu böyle kabul edin. Yapılacak başka bir işlem kalmamıştır.
3: Dedim Paşa'ya söyle Sayın Cumhurbaşkanı'na. Böyle haberler var. O bana yine gayet temin edici bir haber gönderdi. Yani endişe etmesin. Ben de meseleleri takip ediyorum gibi.
4: Bugünkü yazınızı gördüm dedi. Evet efendim dedim. Baktı öyle. Bendeki bilgi o dedi. Yani dedi yapacaklar. Ama dedi istihbarat kaynaklarından bana gelen bilgi dedi böyle değil. Yok bir şey dedi. Sizi yanıltıyorlar efendim. Öyle. Var bir şey. Olacak. Ama mektup mu muhtıram mı nedir onu bilemiyorum. Ama var bir hareket olacak. Öyle kaldı. Gayet şey soğukkanlı görünüyordu ama yani kafası hep onunla meşgul oldu.
1: Bir orgeneral hariç herkes bir müdahaleden bahsetti. Müdahale, ikaz, tam ihtilal. Hani ana fikirler bunlar. Fakat benim kavrayamadığım bir nokta, yani koca general olmuş falan da ikaz, ikaz yani kimi çağıracağız da ne ikazında bulunacağız? Bunu bir türlü ben kavrayamadım yani. İkaz edin hükümeti diyor mesela. Şunları şunları yapsınlar. Çünkü bu zaten müdahale. Yani hani ikaz ne demek yani? Ama genel hava yani %99'u ile yani artık Türkiye bir bunalıma girmiştir. Çağrıyı sizler bulacaksınız ve laf da öyle. Komutanlar iyisini bilir. Size düşüyor göre. Yani bu havayla çıktık. Mevlüt Paşa sinirliydi ve dedi ki bu üç gündür acayip şeyler oluyor. Hani nedir bunun aslı? Bunun ismini koyalım dedi. İşte o zaman Faruk Paşa ve ben izah ettik. Yani hareket başlama üzereydi Ankara. Ve Türkiye'de bir takım hazırlıklar vardı. Bunları durdurduk ama artık bundan beri de hani sabit kalamayız. Bir takım eylemlere girmek lazım dedim. Konu tartışmaya açıldı. Mevlüt Paşa Başbakan'ın düşürülmesi suretiyle konunun halledilebileceği tezini yine savundu. Ben bunun hatalı yolu olduğunu meclisi karşımıza alarak meclisten bir takım isteklerde bulunmak suretiyle bir yarı müdahale şeklinin uygun olduğunu söyledim.
3: Siz şimdi gidin Cumhurbaşkanı'na bunu söyleyin dedi. Ve Cumhurbaşkanı'na telefon etti Sunay Paşa'ya. Ben Sunay Paşa'ya gittim. Sunay Paşa'ya dedim ki

0: Cumhurbaşkanım beni Genelkurmay Başkanı gönderdi. Yarın şimdilik toplanacaklar. Yarın bir darbe yapacaklar. Size bildirmemi emrettiler dedim. Sunay Paşa tabii pek iyi oldu veyahut da kötü oldu şeklinde söylemedi. Fakat simasında bir üzüntü hissettim. Peki Fuat Paşa dedi. Ve ayrıldım. Bilhassa evime geldiğim zaman düşündüm. Bu haberi verirsem haklı olarak Sayın Süleyman Demirel bir seçimle başa geçmiş olan bir başbakan olaraktan buna karşı çıkacaktı. Veya kendisiyle beraber partisi karşı çıkacaktı. Halbuki durum çok kritikti. Karşı çıkma halinde bir mücadele ve belki de kanlı bir mücadeleye, sert bir mücadeleye dönüşecekti. Sayın Süleyman Demirel, hayır ben halk iradesiyle başa geldim. Binaenaleyh böyle bir şeyle, emirle yerimi bırakamazdım. Bunda haklıydı tabii. Bunu söyleyecekti ve bir mukavemet başlayacaktı. O mukavemet neyle karşılaşacaktı? Tam bir değişik bir şeyle, darbeyle, böyle yumuşak değil de sert bir darbeyle. Medresin durumunu gördünüz. Kızılay sokaklarında vesairede ne hale geldi. Binaenaleyh o tabloların bir daha tekerrür etmemesi bakımından ben şahsen Sayın Süleyman Demirel'e bunu söylemedim. Bugün tabii müşterihim, söylemediğim için de çok memnunum. Telefon ettiler Fuat Paşa, Başbakan'a söyleyin ayrılsınlar dediler. Ben kendilerine, efendim ben teşkilat olarak kendilerine bağlıyım ve en çok da Sayın Süleyman Demirel'in başkanlığında biz çalışmışızdır. Acaba genel sekreterinizle veyahut başka birisiyle, yok hayır siz söyleyeceksiniz dediler. Cumhurbaşkanımız zaten sizin çekilmenizi ve bir darbe olduğunu, yani kuvvet komutanlarının efendim bunu arzu ettiklerini söylediler.
1: İstifa ediversin diyor dedi. Niye edeceğim istifa dedim. İşte sağlık sebebi falan. Ben sağlığımda bir şikayetim yok. Ondan sonra, ama dedi işte el koyacaklar dedi. Falan, muhtıra yazıyorlar dedi, bir şey dedi.
0: Fuat Paşa, ben buraya seçimle geldim. Bunu nasıl yaparlar? Ben gideceğim partimle vesaire konuşacağım dediler. Ve telefondan ayrıldılar.
1: Ben de Cumhurbaşkanı arayayım dedim. Direkt telefon vardı aramızda. Direkt telefonu çevirin dedim. Evde oluyor bu, Günüz Sokağı'nda. Sonra Ahmet Bey'i de çağırdım Topaloğlu. Sonra telefon açılmıyor, çıkmıyorlar, açmıyorlar telefonu. Bir süre sonra cevap verdiler. Dediler ki siz, Cumhurbaşkanı bahçede dolaşıyor. Onun için telefon başına gelince haber vereceğiz oğlum. Bu acele bir durum. 1'e 10 kala gibi çıktı telefona. Böyle bir durum var, çok yanlış olur dedim. Türkiye'nin itibarında demokrasiyi de zedelenir. Ben size bunları söyledim daha önce dedim. Ne yapayım, beni de açtılar dedi. Mani olamıyorum dedi. Telefonu kapattım.
2: Biz bunu çok uzun gördük. Ve maksadını da hani tam ifade edemediğini gördük. İyi niyetle hazırlanmış ama onun üzerine işte bunu değiştirmeye, kısaltmaya karar verdik. Ve yeniden kaleme aldık. Ben yazarken işte Faruk Paşa, Yiğitoğlu falan da yardım etti. Kaleme aldık, bitirdik. Fakat bir saat aşağı yukarı bekledik imzalamak için. Çünkü ağır bir karar yani.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
4: 12 Mart günü saat 13'te Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının imzasını taşıyan muhtırayla Süleyman Demirel hükümeti istifaya davet edilecekti.
2: Büyük bir yük altına girmiştik yani böyle kendimizi yükseltir hani şu olur filan bir hava değil yani, bir girdaba girdiğimizi biliyorduk yani. Çünkü biz asker olarak yetiştirilmişiz, rütbelerimizin sonuna gelmişiz, kendi işimizi yapmakla meşgul olmamız lazım gelirken istemeyerek başka alanlara çekildik yani, bundan bir sevinç duymak falan mümkün değil. Yani bunlar beni üzen konular ama tabii mecburduk bir hareket yapmaya. Çünkü biraz daha sarsaklatsaydık başka türlü bir hareketle Türkiye'de karşılaşmadık.
5: Teşebbüse geçmiş olan ordu uzun zamandan beri devam eden ıstırabın ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor. Ordunun hedefi bir an evvel memlekette tabii hayatın, demokratik hayatın kurulup işlemesi olduğu anlaşılıyor.
4: Demirel, askerlerin taleplerini yerine getirip istifa etmeli, askerlerin onaylayacağı bir hükümet kurulmalı ve ordu idareyi doğrudan üzerine almalıydı.
6: Vallahi ben soğukkanlığımı hiç kaybetmedim o çeşit hadiseler karşısında. Çünkü ben zaten bu işin muntazam bir iş olmadığını ve çeşitli badirelerle karşılaşılabileceğini bilerek işin içine girdim. Nihayet benim başbakan odası olarak çalıştığım odada, oturduğum koltukta dar ağaçları vardı. Bir başbakan asmak seçilmiş bir halkın reyiyle gelmiş parlamentonun içine çıkmış bir başbakan asmak aslında halkın iradesini asmaktır ve parlamentoyu asmaktır. Devleti asmaktır. Ama bu olmuş, tamam, ne yapacağız? Devlet bizim devletimiz. Devleti kurtaracağız. Devletin aldığı yarayı tamir edeceğiz.
4: Parlamento ve hükümet süregelen tutum, görüş ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. Türk milletinin ve sinesinden çıkan silahlı kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çevrelerin partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilecek, mevcut anarşik durumu giderecek ve anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. Bu husus süratle tahakkuk ettirilmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
7: Memduh Tağmaç, Orgeneral, Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Üyesi. Faruk Gürler, Orgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Üyesi. Celal Eğicioğlu, Oramiral, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Üyesi. Muhsin Batur, Orgeneral, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Üyesi.
6: Zaten bizim sıkıntımız hep bu oldu. Biz üstün iradeyi kabul edemedik. Üstün yasayı da kabul edemedik. Ve hep işte geliyor gene Harasker Zabitanı. Memleket batıyor, kurtaralım. Oradan da o çıkıyor gene. 12 Mart muhtırası da odur netice itibariyle.
4: Muhtıranın bildirilmesinden hemen sonra Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanmış ve alınacak karar görüşülmüştü. Toplantı sonucunda hükümetin istifasına karar verilmiş ve Başbakan Süleyman Demirel muhtıradan yaklaşık 4 saat sonra saat 17'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir mektup göndererek görevinden istifa etmişti.

0: Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tarafından Zat-ı Devletinize, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edilip, bugün saat 13'te Türkiye radyolarından Türk kamuoyuna duyurulan muhtırayla anayasa ve hukuk devleti anlayışını bağdaştırmak mümkün değildir. Bu durum müvacihesinde hükümetin istifasını saygıyla arz ederim.
1: Bir demokrasi, bir cumhuriyete ve bir parlamentoya bir kişi, iki kişi sahip çıkarak bir yere varmazsınız. Gönlünüz isterdi ki herkes ayağa kalksın. Bir kişi göre. Esas mesele muhalefetindir. Muhalefet kalkıp diyecek ki ne oluyor? Hep kuzu gibi. Tek ses yok ki. Arkamda güç yok. Nasıl gideceğim şey? Güvenmiyorum mesela.
0: Amerika Birleşik Devletleri, muhtıra sonrası Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasına yol açan tüm sorunlardan kurtulmuştur. Henry Kissinger, Başkan Nixon'a 13 Mart gününe dair günlük briefingi verirken Türkiye'de hükümetin istifa ettirildiğini söylüyordu. Nixon, Kissinger'a "Bu bizim lehimize mi?" diye soracaktı. Yanıt netti. Evet. 12 Mart muhtırasıyla Türkiye'deki ağır Amerikan karşıtı hava kısa sürede dağılmıştı. Gereği yapılmış, Başbakan Süleyman Demirel ve Adalet Partisi hükümeti iktidardan uzaklaştırılmıştı. Asker ikinci kez siyasete müdahale etmiş ve bu müdahalenin etkileri yaklaşık 3,5 yıl kadar sürmüştü.
1: Bir albay geldi, dedi ki efendim bir takım şeyler var, üniformalı kişiler var, emekli edilecek, imzalar mısınız? Getir imzalayayım dedim. Ben hala başbakanım ama gündüz sokakta oturuyorum. Şeyi değiştirdim, yerimi. Ondan sonra getir imzalayayım dedim. Ya çok iyi hatırlıyorum. Getirdi adam. Mehmet Tuğcu, General Mehmet Tuğcu, Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü. Yok, bilmem Kemal Tunusluoğlu. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın özel kalem müdürü. Celil Gürkan, Plan ve Prensipler Dairesi komutanı, general. Çok parlak bir generaldir. Halen de sağdır. Meğer bunlar yapmışlar. Eğer devlete el konursa ondan sonra ne yapılacağının planlarını onlara yaptırmışlar. Tabi Bolivar iki kişiyi çekemez. Bir an de mesele oraya gelince, o plan uygulanamayınca bunlar tasfiye uğradı.
2: İçeriye bir binbaşı girdi. Samimi olarak üzgünlüğünü belirten bir ses tonuyla, komutanım, şu zarfı size tebliğ etmek görevi bana verildi. Lütfen zarfı imzalayarak bana iade edin. İçindeki emir size ait. Zarfı açtım. Baktım. Genelkurmay Başkanlığı antetli bir emir. İçinde 5 general ve amiralin, 8 albayın 15 Mart'tan geçerli olmak üzere emekliye ayrıldıklarını bildiren bir personel başkanlığı duyurusu.
3: Bugün başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
4: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
5: Arkadaşlar, birkaç gün önce de söylediğim gibi yeni hükümeti hızla çalışarak ve aralıksız çalışarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabildim. Kendileri sunduğum listeyi lütfen tasdik buyurdular ve

0: şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
1: Darbenin sonuçları 27 Mayıs'ta da yaşandığı gibi Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik hayatına ağır darbe vururken her alanda yeniden büyük bir travmaya neden oluyordu.
2: Ben oy verdim hükümetlere. Şeyime aykırı, mizacıma, prensibime aykırı. Ama ben bir köprüyü geçeceğim. Ben oy vereceğim size dedim. Koyun hükümetinizi ortaya. Benim yapamadığım o neyle yapacak ya? Arkamda şu kadar milletvekili, arkamda bu kadar halkla ve Türkiye'yi ben o gün onların hepsinden daha iyi biliyorum. Yapılabilecek bir şey varsa ben yaptım geliyorum zaten. Benim hızımı kesti. Ben yapamayacağım da onlar mı yapacaktı?
3: Başlangıçta uyum içinde çalışabileceği umudunu taşıyordu herkes. Birçok insanın birbirini tanımadan ayrı ayrı kaynaklardan gelmiş olmalarına karşılık herkes bu umudu taşıyordu. Bu umutla şey yapıyordu, çalışıyordu. Geceyi gündüze katarak çalışıyorduk diyebilirim. Ve bu umut halka da yansımıştı. Yani basın önemli ölçüde destekliyordu. Kuruluşlar, sivil toplum örgütleri büyük ölçüde destekliyordu. Ve halk büyük bir beklenti ve büyük bir umut içindeydi. Umutlu bir bekleyiş içindeydi. Adeta sokaktaki kavganın hemen büyülü bir değnekle dokunulmuşçasına kesileceği sanılıyordu.
2: Sunay söze başladı. Dedi ki işte 6 aya yakın zaman oldu. Hiç görüşemedik filan dedi. Ben dedim ki Türkiye'nin yarısına hakim bir siyasi partinin genel başkan olarak beni aramak aklınıza hiç gelmedi dedim. Görüşemedik deyince böyle başladık lafa. Bundan sonra işte de memlekette bir takım sıkıntılar vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Söyledi. İşte de her defasında siviller dedi, bunu bu hale getiriyor da dedi, askerler bunu temizliyor. Şimdi dedim ki, varsayalım ki bütün bunlardan memleket işte kötüye gitmiş de uçurumun kenarına gelmiş de hepsinden ben sorumluyum. Öyle diyorsunuz. Zaten biz Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı olarak, zaten biz Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olarak hiçbir şeyden sorumlu değil misiniz dedim. Bitirmişti o toplantı yok bir şey. Bu soru. Siz hiçbir şeyden sorumlu değil misiniz dedim. Tam açık dürüst bir adam dedim. Cevap verdi. Bize sorumluyuz dedim.
1: 12 Mart muhtırasının etkileri önce 1973 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine yansıdı. Asker ve sivil siyasetçiler Cumhurbaşkanı adayı konusunda karşı karşıya geliyor.
2: 73, 13 Mart'ında Cumhurbaşkanı seçilecekti. 13 Mart Cumhurbaşkanlığına merhum Gürler talip oldu. Gürler henüz askeri üniformanın içindeydi. Gürler 2 sene önce o işe talip oldu. Bu binalarda, buralarda milletvekillerini grup grup çağırarak kendisine, kendisi değil de etrafındaki gene üniformalı kişiler, onların hepsini bilirim ben, onlara telkinlerde bulundular. 2 sene sonra yapılacak seçim için kendisine oy verilmesini istediler. Yani 73'te yapılacak olan Çankaya seçimlerine Genelkurmay Başkanı olarak bir hazırlık vardı. Aziz Talat Çankaya bundan sonra meclis açılarak Genelkurmay Başkanı o gün kimse o şekli olarak mecliste bir muamele yapılması üzere oraya gidip oturacaktı. Biz 1973'te bunun karşısına çıktık. Ve dedik ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı sivil de olur, asker de olur. Bunlar hepsi Türkiye'nin evlatlarıdır. Biz asker kökenli kimselere karşı falan değiliz. Nitekim kendimiz 1966'da Genelkurmay Başkanı'nı sivilleştirip oraya götürmüşüz.
4: Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için

0: gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.
1: Ama ben buraya oturacağım diye adamı oraya götürmeyiz. Hele devletin nüfuzunu, ordunun nüfuzunu kullanmaya kalkarak oraya gidip oturmak isteyeni götürmeyiz. İşte onun karşısına çıktık biz.

0: CHP'nin 34 yıllık genel başkanı İnönü yerini 1972'de Bülent Ecevit'e bırakmış, Ecevit de bu çalkantılı günlerde Süleyman Demirel'e yaklaşmıştı. Nedeni ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde askerin adayı olan Orgeneral Faruk Gürler'di.
1: Benim o zamana kadar bu demokratik sol hareket mücadelesi içinde, hatta İnönü ile ters düşmeyi göze alarak beraber çalıştığım çok yakın çalışma arkadaşlarımdan bazılarıyla aramız açılmaya başladı. Çünkü bazıları iyi niyetle kuşkusuz veya bazı telkinlerle Gürler'in adaylığına veya silahlı kuvvetlerin dayatacağı herhangi bir adaya karşı çıkmamamız gerektiğini savunmaya başladılar. İşte halk buna razı olmaz, halk bir yumuşak geçiş istiyor falan diyorlar. Dedim ki burada günlerinizi kaybedeceğinize Anadolu'ya çıkın, dolaşın, halkın nabzını yoklayın, bakalım halk ne diyor dedim. Onu da yapmadılar. Onun üzerine bunu ben yapacağım dedim. Bir vesileyle İstanbul'a gitmem gerekmişti. İstanbul'da herhangi bir yoldan geçerken ta karşı kaldırımda biri beni görüp tanıyacak olsa ben karşı kaldırıma geçiyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde silahlı kuvvetlerin istediği adayı destekleyelim mi, destekleyelim, desteklemeyelim mi diye kamuoyu yoklaması yapıyordum. Hepsi asla affetmeyiz seni eğer destek olursan diyorlardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.

12 Mart 1971'deki askeri müdahalenin hedefi yalnızca Demirel'in Adalet Partisi değildi elbette. Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik tüm aktörleri hedef alınmıştı. Müdahalenin etkisi 1974 yılına kadar devam eden ara rejim süreciyle birlikte Türk siyasi tarihinin kodlarına derinlemesine yerleşmişti. 12 Mart Cuntası kendilerinden önce 1960 yılında darbeyi gerçekleştiren askerlerin yaptığı gibi yeni bir anayasa yapma ihtiyacı hissetmemişler. Mevcut anayasayı köklü bir revizeye tabi tutmuşlar. 157 maddelik anayasanın ağırlıklı olarak temel hak ve hürriyetlerle ilgili kısmını kapsayacak şekilde 40 maddesini değiştirmişlerdi. Demokrasi ve hürriyet düzeninin tehlikeye düşmesine işaret ederken 27 Mayıs Anayasası'nın kişilere lüzumundan fazla hürriyet tanıdığını vurguluyorlardı. Yani Türkiye'deki özgürlük alanlarını artık kendileri çizecekler.

Siyasete müdahalenin ikinci evresi olan 12 Mart süreci işte bu noktada Türk siyasi tarihine karanlık bir sayfa bıraktı. Kuruluşundan itibaren Batı'nın modern seviyesini kendisine hedef koyan Türkiye, her atılımında iç ve dış dinamiklerin etkisi altına alınacaktı. Bilinen şuydu ki, darbeler askeri yönetimle bir ülkenin demokratik yapısını kesintiye uğrattığında, demokrasiye dönüş o kadar kolay olmuyordu. Keza Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını isteyen akıl neyse, yeni cumhuriyetin ilerlemesine engel olmak isteyen akıl da oydu.

0: yine demokrasi adımları istemiş olsa da 12 Mart süreci beraberinde 12 Eylül darbesine kadar yeni bir süreci başlatmıştı. Muhtıra yaklaşık 9 yıl sonra yerini askeri bir darbeye bırakacak, Türkiye'nin hiçbir koşulda rahat bırakılmayacağının sinyallerini bir kez daha vermek isteyecekti. 27 Mayıs ve 12 Mart'tan sonra ülke daha da kanlı bir sürece hızla hazırlanacaktı. Artık 12 Eylül'ün ayak sesleri daha da sert duyuluyor.
1: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlilik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
2: Memleketin iyiye gitmediğini ve bu tertipte gidemeyeceğini biliyorum.
3: Kerem Cumhurbaşkanı altını tutamıyor.
4: Esas mesele muhalefetin.
5: Sıravın ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

0: Kalmayın. Bize ulaşın. A Haber görüntülü ihbar hattı 0505 188 10 çift 0.
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot

0: zaman ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Türk savunma sanayisi 180'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ve büyüyen teknoloji ekosistemiyle küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 2026 yılı geliştirilen son teknoloji sistemlerin fabrikalardan çıkıp doğrudan Mehmetçiğin emrine girdiği tarihi bir yıl oluyor. Öyle ki Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma bu yıl resmen envantere giriyor. İnsanlı ve insansız uçakların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekat konseptinde Kızılelma Türk ordusunun en büyük kozu olacak. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ise önemli bir eşi kaşılacak.
2: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: 2026 yılı içinde seri üretim kararının alınması planlanırken uçağın yerli motoru içinde kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Türkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler karaya çevrildiğinde de tablo aynı derecede güçlü.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte Altay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
1: Altay ana muharebe tankındaysa seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarındaysa 40 adet T-155 Panther 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ve Mavi Vatan, Deniz Kuvvetleri yeni platformlarla gücüne güç katıyor. Gelişmiş hava savunma ve denizaltı harbi yeteneklerine sahip istif sınıfı fırkateynimiz TCG İzmir, bu yıl donanmaya katılarak denizlerdeki caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak. Koral 2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken Alp 100 ve Alp 300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Aselsan'ın geliştirdiği Yıldırım 100 yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Yerli füzeler, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle donatılan Türk ordusu 2026 yılında adeta teknolojik bir devrim yaşıyor. Projeler artık kağıt üzerinde değil, bizzat sahada Mehmetçiğin emrinde.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Tüm hastalıkların ana kaynağı stres.
5: Dopamin, serotonin gibi nörotransmitter miktarında azalma veya da düzeylerinde değişiklik olması sonucunda Parkinson, demans gibi nörodejeneratif hastalıkların da oluşumuna yatkınlık kazandırıyor.
1: Kısa vadede hayatta kalmamızı sağlayan bir savunma mekanizması olsa da kronikleştiğinde stres vücudun komuta merkezi olan beyni hedef alıyor.
5: Stres aslında koruyucu bir mekanizma ama stres uzun sürdüğünde ve kronikleştiğinde vücudumuza, özellikle de beynimize zarar vermeye başlıyor. İlk etkisi hacim kaybı ve nöron oluşumunda azalma. Böyle olduğunda bellek ve öğrenme süreçlerinde belirgin zayıflamaya yol açıyor. Biz bunları ne olarak görebiliyoruz? Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlükleri gibi bulgular olarak ortaya çıkabiliyor.
1: Kronik stres beyni küçültüp hafızayı zayıflatıyor.
5: Uzun süreli stres sinir sistemindeki inflamasyonu artırıyor. Antioksidan sistemler daha az devrede olması nedeniyle de beyinde konsantrasyon güçlükleri, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, uyku problemi gibi bulgular oluyor.
1: Uzmanlar stres yönetiminin beyin sağlığının

0: korunmasında temel bir adım olduğunu söylüyor.
1: Strese maruziyet seviyemizi azaltırsak hem ruhsal hem de nörodejeneratif hastalık süreçlerimizi azaltmamız daha kolay olabilir.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: 3 yıl önce İzmir Alaçatı'da sırra kadem bastı. Aradan geçen zamana rağmen Atay'dan hala haber yok. Kayıp Veli Eren Atay nerede? Denizli'de 2006 yılında sahibi olduğu markette bıçaklanarak öldürülen 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen'in katil zanlıları 20 yıl sonra dosyanın yeniden incelenmesiyle yakalandı. Cinayet nasıl aydınlatıldı? İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir altın hırsızlığı gerçekleşti. Bir kişi kuyumcudan dükkanına getirttiği 4 kilogram altını düzenekle çaldı. Yaz meyvelerinin aşırı tüketimi birçok rahatsızlığı tetikliyor. Peki bu meyveler nasıl tüketilmeli? Porsiyonu ne kadar olmalı? İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için harekete geçti. Hazırlanan yeni eylem planında detaylar neler? Çin'den bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler geldi. İnsansı robotlar bu kez ringe çıktı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız. Dünyadan bir haberle başlayalım efendim bültenimize. Japonya'da imparatorluk ailesinde erkek varis krizi yaşanıyor. Öyle ki Japon parlamentosu imparatorluğu ayakta tutmak için hanedanlık yasasında yapılan değişikliği kabul etti. Değişikliğe rağmen imparator Naruhito'nun tek çocuğu Prenses Aiko kadın olduğu için yine de tahta geçemeyecek.
0: Erkek varis yokluğu imparatorluğu krize sürükledi. Parlamento hanedanlık yasasında değişikliğe gitti. Japonya, 2600 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın kesintisiz devam eden en eski monarşisine sahip. Ancak son dönemde hanedanlık içinde erkek varis sayısının az olması monarşide endişeye neden oldu. Zira ailenin tek genç varisi İmparator Naruhito'nun yeğeni 19 yaşındaki Prens Hisahito. Tahta geçme hakkına sahip diğer iki erkek varisin yaşları ise 60'ın üzerinde.
2: İmparatorluk ailesinin varlığının ve faaliyetlerinin halkın mutluluğuna dayandığına ve onlarla hem sevinçleri hem de üzüntüleri paylaşmaya yönelik olduğuna inanıyorum.
0: Japonya parlamentosu da imparatorluk hanedanı yasasında değişiklik öngören düzenlemeyi kabul etti. Yeni düzenleme imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları evlat edinebilmesine ve bu kişilerin gelecekte doğacak erkek çocuklarının da taht için uygun görülmesine olanak tanıyor. Ancak yapılan bu büyük değişiklikte kadınların tahta çıkmasına yönelik yasak kalkmadı. İmparator Naruhito'nun 24 yaşındaki kızı Prenses Aiko da yasak nedeniyle tahtı babasından devralamıyor. Halkın Prenses Aiko'ya desteği ise büyük.
3: İmparator bir semboldür. Erkek veya kadın olması fark etmez. Bence ilk çocuğun unvanı miras alması kesinlikle doğaldır.
2: Bence sorun yok çünkü geçmişte kadın imparatorlar da vardı.
0: Japonya yasayla birlikte erkek varis havuzunu genişletmeyi planlasa da bu formül geniş kesimler tarafından geçici bir yama olarak görülüyor. Akademisyenler ve muhalif siyasetçiler kadınların tahta geçmesini engelleyen mantıklı bir gerekçe olmadığını savunuyor.
1: Ve 2026 Dünya Kupası. Dünya Kupası finalinde son dünya şampiyonu Messi'li Arjantin'le son Avrupa şampiyonu Yamallı İspanya karşılaşacak efendim. Dev final yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
4: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor.

İspanya ile son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyük unvanını alabilmek için New Jersey'de kozlarını paylaşacak. Turnuvaya H grubunda başlayan İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı yenmiş, Yeşilburun Adaları ile berabere kalarak gruptan gol yemeden namağlup lider çıkmıştı. Kırmızılarla kaplı İspanyollar, Avusturya ve Portekiz galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de Fransa'yı yenerek finale yükseldi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri New Jersey'deki Gotham tesislerinde çalışıyor. Kanada'daki orman yangınlarından etkilenen bölgede İspanya kampı ciddi bir sorun yaşamadı. Sakatlıkları bulunan ve perşembe günkü antrenmanın tamamına katılmayan Lamine Yamal'la Pedro Porro, cuma günü takımla birlikte çalıştı. Böylece İspanya destekçileri de derin bir nefes almış oldu. Dev organizasyonda finale kadar namağlup gelmeyi başaran bir diğer ekip Arjantin ise çalışmalarını Atlanta'da sürdürüyor. J grubunda Ürdün, Avusturya ve Cezayir'i yenerek namağlup lider olan tangocular, Yeşilburun Adaları ve Mısır'ı geçerek çeyrek finale çıkmıştı. İsviçre'nin ardından yarı finalde İngiltere'yi yenen Scaloni'nin ekibi, Lionel Messi liderliğinde adını finale yazdırdı. ...2026 Dünya Kupası'nda geride kalan 7 maçta Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Arjantin'in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, 8 golle krallık yarışında zirveyi Mbappe ile paylaşıyor. İspanya'da ise Mikel Oyarzabal, 5 golle takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Maçın en ilginç karşılaşması ise Lionel Messi ile Lamine Yamal arasında olacak gibi görünüyor. İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olması, bundan tam 19 yıl önce çekilmiş fotoğrafları yeniden gündeme getirdi. 2007 yılında UNICEF takvim çekimine katılan Messi, bir leğen içinde minik bir bebeği yıkarken görüntülenmişti. O gün 20 yaşında, Barcelona'nın yeni parlayan yıldız adayı olan Messi'nin yıkadığı 5 aylık bebek, şu anda Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal'ın ta kendisiydi. İşte o hikayenin bu iki kahramanı 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010 yılından sonra ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Arjantin 1978, 1986 ve 2022'deki zaferlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.

0: Evet, tüm Türkiye'nin konuştuğu o soruşturma, Ahbap soruşturmasından bahsediyorum. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur malum ne zaman ifade verecek, bu merak ediliyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar süreci takip ediyor. Ayrıntıları almak üzere hemen Meral'e dönelim. Meral, kolaylıklar dileyelim. Nedir elindeki notlar? Aktar lütfen bize.
1: Ahbap Derneği'ne yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmıştı. Dün sabah itibariyle gözaltı gerçekleştirilmişti. Oğuzhan Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışı kaynaklı yüklü bir miktarda para girişinin olduğu tespit edilmiş ve ardından da birçok kişi adına da yine gözaltı kararı verilmişti. Hemen soruşturmanın da kapsamını sizlerle paylaşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma gün geçtikçe aslında derinleştiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yine Ahbap Derneği yöneticisi olan Haluk Levent ve beraberindeki birçok kişi önce gözaltı ardından da tutuklama kararı verilmişti. Ardından ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonu derinleştirmek adına tekrardan düğmeye bastı ve 9 kişi daha gözaltına alınmış oldu. Bu kişiler arasında az önce de belirttiğimiz gibi Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur da bulunuyor. Oğuzhan Uğur dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış. Şu anda da emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki Oğuzhan Uğur ve beraberindeki kişiler hangi suçlamalarca aslında gözaltına alınmıştı. Hemen onları söyleyelim. Öncelikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ve beraberinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklama suçlarının önlenmesi amacıyla böyle bir aslında yakalanma kararı verilmişti. Peki emniyet tarafından hangi sorular sorulacak ve ifadeler ne zaman alınacak, hemen o detayları bildirelim. Öncelikle 9 kişinin arasında bulunduğu Oğuzhan Uğur'un henüz ifadesinin alınmadığını ama beraberindeki kişilerin de ifadesinin alınmaya başlandığını, Oğuzhan Uğur'un da yarın yani pazar günü ifadesinin alınması beklendiğini söylemek mümkün. İlk olarak masanın tespit ettiği usulsüz para girişi gündemde olacak elbette. Sonrasında da sosyal medya hesabı, YouTube kanalına ait banka hesabı üzerinden yurt dışından gelen paralar nereden geldiğini, için geldi. Elbette ki bu sorular yine soruşturma kapsamında ifade esnasında sorulacak önemli sorular arasında gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremi esnasında Ahbap Derneği'ne olan yönlendirmeler, Ahbap Derneği'ne olan aslında yardımların o tarafa doğru yönlendirilmesi de yine soruşturmanın en önemli gündem maddelerinden birisi olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur'un ve ekibinin 6 Şubat depreminde yine Ahbap Derneği'ne ilişkin sosyal medya paylaşımları da oldukça gündemde olacağını söylemek mümkün. Ahbap Derneği ile ilgili son gelişmeler bu şekilde diyebiliriz. Tekrardan Oğuzhan Uğur'un henüz ifadesinin alınmadığı, yine yarın ifadesinin alınması beklendiğini söyleyelim. Biz gelişmeleri an beyan takip edeceğimizi bildirelim ve sözü emniyetten merkeze bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Meral Dağlılara. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kuruculardan Alper Çelik'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı bu arada. Çelik hesapların kendi adına olduğunu ancak borsa ve bahis işlemlerini Haluk Levent'in telefonla verdiği talimatlarla yaptığını öne sürdü. Detaylara bakalım.
2: Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Haluk Levent'in telefonla talimat verdiğini ve şu maçlara kupon yap dediğini öne sürdü. Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Türkiye günlerdir Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girmeye devam ediyor. O isimlerden biri de Beşiktaş'ta bir noterde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Alper Çelik. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Çelik, savcılık ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu. Hesapların kendi adına olduğunu ancak işlemleri Haluk Levent'in talimatıyla yaptığını öne sürdü.
3: Ben Haluk Levent'in söylediği işlemleri yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Benim adıma bahis sitesinden hesap açıldı. Bana şu maçları kupon yap diye yazıyordu. Ben de oynuyordum. Söylendiği miktarlar kadar para kaybettik.
2: Çelik milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağını ise bilmediğini iddia etti. Bahis hesabının kendi adına açıldığını ancak hesabın zaman zaman Haluk Levent tarafından da kullanıldığını öne sürdü. Kapalı çarşıda elden para teslim aldığını, bu paraları da Haluk Levent'in talimatıyla belirtilen hesaplara yatırdığını söyledi.
3: beni zaman zaman kapalı çarşıda bir dövizciye gönderiyordu. Döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis ve borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana birkaç isim söylüyordu. Ben de bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara yatırıyordum. Ya da elden kendisine teslim ediyordum.
2: Süreçte kendisinin de mağdur olduğunu savunan şüpheli suçsuz olduğunu ileri sürdü.
0: Değerli izleyenler, bu arada eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu suç örgütünün yargılanmasına 10 Eylül'de başlanacak. Ersoy'un arasında bulunduğu 7 sanık nitelikli cinsel saldırı ve örgüt kurma suçlamalarıyla yargılanacak. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütünün şeması da çıkarıldı. Detaylara bakalım.
4: Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması çıkarıldı. 17 isim hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi. Sanıklar ve tanıklar 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ersoy ve 6 sanık hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı. Tensip zaptında tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga

0: Korkut hakkında zorla getirme emri düzenlendi. 11 mağdur ve aralarında Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, gazeteci Emrullah Erdinç'in de bulunduğu 17 tanığın duruşmada bulunması için haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy suç örgütü şeması da çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy örgüt lideri olarak yer aldı. İddianamede örgüt üyelerinin çevresinde bulunan ve duygusal ilişki yaşadıkları kadınları Ersoy'la tanıştırarak çeşitli yöntemlerle fuhşa sürükledikleri kaydedildi. Alınan beyanlarda uyuşturucu maddeyi planlı şekilde mağdurların kullanımına sunduklarının anlaşıldığı da belirtildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şeklinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 266 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Öte yandan yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Ersoy'un avukatı davaya bakacak mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Duruşmaların gizli gerçekleştirilmesini talep etti.
1: Efendim, siyaset gündemiyle devam edelim. Arınma parolasıyla yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi 21 Mayıs'tan bu yana 51 il başkanını görevden aldı. Ana muhalefet lideri, 17 il başkanı, 9 milletvekili ve 3 belediye başkanını ise kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
2: Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
4: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu. 51 il başkanını görevden aldı. 17 il başkanını disipline sevk etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket eden il başkanlarıyla yollar ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden göreve geldiği 21 Mayıs'tan bu yana 51 il başkanı MYK kararıyla görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ında olduğu 17 il başkanının ise ihracı istendi. 28 ile yeni il başkanı atandı.
3: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
4: Aralarında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan'ın da olduğu 9 vekilin ihracı istendi. Ayrıca tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de disipline sevk edildi.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
1: Efendim, bir kayıp haberi. 3 yıl önce İzmir Alaçatı'da sırra kadem bastı. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan hala haber yok. Belirsizlik sürerken acılı aile dosyanın yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
5: Kayıplar unutulmasın. İnanın kayıp ölümden beter. Çünkü yasını tutamıyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun.
4: Tam 3 yıl geçti. İzmirli Veli Eren Atay, Alaçatı'da arkadaşlarıyla eğlendiği gecenin ardından ortadan kayboldu. 19 yaşındaki gençten o geceden bugüne tek bir iz bile bulunamadı.
6: En son 16 Temmuz 2023'te Alaçatı Delitli Koy'da görüldü Veli Eren Atay. O günden sonra sanki sır oldu, ortadan kayboldu. Emniyet güçleri Eren'in gittiği yerleri neredeyse karış karış aradı. Tüm görgü tanıklarını sorguladı. Fakat şu ana kadar bir sonuç alamadı.
5: Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Çeşme'ye gitti. Ondan sonra çocuğumdan bir daha haber alamadık. 3 sene oldu. 3 sene boyunca çok fazla peşinden koştuk. Anne çok eğlenceli burası dedi. Müzik çok güzel dedi. Çok eğleniyorum dedi. Sesi çok sağlıklı, mutluydu zaten. O son görüşmemiz oldu.
7: 88 99.
5: Öpücük. Oğlumun çok kısa bir süreliğine denize girip bir iki kulaç atıp geri dönüp çıktığını, denizden çıktığını görüyorlar. Ve bu Eren'in böyle görgü tanıkları tarafından son görülmesi.
4: Ailenin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma 3 yıldır sonuç vermedi.

0: emniyet olsun, biz kendi çabalarımızla olsun, çok uğraştık. Fakat hiç kimsenin, yani hiçbir birimin yaptığı çalışma sonuç vermedi bu zamana kadar. Daha dün emniyetteydik, dosyamızın halen açık olduğunu, 3 ayda bir savcıyla toplantı yaptıklarını, fakat çocuğuma ait hiçbir iz bulunmadığını söylediler.
1: Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme de oldu. Veli Eren'e ait telefon 16 Temmuz 2024'te Manisa'da bulundu. Telefonu plajda bulduklarını söyleyen ailenin olayla herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.
2: Acılı anne Ebru Atay yetkililere çağrıda bulundu. Atay, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı gibi kayıp dosyalarla ilgili de çalışmalar yapılmasını talep etti.
0: Bu sene Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyaları yeniden açtı ve birçok dosya aydınlandı. Aynı şey biz kayıp dosyaları için de bekliyoruz. Birçok tanıdığım kayıp ailesi var. Kayıplar unutulmasın. İnanın kayıp ölümden beter. Çünkü yasını tutamıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Evladına, eşine, dostuna, çocuğuna.
3: Efendim, Denizli'de 2006 yılında sahibi olduğu markette bıçaklanarak öldürülen 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen'in katil zanlıları 20 yıl sonra dosyanın yeniden incelenmesiyle yakalandı. Biri başka bir suçtan halen cezaevinde olan kişi tutuklandı.
4: Faili meçhul cinayetlerden biri daha aydınlatıldı. Denizli'de 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen 2006 yılında sahibi olduğu markette göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. O dönemde cinayetin faillerine ulaşılamadığı dosya rafa kalktı. Aradan 20 yıl geçti. Faili meçhul dosya raftan indirildi, gelişen kriminal ve teknolojik imkanlarla yeniden incelemeye alındı. Deliller tek tek incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucu biri başka bir suçtan cezaevinde olan 5 şüpheli belirlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı, cezaevindeki ise yeniden sorgulandı. Cinayetin taciz iddiasıyla işlendiği ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kemal Tercaner'le cezaevinde olan Ercan Tercaner tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı adamın 2 milyon lira değerindeki altınlarını alan dolandırıcı polisin titiz takibiyle İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Üzerinden çıkan 74 bin dolarınsa İzmir'deki başka bir vurguna ait olduğu belirlendi.
4: Kendini sahte polis olarak tanıttı, milyonluk vurgun yaptı. 7 Temmuz'da Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kısa süre önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Hasan Karataş'ı telefonla arayan şüpheliler kendilerini Odunpazarı Karakolu amiriyim diyerek tanıttı. Altınlarınız sahteleriyle değiştirilmiş yalanını söyleyen şüpheliler yaşlı adamı tam 14 saat boyunca telefonda tuttu.
5: Telefonu açık tutsun. Hiç kapatma, kimseye de söyleme.
4: 2 milyon lira değerindeki 48 adet Cumhuriyet altınıyla 2 adet çeyrek altını bankadan alan Karataş, ziynet eşyalarını evindeki buzdolabında sakladı. Daha sonra eve gelen genç yaştaki şüpheli inceleme yapacağım bahanesiyle altınları çantaya koyduktan sonra yaşlı adamın elini öpüp kayıplara karıştı.
5: Telefonu kapatma, şarjdan çarpma derken bütün benim kafayı yıkadılar.
4: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kimliğini tespit ettiği vurguncunun peşine düştü. İzmir'den hareket ettiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda bulunan 74 bin doların İzmir'de benzer yöntemle yaptığı vurguna ait olduğu belirlendi. Vurguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Efendim, İstanbul Fatih'te de akıllara durgunluk veren bir altın hırsızlığı gerçekleşti. Bir kişi kuyumcudan dükkanına 4 kilogram altın getirtti. Önceden kurduğu düzenekle altınları dışarı çıkardı ve kendisi

0: de para getirme bahanesiyle dükkandan ayrıldı. Kuyumcuyu dükkanda bırakıp dışarı çıkardı altınları alarak kayıplara karıştı.
1: Parayı getireceğim dedi, 4 kilogram altını gizli düzenekte çalıp kayıplara karıştı. İstanbul Fatih'te filmleri aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Çanta satışı yapan bir kişi dükkanına kuyumcudan 4 kilogram ağırlığında altın sipariş etti. Hırsızın planı adım adım işlemeye başladı. Kuyumcu daha önceden tanıştığı çantacıya güvendi ve altınları yanındaki kuryeyle birlikte çantacının dükkanına götürdü. Çantacı, kuyumcu ve yanındaki kuryenin getirdiği altınları teslim aldıktan sonra tezgahın altına koydu. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi.
2: Basanın altına koydu. Dışarı gidecek bir olay olmadığından dolayı biz de güvendik. Altından sonra orada abi dışarıdan para getireyim geleyim demesiyle ondan sonra uçtu gitti. Meğerse dışarı orada pencere açmış dışarı salmış altınları.
1: Parayı getireceğim diyerek iş yerinden ayrılan şüpheli, masanın altında önceden hazırladığı gizli bir düzenek sayesinde 4 kilogram altını da bina dışına çıkarmıştı ve dışarı çıkardığı altınlarla birlikte kayıplara karıştı.
2: Benim 2 kilo benim gitti, bir de başka arkadaşım var. Onda iki toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında.
1: Polis şimdi o hırsızın peşinde.
0: Efendim şimdi altın demişken düğünde takılan altınlarla ilgili Yargıtay'dan emsal bir karar var. Malum altınlar kimin tartışması özellikle boşanma süreçlerinde çokça konuşuluyor. Yargıtay buna ilişkin emsal bir karara imza attı ve erkeğe takılan takıların erkeğe ait olduğuna hükmetti. Detaylara bakalım.
1: Düğünde takılan altınlar kimin? Tartışmaya Yargıtay son noktayı koydu. Emsal niteliğindeki kararla birlikte kadına takılan altınların kadına, erkeğe takılan altınlarınsa erkeğe ait olduğuna hükmetti. Boşanma davasında gerçekleşen altın uyuşmazlığında gündem 16 çeyrek altının kime ait olduğuydu.
3: Düğünde takılan takılar kadına mı yoksa erkeğe mi ait? Özellikle boşanma süreçlerinde bu soru çok sık bir şekilde soruluyor. Peki vatandaş ne diyor?
4: Bayana aittir. Bayana takılır ve o onun olur. Öyle biliyoruz biz.
5: Kadının hakkıdır herhalde. 5 tane çeyrek altın için. Yani çok kızmışlar birbirine herhalde.
1: Davacı kadın düğünde damada takılan 6 çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti ve aile mahkemesi talebi yerinde buldu.
6: İkisinin bence.
3: Boşanma sürecinde
6: kadının.
1: Damat bunun üzerine konuyu istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmedince erkek kararı temyize götürdü.
3: Yargıtay emsal bir karara imza attı. Düğünde erkeğe takılan takıların kadının ziynet eşyası sayılmayacağına hükmetti.
4: Bence İkisine bölüştürülmesi lazım. Kimin hakkı varsa onu alması, herkes hakkını alması gerekiyor.
1: Kararda mevcut kayıtlar üzerinden yapılan bilirkişi raporunda düğün sırasında erkeğe 6 çeyrek altın takıldığı, doğrudan erkeğe takılan ve niteliği itibarıyla kadına özgü ziynet eşyası sayılmayan bu 6 adet çeyrek altının davalı erkeğe ait olduğu belirtildi. Kararda çeyrek altınların onunun kadına, diğer 6 çeyrek altınınsa erkeğe ait olduğuna yer verildi.
7: Doğru tabii, erkeğinki erkekte kalsın, kadınınki kadında.
0: Sevgili izleyenler, motosiklet kazalarını önlemek için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Hazırlanan 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planıyla sürücülerin güvenliği için radikal adımlar atılacak. Detaylar haberimizde.
1: Motosikletlere trafikte rezerv alan geliyor. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için harekete geçti. Hazırlanan yeni eylem planıyla trafikte motosikletler için güvenli alanlar oluşturulacak. Türkiye'deki 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu oluşturan motosikletler için devrim niteliğinde adımlar atılacak.
8: Trafikte özellikle motosiklet sürücüleri büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu sorunları daha az da indirmek için yeni düzenleme yolda.
1: Bu yıl meydana gelen 138 bini aşkın trafik kazasının yarısına motosikletlerin karıştığı belirlendi. Bu büyük orandaki kazaları önlemek amacıyla 25 paydaş kurumun katılımıyla 34 performans göstergesi uygulanacak. Trafik ışıklarında motosikletler için rezerv bekleme alanları oluşturulacak. Böylece sürücülerin araçların arasında sıkışması ve kazaya kurban

0: gitmesi engellenecek. Kontrollü şerit paylaşımı uygulaması da belirlenen pilot ilde test edilecek. Mevzuata aykırı şekilde motor gücünü yükselten veya aracın teknik yapısını değiştirenlere geçit verilmeyecek. Gece görünürlüğü için reflektif ekipmanlar, can kayıplarını azaltmak içinse ABS fren sistemleri teşvik edilecek. Denetimlerde teknolojik imkanlar en üst düzeyde kullanılacak. Trafik polislerinin yanı sıra resmi ve sivil diğer birimlerde ortak denetimler yapacak. Ayrıca ilk, orta veya üniversite çağındaki gençlere güvenli sürüş eğitimleri verilecek.
1: Değerli izleyenler, Bodrum Yalıkavak Marina'da yer alan bir işletmede bir top dondurmanın 400 liraya satılması sosyal medyada gündem oldu. Tepkilere neden olan videonun ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve o işletmeye para cezası kesildi.
2: Kolay gelsin. Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Bir top dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı. Bakanlık işletmeyi cezasız bırakmadı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da bir vatandaş bir top dondurmanın fiyatını sordu. Aldığı yanıt karşısında ise şoke oldu.
2: Kolay gelsin. Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Vatandaş bir top dondurma fiyatının 400 lira olduğunu öğrendiği anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Görüntüler hızla yayıldı. Fahiş fiyat uygulayan işletmeye tepki yağdı. Bunun üzerine bakanlık harekete geçti. İşletmede denetim yapıldı. İşletmeye mevzuata aykırılıklar nedeniyle para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.
1: Ankara'nın Mamak ilçesinde kötü koku ihbarıyla girilen iki dairenin çöp eve dönüştüğü ortaya çıktı. Yaşlı çifte ait evlerden birinden bir kamyon dolusu çöp çıkarılırken diğer dairedeki temizlik çalışmaları da sürüyor.
3: İki tane daire var bu amcamızda. İkisi de çöp ev olarak kullanıyor. Bayağı bir tarafa zarar verdi yani, binalara ve komşulara.
4: İlk defa böyle bir şey görmüştüm ben. Herhalde bildiğim kadarıyla ev 2+1 ya da 3+1 pislik olmayan şey yoktu. Baktığımız zaman her yer çöp içindeydi. Saatlerimiz oldu. 3-4 saat oldu. Sırası tam olduk yani, o şekilde çıkarttık.
0: Apartman dairesinden gelen kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
4: Şaşırdım sadece. Yani bu evde hatta yaşamışlar. Nasıl yaşadılar ben bilmiyorum.
0: Yaşlı çifte ait evden bir kamyon dolusu çöp çıkartıldı.
3: Yaşlı teyzeyle bir yaşlı amcamız burada aşağıya uzun zamandır burada yaşıyorlar. Şu anda burayı çöp evine çevirmişler yani.
4: 20 kepçe aldı, kamyon yüklediler yani. Bir kamyon doldu.
0: Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda geçti. Okullar Caddesi'nde yer alan iki apartman dairesinden duyulan kötü kokuların artması üzerine çevredeki vatandaşlar ilçe belediye ekiplerine ihbarda bulundu.
3: Zaman zaman şikayetler geliyordu mahalleli bina sakinleri tarafından ama yaşlı olduğu için bir şey yapamıyoruz. Belediyeci arkadaşlar geliyor, içeri almıyordu. Ben yemek falan getirtiyordum belediyeden. Şu pencereden içeri sadece yemeği alıyordu.
0: Ekipler kokunun geldiği iki dairenin çöp eve dönüştürüldüğünü belirledi ve temizlik çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarda temizliği tamamlanan dairenin birinden bir kamyon dolusu çöp çıkartılırken diğer evdeki çöp tahliyesi işleminin de gün içinde tamamlanacağı öğrenildi. Ev sahipleri olan 90 ve 85 yaşlarındaki yaşlı çiftin uzun süredir çöp biriktirdikleri evlerini bir süredir kullanmadıkları ve akrabalarının yanına yerleştikleri öğrenildi.
3: Bunu yeğeni tarafından bunlar götürülmüş. Şimdi de iyi olduklarını söylüyorlar. Bu evlerinde boşaltılması için biz belediyeye müracaat ettik. Mamak Belediye'miz tarafından bu ev boşaltıldı.
1: Değerli izleyenler, şimdi havalar sıcak ve bol bol da meyve tüketiliyor. Ancak yaz meyvelerinin aşırı tüketimi birçok rahatsızlığı tetikliyor. Peki bu meyveler nasıl tüketilmeli? Porsiyonun ne olmalı? Soruların cevapları haberimizde.
5: Kiraz gazla da birlikte bademi tercih edebilirsiniz, kefiri tercih edebilirsiniz. Burada en önemli

0: olan şey meyvenin şekerinin hızlı yükselmesini, meyve tükettiğiniz zaman kan şekerinizin hızlı yükselmesini önlemek. Bunun için de yağ ve protein kaynaklarını kullanıyoruz.
1: Kavun, karpuz, üzüm yazın en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Ancak sağlıklı bir yaşam için yaz meyvelerinin aşırı derecede tüketilmemesi gerekiyor. Fazla yenildiği zaman obeziteden şekere birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor.
0: Çok sevdiğimiz karpuz peynir ikilisi var biliyorsunuz. Fakat bu karpuz peynir ikilisini bazen çok yüksek miktarlarda yiyebiliyoruz. Burada önemli olan şey karpuzun miktarının 2 ya da 3 dilim, belki bir dilim daha. Evet, 2 dilim ya da 3 dilim, belki bir dilim daha gelebilir ama bunun üzeri kan şekerinizi çok hızlı yükseltip kilo almanıza neden olabilir. Yanına peynir sınırsız değil. Böyle bir tabak peynir belki tüketenler olabilir fakat böyle bir tabak değil. Çünkü peynir çok yoğun bir besindir. Normalde neredeyse 10 kilo sütten 1 kilo peynir çıkar. Dolayısıyla böyle bir parça kadar peynir, 2 dilim karpuz bizim için yeter. Çok yeterli.
2: Yaz mevsiminde birçok meyve var. Biz de bu meyveleri severek tüketiyoruz. Peki bu meyveleri tüketirken yanında hangi besinler olmalı ki bize daha fazla yarar sağlasın?
0: Tarçının içerisinde sinamik asit var. Sinamik asit içeriği sayesinde şekerli olan bütün meyvelerin şekerini dengeleyebilme özelliğine sahip. O yüzden karpuz gibi, muz gibi, özellikle muz gibi daha şekerli meyveler tüketiyorsak yoğurdumuzun içerisine ya da kefirimizin içerisine biraz tarçın ilave edebiliriz ki kan şekerimiz dengelensin. Onun dışında tabii ki üzümle birlikte Antep fıstığı gibi, badem gibi iyi yağlar içeren kan şekerinizin hızlı yükselmesini önleyecek ama aynı zamanda da üzümün içerisindeki antioksidanların daha iyi kullanılmasına destek olacak sağlıklı yağları yine beslenmenize dahil edebilirsiniz. Kabında şurada gördüğünüz gibi şöyle bir küçük ay dilimi belki iki parmağınız kalınlığında olabilir, tüketilebilir. Ancak bundan fazlasının tüketilmesi yine kan şekeri açısından riskli. Neyle tüketelim? Yanına bir kase yoğurt alalım. Belki içerisine birkaç tane fındık atabiliriz. Ve birkaç tane fındıkla birlikte bir parça kavunu tüketebiliriz.
3: İstanbul'dan oldukça ilginç bir haber paylaşacağız. 63 yaşındaki adam takma dişleri olmadan yemek yiyince yanlışlıkla kemik yuttu. Kemiğin geç de olsa hastaneye başvuran adamın yemek borusuna saplandığı tespit edildi. Yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaki kemik ancak ameliyatla çıkartılabildi.
1: Yutma güçlüğüyle hastaneye koştu. Yemek borusundan kemik çıktı.
4: Ölçü var santim olarak. Gördüğünüz gibi kemik enine uzunlamasına 4 santimi geçiyor.
1: İstanbul'da takma dişleri yokken yemek yiyen 63 yaşındaki adam fark etmeden kemik yuttu.
4: Burası şu yemek borusuna takılmış kemik.
1: Boğazında takılma olmasına rağmen hastaneye gitmek yerine bekledi. Ancak rahatsızlığı geçmeyince hastanenin yolunu tuttu.
5: Yumuşak eti yemeye kalkışmış. Hastanın dişleri takma, o anlık dişler yokmuş. Sonra boğazında takılma hissedince bir gece beklemiş.
1: Testler yapıldı. Yutma güçlüğünün nedeninin yemek borusuna saplanan kemik olduğu belirlendi.
4: Yemek borusuna takılmış kemiği görüyorsunuz. Şu yemek borusuna takılmış kemik.
1: Yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaki kemik yemek borusunun en dar noktasına saplanmıştı.
5: Kemiği tutup çekmeye çalıştık, gelmedi. İtmeye çalıştık, kemik geçmedi. Hastayı ameliyat etmeye karar verdik.
1: Hemen operasyon başladı. 63 yaşındaki adamın boğazına saplanan kemik ameliyatla çıkarıldı.
5: Oradaki kemiği çıkardık. 4'e 3 santimdi. Daha uzun süre kalırsa hastayı ölüme götürür.
3: Efendim, Jandarma Genel Komutanlığı Kim Daha İleriye Gidecek isimli bir animasyon bilgi yarışması düzenledi. Yerli ve milli projelerin yer aldığı yarışmayla çocukların ilgisinin yerli projelere çekilmesi hedefleniyor.
6: Kim Daha İleri Gidecek yarışmasına...
1: Jandarma Genel Komutanlığı çocukların ilgisini çekmek için animasyon bilgi yarışması hazırladı. Yarışmada yerli ve milli projelere ilişkin sorular soruldu. Doğru cevap aynı zamanda hediye takdimini de beraberinde getirdi. Bilgi yarışmasında ilk soru oldukça dikkat çekiciydi.
7: Nasılsın?
8: Hoş bulduk. Çok iyiyim.
1: TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey Genel Maksat helikopterinin ilk konuğu olduğu bilgi yarışmasında hava araçlarında bulunan

0: para kutunun rengi soruldu.
1: Evet, ilk sorumuz geliyor.
0: Bilgi yarışmasında Gökbey helikopterlerine yöneltilen ilk sorunun cevaplanmasıyla kurtarma vinci hediyesi verildi.
1: Cihaz aslında hangi renktir? A. Fuşya. B. Turuncu. C. Ekru. D. Lila.
2: Cevabım B şıkkı, turuncu.
0: Jandarma personelince hazırlanan Kim Daha İleri Gidecek isimli animasyon bilgi yarışmasının devam bölümlerinin de Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı bildirildi. TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey helikopterlerinin ilk 3 adedi Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başlamıştı.
1: Ödülü beğendin mi?
2: Şu an arama ve kurtarma görevlerinde iniş yapmam gerekiyor.
0: Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde hali hazırda 5 adet Gökbey Genel Maksat helikopteri yer alıyor. Evet,
2: bu harika oldu.
3: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Mutlak butlan kararında kritik bir gelişme yaşandı. Karar dosyası Bölge Adliye Mahkemesi'nce Yargıtay'a gönderildi. 38. olağan kurultaya ilişkin davada Bölge Adliye Mahkemesi mutlak butlan kararı vermişti. 56 gün önce verilen bu kararla kurultay geçersiz sayılmış ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmuştu. Kararın hemen ardından Özgür Özel yönetimindeki CHP karara itiraz etmiş ve iptali için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay'da itirazın görüşülmesi için istinaftan gelecek dosya bekleniyordu. Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Peki süreç nasıl işleyecek? Yargıtay'da dosya öncelikle usul yönünden ele alınacak. Sonrasında içeriye bakılacak. Kurultayın iptalini gerektirecek şekilde hukuka aykırılık olup olmadığı değerlendirilecek. Yargıtay'ın 4 şekilde karar verebileceği belirtiliyor. İstinafın hükmünü uygun bulursa onaylayabilir. Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir. İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunup karar bozulabilir. Dosya yeniden incelenmek üzere istinafa gönderilebilir. Üçüncü olarak tedbir kararı hatalı bulunup kurultayın iptali yerinde görülebilir. Temyiz yetkisi, görev ve yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir. Dosya esasa girilmeden bozulabilir. Yargıtay'da dosyanın ne zaman ele alınacağı merak konusu. 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. 1 Eylül'e kadar nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Bu durumda 1 Eylül'den önce Yargıtay'da mutlak butlan kararının ele alınması beklenmiyor.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi.
10: Gelin, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri olan iklim değişikliğiyle hep birlikte mücadele edelim.
0: Sıfır Atık Projesi Başkan Recep Tayyip

0: Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılmıştı. Proje meyvelerini vermeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uyguladığı projenin başlangıcından bu yana Türkiye, sera gazı salınımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayarak hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı. Bugüne kadar 205 bin binada sıfır atık yönetim sistemine geçildi. Projenin başlangıcında %13 olan geri kazanım oranı 2024'te %36,08'e çıkarıldı. Bu oranın 2035 yılında %60'a çıkarılması hedefleniyor. Sıfır atık hareketiyle 8 yılda 32,5 milyon ton kağıt karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık geri kazandırıldı. Geri dönüşümle ekonomiye 256 milyar liralık katkı sağlandı. Böylece sudan 1,71 trilyon litre, petrolden 54,6 milyar litre tasarruf sağlandı. Geri dönüşüm sayesinde 227,3 milyar kilowatt saat enerji tasarrufuyla 40 milyon hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer kazanım ortaya çıktı. 150 milyon ton karbondioksit salımı önlendi ve böylelikle yaklaşık 30 milyon aracın yıllık karbon salınımına eşdeğer kazanım elde edildi. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla 2019-2025 yılları arasında 2 milyon 844 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlenmiş oldu ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf sağlandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye'yi kültürel açıdan, milli açıdan, dini açıdan yozlaştırırsanız, toplumsal çatışmaları arttırırsanız ne olacak? Çocukları, gençleri ülkesinden koparır, kimlik arayışı içerisine iterseniz başarılı olmuş olacaksınız. İşte dijital platformlar ve sosyal medya mecraları üzerinden LGBT propagandasını pompalayarak gerçekleştiriyorlar.
0: Türkiye genelinde LGBT adına faaliyet yürüten bazı dernek ve oluşumlar sosyal medya üzerinden gençleri zehirliyor.
2: Özellikle çocuklar ve ergenlerin yoğun olarak kullandığı mecralar var bildiğiniz üzere. Hangileri bunlar? İşte Instagram var, X var, TikTok var ve tabii ki Netflix gibi dijital platformlarda cinsiyet kimliği ve tıbbi süreçlere ilişkin içeriklerin arttığını görüyoruz. Bu içerikler özellikle çocukların, gençlerin, ergenlerin merak duygusunu uyandırıyor ve çocuklar ister istemez bu konuları araştırmaya başlıyorlar.
0: Sosyal medya hesaplarında cinsiyet değiştirme süreci çoğunlukla özgürlük ve kişisel tercih vurgusuyla sunuluyor.
2: Kadınsı giyinen erkek, işte ya da erkeksi giyinen kadın, feminen dediğimiz böyle karakterlerle etkileşim alıyor. Bunların altına yorumlar geliyor. Ve dolayısıyla bu belli bir zaman sonra özendirmeye sebebiyet veriyor.
0: Sosyal medya uzmanı Ali Murat Kınık'a göre burada hedef Türk aile yapısını bozmak.
2: Türk aile yapısı özellikle bütün çevrelerce, bütün dünyada çok ciddi parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki son dönemlerde işte bu dijital işgalin altında bu hamuru siz bozduğunuz vakit başkaları sizi istedikleri gibi şekillendirebilirler.
0: Peki LGBT tehlikesine karşı ne tür önlemler alınmadı?
2: Ailelerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçlenmesi ve gençlerle, çocuklarla, ergenlerle açık iletişim kurması, karşılaşılan içeriklerin onlarla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu fenomenler aracılığıyla paylaşılan sapkın videoların, LGBT içeriklerinin de aynı şekilde BTK süzgecinden geçirilmesi ve bu hesapların en azından Türkiye'de faaliyetinin durdurulması, Türkiye'de erişim engeli alması gerekmektedir.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Yapmak için Diyarbakır'dan Muş Bulanık'a giden Can ailesinin çocukları Hilvan'la Cihan Can koca su çayına düştü. Durumu fark eden amca Feridun Can, 8 yaşındaki Cihan Can'ı sudan çıkardı. Ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki Hilvan'ı bulmak içinse arama çalışması başlatıldı. Ekipler suyun içinde ve çevresinde çocuktan bir iz aradı. Arama çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak hayatını kaybetti. Savcılık genç kadının ölümünü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı.
0: Genç kadın bir anda yere yığıldı. Dakikalar içinde de hayatını kaybetti. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 23 yaşındaki Nazar Çakmak evinin önünde fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Ailesi vakit kaybetmeden genç kadını kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Ancak Çakmak yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan ilk değerlendirme sonrası savcılık 23 yaşındaki kadının ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: İstanbul Tem Otoyolu'nda bir tanker refüje çarparak devrildi. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Büyükçekmece'de ise bariyerlere çarpan 20 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Sırada İstanbul'da yaşanan kaza haberleri var.
0: İstanbul'da kaza haberleri ard arda geldi. Bu görüntüler Tem Otoyolu'nda kayda geçti. Adımköy sapağında kontrolden çıkan tanker refüje çarparak devrildi. Tankerin dorsesi araçtan ayrılarak yola savruldu. Metrelerce sürüklendi. Büyükçekmece'den de kaza haberi geldi. 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz, gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir diğer kazanın adresi Bahçeli Evler'di. Kamyonet sürücüsü kontrolü kaybederek yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişindeki 6 katlı binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilogram beton bina içerisine dolarken mahsur kalan bina sakinleri ekipler tarafından kurtarıldı.
0: Apartmanın duvarı çöktü, dökülen beton bina boşluğuna doldu. İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişiğindeki apartmanın asansör boşluğu ve yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle patladı. Yüzlerce kilogramlık beton kütlesi bina içine doğdu.
2: Bir sürü hani zarar var abi yukarıda. Asansör kaymış, bina komple aşağı. Allah korusun orada bir çocuk hani merdivenden aşağı inse. Hani sonuçta hepsi dolu yani hani.
3: Görünen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor.
0: Duvarın çökmesiyle birlikte akan beton ve molozlar merdiven boşluğunu kapatınca apartmandaki vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
3: Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
0: Yaralanının olmadığı olayın ardından 6 katlı bina tamamen boşaltıldı. Bina sakinleri ise inşaatın başladığı günden beri duvarlarda çatlaklar oluştuğunu ve firmanın önlem almadığını iddia etti.
1: Değerli izleyenler, Isparta'da Atabey göletinde sular çekilince gölet alanında obruk oluştu. Uzmanlar olayın Konya'daki obruklardan farklı jeolojik süreç kaynaklı olabileceğini belirtiyor.
0: Sular çekildi, göletin yüzeyi değişti. Zeminde derin bir çökme oldu. Isparta'daki Atabey göletinde oluşan obruk için inceleme başlatıldı. Uzmanlara göre Atabey göletinde oluşan obruk, Konya'daki obruklardan farklı bir konuma sahip.

0: durumu incelediğimiz zaman halkın aklında oluşan Konya'daki obruklara benzer bir durum olduğu söz konusu. Ancak maalesef pek o beklenen dramatik bir tablo söz konusu değil burada. Atabey Göleti'nde olan olay barajların aslında bir handikapı olabilir. Barajlar yapıldıktan sonra yeraltı sularının kılcal yollarla yer altından devam ettiğini biliyoruz. Bu kılcal yollar zaman içerisinde genişleyip yüzey tabakasının taşıma gücünü aşacağı noktaya geldiğinde yüzey tabakasının çökmesine sebep olan boşluklar yaratabilir. Bu boşluklar da herhangi bir düden bağlantısına eğer temas eden bir noktadaysa göl suyunun büyük bir kısmını olağandan daha hızlı şekilde bölgeden uzaklaştırmaya sebep olabilir. Burada gördüğümüz bu düden yapısı daha çok bunu andırıyor.
1: İncelemelerin ardından Atabey Göleti'nin yeniden su tutması bekleniyor.
0: Burada herhangi bir insan kullanımının zararı veya insandan kaynaklı oluşmuş bir zarardan veya bir olumsuzluktan söyletmemiz şimdilik mümkün değil. Tabii ki raporla bunları göreceğiz. Bu barajların doğal süreç içerisinde karşılaşabileceği handikaplardan bir tanesi. Bu durumda ortaya çıkan o düden benzeri yapı DSİ tarafından zaten izole edilmiş, muhtemelen gideri de kapatılmış. 93-94 yıllarından beri faaliyet gösteren Atabey Göleti'nin tekrar su tutabilecek hale getirileceği DSİ görevlileri tarafından da bildiriliyor. Bundan sonra o düden muhtemelen işlevini görmez hale getirilecek ve tekrar orada su tutma faaliyeti sürdürülecektir.
2: Peki yurtta başka neler yaşanıyor? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
1: Bursa'da kömür yüklü kamyon akaryakıt istasyonuna daldı. Korkunç kazada istasyonun marketinde alışveriş yapan 54 yaşındaki iki çocuk babası Erdinç Cirit hayatını kaybetti. İstasyon çalışanı ise ölümden mucize eseri kurtuldu. Gözaltına alınan kamyon şoförü kazanın bir anlık dalgınlık sonucu olduğunu söyledi. Tıraşını beğenmedi, berberini bıçakladı. İstanbul'da yaşanan saldırı anı an be an kameraya yansıdı.
3: Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Bilmiyorum. Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Şey mi?
4: Bir kilo yakın altınımız vardı. Ortalama 8-10 milyon civarı bir zararımız var.
1: Birinde kask, diğerinde maske vardı. Kendi evlerine girer gibi kapıyı anahtarla açan ikili, tatildeki ailenin yatak odasına girdi. Dolaptaki 1 kilograma yakın altını çalan zanlılar sırra kadem bastı. Görüntüleri inceleyen Gaziantep polisi şimdi her yerde o hırsızları arıyor.
4: Evin anahtarımızı bastıracak kadar yakın birisi. Başka hiçbir odaya girmeden o şekilde alıp 4 dakika içerisinde çıkıyorlar.
1: Kaldırımda bekliyordu. Birdenbire kontrolden çıkan araç üzerine geldi. Neye uğradığını şaşıran yaya ölümden kıl payı kurtulurken araç park halindeki otomobile çarpıp refüje çıkarak durabildi.
5: Buruna kadar arabayla geldik. Ondan sonra yürüyerek şu kayanın altında kaldık. İnemiyoruz şu an.
1: Şırnak'ta numune almak amacıyla dağlık araziye çıkan iki mühendis kayalık bölgede mahsur kaldı. Bölgenin engebeli arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşılamayınca devreye Mehmetçik girdi. Dağda mahsur kalan mühendisler askeri helikopterle kurtarıldı.
2: Efendim, Peru'nun Cajamarca bölgesinde bir yolcu minibüsü yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
6: Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Peru'nun Cajamarca bölgesi. Cajamarca, Ciudad de Dios seferini yapan yolcu minibüsü keskin virajda kontrolden çıktı. Yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüstekilere ulaşmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
7: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olay yerinde minibüsün altında

0: Ona mahsur kalan başka bir kişi olup olmadığını kontrol ediyoruz.
1: Arazinin sarp ve kayalık olması arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Saatler süren çalışma sonucu otobüsten 14 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kazada 5 kişi de yaralandı.
2: Değerli izleyenler, Çin'den bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler geldi. İnsansı robotlar bu kez ringe çıktı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bazı parçaları kopanlar bile pes etmedi ve dövüşmeyi sürdürdü.
1: Yumruklar havada uçuştu, tekmeler peş peşe geldi. Saltolar ringe damga vurdu. Ama bu kez karşı karşıya gelenler insanlar değil, insansı robotlardı. Çin'in Shenzhen kenti dünyanın ilk küresel insansı robot dövüş turnuvasına ev sahipliği yaptı. Robotlar gelişmiş hareket kabiliyetleriyle ringe çıktı. Yumruk attı, tekme savurdu, rakibinin hamlelerinden kaçmak için manevralar yaptı. Turnuvaya dünyanın farklı noktalarından 32 takım katıldı. Mücadele eden robotların tamamı robot üreticisi Engine AI tarafından geliştirildi. Ringdeki en çarpıcı ansa Matador'la Beyaz Kartal arasındaki karşılaşmada yaşandı. Rakibinin sert tekme darbesiyle başı yerinden kopan Matador mücadeleyi bırakmadı. Başı olmadan bile hareket etmeye devam eden robot seyircilerden büyük ilgi gördü. Kimi zaman bir spor müsabakasını andıran, kimi zamansa bilim kurgu filmlerini hatırlatan turnuva, robot teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Engine AI yönetimi bu organizasyonun sadece bir gösteri olmadığını vurguladı. Amaç, insansı robotların gelişimini hızlandırmak ve bu alanda küresel bir marka oluşturmak. Ringlerde artık sadece insanlar yarışmıyor. Geleceğin robotları şimdiden kendi arenasını kurmaya başladı.

0: ABD'nin Texas eyaletini sel vurdu. Felaket hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışlar sadece insanları değil hayvanları da etkiledi. Çok sayıda geyik sele kapılarak sürüklendi. Yetkililer yağışların rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Bölge halkından tedbirli olmaları istendi. Bu görüntüler Karadağ'dan. Sanatçılar dağ yamaçlarına devasa görsel semboller çiziyor. Sanatçılar kazıklar ve iplerle işaretlenmiş ayrıntılı bir planı uygulayarak tırpanlarla çimleri biçiyor. Ardından kuruyan bölgeler sanat eserinin geniş bakış açılarından net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. İnsansı robotlar artık hayatın her alanına girmiş durumda. Öyle ki dans ediyor, çay dolduruyor ve piyano çalıyor. Burası Çin'in Şangay kenti. 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda robotlar çeşitli yeteneklerini sergiledi. Robotlar artık sadece sergi parçaları olmaktan çıkıp hem üretimde hem de günlük yaşamda vazgeçilmez birer parça haline gelen akıllı yardımcılara dönüşüyor. Hindistan'da özel sektör tarafından geliştirilen yörünge roketi fırlatıldı. Roket kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra yükünü 450 kilometrelik yörüngeye ulaştırdı. Böylece Hindistan özel sektör aracılığıyla yörüngeye roket fırlatma kabiliyetine ulaşan 3. ülke oldu. Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da geleneksel 36. Nadam Festivali başladı. Dünyanın dört bir yanından 100 binden fazla turist ve yerel halktan katılımcı festivalde buluştu. Açılış töreninde at üzerinde ellerinde Çin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi alanı kırmızıya boyadı. İç Moğolistan'ın 12 birliği ve kentinden gelen heyetler geleneksel kıyafetlerle geçit töreni düzenledi.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri

aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, yeni saate başlarken günün öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde bir makale kaleme aldı. Makale 44 ülkede ve 250'nin üzerinde farklı mecrada yayımlandı. Detayları birazdan bültenimizin içerisinde paylaşıyor olacağız. Bir diğer başlığımız Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir itiraf var. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyada o dönem Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan bir sanık ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti. Başka neler yaşandı hepsini aktarıyor olacağız. Ve son başlığımız siyasetle ilgili efendim. Özgür Özel yeni partiyle ilgili isim ve logoda çalıştıklarını söyledi. Başka neler söyledi, neler yaşandı siyasette? Hepsi bültenimizin içerisinde olacak. Başlıyoruz.

0: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde bir makale kaleme aldı. 44 ülkede ve 250'nin üzerinde farklı mecrada yayımlanan makale 24 farklı dilde dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan ilgili makalede FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülme süreci son 2 yılda hız kazandı ifadesini kullandı.
1: ...15 Temmuz'u Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimi olarak nitelendirdi. Türk milletinin kahramanlığından söz etti, FETÖ'nün çözülme süreci hızlandı dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde çarpıcı bir makale kaleme aldı. 44 ülkede ve 250'nin üzerinde farklı mecrada yayınlanan makale, 24 farklı dilde dünya basınında geniş yer buldu. Hain darbe girişimini Türk siyasi tarihinin en acımasız kalkışmalarından biri olarak ifade eden Erdoğan, Türk milletinin benzersiz direnişinin bir milli irade destanı olduğunu vurguladı ve halkın gücünün üstünde hiçbir güç yok açıklamasını yaptı. Kalkışmanın ardından devletin tüm kurumlarında yapısal düzenlemelerin hızla hayata geçirildiğini belirten Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin de başladığını ilan etti. Terör örgütlerini yok etme operasyonlarında kritik başarılar elde ettik ifadelerini kullandı. Hain kalkışmanın ekonomik refahı da hedef aldığını hatırlatan Erdoğan, son 10 yılda milli teknoloji hamlesiyle savunma ve havacılıkta dev atılımlar yapıldığını belirtti. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır dizeleriyle 15 Temmuz'da ecdadın emanetine sahip çıkıldığını ve destan yazıldığını dile getiren Erdoğan, verilen mücadelelerle FETÖ'nün kökünü kazıdık dedi.
0: Değerli izleyenler, Orta Doğu'da gerilim zirvede, ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Saldırıların köprüler, enerji tesisleri ve deniz ulaşımını kapsayacak şekilde genişlemesiyle savaşın bölgeye yayılma riski de artıyor.
1: Washington'la Tahran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları şiddetleniyor. Hava ve deniz operasyonlarının 7. gününde savaş uçakları, gemiler ve İHA'lar kullanıldı. Hedefte silah depoları, askeri gözetleme tesisleri, füze sistemleri ve İHA noktaları vardı. İran basını Sirik, Ahvaz, Yezd ve Fars eyaletine bağlı Daraf ve Lar ilçeleriyle Hürmüzgan bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Bender Abbas Sircan hattı üzerindeki Rutaneh-Şur Köprüsü ve Binab Bağlantı Köprüsü ile Şehit Mirzai Tüneli'nin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Gerilim sadece karada ve havada değildi. Hürmüz Boğazı'nda da kritik saatler yaşandı. İran devrim muhafızları Buşehr açıklarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'nın düşürüldüğünü iddia etti. ABD desteğiyle boğazdan geçmeye çalışan 4 geminin de füze ve İHA saldırılarıyla durdurulduğu ileri sürüldü. İran devrim muhafızları Boğaz'ın güneyinde

0: de mayınlı bir güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu da iddia etti. CENTCOM bu iddiayı yalanladı. İran, ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerini de hedef aldı. Kuveyt saldırıda yaralanan askerler olduğunu duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı sabah saatlerinde hava saldırılarının sona erdiğini açıkladı.
1: Sevgili izleyenler, İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'den yeni açıklamalar var. Şöyle söylüyor: ABD'nin mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini defalarca ihlal ettiğini söylüyor. Peki başka neler söyledi İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney? Ekber Karabağ bizi bekliyor detayları aktarmak üzere. Öncelikle kolaylıklar dileyelim Ekber Karabağ, hoş geldin yayına. Neler söyledi dini lider Müşteba Hamaney? Neler konuşuluyor İran tarafında? Saldırılar hız kesmeden devam ediyor, söz sende.
2: Sümeyye, teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 gecedir İran'a yönelik saldırıları söz konusu. Saldırılar çok, yani bölgedeki gerginlik oldukça artmış durumda. Esasında bu saldırılar son 7 günde İran'ın güneyiyle ilgili ağırlıklı olarak devam etmektedir. İran'ın yeni lideri Mustafa Hamini ilk kez bu saldırılarla ilgili konuştu ve bunun işte intikamını çok acı bir şekilde karşı taraftan alacaklarını ifade etti. Yazılı bir mesaj yayınladı. Az önce düştü bu yazılı mesajında. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında takribi olarak bir ay önce varlığına mutabakat zaptına değindi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu mutabakat zaptını iptal ettiğini söyledi. Şöyle ifadeler kullanıyor: Öncelikle babasının işte cenaze etkinliğine katılan insanlardan teşekkür ediyor. Bu destansı olayla eş zamanlı olarak İran ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanları arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin büyük şeytan, ki bu da Amerika'yı kastediyor, anlaşmayı ihlal etmesi Amerikan başkanlarının imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğunu ve zorbalığın ve barbarlığın Amerikan ideolojisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu herkes daha bir kez daha görmüş olduğu yönünde ifadeler vardı. Özellikle dikkat çeken burada bazı hususlar vardır. İran ve ABD arasında varılan anlaşma demiyor. İran ve Amerika devletleri başkanları arasında. Yani bu iki ülke arasında, bu yönetim arasında, İran yönetimi değil, Mesut Pezeşkiyan'la işte Donald Trump arasında yapılan bir anlaşma olduğunu işte burada çizmiş oluyor. Diğer taraftan işte neler yapacak ve düşman şimdi daha fazla savaş çıkarmayı kastetmektedir. Eğer böyle bir niyeti varsa ve daha fazla rezil olmak istiyorsa İran milletinin ve direniş cephesinin ona unutulmaz ders vereceğini bilmelidir ve bu dersleri son birkaç gündür güney cephelerimizde işte askerlerimiz veriyor yönünde ifadeler kullandı. Diğer taraftan ülke içinde de birlik çağrısı yaptı. Çünkü biliyorsunuz sürekli bir şekilde farklı işte kesimlerden farklı açıklamalar geliyor. Zaman zaman Mesut Pezeşkiyan'ı hükümeti eleştiren açıklamalar oluyor. Birlik çağrısında bulundu. İşte bu yönde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Ülke yetkililerine güvenmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İran milleti Amerika Birleşik Devletleri'nin unutulmaz bir ders verecektir yönünde ifadesi oldu. Özetlemem gerekiyorsa Sümeyye, dediğim üzere ilk kez iki ülke arasında artan gerilimin ardından Mustafa Hamaney konuştu ve bu konuşmasında İran ordusunun sadece değil direniş cephesinin, ki kastettiği direniş cephesi herkes artık ediliyor, bölgedeki güçlerden bahsediyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne inanılmaz bir ders vereceğini söylüyor. Öyle görünüyor ki artık Hamaney'in bu açıklamasıyla birlikte İran'ın bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki üstlerine yönelik, her gün bunları işte bombalıyordu İran tarafından misilleme kapsamında, bunu daha şiddetli bir şekilde devam edeceğini şimdiden Ayetullah Mustafa Hamaney'in bu açıklamasıyla birlikte daha da artacağını söyleyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Ekber Karabağ. Saldırılar yoğunlaştıktan sonra ilk kez dini lider açıklama yaptı. O detayları da Ekber Karabağ İran'dan aktardı. Değerli izleyenler, bakalım akıbeti nasıl olacak? Biz de bu ekranlardan paylaşıyor olacağız Zambe Hanım. Devam edelim gündemin diğer gelişmeleriyle. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye ile ABD arasındaki savunma projelerinde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. Kulaklıkaya, Katsay ile ilgili süreç devam ediyor diyerek motor satışına verilen onayın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini söyledi.
0: Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye ile ABD arasındaki savunma projelerinde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.
3: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
0: Kulaklıkaya özellikle Milli Muharip Uçak Kağan'ın motoru ve F-35 programları ile ilgili süreçlerin kamuoyunda zaman zaman birbirine karıştırıldığını belirterek iki konunun farklı hukuki mekanizmalara tabi olduğunu söyledi. Komisyonda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Kulaklıkaya, Katsa ile ilgili süreç devam ediyor diyerek motor satışına verilen onayın Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini ifade etti. Kulaklıkaya'nın açıklamalarındaki en kritik başlık F-35 programı oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin programa yeniden katılımının yalnızca ABD Başkanı'nın kararıyla mümkün olmadığını belirtti. Sürecin ABD Kongresi tarafından çıkarılan özel yasal düzenlemelere bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı'nın Katsa kapsamında bazı yaptırımları uygulamama yönünde feragat yetkisi bulunduğunu hatırlatan Kulaklıkaya, bu yetkinin F-35 konusunda geçerli olmadığının altını çizdi. Diplomatik kaynaklar, Kağan motoru konusunda sağlanan ilerlemenin iki ülke arasındaki güveni artırabileceğini belirtirken, F-35 dosyasının ise Kongre diplomasisinin en zorlu başlığı olmayı sürdüreceği görüşünde.
1: Değerli izleyenler, CHP'de yaşanan mutlak butlan süreci ve parti içindeki gelişmeler Ankara siyasetinin sıcak başlıklarından. Kemal Kılıçdaroğlu arınma adımlarını atarken yardımcısı Bülent Kuşoğlu katıldığı canlı yayında sürecin detaylarını paylaştı. CHP içerisindeki arınmanın örgütlerden belediyelere uzanacağını söyledi. Özgür Özel'in yeni kuracağı partiye de CHP'den önemli bir katılım olmayacağını belirtti.
4: Parti bizim partimiz. Partinin kirlilikten arınması lazım. Bu parti kirliliği kabul etmez.
5: CHP'de arınma dalga dalga genişliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu sürecin il başkanlarından belediye başkanlarına kadar uzanabileceğinin sinyalini verdi.
6: Bir arınma süreci yaşayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak örnek olmak zorundayız. Ve bunu da hem parti içinde hem de belediyelerden başlatmak zorundayız.
5: Kuşoğlu katıldığı canlı yayında mutlak butlan sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
6: Birileri kurultay delegelerini satın almış. Yani partiyi satın almış. Katmış birileri. Bunu biz baştan fark edemedik. Mutlak butların sebebi partiyi satanlar ve satın alanlar. Bu da parti için yüz karası bir durum. Bu Atatürk'ün partisinde böyle bir şeyin olmaması lazım.
5: Kuşoğlu, Özgür Özel ve ekibinin kurması beklenen yeni partisine CHP'den kayda değer bir katılım olmayacağını belirtti.
6: Gördüğüm kadarıyla milletvekillerinin, belediye başkanlarımızın çok büyük bölümü kopmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti, bir marka. Burayı kimse terk etmez kolay kolay.
5: Özel cephesinin ısrarlı olağanüstü kurultay taleplerine karşı genel merkezin olağan kurultay takvimini de paylaştı.
6: Eylül'den itibaren kurultay sürecini başlatacağız. Aralık, Şubat periyodunda, Mart periyodunda en geç yapılabileceği kanısındaydı. Yani mevcut kadroyla da örgütlerle de yapılamaz diyor. Onun için mahalle delegesinden itibaren değişikliğe gitmemiz gerekiyor örgütlerde.
5: Peki Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı?
6: Sayın Kılıçdaroğlu, bütün bunları dikkate alarak partinin birileri tarafından ele geçirilmesi hamlelerinin olmasını görerek güvenli limana kadar partiyi götüreceğim. Ondan sonra Eminerlere bırakacağım, teslim edeceğim.
7: Yani kurultaya gidilecek ama onunla ilgili şu an.
6: Evet, siyaseti ne zaman bırakacağını gayet iyi biliyor.
5: Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin politikalarına yöneldiğine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
6: Efendim, biz Suriye'ye hiçbir şekilde karışmayalım. Askerimizde olmasın ya da Irak'ta olmasın ya da Kafkaslara hiçbir şekilde müdahale etmeyelim ya da Hürmüz'den Arap Körfezi'ne kadar buraya hiçbir şekilde karışmayalım diyebilir miyiz? Tüm bunlara müdahale etmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konularla ilgili yeni bir anlayışı ve dış politikası olacak tabii.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklanan emekli asker Ali Armağan ve eşi Şerife Armağan'ın ifadeleri dava dosyasına girdi. Olay günü bölgede gerçekleşen F-14 savaş uçaklarının uçuşlarını kabul etmeyen emekli asker Ali Armağan, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'le bağlantısı olduğunu belirtti.

0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan emekli asker Ali Armağan ve eşi Şerife Armağan'ın ifadeleri dava dosyasına girdi.
1: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
0: Olay günü Malatya Erhaç'tan kalkan F-4 savaş uçağına ilişkin soru dikkat çekti. Söz konusu savaş uçağının Kahramanmaraş semalarındaki faaliyetlerine yer verilirken, emekli asker Ali Armağan, ben kesinlikle F-16 pilotlarıyla Kahramanmaraş semalarında uçmadım. O saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim dedi. F-4 savaş uçakları ile ilgili uçuş kayıtlarına dairse hatırlamıyorum ve kabul etmiyorum savunmasını yaptı. Ali Armağan'a yöneltilen bir diğer kritik soruysa FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel hat oldu. Soruşturma makamları 05:50 ile biten operasyonel hatla Adil Öksüz'ün kullandığı belirtilen hat arasında 152 irtibat kaydı bulunduğunu Armağan'a sordu. Armağan ise bu hattın kendisiyle ilgisi olmadığını savundu. Eşi Şerife Armağan'ın kullandığı hattın kayınpederi Şükrü Ünal adına kayıtlı olduğunu belirten Armağan, benim patates hat olarak tabir edilen hatla bağlantım yoktur dedi.
2: Bir saniyesine bile hakim olamadınız.
0: Ali Armağan'ın ayrıca kendisine yöneltilen Bankasya'da hesabınız var mı sorusuna yanıt vermemesi de dikkat çekti. Soruşturma kapsamında Şerife Armağan'ın ifadesinde de FETÖ irtibatı iddiaları, telefon kayıtları ve ev aramasında ele geçirilen materyaller gündeme geldi. Şerife Armağan'a Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'da herhangi bir görüşmesi olup olmadığı da soruldu. Armağan, iki ismi yalnızca medyadan bildiğini, tanışıklığı veya akrabalığı bulunmadığını söyledi. Sorguda Sakarya'da Adil Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste yapılan aramada ele geçirilen Fethullah Gülen kitabı üzerinde Şerife Armağan'a ait parmak izi bulunduğu iddiası da yöneltildi. Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal'ı tanımadığını, bu kişilerle hiçbir irtibatı bulunmadığını ileri sürdü. Adil Öksüz'ü tanımadığını söyleyen Şerife Armağan'a, Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste bulunan kitapta parmak izinin tespit edildiği iddiasının sorulması ifadedeki en kritik başlıklardan biri oldu. Ev aramasında ele geçirilen notlar şüphelilere soruldu. Evde ele geçirilen çok sayıda not, isim, telefon ve IBAN bilgisine karşı Şerife Armağan'ın neredeyse tamamı için bilmiyorum, tanımıyorum, bana ait değil yanıtını vermesi de soruşturma dosyasındaki dikkat çeken savunma başlıkları arasında yer aldı. Öte yandan Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyada o dönem Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan bir sanık, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti. Sanık ayrıca arama çalışmalarını aksatmak için yanlış bilgi notu gönderdiğini de söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği açıklanmıştı.
3: Ve efendim tüm Türkiye'nin konuştuğu o başlık Ahbap soruşturması. Yeni detaylar var. Ahbap kurucusu Haluk Levent'in hesaplarını kullandığı iddia edilen Alper Çelik'le yazışmaları deşifre oldu. İkili arasındaki mesajlaşma trafiği ortaya döküldü ve bahiste dönen rakamlar dudak uçuklattı.
4: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
5: Önce kumar masasında çekilmiş fotoğrafı, şimdi de bahis yazışmaları ve yapılan kuponlar, hepsi bir bir ortaya çıktı.
4: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
5: Haluk Levent'in Alper Çelik'le mesajları deşifre oldu. Maçlara yüz binlerce liralık kupon yapıldığı o yazışmalarla ortaya döküldü.
6: Haluk Levent iddiaya göre Alper Çelik'in hesaplarını kullanıyordu. Alacak ve verecek borçlar onun hesabı üzerinden geliyordu.

0: yapıyordu. Hatta iddiaya göre bahis işlemlerini de yine Alper Çelik'e yaptırıyordu. Zaten mesajlaşmalarda da bu ortaya çıktı.
1: Haluk Levent benim hesaplarımı borsa ve bahis işlemlerinde kullandı. Paraların nereden geldiğini hiç sorgulamadım. Haluk Levent'e güvendim.
2: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
3: İşte bahis oynanan o maçlardan biri 22 Mart 2026'daki Madrid derbisi. Haluk Levent bu maça tam 500 bin lira yatırmış. Kazancıysa 3 milyon lira. Diğer yazışmalarda da İspanyol yenecek, Dinamo Bükreş yenecek gibi mesajlar var. Hemen altında da 100-200 gibi rakamlar. Yani yüz binlerce liradan bahsediliyor.
4: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
1: Zaman zaman bana kapalı çarşıdan döviz aldırırlardı. Bu paranın farklı hesaplara yatırılarak bahis ve borsa ödemelerinde kullanıldığını biliyorum. Ancak paraların kaynağını bilmiyorum.
3: Bu ahbaplardan biri de Alper Çelik. Asıl mesleği müzisyenlik. Haluk Levent'le ahbaplığı derneğin kurulduğu 2017 yılına dayanıyor. Soruşturmada tutuklanan Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.
1: Hesaplarım Haluk Levent kullanmazdı. Telefonla talimat verirdi, ben de yapardım. Yasal bahis sitesi hesabımdaysa hangi maçlara kupon yapılacağını yazardı. Ben de oynardım. Bazen hesabıma kendisi girip işlem yapardı.
3: Alper Çelik'in 2020 ile 2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi var ve çıkan para 671 milyon lira. Üstelik toplam 5 suç kaydı bulunuyor. Bedelsiz senet kullanımı ve dolandırıcılık da onlardan biri.
1: Bahis ve borsa işlemlerinde kullanılan paraların kaynağını sordum. Bana paralar derneğe ait değil. Arkadaşlarımın aldığım borçlarla oynuyorum dedi. Ben de bu açıklamaya güvenerek hesaplarını kullanmaya devam ettim.
5: Antalya Manavgat'ta bir iş yeri sahibi daha önce aldığı tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracısına dava açtı. Yerel mahkeme önce tahliye kararı verdi ancak konu Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Tahliye kararını bozan Yargıtay emsal bir karara imza attı.
6: Yeni sözleşmeyi yaparken tahliye taahhütnamesini de güncellemeniz gerekiyor. Emsal bir karardır.
7: Kiracısına tahliye davası açtı. Kontrat yenilenince mahkeme eski taahhüdü geçersiz kıldı. Yargıtay yerel mahkeme kararını bozdu.
8: Yargıtay hem kiracılar hem de gayrimenkul sahipleri için çok önemli bir karara imza attı. Bu karara göre tahliye taahhütnamesi imzalandıktan sonra eğer yeni bir kira kontratı yapılırsa eski taahhütname geçersiz sayılacak.
6: Antalya Manavgat'ta bir iş yeri sahibi kiracısıyla yaptığı sözleşmeye ve aldığı tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracısı da tahliye davası açtı. İmzanın kiracıya ait olduğu belirlendi ve kiracıya tahliye kararı verildi.
7: Ancak Adalet Bakanlığı harekete geçti. Tahliye taahhüdünden sonra taraflar arasında noter tasdikli yeni bir kira sözleşmesi imzaladığını, kira ilişkisinin yenilendiğini, tarafların anlaştığını belirledi.
9: İşte bu durumu tespit eden Adalet Bakanlığı kanun yararına söz konusu yerel mahkeme kararını temiz ederken taraflar arasında daha sonradan anlaşma yapıldığının dikkatle incelenmesi gerektiğini, kiracının tahliyesine karar verilmesini hukuksuz bularak yerel mahkeme kararını kaldırdı.
7: Bu emsal karar ne anlama geliyor?
6: Yani kira kontratınız varken, sözleşmeniz varken verdiğiniz tahliye taahhütnameleri yeni bir sözleşme yaptığınızda tamamen çöp oluyor.
5: Efendim, Gümüşhane'den başka bir kente tayin olan memur eşyalarını taşımak için 50 bin lira karşılığında bir nakliye firmasıyla anlaştı. Ama iddiaya göre taşınma günü bu ücret birdenbire 80 bin liraya çıktı. Müşteri itiraz edince de taraflar arasında gerginlik yaşandı.
10: Bak o zaman telefonda diyeceksin. Halen de tehdit ediyor yalavada.
11: Resim çekme bana.
10: Sakin, sakın.
11: Bana resim çekme.
10: Sakın.
11: Resim çekme.
10: Bak sakın.
7: Tam eşyalar tıra yükleniyordu ki nakliye firması fiyatı arttırdı. Ev sahibi yeni ücreti kabul etmeyince tansiyon yükseldi.
10: Sakın!
7: Gümüşhane'de tayini başka biriyle çıkan kamu personeli iddiaya göre nakliye için 50 bin liraya anlaşmıştı ama nakliye firması taşınma günü ücreti

0: 80 bin liraya çıkarınca taraflar arasında tartışma çıktı.
1: Resim çekme bana!
2: Sakin, sakin!
1: Bana resim çekme!
2: Sakin, sakın! Sakın Taner abi!
1: Ben 100 bin lira fatura gideceğim UÇD'ne!
2: Bak!
1: Taner, hadi!
2: Çekiyor! Çekiyorum hadi!
0: Gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Ev sahibi son anda ücret değişikliği yapan nakliye firması çalışanlarından şikayetçi oldu.
1: Bak emin ol ya, orada bulacağım.
2: Bak tehdit de ediyorsun değil mi?
3: Ve Gazze, soykırımcı İsrail ordusu öldürdüğü bir Gazze'linin cenaze törenine de saldırdı. Bombardımandan en az 8 kişi şehit oldu, 20 kişi de yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in 73 bini aşkın Filistinli'yi katlettiğini aktardı.
4: Bir ateşkes içinde olduğumuzu söylüyorlar. Bu ateşkes nerede? Bu ateşkes değil, bu bir savaş.
5: Sevdiklerine son kez veda etmek için bir araya geldiler. Soykırımcı İsrail de bunu fırsat bilerek cenaze töreni için toplanan Gazzelilere saldırdı.
4: Her yerden kan adeta bir sel gibi akıyor.
5: Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşiyor. İsrail Gazze'ye yardım geçişlerini de sınırlandırıyor. Açlıkla mücadele eden Gazzeliler çeşitli hastalıklara da maruz kalıyor. Katil İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını sürdürüyor. Soykırım ordusu daha önce saldırdığı Filistinlinin cenaze törenini de hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli katledildi.
4: Bir ateşkes içinde olduğumuzu söylüyorlar. Bu ateşkes nerede? Bu ateşkes değil, bu bir savaş. Her yerden kan adeta bir sel gibi akıyor. Ne bir ağacı, ne bir toprak parçası, ne bir çocuğu, ne de bir evi esirgemediler. Hiçbir şeyi esirgemediler.
5: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 73 binden fazla Filistinli'yi öldürdü. 173 bin aşkın kişiyi de yaraladı.
3: Efendim, Andy Burnham, İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi liderliğini Keir Starmer'dan devraldı. Tek aday olarak yarışan Burnham, partinin resmen yeni lideri oldu. Burnham, pazartesi günü ise İngiltere Başbakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.
5: İngiltere son 10 yılda 7. başbakanına hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2 yıllık görev süresine gölge düşüren skandallar, hatalar ve politika değişikliğinin ardından istifa çağrılarına boyun eğdi. Partiden ayrılan Starmer, İşçi Partisi'ndeki liderlik koltuğunu Andy Burnham'a bıraktı. Burnham, Londra'daki parti konferansında tek aday olarak yarışarak partinin resmen yeni lideri oldu. Burnham, iktidara hazırım dedi.
4: Liderlik etmeye hazırım. Birleşmiş durumdayız ve bu birlikten gelen gücü siyasetin yeniden umut vermesini çok uzun zamandır bekleyen insanların hizmetine sunuyoruz. Onlara umudu vereceğiz. Partiyi bu ruhla yöneteceğim.
5: Konuşmasında Keir Starmer'a teşekkür eden Burnham, Starmer'ın İşçi Partisi'ne çok büyük katkı sağladığını söyledi. 56 yaşındaki siyasetçi daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği için yarışmış ancak kaybetmişti. Burnham 2026'ya kadar 3 kere seçildiği Manchester Belediye Başkanlığı'nda attığı adımlar ve yerel yönetimlerin bütçeleri ve yetkileriyle ilgili yürüttüğü mücadeleler nedeniyle Kuzey'in Kralı olarak biliniyor. Burnham'ın pazartesi günü Kral 3. Charles'ın vereceği hükümeti kurma görevinin ardından başbakanlık mührünü devralması bekleniyor.
3: Değerli izleyenler, sıcak bir gelişme var ekranlarınıza da son dakika olarak yansıyor. Hemen aktaralım detayını. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Ürdün'e yönelik füze ve İHA saldırısında 2 ABD askerinin öldüğünü, bir askere ise ulaşamadıklarını açıkladı. Çok sıcak bir bilgi, günlerdir saldırılar karşılıklı bir şekilde devam ediyor. Hem Körfez'deki ABD üslerine İran tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor, hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yönelik saldırılar var. var ve sıcak bir bilgi. İki ABD askerinin öldüğü açıklandı Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bir askere ise ulaşamadıkları belirtildi. Gerilim hat safhada diyebiliriz Orta Doğu'da bir kez daha. Şimdi devam edelim efendim. Malum Dünya Kupası artık sona gelindi. Futbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor. Messi mi, Yamal mı sorusu soruluyor. Arjantin mi, İspanya mı? Arjantin son dünya şampiyonu malum. İspanya ise son Avrupa şampiyonu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin ile İspanya arasında yarın akşam oynanacak maçla belli olacak. Heyecan dorukta. Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Yarın saat 22'de. Ayrıca üçüncülük maçı da olacak. Fransa-İngiltere arasında bu gece saat 00'da gerçekleşecek karşılaşma. Detayları da paylaşıyor olacağız. Efendim Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı karşılaşma öncesi finalin başrol oyuncuları da açıklamalarda bulundu. Neler söylediler bakalım.
6: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'e takım olarak hayran olduğunu ancak dikkat etmeleri gereken kişinin Messi olduğunu ilginç bir anısıyla vurguladı.
7: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi.
8: Size Messi ile ilgili komik bir hikaye anlatacağım. Sevilla'da çalışırken Barcelona ile Kral Kupası maçına çıktık. Bana Messi diye bir çocuktan övgüyle bahsetmişlerdi. Biz de ilk başta ona adam adama markaj uyguladık. 70. dakikada durum 0-0 berabereydi. Onu savunan oyuncum sarı kart görünce değiştirdim. Sonra Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Bu durumda ona adam adama markaj mı yapacağız? Hayır. Ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet. Ama onlar da aynı şekilde bizim oyuncularımıza çok dikkat etmek zorunda kalacaklar. Gerçek şu ki bu maçta iki tarafta da birçok büyük oyuncu olacak. Arjantin'in kirli bir takım olduğuna inanmıyorum. Copa America, Dünya Kupası, Finalissima gibi başarılar kazandılar. Bu takıma olağanüstü bir hayranlığım var. Sanırım tarihte kimse bunu yapamadı. Üstelik teknik direktörü de benim arkadaşım.
6: Kritik anlarda attığı gollerle dikkat çeken İspanyol forvet Mikel Merino çok güçlü bir ekip oldukları iddiasında bulundu.
9: Bueno, sí que es verdad que en el ambiente se puede oler un poco.
10: Teknik direktörümüz Luis de la Fuente'nin oyuncuları olarak her zaman önce iyi bir insan, sonra da iyi bir futbolcu olmaya odaklanıyoruz. Birlikte o kadar çok zaman geçiriyoruz ki birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 46-47 gün geçirdikten sonra ne zaman şaka yapacağımızı, ne zaman susmamız gerektiğini biliyoruz. 1-2 ay daha birlikte geçirmeyi hedeflediğimizi söyleyemem. Neyse ki artık bitiyor. Şaka bir yana çok güçlü bir grubuz ve burada olmamızın nedeni de bu. Arjantin gibi daha önce çok şey kazanmış bir takıma karşı oynayabilmek iyi bir motivasyon kaynağı. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. 39 yaşında bu kadar iyi performans sergilemesinden bunu anlayabilirsiniz. Cristiano Ronaldo'da gördüğümüz gibi onun gibi oyuncuların geleceğini tahmin etmek çok zor.
9: Intentamos concentrarnos solamente en lo que es el juego y en lo que tenemos por delante.
6: Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın başarısında payı büyük ifadesini kullanan Messi'yi Maradona'ya benzetti.
11: Futbol dünyasının gördüğü en büyük oyuncunun böyle düşünmesi harika. Bunu söylemesi beni gururlandırıyor. Onun geçmişi zaten her şeyi anlatıyor. Diego Maradona'da olduğu gibi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onu özleyeceğiz. Şimdilik burada olduğuna göre takdir etmeli ve keyfini çıkarmalıyız. Bize harika yıllar yaşatan bu oyuncu grubuyla birlikte bir efsane oldu. Oyuncularım yıllar önce imkansız denen şeyleri başardı.
6: Takım kaptanı Lionel Messi ise taraftar toplantısında Lamine Yamal'la olan ilginç ilişkisi hakkında konuştu.
12: Lamine yakından takip ettiğim muhteşem bir oyuncu. Sevdiğim bir kulüpte oynuyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum. Dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında. Önünde koca bir kariyer ve tarihi bir başarı için büyük bir fırsatı var. Ama bu sefer olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yıllar önce birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı görmek çılgınca. Hayat böyle bir şey işte. Bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim. Ve bugün ikimiz de Dünya Kupası finalinde karşı karşıyayız.
3: Efendim sırada editörü.

Bugünün notu var. Konumuzsa Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan dünyanın sayılı süpersonik akrobasi timlerinden Türk Yıldızları anlamlı günlerde yaptığı gösteri uçuşlarıyla hayran bırakıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın Ankara'yı ziyaretinde müthiş koordinasyonuyla en çok konuşulanlardan birine imza attı Türk Yıldızları. Türk Yıldızları'nın müthiş uyumunu anlatan editörün notu şimdi ekranlarınıza geliyor ve Akşam Ajansı'na da böylece veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Cumhurbaşkanını selamlarken
1: son 45
0: yabancı ülkelerin semalarında

Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları.

Türkiye'nin gururu, Türk yıldızlarının gösterileri büyük ilgi görüyor. İzleyenler gözlerini bir an olsun uçaklardan alamıyor. Gökyüzünde süzülmeleri, koordinasyonları, zamanlamaları. Kusursuz gösteriler hayranlıkla seyrediliyor.

Türk pilotlarının üstün cesaret ve yeteneğini simgeleyen Türk Yıldızları 1992'de kuruldu. İlk gösterisini 4 NF-5AB Freedom Fighter uçağıyla 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesinde bulunan 4. Anajet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Akrotimi'nin Türk halkıyla tanışması ise 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8. Anajet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşti. O günden bu yana genellikle milli bayramlar olmak üzere Türkiye için anlamlı gün ve tarihlerde gökyüzüyle buluştular, buluşmaya devam ediyorlar. Türk yıldızlarının birçok ilki de var. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk Akrotim Türk Yıldızları ekibi, 24 Ağustos 2001 tarihinde Bakü'de gerçekleştirdikleri gösteriyi 1 milyondan fazla seyirci izledi ve bu alanda bir rekor kırıldı.

Türk yıldızları Türk dünyası için önemli günlerde de gökyüzünde gösteriler yapıyor. Avrupa ülkelerinin hava günü etkinliklerinde de zaman zaman yer alıyorlar.

0: bir dünya markası haline gelen Türk yıldızları, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinde de en çok konuşulan anlardan birini yaşattı. Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
1: Merhaba asker.
0: Saniyeler sonra da Türk yıldızları Trump'ın üzerinden uçuşunu gerçekleştirdi.
2: Son 45.
3: 4-6 diyenler serbest.
2: Şimdi son 25.
3: Takip edelim ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
1: Merhaba Erşka.
2: Son 10 saniye.
0: Türk yıldızlarının zamanlama ve koordinasyonu bir kez daha dünyada gündem oldu.
3: Açalım. Hazır.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiriyor. ABD'de yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi ve yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi için hazırlanan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Ülkede saatlerin bir ileri bir geri alınması uygulaması sonlandırılacak. Yeni tasarı bu değişiklikleri ortadan kaldırarak yaz saatinin sürekli hale getirilmesini hedefliyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen gün ışığı koruma yasasıyla yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato sürecinin tamamlanması ve başkanın onayı gerekiyor. Türkiye'de ise 2016 yılında alınan kararla saatlerin kış ve yaz dönemlerinde geri alınması uygulamasına son verildi. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun kullanılmasının sosyal hayata ve ekonomik faaliyetlere katkı sağladığı belirtiliyor. Akşam saatlerinin daha uzun süre aydınlık olması, evlerde ve iş yerlerinde yapay aydınlatma ihtiyacını azaltıyor. Bu da ülke genelinde elektrik tüketiminin düşmesine ve enerji tasarrufunun artmasına katkı sağlıyor.
5: İşte bu verimlilik hususunda

0: etki ortaya koymuştu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Tornavida eklendi. Pense, yan keski, aracın stop dediğimiz, fren dediğimiz lambalarının olduğu bir set daha eklendi.
3: Sürücüler dikkat! Araç ekipmanlarında artık pense ve tornavida da bulunacak. Trafikte güvenli seyir ve olası bir arıza durumunda işte imdadınıza yetişecek bütün ekipmanlar.
4: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren en önemli başlıklardan bir tanesi araç içerisindeki güvenliğimizi sağlayacak olan alet ve edevat. Aslında son düzenlemeye göre yeni bir başlık var. Aracınızda tornavida, pense ve ampul bulunmazsa cezaya tabi tutulabilirsiniz.
2: Yangın tüpü, ilk yardım seti, reflektör iki tane olmak zorunda. Bu üçünden biri olmadığında araç muayenede ağır kusurlu olarak gösterilir ve geçmez.
3: Araçlardaki eksik ekipman sınavdan ve muayeneden bırakıyor.
2: Zorunlu olan gereçler var. Zorunlu olan gereçlerde öncelikle ehliyet sınavında zorunlu olan gereçlerden biri eksik olduğunda o araç sınava kabul edilmez. Diğer önemli bir yanı da o gereçlerden biri eksik olduğunda araç muayeneden geçmez. Ağır kusurlu olarak gösterilir.
3: Peki araçlarda bulunması gereken bu araç gereçleri nerelerde kullanabiliriz?
2: Tornavidayı aracımızın stop lambası veya fren lambası dediğimiz ampul patladığında veya deforme olduğunda, yanmadığında cezai müeyyideye girdiği için, cezası olduğu için o ampulü değiştirmek için bu far ve stop lambalarını sökmek için ne yapıyoruz? Tornavidayı kullanıyoruz. Stop lambaların içinde ıslanmıştır, zamanla ezilmiştir, deforme olmuştur. Kablosu deforme olduğu için temas etmez, elektriği vermez. Dolayısıyla lamba yanmaz. O kabloyu kesip tekrar yeni bir kablo ekleyerek bu malzemeyi kullanıp onu tamir edebiliriz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Dijital dolandırıcılık gün geçtikçe çoğalıyor. Web siteleri taklit edilerek dolandırıcılar tüm bilgilerinize rahatlıkla ulaşıyor.
6: Pazar yerinin, çok popüler bir e-ticaret sitesinin taklidini oluşturup sponsorlu reklam çıkıyorlar. Bir de şunu yapıyorlar. Diyelim telefon alacaksınız. Anahtar kelime de kullanıyorlar burada. Onlara yönelik de reklam veriyorlar. 50 bin liralık telefonu diyor ki size özel 10 bin lira. Hemen gireyim diyorsunuz. İşte ondan sonra ne oluyor? Parayı sizden çekiyorlar.
7: Son zamanlarda dijital dolandırıcılık vakaları bir hayli arttı. Özellikle bazı web siteleri birebir kopyalanarak kullanıcılar mağdur ediliyor. Peki bir sitenin resmi olup olmadığı nasıl anlaşılır?
6: E-Ticaret Bilgi Platformu. Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı bütün ticari siteler buralarda yer almaktadır. Bakın burada kayıtlı site sorgulama diyor. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeniz için kayıtlı site sorgulama demeniz lazım. Zaten bakın burada en altta bakın yazdığınızda gördüğünüz gibi site kaydı bulunamadı diyor. Yani bu klon, diğer bir ifadeyle kopyası da olmuş oluyor.
5: Dolandırıcılar mağdurları genellikle reklam vererek ağına düşürüyor. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırıksa bu durumda suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.
6: Bu duruma düşen vatandaşlarımızın hemen ekran görüntüleri, sitenin adres bilgileri, gönderdikleri hesap bilgileriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması, bankaya da resmi dilekçe vermesi lazım.
7: Sahte sitelere karşı korunmak mümkün. İşlem yaptığınız web sitesinin mevcut durumda mobil uygulaması varsa işte onları kullanarak daha güvenli bir zeminde alışveriş yapabilirsiniz.
6: E-ticaret siteleri tarayıcılar üzerinden değil, bir alım yapacaklarsa zaten artık bütün biliyorsunuz e-ticaret sitelerinin mobil uygulamaları var. Uygulama dükkanlarından bu mobil uygulamaları indirip işlemlerini buradan yaparlarsa bir nebze de olsa kendilerini korumuş olurlar.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Şekilde canı yanmıyor bu uygulama esnasında.
3: Sağlık Bakanlığı yeni doğan bebeklerde hayati risk oluşturan doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısı için neonatal kritik doğuştan kalp hastalıkları tarama programını hayata geçiriyor. Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde tarama programına ilişkin lansman düzenlendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, çocuk servisinde yeni doğan bir bebeğe uygulanan nabız oksimetre taramasını yerinde inceledi.
8: Bebeği düşürmeyeceğiz, sıcak bir ortam sağlıyoruz.
3: Bakan Yardımcısı Okumuş, son 20 yılda uygulanan güçlü sağlık politikaları sayesinde çocuk sağlığı alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.
9: 5 yaş altı çocuk ölüm hızımızı binde 40'lardan 10.9'lara, bebek ölüm hızımızı binde 31.5'ten 8.9'a,

0: ve 2000'li yılların başında 1017 olan yeni doğan ölüm hızımız ise nitelikli yeni doğan bakım hizmetleri sayesinde 5.6'ya kadar düşürmüş bulunuyoruz.
1: Okumuş, nabız oksimetre uygulamasının yararı ispatlanmış bir tarama yöntemi olduğunu ifade etti.
0: Doğumsal kritik konjenital kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisi bizim için de çok çok önemli. Bizim şimdi bugün burada tanıtımını yaptığımız nabız oksimetre taraması, gebelikte tanı konulamayan ve doğumdan sonra erken dönemde belirti vermeyen kritik doğumsal konjenital kalp hastalıklarının taburcu edilmeden önce erken dönemde saptanması amacıyla geliştirilmiş ve bilimsel olarak da yararı ispatlanmış bir tarama yöntemidir.
1: 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yeni doğanlara nabız oksimetre taraması uygulanmaya başlanacak. Programın bebek ölümlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
2: A Haber Radyo.
3: İyi akşamlar, hoş geldiniz satır arasına. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak az önce gelen son dakika bilgisinde Ürdün'e yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldü. Yeni açıklamalar var CENTCOM'dan da. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri İran'ı sıkıştırarak ne yapmak istiyor? Neden müzakere masası dağıldı? Hangi konularda anlaşamadılar? Çok fazla başlık var, hepsini konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Ali Fuat Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim. Hukukçu avukat Kadriye Güçlü Sakarya. Kadriye Hanım hoş geldiniz.
5: Merhaba. İyi
3: çok
5: yayınlar
3: teşekkür
5: dilerim.
3: Ederim. Sağ olun. Gazeteci Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim. Ve Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
7: Siz hoş geldiniz.
3: Çok
7: sağ
3: teşekkür
7: olun.
3: Ederim. Sağ olun. Ben de kısa bir aranın ardından evet bu akşam tekrar yayına başladık. Şimdi sıcak başladık, hızlı başladık. Aslında bu karşılıklı saldırılar devam ediyordu ama biraz neden bu saldırıların arttığına dair birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Masada özellikle anlaşılamayan başlıklar var. Tarafların birbirine koz olarak kullandığı maddeler var. Önce bir hızlıca hemen Tahran'a bir gideyim. İran'da son gelişmeleri alalım. Ekber Karabağ yayına hazır. Ekber hoş geldin yayına.
8: Teşekkür ederim Merve.
3: Evet, şimdi önce bu saldırıya ilişkin, az önce Ürdün'e yapılan saldırıya ilişkin iki Amerikan askerinin öldüğü bilgisi var CENTCOM'dan gelen açıklamada. Tahran tarafı eğer bu 1-2 gün içinde saldırılar devam ederse biz de topyekun savaşa gireriz diyorlar. O konuda kararlılar. Önce Tahran'da neler konuşuluyor bu saldırılara ilişkin onunla başlayalım.
8: Teşekkür ederim Merve. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Esasında bugün günün en önemli açıklaması ve gelişmesinin alt yazımızda da geçen konu olduğunu ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Ürdün'de iki askerinin öldüğünü, bir askerinin de kayıp olduğunu belirtti. Esasında sürekli bir şekilde diyorduk, eğer Amerikan askeri ölürse bu çatışmalar sırasında işin rengi değişebilir. Öyle görünüyor ki bu olayla birlikte artık işin rengi değişmiş olacaktır. ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanmasından bu tarafa en azından benim hatırladığım kadarıyla hiçbir Amerikan askeri İran saldırılarında hayatını kaybetmemişti. En azından ABD tarafından resmi açıklamalar baz alındığında. Tabii geçtiğimiz gecelerde İran sürekli bir şekilde Ürdün'ü vuruyordu. Gelen son açıklamada işte İran Ürdün'deki Amerikan üstüne yaptığı saldırıda bazı Amerikan uçaklarını da imha ettiğini İran tarafı belirtmişti ve CENTCOM şimdi de işte askerlerinin orada kayıp olduğunu ve iki askerinin de öldüğünü ifade ediyor. Diğer taraftan günün en önemli ikinci gelişmesinin İran'ın yeni lideri Mustafa Hamney'in takribi olarak bir saat öndeki açıklaması olduğunu ifade edebilir. İran ile ABD arasında son bir hafta içinde bu tırmanışa geçen gelişmelerin ardından Mustafa Hamney ilk kez konuştu. Düşmana İran ordusu, İran silahlı kuvvetleri ve tırnak içinde direniş cephesinin unutulmaz bir ders vereceğini söyledi. Mesut Pezeşkan'la Donald Trump arasında yapılan o mutabakat zaptına ve imza meselesine değinerek bu mesele ABD'nin sürekli bir şekilde bu uzlaşmayı iptal ettiğini ve ne kadar işte güvenilmez olduğunu da görmüş olduk yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Yine ülke içinde işte birlik çağrısında bulunduk ve geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde haber ekranlarında

0: da ben ve değerli hocalarım sürekli bir şekilde bunun altını çiziyorduk ve İran'da da bu uzlaşmayla ilgili bir tek seslilik yok. Bir taraftan hükümet, meclis başkanı galiba bunu desteklerken tam tersi ülkedeki muhafazakar, radikal muhafazakarlar olarak tabir edeceğimiz bazı kesimler şiddetli bir şekilde buna karşı çıkıyordu. Mustafa Hamine'ye bu konuya da değiniyor. Şöyle diyor ki, yetkililerin performansını eleştirmek toplumsal birliğe ve bütünlüğe zarar vermemeli. Düşman bizden bir zayıflık belirtisi görmemelidir yönünde ifadesi söz konusu. Dediğim üzere özellikle ABD'nin askerlerinin kayıp olmasıyla birlikte artık muhtemelen öyle görünüyor ki bu savaşın doğduğu da daha da artacaktır. Son saldırıdaki dün gece yapılmıştı. Amerika'nın İran'a yönelik saldırısı 6 saatte mutfakta süre devam etmişti. Hı hı. Yine köprüler hedef alındı. En azından 3 köprü hedef alındı. Tüneller, 2 tünel hedef alındı. Hedef alındı. Ondan bir önceki gece de yine 6 köprüye yönelik ve aynı zamanda demir yoluna yönelik de saldırılar söz konusu olmuştu ki İran uyarmıştı. Eğer bu şekilde ve işte altyapısına yönelik saldırılar söz konusu olursa karşı ülke işte tarafın yani bölge ülkelerinin de altyapısına hedef alacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Kuveyt'ten gelen açıklamada Kuveyt elektrik sistemine işte su arıtma tesislerine yönelik saldırıların olduğunu belirtiyor.
1: Evet, şimdi bu saldırıya ilişkin aslında başlıkları konuşalım ama Mete Sohtoğlu, bir sormak isterim size. Yani Ürdün'e yapılan bu saldırıda iki Amerikan askerinin ölmesi Amerika'nın karşı saldırılarını daha da artırması açısından biraz daha belki şu an kritik olabilir.
2: Muhtemelen daha şiddetli bir bombardıman silsilesine yani tırmanmaya şahit olacağız. Zaten bir haftadır aralıksız sahil bölgelerinin İran'ın özellikle sistematik olarak vurulması ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet kuramayacağı bir askeri felce uğratması tesisi konuluyordu. Bugün Ekber Karaban'ın da bildirdiği üzere Amerikan askerlerinin öldüğü bir gecede muhtemelen önümüzdeki saatlerde Trump'ın acil toplantıyla beraber İran semalarına füze ve savaş uçaklarını yollaması olası. Ben müsaadenizle Ekber'e bir soru da daha doğrusu izleyicilerimize de sormak istiyorum. Çünkü burada tuhaf olan nokta, roketle öldürülen ABD askerini anlarız, füzeyle öldürüleni anlarız. Ama kayıp bir ABD askeri açıklaması hayli tuhaf. Buharlaştı mı, firar mı etti, parçaları mı bulamadı? Biraz tuhaf. İlk defa kayıp bir asker açıklaması. Çünkü orası etrafı çitlerle çevrili. Yani giriş çıkışın olmadığı bir yer. Bir ABD askeri kayıp açıklaması muhtemelen ya cesedinin parçalarına dahi ulaşamayacakları bir hale belki Ekber işaret ediyor olabilir ama ben şunu da izninizle sormak isterim. İran ne tür bir füze saldırısı tabii düzenledi bilmiyorum ama burada benim edindiğim bilgi en az 15 Amerikan askerinin ağır yaralı olarak Ürdün'deki hastanelere sevk edildiği yönünde bir helikopter trafiğinin bilgisine ulaştım ben Ürdün'de. Bu ağır askerlerde düşündüğümüz zaman ölü sayısı muhtemelen artacak Amerikan askerlerinde. Peki İran bu ön alıcı bir saldırı mı düzenleyecek yoksa Amerika'nın saldırısı mı düzenleyecek sende? Sence?
0: Evet evet, yani ben de aslında az önce değinmek istiyordum. Yani burada kayıp ifadesini kullanmak çok pahalı bir mesele. Şimdi altını çizdiğim üzere. Yani denizde bu olay olmuyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda bir Amerikan helikopteri bu bölgede düşmüştü. Daha sonra arama tarama yapıldı ve orada işte bildiğim kadarıyla mesela bir askerin cesedine ulaşılmadı. Tabii denizde bu olay olunca ve birisinin kayıp olmasını yani anlamlı ve mantıklı bulabiliyoruz. Ancak karada bir güçte bir askerin kayıp olması bu şaşırtıcı ve değerli hocamın da dediği üzere belki o füzenin şiddeti o kadar yüksekmiş ki askerin yani cenazesi bile bulunamamış. Yani paramparça olmuştu ve bu şekilde cenazesi bulunamamış. Yani firar etmesi veya diğer meseleler bana göre gündemde olmayabilir. Tabii ayrıntı simptom bu konuyla ilgili ayrıntı vermiyor. Ancak değerli hocamın da altını çizdiği üzere sadece ölülerden bahsediyor. Ancak yararlılar da söz konusu ve İran'da ben devrim muhafızlarının açıklamasına baktım. Devrim muhafızları o askeri bölgeye yaptığı saldırıda 2 savaş uçağını imha ettiğini, 3 diğer uçağı da muhtemelen bunlar helikopterdi yani tür vermiyor. Bunların da yine o bölgede imha edildiğini İran devrim muhafızları belirtiyor ki İran devrim muhafızlarının son günlerdeki saldırılarına bakıldığında işte ağırlıklı olarak 3 ülkeyi hedef alıyor. Yani her gece istisnasız vurduğu 3 ülke vardır. Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt. Diğer ülkeler bazı geceler vuruyor, bazı geceler vurmuyor. Hatta bugün sabah bir iddia da söz konusu.

0: söyledik. Suudi Arabistan'a yönelik aksiyonun iddiasıydı. Tabii ne Amerika Birleşik Devletleri, pardon, ne İran tarafı, ne Suudi Arabistan yönetimi bunu doğrulamadı. Ancak Suudi Arabistan'a da bir füzenin fırlatıldığına ilişkin aksiyonun bir iddiası söz konusuydu. Ancak dediğim üzere bu üç ülkeyi buldu. Hani Bahreyn ve işte Kuveyt İran'a çok yakın bölgeler. Ancak Ürdün oldukça İran'dan uzak. Yani bir füze İran'dan kalkıyor veya bir insansız hava aracı öncelikle İran üzerinden geçmesi lazım. İran üzerinden geçiyor ve Amerika Birleşik Devletleri İran üzerinde bunu önleyemiyor ve ta Ürdün'e kadar gidebiliyor. Yani bu ABD'nin hava savunma sistemleri konusunda işte oldukça zayıf olduğunu da göstermektedir. Tabii gelen bazı bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'ne, en azından ben İran medyasından baktığıma göre Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir hazırlık söz konusu. Çok sayıda uçağın, özellikle yakıt uçağının İsrail'e iniş yaptığı ifade edilmektedir. Yine İsrail medyasına ben baktığımda en az an itibariyle 60 yakıt uçağının Ben Gurion ve diğer işte İsrail'deki hava alanlarında bulunmaktadır. Ve diğerlerinin de yolda olduğu yine gelen bilgiler arasında Avrupa'dan çok sayıda işte yakıt uçağı ve F-16, F-35 ve diğer savaş uçaklarını Amerika Birleşik Devletleri son 24 saatte bu bölgeye sevk etmiş durumda. Neden İsrail'i özellikle Amerika Birleşik Devletleri seçiyor? Çünkü az önce de bahsettiğim dediğim üzere diğer ülkeler İran'a oldukça yakın. Yani çok kolay bir hedef olabiliyorlar. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri en yani uzak olabilecek şekilde bunları konuşlandırıyor. Ancak sahadaki görüyoruz ki İran gibi bu uzak noktaları bile vurabiliyor. Yani Ürdün'deki olaydan işte örnek gösterirsek.
1: 3 ila 5 benim edindiğim ölü var. 15 ağır yaralı da Almanya'ya hava yoluyla taşınmış, tahliye edilmiş. Amerikan askerleri, Ürdün'de öldürülen Amerikan askerlerin sayısı önümüzdeki dakika ya da saatlerde artırılacak ve muhtemelen duyurulacak.
2: Şimdi bu güvenlik zafiyetini sorayım Ali Fuat Gökçe. Hem bu güvenlik zafiyeti hem de bu kayıp asker açıklaması neden soru işareti? Neden şimdi, kayıp asker?
3: Şimdi bir kere burası cephe değil. Yani hadi bir cephe olsa savaşan iki ülkenin bulunduğu, işte piyadenin kara harekatının yapıldığı bir cephe olsa kayıp askerden bir şekilde bu yani akla gelebilir. Asker kayboldu, kaçtı ya da bulunamadı ya da bir başka bir yere girdi, saklandı. Bütün bunlar akla gelebilir de şimdi Ürdün'deki bir üstten kayıp asker pek akla mantığa sığmıyor. Yani şimdi bunu düşünüyoruz. Şimdi bu haber yapıldıktan sonra sürekli aklımda benim bir asker olarak da Ürdün'deki asker nasıl kaybolur? Nereye gitti şimdi bu? Ya firar etti biraz önce Mete Bey'in dediği gibi ya da parçalara ayrıldı ya da başka bir şey var bunun içerisinde. Yani o işte çok uzak. Yani bir kara harekatı yok. Füze atılıyor. ABD üstüne düşüyor. Orada yaralılar var, ölüler var ama bir tanesi kayıp. Bu mümkün değil.
4: Tek ihtimal füze adamın bulunduğu yere düştüyse belki yani, parçalandıysa.
5: Enkaz altında falan mı kaldı?
3: Yani mutlaka muhtemelen. DNA'sından da bulurlar Ekrem Bey. Yani onun bir parçası bile çıkar orada. Yani o bile çok zayıf ihtimal. ABD bunu neden böyle bir açıklama yaptı? Esas biz bunu biraz daha fazla düşünmemiz lazım. Kayıp. Bakın oradaki ufacık bir parçasından dahi orada bulunan parçalardan dahi bunun DNA'sıyla bulunabilir bugün.
4: Yani öldü der.
3: Tespit eder tabii. Tespit eder ufacık bir parçası. Tamamen parçalanmış yani yanmadı ya hani yansa etse yani ya da yok olsa asite mi düştü ne oldu bunlar?
2: Bütün bunlara baktığımız... Bu kasıtlı baktığımız, bir açıklama mı?
3: Tabii.
2: Neden?
3: İşte bilemiyoruz bunun neden yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun arkasında ne var? Bununla ilgili... Daha sonra ne gibi bir açıklama gelecek? Hakikaten şaşılacak bir durum.
5: Tırnak içinde düşman toprakları olsa arama kurtarma operasyonu adı altında İran'da yaptıkları gibi kaybolan pilotu arıyoruz diyerek tırnak içerisinde düşman oldukları ülkenin toprağına girip o kisveyle başka sızma operasyonu yaparlar ama Ürdün'de işte, ABD düşmanı bir ülke değil.
3: Cephe değil yani burası. Kara harekatının yapıldığı, kara savaşlarının yapıldığı bir cephe değil. O olsa anlarsın. Düşman eline geçmiştir vesaire. Şimdi benim bir sorum var müsaade etsen Ekber Bey'e. Şimdi biraz önce köprüleri bombaladığını belirttiniz Ekber Bey. Bu köprüler Tahran gibi İran içlerindeki köprüler mi? Yoksa bu şehir gibi Hürmüz'e gelen o liman kentlerinin ABD'nin bombaladığı liman
2: şey
3: kentlerinin
2: hiç köprüleri. Hiç dağıtmayalım hiç köprüye gelmiyor. Daha, oraya geleceğiz. Tamam. O saldırıları ben ayrıca açacağım. Müsaadenizle bu görüntüler yeni çünkü. Bunları bir konuşalım. Burası Ürdün Zahide. Değil mi? Yapılan saldırının adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin muvaffaklar. Ürdün'de vurulan üssü burası. İran'dan yapılan saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssü vuruldu. Son gelen açıklamada iki Amerikan askerinin öldüğü bilgisi var. Bir asker kayıp dedi. CENTCOM'dan gelen açıklamada bir de yaralılar var tabi. Yaralıların da başka ülkeler, hatta az önce Almanya'ya sevk edildiğini söyledi Mete Sohtoğlu. Ama bu kayıp asker konusu önemli ve direkt olarak hedef alınmış. Biraz bu görüntüleri yorumlamanızı isteyeyim.
3: Tabi burada özellikle İran'ın çok güçlü bir füze, yani bu hangisi bilemiyoruz, neyi kullandı bilemiyoruz ama bir kere yani Ekber'in de belirtmiş olduğu gibi uzun süre yol alıyor, Ürdün'e kadar geliyor. Radarlar tespit edemiyor. Tespit etmişse bile etkisiz hale getiremiyor hava savunma sistemi. Yani Ürdün'deki hava savunma sistemi, İsrail'deki hava savunma sistemi, Doğu Akdeniz'deki hava savunma sistemleri bu füzeleri Irak üzerinde ya da işte Ürdün semalarına düşüremiyor. Düşüş açısı ve diğer tüm görüntülere baktığımızda ABD'nin buradaki radar sisteminde ve hava savunma sisteminde biraz sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz Merve Hanım. Çünkü dediğim gibi bakın Irak'tan geçiyor. Nereden fırlatıldı bilmiyoruz ama bir kere mutlaka Irak'tan geçiyor. Irak'tan geçen bir füze ABD'nin üsleri var orada. Radarları var. Mobil ya da sabit. Hadi sabitleri bir şekilde İran vurdu diyelim ama mobil radarlardan da bahsedebiliriz. Mobil radarlar bunu tespit edemiyor. Doğu Akdeniz'deki gemiler tespit erken edemiyor. Tabii hiçbiri.
2: Bir de bu kadar yığınak yapıyorsunuz ve önlem almıyorsunuz tabii, gibi bir bakın, durum var orada.
3: Doğu Akdeniz'de de var bunların. Hani bu İsrail'in sahte bayrak operasyonu dediğimiz, hani İran'ın ilk başlarda Türkiye üzerinden Doğu Akdeniz'deki bazı hedefleri attığı füzeler bizim hava sahamıza düşürüldü. Orada Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları düşürmüştü. Şimdi onlar da mı göremedi bunu şimdi? Ya da gördü de etkisade getiremedi. Mani mi olamadı? Şimdi bütün bunlar. Göremediyse daha kötü. Görüp de etkisade getiremediyse o daha da kötü.
4: Çok daha kötü.
2: O daha ya da
4: kötü.
2: Bir şey sorayım. Hani siz öyle mi demek istediniz ya da benim mi aklıma geldi bilmiyorum ama göz mü yumdu acaba diye de sormak isterim. Bilmiyorum.
3: ABD kendi askerinin ölmesini istemez. Orada çok büyük bir etki yapar yani ABD'de bu.
2: Karşı saldırılar için soruyorum.
3: Zaten saldırıyor.
4: İhtiyacı yok ki böyle.
2: Herhangi bir bahane ihtiyacı yok diyorsunuz. Yani. Olsun, yine de komple teorisi değil artık maalesef.
3: Trump diyor ya.
2: Geldiği için.
3: Trump diyor ya, ben diyor bozdum anlaşmayı diyor. Zaten
2: hiçbir saldırıyor. Hiçbir etkisi yok. Hocam bu düşük yoğunluklu saldırılar olarak devam ediyordu bir hafta 10 gündür ama bu iş biraz işin rengini değiştirebilir mi bu saldırı?
6: Değiştirecek tabii ki. Yani Amerikan askerinin öldürülmesi Amerika için çok büyük bir şey. Yani biz Orta Doğu'daki kendileri birçok şeyi yaparlarken esasında baktığınızda hem bir kere Filistin, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği vahşi saldırılar, hem İran'da da işte Şubat'tan beri izlediğimiz durumlara baktığınızda kendilerince herhangi bir kılıf, herhangi bir sebep bile göstermeye ihtiyaç duymayacak bir şekilde zaten saldırılarına devam ediyorlardı, edecekler. Ama şimdi bu en sonki durumda, yani kendi üstlerinin bombalanması ve buna mani olamaması, bunu fark edememesi, fark ettiyse de mani olamaması ihtimalleri kendi güçsüzlüğünün bir kere bir kez daha ayan beyan ortaya çıktığını göstereceğinden saldırıların daha da fazla arttıracak gibi gözüküyor. Sadece İran değil, diğer bütün yerlere de her an saldırmaya, daha da fazla saldırmaya devam edecek. Çünkü şunun şurası da bir gerçek ki başından beri özellikle de İran halkının şu an itibariyle hepsi biz bu savaşın kazananıyız diye ilan ettikleri bir durum var. Bütün dünyaya çok büyük bir prestij kaybına uğrayan Amerika'nın, zaten İsrail'den hiç bahsetmiyorum bile, yani bahsetmeye değer bile bulmadığım için bahsetmiyorum. Çok büyük prestij kaybı olan Amerika'nın bir de üstüne üstlük kendi üssünün Orta Doğu'da bombalanıyor olması daha da bir eksi hanesine daha da fazla eksi yazdığı için de muhtemelen çok yoğun bombardımanların tekrar başlayacağını düşünüyorum. Zaten birkaç gündür de İran'a çok ciddi saldırılar var. Tabii ama ben burada hukukçu da olduğum için işin diğer boyutuyla da bakıyorum. Belki birazdan yine konuşuruz.
2: Evet, bu arada Kadri Hocam'ın uluslararası ilişkiler master'ı da olduğu için ona da bir söz vermek istedim. Evet. Buyurun hocam.
6: O yüzden de tabii burada şuna bakıyor oluyorum ben. Uluslararası hukuk manasında da, yani uluslararası ilişkiler ve içine de hukuk girdiği zamanki kompozisyonda ne oluyor diye. Savaş suçlarının çok büyük bir çoğunluğunu zaten çok uzun zamandır işleyen İsrail'in yanında tabii ki abisi olan Amerika'nın da buna destek olduğunu görüyoruz. İşte o bombalamaması, yani modern savaş hukuku deriz artık ona, demek

0: neredeyse yani modern bir savaş hukukunun da artık hiçbir şekilde umrunda olmadığı ve umrunda olmayan bu durum itibariyle de bir herhangi bir uluslararası mahkemenin de onun karşısına geçip de bunu yanlış yaptım, sana şöyle bir ceza vereceğim deme ihtimalinde olacağını belki kağıt üstünde, kanun üstünde vardır ama yani hangimiz düşünüyoruz ki uluslararası bir ceza mahkemesinin, uluslararası hukuk mahkemelerinin savaş suçlarıyla ilgili Amerika'ya bir yaptırım yapabileceğine gerçekten inanan var mı? Gerçekten inanan varsa da hala uluslararası hukuka da saygısı ve inancı hala var demektir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bombalanmaması gereken yerler, işte su yolları, elektrik istasyonları, diğer gaz istasyonları, yani vatandaşın direkt orada sivil halkın birebir de etkilenebileceği şekilde bir bombalama yapıldığı zaman, işte o zaman geçmiş çağlara geri döndünüz. Medeniyeti güya kendinizin kurduğu ve her fırsatta altını medeniyet getireceğiz, demokrasi getireceğiz diye çizdiğiniz Orta Doğu'yu ciddi manada kendi ellerinizle mahvetmişsiniz demektir. Burada tabii Einstein'a ithaf edilen o meşhur sözü hatırlatmak lazım. Üçüncü Dünya Savaşı'nda, nükleer çağda Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl olabileceğini biliyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı taş ve sopalarla olacak. Çünkü medeniyet yok olacak sözünü Einstein'ın. Orada da tekrar hatırlatalım. Eğer bu böyle devam ederse insanlık, nükleer durumlar birbirine girdiği takdirde işte görüyoruz yani halkın direkt su kaynaklarını bombalayan bir Amerika'dan, evet, bombalayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Evet. Çok acı ama maalesef ki saldırılar daha da artacak gibi gözüküyor.
1: Ekrem Bey, sizin sorunuz var mı Ekber'e?
2: Yani Ekber'e ben aslında klasik sorumu sormak istiyorum. İran'da şu anda ekonomik durum ne alemde? Yani insanların dayanıklılığı ne alemde? Hep biliyorsunuz aylardır bunları konuşurken İran'ın yaz aylarında özellikle enerji konusunda bir takım sıkıntılar çekebileceğini, hayat pahalılığı artarsa bunun İran'da beklenmedik başka sıkıntılar doğurabileceğini falan konuşuyorduk. Şimdi Ekber'le her konuşmamızda gündeme gelen yumurta fiyatları, bu işte bir tür parametre. Dolayısıyla İran'da günlük hayat ne alemde, elektrik kesintileri falan gibi takım sıkıntılar var mı yok mu, ben bunu öğrenmek istiyorum.
3: Evet hocam, iyi yapınızı sordunuz. Evet, bugün itibariyle başladı. Yani siftahı yapmış olduk bugün. Elektrik kesintileri başladı. Bugün 2 saat bizim elektriğimiz yoktu. SMS de geldi, yarın da 2 saat boyunca elektrik olmayacak. Esasında geçtiğimiz sene, ondan önceki sene, yani bu savaşla alakalı bir mesele değil. Yani doğru, savaşa indirgemek doğru değil İran'daki enerji sıkıntısını. Bazıları İran'da benzin fiyatları uzdur, bunu indir. Büyük bir marifet olarak gösteriyor. Esasında tam tersi bir durum söz konusu. Devlet her yıl milyarlarca dolar, yani vatandaşa verdiği ucuz benzinin karşılığını ödüyor ve bunu da tabii başka alanlardan toplaması gerekiyor ve bu da debit dengesizliğe neden oluyor. Geçtiğimiz senelerle bu sene arasındaki fark şu ki, geçtiğimiz seneler çok daha erken başlamıştı elektrik kesintileri. Havalar ısınır ısınmaz işte klima artışıyla birlikte elektrik kesintileri başlıyordu. Hatta benim kafamda bir soru işaretiydi. Acaba niye bu kadar bugüne kadar bunlar olmadı diye derken bugün itibariyle işte elektrik kesintileri başladı.
2: Ben aklına gelen başına geldi yani.
3: Aynen aynen hocam. Aklınıza gelen başımıza gelmiş olduk. Ekonomiyle ilgili değerli hocam şunu söyleyeyim. Şimdi o mutabakat zaptı imzalandıktan sonra, yani bir ay önce, örnek vermek gerekiyorsa, geçen dedim yumurtadan verdim. Ben bu sefer döviz fiyatları üzerinden örnek vereceğim. Döviz fiyatları 151 Amerikan doları 150 bin bandına geri çekilmişti. Bugün kaçtı? Bugün 190'ı geçmiş oldu. 193-194 civarında. Yani sadece bir aylık işte siz o yani döviz fiyatlarındaki yükselme görebilirsiniz. Ve bu da tabii yani evet evet, yani bu da tabii vatandaşa enflasyon, pahalılık olarak da önümüzdeki günlerde yansıyacaktır. Değerli hocamın az önce de bir sorusu vardı, işte bu köprüler hangi bölgede bulunuyor? Bu köprüler İran'ın iç kesiminde değil, iki gecede arka arkaya yapılan o köprü saldırıları Hürmüzgan ilinde, yani o köprüde Hürmüz'ün hemen yanı başındaki ilde yapılmaktadır. Merkezi de Bender Abbas'tır. Hatta ben sosyal medyada izlediğim o görüntülerden yola çıkarak şunu söyledim ki ciddi anlamda yollarda bir izdiham söz konusu. Toprak yollardan artık geliş gidişler yapılıyor. Bender Abbas'tan Kirman'a, aynı zamanda Bender Abbas'tan Şiraz'a yönelik bu bazı yolların vurulmasıyla birlikte ciddi bir izdiham ve

0: sıkıntı söz konusu. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden bu işte Kürtlere hedef alıyor? Ben de İran medyasında bunun yanıtını aramaya aradım. Yani gün içinde. Bunun için farklı sebepler gösteriliyor. Birincisi tabii o bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri her gece bombalıyor. Ancak İran kuzeyden sürekli bir şekilde oraya ikmal yapıyor. O ikmalın önünü kesmek için bunu yapabilir. İkincisi bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nin kara operasyonu hazırlanmak için böyle bir köprüleri hedef almaya çalıştığı yönünde ifade ediyor. Yani üçüncü yorum. Tabii bunlar ne kadar işte olabilir. Yani belki hepsi de aynı anda da doğru da olabilir. Yani üçüncü ihtimal olarak işte vatandaşları sıkıntıya düşürmek, işte yönetime karşı bir şekilde işte hareketlendirmek için böyle eylemlerin yapılmış olabileceği ifade ediyor. Ben mesela bir görüntüde izledim. Yüzlerce yakıt aracının arka arkaya öyle bekliyorlardı ki oradan işte çünkü köprü vurulmuştu. Mecburen çayın içine iniyordu, nehrin içine gidip oradan hareket ediyorlardı ve bu da uzun kuyruklara neden olmuş durumda. Yani farklı sebepler bu köprülerin İran altyapısının vurulmasıyla ilgili zikredebiliriz.
1: Bu arada şunu söyleyeyim, bana bu Lübnan'daki saldırıları hatırlattı bu köprü saldırısı. Sebep İsrail Lübnan'ın güneyindeki köprüleri hedef alıyordu. Orada da biliyorsunuz insansızlaştırma projesi, yani o yolları, geçiş güzergahlarını kapatıyorlar ki o bölgede insanlar güneye doğru göç edemesinler diye. Şimdi aynı şekilde İran'ın kıyı şeridini vuruyorlar ki hem orayı insansızlaştırmak hem de belli ki bu saldırıları daha uzunca bir süre devam ettirecekler. Dolayısıyla siz buradan çıkın, biz buraya artık vuracağız diyorlar.
2: Ama bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun.
2: Ekber'e de söyleyeyim onu. Yani sadece insanların yaşadığı yerler değil ki. Bender Abbas'a giden ana köprüler var mesela. Bunlar askeri olarak İran ordusunun oraya sevkiyat yapabilmesi tabii için dağların içinden geçen köprüler. Yani iki dağ birbirine bağlayan ama dağın içinden geçen köprüler de vurulmuş. Bu sadece sivil halka yönelik değil. ABD İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bombalanan yerlere takviye ya da yeniden orayı imar edip yerleşebilmesini engelleyecek de bir strateji.
1: Şimdi bu arada bu saldırılar...
0: Ben söyledim bunu. Yani İran medyasında dedim yani ilk yani en çok tartışılan mesele budur. Yani oraya ikmal yapmasının önlemesi. Tabii orada mesela Bender Abbas'ta füze vardı. İran'a kadar füzesi var. 100'dür, 200'dür, 300'dür, 500'dür. Yani bunu sürekli bir şekilde yani güçlendirmesi lazım. Onu da nereden yapıyor? Ülkenin kuzeyinden getirerek Şiraz'dan, İsfahan'dan, diğer bölgelerden yapıyor. İşte birinci hedef olarak da İran'da zaten bu mesele tartışılıyor. Yani kara operasyonu daha düşük bir olasılık olarak görünüyor. Ve en önemli işte amacım burada ülkenin kuzeyinden söz konusu bölgelere işte askeri teçhizatın gelmesini önlemek olarak ifade edebiliriz.
1: Şimdi bu arada bu saldırılar öncesinde, yani saldırıların aslında artmasının sebebi de biraz her iki tarafın da birbirini sıkıştırma hamlesi. Ekber yayının açılışında söylemişti. Ben de izleyicilerimiz için şöyle çok kısa bir özet geçmek isterim. Şimdi bu Hürmüz Boğazı meselesi tıkandı. Donald Trump bir alternatif güzergah istiyor. Bu alternatif güzergah da yine Hürmüz'ün kenarında, bu kez Umman'a yakın bir bölge. Amerika ile Umman burayı işletecekler. İran devre dışı kalacak. Şimdi İran devre dışı kalınca burada oluşturulabilecek alternatif güzergahta zaten masada da sahada da kaybetmiş oluyor İran. Çünkü sadece burada gemilerin geçişinden alınacak para değil, bir stratejik, yani jeopolitik stratejik üstünlüğünü kaybetmiş oluyor. En büyük kozunu kaybetmiş oluyor aslında Hürmüz Boğazı için. Tıkanan burada mesela şöyle bir şey yazmışım çalışırken. Buradaki asıl mesele İran'ın Boğazı yönetmedeki öncü rolünün tanınması. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın burada esas sahip olarak tanınması, kaybetmemesi. Çünkü alternatif güzergah İran'ın rızası olmadan hayata geçerse Tahran stratejik kozunu kaybedecek. Bu Tahran için sadece bir maddi kayıp değil, aynı zamanda jeopolitik çok büyük bir kayıp demek. Bir de şöyle bir tartışma var. Bir 300 milyar dolarlık bir fon konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Bir buçuk ay önce bu ilk maddeler imzalandığında o zaman Ekber de söylemişti, ben de söylemiştim. Zaten Tahran'ın, İran'ın daha doğrusu 435 milyar dolar gibi bir gayri safi yurt içi hasılası, yani bütün toplam ekonomik büyüklüğü bu kadar. Bu 300 milyar dolar nasıl olacak demiştik. Şimdi deniliyor ki Körfez ülkelerine gitmiş Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ve demiş ki siz İran'ın dış politikasını yöneteceksiniz. Yani ben Ekber'e diyeceğim ki sen Suudi Arabistan'la ilişkini böyle yapacaksın. Bahreyn'le böyle, Katar'la kuvvetle böyle. Böylece ben de senin dış politikanda esas söz sahibi olacağım. Buna göre sana para aktaracağım. Burada tamamen mesele tıkanmış durumda. Yani şu an ikisi de birbirlerini masada sıkıştırmak için bu yolu izlemeye çalışıyorlar ama bu iş nasıl duracak? Yani bu saldırılar nerede?

0: duracak kimsenin tekrar masaya gelmeye pek niyeti yok. Ekber?
1: Evet, esasında senin Mehmet dediğin konuya bugün İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bakay'ı ayrıntılı bir şekilde yer verdi. Diyor ki kendi tanımlamasında, diyor, biz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız mutabakat sattığında Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip de burada İran'ın dışında bir rota belirleyeceğiyle ilgili herhangi bir madde yok. ABD bu mutabakat zaptının ötesine geçmiştir. O yüzden işte İran tarafının bunu önlemeye çalıştığını ifade ediyor. Artık ABD'nin böyle bir çalışmasıyla birlikte bu mutabakat zaptı da tamamıyla rafa kalktığını İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ifade etti. Kendi konuşmasında biz taahhüde karşı taahhüt uygulamasını hayata geçirdik. Şimdiki Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerine uymuyor. Bizim de uymamıza gerek yok. Zaten Dışişleri Bakan Yardımcısı da Kadın Gargabat ve gün içinde açıklama yaptı. Artık o anlaşmanın da artık bir itibarının kalmadığını söyledi. Geçersizdir dedi. İran liderinin Mustafa Hamdi'nin askeri danışmanı Muhsin Rıza'nın da benzer ifadeleri vardır. İşte hem müzakere hem savaş olmaz. Yani ikisi bir yerde olmaz yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Biz bugün Hürmüz'de olup bitenler şimdi 40 günlük savaşla bugün yapılan savaş arasındaki fark nedir? Yani esas fark nedir? O tarihlerde İran'ın derinliklerine Tahran'a yönelik de saldırılar söz konusu oluyordu. Hı-hı. Ancak biz mesela bu günlerde Tahran'da öyle bir şey görmüyoruz. Yani öyle bir hava hissetmiyoruz. Çünkü güney vuruluyor. 5 ilde özellikle bu saldırılar yoğunlaşmış durumda. Irak sınırından tutalım ta Pakistan sınırına kadar. Yani Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi kıyısındaki bölgeler. Özellikle tam o Hürmüz'ün az önce bahsettiğim Hürmüz'ün ili ve Bender Abbas işte merkezi Bender Abbas olmak üzere yoğun ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri orayı vuruyor. Ve bu sebepten de esas amacın ABD için İran'da bir sistem değişikliği falan değil de Hürmüz'ü açık tutmak olacağını ifade edebiliriz. Ben bir taraftan sizinle Merve konuşurken bir taraftan da medyayı takip ediyordum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gece İran'a saldıracağına ilişkin, yoğun bir şekilde İran'a saldıracağına ilişkin Amerikan medyasında ciddi haberler vardır. İşte Amerikan medyası Reuters işte bu ölü meselesinin, Urdun'daki meselenin Donald Trump'a iletildiğini oldukça sinirli olduğunu işte Amerikan medyası yazıyor. Yine Axios'un bir haberi vardır ki İran artık kırmızı çizgileri aşmış durumda ve sürekli bir şekilde mesela İran medyasına ben bakıyorum işte şu yönden bu yönden yakıt ikmalı uçakları şuraya indi buraya indi, öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle Ürdün'deki bu kayıplar birlikte İran'a yönelik ciddi bir saldırı yapacaktır.
0: Şöyle de bir şey var bu arada, hani şimdi aklıma geldi. Lübnan meselesi de bir burada çözülemeyen soru işareti. Çünkü hatırlayacaksınız, bu mutabakatın ilk maddesi her yerde İran'ın söylediği tüm cephelerde savaşın durdurulması ve saldırmazlık garantisiydi. Şimdi Lübnan'da da şöyle anlaşamıyorlar. Lübnan'ın hedef alınmamasını istiyordu İran. Hiçbir şekilde Lübnan'a saldırı yapılmayacak. Amerika Birleşik Devletleri burada bu maddeye biraz şey gibi bakıyormuş. Lübnan'ın toprak bütünlüğü, Lübnan'ın egemenlik bütünlüğünün sağlanması gibi bir yerden baktığı için şimdi benim aklıma şu soru geldi. Acaba bu saldırılar devam ederse mesela yarın da İsrail Lübnan'a neden saldırmasın? Mesela bu kargaşadan sebep zaten zor duruyor. Yani bu durumda tekrar saldırıda başlatabilir.
2: Tabii ki saldıracak.
0: Tekrar da saldırı başlatabilir yani.
3: Orada bir zaten geri çekilme diye bir şey yok. Yani anlaşmanın ekinde orada Litani'nin güney tarafında Beka Valisi'nin kuzeyinde iki tane pilot bölge olarak belirlenen gerçekte coğrafik yapısına baktığınız zaman iki tane tepeden sadece birazcık geri çekilmesini kapsıyor. Bu işgal ettiği yerleri çekilip Lübnan sınırına gelecek anlamına gelmiyor. Orada pilot bölge olarak Garbuniye'ydi. Bir de iki yer daha var onun yanında. O iki tepeden çekilecek, Lübnan ordusuna devredilecek. Eğer bu mekanizma başarılı olursa kademeli bir şekilde Lübnan ordusuna devredilip çekilmesi planlanıyordu. Fakat bunun sahada uygulanması pek imkanlı değil. Çünkü Lübnan ordusunun böyle bir yeteneği yok. İkincisi, üçüncüsü Hizbullah orada hücre tipi farklı bir yapılanmaya gitti. Artık İsrail ordusuna karşı bugüne kadar bildiğimiz farklı bir yapılanmayla mücadele ediyor. Bu yüzden de saldırı dediğiniz zaman eskisi kadar da öyle havadan da bir saldırı yapamıyor. Çünkü burası karmaşık bir dağ silsilesi, sık da ormanlık bir arazi. Öyle savaş uçaklarının ya da helikopterlerle indirip kaldırabileceğiniz askerleri bir coğrafya değil. Hizbullah da arazi avantajını kullanarak pusuya düşürerek ağır kayıplar da verdiriyor. Yani bu aşamada da İsrail'in İranlı ya da İransız ya da ABD'li ABD'siz çekilmesi

0: pek mümkün değil. Yani o zaten ayrı bir bataklık İsrail için ve o şekilde kalacak.
1: Peki bir şey sorayım Ali Fuat Gökçe. Bu bir askeri strateji midir yoksa değil midir? Yani bir bölgenin seçilip alelade hani Mete Sohtoğlu'nun da söylediği gibi. Yani burası şimdi kuzeye giremiyorsunuz, yukarıdan giremiyorsunuz. Bari burayı vuralım. Çünkü kara operasyonu ihtimali de hani söyleyeyim öyle çok da fazla değerlendirilen masada olan bir şey de değil Amerika tarafından bildiğim kadarıyla. Neden peki o zaman? Yani bir askeri strateji midir bu yoksa hani Mete Bey'in de dediği gibi burayı vuralım, burayı zayıflatalım. En azından hani buradan sevkiyatı engelleyelim, buradan zayıflatalım gibi bir bakış açısı mı?
2: Şimdi Merve Hanım şöyle yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani işte ablukaya devam edecek, başladı, devam ediyor. Yıpratma stratejisini uyguluyor İran'ı. Bir de özellikle Hürmüz Boğazı'nın İran kıyılarını sürekli vuruyor. Sürekli vuruyor ve yumuşatma diyoruz biz bunu askeri tabirle. Hı hı. Yumuşatma stratejisini uyguluyor. İkincisi bakın burada sürekli vurmasına rağmen bu kıyı bölgesini sürekli de kıyı bölgesinden İran'dan da saldırı görüyor. Yani oradaki gemileri. Bu ne anlama geliyor? Şimdi ilk başta düşünebiliriz. Amerika bu kadar yoğun saldırı yapıyor. Radarları vuruyor. Füze rampalarını vuruyor İran'ın. Ama İran halen daha oradan atıyor. O zaman şu aklımıza geliyor. İran'ın bütün füze sistemleri mobil, radarları mobil, işte onları vurulanların yerine takviye yapıyor. İşte biraz önce sormamın sebebi oydu. Köprüleri neden vuruyor? Sadece lojistik demeyelim buna yani. Bunun dışında silah, malzeme, mühimmat da getiriyor. Mobil rampalar da getiriyor, füzeler de getiriyor. Çünkü hepsi mobil onların, biliyoruz zaten, izledik de televizyonda. Şimdi bunu engellemek için de yapıyor. Yani burada o köprüleri vurarak ABD o Hürmüz kıyısında, kıyı başı diye tabir edebileceğimiz, bunun kilometresi derinliği ABD'ye bağlıdır. Çeşitli şekilde de bu değişebilir. O bölgeyi tamamen silahsızlandırıp İran'ın takviye yapmasını engelleyip yumuşatarak hiç yapamazsa, burada hiçbir şekilde başarılı olamazsa en son seçenek olarak kara harekatı için, çıkarma harekatı için orayı yumuşatma taktiği izliyor olabilir. Bakın bu çok önemli. Çünkü yani sürekli aynı yeri vuruyor. Köprüleri vurdu. Tamam. Destek almasını engelliyor arkadan. Mesela biraz önce söyledi. Kirmanşah'tan, Şiraz'dan oraya yollar geliyor. Oradaki dağlık bölgeleri aşıp geliyor. Şimdi onu vurduktan sonra İran'ın o kıyı bölgesine füze rampalarını, mobil radarları götürmesi, görerek ateş eden silahları götürmesi. Şimdi biz bu şehirden ya da diğer hemen kıyı şeridinden Hürmüz'deki bir gemiye uzun menzilli füze atıldığını düşünmemiz mümkün değil. Böyle bir şey yapmaz İran, onu harcamaz. O zaman ne yapıyor burada? Görerek ateş eden silahlarla bunları hedef alıyor. İşte bunların da taşınması gerekiyor. Dağları aşması gerekiyor. İşte buradaki ABD İran'a abluka uygulayarak denizden gemi gelmesini, lojistik malzeme gelmesini engelliyor. Karadan da o Hürmüz şeridini, irtibatını keserek, köprüleri vurarak silah, malzeme, mühimmat ikmalini engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla ne olacak? Belli bir zaman sonra orası ABD'ye göre tabii bu. Orası işte takviye yapamayınca tamamen boş hale kalacak. Askerler orayı terk edeceğini düşünüyor. Kendisi çok rahat bir şekilde ya da en az kayıpla bir kara harekatı için en son ihtimal ama bu. Bak bunu en son ihtimal söylüyor. Çünkü artık Trump'ın amacı burayı açık bulundurmak. Açık bulundurmanın çeşitli stratejileri var, taktikleri var. Bunlardan hangisini uygulayacak? Şu anda bunları uyguluyor. En son ihtimalde o bölgeye kara harekatı yapabilmek için de askersizleştirme, insansızlaştırmanın da ötesinde askersizleştirme taktiği uyguluyor diye düşünüyorum ben.
1: Askersizleştirme taktiği. Şimdi akıllı ekranımıza bir gidelim. Biraz şu Hürmüz Boğazı'nı konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü biraz geniş çerçevede bakıldığında aslında bu işin tamamen bu müzakereden, nükleerden, uranyum zenginleştirmeden çıktığı ve maalesef şu an Hürmüz Boğazı'nı, çok açık ve kitabın ortasından söyleyeceğim, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı alma isteğini görüyoruz. Masadaki bütün istekler şu an buna göre şekillenmiş durumda. Biraz bunun ayrıntılarını konuşacağım ama Ekber'e teşekkür edeyim. Ekber çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Mete Sohtoğlu geçelim mi?
0: Tabii.
1: Şöyle bir analiz ekranımıza. Şimdi bunu neden söyledim? Çünkü bu alternatif güzergah dediğimiz sanıyorum, değil mi? Burası

0: İran karasularına yakın bölge, biraz daha Umman'a yakın. Amerika Umman'la ortak bir konsorsiyum gibi sanıyorum bir işletme kurmak istiyor. Belki bugüne kadar işte uygulanmayan bu gemi başı geçiş ücretlerinin yükseltilmesi gibi buradan bir gelir hedefi var. Buradan tamamen İran'ın söz sahibi olması engellenecek gibi bir sistem kurmaya çalışıyor. Mümkün mü?
1: Yani Malaka Boğazı'ndaki gibi sizin bahsettiğiniz yani çevre vergisi ya da hizmet vergisi dediğimiz nasıl anlasın izleyicilerimiz? Şöyle bir gemiyi bir yerden geçerken ona mihmandarlık yapacak küçük bir gemi işte kayalara çarpmasın, rotasından şaşmasın ya da herhangi bir atık attıysa onu temizleyecek özel bir ekip olsun ya da bu geçecek boğazın bakımını yapsın, ışıklandırmasını yapsın, işte şimendi şey koysun, deniz ışıkları koysun, fenerleri koysun ki denizciler daha rahat yolunu bu anlamda bulabilsin ya da lojistik olarak yemek, içecek, su tedarik etsin. Fakat burada uygulama daha önce statüko farklılaştırılmaya çalışıldığı için tüm dünya ülkelerinin hemen hemen itiraz ettiği ana nokta bu. Yani burası uluslararası geçiş serbestisi olan bir ülke ve siz burada tabii egemenlik hakkında bulunduğunuz zaman ki Umman'da burada bir çevre ya da hizmet bedeli değil de bir yardım destek modeli gibi bir şey önermişti. Hı hı. Ama İran burada tam kapasite bu anlamda egemenlik dayatıyor. Yani burada artık geçtiğimiz günlerde haberde konuşmuştuk. Burada kendi rotasından da değil bu bir şekilde bu uluslararası rotayı kullansalar dahi İran'ın burada Hürmüz Otoritesi olarak adlandırdığı ya da idaresi olarak adlandırıldığı daireden 4 sayfalık bir form doldurarak geminin işte kalkış, gidiş tarafı, personelin gemi tayfasının kimlik bilgileri, ne taşıdığı, kaç kilo taşıdığı, yük boşaltılmadan önce ya da boşaltıldıktan sonraki ağırlığı gibi bilgileri istediği 4 sayfalık bir formun doldurulmasını istiyor. Yani de facto olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki en azından diplomatik hakimiyetini tescillemiş olacak. Kimse de doldurmuyor. Çünkü bugün Tayvan bandıralı bir gemi Hürmüz'de SİHA'larla vuruldu. İran SİHA'larıyla İran'a haber vermeden geçtiği için. Ki İran'da bir tanesinin bunun görüntülerini biraz önce yayınladı. Ama toplamda bugün 4 tane gemiye İran kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle saldırıda bulundu. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi sizin bu işaretlediğiniz bombaların patladığı yerler istisnasız 7 gündür vuruluyor Merve Hanım. Buradaki amaç da İran'ın buralara, bu gördüğünüz rotalara müdahale etme yeteneğini
0: Ekrem Bey unutmamışım. Bakın ara verdim ama unutmamışım. Evet. Hala çok iyi kullanabiliyorum.
1: Evet.
0: Bisiklete binmek gibi biraz. Böyle başta tedirgin oldum ama güzel çalışıyor, sıkıntı yok.
1: Bu geceden sonra sık sık zaten bu haritayı kullanacağız. Antrenman oldu bana da. Hasret kalmışız tırnak içerisinde. Maalesef
0: Mete Bey, bunu buyurun siz kullanın lütfen. Hep ben kullanıyorum biliyorsunuz.
1: Yok, rica ederim. Burada ana amaçlardan bir tanesi bu Hürmüz Boğazı'nın zorla kademeli açılmasıydı. Ve göreceksiniz burada Amerikan donanmasının bir şekilde bu Hürmüz Boğazı'na ABD ordusu sokmak istiyor amfibi gücünü. USS Boxer gibi gemilerine.
0: Buraya mı?
1: Evet, Hürmüz Boğazı'na sokmak istiyor bir şekilde. Bir de size öteki haritada bir şey göstermek isterim. Bakalım. İran'ı daha geniş görebileceğimiz bir haritada. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin istisnasız olarak mesela kurduğu, mesela kırmızı çizgiye izleyicilerimiz dikkat etsin. Pakistan sınırından itibaren bu gördüğünüz alan istisnasız bir şekilde ABD birlikleri tarafından vuruluyor. Şimdi bu alanın sürekli vurulması ki köprüleri de bunun içine katarsak dağlık arazilerden füzelerin buraya etki etmesi ya da buraya SİHA atılmasını engellemek. Bir kara işgali yani teknik olarak muhtemelen mümkün ama Irak işgalinden daha beter bir fatura çıkartır ABD yönetimine. Şimdi de böyle bir gerçek tarafı var. Burada İran'ın bu Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesi engellemeye çalışılıyor. Fakat biz Ekber Karabağ'la da bugün içerisinde de irtibattaydık. Aynı Şubat ayında 27 Şubat'tan 12 saat önce Merve Hanım, İran üzerinde tuhaf radyo sinyalleri duyulmuştu. Bu orayı takip eden, telsizleri takip eden arkadaşlar tarafından yurt dışında. Ve bu 12 saat öncesindeki telsiz sinyallerinin aynısı mesajlaşmalarının şifre olarak aynısı dün 12 saat önce gene aynı şekilde gitti. Bu Farsça. Hı-hı. Çeşitli rakamlar söyleniyor. Belirli zaman aralıkları yok. Ama şifreli, Soğuk Savaş döneminde kalma bir şifreleme tekniği. Ve 27 Şubat'a eğer düşünürsek 12 saat sonrasında muhtemelen bugünü ya da yarını işaret eden çok büyük bir saldırı, bir sabotaj ya da bir suikastı işaret eden bir şifreleme tekniğinin İran içerisindeki ağ ya iletildiği yönünde bir şey var ya da bugüne kadarki ABD stratejisinin tamamen değiştiği ve daha sert bir dalganın geleceği yönünde bir radyo dalgalarıyla, frekanslarıyla mesaj verilmiş. Şimdi geldiğimiz
0: şunu bir tur konuşalım mı? Bu orayı hızlı geçmeyelim. Şunun için söylüyorum. Alternatif güzergah mümkün mü?
1: Burada.
0: Diye sorayım. Evet. Yani alternatif güzergahtan kastım, yanlış anlaşılmasın. Hürmüz Boğazı'nın alternatifi bir rotadan bahsetmiyorum.
1: Yok, karadan zaten siz
0: evet,
1: de biliyorsunuz.
0: Demiyorum. Demek istediğim şey şu. Amerika'nın planladığı gibi, kafasında kurguladığı gibi burası değil de daha buraya yakın bir güzergah. Yani Trump Boğazı mı diyordu? Trump Boğazı. Mümkün mü?
2: Yani orada yine tehdit altında olacaktır Merve Hanım. İran'ın füzelerin, roketlerin tehdit altında olacaktır. Çünkü mesafe çok kısa orada. Özellikle en dar yerde. Şimdi siz Umman'a çok yakın geçirin. Hadi sığ sulardan, hı hı, gemilerin geçebileceği şekilde geçirdiğinizi düşünelim. Umman sularından. Hı hı. Artık o yaydan çıktı. Çünkü İran hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor o bölgede. Ve kendisinin kontrolü dışında hangi sularda olursa olsun, Umman ya da Birleşik Arap Emirlikleri, hiç fark etmiyor, onları ateş ediyor.
3: Uçuk bir fikir gündeme getireyim. Uçuk olduğunu belirterek belirteyim. Şu anda ekranda gördüğümüz haritanın en aşağısından soldan Birleşik Arap Emirlikleri yazan yerden sağda Umman yazan yere, hı hı, tıpkı mesela İsrail'in açmayı düşündüğünü farz ettiğimiz bir tünel, su yolu, kanal gibi.
0: Kanal,
3: oradan
0: İstanbul
3: bir kanal
0: gibi,
3: ama belki hani uçuk bir şey. Bu yıllar alacak bir şey, mümkün olmayan bir
0: şey. Ya da şuraya bir kara parçası yapıp şöyle
3: bir de Mete Bey zannediyorum detayları daha iyi bilir. Şimdi oradaki su yolunun Umman'a yakın kesimleri, yani şu anda işte kullanıldığı için İran'ın kızdığı kesimlerinin geçişinin daha zor olduğunu,
4: evet,
3: şeyden bahsediyorum, o burnun ucunda geçişinin daha zor olduğu, kayalıkların falan olduğu, dolayısıyla pek emniyetli olmadığı biliniyor. Yani dolayısıyla İran'a yakın bölümü, İran karasularına yakın bölümü çok daha emniyetli, geçmek için çok daha uygun. Dolayısıyla burada alternatif yani yok. Hürmüz, eninde sonunda Hürmüz var. Hı hı. Umman'a yakın bölümü sıkıntılı. Hı hı. Zaten İran da kızıyor buna. Yani çok enteresan bir şey. Ama niye? 28 Şubat'tan önce olmayan bir problemi.
0: Şu an en büyük problem.
3: Şu an en büyük problem haline geldi.
1: İkram abi, dağlık bir bölge. Şimdi sudan geldiniz. Örnek söylüyorum. Dağlık bir yerden çölük bir yere geliyorsunuz. Bunu buradan bağladığınız zaman bir de bunun yeraltı tarafı var.
3: Uçuk olduğunu söyledim. Yani olacak tabii, bir şey tabii, değil o. Bir de düşün o tankerlerin falan ebatlarını falan düşündüğünde.
1: Kanal televizyonlarında tartışıldı bu. Evet. Ciddi tartışıldı ama herkesin bakmadığı yer işte burası dağlık bölge olduğu için işte orayı delmesi milyarlarca dolar. En az bir 5-10 yıllık bir yatırım ve para gerekiyor. Ama Hicaz Demiriz Yolu gibi, mesela Suudi Arabistan'ın Suriye ile olan imzaladığı anlaşmalar gibi, artık Suriye'nin daha çok ön plana çıktığı ya da Türkiye'ye yönlendirilecek M4 karayolu üzerinden yönlendirilecek hem ticaret hem de bir enerji akışı meselesi
3: var. Onun da zannediyorum gemilerin sağladığı hızı, gemilerin sağladığı kapasiteyi boru hatlarıyla ya da trenle şunla bununla sağlamak son derece zor.
1: Ekrem abi, şu biraz önce gösterdiğim daire çatışmanın ve saldırıların en çok olduğu şu alan zaten bakın.
3: Evet.
1: Şurada göstereyim, hı, bakın. Şu gördüğünüz alan en çok saldırıların ve gerginliğin olduğu alan. Ama evet, burada olmasının sebebi, burada gördüğünüz küçük adacıklar var bakın. Kırmızıyla işaretledim. Şimdi buradaki su derinliği 45-50 metre. Ağır tonajlı gemiler bu kadar yakından geçemez.
3: Geçemez tabii.
1: En yakın geçebilecekleri sarı nokta. Yani Umman'ın teklif ettiği nokta.
3: Eyvallah.
1: Zaten Mavi Merve Hanım'ın söylediği uluslararası geçiş serbestliği olan rota. Yeşil olan da İran kıyılarına yakın olan ama iki adanın arasından İran kontrolüne geçecek ve önerilen rota. Bu rotaların kapışması var ama daha büyük bir perspektiften bakarsak benim her zaman vurguladığım mesele var. Biz bu bölgeye bakıyoruz, Arktik bölgesinde bu bütün rotaları 14 gün kısaltacak yeni bir rota oluşuyor. Arktik rotası.

0: Kuzey Kutbu rotası. En tehlikeli kısmı orası. Şu an biz buradayız ama.
1: Peki ben bir şey sorabilir miyim?
0: Yukarıda esas kapışma orada.
2: Ama buradaki problem Körfez. Körfez'den çıkacak enerji. İşte karadan Arktik rotası başka bir şey.
1: Hayır, karadan çıkartılacak. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Mesela hani zor ihtimal, Ali Fuat Gökçe öyle dedi değil mi hocam? En son ihtimal dedi ama.
3: Çok zayıf ihtimal
1: siz
3: ama
1: siz buraya bir kara çıkarması bekler misiniz? Çünkü şundan dolayı soruyorum. Trump kafaya koymuş gibi görünüyor. Burayı alacak.
0: Yani buraya bir kere gerçekçi olmak gerekirse önümüzdeki saatlerde İran'ın çok şiddetli bombalanacağını, bugüne kadar görmediğimiz boyutta bombalanacağını rahatlıkla söyleyebilirim maalesef. Çok şiddetli vurulacak.
1: Buraların ama, hepsine asker çıkaracak. Bütün bu bölgeye yani bir askeri çıkarma mümkün mü bu karadan?
0: Yani teknik olarak mümkün, rasyonel olarak mümkün değil. Irak işgali bir örnek önümüzde. Buraya kaç tane garnizon, kaç tane tümen gerekir hocam? Yani asker olarak buraya hakikaten Vietnam açılır.
3: Yani oraya 5 bin, 10 bin asker de onu yapamaz, olur, yürütemez. Olmaz. Yok, mümkün
0: değil mi? Tabii. Yani şu adaları bile tutmak isteseniz binlerce asker, binlerce...
3: 10 binlerce asker.
0: Yani çıkartmanız ve korumanız...
2: 140 bin rakamından falan gibi bahsediyor.
3: Vietnam'a 3 bin kişiyle çıkarma yaptı. 150 bine kadar çıktı. 150 bin. Tabii 150 bine kadar.
0: Burası bir de deniz var, ada var, bir de anakara var. Anakara zaten İran'ın ana koruma yerleri. Bakın bu gördüğünüz yerler dağlar. Ve buralar sert dağlar. Burayı size Amerikan askerlerini çıkarttığınız zaman günde nereden baksanız 5 ila 10 arası asker kaybı açıklar ABD. En az.
3: Maliyeti çok yüksek olur. Hem insan
0: sadece
3: maliyeti
0: asker
3: hem insan maliyeti.
2: Mete Bey şey, affedersiniz 5 ila 10 derken sadece 5 ila 10 bu.
0: En az. En az.
2: Şimdi affedersiniz.
0: Ürdün'de şöyle hocam bakın çok güzel bir yer. İzninizle şunu anlatayım. Buyurun. Ürdün'de niye ölü veriyor biliyor musunuz? Çünkü Amerikan üslerinin bir hatası var. Ürdün'deki üs İran'dan İsrail'e gelecek füzeleri önlemek üzerine kurulu füze savunma sistemlerinin olduğu bir askeri üs. Fakat bu üssün korumasına gerçekten fotoğraflarını izleyicilerimiz de bakabilir. Etrafında büyük çuvalların içine doldurulmuş toprak var. Yani balistik bir füzeye de hipersonik füzeye fırlatıldığı zaman Amerikan askerlerini koruyacak bir askeri kapasite yok. Bir sığınak da yok. O şunun için yapılmış. Araçla biz gelip araçla kendimizi patlatacaksak, silahla ateş açacaksak, el bombası atacaksak o kum torbaları işe yarar. Ama İran gibi füze atıyorsanız balistik ya da hipersonik işte Amerikan askerlerinin Ürdün'deki kaybının sebebi gene Amerikan hükümeti.
2: Yani üst dışındakileri korur o dediğiniz düzenek sadece.
0: İçindekileri de korumuyor korumak. Şimdi fotoğraflarını daha önce biz bakmıştık. Amerikan askerleri de sağ olsun selfie çektirmeyi sevdiği için İçte gerçekten kum torbaları var ve barakalardan ya da menfez diyebileceğim alüminyum kaplı binalardan oluşmuş sıcak bir bölge olduğu için de derme çatma barakalar. Yani aynen. Amerikan askerlerini orada koruyacak bir önlem de almamış Amerikan hükümeti ya da Trump. Bunu da buradan açıkça söyleyeyim.
1: O zaman bu karşı saldırılar da devam, yani buraya siz tehdit ediyorsanız eğer Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum. O zaman Amerikan üstlerine gelecek olası saldırıları da beklemeniz lazım.
0: Gece göreceğiz. Aynı şekilde bakın göreceksiniz. Yaklaşık yarım saat, bir saat içinde Amerika çok şiddetli bir bombardıman başlatacak. İran'da göreceksiniz, Ürdün'de dahil olmak üzere bütün Körfez bölgesini elden geçirecek.
1: Evet.
0: Artık anlaşma yok, bunu da söyleyeyim. Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın da Amerika taahhütlerine uymadığı için biz artık taahhütlerimize uymayacağız dedi. Her zaman söylüyoruz ama hep de öyle oluyor. Tarihi bir geceye gene tanıklık edeceğiz. Çünkü bugün ilk defa topyekün bir savaşa doğru giden, belki gidebilecek ihtimali çok ciddi olan bir geceye tanıklık ediyoruz. Bunu da söyleyeyim. Bugüne kadar sessiz kalan Körfez belki bugün ABD öncülüğünde bir koalisyon gücüne katılma kararı alacak. Bunu da bilemiyoruz Merve Hanım. Peki, önümüzdeki saatlerde göreceğiz.
4: Bir de Mete Bey 51. tümen miydi? 21. tümen miydi? Amerika'nın oradaki hem bir taraftan tabii bunlar yani halk diliyle gemici de olması lazım bu askerlerin. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda uzun bir süre kalmış. Evet. Bir taraftan da ama yetişmiş yaklaşık bir 5000-7000 kadar bir askerin anca olduğu o bölgedeki o dağlık araziye inmesine, dolayısıyla da oradaki adacıklara inip de oradaki o zorlu şartlara direnebilecek fazla bir asker sayısı da olmadığı için o çok mümkün gözükmüyor.
0: Bunlar normal asker değil. Bunlar amfibi deniz piyadesi. Bunlar ileri üst komutanlığı diye deniz kuvvetlerinden ayrı.
1: Bütün o
0: özel eğitimli hepsi. O yetenekleri var.
4: Yani
0: ama
4: bütün adayı alabilecek
0: var. Yetenekleri
4: var. Sayı olarak da var.
0: Var.
4: Peki o zaman
0: ekipman da var.
4: Şimdi biraz önceki en son söylediğiniz senaryoda ben de aynı şeye katılıyorum. Zaten biraz önceki konuşmada da söyledim. Bütün çok yüksek

0: Yani hani yok etme, yerle bir etme manasında değil ama sembolik olarak belki yine görebiliriz gibi geliyor.
1: Muhtemelen. Muhtemelen çünkü şu an mesela yayına tam Merve'nin beni ayağa kaldırdığı anda bir tane RC-135 çok büyük bir kargo uçağı şu an Suudi Arabistan hava sahası üzerinde Riyad'a inmek üzereydi. Bu uçağın önemi şu: ya çok büyük bir birkaç tane hava savunma sisteminin ya füzelerini taşıyor, ya hava savunma sistemi taşıyor, ya da çok yeni bilmediğimiz yeni bir silah sevkiyatı yapılıyor Amerika tarafından şu an Suudi Arabistan'a. Ve bu gelişmelerin ışığında konuyla pek alakasız gözükse de önemli bence şunu da söyleyeyim. Galiba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Suudi Arabistan'ın bir sivil nükleer reaktör kurması meselesinde olumlu bir görüş belirttiğine dair de bir bilgi iletilmişti bana. Onu da söyleyeyim. Bu da ortalığı başka türlü karıştıracak bir mesele.
2: Bu nükleer reaktör derken nükleer santral mi?
1: Santral. Amerikan şirketinin kuracağı. Bu da artık Arap Emirlikleri'nde vardı. Suudi Arabistan'da eğer ki büyük bir ihtimal doğru kongreye gidecekmiş. İran'a karşı bir yeni nükleer körfez senaryosunu bile tartışıyor olabiliriz Merve Hanım bu gece.
0: Bir şey sorayım. Şimdi bu süreçte hani en son bıraktığımız yerde bu anlaşmadan önce Amerika'nın oradaki hava savunma sistemleri zayıflamıştı ya gerek saldırılardan. Bir de tabii bu hani vurulan işte bu taatları vesaireleri biz bunları akşam boyu anlattık yani burada savaştan bu anlaşmadan önce Nisan aylarında. Şimdi bir de asker geri çekildi, bir de mühimmat da çektiler. Şimdi tekrar saldırıya bakıldığında yine Amerika Birleşik Devletleri için bir mühimmat, bir yığınak yapılması gerekmiyor mu ki bu topyekün saldırıları tekrar başlatsın?
1: O sizinle tam konuştuğumuz dönemde işte mutabakat, İslamabad'da toplandılar, muhtar işte şey imza gelecek anlarında Amerika Birleşik Devletleri sevkiyatını yaptı. 5. filoyu Bahreyn'de yeniden onarma niyetindeydi, başladı. Füze sevkiyatlarını yaptı. Yalnız tek farkı Amerika Birleşik Devletleri'nin artık daha yüksek teknolojili ama daha pahalı füzeleri bölgeye sevk ettiğini gördük. Muhtemel potansiyel adaylardan bir tanesi Sentinel. Çünkü Sentinel füzesi 2040'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin tek uzun menzilli kıtalar arası balistik füzesi olacak. Kötü bir şey söylüyorum biliyorum ama muhtemelen Sentinel füzesinin sağ testini Amerika Birleşik Devletleri Körfez'den İran toprakları üzerinde yapıyor olabilir. Çünkü Sentinel projesi Minuteman projesi gibi çok önemli bir füze.
0: Nedir bunu bir hani izleyicilerimiz arası, balistik füze?
1: 10.000-15.000'den başlayarak 50.000 kilometreye çıkacak. Hatta hipersonik olarak adlandırılan en yeni nesil 6. 7. nesil olacağı söylenen bir füze projesi Sentinel. Ara ara Minuteman olarak da atış testleri okyanusa doğru yapılıyor. Ama 2040 yanlış hatırlamıyorsam 2050'de de devam edecek geliştirme programı sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun tek kıtalar arası balistik füzesi olacak. Bütün gruplarda kullanılacak. Kara, hava,
0: burayla
1: denizde.
0: Burayla ilgisini anlamadım.
1: Burada yüksek teknolojiyle elindeki kongreye sunulan raporlara baktığımız zaman ellerinde İran'a fırlatabilecekleri füze stoklarında bir azalma vardı. Yani hem Patriot mesela herkes...
0: Buraya deneyelim o zaman, canlı gibi, saha gibi mi gibi kullanacaklar?
1: Muhtemelen çünkü İran'da füze denemelerini ayıpla söylemesi...
0: Yalnız
3: bu
0: yaptı.
3: Müzakere döneminde ABD çektiği askerler orada daha önce uzun dönem kalıp savaşan askerleri çekip ya askeri tabirle yerinde değiştirme dediğimiz o taktiği uyguladı. Yani
0: nasıl yani hocam, siz
3: savaşan askerleri çekerken aynılarının yerine yani o bölgeye yeni askerler sevk etti. Yeni mühimmatlar sevk etti. Yani mesela bir savaş gemisi, uçak gemisinden bahsediyoruz ya, çekildi.
0: Evet.
3: Ama oraya başka bir uçak gemisi yolladı. Evet. Ya da başka bir birlik yolladı. Yıpranan birlikleri yolladı. Bazen askeriye de öyle olur. Askeriye de bu savaşlarda.
0: Öyle de o zaten hareket eden yani evet gemiler öyle. USS savaş gemileri öyle. Ama bu üstlerdeki askerlerin zaten savaş için özel eğitimli askerler olmadığını söylemiştiniz daha önce.
3: İşte o askerleri çekti. Yerine yeni askerler gönderdi müzakere döneminde.
0: Savaşanları bu sefer gönderdi. Savaş sahasını bilenleri diyorsun.
3: Şu mühimmat takviyesi de yaptı.
1: Hocam yani şöyle.
3: O dönem tam toparlanma dönemi.
1: Merve Hanım şimdi şöyle, ben izninizle şöyle açayım. Burada ileri üst komutanlığı var okyanusta. buradaki askerleri Ali Fuat Hoca'nın dediği gibi değiştirdi. İleri üst komutanlığı kapsamında.
0: Evet, zaten onlar amfibiler. Evet. Geri çekildiler. Yenisi geldi. Doğru.
1: USS Boxer'ı vardı okyanus tarafında. Onu tekrar getirdi. Çok konuşmuştuk.
0: Hint Okyanusu'ndaki.
1: Evet.

0: tekrar buraya getirdi. Karadaki birliklerinin de sayısını azaltmaya çalışıyor ama burada Körfez'de gördüğümüz bu Ürdün'deki öldürülenler de aslında bakın hocam yardım edin o konuda bana. Yani füze sistemlerinin işte işleyişini, bakımını, onarımını
1: yapan. Hepsini yaptılar orada.
0: İşte motor tamiri.
2: Onları yapabilen askerler.
1: Yani, onları yapabilen askerler geldi, savaşabilen geldi. Çünkü bu
0: muharip değil.
1: Trump şunu düşündü yani müzakereler ya istediği gibi gelişmezse, istediği sonucu alamazsa kendine göre. O zaman ne olacak? Bütün askerleri çekti ya da savaşanları çekti, orada ihtiyacı olanları çekti. O zaman boşta kalacak. Hiçbir siyasi lider bu riski alamaz. Dolayısıyla tamamen müzakere kendi isteğine göre sonuçlanıncaya kadar tedbirini mutlaka devam ettirecek.
0: Bu İran için de geçerli ama.
1: Tabii. Ya bu her yerde geçerli. İran için de geçerli.
2: Peki ben şunu anlamadım. Siz şimdi artık buradan geri dönüş yok. Birbirlerine karşılıklı saldırılarla böyle devam edecek mi diyorsunuz?
1: Yok. Müzakereler yani her an tekrar başlayabilir.
2: Öyle mi diyorsunuz?
1: Tabii, her an başlayabilir. Tabii.
2: Çok şaşırdım
1: yani
2: şu an.
1: Bakın burada kilit nokta şu Merve Hanım. Hürmüz'de düğümleniyor. Hatırlayınız. ABD Hürmüz'ün kontrolünü o 5. madde gereğince ilk mutabakatta İran'a verdi. Ardından Pakistan'daki ilk tur görüşmelerde İran Meclis Başkanı Galibaf dedi ki ABD bizle birlikte Hürmüz'ü işletmemizi istiyor. Yani Hürmüz'den pay istiyor dedi. Biz onu atladık. Hiç dikkate almadık ama.
2: Hocam biz çok dikkate aldık hocam. Hocam atlamadık. Hayır öyle bir
0: üstünden
2: şey.
0: Zaman
2: hocam
0: geçti.
2: İlk andan beri Donald Trump diyor ki siz artık Hürmüz'ü tek başınıza işletmeyeceksiniz.
1: Hayır bakın şöyle Galibaf onu açıkça söyledi. ABD bizden istedi dedi. Ardından
2: evet, istiyor zaten.
1: Geçen hafta Trump net bir şekilde ben dedi burayı işleteceğim. Ben burayı koruyacağım evet. Ve bunun da bedelini o körfezdeki ülkelerden alacağım dedi. Bakın o zaman burada şunu bir anlaşma olabilir mi şu temelde? Acaba Hürmüz'deki geçiş konusunda İran'la ABD anlaşabilir mi? Çünkü tek kritik nokta burası.
2: Neden anlaşsınlar?
1: Oradan
2: neden?
1: Hayır. Buradan
2: neden
1: geçen...
2: anlaşsın hocam? Zaten İran hocam, benim
1: para var.
2: Mi?
1: Hayır bir dakika para var hocam, ama burada.
0: Araplarda bir atasözü vardır. Zaman ve bu tip anlaşmalar çöl kumu gibidir. Saatlik, saniyelik değişir. Nerede olduğunu dahi bulamazsın, nereye gittiğini de bulamazsın. Her şey değişir.
1: Şimdi her şey değişir.
0: Sizin söylediğiniz 1,5 ay önceki Kalibaf'tı. Şu anki Kalibaf ABD'ye ateş püskürüyor. Yani karşıt görüş olarak söylüyorum. Bir taraftan bir tarafın yumruk yemesi gerekiyor. Gerçek bu.
1: Hayır,
0: İran
1: tamam.
0: Neden masaya oturdu?
1: Hayır bakın şu anda...
0: ABD iki tarafta
1: yıpranıyor. Bunun belli bir yerde bitmesi gerek.
0: Ha orası öyle
1: bakın,
0: ama diz
1: belli bir yerde bitmesi gerek. Nerede bitecek? Nerede bitecek?
0: Ama birinin diz çökmesi gerekiyor.
1: Hayır. Bu ikisi de çökmez Mete Bey. Ne İran çöker ne ABD çöker. Bakın açık net bir şekilde söylemek
0: 2027
1: lazım.
0: 2027'yi zaten
1: şimdiden
0: konuşuyoruz.
1: Bir yerde anlaşacaklar. Belli bir noktada anlaşacak. O da Hürmüz'dür. Peki oradaki Körfez ülkelerine ne diyecekler? Onlar itiraz etmeyecek mi? Edecek. Onlar da acaba şunu diyecekler mi? Ya siz de şu kadar bir pay alın ya da siz de petrolünüzü geçirdiğinizde dua edin mi diyecekler. Bak bunlar hep ihtimal. Ama sonuç itibariyle bu iki ülkede şu ana kadar o kadar saldırıya rağmen, ABD saldırısına rağmen İran halen daha ayaktaysa, halen daha bakın biraz önce Ekber Bey söyledi, daha yeni elektrik kesintileri başladı dedi. Yani biz daha önceden de bekleyebilirdik bunu. Halen daha ayaktaysa, birileri de bir şekilde yardım ediyorsa İran'a ve İran da buna direnirse eğer, o zaman belli bir noktada bunlar uzlaşacak.
2: Peki. Hocam size itiraz edeceğim ama reklamdan sonra.
1: Tamam.
2: Ama reklamdan sonra güzel bir tartışırız bunu. Tamam. İyi tartışırız. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranlardan devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışta 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kan vererek kanserin genetik haritası çıkarılabiliyor. Likit biyopsi yöntemi tanı ve tedavide yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
7: Likit biyopsi yakın zamanda

0: kullanım alanımıza giren ve gittikçe kullanım alanlarımızı daha fazla yer işgal edecek olan çok güzel bir yöntem. Bu yöntem likit adı üzerinde, yani sıvı alınarak, hastadan sıvı alınarak, çoğunlukla bu bir kan örneği, bazen idrar örneği, bazen BOS dediğimiz yani beyin omurilik sıvısı veya akciğerdeki sıvı, karın sıvısı gibi vücut sıvılarından alınan örnekte yapılan analizle elde edilen sonuçlar bakılır.
1: Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Abdullah Sakin, vücut sıvılarından alınan örneklerle tümörün genetik yapısının analiz edilebildiğini belirtti.
0: Bu tümör hücreleri, yeterli tümör dokusu toplanarak vücut sıvısından, yani kandan toplanarak bu tümörün genetik haritası çıkarılabilir. Yani tümörün akıllı ilaca ya da diğer tümör ya da diğer hedefli tedavilere uygun olup olmadığına bakılabilir. Kullanılan tedaviye direnç geliştiren moleküler mutasyonu bulabiliyorsunuz.
1: Bu yöntem tümörün genetiği hakkında da bilgi veriyor.
0: Burada tümör hücresi bakılabilir, tümörün DNA'sı bakılabilir veya tümöre ait herhangi bir parçacık bakılabilir. Bu bizim de işimize yarar. Günlük pratikte tanı koymada işimize yarar. Yani bir tümörün biyopsi alınmadan kan örneği veya vücuttaki herhangi bir sıvı örneği alınarak teşhis edilmesini, erken aşamada da olsa teşhis edilmesini sağlayabilir.
1: Profesör Doktor Abdullah Sakin, tedavi sürecinde likit biyopsinin yol gösterici olduğunu belirtti.
0: Tümörün genetik analizini tespit edip ona göre tedavi yapma, tedavi altında ilerlemiş hastalıkta tekrar likit biyopsi yaparak hangi mutasyonun direnç geliştiğini tespit etmede, tamamlayıcı tedavi sonrası erken nüksü tespit etmede kullanabiliyoruz. Erken, yani teşhis aşamasında ise halen çalışmaları devam etmekte. Muhtemelen yakın gelecekte bazı tümörlerin erken teşhisinde de likit biyopsiyi kullanıyor olacağız.
2: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Zaten bu AI'ların falan da gelişmesiyle birlikte bu yazılım teknoloji olur, bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar mühendisliği daha çok katılım sağlandı.
1: 2026 yılında klasik meslek tanımları yerini hibrit ve teknoloji odaklı sektörlere bıraktı. Yapılan son araştırmalar, yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte bu sistemleri denetleyecek ve yönlendirecek uzmanları olan taleplerde ciddi artışlar yaşandığını ortaya koydu.
4: Artık teknoloji ön plana geliyor meslekler olarak da.
5: Listede öne çıkan en kritik rollerden biri AI etik ve uyum denetçisi oldu. Bu meslek, yapay zeka kararlarının yasalara ve insan haklarına uygunluğunu denetleyen, hukuk ve teknolojinin birleştiği stratejik bir pozisyon olarak tanımlanıyor.
3: Hayırlısıyla ben de tercih yapacağım o taraflara. Bakacağım nasıl gidecek. Evet, buna göre tercih yapacağım artık.
6: Üniversitede çok kullanıyorum yapay zekayı. Ödevlerime olsun yardımcı oluyor.
1: Ayrıca yapay zekayı en verimli şekilde kullanmayı sağlayan prompt mühendisleri de yüksek kazanç vaat eden meslek grupları arasında yer alıyor. Dijital varlıkları siber saldırılara karşı koruyan ve etik hacker yetkinliğine sahip siber güvenlik analistleri de 2026'nın en gözde iş kollarını oluşturuyor.
4: Çoğu mesleği artık alıp götürüyor yani.
6: Bu kadar imkan varken geç bile kalınmış bir şey diye düşünüyorum.
1: Geleceği şekillendiren bir diğer alansa sürdürülebilirlik ve sanal gerçeklik oldu. Sanal dünyalarda ofis ve mağaza kurgulayan Metaverse VR deneyim tasarımcıları da yeni ekonominin mimarları olarak görülüyor. Fiziksel dünyada ise şirketlerin karbon ayak izini ölçen sürdürülebilirlik uzmanları, enerji sektöründe ise yenilenebilir enerji mühendisleri 2026'nın en hızlı büyüyen ve en çok kazandıran teknik meslekleri arasına girdi.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Satır arasında kısa bir aranın ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken bu akşam yaklaşık 1-1,5 saat önce Ürdün'deki hava üssüne bir saldırı düzenledi İran ve son gelen bilgiye göre 2 Amerikan askeri öldü, bir de kayıp var, bir askerin kayıp olduğu söyleniyor ve bazı askerlerin de oradan çıkarılarak, kaçırılarak Almanya'ya, değil mi Mete Sosyal, Almanya'ya 15 askerin tedavi için sevk edildiğine dair bir bilgi var. Bu görüntülerde yerini Amerikan üssünün hedef

0: alındığı İran füzeleri tarafından hedef alındığı yeni görüntüler. Tabii bu saldırı sonrasında hemen bir karşı saldırı, ama özellikle İran'ın kıyılarının Amerikan askerleri ve Amerikan üsleri tarafından, Amerikan üslerinden gelen saldırılarla hedef alındığını görüyoruz. Burada tabii asıl kilit nokta, anlatıyoruz yayının başından beri, Hürmüz Boğazı'nda tıkalıp kalmış durumda. Çünkü Amerika ısrarla İran'da tam bir egemenlik hakkının alınmasını istiyor Hürmüz'den ve Hürmüz'de bir alternatif rota, yani Umman'a yakın kısımda bir güzergah oluşturup burayı da Umman'la birlikte işletmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri artık tamamen Hürmüz'ü ele geçirmek için buradan geri dönüş yok diyor ki tüm bu mutabakat maddeleri de zaten Hürmüz Boğazı yüzünden parçalanmış, atılmış durumda. Tekrar masaya dönme ihtimaline ilişkin bir tartışma yaşamıştık az önce reklamdan hemen önce. Israrla biz buradan artık geri dönüş yok derken Ali Fuat Gökçe diyor ki hayır, tam da burada birleşebilirler. Amerika ile İran belki beraber işletebilir Hürmüz Boğazı'nı diyorlar. Çok zor bir ihtimal gibi görünüyor buradan bakınca.
1: Şimdi tabii hiçbir şey zor değil. Yani burada mutlaka bu savaşın öncesine baktığımızda şunu gördük. Aslında ABD'nin derdinin İran'daki yönetim olmadığını, İran rejimi olmadığını, tamamen bu bölgeden para kazanmak olduğunu biliyoruz. Yani İran rejimi değildi. Geçen yılı hatırlayalım, Haziran ayını. Trump ne dedi? Benim dedi burada dedi rejimle hiçbir ilgim yok. Ya benim dedi Hamane'yle bir sorunum yok dedi. Öldürmeyeceğim dedi. Ama günün sonunda İsrail'in, Mossad'ın yanlış raporları ya da yanlış demeyelim de kasıtlı yönlendirmeleriyle, hileli yönlendirmeleriyle İran rejiminde işte Hamane'yi öldürürse rejim devrilir şeklindeki raporu istinade bir saldırı düzenledi. Yani ABD bunu düşündü. Ama esas amacı ABD'nin bana göre günün sonunda bu bölgede para kazanmak istiyor. Ve sadece Hürmüz'den değil, İran'dan da kazanmak istiyor. Çin'e karşı petrol konusunu dengelemek istiyor. Tamam, Venezuela'dan petrol aldı, Trump her zaman diyor benim petrolüm çok diyor, ama yine de daha da çok olsun mantığından hareket ederek ve dünyada dolar, Merkez Bankası'na dolar bulundurmayan tek ülke olan İran'ın da Merkez Bankası'na dolar bulundurmasını isteyen bir ABD var. Doların hegemonyasının devam etmesini isteyen. Dolayısıyla ne yapabilir burada? İşte tamam, açık olan bir Hürmüz vardı, kapandı. Bunu sebebi Trump, ama bunu açıp da tekrar buranın işletilebilmesi için, yani güvenli hale gelebilmesi için ABD'nin kendisine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Yani bunun içinde mutlaka ben bir maliyet hesabı yapıyor. Ne dedi Trump? Yani ilk başta biz şunu da konuştuk. İran savaş tazminatı istedi. Savaş tazminatı vermez dedik. Bununla ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapıldı. Önce vereceğiz dedi Dışişleri Bakanı. Ardından Trump hayır dedi, 300 milyar dolarla ilgili. Biz dedi bunu sadece teşvik ediyoruz dedi. Ama acaba şunu konuştuk. Bu tazminat adı altında Hürmüz'ün İran'a tamamen devri mi söz konusuydu? Onu da Trump'ın kabul etmeyeceğini, kendisinin de bu savaştan ekonomik anlamda yıprandığını, bir maliyet hesabı yaptığını ve bunun da karşılanması için mutlaka Hürmüz'de pay sahibi olabileceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla burada iki ülkede birbirine şu anda kara harekatı olmadığı sürece, kara savaşları olmadığı sürece üstünlük sağlayamaz. Bakın bunu açık net bir şekilde söylemek lazım. Yani İran'ın neresini vuracaksınız? Koca bir coğrafya. Neresini vurursanız vurun, kara harekatını yaparsa çok büyük bir maliyetle karşılaşacak. Hem insan maliyeti çok fazla kayıp verebilir, hem orada tutunabilme. Bakın sadece coğrafya değil, iklim de önemli. Bugün şu anda bunu yapamazsınız. İklim çok, orada hava çok sıcak. Ne zaman yapacaksınız? Onu yaptığınız tarihten itibaren de uzun süre kalmanız gerekebilir. Bu da bir maliyet, askeri bir maliyet gerektirecektir. O yüzden de Trump şu anda İran'a karşı, bakın, yıpratma savaş stratejisi uyguluyor. Abluka alıyor. Ablukayı aldı. Yıpratma stratejisi uyguluyor. İran'ı ekonomik yönden çökertmeye çalışıyor. Bir başkası ise bundan başarılı olamazsan, bir başka strateji de kıyıları, işte Hürmüz kıyılarını vurarak yumuşatma stratejisi uyguluyor. Belki diyor, hiçbir şey yapamazsam, İran'a karşı başarılı olamazsam, sözümde durabilmem için de bir kara harekatı, bir işte çıkarma ya da hava indirme yapıp kıyı başını tuttuktan sonra bu bölgede güvenli geçişi sağlayabilir miyim düşüncesi içerisinde. Bu olabilir mi? Olabilir. Yani hiçbiri olmadı. O zaman ne yapacak ABD? Hiçbirinde bir başarılı olamadı. O zaman mutlaka İran'la bir şekilde yani bu bölgede anlaşma yoluna gidecektir diye düşünüyorum. O da yani bunun paylaşımı olur. Nasıl paylaşırlar? Onu bilemiyoruz tabii. Körfez ülkelerine ne derler onu bilemiyoruz. Yani bununla ilgili arka planda var ya, bu en sonunda geçen hafta Trump'ın ağzından çıktı.
0: Mete Bey buna bir cevap verebilir. Yani Mete Bey'in buna bir itirazı var sanıyorum. Çünkü anlaşmak da şöyle hocam. Şimdi siz İran'sınız ve burası sizin egemenliğiniz altında. Siz neden Amerika ile anlaşasınız ki?
1: İran egemenliği altında değil ama. Orası uluslararası sular. Yani bugüne kadar İran'ın tamamen egemenliği altında değildi orası.
2: Neticede bugün sabahleyin bir kez daha tekrarlayayım, 4 tane gemiyi vurdu. Kendinden ön onay alınmadığı için İran vurdu konteyner gemisi. Bir tanesi
1: güç
2: Tayland
1: kullanıyor şu anda.
2: Güç kullanıyor. Yani egemenlik tesis etmeye çalışıyor Hürmüz Boğazı'na. Bu mutabakatlı mutabakatsız ayrı bir mesele. Fakat biz burada genel olarak bakış açısından İran'da başka bir mesele var. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump seçildikten sonra yayınladığı enerji doktrini 2030 dış politika vizyonu belgesi, ulusal güvenlik belgesi, bunları alt alta koyduğumuz zaman ve ABD yeni askeri yapılanmasında yanına koyduğumuz zaman burada başka bir mesele var. Lübnan'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Körfez bölgesinin tek bir ekonomik sistem olduğu ve buradaki enerjinin, minerallerin, nadir toprak elementlerinin Amerika lehine çıkartılıp Akdeniz üzerinden satılabileceği ama fiyatını Amerika Birleşik Devletleri'nin belirleyeceği yeni bir petrol dolar sistemi kurulmaya çalışılıyor. İran'da benim anladığım kadarıyla doğal olarak bunun bir parçası olmak istemiyor. Yönetim uyuşmazlığı var vesaire var ama şu gerçeği de atlayamayız. Venezuela, Nikaragua, Küba, İran gibi yapılarda genelde ordu ekonominin ya %60'ı ya %70'i ya da Küba'daki gibi %80'ine hakim. Şimdi İran devrim muhafızları dediğimiz zaman karşımıza Hatem el Enbiya gibi bir holding çıkıyor. Ve bu holding uçaktan bileşenlere kadar, çelikten çimentoya kadar, araba kiralamadan gayrimenkul, banka, finans hepsinde devrim muhafızları var. Şimdi devrim muhafızları asker mi, finans uzmanı mı? Ekonomiyi de şimdi yaptırım getirdiğiniz zaman siz İran halkına, Amerika'nın da hatası bu, yaptırım uyguluyor. Yaptırım uyguladığı adamlar generallerin yönetim kurulu üyesi olduğu şirketler. Bundan etkilenen İran halkı. Şimdi bu ayrımı yapamıyorsunuz. Ama bu bombardmanlar, ben katılmadığım nokta şu. 7 gündür ısrarlı bir şekilde sadece İran'ın güney bölgesi vuruluyor.
1: İşte İran, halka saldırmıyor. Mesela Tahran'a saldırmıyor.
2: Hayır, İran sosyal medyasında bu bomba mutabakatı savunanlar da şunu söylüyor. Madem savaş istiyorsunuz, İran'ın güneyinde Amerikan ordusu var, gidin orada savaşın diyor. İran sosyal medyasına bakın Farsça. İtirazlar var. Neden sadece İran'ın güneyinde savaş sürüyor? ABD bilinçli olarak Hürmüz Boğazı'nı kademeli olarak açmaya çalışıyor. Ekonomik felce uğratıyor ve şu son bombardmanlar münferit, rastgele değil. İran'ın yeniden oralara konuşlanabilmesinin önünü kapatıyor. Köprüler, demir yolları ve o bölgeye gidecek orta bölgeden güneye kadar olan bütün bir bölgeyi neredeyse insansızlaştırmadan devrim muhafızlarından arındırmaya çalışıyor.
1: Askersizleştiriyor.
2: İçeride Amerikan özel kuvvetlerinin, yani bu size biraz önce sorduğun soruda ileri üst komutanlığının okyanusta konuştu. ABD askerlerinin olmadığına dair bir garanti verebilir mi İran? Hayır. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum haber yayınında. İleri üst komutanlığı askerlerinin Pakistan sınırında çatışmaya girdiği, helikopter seslerinin duyulduğu, Pakistan sınırından duyulan bombardımanların olduğunu söylemiştim. O zaman dikkat çekmemişti bu. Amerikan askerlerinin şu an okyanustaki askerleri kapıyı içeriden açan askerler. Normal bildiğimiz bir yapı değil bunlar. İleri üst komutanlığına bari amfibi deniz piyadeleri. Bu yüzden de İran'ın masaya oturması için şu an bir sebep yok. Ekonomik olarak Ekrem abinin söylediği mesele benim için en hassas mesele. Elektrik kesilirse, akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı artarsa İran halkı sokağa çıkar. Bu kadar açık ve net. Bunun içinde tarih Ağustos. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de, eğer Ali Fuat Hoca'ya şuradan itibaren katılıyorum, Ağustos sonu Eylül itibariyle hava şartları aylar öncesindeki şartlara dönüyor. Sıcaklık düşüyor, hava açılıyor. Termal kameraların, ABD ordusunun bütün gözlerinin bulutsuz bir şekilde İran'ı rahat görebileceği bir Eylül haftasına girildiği zaman bugüne kadar görmediğimiz şiddette belki tek seferlik artık İran'ın tamamen fişini çekecek bir bombardıman yapacak.

0: Salih konuşmadık. Mustafa Hamene'ye yönelik. Yarın bir gün.
1: Birazdan geleceğim.
0: Kongre seçimleri yaklaşıyor. E peki İran niye masaya otursun? Nasıl oturtacaksınız? Aynı Ali Ahmene gibi. Mustafa Hamene'ye yönelik. Şu an suskun duran İsrail. Ekim'de seçime gidiyor. Netanyahu kazanmak için ne yapması gerekir? Mustafa Hamene ve devrim muhafızlarına tekrar bir suikast dalgası başlatırsa ABD buna ne diyecek? Hiçbir şey demeyecek.
1: Tabii başlatacak.
0: Şu an İsrail dışarıda tutuyor bakın. Dışarıda tutuyor.
2: Şimdi masaya Bey, benim dediğim nokta sebep şu. Yok. Bakın sebep İran yani. İran kaybedip masaya oturur demiyorum ben.
0: Amerika da kaybedip i̇şte, masaya oturmuyor.
2: Yani ABD de kaybedip masaya oturmaz ama ikisi de daha fazla kaybetmemek için. Bakın daha fazla kaybetmemek için. Yani ikisi
0: Amerika ne kaybediyor? Hayır, mesela
2: çok fazla ekonomik yönden yıpranıyor.
0: Hocam Körfez'i gömüyor kendi affedersiniz. Ülkesi. Faturayı çıkartıyor Körfez'i çıkıyor.
2: Ha, o ayrı ne kaybı mesele. Var? İşte o zaman Körfez
0: İki
2: yıpranıyor.
0: İki ölmüş ABD askeri
1: ülkede şey çıkaracak.
2: Bakın o zaman Körfez ülkeleri
0: ABD
2: yakında
0: ölmesi bir şey değil
2: yüksek
0: ki.
2: Sesten konuşacak. Diyecek
1: Hayır
2: ki,
1: Körfez yüksek sesten mi konuşacak yoksa asıl endişe Körfez ya çıkıp cevap verirse.
2: Şimdi Körfez ülkeleri İran'a cevap veremez. Körfez ülkeleri yüksekten konuşacak. ABD'ye diyecek ki yeter artık. Çünkü ben evet. yıpranıyorum. Turizm yönden yıprandım. Ekonomik yönden yıprandım. Turizm onun bir parçası.
0: Doğru.
2: Sen İran'a saldırıyorsun İsrail için. İsrail'den para kazanamıyorsun. Parayı benden kazanıyorsun. Benim topraklarım bombalanıyor. İsrail'e bir tane füze düşmüyor. Ne oluyor diyecek. Buna mutlaka
1: Körfez... Desin de ne olacak hocam? İşte, sanki Körfez bakın, ülkelerini söylediğin bakın, Amerika'da
2: Merve
1: bir karşılığı
2: Hanım,
1: mı
2: ABD,
1: var?
2: ABD çok faydacı bir ülkede. Şimdi siz İsrail'den para kazanmıyorsunuz ama İsrail'i korumak için para kazandığınız muslukları kapatıyorsunuz.
0: Nükleer mesele konuşulmuyor ki Ali Fuat Hocam.
2: O ayrı.
0: Bu mesele nükleerle başladı. Bakın. İsrail tehdit altında nükleer dediler. Nükleerle başladı onu
1: Şu
0: bıraktı.
1: Şu an öyle bir gündem yok. Şimdi
0: füzeler bakın. Tehdit dediler. E kıtalarası balistik füze meselesi Şimdi de yok. İran'ın nesi tehdit? Niye masaya otursun?
2: Bakın Mete Bey ben şunu diyorum. Nükleer konusunda ben her zaman şunu...
0: Suudi Arabistan'a da izin vermiş
2: Japonya'ya,
0: bu arada.
2: Japonya'ya nükleer bomba atan ABD günün sonunda buraya taktik nükleer silah kullanırsa şaşmayın. Bakın bu adamlar böyle kibirli, megaloman adamlar. Hem Trump hem Netanyahu. Bakın açık ne söyleyeyim. Günün sonunda eğer İran'a bu şekilde konvansiyonel anlamda diz çöktüremezlerse Merve Hanım, bunu yapmaz diye bir şart yok. Yapabilirler. Taktik ama bakın öyle çok yıkıcı bir şey değil. Taktik nükleer silah bağlamında daha güneylerde bunu yapabilir İran ya da ABD. Bunu hiç bir kere unutmayalım nükleer konusu ama şunu diyorum. İki ülkede acaba işte Körfez'in de etkisiyle çünkü ABD Körfez'den para kazanıyor diyor. Faturayı oraya kesiyor. Evet ama Körfez nereye kadar bu faturayı
1: Hocam
2: ödeyecek?
1: Bu Körfez'in eline bitmek bilmeyen bir faturası varmış. İşte, böyle şey olur mu?
2: İşte
1: Allah
2: onu
1: aşkına.
2: Diyorum. Şimdi belli bir yerde bir ses çıkaracak
1: burada
2: yani.
1: Burada bir endişe şu. Bu işin bir noktada bölgesel savaşa evrilme riski hala var.
2: Var.
1: Çok realist konuşuyorum. Çünkü en başından beri hatta Türkiye'de bu işin işte Körfez ülkeleri de bizde bir karşılık Şimdi verirsiniz yani size de bir saldırı yapılırsa değil mi? Bir susarsınız, iki susarsınız bir yerde tamam Amerikan üsleri hedef alınıyor deniliyor ama Körfez'de pek çok yer sivil yerlerde hedef alındı, vuruldu, o füzeler hedef aldı, işte, altyapıda hedef alındı.
0: Su istasyonları işte siz de söylediniz, su arıtma
1: evet.
0: tesisleri vuruluyor artık.
1: En büyük limanlar vuruldu vesaire. Şey Ekrem Kızıltaş bu karşılıklı sanıyorum bu düşük yoğunluklu savaşın devam etmesini bekliyorduk. Evet. Yani müzakere benim... sürecinde ama bu Körfez'in işin içine dahil olma riskine dair ne? Ha bunu bir de şu yönden sormak isterim. Şimdi Amerika'ya da artık Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışarıda bırakarak soruyorum. Amerika'ya da çok güvenmeyen ama güvenmese de mecbur olan bir Körfez var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere.
3: Şimdi zannediyorum Körfez ülkelerinde üsleri gösteren bir şeyimiz vardı. Hı. Bir grafiğimiz vardı. Şimdi bakın 28 Şubat'tan beri neredeyse 4,5-5 ay geçti. 5 ay önce problem olmayan Hürmüz şu anda problemli hale geldi ve hepimizin ittifakla üzerinde durduğumuz konu şu anda düğümün çözümü Hürmüz'de. Fakat Hürmüz'de çözüm de pek mümkün değil. Neden? Amerika bir şey söylüyor, İran başka bir şey söylüyor, Umman devrede başka bir şey söylüyor. Bu arada değişik Avrupa ülkeleri falan başka fikirler ortaya sürüyorlar. Ama şimdi 5 aya yakın bir süre geçtikten sonra karşımızda bir mesele var. Nedir o? Körfez ülkeleri dediğimiz işte Kuveyt'i, Bahreyn'i, Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkelerin petrol üretimleri ciddi zarar gördü. Ülkelerdeki birçok tesis yara aldı. Bugün mesela Kuveyt'in zannediyorum bazı petrol tesislerine yeni saldırılar yapıldı. Hani sadece Amerikan üslerinin

0: olduğu yerler bombalanmıyor. Yani değişik yerler bombalanıyor. Dolayısıyla İran misilleme olarak Amerikan üslerini vurduğu söylense de bunun ötesine geçen durum da var. Şimdi ticaret bir anlamda bitmiş durumda. Bu ülkelerin finans kabiliyeti vardı ve herhalde 4,5-5 aydır bu da bitti. Turizm en önemli gelir kalemlerinden birisiydi belki, bu da bitti. Bu ülkelerde paranın çok olduğunu biliyoruz ama eninde sonunda bitmez tükenmez bir para yok. Bitmez tükenmez bir para olmadığı için bu ülkelerin bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'ni çeşitli şekillerde zorladıkları, zorlayacakları açık. Hatırlayın, 28 Şubat'tan sonra bu ülkeler İsrail'e yönelik hava savunma sistemlerinin mühimmatları konusunda Amerika çok cömert davranırken, bu ülkelerdeki Amerikan üslerini koruyan yerlerdeki mühimmatlarda sıkıntılar yaşandı. Ve dolayısıyla üvey evlat olduklarını tekrar hatırladılar bir. İkincisi de şu, Amerika'ya işte trilyon dolarlık vaatlerde falan bulundular ama bir dakika, yani çeşmenin suyu kesildi. Çeşme oralarda akmıyor şu anda. Turizm yok, şu yok, bu yok. Ve ne zaman toparlanabileceklerine dair bir şey de yok. Mesela sizin söylediğiniz İran'a karşı bunlar da harekete geçer mi? Şimdi İran'a karşı harekete geçmek, diyelim ki bazı uçakların sembolik olarak devreye girmesi falan filan çok hoş ama bu ülkelerin hiçbirisinin kara gücü olarak İran'la savaşma falan diye bir düşünceleri olamaz.
1: Olamaz.
0: Bahreyn mesela halkının büyük bir bölümü Şiilerden oluşuyor.
2: Tabii,
0: Bahreyn askerini diyelim ki İran'a git dersen herhalde sana gülerler ya da başka şeyler. Buradaki konu Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam sonraki süreçte girdiği ülkelerde, Afganistan'da, Irak'ta, şurada, burada, o ülkelere girerken orada kendine amade, kendine müzahir, ciddi manada bir takım güçler varken girdiği, çok sayıda insan kaybetmeyecek şekilde, çok fazla, nasıl söyleyelim, zarar görmeyecek şekilde girdiği çok net. İran dediğimizde, İran söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak karnı İran'da kendisine hizmet edebilecek ya da kendisine aa ne güzel hoş geldin diyecek, Irak'ta olduğu gibi bizi güllerle karşılayacaklar falan gibi iddialar vardı malum Irak'ın işgal öncesinde. İran'da böyle bir durum yok. Ve İran'da şu anda söylenen şey doğru. Hürmüz civarı, Hürmüz'ün işte karşı o kenarlarını falan bombalıyor, vuruyor. Bunun İran ordusunun oraya lojistiğini ne kadar etkileyeceğini ya da devrim muhafızlarının lojistiğini ne kadar etkileyeceğini bilmiyoruz. Neden? Şimdi bakın, İran yıllardan beri mağdur bırakılmış bir ülke. Çeşitli ambargolara maruz kalan bir ülke. Kendine göre de hesapları var. Ve zannediyorum dünyada yıpratma savaşını en iyi bilen ülkelerden birisi İran'dır. Dolayısıyla kendi coğrafyasında köprüler vurulabilir, tüneller vurulabilir falan filan ama bence o kompakt silahları, kompakt füzeleri, şunları bunları götürebilecek alternatif yolları bulmaları çok da zor olmayacaktır. Coğrafyayı onlar biliyor. Avuçların içi gibi biliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri uydu görüntülerinden şuradan buradan belki yerelden aldığı bir takım istihbaratlarla bir şeyler yapıyor olsa da oranın insanı orayı bilir. Bir mağarayı bilir, bir geçidi bilir ya da nereden ne gideceğini falan bilir. Dolayısıyla en az 150-200 bin askeri cepheye sürebileceği bir kara savaşını göze almadıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ciddi bir üstünlük sağlama şansı yok gibi. Şu anda bir süreç var. İşte Amerika'da Kasım'da seçimler var. Şu anda mesela petrol fiyatları gene 85 dolar civarında. Hep İrfan Bey'den dinlerken sorduğumuz gibi Amerika'da benzin fiyatları gene yüksek. Dolayısıyla Kasım'a doğru giderken Amerikan halkı açısından, Trump açısından bu önemli bir veri. Ve burada akşama sabaha bir saldırı olabilir. Neden? İşte Ürdün'de iki askeri ya da daha fazla belki askeri kaybetti. Ama eninde sonunda bizim düşük yoğunluklu diyebileceğimiz kaç gündür devam eden saldırılara belki biraz daha yoğun bir saldırı olabilir. Fakat bu saldırıların da sadra şifa olmadığını biz Gazze'den biliyoruz. Gazze hiçbir savunma gücü olmayan ve İsrail gibi dünyada bulunabilecek en vahşi bir gücün Amerika'dan aldığı destekle 3 sene neredeyse durmadan bombaladığı bir yer. Neydi hedefler? Hamas'ı bitirmek, Gazze'yi boşaltmak, Gazze'yi insansızlaştırmak.
1: İsrail niye sessiz şu an? İsrail şu an niye sessiz? Yani şu durumda İsrail nerede?
0: İsrail zannediyorum şu anda kısmen Lübnan'la uğraşıyor. Belki kendine göre hazırlık yapıyor. Çünkü İsrail'in burada devreye girmesi demek belli ölçüde zayıfladığını düşündüğümüz mühimmat kapasitesi falan azaldığı için belki onları takip etmeye uğraşıyor. Belki yarın devreye girebilir. Çünkü Ekim'de orada da seçim var. Netanyahu'nun bu seçim için bir takım saldırı

0: hayranlık gösterilerinde bulunma ihtimali var. Mesela Ekber 60 dedem 6 civarında tanker uçak geldi İsrail'e. Yakında belki oradan kalkıp Amerikan uçaklarında mı kullanacaklar ya da İsrail uçakları mı onları tekrar kullanacak? 12 gün savaşında olduğunu gibi bilmiyoruz. Ama bir şekilde devreye girecektir. Fakat İran devasa bir coğrafya. Orada köprüleri, şunları bunları vurmak, bir takım tesisleri vurmak, falanı vurmak, filanı vurmak İran'a boyun eğdirebilecek bir
1: öyle
0: şey
1: o kadar
0: değil.
1: Kolay bir şey değil.
0: Bir de bakın ben ilk günden beri teknik olarak aklımın almadığı bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte İran'ı vururken dikkat edin Hürmüz'le ilgili mesela bugün yaptığını söylediği ambargoyu o zamanlar hiç gündeme getirmedi. Hürmüz'den belli miktarda petrol çıkışını serbest bıraktı. Daha sonrası mesela açıkta bulunan İran gemilerinin tankerlerin petrol satmasına yol açtı, kararlar aldı falan. Burada anlaşıldığı kadarıyla dünya piyasalarında
2: dolarla ödeme yapıldı. Onu da lütfen.
0: Tabii. Ha, o tamam. Dolarizasyon zaten belli ki. Bütün arka planda dolar esas der. Dolarizasyon esas
1: evet,
0: der.
1: Tabii, doğru.
0: Ama gerçek manada yok etmeyi istediğiniz bir hedef varsa bu hedefin yani gırtlağına basmanız gerekiyorsa Hürmüz'de yapılması gerektiğini ben askeri uzman değilim. Ama mesela basit aklımla derim ki ya ben İran'a boyun eğdirmek istiyorsam Hürmüz'ü ciddi bir abluk altına alırdım. Oradan İran'la alakalı bütün akışı durdururdum. Hayır bunu %100 yapmadı. Şu anda da bakın hala işte İran vuruyor, bir şeyler oluyor, şu oluyor falan ama eninde sonunda belli bir sirkülasyon gene var. Neden? %100 durdurursanız karşılaşılabilecek şokun, petrol fiyatları şoku herhalde Trump'ı da alt üst edecektir. Dolayısıyla ben her iki tarafında, şimdi laf aramızda, uluslararası hukuk diye bir şey galip yok.
3: Kalmadı.
0: Hiçbir zaman olmadı. Şu anda hiç yok. Trump dediğimiz adamın aylardan beri yani başa geldiğinden beri sabah bakşa öyle başka öyle başka akşam başka konuştuğunu biliyoruz. İran dediğimizde problemimiz şu. İran'da muhatap kim? İşte tepedeki Müşteba Hamenei mi? İşte Kalibaf mı? Ya da Pezeşkiyan mı? Şu mu bu mu? Devrim muhafızlarından birisi mi? Bakın aylardır müzakere var. İran diyor ki yok diyor. Aha, sonra bakıyoruz ki var. İran diyor ki kesinlikle şöyle olacak. Bakıyorsunuz başka türlü. Trump bir şey söylüyor. Yok edeceğim, taş devrine çevireceğim diyor. Sonra diyor ki Pakistan'ın ricası üzerine işte ateşkes ilan ettim falan diyor. Şu anda son derece kaotik bir durum var. Ve bu kaotik durumda kimsenin eli rahat değil, kimse çok kuvvetli değil. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bizim buralarda sürekli olarak bunu konuşabileceğimiz şekilde düşük yoğunluklu bir şekilde bu hikaye daha epey sürecek gibi. En azından Kasım'a kadar. Sonra ne olur bilmiyorum. Şimdi hava durumu denildi, önemli. Şu anda sıcakların zirve noktası. Ağustos'ta da zirve. Eylül de gene ciddi şekilde sıcak. Hani Allah korusun bir kara harekatı için belki Ekim, Kasım falan olabilir de onun da kendine göre başka şartları var. Ama dediğimiz asıl problem şu. 3-5 bin askerle değil. Amerikan askerleri işte şunları bunları özellikle olabilir ama İran askerlerinin de hele hele yurtlarını koruma bilinciyle hareket edecek İran askerlerini de bence yabana atmamak gerekir. Onların peki vatanında vatanını müdafaa eden askerle öbürü profesyonel işte para için savaşan asker ve bence son herhalde 20-30-40 yıldır neredeyse hiç savaşmamış bir asker ne kadar mükemmel olursa olsun tatbikat başka bir şeydir.
1: Evet.
0: Simülasyon başka bir şeydir. Ama
1: savaş
0: buradaki
1: Tekin
0: abi konuşacağım. Fuat hocam gerçek bambaşka bir şey.
1: İtiraz var
2: şimdi gerçek
1: size.
2: Bambaşka diyecek Ekrem abi tamamladı. Çok affedersiniz. Kısa bir şey söyleyeceğim. Gerçek şu. Lübnan Hizbullah'ına yönelik çağrı cihazları saldırısında 2000 kişi tırnak içerisinde günlük hayatlarını idame ettiremeyecek hale İsrail getirdi mi? Getirdi. Biz bu savaşın 27 Şubat'ın ilk dönemlerine ne konuştuk? Tahran sokaklarının trafik gözetleme kameralarına kadar sızabilme yeteneğine sahip bir İsrail varlığına buna gördük, konuştuk. Ve sabotaj yapabildiği siber güvenlik yeteneklerinin İsrail'in gördük, sahada gördük. Şimdi Lübnan'da bunu yapabilen bir İsrail, İran içerisine bu kadar sızabildiği bir ortamda siber saldırı ya da Stuxnet gibi ya da bir başka versiyonuyla ya da İran içindeki neticede bunu göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yok, asla.
2: Mossad'da işbirliği yapan

0: Devrim muhafızları içerisinde insanlar var İsrail ile işbirliği yapan ya da bu yönetimle pragmatist bir şekilde kendilerine dokunulmaması karşılığında anlaşma yapan ya da o sudan giden adamlar var. Şimdi bunların gerçekçi olmak gerekirse bir anda düğmeye basıldığı zaman devrim muhafızlarının kafa kadrosunun Müşteba Hamaney'in ortadan kaldırıldığı zaman bir sorun kalır mı Amerika ya da İsrail açısından?
1: Alternatiflere hiç itirazım yok. Kötü
0: senaryo biliyorum ama gerçekçi bu.
1: Müşteba Hamaney nerede?
0: İran masaya oturmak zorunda kalacak o zaman.
1: Bir dakika. Müşteba Hamaney nerede?
2: Gözükmüyor.
1: Şimdi bakın İran'da 28 Şubat'ta bir anda başta Ali Hamaney olmak üzere çok önemli galiba 48 kişi miydi? 48 kişiyi katlettiler.
2: Evet.
1: Yani sonra vahşetlerini göstermek için 168 tane kız çocuğunun bulunduğu bir yerler katlettiler. Bakın İran'da şu ana kadar biz kaç kayıp olduğunu bilmiyoruz. Kaç rakam? Bir 10 bin rakamı falan.
0: Hocam işte bakın, ama Amerika yazı patlatan televizyonu da patlatır.
1: Peki. Amerika Birleşik Devletleri.
0: Hepsi Çin malı televizyonların İran'da.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç kayıp olduğunu biliyoruz. Peki. Neden? Amerika Birleşik Devletleri bunu kaçınılmaz olarak açıklamak. İran'ın böyle bir derdi yok. Hı-hı. Böyle bir problemi de yok. Dolayısıyla bir takım kırılgan noktaları var mı? Var. Ama belli ki şu anda artık o 28 Şubat'tan ve 12 gün savaşından alınan dersle mesela evet. Hamaney sağ mı, yaralı mı, şurada mı, burada mı hiçbir şey bilmiyorum.
2: Peki.
1: Yani kaç ay? 5 aydır. Hiçbir Peki. şey bilmiyoruz. Niye Peki. bilmiyoruz? Demek ki kendine göre içine kapandı.
3: Tedbir almış.
2: Peki.
1: Kendine göre içine kapandı ve şu ana göre kendine göre tedbir aldı. Bu arada mesela orada birçok insanın casuslukçu bu sebeple alındığını falan da biliyorum. Hiçbir şey mükemmel demiyorum. Ama evet. bakın İran büyük ihtimalle dünyada siber saldırılardan şundan bundan en az etkilenebilecek ülkedir.
2: Peki.
1: Neden? İran 79'dan beri ambargo altında olduğu için bu konuda gelişme şansı olmayan bir ülke. Düşünün uçakları falan 79 öncesi uçaklarla uçuyorlar hala. Ondan evet. söküp ona takarak falan. Dolayısıyla teknolojik seviyesi siber saldırılar için falan uygun olmayan bir ülke. Daha analog çalışıyor bence.
2: Ekrem Bey reklama gitmeden bir şey vermeye çalışıyorum. Söyleyemedim yoksa reklama gidecektim. Biraz daha konuşsaydınız.
1: Tamam.
2: Efendim söz büyüğündür şaka bir yana. Şimdi reklama gitmeden şu sesi paylaşmak istedim. Eda Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sesi. Şimdi bu iş başladığında hep biz de burada konuştuk. Böyle çok ısrarla çıkıp işte İsrail'e inandı da Amerika Birleşik Devletleri bu işe girdi diyen de çok oldu. Orası biraz böyle açılır tartışılır tabii yani. Neyi ne kadar İsrail için yapmıştır, neyi ne kadar kendi çıkarı için yapmıştır Amerika ama şimdi Amerikan Başkan Yardımcısının kameralar önünde, hatta ilk defa Amerika ile İsrail arasında bu kadar kameralar önünde bir karşıt görüşe düştüklerini ve Amerikan Başkan Yardımcısının çok sert sözlerle de siz kamuoyunda kaybettiniz dediğini gördük. Bir dinleyelim.
4: İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybediyor. Bu basit ve apaçık bir gerçek. Donald Trump bunu kamuoyu önünde söyledi. Bu 9 milyon nüfuslu bir ülke. Bizim 330 milyon nüfusumuz var. Ve tabii ki Amerikalıları ikna etmeye çalışacaklar. İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Onlarla benzer çıkarlarımızın olduğu alanlar ve çıkarlarımızın ayrıştığı alanlar olacak. İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat başkanın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar. Evet, Mossad, CIA veya Amerika'da ya da İsrail'de başka bir derin devlet ajanı. İsrail istihbaratının en üst kademeleriyle bağlantıları vardı.
2: Şimdi bayram değil, seyran değil. Amerikan Başkan Yardımcısı neden böyle bir şey söylüyor dersiniz?
1: Bu konuşma yakın mı?
2: Yeni.
3: Geçen
2: yeni. Yeni. Şimdi şunu söyleyeyim. Amerika'daki tartışmayı söyleyeyim önce. Amerikan kamuoyunda şöyle bir olasılık konuşuluyor. J.D. Vance Donald Trump'tan sonraki muhtemel başkan adayı. Yani muhtemelen biz ne kadar kaldı? 2028 mi Amerikan seçimine? Bir şey kalmadı. 1,5 sene sonra Amerikanlık başkanlık seçimlerinde muhtemelen zaman uzun tabii ama göreceğimiz adaylardan biri. Şimdi deniliyor ki çok fazla İsrail karşıtı olduğu için Kadri Hocam oraya da biraz oynuyor. Yani İsrail kamuoyunda İsrail'i desteklemeyen bu Gazze savaşından ve İran saldırılarından sonra yaşananlar ilişkin. O kesime de biraz oynadığı için J.D. Vance bu kadar kavgaya giriyor açık açık İsraillerle diyor. Çünkü 9,5 milyon ülkeyi sanki Amerika'dan çok ayrıymış gibi söylemesinin herhalde çok başka bir açıklaması olamaz. Bu kesinlikle iyi polis kötü polis diye

0: Gender alanında rolleri değişmişler. Tabii ki yani bir taraftan Trump'ın aslında ya, bütün konuşmalarının vesairelerin metninin de zamanında hazırladığı ve daha başından beri yanında olan bir isim olduğu için de bunu Trump'tan habersiz, Trump'ın bunu söylemesinden sonraki ondan gelecek çekincelerin hiç farkında olmadan söyleyebileceğine ben inanmıyorum. Çünkü Donald Trump daha geçen hafta hatta Ankara ziyaretinde de aynı şeyi söyledi. İsrail bizim en büyük dostumuz ve müttefikimiz dedi. Yani bunu sözel olarak söyledi. Dolayısıyla da yardımcısının daha bir hafta sonra, 3-5 gün sonra bu açıklamayı yapıyor olması içerideki kamuoyunun da tabiri caizse biraz yumuşatmak için de olduğunu da bir gerçeği. Çünkü çok ciddi manada Amerika'da içeride bakın İsrail vatandaşları, İsrail pasaportlu İsraillilerin de orada çok ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Sadece Avrupa'da değil. Avrupa'da kafelerde, restoranlarda, şurada burada artık İsrail vatandaşları Gazze ve Filistin'den dolayı kabul etmiyorlar, yer vermiyorlar. Hatta şunu da ben biliyorum ve duydum. Yakın zamanda iş görüşmelerinde bile, Avrupa'daki iş görüşmelerinde bile İsrail pasaportlu olan kişilere karşı da bir ciddi eliminasyon olduğunu da biliyoruz. Onun için de yani Amerika'da da tabii bunun karşılığının çok ciddi oldu ve yapılan anketler sonucunda da Amerika'nın bu İsrail'le bu kadar yakın, bu kadar temaslı, bu kadar destekçi duruşunun bakın sadece İran için değil, hatta İran için olan kısmı belki %20, %10'luk bir kısmıdır. Ama Gazze ve Filistin'de yapılanlara karşı olarak tutum ve davranışlarından dolayı Amerikan halkı çok ciddi anlamda rahatsız. O yüzden de söylediğim iyi polis, kötü polis derken aslında bizim kendi siyasi politikalarımız bu, İsrail'le alakalı olan duruşumuz böyle ama işte bir taraftan da biz işte hani politically correct diyor ya onlar, politik doğruculuk kısmında da Donald Trump'ı koyduğunu görüyoruz. Bir taraftan da tabii şunu da söylüyor aynı zamanda, İsrail lobisinin de kendisine çok sert tepki vereceğini de söylüyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Bunların ne kadarı samimi, ne kadarı değil. Bizim izleyicimiz yani Türk halkı bunu zaten çok iyi bilir. Ama Amerikan halkının kendi içerisindeki düşüncesinde nasıl olacak? Yani buna inanacaklar mı? Aslında biz çok İsrail tarafında değiliz ama işte sermaye, finans kısmı onlarda olduğu için onu destekliyoruz. Değil mi? Biraz baktığınızda açıklamalarına. Onu da bir taraftan çıkartıyor.
1: Sermayeyi destekleyenler de onlar. Yani sermaye karşılıklı birbirini işte, destekliyor zaten.
0: Yani ikisinin arasında bir ikilem var, bir dilemma var. O yüzden de bu dilemmanın çözümünde yani Amerikan halkı da bu sözleri affedersiniz yer yutar mı? Onu da ayrıca bir düşünmek lazım. Çünkü finans, Donald Trump'ın bu kadar İsrail'in yanında yer alması sadece Janice öyle istediği için değil. Epstein belgeleri var işte, orada başka video kayıtların olup olmayacağı, elinde bazı bilgi ve belgelerin olacağı, bunu kamuoyu olarak tüm dünyanın konuştuğu bir gerçek. Hatta Avrupa'nın da konuştuğu bir gerçek. Ama işte benim yok, o yüzden ben daha sesimi yükseltebilirim, daha yükseğe çıkabilirim mi diyor acaba? Ama bir sonraki başkanlık seçimlerinde eğer aday olacaksa bunu işte bir sonraki başkanlık seçimlerine yakın olarak bu videolarını tabii ki servis edebilmek için de konuşuluyor olduğunu düşünüyorum.
1: Ya da belli bir kesime karşı belli bir dizginleme politikası belki şu an yükselen sese karşı en azından.
0: Çünkü çok ciddi bir yükselen ses var Amerika'da.
2: Şunu da gördü aslında, bu konuya şöyle bakmak lazım. Bir ABD yönetim açısından, bir de ABD yönetiminin ABD kamuoyuna yansıyanlarını farkına varması açısından. Şimdi ABD yönetimi İsrail'den yapılan haberlerin ya da Mossad kaynaklı, biraz önce de belirttim, raporların her zaman için gerçeği yansıtmadığını Hamaney'i stratejisinden anladı. Yani bununla ilgili olarak daha önceki strateji Mossad raporlarına zaten Netanyahu açıklamıştı onu. Buradaki raporlardan anladı. Hatta şunu da hatırlarsanız NATO zirvesinden sonra şunu da konuştuk. Trump'a karşı suikast girişimi olabilir diye yine bir Mossad raporu vardı. O zaman da şöyle yorumda bulunmuştuk. Acaba bu rapor CIA'den olsa farklı mı olurdu? Mossad olunca aklımıza soru işareti geliyor demiştik. Şimdi bütün bunlar ABD yönetiminin savaşta diri tutmak, canlı tutmak için yapılan strateji mi
1: İran
2: acaba?
1: İran savaşında Amerika'yı diri tutmak için.
2: Tabii yani İsrail tarafına yapılan bu taktik mi? Bu taktiği yönetim üzerinde uygularken aynı zamanda işte mesela Trump'a suikast yapılacağı haberi yapılarak ABD kamuoyu nezdinde de kendi ülke devlet başkanına sahip çıkılması adına bir kamuoyu oluşturmak. Yani Vance'in dediği gibi bizim de kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar, manipüle etmeye çalışıyorlar şeklinde bir

0: yaklaşımı var burada. Evet, bu da bu arada, olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bu arada tabii ki hani hem askeri yardımlar hem maddi yardımlar çok yüksek düzeyde. Bu bir kitap okumuştum tatilden önce. Tatilden önce bir İsrail politikaları kitabı. Mesela birkaç bir şey söyleyeyim, orada not almışım. Amerika doğrudan dış yardımlarının 1/6'ını sadece bir yıl boyunca İsrail'e yapıyor. İsrail'in gayri safi yurt içi hasılasının %2'sine geliyormuş bu rakam tek başına. Amerika'nın yardımlarının %75'i askeri yardımlar. Yani bu kadarını söyleyeyim, uzun biraz ama direkt olarak iç içe. Çok kısa
2: çok
1: bir
2: güzel
1: cümle.
2: Bir şey söylediniz. Buyurun. 2016 yılında ABD ile İsrail arasında Obama döneminde imzalanan 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması vardı. Bunun süresi doluyor.
1: Evet.
2: Artık İsrail tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nden para yardımı istemiyor. ABD'de nakit ödeme yapmak istemiyor.
1: Evet.
2: İsrail'in teklifi, bu Graham'ın cenazesiyle Trump'a atlayarak görüşme talebi şu: önümüzdeki 10 yıl boyunca artık ortak ABD ve İsrail'in Demirış'ın isimli lazer tabanlı sistemi, silah sistemini ortak üretmesi.
1: Evet.
2: Fakat burada J.D. Vance'e de şununla hemen değinip geçeyim. Burada cesur bir politikacı portresi çizen ve 2028'de muhtemelen ABD başkanlığını oynayan bir profil görüyoruz.
1: Evet.
2: Hem İsrail iç siyasetine Smotrich gibi, Netanyahu gibi isimleri hedef almayan, hem de cumhuriyetçiler içerisindeki İsrail yanlısı Kanada, aranıza mesafe koyun. İsrail İngiltere'de Fransa'dan farklı bir müttefik değil, bu duygusal bağı kopartın diyen, gerçekçi, önce Amerika söylemini benimseyen, hı hı, farklı bir cumhuriyetçi aday profili olgunlaşıyor.
1: Peki.
2: Muhtemelen bir kendisini aday olarak göreceğiz.
1: Göreceğiz gibi görünüyor. İzleyicilerimizden kısa bir reklam arası için müsaade isteyeceğim. 5-6 dakikalık bir reklam. İran meselesini kapatacağız. Eğer sıcak bir gelişme olmazsa. Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. Son bölümde biraz oraya da bakacağız. Reklamdan sonra bekliyoruz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Modern iş yaşamının büyük bir kısmı dört duvar arasında geçiyor. Ancak o şık ofislerin havası her zaman göründüğü kadar temiz olmayabilir. Havalandırması yetersiz, zemini halı kaplı ve klima bakımları aksatılan alanlar solunum yolu hastalıklarına adeta davetiye çıkarıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aygül Güzel, ofis tozlarının özellikle hassas bünyelerde ciddi şikayetlere yol açtığına dikkati çekiyor.
7: Toz maruziyeti sonrası alerjik hastalarda gözlerde yanma, kaşıntı, batma, burun akıntısı, burun kaşıntısı, boğazda yanma gibi şikayetler oluşturabilir. Özellikle astım hastalarında ve bronş duyarlı olan hastalarda nefes darlığı, hırıltı, öksürük, göğüste baskı hissi yapabilir. Yine astım alevlenmelerinin sebebi bu ofis ortamındaki tozlar olabilir.
6: Peki sağlıklı bir çalışma ortamı için ne yapılmalı?
7: Ofis ortamlarının etkin ve düzenli havalandırılması çok çok önemli. Zeminlerde halı gibi, kilim gibi kaplayıcılar kullanılmamalı. Mobilyalar ıslak bezle düzenli bir şekilde temizliğinin sağlanması önemli. Yine ofis ortamındaki klimaların, filtrelerinin değiştirilmesi, temizliğinin sağlanması önemli.
5: Günün öne çıkan haberleri.
8: Suç örgütleri genelde çevrimiçi oyunlar aracılığıyla grup topluluk klanlar oluşturuyorlar ve daha sonraki süreçte oyunla tabiri caizse kandırıyorlar. Çünkü oyun onlar için çok masumane geliyor, çocuklar, gençler için, ve burada sosyalleşeceklerini düşünüyorlar. Hele hele sosyal çevresi yoksa, ailesiyle sağlıklı ve sıcak iletişim kuramıyorsa tamamen hedef hale geliyor. Zaten yapay zekanın da tam da burada devreye girdiğini görüyoruz.
9: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bir

0: Bilgisayar oyunları yeniden tartışmanın odağına yerleşti.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: memleketinde devleti kötüleme yarışına girip Ahbap ve Haluk Levent güzellemesi yapanlar pişman oldu. Ünlü isim milyonlarca lirayı şahsi çıkarları için kullandı, toplumun yardımlaşma duygusunu sömürdü.
1: Haluk Levent'in diğer dolandırıcılarından çok önemli bir farkı var. Diğer dolandırıcılar insanların kar yapma hırsını kullanıyorlar. Haluk Levent ise yardımlaşma duygusunu sömürüyor. Depremzedeler ev yapacağım diyor, çadır alacağım diyor, konteyner alacağım diyor, kız öğrencilere kuzu yurdu yapacağım diyor. İnsanların yardımlaşma duygusunu, merhametini sömürüyor. Bunu yaparken de bir yandan da hükümete muhalif gibi gözüküyor. Çünkü bizde hükümete muhalif olanların peşine düşme gibi bir kesimin alışkanlığı var. İşte İzmir Marşı'nı söylediğiniz zaman, Atatürk ismini kullandığınız zaman, bir de hükümete karşı muhalif durduğunuz zaman hemen peşinize takılıyorlar. Bakın, kahramanları yaratırken dolandırıcıdan kahraman yaratmayın.
2: Doğru.
3: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
2: Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar topladı.
0: Siyasiler, ünlü isimler, kanaat önderleri. Hepsinin gözdesi olan Ahbap'a ne oldu? İfadeler bir günde nasıl değişti?
4: Gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
5: Ahbap Derneği bir suç örgütü, dolandırıcı örgüt haline gelmiş. Dolayısıyla zamanında buna destek veren bazı siyasetçiler, iş adamları, medya mensupları, gazeteciler ya da ünlü sanatçılar şimdi teker teker çıkmışlar karşımıza özür dilemeye çalışıyorlar. Aslında bunu başından itibaren devletin karşısında ya da devletin paralelinde bir yapı olduğunu en baştan söylemiştik bizler.
0: Peki Ahbap soruşturması nereye uzanacak? Haluk Levent olayıyla aslında ne ortaya çıktı?
6: Neticede baktığımız zaman nitelikli dolandırıcılık var, suç gelirlerinin aklanması var ve muhtemelen önümüzdeki günlerde de kripto para birimleri ya da varlıkları üzerinden belki de oraya aktarımları göreceğiz. Bunu bilmiyoruz ama halkın ne kadar manipüle edilebildiği ve devlet kurumlarına güvenmekten ziyade paralel devlet oluşumlarına insanların, siyasetçiler ya da toplumun magazinler figürleri tarafından gönderildiğini ya da sevk edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Devlet kurumlarına alternatif oluşturmaya çalışıldığınız zaman şeffaflıktan uzak, denetlemeden uzak, kara delik gibi gözüken bu yapıların tuzağına düşüyor insanlar ve iyi niyetleri suistimal ediliyor. Netice toplumun sosyal dokusu açısından da oldukça zararlı bir durum. Çünkü toplumun güven duygusu istismar ediliyor.
0: Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
7: Efendim devam ediyoruz Satır Esnek Kısa Bir Aranın ardından artık son saat dilimindeyiz. Son saat diliminde de Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri konuşacağız. Az önce program editörümüz Merve Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu 3 dakika bölümünü izlediniz. Bu 3 dakikalık bölümde Merve Aktaş aslında kısa bir özet geçti konuşacağımız konuya ilişkin. Merve'ye de çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Onu böyle güzel bir programa başladı. Bu gördüğünüz akşam programlarında da çok büyük emeği var. O da çok güzel, şimdi sağ olsun bize katkı sağladı. Şimdi sıcak gelişmeyle başlayacağım önce. Bugün sabah haberlerde de paylaşmıştık. Alper Çelik diye bir isim. Bu ismi zaten Ahbap'a bağış yapanlar ve o dönemde de sosyal medyada aktif şekilde takip edenler hatırlayacaktır kim olduğunu. Ama ben izleyicilerimiz için şöyle kısaca bir hatırlatmak isterim. Bu ismin çünkü ifadesi var. O ifadelerde de soru işaretli para trafiğine ilişkin bazı açıklamaları var. Önce bir tanıyalım, bu isim kim? Alper Çelik. Ahbap'ın kurucuları 2020-2024 yılları arasında 779 milyon lira bir para girişi, 671 milyon liralık bir para çıkışı var, 5 suç kaydı var, bedelsiz senet kullanımı ve dolandırıcılık suçlamalarından yargılanıyor. Şimdi bu Alper Çelik denen kişi diyor ki, şimdi durum biliyorsunuz, Haluk Levent'in ismiyle cismiyle yapılmış bir iş

0: Bir de itiraf, aslında 20 senedir hani neyin ne olduğunu biliyordum. Ben de mağdurum diyor. Kadri Hocam buyurun.
1: Yani bu ben de mağdurum hikayelerini herhalde son zamanlarda çok duymaya başladık, öyle değil mi? Yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir etkin pişmanlıktan ben de faydalanacağım, bir şeyler itiraf edeceğim. Aslında öyle değildi, böyleydi, ben de kandırıldım diyenlerin sayısını son zamanlarda bir buçuk yıldır, yani kamuoyunun bildiği soruşturmalarda, işte o İBB soruşturmasından tutun da belediyeler soruşturmalarına kadar hemen hemen birçoğunda duyduk. Burada da yani mağdurum diyen bir kesim var ama asıl mağdur olan benim güzel vatanımın güzel insanları.
0: Hocam buraya gelmeden bir şey sorabilir miyim? Şimdi Hüseyin bana kulağıma dedi ki, Hüseyin ben dedi tek bir şey merak ediyorum. Bu soruyu bana 2-3 gündür birçok kişi sordu. Bu sonda soracağımı en başta sorayım.
2: Tabii.
0: Hüseyin de aynı soruyu sordu şimdi. Benim yakın çevremden birkaç kişi de sordu aynı soruyu. Deniliyor ki Haluk Levent'in hiçbir işlemde adı sanı geçmiyor. Resmi olarak hiçbir şekilde kendisi işlem yapmamış. Hep başkalarına yaptırtmış. Hatta bir komşumuz izler bizi hep. Dedi ki Merve dedi bu adam dedi hiçbir şey yapmamış kendisinden. O yüzden dedi 3-5 yıl yatar çıkar. Şimdi bunu da bilerek söylüyorum ki böyle bir şey toplumda her seferinde bu olaylarda söylüyorum. Bu 3-5 yıl çıkar yatar çıkar algısını bizim artık kırmamız lazım. Böyle bir şey olamaz. Ama ben size hukukçu olarak önce en sonda soracağımı en başta soracağım. Hiçbir işlemde adı sanı geçmiyorsa yasal olarak bu kişi Haluk Levent ya da bir başkası, ama Haluk Levent özelinde soruyorum, bir ceza almaz mı?
1: Bu kesinlikle son zamanlarda kamuoyunda bilinen yanlışların en büyüklerinden bir tanesi. Söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Bir hukukçu olarak teşekkür ediyorum. Çünkü o algıyı da kırmak lazım. Neden? Çünkü bütün bu eylem ve işlemlerde, işte biraz sonra konuşacağız, milyarlarca TL, milyarlarca TL eski parayla, belki yaşı büyük izleyicilerimiz daha iyi anlasın, kat trilyonları götürülmüş bir durum var. O yüzden de bakın savcılık, muhtemelen İstanbul Başsavcılığı bu durumu tamamen örgüt şeması içerisine dahil edecek, çete şeması içerisine dahil edecek. Neden? Çünkü ceza kanununa göre 3 kişiden fazla bir eylem gerçekleşirse, bu eylemler süreklilik arz ederse ve bir hiyerarşik ilişki olursa, başta bir başkan, bir yönetici olursa ve onun altında da çeşitli departmanlarla kurgulanmış bir ağ olursa, biz buna çete diyoruz hukuken. Bu bir çete değil mi?
0: Çetenin başı da bu isim değil mi?
1: Dolayısıyla da bu çetenin başı da Haluk Levent değil mi? Bildiğimiz kadarıyla. Yasal olarak resmiyette adı geçerse ahbap deyince aklınıza kim geliyor? Alper Öztürk mü geliyor? Alper Öztürk'ü biz nereden tanıyacağız, bileceğiz? Ya da işte o asistanı olan Yeliz mi geliyor? Hangimiz biliyorduk ki? Kamuoyunda yansıyan isim kadarıyla ancak biz bu isimleri duyduk. Ahbap eşittir Haluk Levent'tir. Dolayısıyla da biz bunu Haluk Levent eşittir ahbabı bilirken savcılık bilmeyecek mi? O yüzden de savcılık sadece kitaptaki, bakın sözleşmedeki, hatta dernekler kanunundaki, o dernekler masasındaki dernek defterinde, dernek tüzüğünde başkan olarak yazıyor diye değil ki, bütün kandırmaları kendisi bizzat fiilen gerçekleştirdiği için, işte o bütün o harcamaları kendi ifadesiyle güya usulsüzlük yapmış ya, bu nasıl usulsüzlükse, o usulsüzlükleri yaptığı derneğin parasıyla kendisine jet aldığı, Almanya'da çiftlikler aldığını hepimiz bilmiyor muyuz? Kamuoyu olarak bilmiyor muyuz? Zaten bunu yıllardır da görmüyor muyuz? Tabii belli bir kesim yıllardır görüyor. Belli bir kesimse maalesef ki başka kisvelerin altına uyarak da bu durumun, bu trene binmiş gitmiş durumda. Ama tabii ki ceza alacak. Ve bana sorarsanız da öyle 3-5 yıllık bir ceza falan almayacak. Çünkü ceza kanununa göre bu bir zincirleme suç hükmünde devam ettiği için. Çünkü bir günlük, iki günlük hadise olmadığı için. Bakın 2009'dan hatta 99 depreminden beri para toplamaya devam ettiği için de bu kadar süre içerisinde ve binlerce mağdurun olduğu, nasıl mağdur, 500 lira yollamış, 1000 lira yollamış. İnsanlar işte başlarken, buraya kalkarken onu söyledim, benim güzel ülkemin, maalesef güzel vatandaşların geldiği noktaya bakar mısınız? Kumbarasındaki parayı kıran oraya gönderdi. Çoluğunun çocuğunun rızkından kesen oraya gönderdi.
0: Bugün bir Adanalı hemşerisi galiba bir röportaj vermiş. Haber sitesinde okumuşum da beyefendinin adını hatırlayamadım. Diyor ki maaşımın %85'ini gönderdim, ben de şikayetçiyim diyor. Belki adam o ay aç kaldı.
1: Evet, şikayetçi olacaklar tabii ki. O yüzden de bu zincirleme suçu olduğu için Merve Hanım, bana kalırsa öyle 3-5 yılı bırakın, Haluk Levent binlerce yılla yargılanacak. Bakın göreceğiz bunu. Kamuoyunda da yakın zamanda da, savcılığın da paylaştığı kaynaklarda da göreceğiz. Yani iddianamenin benim bu gelinen noktada yavaş yavaş geleceği daha doğru.

0: evleneceği noktada bunun olacağını düşünüyorum. Çünkü her geçen gün bir şey çıkıyor. Bir de bu etkin pişmanlıktan bak, en başta kankisi dediğimiz, yakın arkadaşı dediğimiz Alper Öztürk. 20 yıldır. O zaman Alper Öztürk'e sormak lazım. Sen niye dolandırıcılıktan... Alper Çelik'e sormak lazım. Sen niye dolandırıcılıktan ceza aldın? Sen dolandırıcılıktan ceza aldığında ahbap gibi milyarlarca TL'nin döndüğü bir yerde senin ne işin var? Sen de bahis oynuyor muydun? Sen de Haluk Levent gibi kumarbaz mıydın? Bütün bunların hepsini değerlendirmek lazım. İşte onun için söylüyorum. Yani kumarbaz diyorum, bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Kumar oynayan kişi, kumar bağımlılığı olan kişiye ne denir? Kumarbaz denir. Kumarbaz olduğunu kendi ağzıyla itiraf eden, yine kendi ağzıyla 22 suç kaydı olduğu, bu 22 suç kaydının içerisinde nitelikli dolandırıcılıktan yargılanma, sahte çek senetten yargılanma, karşılıksız çek senet, daha bunun gibi birçok başka hadiseler var. O yüzden de tabii ki biz bunu bir kesim görüyorduk ve biliyorduk. Ve arkasından da böyle bir şeyin çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorduk. Hele biz hukukçular, ya bu kadar suç kaydı olan bir kişinin, bu kadar yüksek bağışlar alan, bu kadar kamuoyunda herkesin arkasından desteklediği bir dernekte nasıl olacağını aşağı yukarı biliyorduk. Ve gelinen hadise maalesef ki büyük mağduriyetlere sebep oldu. Ama şikayet haklarını kullanma insanlar devam etsinler. Özellikle de, bakın özellikle de bir bağışı yaparken bir şey yapmasını taahhüt eden kişilerin hiç beklemeden pazartesi itibariyle savcılıklara gitmesini ben burada özellikle rica ediyorum.
1: Bir şey daha soracağım ama Mete Bey bir şey ekleyecek galiba, buyurun.
2: Eklemek değil naçizan, bir izninizle bir soru yönetmek istiyorum. Şimdi burada haberde biraz önce bu savcılığın iddianamesinden bazı başlıklar var. Burada nitelikli dolandırıcılık ifadesini ben görmedim. Haluk Levent'in de savcılıkta verdiği ifadede anladığım kadarıyla hukuki danışmanlık aldığı kişiler stratejiyi bir usulsüzlük, dernekler kanununa muhalefet gibi ya da buna benzer tam düzeltecekken o sırada denetleme oldu da düzeltemedik aslında normaldi gibi bir hukuki strateji, daha az ceza almasına sebebiyet verecek bir hukuki strateji izleniyor gibi bir hissiyatım var. Evet. Yanılıyor da olabilirim ama.
0: Yo, doğru söylüyorsunuz. Yani avukatları olarak nitelikli dolandırıcılığın tabii ki ceza oranı var daha yüksek olacağı için, daha yüksek olacağı için onlar nitelikli olana değil niteliksiz bir basit bir dolandırıcılığa sokmaya çalışıyorlar. Ama ceza kanununa göre bir şeyin nitelikli hale gelebilmesi için hem birden fazla kişi bir de duyguları istismar etme ihtimalinin olması lazım. Hani öyle işte telefon dolandırıcıları ya da işte ben terör örgütünden arıyorum şöyle mesela, bu bir telefon dolandırıcılığı ya, bu telefon dolandırıcılığı da nitelikli haldir. Neden? Çünkü duyguları suistimal ederek yapılan bir dolandırıcılık olduğu için. Yani öyle bir şirketten bir şekilde bir paraları çalıp gitme hali söz konusu değil. Söylemeye çalıştığım şey, 22 suç kaydı olan, cezaevine defalarca girip çıkan bir şahıstan bahsediyoruz.
2: Nasıl dernek kurulabiliyor? Yani,
0: dernekler masası tabii ki ona bakmıyor. Dernekler aslında bizim...
1: Özür dilerim, bununla birlikte şunu da cevaplayın hocam. Şimdi kamuoyunda şöyle de bir soru var. Bunu yaparken hani denetlenmiyor muydu gibi bir soru da var. Bence beraber cevaplasanız iyi olur.
0: Tabii. Bir kere denetleniyordu. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri, dernekler müfettişleri tabii ki denetliyordu. Ama bunları anladığımız kadarıyla, bakın bu adamlar profesyonel. Profesyonel oldukları için bunu da nereden anlıyoruz? Ben öyle kafadan atıp da iftira atmak anlamında söylemiyorum. Niye atayım? Haluk Levent'i tanımam etmem. Ama kendi ifadesiyle diyor ki, ben diyor dönem sonunda, yani yıl sonunda diyor bunu diyor kapatacaktım zaten. Bak demek ki ne yaptı?
1: Parayı kullanıyor.
0: Parayı içeriden çekiyor. Denetim zamanı geldiği zaman onu bir şekilde oradan alıp kapatıyor. Hmm. Ve daha sonra denetimden bir şekilde çıkıyor. Kaldı ki mesela kendisinin bas bas bağırdığı bir özel denetim firmasından ben bu denetimi yaptırdım. O yüzden tertemizim diyordu ya yakın bir zamanda, bir ay öncesinde falan. O kişi denetim firmasının başkanı da şu an itibariyle gözaltına alınmış durumda. Suçlu olur, suçlu olur orasını ben bilemem. Hmm. Tabii ki savcılık soruşturmasında devam edecek. Ama bu kadar alengirli işlerin döndüğü noktada herkes diyor ki mesela ifadelere baktığınızda, yani hem avukatının ifadesinde de, yani ahbabın avukatının ifadesinde de, diğerlerinin ifadesinde de, o hani ben aslında onun eşiydim diye ortaya çıkan kadınların ifadesinde de, Ankara'dan bir takım kişiler var, bazı holdinglerin sahipleri var, onların ifadelerine baktığınızda da onlar da diyorlar ki biz ona borç vermiştik, o borcu bize geri iade etti. Ya Allah aşkınıza, 150 milyon TL borç verdiniz ve o borcu, o zaman şimdi

0: benim size borç vermem için o borcu benim size bankadan göndermem. Sizin de bu o borcu bana iade etmeniz için o sizin de o parayı bana bankadan göndermeniz lazım. Hı-hı. Öyle değil mi? 150 milyon TL'yi ben size nakit nasıl getireceğim? Bir kere vallahi, 150 milyon TL'yi bir düşünebiliyor musunuz?
1: Kamyonet.
2: 150 lira ben 150 bin lira Ekrem Kızıltaş'a atsam bana banka hesap 200 bin liradan sonra hesap soruyor galiba değil mi Ekrem Bey? Atamam size borç veremem. Kusura bakmayın. Elden vermem gerekiyor.
1: Pardon,
2: çünkü
1: evet.
2: Maliyenin radarına düşüyorum. Bunlar hep soru işareti. Tabii,
0: yani ifadeler şimdi, hep böyle.
2: Şimdi ifadelere bakacağız. Hanımefendiyi bir hatırlayalım. Ece Güner'i. Ece Güner'i haber izleyicileri bilir. Bir dönem televizyon kanallarında da farklı televizyon kanallarında da Ece Hanım çok çıkıyordu. Ben de Twitter'dan biraz hatırlıyorum. Çok yazıyordu bir dönem Twitter'da. Şimdi Ece Hanım'ın bu soruşturma kapsamında Haluk Levent'le şöyle bir irtibatı var. Hanımefendiyle tanışıyorlar. Sonrasında sanıyorum bir yakınlaşma var ve bir para istiyor. Evet.
0: Ece Güner bu arada Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından bir tanesi.
2: Doğru, doğru. Yani bir dönem televizyon kanallarında yorumcu olarak çıkıyordu. Sonra Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından biri oldu. Biraz daha çekildi sanıyorum ondan sonra. Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait IBAN numaraları üzerinden, yani yine Haluk Levent'e gönderilmiyor, bu başka isimlere gönderiliyor. 1 milyon dolar civarı bir para gönderdim. Hatta hanımefendinin bir beyanı vardı. Benim boşta duran 300-400 bin dolar gibi bir param vardı diyor. Ve bu parayı benden borç istedi. Borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar para gönderdi. Ben tekrar gönderdim. Yani toplamda 1 milyon dolar civarı bir para göndermiş. İşte bir dönem bir borç istemiş Ekrem Bey. O dönem
1: 1 milyon 750 bin dolar galiba.
2: Civarı. Total. İşte bir dönem bir para istiyor. İlk istediğinde 300-400 bin dolar borçta duran bir nakitim vardı diyor. Önce onu gönderdim diyor. Sonra o borçları geri ödememesine rağmen tekrar tekrar istedim. Sanıyorum değil mi? 1 milyon doların üzerinde bir para borç olarak vermiş. Hanımefendi Haluk Levent'e.
3: Şöyle bir arkadaş grubumuz olmadı.
2: Aranızda yani. 300 bin dolar yok mu hocam? Askersiniz hocam yok. Siz de.
4: Zor. Maaşımız zor. Belli.
2: Evet.
3: Şöyle bir maaşı arkadaş düşünsenize bana 1 milyon dolar göndersene. Cebinde. Böyle bir arkadaş grubumuz.
4: Ekrem Bey.
0: Bakın burada da bir şöyle mantık hatası. Mantık hatasını söyleyeyim. Diyor ki önce bir para gönderdim.
2: Siz avukatsınız hocam. Diyorlar ki içeride belki Kadriye Hoca'da vardır hani. Size atsın biz bölüşelim diyorlar. O
0: parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Valla ama böyle 1 milyon dolar işte ya istersen benden 1 milyon dolar 3 milyon dolar sana
2: hocam,
0: yarın
2: ben o kadar parayı ne yapayım hocam ben yok. Hayır işin şakası değil tabii ya yani, yanlış anlaşılmasın bu arada belki kişisel hani kendi ailesinin parası tabii. Kendi parası buna kimse bir şey diyemez işin şakası ama hani şimdi çok hani burada biraz soru işareti de şu yani kim kime 300 bin dolar hani 1 milyonu geçtim 300 bin 400 bin dolar bir para verdiniz bana diyelim ben size borcunuzu ödemedim sonra tekrar para gönderdim bir soru işareti yok mu burada?
0: Bak, mantık hataları bir bu 300 bin doları bankadan göndermiyorsun elden veriyorsun 300 bin doları nereden buldun? 300 bin dolar şu yarın gidin bir bankadan iste bir hafta sonrasına size gün verir bir kamyon para yapar TL'ye vurduğunda. İkincisi de bir
2: benim
0: taraftan,
2: matematiğim iyidir ben bile TL'ye çeviremedim.
0: Yani çevirdiğin zaman. İkincisi de şimdi 300 bin dolar vermiş. Arkasından işte bir süre geçmiş o 300 bin dolardan sonra demiş ki ya ben bunu ödeyemedim ama bir daha ödersem işte bir daha verirsem ben bunu biraz daha şey 200 bin dolar daha göndermiş 150 bin dolar daha göndermiş 400 yani sürekli devam eden bir para akışından bahsediyoruz işte topladığın zaman 1 milyon 750 bin dolar mı ne öyle bir para yapıyor ve bir de bunu yaparken de siz hani bu işlerin içerisinde bu işleri bilen de bir kişisiniz tabii ki sadece Ece Güner için söylemiyoruz ki diğer bütün hepsi biz ona borç verdik biz ona borç verdik ve bir de kumar bağımlısı olduğunu bildikleri halde de borç veriyorlar gerçi Haluk Levent de bir taraftan diyor ki ben aslında şu kuponu kazansaydım şuraya bir bahis oynamıştım onu kazansaydım şuradan şu kumara kazansaydım borçları ödeyecektim diyor biraz erken yakaladık galiba
2: şu iki hanımefendinin de bir iki hanımefendinin de ifadesi vardı ya onu da bir hatırlatalım mı bu evlilik vaadiyle para istediği ve aldığı iki hanımefendi. Şimdi iki farklı şüphelinin ifadesi diye verdik. Nurdan Eriş ve Sevda Kurt. Şimdi bu Nurdan Hanım'ın İsviçre'de Haluk Levent'le evli olduğu söyleniyor. Kendisi beyanı da diyor ki Haluk Levent'le İsviçre'de evliliğimiz var. Çocukların babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Amerika

0: Şirketimden para göndermiştim. Çok para gönderdim. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. O mağdur kızları kurtarıyordu. Muhtemelen yardımdan bahsediyor. Yani yardım ettiği için kızlara da. Sevda Kurt isimli hanımefendi de Haluk Bey'le Ahbap'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. O da kendisine beyan etmiş. Bugün ben yani sanıyorum Ece Hanım'ın beyanı olabilir ama hatırlamadığım için yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada hani özel hayat bizi hiç ilgilendirmiyor. O işin başka bir kısmı ama şöyle bir beyanı vardı sanırım Ece Hanım söylemiş. Bizzat özellikle bekar ya da yalnız demek daha doğru. Yalnız ve geçmişi daha böyle zorluklar çekmiş ama parası olan kadınları belirleyip buna göre işte ne denir ona kurban seçmek değil mi? Hı-hı. Daha doğru tabir. Daha nacizane, daha doğru tabir belki olabilir. Yani o kadınları hedef olarak belirledi. Yani kadınların kendi ithamları da böyle. Yani biz seçilmiş profilleriz gibi bir aslında. Bunları tabii tekrar edeyim. Hani özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor ama işin dolandırıcılık kısmıyla konuşuyoruz.
1: Önümüzdeki günlerde utanç belası, bu tür şeyleri itiraf etmeyenler hariç olmak üzere büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde buna benzer çok daha başka şeyler duyacağımız çok kesin. Aslında burada Kadriye Hanım'a da bir zemin teşkil etmesi açısından bir şey söylemek istiyorum. 2017 Temmuz ayının sonunda kurulan bir dernek. Daha öncesi Ahbap Platformu, Anadolu Halk, işte Barış Platformu, her neyse adı. Daha önce platform 2017 31 Temmuz'dan itibaren dernek. Her yıl belli ölçüde Kadriye Hanım da söyledi, denetleniyor ama denetleme nasıl yapılıyor? Evet arkadaşlar, bağış olarak ne geldi? Şu kadar. Ne yaptınız? İşte şurada şunu aldık, burada bunu aldık. Faturaları var mı? Var. Banka çıkış kayıtları var mı? Var. Aa çok güzel, bravo falan. Bu teknik denetleme ve normal şartlar altında bağış söz konusu olduğu için bu biraz daha soft bir denetleme. Buradaki konu, eğer bir yardım kampanyası açmış olsaydı Ahbap, yardım kampanyası olunca devlet devreye girer, mülki amirlik devreye girer ve kampanyaya oradan da görevliler gelir benim bildiğim kadarıyla. Ve orada bir süre belirlenir. Bir sene diyelim toplanır. O toplanan paraların ne kadar olduğu, nereye harcandığını mülki amirliğin görevlendirdiği kişi de sonuna kadar bilir. Burada boşluk biraz bağış alan bir kuruluş olması ile ilgili.
2: Yok, şimdi yardım dağılmış hocam.
1: Ha, o ayrı bir konu.
2: Ama biraz önce söylediğim gibi dönemsel olarak hep onu kapata kapata çığlığı yapa yapa gittiği için.
1: Şimdi öyle. Geldiğimiz aşamada bu tür bağlantılar ortaya çıkınca büyük ihtimalle şimdi şu anda Masak Şubu hepsi oturdular. Evet, şu ana kadar ne kadar bağış yapılmış, ne kadar yardım faaliyetleri yapılmış, bu adam ne yapmış, bu yaptığını söyledikleriyle alakalı şu ana kadar yerindelik denetimi büyük ihtimalle yapılmamıştır. Niye? Adam diyor ki işte deprem sırasında 1000 tır su. 1000 tır su. Yani gönderdim göndermedim deyip demediğini bilmiyorum ama 1000 tır su teknik olarak temini mümkün olmayan bir şeydir. 1000 tır su dağıttığınızı söylüyorsanız şu ana kadar da bölgeden hiç kimse
0: bir, şey
1: bir tane ahbap su diyor ama bir tane ahbap su gören de yok.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Mesela şöyle de bir şey var. Şimdi belki o bağışların bir kısmı bir şeyler için harcanmış olabilir ama o dönemde özellikle mesela Türkiye'deki hemen hemen işte su şirketleri işte mesela gidiyorsunuz diyorsunuz ki benim tişörtüm yok. Bu bölgede kadınların tişört ihtiyacı var. Ben biliyorum, biz de yaptık çünkü gittik o dönemde haber için de biz yardıma da gittik. Ben bir firmayı aradım, dedim ki böyle böyle bir ihtiyaçları varmış kadınların ve çocukların. Adamlar iki çuval dolusu bana ürün gönderdiler. Kimse paraya bakmadı. Yani ben burada herhangi bir Türkiye'de su şirketinin kim olursa olsun kalkıp da su için ahbaptan benden ondan bundan ben para istediğini zannediyorum. Biz şirketlerden büyük müyüz? Yani kimim ben? Değil mi? Siz kimsiniz? Biz maaşlı çalışan, benim ihtiyacım varsa yani o bölgeye götürmek için. Zaten kalkıp da su için adamlar kendileri götürdüler. Koli koli tırlarla su şirketleri tek başına gidip insanlar yemek çadırları kurdular. Yani
1: bağış paralarını,
0: bütün şirketler çalıştı orada.
1: Bağış paralarını ne yaptığının sorusuna verilecek cevaplardan birisi de muhtemelen 1000 tır su olacaktır. Ama şimdi bölgede ahbap su diye şu tür bir su kabını gören yok şimdiye
0: kadar. Niye üretsinler ki?
1: 1000 tır su teknik olarak mümkün mü değil mi? Bunlar araştırılacak. Olay ne? Bu arkadaş sosyal medyadaki ve Türkiye genelindeki şöhretini şununu bununu kullanır. Tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi. Ben eğer Cumhurbaşkanı adayı olsaydım

0: beni kimse yargılayamaz düşüncesiyle son derece pervasız bir şekilde, düşünün adam 3 senede 117 tane taşınmazı şirketine kaydettiriyor. Niye? Nasıl olsa beni yargılayamazlar. Burada da bağış paraları belli ki bir takım insanlar üzerinden sanal kumarda, şurada burada, değişik ilişkilerde falan kullanılmış bir takım konut ya da işte taşınmaz alımları satılması, devredilmesi gibi bir sürü işe girilmiş. Dolayısıyla şu anda ellerinde merceklerle, tabir caizse, müfettişler bu konuyu araştırmaya başladıklarında 2017 Temmuz'undan itibaren bu işin tablosu ortaya çıkacak. Giren para şu, yaptığını söyledikleri bu. Bakın, bu kuruluş 2023'te deprem sonrasında birileri tarafından muhalefetin bir organı ya da odağı olarak kullanılıp devlet yok, ahbap var sloganları eşliğinde hepimizin gözlerinin içine sokuldu. Ve 2023 depremleriyle ilgili topladığı bağışlar üzerinden 440 civarında konut sözü verdi. Şu ana kadar 240 tane konutun sadece kabasını bitirip 2 senedir metruk halde bulunduğunu biliyoruz. Hı hı. Bütün bunlar soruşturmada ortaya çıkacağı için, biraz önce Kadriye Hanım bir şey söyledi. Yani 3-5 yıl yatar çıkar değil. Neden? Her şeyin derlenip toparlanıp geldiği isim Haluk Levent. Tıpkı İmamoğlu meselesinde olduğu gibi. Ve ne kadar sıyırmaya çalışırsa çalışsın, etkin pişmanlıktan faydalanmak istesinler istemesinler, o isimlerin tamamı. Yani çoğu maaşını bile düzgün alamayan insanlar. Üzerinde 1 milyardan fazla para çıkan adam maaşım 30 bin lira diyor. Şimdi bu adamlar büyük ihtimalle her şeyi açıklayacaklardır. Başlangıçta az az açıklayacaklardır ama sonuna doğru büyük ihtimalle her şey çözülecek.
1: Rakam. Zaten tabii. Diyor daha fazla rakamla. Bir şey sorabilir miyim biz hocam, biliyor musunuz?
2: Sadece şunu bir ekleyeyim. Buyurun. Neden su? Bakın, hı hı. Su bu işlerde su, kağıt bardak, kağıt peçete, bunlar kullanılır. Çünkü tespiti mümkün değildir. Bin tır su aldım. Nerede o bin tır su? Dediniz içtik bitti gitti dersiniz. Ama işte bina yapmaya geldiğiniz zaman, çimento aldık dediğiniz zaman, yani devamı sürekliliği öyle çabuk tüketilecek bir şey olmadığı zaman onu izah etmek zordur. Onun için o bin tır su meselesini o zaman söylediler. İşte ben o zaman aslında dedim ki bir eyvah. Bakın 8 Şubat 2023 Haluk Levent'in attığı X hesabındaki tweet'i bu. Bin tır suyu ahbap olarak aldık ve gönderdik. O zaman dedik ki bir dakika, daha depremin ikinci günü bin tırı nereden buldun? Bin tır suyu nereden buldun? Bin tır suyu buldun, bir de deprem bölgesine yollardan afat gidemiyor, hiçbir şey gidemiyor. Zaten. Yollar kapalı, yollar çökmüş. Sen o bin tırı götürdün. Zaten suç kaydını biliyoruz. Geçmiş kaydını da bildiğimiz için. Eyvah eyvah dedim ama eyvah diye yakınlarımızı vesaire. Bakın en yakınlarımızı bile aman sakın ha dediğimiz zaman bizim silindir gibi üstümüzden geçtiler. Sen Haluk Levent'i nasıl böyle söylersin? Haluk Levent'i yedirmeyiz demiyorlar mıydı sosyal medyada? Ama gelinen noktada maalesef Haluk Levent herkesi yemiş.
1: Eskiler biliyordu zaten değil mi? Eskiler biliyordu.
0: Bakın dün gece yönetmenimiz Aykut Gül, hı hı, program bitince konuşurken dedi ki o süreçte ben deprem bölgesinde bulunan 90 tane A Haber görevlisini koordine eden kişiydim. Yani düşünün işte 6 Şubat'tan itibaren başlayıp aylarca orada A Haber, Türkiye'nin belki de en ciddi haberlerini her yerden anında aktaran kanaldı. O arkadaşlarımızın dedi deprem bölgesinde girmedikleri yer kalmadı, gitmedikleri yer kalmadı. Özellikle dedi o günlerde de sormuştum, işte ahbap su diye bir şey varsa, winter su varsa en azından şu tür su kablarını gör. Ya gördünüz mü? Kimse görmemiş. Kimse görmemiş. Şimdi dolayısıyla şu anda
3: bin tır görmemişler.
0: Bir tane bile görmemiş
3: gibi. Bin tır bile görüyor yani. Bir tır bile olmamış. Bin tırı nereye sığdırırsın?
0: Bir tır bile yok. Yani problem ne? Devasa miktarda birileri yönlendirdi. İşin garibi bu kişiye, insanları yönlendiren kişilerin ben bu kişinin kuruluşuna 25 kuruş yardım gönderdiklerine inanmıyorum. Niçin? İşte şimdi diyorlar ki ya biz zaten onun işte 12 tane suç kaydı olduğunu, yolsuzluk yaptığını falan biliyorduk. Devlet buna işte aslında müsaade ederdi etmezdi falan, bir sürü şeyler var. Ha, evet. Gelinen aşamada güya günah bastırmaya çalışıyorlar ama eninde sonunda büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde biraz önceki o mağdur edilen hanımlar hikayelerine benzer başka hikayeler ve ne kadar milyarsa, çünkü 5-6 milyardan bahseden var, 20 küsür milyardan bahseden var, toplanan

0: paraların nasıl çarçur edildiğini, nasıl sanal kumarda falan kaybedildiği hikayesini bütün millet olarak herhalde öğreneceğiz.
1: Şimdi özür diliyorum. Sizin söylediğiniz bu teşvik meselesinde bir isim var. Oğuzhan Uğur, kamuoyunun aslında sosyal medyadan yani YouTube'dan falan tanınan bir isim. Öyle kamuoyunun çok da tanıdığı bir isim olduğunu düşünmüyorum. Biraz böyle sosyal medyada, Twitter'da bir dünya var biliyorsunuz. 1 milyon kişiye ulaşabiliyorsunuz en fazla ama orada da böyle herkes kendini çok ünlü zannediyor Twitter'da popüler olunca. Şimdi Oğuzhan Uğur böyle YouTube'da programlar yapıyordu. Babala TV sanıyorum. televizyon, YouTube'daki programının kanalı. Şimdi Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Tabii burada Oğuzhan Uğur'la ilgili neden gözaltına alındı? Yani bir muhaliflik durumundan vesaire böyle bir şey yok. Önce bunu söyleyeyim değerli muhalif izleyicilerimize. Çünkü bu bazen tabii böyle ki bir algı oluşturulabiliyor. Aa, Oğuzhan Uğur da muhalif diye gözaltına alındı. Hayır. Burada bir masa şüpheli işlem bildirimi var. Oğuzhan Uğur'un hesabına, Babala TV hesaplarına deprem dönemi yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi tespit ediliyor. Ve banka masa şüpheli işlem bildirimi yapıyor. Bunun sonucunda da Oğuzhan Uğur gözaltına alınıyor. Zaten galiba Atilla Taş'ın mı bir açıklaması vardı? Konuşmuşlar galiba Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra. Ben de tedirginim vesaire, yani ben de bekliyorum gibi bir şey söylemiş. O dönemde şöyle bir açıklaması var zaten kendisinin. Bize gelen yardımları biz direkt olarak Ahbap'la koordineli çalışıyoruz diye bir kendi resmi açıklaması var. Ama asıl sebep tabii onu söyleyeyim. Neden Oğuzhan Uğur gözaltında? Hesabına giren yüklü yurt dışı kaynak bir döviz girişi var ve bu döviz girişini de banka masa bildiriyor. Demek ki bu gerçekten yüksek bir rakam değil mi?
0: Adı geçen arkadaşın 7 Şubat depremin işte olduğu günün akşamında Hatay'da binlerce enkazda binlerce insan can kurtarma çalışması yaparken sosyal medya üzerinden Hatay'da baraj çöktü, şehir su altında kalacak falan diyerek yardım faaliyetlerini birkaç saat durdurduğunu. Bu sebeple yargılanıp büyük ihtimalle oradan paçayı yırttığını biliyoruz. Ama o yardım çalışmalarının durduğu sürede hayatlarını enkaz altında kaybeden insanların ahının büyük ihtimalle hukuk belki çeşitli sebeplerle soramamış olabilir ama ben çıkacağına inanıyorum. Çünkü o günlerde Ahbap'la alakalı en çok propaganda yapanlardan birisi, insanları Ahbap'a yönlendirenlerden birisi bu arkadaştı.
1: Evet, o haber ayrıca zaten o dönem hepimizin hatırladığı ve insanlara da mal olmuş bir haberdir bu. O dönem hani soruşturuldu, konuşuldu vesaire ama bu işin bazen hakikaten devlet tarafından da bu kadar üstüne gidilmesi, yani bu sosyal medya meselesinin hakikaten denetlenmesi gerekiyor. İşte YouTube, televizyonun önüne mi geçiyor, işte bütün kaynaklar oraya aktarılıyor vesaire ama gazeteci olmayan ya da gerçekten bilgileri teyit etmeyen insanların burada çıkıp yayıncılık yapması aslında çok yanlış bir şey ama bunları söylediğinizde maalesef siz yandaş vesaire olduğunuz için işte bunlar yeni yeni belki de maalesef bazı şeyler çok acı tecrübe oluyor. Bu sosyal medyadan da herkesin böyle bir söz söyleme hakkı ve maalesef bu da geniş kitle dediğim gibi bir kesim var ve bunu anında yayabiliyorlar. Maalesef bunda bir karşılığı var işte. Yani 1 milyon kişi bile olsa Türkiye'de belli kesimlere gitti.
0: Devlet yok, Ahbap var diyenlerden birisiydi. Evet. Şimdi 2026 senesi Temmuz ayının bugünden geriye doğru baktığımızda yok denilen devlet 11 ili ayağa kaldırdı. 500 bine yakın bina yaptı, konut yaptı. Yok denilen devlet oradaki o kadar milyonlarca mağdurun iaşesini, ibadetini, her şeyini karşıladı. Yok denilen devlet bütün bunları ortaya koyarken var dedikleri Ahbap söz verdiği 400 küsür konuttan 200 küsür tanesinin sadece kabasını yapabildi. Bunun dışında internet sitesine falan girip baktığınızda kıl, tüy, işte şunu yaptık, bunu yaptık, şu şarkı söyledik bilmem ne falan gibi. Bunun dışında ciddi hiçbir şey yok.
1: Evet, bir de yani böyle isimlerin de mesela tabii yani bu hani Oğuzhan Uğur özelinde söylemiyorum ama tek başına onun için söylemiyorum ama mesela Mete Sohtoğlu, siz YouTube'da bir televizyon kanalı kurun bakalım ne kadar büyüyebiliyorsunuz?
2: Yok, büyüyemiyorsunuz.
1: Büyüyemiyorsunuz yani. Bu işler hani biz nacizane biraz bir şey, bu işlerin içinde olan senelerdir hakikaten çekirdekten yetişen
2: fon almıyorsanız
1: her şeyini
2: yok.
1: Yapmış mesela ben de çok iyi araştırma yapabiliyorum, iyi konuklar bulabiliyorum, alıp karşıma soru sorabiliyorum. Ama mesela ben YouTube kanalı açsam, siz YouTube kanalı açsanız mesela ne kadar büyüyebiliriz? Bana kimse para aktarmazsa, bir fon gelmezse ben buradan ne kadar büyüyebilirim? Bunlar hep soru işareti.
2: Yani bir de

0: şöyle bir şey var. Bu
1: yüksek... Yani özellikle seçilmiş kişiler de olabilir Ekrem Bey, onu kastediyorum.
0: Ya tabii ki belli, özellikle belli bir kesimde bazen profiller, bu bir şarkıcı olabiliyor, manken oluyor vesaire oluyor. Mesela siz de yardımcı olursanız sevinirim. Ekrem Hocam da bilir. Bakın Türkiye'de neredeyse 110-120 bin tane dernek var. Meteği Sevenler Derneği bile yarın kurulabilir. Yani bunun için bir şey yok. Ama burada dernekler kanununun da bir artık elden geçmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu da ayrı bir konuşma
1: şeyi değil. İşte demek istediğim şey şu. Ama, mesela sizin Oğuzhan Uğur'dan daha kötü bir yayıncı olduğunuzu düşünmüyorum. Ama siz o kadar büyüyemezsiniz. Neden acaba, soru işareti.
0: Belediyeden bana da CHP'li belediyelerden bana para akarsa... Beni de belli bir sermaye ya da iş insanı, iş adamı demeyeyim, ona da kızıyorlar, iş insanı desteklerse, cebime para koyarsa
1: bir şekilde
0: ben de şu an bahçeli bir villadan size ahkam kesebilirim. Evet, evet. Hiç sıkıntı yok. Evet, yani denemesi bedava, gönüllüyüm yani. İsteyenler bu konuda destekleyebilir ama öyle olmuyor.
1: Ekrem Kızıltaş, Atatürk, Ekrem bak, Kızıltaş 5 devlet başkanı gördü, bakın, Türkiye'de. Bağcılar'da yaşıyor mesela. Atatürk, Ekrem Bey demek ki siz daha kötü bir gazetecisiniz. Hayır. Bahçeli villalara çıkamadığınıza
0: Atatürk
1: göre.
0: Atatürk rozetiniz olacak. 10. yıl marşı. Daha sonra birkaç tane daha marşın seslendirmesine katılırsanız ya da söylerken videonuzu paylaşırsanız o zaman, ya da nutuk kitabı var, telifsizdir bu, yeni belgelerle nutuk diye bir kitap yayınlarsanız bunu da bir belediyeye 10 liralık nutuk kitabını 40-50 liradan tanesini satarsanız değmeyin keyfe. Yıllardır bu kitlenin avutulduğu meselenin gerçeği bu. Kimse de kusura bakmasın. Evet. Son olmayacak bu. Bugün yarın komedyen.
1: Sonra Ekrem Beylere diyorlar ya, Ekrem Beylere diyorlar, işte size diyorlar, bize diyorlar, Mahmut Övürlere diyorlar mesela, işte bunlar da yandaş vesaire diye. Bakın Ekrem Kızıltaş, ben tanıdım tanıyalı kaç yaşındasınız Ekrem Bey?
2: 69.
1: Evet, benim bildiğim değil mi, Erbakan'dan beri evvelinden de gazetecilik yapıyorsunuz efendim.
2: 1976'dan
1: saygılar
2: beri
1: sunuyorum. Hala gazetecilikte bir bahçeli villaya çıkamadıysanız demek
3: aslında,
1: ki
3: bence,
1: değil mi? Peki.
3: Bir de şu da buyurun var. Yani burada yani çıkabilirdi. Çok kazanan biri de olabilirdi. Ya da çok izlenen, çok yani bir star ışığı var ve çok kazandı diyelim
1: mesela,
3: ki. Mesela
1: keşke
3: diyelim
1: olsa
3: ki kazandı. Asıl mesele burada ne biliyor musun? Bir, güzel ülkemin güzel vatandaşları dedim ya, kimleri nasıl ünlü ediyoruz?
1: Evet.
3: Kimleri ünlü ediyoruz? Bizim ne kadar ünlettiğimiz kişiler ve ya da arkasında durduğumuz kişiler yerli ve milli. Bir de bu yerli ve milli lafını söyleyince de bir taraftan yandaş diyorlar. Öyle değil mi? Yerli ve milli tabii, almak tabii kötü bir şeymiş gibi. Üçüncüsü de vatanınla, bakın devletle vatandaşı karşı karşıya getiriyorsa eğer bir ünlü, bence o ünlünün altına üstüne bir bakmak lazım. Kendisi mi öyle söylüyor,
1: bir bakabilir
3: yoksa
1: miyiz?
3: Sipariş edilmiş bir ünlü mü?
1: Bir bakabilir miyim? Bir hatırlayalım. Bizim toplumsal hafızamız çok zayıf. Bazen bazı konuları konuşurken söylüyorum. Yakın zamanda yaşadığımız şeyleri bazen daha çabuk unutuyoruz. Kim ne söylemişti, bir hatırlayalım mı o dönem?
4: Bu yardım toplamak filan açısından iki kahraman arkadaşımız çıktı. Değil mi? Birisi Haluk Levent, bir tanesi Oğuzhan Uğur. Başı çeken insanlar.
5: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de.
6: Bakın ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
7: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
8: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil.
9: Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
10: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da?
11: Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
7: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
12: Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, falanıyla, tufanıyla, terörüyle falan ben niye mücadele ediyorum abi?
13: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş, demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemezsin.
14: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
15: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
16: Sağ olun.
17: Ahbap'la ilgili
16: türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
17: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan. Onu anlatmalıyız.
7: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
18: Dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların, o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Son bir umutla belki çıkarlar diye.
19: Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar topladı, dünyanın insanlar Kızılay'a vermedi, götürdü oraya verdi.
20: Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor, helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı?
21: Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı'nı söyledi diye toplumsal muhalefetin rol modeliyle.
3: Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Ya biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
7: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
22: Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
1: Evet ya, şimdi bizim işimizde deniliyor ki söz uçar yazı kalır diyorlar televizyonculuk için ama artık herhalde öyle değil.
0: Söz de kalıyor.
1: Söz de kalıyor ve hakikaten insanların bu arada tabii şöyle düşünceleri değişebilir, fikirleri değişebilir. Ben de bazı şeyleri 2 sene önce düşündüğüm gibi düşünmüyorum. 2 sene sonra da belki fikirlerim değişir ama bir şeyleri çok ısrarla ve alenen bir kişiyi ya da savunurken biraz durup bir düşünmek gerekiyor. Sonra maazallah yani çoluğunuza kalıyor, çocuğunuza kalıyor bu. Bir, tabii bizim bir de hani kamera önünde bir kişiyseniz ne iş yapıyorsanız ya ister oyuncu olun, ister sunucu olun, ister haberci olun. Ya bu kadar bir şeyi ölümüne savunmak çoluğunuza çocuğunuza miras kalıyor hakikaten. Yani yarın bir gün çocuğunuz, çünkü hala Twitter'da paylaşılıyorsunuz. Çok kötü bir şey bu. Mesela nereden biliyorsunuz? Gittiniz mi? Bunları konuşan birçok insan, ben biliyorum ki o muhalif çevrede de, benim çevremde de böyle çok insan var. Nasıl, ya siz gittiniz mi diyorum? Gittiniz mi? Sahada kim var gördünüz mü? Ben gittim, ben kimlerin çalıştığını gördüm. Oradan neden oraya oy çıktı? Ben bunu gözümle gördüm. Çıkın mahallelerinizden, Nişantaşı'ndan, Kadıköy'den. Çıkın da bir memleketi görün. Hala kaldınız. Yani millet uzaya çıkıyor. Bizim muhalifler hala kendi çevrelerinde kalıyorlar. Ondan sonra tabii vay efendim onlara nasıl oy verildi? Ben niye itfaiyenin hortumuna su taşıyorum? E taşıyacağız kardeşim. Yani başımıza bir şey gelince hepimiz bir yere bir şekilde elimizden geldiğince destek olacağız. İstemeyen zaten çekip gidiyor. Bu kadar basit. Allah'tan unutulmuyor bazı şeyler.
3: Tabii artık dijital ayak izi diye bir şey var. O dijital ayak izinde söylediğiniz her şeyi yaptığınız her
1: yorum. Çok iddialı bir şey. Devlet yok. Bakın devletten bile ahbap da nasıl bu kadar rahat? Nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Yani televizyon ekranı size böyle bir özgürlük verebilir. Bizim de bazı özgürlüklerimiz var da bunu bir şekilde orta yolu bularak bir şekilde anlat. Bunu bu kadar nasıl savunabiliyorsunuz?
3: Bakın devletle milleti karşı karşıya getiren bu ünlüler var ya. Mesela biraz önce bütün hepsinin aslında videosunu verdiniz. Hele ödül gecesinde çıkıp da aslında orada biz vardık, devlet yoktu diyenler, devletin olmadığı yeri söyleyenler, devlet ne yapıyordu diyenler, devlet ne yapıyordu biliyor musunuz? 48. gün depremden sonraki 48. gün deprem, orada bir köy inşa etti devlet. Devlet oradaydı. Oradaki o enkazları vesaire o, kim çıkarttı ya? AFAD'la. Bir kere devletle bir dernek, herhangi bir dernek kıyaslanabilir mi? Gerçek ahbap da, gerçek dost da kimmiş? Devletmiş. Ayrıca devletin alternatifi ne bir kişi ne de başka bir kurum olabilirmiş. Bir kere bunu kafamıza iyice sokacağız. İkincisi de işte bu ünlüler var ya hani devlete yardım etmeyin, AFAD'a yardım etmeyin de işte dolandırıcılıktan, sahte çek senetten suç kaydı olan Haluk Levent'in derneğine yardım eden o ünlüler var ya. İnanın ki belki hukuken bizzat direkt eğer dernek yönetiminde değilse, paraları kendi hesaplarına almadılarsa hukuken belki yargılanmadıklarını göreceğiz. Maalesef göreceğiz. Ama hem o depremzedelerin ahını hem de bütün bir kere o dediğim gibi biraz önce kumbarasını kırıp parasını gönderen, asgari ücretinden 300 lira 500 lira ayırarak gönderen, vasiyetnamesini, bakın vasiyetnamesini kendi çoluğuna çocuğuna bırakmayıp da Ahbap Derneği'ne bırakan, o saf yani temiz duygularla oradaki bir yarayı sarar mıyım umuduyla parayı gönderen kişilerin hepsinin vebali de günahı da hiç kimse de kusura bakmasın bu ünlülerin boynuna.
1: Buyurun Mete Bey.
0: Bir vebal ve günah daha var, o da şu. Özellikle böyle kriz benzeri durumlarda, örneğin bir deprem olabilir, bir orman yangını olabilir. Ortaya bazı tipler çıkıyor. Bunun ünlüsü, ünsüzü yok. ya etkileşim uğruna ya başka sahiplerle işte şu konumda şu var deyip ortalığı birbirine katıyor. Allah'ın belası o etkileşimini alıyor ama güvenlik güçleri ya da AFAD

0: ekiple ya da kurtarma ekipleri oraya gittiği zaman ertesi gün gözaltına alındığı zaman daha açık konuşayım. Ben aslında şaka yapmıştım, bu böyle olacağını bilmiyordum diyor. Bir başka gerizekalı bu tip bir şekilde kurtarma ekiplerini boş yerine yönlendirdiği zaman, ertesi gün gözaltına alındığı zaman bu sefer de ben de başka birinden kopyaladım, böyle olacağını bilmiyordum diyor. Bu arada, herkes Türkiye'de bir şey yapmak zorunda değil Merve Hanım. Herkes bildiği işi yapsa ülkenin gerçekten birçok sorunu bitecek. Mesela ben ameliyat yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü benim bir bilgim yok, eğitim yok. Ben mahkemede gidip X bir kişiyi savunabilir miyim? Niye? Ben okulunu bitirmemişim, görmemişim eğitimi. Bu avukatlık başka bir meslektir. Ben bir hüküm verebilir miyim? Hakimlik eğitimim yok. Peki ben bir kurtarmaya gidip katılabilir miyim? Bir eğitimim yoksa dışarıda durup sessiz olmam gerektiğini ve gürültü yapmadan o olay bölgesinden insanların çalışmasını engellememek için uzaklaşmam gerektiğini biliyorum. Ya da trafiğin açık olması gerektiğini benim bildiğim gibi herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ama sosyal medyada da İstanbul'dan oturup X vilayetteki bilmem ne sokağında bilmem ne var diye mesaj atmak beni çıldırtıyor. Yani bir etkileşim uğruna, bir hava atmak uğruna, bunun yaşı kaç olursa olsun ya da aciz göstermek adına devletin kurumlarını, sanki emniyetin istihbaratı yok, normal istihbarat teşkilatı yok, jandarma yok, polis yok, il polis yok, yani emniyeti yok, ilçe emniyeti yok, devletin AFAD'ı yok, Kızılay'ı yok, o yok, bu yok, 8-10 tane, 20 tane belki bu işle ilgili kurum var, karayolları bile var yahu. Bu kurumlar duruyor, evet. Ama X'te bir mesaj şu konumda şu oldu deniyor.
1: Bu arada
0: ve 30 kişinin oraya yüklenmesi sanıyorum. Ne iyi, kadar gereksiz bir şey bu ya.
1: Çok iyi niyetle bir şey söyleyeyim.
0: Çok
1: bu
0: gereksiz.
1: Twitter meselesi, yani tabii ki yani yazsınlar konusunda, bu engellenecek bir şey değil ama hani bunu izleyicilerimize nacizane bir iyi niyet olarak söylüyorum.
0: Bu kasıtlı yapanları vardı.
1: Şöyle, buradan para kazanıyorlar. Bakın, buradan yazdığınız yorumlardan, attığınız beğenilerden vesaire, bu mavi tikli hesaplar bir para da kazanıyorlar. Yani siz bir ürünsünüz aslında. Bunu da bilin. Yani bu sadece nacizane bir hani tavsiyedir. Hani bunu her şeye de inanmak. Çünkü bazen gerçekten hiç olmayacak şeyleri etkileşim adına ısrarla söylüyorlar. Şimdi biri bir parlatılıyor. Herkes bunun peşinden gidiyor. Şimdi bir meslek büyüğümüz. Saygılar. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Karşısında Oğuzhan Uğur var. Helal olsun dedim. Ahbaba da Babala TV ekibine de helal olsun çocuklar. Ne güzel. Yahu siz gazetecisiniz. Mesela ekmek parasına çalışan çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Siz hala hayattaysanız ve hala duayen gazeteci diye anılıyorsanız gazeteci yetiştirin. Niye fonlanan insanlara çıkıp da sırf muhalifler diye helal olsun diyorsunuz sadece? Ne yapmışlar da helal olsunlar? Ekmek parasıyla çalışan çocuklara helal olsun değil mi? Adam yetiştirin de ne kadar büyük gazetecisiniz görelim.
2: Çünkü Merve Hanım şimdi burada şu işte bulunan Haziran'da depremi yaşayan bir kişi olarak. Evet. Birinci günü gören bir kişi olarak, yani ben hep herkesi dinledim. Şunu belirtmek istiyorum. Bakın, birinci gün saat 1'de biz Antep'ten çıktık. Eşimle beraber arabayla İskenderun'a çocukları almaya gidiyoruz. İskenderun'a giderken yollar kapalı. Herkes orayı terk etmeye çalışıyor. Yıkılan yerler var. Fakat size şunu söyleyeyim. İslahiye'den geçtik. Hastadan, Kırıkhan'dan geçtik. Ben yoldan giderken şunu gördüm. Yıkılan evler var. Şimdi bakın, orada depreme müdahale edecek olan kamu görevlileri de enkazda.
3: Bayiler,
2: enkazda.
1: Tabii, tabii, tabii.
2: Buna rağmen, bakın Merve Hanım, çok önemli bir şey söylüyorum. Buna rağmen o yarılan karayollarına mucur döken karayolları ekiplerini gördüm ben. Bakın, yol yarılmış. Gidemiyorsun.
1: Hocam, Adıyaman'a gittim. Adıyaman'a. Bakın, Adıyaman'da dediler ki vali de, İtfaiye de, belediyede çalışan herkes enkazın altındaydı.
2: İşte bakın, bakın,
1: böyle bir şey
2: olabilir. Bakın Merve Hanım, buna rağmen diyorum. Bakın, buna rağmen diyorum. Bakın, buna rağmen diyorum. Daha birinci gün o yolları tamir etmeye çalışan, karayolunda bozulan, yarılan yollara mucur döken, toprak döken karayol ekibi vardı. Karşı taraftan, karşı istikametten gelen ben asker konvoyu gördüm. Bakın, 8 kamyon, yani 8 ünimok mu derler artık şu an, ne kullanıyorlar. Ben asker konvoyu gördüm.
1: Elbistan'a tırlar çıkmış.
2: Bakın, saat
1: Elbistan'a
2: 3
1: çıkmış. Ekrem Bey, tırlar Elbistan'a gidemedi. Yollar kapalı diye Malatya'ya geri
2: dönmüşler.
1: İşte bakın,
2: saat 3'te demek ki bu enkazda olan oradaki kamu görevleri, mesela asker,

0: Orada toparlanmış 8 tane kamyon yardım ekibi oluşturmuş ve yardıma gidiyor. Karayolu ekiplerinden enkazdan kurtulanlar gelip yardım. Ben bunu gördüm. Ben bunu yaşadım. Bakın, enkazda olmasına rağmen bunu yapabiliyorlar. Birinci gün saat 3 saatini veriyorum. Orada olan herkes, o yolu kullananlar da bunu mutlaka görmüştür, izleyenler. Dolayısıyla devlet yoktu demek mümkün değil. Bakın, devlet yoktu demek mümkün değil. Bir de şunu söylemek lazım. Siz biraz önce söylediniz, işte kimse yorum yapması etmesin. Bakın, ben 15 yaşından itibaren devlet içerisinde büyüyen, devlet terbiyesi, kulüle askerisinden itibaren büyüyen bir kişi olarak ben hep şunu yaptım. Devletin dışında bir yere, bakın mesela bu ahbap olayında, o kadar rahatım ki, içim o kadar rahat ki. Çünkü ahbapın bu söylemlerine hiçbir zaman için kanmadım. Varsa yoksa devlet. Bunun aynısını nerede gördük? Bakın, hiçbir buradaki mutlaka çok iyi niyetle çalışan özel kuruluşlar vardır. Onları bir kenara koyuyorum ama hep kafamızda şu soru işareti olmuş. Devlet neredeyse orada olacaksın. Devletin dışında olduğun yerde mutlaka bize, yani benim kafamda oluşan hep soru işaretleri olmuştur. Ben bunu aynısını 15 Temmuz'da da yaşadım. Bakın, 15 Temmuz'da darbe gecesi, ertesi gün içim o kadar rahattı ki. Çünkü ne devletin dışındaki bir bankaya para yatırmışım, ne bir işte oluşum içerisinde olmuşum. O kadar içim rahat. Pazartesi günü biz bindik arabaya, kilise gittik, üniversiteye. Yani belki de içerisinde korkuyla yaşayanlar oldu ama yoktu. O yüzden sayın vatandaşlarımız, bu gibi olaylarda, doğal afetlerde ya da bunun gibi bazı olaylarda devletin dışındaki yapılara, kuruluşlara güvenmesinler. Yani bunlar içerisinde en bariz örneği bu. Güvenmesin. Devlet vardır. Devlet bugün
1: ya şöyle, belki devleti itibarsızlaştırma çabası tabii. Zaten burada asıl kesinlikle. Mesele. Yani devlete güvenip güvenmemek bir mesele değil. Burada asıl mesele, hani o belki ikinci kısımda konuşulabilecek konu. O dönem devletin itibarsızlaştırılması ve bir kurumun, her kim olursa olsun, devletin önünde gösterilmesi, bu kadar alenen hiçbir dayanağı olmadan savunulması. Şimdi bir dosya haber. A Haber analiz servisimizin şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı bir dosya haber. Sülün Osman'dan Haluk Levent'e diye bir dosya haber hazırlamış. Biz bugün öğle saatlerinde bültende de verdik. Hatta hazırlanırken dedik ki Hüseyin'e dedim ki Ekrem Bey dedim çok güzel anlatır dedim. O bilir dedim o dönemleri. Bir izleyelim mi? Benzer olaylar neydi? Bu süreç buraya nasıl geldi? Sonrasında yorumlamanızı isteyeceğim. Buyurun.
2: Güven, kazanılması yıllar süren, kaybedilmesi ise sadece bir saniyeyi bulan o kırılgan hazine. Bu toprağın saf, temiz ve yardımsever insanları tarih boyunca hep inandıkları yerlerden vuruldu.
3: Banker Castelli. Banker Castelli kısa vadeli yüksek faizli menkul değerler alır ve satar.
4: Sizin markanın sloganıyla yola çıkan Çiftlik Bank, Bursa'da Karacabey, Yenişehir, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan dev tesislerinde Avrupa standartlarına uygun bir şekilde son teknolojiyle kurulmuş, el değmeden üretim yaparak lezzet ve doğallık arayan özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırıyor.
5: Hey Bilu, ne edeceksin şimdi?
6: Vallahi bilmem. Herhalde bir iş bulacağım.
7: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
8: Olabildiğince kullanıcılarımıza daha güvenli bir limanda alım satım imkanı sunmaya çalışıyorum.
5: Ama dinle. Sor bakalım. Niye yaptın diye sor.
6: Sormam la. Her soruşumda kandırırsın beni.
2: Bugün Türkiye bir ismi ve büyük bir skandalı konuşuyor. Depremzedenin rızkına, milletin helal parasına uzanan o kirli elleri, milyarlarca liralık karanlık dehlizlerde kaybolan umutları ve Haluk Levent'i tartışıyor insanlar. Yardımsever yürekler yanık, vicdanlar yaralı. Ama durun, hafızanızı tazeleyin. Bu toprakların temiz insanı inandığı yerden ilk kez vurulmuyordu. Senaryo aynı, sadece aktörler ve dekorlar değişiyordu. Bugün milyarlık dijital hesapları, yasa dışı bahis tezgahlarını konuşan ülke, dün Haydarpaşa garında trenden inen saf köylüye Galata Kulesi'ni, İstanbul

0: Tramvayını satan Sülün Osman'ı konuşuyor. Peki Sülün Osman'ın paspas koyup haraç kestiği o yollardan bugün milyarlık bağışların buharlaştığı karanlık patikalara nasıl geldik? İşte Sülün Osman'dan Haluk Levent'e, köprü satanlardan vicdan satanlara uzanan o maskeli, kirli ve sarsıcı tarihin anatomisi. ...1950'li ve 60'lı yıllardı. Anadolu'dan taşı toprağa altın diyerek İstanbul'a gelen saf köylüler, Haydarpaşa garında trenden iner inmez Sülün Osman'ın ağına düşüyordu. Galata Kulesi'ni, şehir hatları vapurlarını, hatta meydanlardaki saat kulelerini bile sattı Osman.
1: Peki bu köprüyü ne yapacaksın?
2: Ya yıkarım ya da satarım. Sevdim seni be. Sana satayım mı?
1: Vallahi mi?
2: Vallahi. Param var mı?
1: 140 bin lira param var. Ver şu elini.
2: Çık, biraz daha çık.
1: Vallahi o kadar var.
2: Tamam, anlaştık.
1: Şimdi bu köprü benim değil mi?
2: Evet. Ama birkaç ortağım daha var. Ucuza araba geçirirsen sen kazanırsın.
1: İşin orasını sen bana bırak. Kazıkladım herif.
0: Kendini şöyle savunuyordu Sülün Osman. Ben kimseyi zorla dolandırmadım. İnsanların açgözlülüğünü kullandım. Cezaevinde bile alın teriyle yaşamak konferansları veren bu adam, aslında kurbanlarının içindeki kolay yoldan zengin olma hırsını satıyordu. Sülün Osman'ın bu akıl almaz oyunları Türk sinemasının altın çağına damga vuracaktı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı En Büyük Şaban, Tokatçı ve Salak Milyoner filmindeki sahneler doğrudan Sülün Osman zihniyetinin Yeşilçam'daki yansımasıydı.
3: Bir zincir aldık. Sen yanlış yol tutmuşsun Osman. Bu zamanda böyle silahlı eşkıyalık olmaz.
1: Olmaz değil mi?
3: Olmaz. Tokat mı yedin? Sen de büyük tokat atacaksın.
1: Osmanlı tokadı mı?
3: Öyle tokat değil. Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın.
1: Yok arkadaş, ben yapamam. Kimseyi tokatlayıp dolandıramam.
3: O zaman sittin sene Emine'ne kavuşamazsın. Babanın intikamını alamazsın. Acımasız olacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Ben tokatçılığın kitabını yazdım arkadaş. Sana hepsini öğreteceğim.
0: Ve bir diğer dolandırıcı Rocky'ydi. Boğaz Köprüsü'nü defalarca satarak adını duyuran Zobu, namı diğer Rocky, o dönemlerde döviz bulundurmanın ve satmanın yasak olmasını fırsat bildi. İnsanların gayrimeşru kar elde etme hırsını kullanarak yüksek kurdan döviz bozma vaadiyle milyonları cebe indirdi. Mağdurlarsa yasal olmayan bir iş yaptıkları için polise bile gidemedi. Ve 80'ler, banker furyası ve papatyalı soygunlar dönemiydi. 1980'li yıllar Türkiye'nin serbest piyasayla tanıştığı, paranın havada uçuştuğu yıllardı. İşte bu boşluğu gören iki isim sahnede belirdi. Castelli'nin sistemi çöktüğünde arkasında sadece batık paralar değil, tüm birikimini kaybedip canına kıyan binlerce çaresiz insanın feryatlarını bırakacaktı. Banker Bakoysa imza yerine çizdiği şirin papatya resimleriyle bankaların içini boşaltırken, aslında ciddiyetten uzak bir sistemin ne kadar kolay manipüle edilebileceğini gösteriyordu. 80'li yıllardaki bu banker çılgınlığı ve halkın kolay yoldan zengin olma rüyası, sinema tarihimizin en büyük başyapıtlarından biri olan Banker Biro filmine ilham verecekti. Şener Şen'in canlandırdığı Mahmut karakteri, Türk insanının temiz duygularını sömüren o dönemin açgözlü banker figürünün ta kendisiydi. Aynı şekilde Namuslu filmi de bu dönemin ahlaki çöküşünü gözler önüne seriyordu.
4: Bunlar nedir?
5: Yardır.
4: Peki niye yoktur dediniz?
5: Maho, niye yok dedik?
2: Bola ne bilen bilo, buranın sahibi sensin.
4: Ulan adamı çıldırtma! İşte kira kontratı, polis defteri, sicilli ticaret kayıtları, maliye defteri, hepsi senin üstüne. Ortağın falan yok. Adamdan ne istiyorsun?
5: Maho gözünü seveyim iki laf etsene. Ben de ortağım desene. Kaşımı aha böyle kaldırdım desene lan.
2: Komiser bey, ben bunun köylüsüyüm. Kendisinden bir teneke yağ istemeye gitmişim. Hayret, bana de yok dedi.
6: Aşk olsun Bilocan, sana kara borsacılığı hiç

0: Değiştiremedim.
1: 90'lı yılların ortasındaysa devletin en tepesindeki isimleri taklit yeteneğiyle dolandıran bir isim ortaya çıkacaktı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'i emekli bir orgeneralin sesini taklit ederek örtülü ödenek üzerinden dolandıran Selçuk Parsa'dan. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir başka meşhur dolandırıcıysa Fadıl Akgündüz'dü. Gurbetçilerin kutsal dini duygularını milli otomobil imza ve devre mülk projeleriyle sömüren Jet Fadıl, yıllarca paraları topladı, vaatlerini ise hiçbir zaman tutmadı. Ama her seferinde yeni bir projeyle ortaya çıkıp yine alıcı bulmayı başardı.
2: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
1: 2000'li yıllarda teknoloji gelişiyor, dolandırıcıların yöntemleri de dijitalleşiyordu. Artık köprü satma devri bitmiş, sanal inekler ve kripto paralar devri başlamıştı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın sanal bir çiftlik oyunu üzerinden yüksek gelir vaat etti.
3: Çiftlik banka koş, ortam çok hoş.
1: Binlerce genç ve umut arayan insan telefon ekranındaki sanal ineklerin arkasındaki karanlık uçurumu göremedi. Topladığı 511 milyon lirayla Uruguay sahillerinde boy gösterdiğinde geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Mehmet Aydın'ın bu akıl almaz firarı ve lüks yaşamı Çiftlik Bank Tosun Firarda gibi komedi ve hiciv filmlerine konu oldu. Ancak perdedeki kahkahalar arkada kalan gerçek hayat dramlarını gizlemeye yetmedi. Faruk Fatih Özer, Todex dijital dünyanın en büyük soygununa imza attı. Özer, 2 milyar dolarla bir gecede ortadan kayboldu. Gençlerin geleceğe dair yatırım yapma hayallerini bir flash belleğe sığdırıp kaçtı. Ve takvimler 2026 yılını gösterdiğinde Türk milletinin en hassas, en kırılgan olduğu o an, Kahramanmaraş depremlerinin acısı hala yüreklerde tazeyken, milyonlarca vatandaşımızın çorba olsun, yuva olsun diye gönderdiği bağışlar tarihin en karanlık iddialarıyla sarsılacaktı.
4: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
1: Geçmişte karşılıksız çek ve dolandırıcılık suçlarından hapis yatan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, büyük bir soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Milyonların helal parasıyla yapılan bağışlar iddialara göre karanlık dehlizlerde eritilmeye çalışıldı. Bu durum sadece bir derneğin değil, insanoğlunun en temiz duygusu olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun da ağır darbe almasına neden oldu. Sülün Osman'ın köprü sattığı o günlerden depremzedenin rızkına göz dikildiği iddia edilen bu günlere kadar değişen tek şey yöntemler oldu. Ama değişmeyen tek bir gerçek vardı. Bizim temiz duygularımız, onlarınsa kirli hesapları. Bu topraklarda bir daha hiçbir umut tacirinin Türk milletinin vicdanını sömürmesine izin vermemek için gözümüzü, kulağımızı ve en önemlisi aklımızı her zaman açık tutmak zorundayız. Çünkü giden sadece para değil, inancımız, birliğimiz ve geleceğimiz.
5: Evet, Burhan Aytekin'in hazırladığı dosya. Teşekkür ederim bir kere daha, emeklerine sağlık. Benim tanıdık dolandırıcılarım var. Hep aynı kişilere dolandırılıyorum deniliyor ya, biraz öyle gibi oldu.
6: Ailemizin dolandırıcısı.
5: Ailemizin dolandırıcısı. Bir de ben Ekrem Bey'e az önce şey dedim. 5 devlet başkanı gördü, hala Bağcılar'da oturuyor dedim de ona çok gülmüşler. Herkes yazmış.
6: Eyvallah.
5: Ekrem Bey, kısaca, çok kısa sürem, şöyle 2 dakikam var. Hemen böyle hızlıca bir toparlayalım.
6: İşte bizim hikayemiz. Allah razı olsun onu yapanlardan. Çünkü Sülün Osman'dan başlayıp Parsa'dan şunu bunu hatırlattılar. Diğer isimleri Kastelli, Banker Bako'yu falan falan. Ve geldiğimiz yerde hikayenin en önemli tarafı şu. İnanılmayacak kadar güzel olan şeyler gerçekten olmayacak şeyler. Yani bir insana işte köprüyü satmak, efendim Galata Kulesi'ni satmaktan başlayıp işte Çiftlik Bank falan ve benzerlerinde size kısa sürede büyük paralar kazandıracağız hikayesiyle başlayan bütün girişimlerin sonu hüsrandır. Yani biraz önce mesela Jet Fadıl'dan bahsedildi. O dönem Avrupa'da maalesef

0: İki, bunlardan bazıları, Oğuzhan Uğur bunlardan biridir, ahbap üzerinden nemalanmışlardır. Niye? Bu Haluk Levent denilen kişi o kumpası kurarken, bir takım ilişkileri yürütürken büyük ihtimalle kendisine destek olan birilerini yürüttüğü ya da el koyduğu paralardan mutlaka görmüştür. Allah'a çok şükür onların bütün gazlarına rağmen, Kadriye'nin biraz önce çok güzel söyledi, çoluğunun çocuğunun nafakasından keserek bir takım insanların gazıyla ahbaba para gönderen insanların gönderdiği rivayet edilen para hepi topu zannediyorum 7 milyar civarında. Evet. 7 milyar lira büyük bir rakam, ama şunu unutmayın, Allah razı olsun ondan, Baykar, Selçuk Bayraktar sadece onlar bildiğim kadarıyla 5 milyar liradan fazla yardım etti. Tabii. Ve Baykar ahbap, evet, denilen, devlet yok ahbap var denilen bu alçakların oluşturduğu yapı 400 küsür konut sözü verdi, sadece 200 konut yaptı, onu da bitiremedi.
1: Evet.
0: Ama Bayraktar, Selçuk Bayraktar 1000'den fazla da konut yapıp teslim etti.
1: Kıyaslanamaz
0: şimdi
1: bile.
0: Şimdi bu neticeye bakıp insanların ders alması, evet, ve birilerinin, peki, gazına gelmemesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ekrem Kızıltaş, Ali Fuat Gökçe, Mete Sohtaoğlu, Kadriye Güçlü Sakarya, çok teşekkür ederim. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar Merve Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu 3 dakika ekranda olacak. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Avrupa ülkelerini paniğe sevk eden Gizem İHA operasyonlarının arkasında Rusya'nın olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Rusya, gizli filosunu mobil platformlara dönüştürerek 15 ay boyunca fark edilmeden birçok Avrupa ülkesinde gizli İHA operasyonları yürüttü. Peki İHA'ların kaynağı gerçekten Rusya mı yoksa başka bir ülke mi?
1: Rusya'nın İHA konusundaki teknolojisi tartışılıyor. Yani Avrupa'da başkentlere yönelik bir takım Rusya'nın karşı atak geliştiren eylemlerde kullandığı İHA'lar, Ukrayna'da kullandığı İHA'lar gerçekten Rus yapımı mı yoksa arkasında başka bir ülke mi var? Bu sorunun cevabını aslında geçtiğimiz günlerde sahada elde edilen tecrübeyle bizzat yaşandı ve verildi. İran. İran'ın elindeki şahit kamikaze dronları Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda temin ettiği Rusya'nın da bunu hem terse mühendislikle hem de İran'dan aldıkları teknolojiyi anında kullanarak bir etki ürettiği bilinen bir gerçek. İlk etapta bu Rusya tarafından yalanlandı ama daha sonra Ukrayna'ya düşürülen bir Rus İHA'sının boyası kazıldığında altta İran'ın menşei olduğu, Arapça yazıların görüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Gepard adı altında yani isim değiştirilerek kullanılan İHA'ların esas köken olarak İran'a ait olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Rusya'daki o İHA teknolojisinin arka planında eğer bir devlet arayacaksak bu devlet şüphesiz İran.
2: Avrupa'da şu anda büyük çapta bir İHA, SİHA dronlar savaşı yapılıyor. Bunların içinde tabii ki Avrupa'yı hedef alan şeylerin içinde Rusya'nın olduğu düşünülüyor. Başka bir şey düşünülemez. Eğer Avrupa kendi içinden böyle bir şey olsaydı zaten ortaya çıkardı. Avrupa istihbaratları, MI6, CIA, Amerikan istihbaratı zaten çıkardı. Avrupa'nın şu andaki düşmanı, belirgin düşmanı Rusya olduğuna göre bu dronların arkasında da Rusya vardır.
3: NATO ülkelerini ve Avrupa'yı tam boy savaşa çekmek isteyen bir irade var. Yani hala seçim yapmayan, Ukrayna'da barışa yanaşmayan ve Ukrayna'nın savaşta kalması için ısrarcı olan Zelenski ve Kliye var. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla Avrupa başkentlerindeki sözü geçen İHA ve benzeri saldırıların arkasında da böylesi bir odak olma ihtimali vardır. Bu da tabii hani Zelenski rejimi diyoruz ama oraya baktığımızda mutlaka İngiltere'yi görmemiz lazım. Dolayısıyla olağan şüpheli İngiltere'dir.
0: Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Değerli izleyenler, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız, saatler 23.50. Dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var, sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlarımdan hemen rica edeyim, son 24 saatte neler yaşandı ekranlara getirelim, üzerine de konuşacağız zaten. Hemen bakalım, son 24 saatte neler oldu? ABD, İran'ın birçok bölgesini vurduğu köprüler, tüneller ve elektrik santralleri hedef oldu. İran, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'de Amerikan üslerini ve bazı ulaşım noktalarını vurdu. Ayrıntılarını konuşacağız. CENTCOM'un açıklaması vardı. İran'ın Ürdün'e saldırılarında 2 Amerikan askeri öldü, 1 asker ise kayıp. Detaylarını paylaşacağız. Kuveyt Petrol Şirketi, İran saldırılarında kritik öneme sahip petrol tesisinin hasar gördüğünü açıkladı. İran'sa Hürmüz'den geçmeye çalışan iki gemi mayına çarptı. ABD Hürmüz'den geçen iki gemiyi İran vurdu dedi. Müşteba Hamaney'in açıklaması vardı. Amerikan başkanının imzası artık değersiz ve geçersizdir. Mutabakat bitti mi? Konuşacağız hepsini. Tabii önce İran'a gidelim, Tahran'a gidelim. ABD ile İran arasında tansiyon zirvede, karşılıklı saldırılar sürerken İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi müzakere masasından kalktıklarını söyledi. Yüksek lider Müşteba Hamaney de ABD saldırılarına tepki gösterdi. Detayları konuşacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Hemen Ekber'e dönelim.
1: Evet Sinan, 7 gecedir arka arkaya Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları söz konusu ki ağırlıklı olarak bu 7 gecede İran'ın güneyi hedef alındı. Eğer bu gecede ABD'nin İran'a saldırısı olursa 8 gece diye bunun için ifadesini kullanacağız. Çok ilginçti, geçtiğimiz gecelerde bu saatte ABD'nin İran'a yönelik saldırıları başlamıştı. Ancak nedense bu kez bu gece hala ABD'nin saldırıları yapılmadı ki bazıları İran'da yaptıkları yorumda özellikle Ürdün'de iki Amerikan askerinin ölmesi ve birinin kayıp olması dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş bir hazırlık içinde olduğunu belirtiyor. Bu yönde yorumlar gelmektedir. Tabii günün en önemli olayının Ürdün'deki mesele olduğunu ifade edebiliriz ki altyazımızda da sürekli bir şekilde bu geçiyor. Bu neden önemlidir? Çünkü artık yani bugüne kadar İran'ın verdiği zayiat, askeri zayiatta ilk kez can kaybı söz konusu oldu. En azından gelen resmi açıklamada, ABD'nin resmi açıklamalarına bakıldığında bunu söyleyebiliriz ki ateşkes sağlandıktan sonra yani son 3 ay içinde ilk kez Amerikan askeri bir saldırı sırasında hayatını kaybetmiş oluyor. O yüzden işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun çok bir sert bir şekilde İran'a bir karşılık vermesi öngörülmektedir. Özellikle önümüzdeki saatlerin bu kapsamda oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz. Günün en önemli ikinci gelişmesi İran cephesinden bakıldığında İran'ın yeni lideri Mustafa Hamini'nin konuşması olduğunu ifade edebiliriz. Son 7 günlük savaşı ABD'nin yaptığı saldırıları değerlendirdi. İran ordusunun, İran silahlı kuvvetlerinin ve ayrıca tırnak içinde direniş gruplarının Amerika Birleşik Devletleri'ne unutulmaz bir ders vereceklerini ifade etti. Düzenlediği bu saldırılar dolayısıyla burada özellikle sadece kendi ülkesinin ordusunu değil aynı zamanda direniş cephesinden bahsetmesi de oldukça anlamlı bulundu ki an itibariyle ABD'ye bu bölgede zarar verecek direniş grupları arasında en önemlisinin işte Hizbullah ve Husilerin olduğunu ifade edebiliriz. Ki son birkaç gündür İranlı yetkililer sürekli bir şekilde Husilerin işte isminin altını çizmektedir. İşte İran'ın derinliklerine yönelik, İran'ın altyapısına yönelik bir saldırı söz konusu olursa Husilerin işte Babılmen'de ve Kızıldeniz'deki operasyonlarından İranlı yetkililer sürekli bir şekilde bahsettiğini ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki gecedir arka arkaya İran'ın altyapısına yönelik saldırılar yaptığını ifade edebiliriz. Özellikle buradaki hedefin, ana hedefin Hürmüzgan ili ve Bender Abbas ve çevresi olduğunu ifade edebilir. Söz konusu il tam Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde bulunmaktadır. Dün gece 3 köprüye yönelik ve 2 tünele yönelik saldırılar söz konusu oldu. Ondan önceki gecede yine 6 köprüye yönelik ve demir yolu hatlarına yönelik saldırıların söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ki İran'da buna misilleme olarak bölge ülkelerini hedef aldı. Kuveyt'ten gelen açıklamalara göre Kuveyt'in altyapısına yönelik yani askeri mekanlar dışında altyapısına yönelik su tesislerine ve elektrik tesislerine yönelik de saldırıların olduğu gelen bilgiler arasında. İlginçtir, İran her gece Amerika Birleşik Devletleri saldırı yaptığında özellikle 3 ülkeyi hedefine almış durumda. Onlardan birisi Bahreyn, diğeri Kuveyt ve üçüncüsü de Ürdün. Ve Ürdün'de bu şekilde Amerikan askerlerinin olması, ölmesinin oldukça önemli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun için İran'a işte geniş çaplı bir operasyon yapacağını şimdiden öngörmek mümkün.
0: Ekber Karabağ'a teşekkür ediyorum. Değerli konuklarım var, hemen takdim edeyim. Sorularımız olur, merak ettiklerimiz olur. Doçent Doktor Kemal Olçar, askeri stratejist. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: İyi geceler. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir. Aydar Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Ekber'le ilgili sorulan sorular, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi... Bir kara operasyonu olur mu bundan sonra? Çünkü plan o yöne doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri Bender Abbas kısmını bombaladı. Buraya bağlantı noktalarını da bombalamaya başladı. Köprüleri havaya uçurdu. Burayla bağlantıyı koparmaya çalışıyor. Acaba bu bölgeye bir kara operasyonu olur mu? İran buna hazırlıklı mı Ekber?
1: Esasında Sinan şunu söyleyeyim, yorumlar arasında bu meselede dikkat çekmekteydi ve aslında son yayınımızda da söyledim, yani İran medyasından atıfta bulunarak neden İran'ın altyapısına yönelik ve özellikle Hürmüz ve etrafına yönelik saldırılar yapılıyor. Bu konuyla ilgili ben İran medyasında baktığım yorumlarda şu sıralamalarda mesela gördüm. Birincisi o bölgeye yönelik askeri ikmalı önünü kesmek. Biliyorsunuz İran ağırlıklı olarak saldırılarda kıyı bölgelerinden yapılıyor, fakat İran'ın oradaki teçhiz zaten füzeleri, insansız hava araçlarında kısıtlama olduğunu ifade edebiliriz. Bu yüzden kuzeyden, işte Şiraz bölgesinden, Kirman bölgesine ve diğer noktalarda sürekli bir şekilde oraya ikmal yapıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıyla birlikte işte o ikmal yolunun önünü kesmeye çalıştığı gelen yorumların başında ifade edilmektedir. Bazı yorumcular ise bunu kara operasyonunun hazırlığı olarak değerlendiriyor. İşte kara operasyonu yapılırsa kuzeyden işte destek gelmemesi için ve işte güney de daha rahat bir şekilde hareket etmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir operasyon yapması olasılığından bahsediyor. Gerçi savaşın ilk günlerinden itibaren sürekli bir şekilde bu kara operasyonu meselesi gündemdeydi. Ancak bugüne kadar tam olarak ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanmadı. Diğer taraftan ise yapılan bazı yorumlarda İran'ın altyapısını vurarak İran'ı ekonomik olarak yorumlamaya çalışıyor. İşte şunu da belirteyim. Mesela ben sosyal medyada izlediğim görüntülerde yüzlerce yakıt tankının işte köprülerin arkasında beklediğini ve İranlıların onlar için toprak yolu üzerinden bir güzergah oluşturduğunu gördüm ki bu da tabii işte ekonomik olarak özellikle o bölgede İran'ı ciddi anlamda ekonomik olarak sıkıntıya sokacak. Yani bunların her birinin ABD'nin bu operasyonunda payının olduğunu işte farklı derecelerde ifade edebiliriz. Fakat az önce de belirttiğim üzere ilk kez, altını çizerek söyledim, ilk kez ateşkes sağlandı sonra yani 3 ayın içinde Amerika Birleşik Devletleri askeri saldırıda ölmüş, hayatını kaybetmiş oluyor. Tabii geçen günlerde, geçen haftalarda mesela Amerikan helikopteri kaza yapmıştı. Mesela bazı askerlere ulaşılmadı veya bazı askerler kurtarıldı. Ancak ABD oralarda işte yaptığı açıklamada bunların bir kaza olduğunu, yani İran tarafından vurulmadığının altını çizmişti. İlk kez böyle bir olay söz konusu oluyor. O yüzden dediğim üzere bundan sonra, bu aşamadan sonra işin renginin değişeceğini ve ABD'nin saldırılarının şiddetleneceğini söyleyebiliriz. Özellikle bölgedeki hareketliliğe bakıldığında sürekli bir şekilde İsrail'e yakıt ikmal uçaklarının indiğini ve İran medyasının attığı, yine bunları söylüyorum, sürekli bir şekilde bölgede uçakların Hürmüz üzerinden yakıt uçakları ve diğer uçakların sürekli bir şekilde uçtuğuna bakıldığında ABD'nin geniş kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu ifade edebiliriz.
0: Ekber teşekkür ediyorum. Tabii merak ettiklerimiz var. Merve Hocam buyurun.
3: Ekber Karabağ, iyi akşamlar, iyi geceler. Kolay gelsin. Hakikaten savaşta tekrar hararetlenince sizler için endişeleniyoruz. Allah kolaylık versin. Şimdi iki hususu merak ediyorum. Birincisi, Bu mutabakatın aslında sona ermesini isteyen İsrail'di ve sizlerle yayınlarımızda da sıklıkla zikrettik İsrail ismini. Bu mutabakat sonlansın diye, çaba gösterecek diye. Bunu sadece biz değil, Amerikan Başkan Yardımcısı bile söyledi. İki gün önce dahi söyledi hatta. Şimdi fakat 7 gündür, bugün de eğer saldırılar devam ederse 8 gündür İran-İsrail arasında bir sıcak temas olmamış olacak. Böyle bir

0: durumda, bir ateşkesin ortadan kalkması durumunda normalde beklediğimiz aslında İsrail'in İran'a yönelik bir saldırısı olur. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı olur. Şimdi az evvel ülkeleri saydınız, özellikle Arap ülkeleri, Ürdün dahil olmak üzere listedeler ama İsrail yok. Medyada, İran medyasında, İran kamuoyunda sıradaki hedef İsrail'dir şeklinde açıklamalar var mı? İsrail'e yönelik tehditler var mı? Hakeza İsrail medyasını da İran bağlamında takip ediyorsunuzdur. İsrail'den de İran'a yönelik saldırılara destek verecekleri yönünde açıklamalar var mı? Bir, bunu merak ederim. İkincisi de bu konuda özellikle İran meselesinin devamı konusunda toplumda, yani şimdi biraz eskalasyon, şiddet arttığı için toplumda daha öncesinde yani bu bir zafer diye kabullenme vardı ama şu anda savaş tekrar dönüyor düşüncesi İran'da, kamuoyunda, toplumda bir endişeye sebep olmuş mudur? Yoksa hala aynı şekilde zafer bizimdir naraları, çığlıkları yükseliyor mu?
1: Hocam ikincisi doğrudur. Yani hala zafer bizim de yönündeki söylemlerin daha ağır bastığını ifade edebilirim. Tabii yani ülke savaş içindedir an itibariyle. Fakat Tahran'a yönelik o savaş, yani saldırı yapılmadığından dolayı o 40 günlük savaşın aksine biz tam olarak o savaşı hissetmiyoruz ve ağırlıklı olarak ülkenin güneyindeki o kıyıdaki 5 ile yönelik Irak sınırından tutun Pakistan sınırına kadar işte saldırıların yoğunlaştığını ifade edebilir. Özellikle hemen Hürmüz'ün üstündeki işte Hürmüz'den ilinde bu saldırılar daha yoğun bir şekilde devam etmektedir. İsrail meselesini sordunuz. Esasında yok. İsrail konusu pek İran'da tartışılmıyor. Daha ziyade ben İran medyasına baktığımda, İran'ın yetkililerin açıklamalarına baktığımda, yani daha işte daha somut bir şekilde şunu söyledik. Bu uzlaşmaya karşı çıkan, savaşın devam etmesini isteyen yetkililerin açıklamasına baktığımda Arap ülkelerinin vurulmasını İranlılar daha fazla tercih etmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ismini zikrediyorlar, diğerlerinin ismini zikrediyorlar. Ancak İsrail'e yönelik işte bu yöndeki söylemlerin daha çok cılız kaldığını ifade ederdim. Gerçi birkaç gün önceydi, 3-4 gün önceydi İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Bakır Zulkadir'in bir açıklaması söz konusu olmuştu ve o açıklamasında işte sadece Amerika'yı değil aynı zamanda İsrail'i de vururuz yönünde bir açıklaması olmuştu. Ve bir milletvekili de kendisine tepki göstermişti. Madem bunu yapacaksanız, halkta eğer yapacaksanız yapın. Yoksa boşuna bir beklenti oluşturmayın. O açıklamadan birkaç gün geçmesine rağmen hala İran'ın İsrail'e yönelik bir operasyonu olmadı. Bu bir taktik midir, nedir? İşte benim görüşüme göre, yani benim kişisel görüşüme göre ki belki siz değerlendirme olan farklı bir şekilde yorumlayabilirsiniz. İsrail'le bölge ülkeler arasında şöyle bir fark var. Bölge ülkeleri İran'a yanıt vermiyor. Yani öyle bir kapasitede değil. Yani Kuveyt'in, Bahreyn'in, işte diğerlerinin. Gerçi mesela savaşta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gizli bir şekilde bir İran'ı vurduğuna ilişkin bazı iddialar vardı. Ancak İsrail için aynısı geçerli değil. O yüzden öyle görünüyor ki İran tek bir cephede kalmak istiyor. Yani ABD ile yüz yüze kalmak istiyor. Diyor zaten diğerleri bana yanıt vermiyor. Eğer İsrail'i de vurarsa bu sefer iki cepheyi açmış alıyor. Bu da İran'ın zararına olan. Belki bu stratejiden dolayı olsa gerek işte İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları an itibariyle yok. Dediğim üzere bu yönde de pek bir tehdit ben o dediğim üzere bu kesim arasında görmüyorum değerli hocam.
0: Bir soru daha sorabilir miyim? Hemen takip sorusu. Bu bir haber geçti Batı medyasına ama tek bir yerde gördüm. Doğru mudur, değil midir? İran'da yöneticilerin medyaya tahribatı, yaşanan hani saldırılar sonrası, Amerikan saldırıları sonrasında yaşanan tahribatın boyutunu çok da göstermeyin, sansürleyin yönünde bir talimatı olduğu şeklinde. Bu konudaki yorumu nedir? Sezgileri nedir? Merak ederim.
1: Değerli hocam şöyle söyleyeyim, zaten savaşın ilk başından itibaren böyle bir İran'ın tutumu politikası söz konusuydu. Sadece esasında İran değil, diğer ülkeler de aynısını izliyor. Yani İsrail de aynısını izliyor, bölge ülkeleri de aynısını izliyor. Yani yaşanan tahribatı küçük göstermeye çalışıyor. Ve bu da daha savaşın doğasında vardır. Yani gayet normal karşılamak lazım. Hatta şunu söyleyeyim, yani savaş başlar başlamaz mesela gazetecilere yönelik bir uyarı mesajı yapıldı. Ve o uyarı mesajında işte biz gazetecilerden yani karşı tarafın askeri kapasitesini abartmamamız, yani fazla gündeme getirmememiz ve İranlı mesela zayıf noktalarını da yine aynı şekilde fazla üzerine durmamamız yönünde bir

0: mesaj bizimle paylaşıldı. Esasında dediğim üzere bu sadece İran için geçerli değil, İsrail için de aynı şey geçerliydi. İşte bölge ülkeleri içindeki, mesela biliyorsunuz bölge ülkeleri, Arap ülkelerde işte oradaki gazetecilerin veya diğerlerinin o saldırıları görüntüleyip işte paylaşınca o ilgili yönetimler bununla ilgili işlem yapıyor ki bu da savaşın bir şekilde doğasında olduğunu ifade edebilir. Yani her taraf işte verdiği zayiatını küçük göstermeye ve karşı tarafa verdiği zayiatı büyük göstermeye çalışıyor. Bu da tabii bir psikolojik savaşın bir parçası olduğunu ve gayet normal karşılamak gerektiği yönünde söyleyebiliriz buna.
1: Kemal Hocam, var mı sorunuz?
2: Çok kısa bir soru sorayım ya. Şimdi çıkan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Katar ve Ürdün'de çok önemli radar sistemleri, Taat radar sistemi ve PVS-132 radar sistemlerinin vurulduğu İran tarafından söyleniyor. Bir de tanker uçağı, E-3 AWACS uçağı vurulduğu söyleniyor. Bununla ilgili İran makamlarından bir açıklama geldi mi acaba?
0: Hocam zaten yani az önce de Şebnem Hocam'ın sözünü ben söylemiştim yani. İran'da mesela ben açıklamalara bakıldığımda İran mesela Ürdün'le ilgili örnek vereyim. Ürdün'le ilgili mesela iki Amerikan askeri öldü, biri asker kayıp. Mesela o metne baktım dedim muhafızlarından ilgili metne baktım. Orada ne diyor? İki savaş uçağını imha ettik, üç başka uçağı imha ettik türünü vermiyor tabii orada. Yine bölge ülkelerine yapılan işte saldırılarda da İran sürekli bir şekilde bunun altını çiziyor. İşte şu kadar uçağı vurdu, bu kadar insan öldü, bu kadar asker öldü. Tabii bunları dediğim üzere taraflar onaylamadığından dolayı gerçekten birebir gidip de kontrol etmek hangisinin, hangi tarafın doğru söylediğini işte anlamak mümkün değil. Ancak İran sürekli bir şekilde bölgede o radar sistemlerini hedef aldığını ifade edebiliriz. Hem mesela geçen gün Katar'daki benzer bir şekilde radar hem uzun menzilli hem kısa menzilli radar sistemlerine hedef aldığını belirtmişti. Bahreyn'de aynı şekilde, Kuveyt'te de aynı şekilde İran bu bölgeleri vurduğunu sürekli bir şekilde ifade ediyor. Fakat dediğim üzere mesela bunların kaçı, mesela İran 10 tane füze atıyorsa bunların kaçı İran'ın dediği gibi tam hedefe isabet ediyor, bu konuyla ilgili net bir bilgi yok ve olmaması da ki dedim yani savaşın mahiyeti dolayısıyla normaldir yani.
1: Ekber, son olarak şunu sorayım. İran her defasında füze kapasitesinin yerinde olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri de tam tersini iddia ediyor. %60'ını yok ettik diyor. İran'da bununla ilgili açıklama var mı yetkililerden füze kapasitesiyle ilgili?
0: Sinan şöyle söyleyeyim yani %60'ı bırak, Donald Trump son açıklamasında %2 demiş diyor. İran'ın füze kapasitesi sadece %2 kaldı. Yani eğer İran'ın kapasitesi %2 ise bu şekilde bölge ülkelerini senin üstünü vuruyorsa yani sen bu %2'yi önleyemiyorsan demek Allah'tan %3 değilmiş. Yani tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yani sadece bu son saldırılara bakıldığında İran'ın kapasitesinin o kadar azalmadığını ifade edebiliriz. İran'ın kapasitesi yerindedir. Şimdi tabii yüzde kaçı işte bu süreçte mahvedildi, imha edildi bilmiyoruz. Tabii İran'ın yetkililer gücümüz yerindedir. Ben hatırlıyorum birkaç gün önce bir askeri yetkilinin bir açıklaması oldu. İran'ın insansız hava aracı kapasitesiyle ilgili diyor ki savaştan önceki üretim işte oranını elde aldığımızda 3 kat daha fazla günlük olarak üretiyoruz. Tabii bunların ne kadar propaganda amaçları, ne kadar gerçekti tabii bilinmiyor. Ancak gerçek şu, İran'ın füze kapasitesi, insansız hava kapasitesi son 7 günlük en azından işte olaylar baz alındığında ve her gece İran'ın onlarca füze ve İHA fırlattığına bakıldığında hala yerinde olduğunu, Donald Trump'ın %2 kaldı demesinin aksine güçlü bir şekilde yerinde olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler de paylaştın. İyi geceler diyelim şimdilik. Hocam, sizi böyle davet edeyim. Lütfen buyurun. Arkadaşlarımdan da bir harita açmasını rica edeceğim. Hocam, bir analiz yapalım. Bu savaş nereye doğru gidiyor? Bir kara savaşı operasyonu, bir kara operasyonu olur mu? Evet. Şimdi İran'ın hedefindeki Amerikan üslerini arkadaşlarım paylaştılar. Amerika Birleşik Devletleri vurdukça İran'da cevap olarak Körfez ülkelerini vuruyor. Evet. Burada Amerikan üsleri var. Daha önce konuşmuştuk aslında. Dedik ki Amerikalılar buradan askerlerini çektiler birçoğunu. Orada bırakmadılar.
2: Doğru.
1: Ama varmış demek ki.
2: Şöyle, üsler tabii ayrı bir konu ama şimdi burada bir tarihsel analiz yapalım isterseniz. Olur. Öncelikle tarih 13 Haziran 2025. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le müttefik biliyorsunuz arkadaşlar. Bu iki müttefik

0: İran'a saldırı düzenlediler. Hedef, iki tane hedef var orada. Bir tanesi nükleer tesisler, diğeri balistik füze, lançerleri, rampaları ve radar sistemleriydi. 12 gün sürdü bu savaş. 24 Haziran günü ateşkes ilan edildi. Ama 24 Haziran'dan 28 Şubat'a toplam 7 ay 6 gün geçti. Bu arada ne oldu? Yani bu 7 ay 6 günlük süre içerisinde şu oldu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le beraber İran'da bir iç karışıklık çıkartmaya çalıştı. Hatırlıyor musunuz? Olaylar patlak verdi. Çeşitli bir takım gerekçelerle, iktisadi gerekçeler çoğu aslında. Enflasyon arttı, döviz karşısında İran parası çok fazla eridi filan. Dolayısıyla bir karışıklık oldu. Bir gösteri tablosu ortaya çıktı. Trump bir deklarasyonda bulundu.
1: Ekonomik sebeplerle başlayan tartışmalar rejim karşıtlığına
0: sanki
1: dönmeye
0: bizim Gezi'nin hatırlayın Yeşil'den yola çıkarak sanki hükümeti devirmeye çalışan gruplar gibi. Çok benzer senaryolar çünkü bunlar. Her iki tarafta çünkü Mossad ve CIA tarafından planlanmış. Mossad'ın elindeki planlara göre İran'da şu olacaktı. O 7 ay 6 gün içerisinde 28 Şubat'a kadar. Bir, o karşıtlık işte muhalif grupları organize olacaktı. Ve sivil bir hareket yapılıp rejime karşı bir rejimi yıkmayla ilgili gösteriler düzenlenecekti. Trump da şöyle bir çağrı yaptı. Dayanın geliyoruz. Yani destek vermeye geleceğiz dedi. İkinci şey daha yapıldı. Başka bir şey daha yapıldı. O da şuydu. Oradaki bu sefer silahlı muhalif grupları silahlandırmak. Silahlı muhalif grup ne var orada? En başta PKK'nın uzantısı olan PJAK var. PJAK ve yanında 4 tane daha silahlı sözde Kürt grubu Kürdistan dediğimiz şu bölgede Süleymaniye'nin tam karşısında Irak'taki Süleymaniye Taliban'ın kontrol ettiği grubun tam karşısında bir noktada İran topraklarında birleştiler. Ve hatta Trump şunu söyledi, biz dedi o dönem silahları bu Kürt gruplara verdik, daha diğer muhalif silahlı grupları dağıtın dedik ama dağıtmamışlar, ellerini tutmuşlar dedi. Bunu da hatırlayın. Şimdi Beluciler var güneyde. Biraz mesafesi uçak ama uzak. Burada kesin olan bu Kürt sözde grupların o işte halk ayaklanmasıyla beraber olup silahlı bir yapıyla beraber silahsız grupla halkla birlikte Tahran'a yürümek istiyorlardı. Bakın bu arada bunlar oldu. Başka bir şey daha oldu. Yani İran'da bu işler devam ediyor. Başka bir şey daha oldu. Dünya tarihinde görülmemiş İran'ın hatta İran şeyin tarihinde Amerikan tarihinde görülmemiş şekilde Orta Doğu'ya Amerikan ordusu yığınak yapmaya başladı. Toplam 3 tane uçak gemisi geldi. İsimleri bile belli yani. Eisenhower, işte Abraham Lincoln, Gerald Ford filan. Şimdi bunlar üzerinde yaklaşık 70'er tane uçak taşıyor. F-35B tipi filan ya da işte F-22'ler, F-16'nın o işte uçak gemisinde kullanılan versiyonları filan. Dolayısıyla uçak gemilerinden mürekkep bir hava filosu da geldi. İki, çok büyük bir deniz filosu geldi. Kaç parçalık tahmin etmek mümkün değil. Sadece 25 parçalık deniz filosu şu anda sadece Hürmüz'de. Ama açıklarda Umman ve Arap Denizi'nde ne kadar var tahmin etmek zor. Belki yüzlerce parçadan mürekkep bir deniz ordusu var orada. Ondan sonra denizaltılar geldi nükleerle çalışan. Yani o önemli bir yığınak yaptı Amerika Birleşik Devletleri bölgeye. Ve bu arada
1: aslında bir kara operasyonu gibi hazırlık.
0: İşte, arkasından kara harekatı yapabilecek bir kara ordusu teşkil ettiler. 45 binin üstüne bir 30 bin daha, 25-30 bin daha birlik ilave ettiler. Sayı 70 bine çıkarttılar. Bunların birlik adları da belli. Mesela bir tanesi çok meşhur 82. Hava İndirme Tümeni. Bu her yerde kullanıldı. Irak'ta, Suriye'de, orada, burada her yerde bunu kullanıyorlar. Ve çok önemli bir aslında şey. Bu arada Trump, tabi o savaştan sonra oldu 28 Şubat'tan sonra ama generalleri görevden aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti falan. Sonra 28. eski tümen komutanını danışman yaptı. Exet, savunma bakanı. Kendi danışmanını 28. tümen komutanı yaptı. Yani böyle komuta kontrol merkezini de ayar verdiler, düzenlemeye çalıştılar. Bütün bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri de şunu yapıyor oldu. Yapa geldi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi dediler 70 bin kişilik bir Amerikan ordusu artı yanında bir de ittifak kurabilecekleri işbirlikçi gruplar lazım. Birleşik Arap Emirlikleri buna talip oldu. Para çıkarttı. Hatta yaklaşık kamuoyuna düşen parayı söyleyeyim 1,5 trilyon dolar. 1.5 trilyon dolarlık bir bütçe ayırdığını ilan ettiler. Ne yapacaklardı bunlarla? İşte Fas'tan, Tunus'tan, ne bileyim diğer Orta Doğu bölgelerinden gruplar getireceklerdi insanlar, paramiliter güçler. Bunlar lejyon gibi paralı asker şeklinde maaşlı

0: olarak gelip bu bölgede Birleşik Arap Emirlikleri'nde olması gerekmiyor. Ürdün falan gibi daha geride toparlanıp yaklaşık 50 bin civarı bir işbirlikçi grup, yani sahaya önden sürülebilecek ve BESİŞ dediğimiz İran'daki o paramiliter güçlerle mücadele edecek bir ekip kurmayı düşündüler ve başladılar yapmaya. İsrail bu arada Lübnan'a saldırdı. Lübnan'da harekat devam ediyor. Hala da. Ve Lübnan harekatı Gazze'ye saldırdı. Batı Şeria'da bu arada şeyler, o işgalciler işgal etmeye devam etti. Şimdi bütün bu tablonun içerisinde 28 Şubat'ta ikinci dalga harekat başladı. İkinci dalga harekatta sabah 8.30'da Mossad'ın verdiği bir şeyle, raporla, ani raporla, çünkü anlık istihbarat geldi işbirlikçilerden. Ali Hamenei'nin bulunduğu 48 kişilik üst düzey komuta kontrol merkezinin baş aktörleri İran ve İsrail'in yapmış olduğu hava taarruzlarıyla bertaraf edildi ve imha edildi ve öldürüldü.
1: Yani üst düzey isimler yok edilecek, evet. Komutanlar yok edilecek.
0: Felç olacak
1: de,
0: komuta kontrol.
1: Buradaki sizin bahsettiğiniz ayrılıkçı grupları da Tahran'a doğru, içeri evet, doğru sürülecek. Evet. Bir
0: şimdi,
1: işgal
0: ama planda bir aksaklık oldu.
1: Ne oldu hocam?
0: İşbirlikçiler vazgeçti. Kürt gruplar dedi ki biz, çünkü niye bunu dedi. Ya şimdi Amerika anlattık, İran ne yaptı onu da anlatmak lazım. İran da bu arada muhalifleri tutukladı. 3000 küsür diyorum, küsür altını bilmiyorum. 3200 civarı bir insan öldürüldü değil mi gösterilerde? Hatırlıyor musunuz? O başındaki liderler, muhalif liderler hapse atıldı. O iç ayaklanma, en azından halk tarafından yapılan şey, bastırıldı. Muhalif gruplar, silahlı olan gruplar biz vazgeçtik dediler. O olmadı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin topladığı gruplar Orta Doğu'da bir yerde eğitime devam ediyor şu anda. Beka Vadisi gibi düşünün, yani o bölgelerde eğitime de orada değil de onun benzeri bir arazi parçasında eğitimlere devam ediyorlar. Şimdi bu arada İran'da karşılık vermeye başlayınca balistik füzelerle Körfez ülkelerindeki bütün hava savunma sistemleri çöktü. Ve Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkelerindeki kritik komuta kontrol merkezlerini açık denizlerdeki Abraham Lincoln uçak gemisine taşıdı. Orada kalan askerler daha çok o yerleşkenin iç güvenliğini sağlayan çok az miktarda Amerikan askeri.
1: Dolayısıyla buralarda Hürmüz falan savunmasız kaldı bir anlamda.
0: İşte tabii Hürmüz savunmasız kaldı. Körfez ülkeleri savunmasız kaldı. Yani taatı vurdular şeydeki, Katar'daki, hatırlayın hemen ilk hamlede bütün o taatın bütün sistemleri felç oldu. Yani ne lançer çalıştı, ne komuta kontrol merkezi çalıştı. Radar olmayınca gözler kapandı ve o sistem çöktü. Patriotlar çalışmadı, çalıştırılamadı. Çalışanlar da isabetli vuruş yapamadı. Çünkü balistiklere karşı dizayn edilmiş değil Patriot. Patriot daha düşük hızlı. Belki bir mahın altındaki seyir füzelerine karşı 70 kilometrelik mesafede durdurmayı amaçlayan bir tasarımı var. O da işe yaramadı. Yani İran'ın elindeki uzun mesafeli, hatta 20 mah terminal hızına, çarpma hızına sahip balistik füzelere karşı bütün Orta Doğu'daki Amerikan savunma sistemleri, hava savunma sistemleri kilitlendi. Şimdi bu kilidi açmak için bir şeye ihtiyaç var. Bir formül bulmak zorundalar. En güzel formül ateşkes formülü. Yani ara. Ya da o Baye'nin dizayn ettiği, halen eğitimleri devam eden o paramiliter güçlerin eğitimleri tamamlanmadı. Donatımları tamamlanmadı, silahlanmaları tamamlanmadı. Dolayısıyla bu tamamlanmayan askeri faaliyetlerden dolayı çok güzel bir ateşkes formülü oturup çıkarttı. Hatta inanmadı İran buna. O zaman dediler tamam, İslamabad devreye girsin. Girdi. Barış anlaşması için taraflar karşılıklı bir araya geldi. İran gene inanmadı. Tamam o zaman dediler, Avrupa'da bir yerde yapalım. Hoppa Cenevre'ye gittiler. Yine karşılıklı 14 maddede İran'ın istediği oldu. Tamam senin istediğin olsun dediler. Nükleer tamam, bir süre devam et. İşte balistik devam et üretmeye. Ne bileyim Hürmüz tamam senin kontrolünde olsun, 60 gün sonra tekrar bakarız. İşte şu olsun bu olsun. İran bir baktık ki 14 maddede İran'ın yani zafer ilan etmesi içten bile değil.
1: Ki bu da bir formül. Hocam, maddeler de
0: sonra Pezeşkian'ı Donald Trump'la dijital ortamda karşılıklı imza attıracak. Yani inandırıcı olsun diye uzmanlık alanı hocam bu konuda. Dolandırıcılar o kadar kritik gerçekleri ortaya koyuyorlar ki. Yani Trump resmen bütün dünyayı dolandırdı. Çok net söylüyorum. Bütün dünyayı. Ben Netanyahu olduğunu düşünüyorum ama Trump'ın imzası olduğu için söylüyorum. Demek ki formül, bir ara formül gerekiyor. Yani bir ara vermek için bir formül gerekiyordu. Ateşkes, bakın ateşkes, mütareke, imzalar 14 madde.

0: yayınlandı. İran biraz inanır gibi oldu. İnananlar kimlerdi? Pezeşkiyan, Arakçı, Galiba. Ve üçü de linç edildi. Kim tarafından? İran'daki devrim muhafızları tarafından. Şimdi diyorlar ki Galiba ve Pezeşkiyan ekibine, gördünüz mü? Biz demiştik. Şimdi dolayısıyla artık ateşkesin olmadığı ilan edildi. Hamene'ye ne diyor? Müşteba Hamene şimdi, bugün. İmzaların hiçbir hükmü kalmamıştır. Donald Trump'ın imzasının hiçbir anlamı yoktur diyor, değil mi? Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, hep söylüyorum, tekrar söyleyeyim, İran'a kafayı takmış. Bu hazırlıklar toplamda bakınca hedef listeleri, hareket tarzı ve kullanılan domainler eksik kalan bir kara harekatına doğru gidiyor gibi gözüküyor benim kanaatime göre.
1: Şimdi,
0: çünkü bir cümle,
1: deniz
0: harekatı var burada. Deniz harekatı devam ediyor. Biliyorsunuz denizde bir sürü gemi var. Hava harekatı devam ediyor. Bu ikisi hiçbir işe yaramaz ki. Amerika'nın politik hedeflerini ele geçirmek için bu üçlüyü sac ayağına tamamlamanız gerekiyor. Bu arada İran teslim olursa ne güzel. Bir kara harekatının maliyetinden kaçınmış olursunuz. Yani bu yapılanlar içerisinde İran bir beyaz bayrak çekseydi, deseydi ki ben Hürmüz'ü boşaltıyorum, rejimi değiştiriyorum, nükleeri sıfırlıyorum, balistik füze mesafesini 300 kilometreli sınırlıyorum ve seçime gidiyorum deseydi, o zaman kara harekatına ihtiyaç kalmadan, kara harekatı için planlanmış olan hava ve deniz harekatlarında kesin sonuç almak mümkün olurdu. Ama şu anda İran'ın direnişi Amerika'nın kara harekatını zorunlu hale getiriyor.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Hocama bir soru sorabilir miyiz
1: tabii,
2: acaba?
1: Buyur hocam.
2: Yani şimdi hocam, bu akşamki sıcak gelişmeden bahsediyorum. İki Amerikan askeri öldü. 4 yaralısı var, bir kaybı var. Bu sıcak gelişmenin üzerine NATO'yu harekete geçirebilir mi Trump?
0: Çok
2: daha önce
0: hocam
2: denemişti.
0: Güzel.
2: Şimdi bununla ilgili olarak ekstra bir hamle yapabilir mi? Çünkü Ankara'da NATO zirvesi daha yeni yapıldı. Orada alınan kararlar neydi? Buradan bir savaş çıkar mı? NATO ile İran arasında bir savaş çıkar mı?
0: Evet. Şimdi Amerika'nın tarzı şu kıymetli hocam. Amerika tek başına hiçbir savaşa girmiyor. Mutlaka bir koalisyon kuruyor. Bakın Irak harekatları, ikisi de koalisyonla yapıldı. Afganistan koalisyonla yapıldı. Libya, Suriye hep koalisyonla yapıldı. Ne BM kararı var, bir kısmında var ama ne işte NATO doğrudan var. Ondan sonra NATO'yu sokuyor. O bitince BM'yi sokuyor. Sıra bu. Şimdi dolayısıyla kendi koalisyon diyelim artık onu, İsrail'le beraber yapıyor ya. Koalisyonla yapılan harekatların neticesinde şimdi NATO'nun devreye girmesi gerekiyor. Bunun için tehditler, işte şeyler, gayri safi hasılayı oranlar yükseltildi falan filan. %5'lere çıktı. Ben çıkarım tehditleri. Adım da attı hatta. 3 birliği çekti mesela. 3 komutanı çekti geriye NATO'dan filan. Şimdi 7-8 Temmuz Ankara zirvesinde Donald Trump'ın baskısıyla, bence baskısıyla elbette, o maddelere, yani bildirgeye, NATO bildirgesi, sonuç bildirgesine bir maddeye eklediler. Dediler ki İran'a, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesi mümkün değildir yasa olarak.
1: Hürmüz açık kalacak yani.
0: Açık kalacak diye onu demek istiyor zaten. Bir de nükleer silaha sahip olması mümkün değildir. Bu zaten Amerika'nın kendi hedefi. Demek ki NATO'ya kağıt üzerinde de olsa teorik olarak bu savaşın en azından Amerika tarafında yer alması konusunda bir mutabakat sağlanmış.
1: Hocam
0: durumda
1: da diyor ki.
0: İkincisi şu. Bundan sonra ne olabilir Sayın Hocam? Şu olur. NATO topyekun.
2: Biz NATO üyesiyiz sonuç itibariyle.
1: Tabii.
2: Biz nasıl etkileneceğiz bu konuda?
0: Şöyle, NATO bir harekata katılmak durumundaysa eğer, bu önce bütün üyelerin olduğu toplantı 4. madde çalıştırılır. 4. madde danışma maddesi demektir. Bütün herkes toplanır, sefirler toplanır. 4. madde ilan edilmiş ise tabii ki. Orada derler ki 5. madde ilan edilsin mi? Ya da NATO Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bu savaşa girsin mi? Afganistan'da bu oldu. Suriye'de de aynı şey oldu. Fakat hangi tür destekler sağlanacağı karara bağlanması lazım. Kinetik destek mi? Non-kinetik, kinetik olmayan destek mi? Yani silahlı, lethal diyorlar, ölümcül silahlarla mı katılalım? Ya da işte komando birlikleri, mekanize birliklerle mi, uçaklarla mı katılalım? Ya da danışmanlık gibi, lojistik gibi, ikmal gibi faaliyetlerle mi katılalım? Ya da Suriye'de olduğu gibi istihbarat birimlerimizi mi gönderelim? İşte bu kararların verileceği yer 4. madde gereği o sefirlerin toplantısı. Sonra bu ülkelere gider. Ülkelerin hepsi
1: herkes
0: ona
1: katılmak mecburiyetinde mi hocam?
0: Hayır. Ülkelere sunulur bu teklif. Ülkelerin bir tanesi itiraz ederse bu harekata katılmak mümkün olmaz. Dolayısıyla burada Türkiye'ye çok iş düşüyor.

0: tabii ki. Bizi nasıl etkilerin cevabı? Topraklarımızın bu savaştan uzak kalması için ne NATO şapkasıyla, ne Birleşmiş Milletler şapkasıyla, ne de koalisyonların içinde yer almak suretiyle, aktif olarak katılmak suretiyle bir şekilde bu savaşın dışında kalmak için bizim itirazlarımız her mercide olmalı. NATO'da buna itiraz etmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde işte kalkar da koalisyonlar, mesela DAEŞ'le mücadele koalisyonu var Suriye'de, biliyorsunuz. Türkiye buna katıldı, destek de verdi. Topraklarını da kullandırdı. Afganistan'daki koalisyondan sonra NATO şapkasıyla katıldı Türkiye oraya, destek verdi. Orada hatta çok aktif görev aldı. Libya'da kendi ikili anlaşmasıyla katıldı. NATO'nun katılmasını çok arzu etmedi gibi. Türkiye şu anda İran'la Amerika arasındaki savaşta aktif görev alması çok çıkarlarına uygun değil. Ama yine de NATO bu konuda Amerika'nın tabii öncülüğünde bir tehdit mekanizması geliştirirse eğer, derse ki bu savaşa NATO katılmak zorunda, Amerika olarak bizler bunu destekliyoruz, katılmazsanız başınıza şunlar şunlar şunlar gelir derse, Türkiye'de oturup kendi çıkarları doğrultusunda bir karar vermek durumundadır. Ama her halükarda bu kara harekatı 3. safa gerçekleşirse Türkiye buradan en az zararla çıkması zorunlu. Topraklarını kullandırma teklifi aldı mı Türkiye bilmiyorum. Yani bir kara harekatı olursa Türk toprakları İran'a karşı tıpkı 1 Mart 2003 tezkeresinde olduğu gibi kullanmayla ilgili bir gündem oluştu mu bilmiyorum. Oluştuysa bu da çok önemli bir karar. Kullanmaması bana göre çok isabetli doğru gibi olur. Geliyor şu
1: an. Hocam öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum.
0: Valla hiçbir şey zannetmiyorduk bugüne kadar. Sandığımızın hep dışında başka şeyler çıktı. Umarım, çünkü kıyıdaş, yani sınırdaş bir ülkeyiz İran'la. Komşu bir ülkeyiz. Binlerce yıldır beraber yaşıyoruz aynı coğrafyada. Bir şekilde böyle bir teklif umarım gelmemiştir diye değerlendiriyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam analiziniz için. Merve hocam, sizinle devam edelim isterseniz. Kalın öyle konuşalım. Şimdi bir yandan İran Arap ülkelerini vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri saldırıyor. Kemal hocamın da bahsettiği gibi belki de bir kara savaşına doğru evrilecek önümüzdeki günlerde. Körfez ülkeleri de cevap vermiyor bir taraftan İran'a. Bu nereye doğru gidiyor? Körfez ülkeleri acaba hep birlikte bir cevap verir mi İran'a?
2: Aslında bunu 28 Şubat'tan beri konuşuyoruz. Her ne kadar mutabakat zaptının imzalanmasıyla araya bir acaba durum değişiyor mu? Hatta Amerikan-İsrail ilişkileri bile değişiyor mu gibi sorular girdi ama görünen o ki savaşın seyri devam edecek. Şimdi bu mutabakat zaptı imzalandığında Sinan Bey, çok böyle hevesli değildim bu böyle bir ateşkes anlaşmanın gerçekleşeceğine. Ama tabii ki Amerika'da özellikle Trump'ın üzerinde bir baskı var ateşkes konusunda. Çünkü gerçekten her ne kadar Amerikan-İsrail ilişkilerini çok konuşuyor olsak da Amerikan kamuoyunda İran'ın savaşı karşıtlığı çok yüksekti. Sadece orada değil, kongrede falan da öyleydi. Bir, orada bir baskı yaşıyordu. İkincisi, son 40 gün Trump'ın takviminde cidden böyle bir diplomasi trafiği çok fazla olan bir dönemde. Başta Dünya Kupası Amerika'da devam etmekte olan, hatta son 2 günü yaşanan, bugün işte 3. maçı oynanıyor, yarın final maçı oynanıyor ve bitiyor. Bir G7 zirvesi yaşandı ama en önemlisi Ankara'daki NATO zirvesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti Trump için kıymetli. Gelmezse olmaz. NATO üyesi ülkelerle arasında ciddi bir sıkıntı var. Macron'undan tutun işte Meloni'sine. Bunlarla bir araya geldiğinde ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalacak. Bu baskıyı hafifletmek için acaba geçici bir zaman kazanma mıydı bu mutabakat zaptının imzalanması diye düşünüyordum. Bunu hem sizin yayınlarınızda sıklıkla söyledim, hem de bunun üzerine de bir yazı da yazdım. Ama şimdi bunu hala düşünüyorum. Bugün yarın bitiyor bu bahsettiğimiz takvim ve savaşta ne hikmetse aynı takvimin bitişiyle beraber geri dönüyor. Amasının, yani yine kendime koyduğum şerhi söyleyeceğim. 2 sebebi var bunu ama dememin. Bir, Amerika'daki o karşıtlık devam ediyor. Mesela anketlere bakın, kamuoyu yoklamalarına bakın. İşte savaşı İran zorluyor olsa da, işte Amerikan askerleri ölmeye başlıyor olsa da, savaş karşıtlığı

0: düşmüyor. Savaş karşıtlığı hatta yükseliyor. Son bir haftaki araştırmalarda bile artış var ve hatta yani ateşkesin devamına inanç da düşmüş vaziyette. Bu savaş daha uzar düşüncesi Amerikan kamuoyunda var ve karşılar. O hala devam ediyor. İkincisi, her ne kadar Trump bunu böyle bir takvim için açtı, böyle bir kendine parantez açtı diyor olsam da savaşı başlatan tekrar, hatta mutabakat zaptını yırtan, yırtıp çöpe atan İran. Bunu da söylememiz gerekiyor.
1: Ya ticari gemileri ateş açtı.
0: Ha, başından beri ama yani şimdi mesele, hani şurada da haritanızda çok net gözüküyor. Neden İran sularından geçmiyorsun da Umman sularından geçiyorsun diye. İşte Singapur bayraklı bir gemi hedef alındı. Yine Arap ülkelerinden bir tanesinin bayrağını taşıyan bir gemi hedef alındı. Yani sonuçta sivil ticari gemiler İran tarafından hedef alındı. Neden? Sen benim arkadaşlarımız önerdiği kontrol hattı demiş. Evet, onlar da böyle kibarca önerdikleri kontrol hattı olduğunu söylüyor ama seyir-i sefer serbestisinin olması gereken doğal bir geçiş kanalında, kanal da demeyelim, kanal yanlış anlaşılır, bir transit hatta sen illaki buradan geçeceksin deyip o hattan geçmeyen, Umman sularından geçenlere ateş açtı. Şimdi bir değil, iki değil, üç değil. Şimdi burada şunu, bir ön kabulümüz var. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı gerçekten illegal bir şekilde İsrail'le işbirliği yaparak korkunç, herkesin nutkunun tutulacağı şekilde çirkin bir şekilde başlattı. Doğru. Ama günün sonunda İran'ın da geldiği yer bir zafer dedik mutabakat zaptına. Az evvel Kemal Hocam anlattı maddeleri. Tekrar zikretmeye gerek yok. Maddelerin hepsi İran'ın kağıt üstünde kazandığını gösterir nitelikteydi. Bu da zaten şunu düşündürüyordu. Yani bu mutabakat illa yırtılıp atılacak. Çünkü Amerika bu işi böyle, bu böyle bir zaptın üzerine kurulacak, inşa edilecek bir barış anlaşmasıyla tamamlamaz. Buradan yani öyle bir beklenildiği gibi barış çıkmaz. Ama kimin yırtıp atacağı konusunda hepimiz İsrail diyorduk. İran'ın bunu yapacağını düşünmezdik. O yüzden ben demin Ekber Karabağ'a bunu sordum. Yani İsrail-İran arasında bir ateş var mı? Yok. İsrail en çok İran savaşından rahatsız olandı. Pardon, İran'la ateşkesten rahatsız olandı. Bugün izliyor. Savaşın başlaması aslında çok hoşuna gidiyor.
1: Yani ama hocam, Netanyahu'nun o kadar hoşuna gider ki İran bir füze atsın bize diye.
0: Evet. Ama kendileri de atabilirler onu. İsrail'in elini kolunu bağlayan yok. Şu anda zaten istediklerini kendileri bir tane bile füze atmadan doğrudan İran'ın kendi kendine yapmasıyla sağladılar. Aslında ateşkes bozuldu. Ha, İran için birkaç tane faktör var. Birincisi, Müçteba Hamene'yi yaşıyor mu? Bu konuşan, yani Müçteba Hamene'yi konuşuyor dediklerinde konuşan kişi Müçteba Hamene'yi mi? Yoksa mesela devrim muhafızları komutanı Ahmet Vahidi mi? Benim biraz aklıma ikincisi geliyor. Ya da Müçteba Hamane artık yani Ahmet Vahidi gibi danışmanlık, ona doğrudan danışmanlık yapacak isimleri gerçekten çok sert isimlerden seçiyor. Ve bu isimler zaten savaştan başka bir şey düşünmüyorlardı. Barış yanlılarını, ateşkes yanlılarını da çok eleştiriyorlardı. Mutabakat imzalandığında şu söylenmişti. Müçteba Hamane'yi ikna etmelerinin sebebi Amerika'nın İran'ın uyguladığı ablukaya karşı abluka İran'ın aslında petrol ihracını da etkiledi. Çin'e falan da satış yapamıyordu. Gerçekten ticari bir blokajla karşı karşıyaydılar. Müçteba Hamane'nin mutabakata, ateşkese tamam demesinin sebebinin bu olduğu yönündeydi. Demek ki bu ihtiyaç görülen süre ateşkes için ve işte gemiler çıksın girsin, bir miktar ihracat yapılsın, her iki taraf, her taraf için de geçerli bu. İşte petrol fiyatları bu arada düşsün, yeterli bir noktaya gelsin, sonrasında tekrar savaşa döneriz düşüncesiydi. Ben bu arada mutabakat bitse de görüşmelerin tamamen sonlanacağını düşünmüyorum. Bir süre sonra tekrar bu mutabakat masasının kurulabileceğini düşünüyorum. İranlılar böyleler. Yani tamamen yırtıp atmıyorlar da. Onlar için anlaşma yapma, müzakere etmenin bir parçası aslında. Yani çatışmak. Ama bu süreci Amerikan tarafı ya da İsrail tarafı böyle uzatmayı tercih edecek mi? Şimdi bu özellikle Hürmüzgah bölgesini

0: hedef alan saldırılar zaten Nisan'da Pakistan'da başlayan o görüşmeler başlamadan önce ciddi yoğun bir sevkiyat yapıyordu ya Amerika Birleşik Devletleri. Trump bizzat oralardaki köprüleri, enerji tesislerini vesaire her şeyi vuracağını, orayı doğrudan hedef alacağını bizzat kendisi söylüyordu. Dediğiniz gibi bir kara harekatı da gerçekleşirse doğrudan oraya kısmen bir kara harekatı olabilir ama şu anda olacağını zannetmiyorum. Fakat şu da var, yanlışım varsa düzeltin Kemal Hocam. Oraya ciddi anlamda indirme yapacak asker falan gitmişti. Ateşkese rağmen geri çekilmemişti hiçbiri. Hala oradalar. Yani böyle bir gece ansızın böyle bir şey yapmak isteseler orada gerçekten kaynak da var. Hepsi de var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin işine hala gelmiyor. Neden? Evet, Trump diplomasi takvimini atlattı ama seçimler onun için önemli. Ara seçim. Kendisi açısından önemli. Bu arada yani işte böyle Cumhuriyetçi kanadın senatoda iki tarafta da hatta yani işte bir sandalye kaybını tolere etmesi falan değil. Demokratların ön plana çıkıyor olması, üstünlüğü ele geçiriyor olması durumunda Trump'a yönelik belki azil, belki görevden alma, belki akıl sağlığıyla ilgili farklı konular vesaire bunlarla ilgili üstüne gelmeye devam edecekleri yönünde bir fikri var. Bunu hatta Ocak ayında falan söylemişti. Bir üstünlüğü ele geçirirlerse tüm güçleriyle bana saldıracaklar diye. Şahsi bir durum sebebiyle aslında iç konuyu, içeriği önemsiyor. O yüzden bugün İran'ın savaşı şimdi başlatıyor olması işine gelmiyor. Peki İran için aslında bu bir strateji midir? Nasıl olsa Trump seçimden sonra masadan kalkacak. Ben onun elini zorlaştırayım. İçeride en çok önemsediği o ara seçimleri de kazanamayacak hale getireyim. Ben savaşı zaten onların döneceği savaşa onların istediği takvimden önce döneyim demiş olabilir mi? Bana biraz öyle geliyor.
1: Burada kısa bir şey destek alayım. Hem teknik destek hem de biraz şöyle hayalimizi canlandıralım. Bu bir roman gibi bir şey. Yani romanlar vardır. Sonu şok eder ya da filmler vardır. Sonu şaşırtır insanları. Hiç beklenmedik bir şey çıkar ya. Ona benziyor biraz da. Karakterler tanıtıldı önce. Kimisi iyi melek gibi, kimisi kötü şeytan gibi. Kimisi kendi vatanını koruyan, işte vatansever falan gibi. Ama en sonunda, filmin sonunda, romanın sonunda bambaşka bir tablo çıkabilir. Bizler bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Film izlerken karakterlerden yola çıkarak kimin katil olduğunu anlamak mümkün değil ya. Tıpkı onun gibi şu anda bu İran-ABD savaşının sonucu hepimizi şok edecek gibi gözüküyor. İkincisi, bu uçakta uçan adamlar, şu gemideki kaptanlar, şu lançerlerin başındaki işte ne bileyim nişancılar, bunların hepsi asker. Siyasetçi değil bunlar. Burada bir askeri tablo var. Askeri tabloyu okuyabildiğimiz andan itibaren bir sonraki aşamayı görürüz. Yine romana geri dönelim. Orada öyle önce işte aşama aşama bir takım şeyler yapılır. Betimlemeler yapılır. 10 sayfa betimleme okursunuz ama romanın içerisinde ve bir sonraki safhada olacaklarla ilintilidir o. Yoksa kimse okumaz onu zaten. Tutarlılık gerekiyor. Askeri planlarda da tutarlılık gerekiyor. Yaptığınız her türlü hareket bir sonraki hareketin kolaylaştırıcısıdır. Yani bir sonraki hareketi tamamlar. Şimdi bu kadar atışlar, bu kadar deniz ve hava harekatları bir Pentagon'un gözünden baktığımız zaman olaya bir sonraki harekat çeşidini tahmin etmek çok zor olmuyor. Hemen bir örnek vereyim. Mesela şu Bandar Abbas bölgesi aşağı doğru inersek güneye doğru orada Jask bölgesi var. Arada bir tane daha liman var. Sirik limanı filan. Buradaki yerlere baktığınız zaman biraz daha geriye doğru derinleştirildi taarruzlar, hava taarruzları. Oraya baktığımız zaman köprüler vuruluyor. Terminaller vuruluyor. Artı limanlar vuruluyor. Yani geminin yanaşabileceği kolaylık sağlayan bir takım tesisler vuruluyor. Elektrik hatları vuruluyor. Bunlar niçin vurulur? Askeri anlamda ne katkı sağlar size? Attığınız bombanın, tek bir bombanın maliyeti 4,5 milyon dolar filan ortalama. 20 milyonluk da var işlerinde. Bir uçağın uçma geri gelmesi, yani birkaç sorti yapmasının maliyeti milyonlarca dolar. Bu maliyete katlanmak zorundasınız çünkü getirisi çok yüksek olacak askeri anlamda. Bu noktalar şunun için vuruluyor gibi gözüküyor. Yani doğru düzgün bir general yapmışsa bu planı ve Pentagon da imzalamışsa bu planı artı işte Trump da en son desteği ve onayı vermişse akıllıca bir plan gibi düşünüyorum. Rasyonelse eğer askeri anlamda
2: Bunların

0: Hepsi ne için biliyor musunuz? Elektrik hatlarının kesilmesi, köprülerin ve yolların tahrip edilmesi.
1: Karar harekatı.
0: Yani
1: karar harekatı için zemin hazırlanıyor.
0: Takviye edecek devrim muhafızları gücünün takviye imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırmak. Çünkü generaller bir asker harekatta, ki taarruzu seçmişseniz daha kötüdür bu, en korktuğu şey ihtiyatlardır. Yani takviyelerdir. Takviyeyi kilitlediğiniz andan itibaren, gelişini engellediğiniz andan itibaren cephedeki birliği bozarsınız zaten. Onun için Amerikalı general planlayan CENTCOM şuna bakıyor. Ben öyle şey yapmalıyım ki, öyle şeyler yapmalıyım ki, öyle vuruşlar yapmalıyım ki bu yüksek maliyete rağmen kara harekatı yaptığım zaman devrim muhafızının doğudaki, kuzeydeki, yani Tahran bölgesindeki, hatta Meşet bölgesindeki kol orduları cepheyi takviye etmeye gelemesinler. Onun için köprüleri imha etmek zorundasınız. Nasıl geçeceksiniz Aksel? Zaten radarları yok oldu. Deniz kuvvetleri yok oldu. Hava kuvvetleri zaten yoktu İran'ın. Onları da yok ettiler. Şimdi tek gücü devrim muhafızlarının balistik füzeler. Balistik füzeleri de kendi topraklarınızda çok sık kullanamazsınız. Dolayısıyla bu harekatın yaklaştığını söylemek istemem. Yani Şebnem Hocam aynı düşünürüm. Yani çünkü diplomasi bir şekilde sürüyor. Konuşuyorlar aracılarla vesaire. Ama
2: hocam bir de şöyle bir şey sorayım. Kara harekatı yapsanız bile, avantajlı durumda olsanız bile yine de zayiat vermeyecek misiniz?
0: Şimdi Amerika açısından mı soruyorsunuz?
2: Evet tabii.
0: Ya zayiatsız savaş olmaz. Ya bakın askerler...
2: Çünkü bir tarafta seçim var ya, o yüzden soruyorum bu soruyu.
0: Ya Sinan Bey, şimdi askerler harekatı şöyle planlıyor. Niye hep askerler diyorum? Çünkü sahada devrim muhafızları Pentagon çarpışıyor. Siyasetçiler ve diplomatlar geride biraz şu anda. Şimdi askerler planı yaparken zayiatları en başta öngörürler. Bunun bir formülü var. Yaptığınız harekat çeşidine göre iklim, harekat arızalı, daha doğrusu arazi durumu, işte karşı tarafın direniş yetenekleri filan.
1: Kullanacağınız silahlar, kullanılan silahlar.
0: Tabii bütün kriterler dikkate alınarak bunu personel subayları en başta planı arz ederken, harekatçı ayrı arz eder, istihbaratçı ayrı arz eder, ikmalci, bakımcı, lojistikçi, sivil asker işbirliği teşkilatları filan halkla ilgili konuşurlar. Bütün bunları yaparken bir de istihbaratçılar, personel subayları daha doğrusu, böyle bir savaşta ne kadar süreceğini ve kaç kişilik bir zayiat verileceğini rakamsal olarak komutana arz eder. Yani der ki personel subayı, böyle bir savaşta 25 gün süreceğini tahmin ediyoruz. 25 günün sonunda toplam 358, bakın rakam formüle edildiğinde net çıkar, zayiat verilebileceğini öngörüyoruz. Komutanlar karar verirken bu zayiat oranını dikkate alarak karar verirler. Dolayısıyla oradaki 3-4 askerin kaybı siyasetçiler tarafından çok önemli bir kayıp gibi kamuoyuna aktarırlar elbette ki. Çünkü o da bir psikolojik harekatın çeşididir.
1: Gidersiniz. Hocam bu aynı zamanda sahada kazanmış olduğunuz zafer hem sizin seçimlerinize hem de bundan sonraki süreçte masada güçlü olmanıza sebebiyet vermeyecek mi?
0: Tabii ki.
1: Ondan dolayı işte, ama şu ondan an, dolayı da bunu düşünebilirler diyebiliriz
3: kadar,
1: aslında.
3: Şu ana doğru, kadar doğru. Hürmüz'ün kapalı olmasını anlatamadılar çünkü tam bir korsan gibi, terörist gibi ülkeye saldırdıkları için İran'a 28 Şubat'ta girişleri, ondan dolayı bir karşıtlık var. Ama bugün Hürmüz üzerinden işte, yani NATO'yu neden göreve çağırmıştı hatırlayın, yani desteğe NATO'yu vesaire destek, müttefik ülkeleri İran savaşında bana destek olun diye değil ki, Hürmüz'ü açalım diyeydi. NATO bildirisine de girmesinin sebebi yine Hürmüz meselesi. Burada Hürmüz kapalı kaldığı müddetçe ya da İran'ın kurallarıyla işlediği müddetçe canı yanacak olanlar yine Amerika Birleşik Devletleri değil. Ha, Amerika Birleşik Devletleri istediği düzeni kuramıyor olacak. O ayrı mesele. Ama Körfez ülkelerinden tutun başta Avrupa'ya, Japonya'ya vesaire herkese etkileyecek bir sorun
0: ama
3: var.
0: Ama tam da mesele hocam. Yani
3: tam o.
0: Amerika, bakın şunu söyleyelim. Hocam çok güzel ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü açmak istemiyor. Hürmüz'ün kontrolünü eline geçirmek istiyor.
3: Yo, bunu ben daha ilk gün zaten yazmıştım yani, hocam tabii. Ama burada şöyle bir şey var. İstediği gibi gitmedi Trump için. Ya bak, benden daha İran iyi bilirsiniz. Faktörü. Yani buradaki coğrafya meselesini, İran konusunu bence çok hafife aldı. Kendisi de, generalleri de. Fakat Kemal hocamın söylediği işte o, yani işte ölçeklemeler yapılır vesaire, şu kadar asker ölür denir günün sonunda, ama derlerse ki Trump'a bunun taahhüdü kesin bir şekilde verilirse biz işte 4 haftada 5 haftada bu işi tamamlayacağız denilen de İran'ın

0: etmeyince neleri nasıl anlattığını biliyoruz. O biraz işte kar zarar meselesine bakıyor ama isteyecek mi? Bu arada bence zaten istediği şey Avrupa ülkelerini burada kendisine desteğe getirmek.
1: Tabii yani esas burayı, buradaki ticari faaliyetleri Avrupa devletlerinden ziyade NATO'yu kurumsal anlamda buraya çekerek bir şekilde meşrulaştırmaya çalışacaktır. Yani aksi halde tek başına İsrail'le burada yapacağı her türlü harekatın uluslararası bir meşruiyeti zaten yok ama hiç olmayacak bu sefer. Ama NATO burada çok küçük bir destek sağlasa bile bakın. Yani NATO üstlerini Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İsrail'i kenarda tutayım hadi, Amerika'nın İran yapacağı taarruzlarda kullandırdığı andan itibaren NATO o harekata katılmış demektir. Basit bir şey. Yani öyle çok büyük birlikler tahsis etmenize gerek yok. Dolayısıyla NATO'nun bu topraklarda herhangi bir asker harekatının parçası olması bu sefer Avrupa devletlerini de işin içine çeker. Korkumuz da şu, Rusya ve Çin karşı tarafta NATO işin içine girdiği zaman nasıl bir pozisyon alır? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu sefer hakikaten küresel savaşa dönüşebilir.
2: O zaman 3. Dünya Savaşı
1: yani
2: çıkarsın.
1: Böyle bir noktaya gelme ihtimali de var. İşte öyle bir ince ayar yapmak gerekiyor ki bu savaşı meşrulaştırmak, kayıpları, en azından Amerika'daki kayıpları bu anlamda biraz, ne diyelim ona, meşrulaştırmak demeyeyim de biraz böyle rahatlatmak kamuoyunu. Bir vatanseverlik hikayesi, kahramanlık hikayesi okuyarak gereklilik anlamında Amerikan kamuoyunu ikna etmek filan. Tabii orada Amerikan kamuoyu sürekli bize şundan aktarılıyor. Diyorlar ki işte 2.69'dan 5.5 dolara çıktı. Hikaye bu kadar basit mi? Evet, gerçekten bu kadar basit olabilir. Ama Amerikan politika yapımcıları, politika yapanlar 2.69'dan 5.5 dolara çıkan mazotla ya da yakar yakıtla ilgilenmiyorlar. İsrail'i kaybetmek uğruna mazotu 2.5 dolara yarın çeker Trump. Ama İsrail'i kaybettiğinde ne kadar büyük bir kayıp olur ki mazotu yarı fiyatına indirdiğinde elde ettiği kazanç da orantılı mıdır? Biraz cümlem karışık oldu ama anlatabildim herhalde. Yani İsrail'i kaybetmeyi o bölgede, en azından bu konjonktürde, çok kolay bir şey değil Amerikalılar için.
2: Hocam, teknik bir soru var, sorayım. Wall Street Journal yazmış. Diyor ki İran son saldırılarında Amerikan hava savunma sistemlerine adapte olarak yüksek hızlarda seyreden ve hedefe yaklaşırken manevra yapabilen füzeler kullanıyor diyor. İran'ın hassas hedefleri vurma kabiliyeti Çin ve Rusya'dan destek gördüğüne dair endişelere neden oluyor demiş. Amerikalı yetkililer konuşmuş Wall Street Journal'a. Rusya'dan ve Çin'den yardım mı alıyor füzeler?
1: Muhakkak alıyor.
0: Yani muhakkak.
1: Bak, muhakkak. Bizde Gezgin diye bir füzemiz var seyir. Dolanan mühimmat diyoruz biz ona. İran'da böyle bir yetenek yoktu. Yani 12 günlük savaşta gördük. O aradaki 7 aylık süre içerisindeki boşlukta bir şeyler takviye edildi. İran'ı anlatamadım ben tam olarak o sürede ne yaptığını. O sürede işte radar sistemleri aldılar. Bir de önemli sensör sistemleri aldılar. Yani füzenin başına, balistik füzelerin başlık kısmının önüne taktıkları şeyler, sensör sistemleri aldılar ve dolanan mühimmat ürettiler. Hürremşah 4 vardı, yani çok büyük kapasitesi olan ve vuruş terminal hızı çok yüksek olan, onlar dolanan mühimmatlar. Yani taht bir tane füzeyi attığı andan itibaren ondan kaçınabilecek manevra kabiliyetine haiz. Yani sensör
2: hocam,
1: olduğu için
2: arkadaşlarım ekrana veriyorlar bir yandan. Ürdün'deki Amerikan üslerinin vurulma anı bu.
1: Evet.
2: Tabii çok bir yandan hızlı. Yorumlarsanız çok sevinirim. Buradaki mühimmatlardan bahsediliyor muhtemelen. Wall Street Journal'ın yazdığı. Buradaki mühimmatlar hava savunma sistemlerine takılmadan gidiyorlar.
1: Evet, çok gayet normal. Çünkü bakın, dünyanın en önemli, öyle söylendiği için ben tekrar ediyorum, çok kıymetli bizim çelik kubbemiz var. Onu kenarda paralelde tutuyorum. Parantez içerisinde onu sonra konuşuruz ama dünya çapında şu anda aktif olan çok önemli hava savunma sistemlerinden biridir taht sistemi. Yani çok yüksekte vurur. Satıhtan 100 metre, 100 kilometre yukarı çıktığınızda atmosferi aşmışsınız demektir. Taht'ın özelliği şu: taht atmosfer dışında vurabiliyor. Atmosfere girmiş füzeleri vuramıyor. Şimdi balistik füze İran'dan çıktı. Hürremşah 4 ya da işte Kadir 110, bir sürü şeyleri var, füzeleri var. Mesafeye göre değişiyor hatları. Hürremşah 4 çok ünlü ve çok dolanan bir karakter olduğu için ondan örnek vereyim. Dikey atım olduğu için dikey 100 kilometre çıkıp uzay satına geldiğinde 100 kilometre yukarıda uzayda seyrederken hızı biraz düşüyor. O düşüş esnasında taahhütteki füze sistemleri ateşleniyor ve patlayıcı

0: yok bu füzesinin içerisinde. Normal çekirdek gibi, bir piyade tüfeğinin çekirdeği gibi çarparak imha ediyor. Çarptı uzay boşluğunda. Aksi halde sıyrılırsa, ki dolandığı için zaten sıyrılıyor, atmosfere tekrar giriyor, yeryüzüne doğru o kadar hızlı hareket ediyor ki 10 Mach, 11, 12, 13 en son çarptığı an 20 Mach'la çarpıyor. Bakın gördünüz mü hızı? Çıplak gözle görmek bile çok zor. Artık atmosfer içine dikey olarak aşağı doğru, daha doğrusu yeryüzüne doğru dikey hareket ettikten itibaren dünyanın hiçbir tarafında bu füzeyi durduracak hava savunma sistemi yok. Şimdi demir kubbe var, değil mi anlattıkları? Demir kubbe de 70 kilometre irtifa ve mesafede. İrtifa değil pardon, mesafede.
1: Arrow 2 dedikleri daha üstte
0: onlar,
1: olanlar.
0: Onlar daha şey, envantere çok girmediği için var birkaç tane ellerinde ama çok sıklıkla kullanmıyorlar Arrow 2, Arrow
2: 3. Bir de çok pahalı galiba mühimmat.
0: Ama bir şey var, onu söyleyelim. Amerika'nın elinde taatın dışında başka bir şey var. Onu hiç kullanmıyorlar. Standart missile dedikleri SM-3. 27 milyon dolarlık bir füze. İşte o önemli bir füze. Çok pahalı olduğu için her balistik füzeyi atamıyorlar. Çarpma noktasına bakarak, onu analiz ederek ona göre kullanıyorlar. Nerede kullandılar biliyor musunuz? 28 Şubat'tan sonra yapılan savaşta. Alex Burks gemisi vardı Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Kıbrıs'ta Lübnan arasında bir yerde. Hatta bizim Hatay'a, Antakya'ya yakın bir yerde duruyordu onlar. İran'dan Türkiye'ye doğru atılan İran füzelerine karşı kullandılar. Bölgede ilk defa kullanıldı bu füzeler, SM-3 füzeleri. Çünkü bir tanesi küreciye gidiyordu çok büyük ihtimal. Niye öyle söylüyorum? Çünkü onun üzerinde bulunan AESA radarı var. Aegis radarı var daha doğrusu. Çok uzun mesafe, long range dediğimiz bir radar. Alex Burks gemisinin, hava savunma gemisi, SM-3 bataryası var. Aegis radarı var. Aegis radarı çıkıştan başlıyor takibe. İran topraklarından çıkan her füzeyi takip ediyor. Ve yörüngeyi takip ettiği için yörüngenin sonunda vuracağı noktayı da tahmin ediyor. Biri Kürecik muhtemelen diyorlardı. Bir tanesi de Girit'teki Saudi Adası. Amerikan üst bölgesi. Girit Adası'ndaki Saudi üst bölgesi. Şimdi iki nokta da çok kritik Amerikalılar için. NATO görevi bu yalnız. NATO'nun bir görev grubu, daimi görev grubu. İçinde bizim Gökçeada gemimiz de var. Aynı grubun içerisinde. İşte o gittiler Kamışlı'nın hemen üstünde vurdular bir tanesini, Suriye'deki. Bir tanesini Antep dolaylarını vurdular. İşte o SM-3'ü o zaman kullandılar. Çok pahalı, üretimi çok az. Onu da her yerde Amerikalılar kullanmıyor. İlk defa bizim Akdeniz'de İran füzelerine karşı kullandılar. Onun için İran'ın attığı şu füze ne Taat radarı, ne Patriot, ne Demir Kubbe, ne Arrow hiçbiri durduramıyor. SM-3 kullansalardı büyük ihtimalle atmosferin hemen dışında vurma ihtimalleri çok yüksek olur diye değerlendiriyorum. Onu da kullanmadılar şu anda.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii Amerikan Başkanı Trump 4 Haziran'da Beyaz Saray'da şunları söylemişti, hatırlatayım hemen. İran Amerikan askerlerini öldürürse bu ateşkesi bitirip savaşı yeniden başlatmak için iyi bir sebep olur. Amerikan askeri öldürülürse bunu çok hızlı yapacağımı düşünüyorum demişti. Şimdi bundan sonra ne olacak Merve Hocam? İki Amerikan yani bu, askeri öldü. Evet,
1: bu sözü hatırlamak isteyip istememesi önemli tabii. Eğer hatırlamak isterse zaten iki değil bir de olsaydı ya da farazi de olabilirdi. Ya da hiç yok da sayabilirler ama hakikaten tekrar bir dönüşü durumu söz konusu oluyor. Bakın sadece şöyle bir şey var. Evet, Amerikan üssü vurunca ya da iki Amerikan askeri ölünce konuşuyoruz da Körfez'de İşte daha ilk günden itibaren mesela Katar'da sivil bir vatandaş öldü. İlk aslında bir sivil gemi neden işte bizim kurallarımızın dışında hareket etti dendiğinde 15 gün önce, 20 gün önce falan. Şimdi bölgedeki bu biraz gerçekten insani ayrımcılığın nasıl devam ettiğinin de göstergesi. Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ki yani aslında çok nötr durmaya çalışan bir ülke. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün şimdi telaşlı vaziyette. Buradaki sivil vatandaşların hepsinde endişe var. Çünkü her zaman öyle çat diye Amerikan askeri ölmüyor. Bu kadar zamandır 28 Şubat'tan beri ölenlerin hepsi Arap'tı değil mi?
0: Evet.
1: Yani belki ilk defa Amerikan askerinin öldüğünü söylüyoruz. Ben bugün esas başka bir şeyden korktum. Amerikan askerlerinin sayısının, ölü sayısının

0: artması böyle körfez ülkelerindeki üsler vurularak olacak bir şey değil ama özellikle gemiler hedef alınırsa belki olabilir. Bir de bu bugün iki tane gemiden bahsedildi. İranlılar dediler ki mayınlara çarparak patladı gemiler. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki İran aslında hedef aldı. Her iki türlü de yani mayınları da İran döşediği için sonuçta İran bu işin faili haline geliyor ama burada bu işin esas patlayacağı yer ve Trump'ın da hem Amerikan kamuoyunu hem Avrupa'daki işte o sözünü bir türlü dinletemediği müttefiklerini falan hizaya getirip yanına çekeceği mesele gerçekten bu ticari gemilerdeki ciddi bir kayıp, bir batma ve yani işte onlarla, ellilerle, yüzlerle falan belki anlatabileceğimiz ve işte rakamsal olarak ifade edebileceğimiz ölü sayısı. Eğer Boğaz'da, Hürmüz Boğazı'nda böyle bir durum söz konusu olursa aradıkları meşruiyete yani doğrudan ulaşırlar ve bu sefer Hürmüz'ü açmak için gerçekten o istediği uluslararası koalisyonu falan da kurar. Hatta döner Meloni'ye, Macron'a falan işte zamanında gelseydiniz, beni dinleseydiniz, bu kadar bu iş uzamazdı, bunlar yaşanmazdı diye her günde tekrar tekrar söyler başlarının etini. Ama buna giderek daha fazla yaklaşıyoruz bu tehdide. Bugüne kadar olmaması büyük bir şans. Evet ölenler oldu, işte gemiler hedef alındı, maddi zararı işte tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu maddi zararı, sigortacılık primleri bilmem ne falan filan onların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Ama gerçekten orada göz göre göre herkesin izlediği büyük bir gemi batışı ve içerisindeki insanlarla falan böyle bir durum söz konusu olursa gerçekten bu sefer Amerika hani şu anda meşru görülmeyen bir savaşı yürütüyor. 28 Şubat'ta başlattığı böyle işte ülkenin liderlerini hedef aldığı, yanına İsrail'i aldığı bir savaş sebebiyle Amerikalılar Avrupa'dan da yanına destek bulamıyor. Hatta yani orada canıyla uğraşan kör Arap ülkeleri bile sırf İsrail'le yan yana düşecekleri için biraz Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayırıyorum. Bu işe girmek istemiyorlar. Ama öyle bir durum yaşanırsa, yani böyle insani bir dram şekline dönüşürse, İran o hatayı yaparsa ya da yaptırılırsa ya da nasıl diyelim işte bir sahte bayrak operasyonu İsrail tarafından falan gerçekleşirse orada sivilleri hedef falan böyle bir durum gerçekten yaşanır. Ama Amerikan askeri de tek başına bir bahane olmaz. Zaten bugün vuruyor. Bunun devamı için o bir söylem olur. Ama ben böyle bir oyun dönüştürücü bir şey olursa evet artık buradan geri dönüşü yok deriz diye düşünüyorum.
1: Bir gerekçe söyleyeyim ben.
2: Buyurun.
1: Şeyde 2001 Afganistan işgali. 2003 Irak işgali. Bu ikisinin gerekçesi 11 Eylül'dü. Şimdi hocamın söylediği şey sahte bayrak konusunda İran'ın bir 11 Eylül yapması lazım. Hangi olay şu anda 11 Eylül? Amerikan askerlerinin öldürülmesi mi? Ürdün'de gerçi öldürüldü. Yani Körfez'de herhangi bir şu anda zayiatları yok. Ürdün'de biraz geri bölgede. Ürdün topraklarındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üs bölgeleri hala açık ve aktif. Çünkü o bölgede başka faaliyetler devam ediyor. Dedim ya az önce BAYE'nin organize ettiği bir takım paramiliter güçlerin eğitim, doktrin, donatım faaliyetleri var. Ondan kaynaklı bir askeri varlıkları var. Ama daha kuvvetli bir 11 Eylül ne olabilir? Daha da geri götüreyim size. 1 ve 2. Dünya Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri sonradan katılmıştır. Her iki katılış gerekçesi kendi kamuoylarına ve dünya kamuoyuna deklare ettikleri gerekçe Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan ticaret gemilerinin Alman denizaltıları tarafından vurulması olmuştur. Dolayısıyla ticari gemiler bir 11 Eylül olabilir. Hocamın dediği doğru. Dolayısıyla bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan üs bölgelerinin vurulması çok 11 Eylül gerekçesi gibi durmuyor. Yani büyük bir harekatın gerekçesi öldürülen iki asker olmayacak diye düşünüyorum. Ama ne olabilir? İran bir büyük hata yapar. Ona benzer bir mesele ortaya çıkartırsa eğer ne olabilir bu da? Benim aklıma hep şu geliyor. Rusya Federasyonu tarafından 12 günlük savaşta şu aktarılmıştı kamuoyuna. Elektrooptik bir batarya verilmişti Ruslar tarafından. Bir de dendi ki bir nükleer batarya verildi. Eğer Ruslar tarafından bir nükleer batarya verilmişse, bir yerlerde depolanmışsa ve nükleer silahla ilgili çalışmalarının ne kadar üst seviyede

0: olduğunu çok iyi biliyoruz. Böyle bir taktik nükleer konusunda kullanım yapmak zorunda kalırsa, o sıkışmıştı yaşarsa İran, işte o zaman 11 Eylül gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum.
1: Hocam, editörü Fatih Tekcan'la bugün onu konuşuyorduk. Nükleer silah kullanabilir mi Amerika diye. Yani taktik nükleer başlıklar kullanır mı diye.
0: Kullandırır diyelim. Yani
1: kullandırır derken?
0: İran tarafından, yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri taarruz eden statüde, zorladıkça zorlayacak. Yani nükleer bir savaş, nükleer bir bombayı B-2 bomba uçağıyla kalkıp da Tahran'a şu anda atma ihtimali düşük gözüküyor. Ama var tabii ki. Fakat önce karşı taraf, yani first strike dediğimiz konuyu karşı tarafın yapması lazım. Bunu kim yapar? İran öyle bir noktaya gelir, o kadar sıkışır ki elinde mevcut ya Rusya tarafından verilen ya da kendi, biliyorsunuz, kayıp olan 450 kilogramlık %60 üstü zenginleşmiş uranyum var. Onların 50 kilogramını bir tane Hürremşah 4'e ya da Kadir 110 füzelerine taktığınızda uzun mesafe bir taktik nükleer, hatta 50 kilogram belki stratejik bir nükleer bomba bile olabilir. Karşı tarafın ilk vuruşu yapabileceği şöyle de olabilir. Mesela İsrail öyle bir tezgah kurar ki, çünkü biliyorsunuz İran'dan Türkiye üzerinden atılan bombalardan bahsettik az önce. Onu İran makamları yalanladı, biz atmadık dedi. O zaman kim attı diye sorarlar. Mossad tarafından yapılan bir organizasyon, elde mevcut bir tane 20, 30 ya da 50 kilogramlık zenginleşmiş uranyumu bir başlığa takıp o mozaik içerisindeki hücrelerden devrim muhafız bataryasını satın alıp o batarya bir tane nükleer başlıklı füzeyi herhangi bir toprak parçasına, bu Ürdün olur, Irak olur ya da Körfez olur, attığında Amerika Birleşik Devletleri'nin second strike dediğimiz ikinci vuruş hakkını derhal kullanma durumuna geçebilir. Dolayısıyla nükleer ancak böyle başlar. Doğrudan Amerika nükleer silah kullanarak bölgede çok büyük bir kaotik durum yaratmak istemez şu anda en azından.
1: Bu bölümü yavaş yavaş toparlayacağız, noktalayacağız. Ama bundan sonra ne olduğunu tahmin etmek istiyoruz. Seçimler var bir yandan. Hem İsrail'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Seçime kadar bu savaş devam edecek mi Merve Hocam?
2: Herhalde sizin yayınınızda geçen hafta konuşmuş olabiliriz. İki ülkedeki seçim takvimini konuşuyoruz. Ama iki tarafın seçim takvimi için ihtiyaç duydukları çelişiyor demiştik.
1: Aralarında birer hafta var. Bir hafta.
2: Evet, tam bir hafta var. İsrail için, daha doğrusu Netanyahu yönetimi için savaşın tekrar başlaması seçim için olmazsa olmaz. Çünkü mutabakatın kendisi onun için bir hezimet olarak yazmıştı. Hatta sadece o savaş değil, bölge yansın yıkılsın öyle isteyen bir adam ve ülke de böyle maalesef. Kamuoyu da savaşın devamı olduğu müddetçe işte Netanyahu'nun o savaş kabinesine gidip oy verebilecek düzeyde. Onun buna ciddi şekilde ihtiyacı var. Trump içinse Amerika'da bir, yani İran savaşı karşıtı kamuoyu var. Dolayısıyla müttefiklerin savaş takvimleri, seçim takvimleri aynı olsa da savaş takvimleri birbirinin tam zıttı. Biri savaşı ertelemek istiyor, biri de seçim öncesi hemen başlasın ve benim için devam etsin istiyor. Biraz şu anda mesele Trump'ın isteklerinin dışına Netanyahu'nun çizgisine doğru gelmiş gözüküyor. Peki. İşte o yüzden devrim muhafızları gerçekten İran uzun, orta uzun vadeli bir stratejiyi düşünürsek ne kadar İran'ın çıkarlarına, ne kadar Amerikan İsrail çıkarlarına hizmet ediyor, bunu çok anlamakta güçlük çekiyorum. Evet, bakın evet. Bu hafta yine J.D. Vance'in bir açıklaması vardı. Yine İsrail'e yönelik bir şikayeti vardı ama ilk açıklama gibi değildi. O yüksek tonda değildi. Yani anlaşmayı sabote etmeye çalıştığını vesaire söyledi ama hatırlayın o ilk çıkışını ve anlaşmanın çok arkasında duran, İsrail'i her yeri bombalamakla suçlayan, yani Amerikan-İsrail ilişkilerinde bir kopuş mu yaşanıyor sorusunu bize sordurmaya başlayan bir durum söz konusuydu. İran için eğer bir zafer bahsedeceksek ya da bu savaşın kazanımından bahsedeceksek, bunu yapmak gerçekten Müslüman dünyasını falan da kalbini inanılmaz şekilde kazanmak demektir. Düşünebiliyor musunuz? Amerika-İsrail ittifakını ortadan ikiye böldü bu ülke haline gelebilecekken siz şu anda tekrar aslında ikisini bir araya getiriyorsunuz. Ben o yüzden evet yani biraz mesela Ali Hamaney öldükten sonra Müçteba Hamaney'in gelişiyle beraber kimileri böyle bu işi bir saltanat gibi gördüler ama sadece saltanat mı yoksa mollaların sarığının altına postal mı geldi diye çok sormuştum yazılarımda, yayınlarımda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Müçteba Hamaney devrim muhafızlarıyla çok yakın bir isim. Yani gençliği savaşta falan geçmiş bir isim ve çok kardeş ilişkisi var onlarla. Yaşıyorsa böyle, yaşamıyorsa zaten komuta tamamen devrim muhafızlarının elinde. Ve İran'da aslında alışa geldiğimiz İslami, dini, hatta mezhepçi çizginin ötesinde bence şu anda askeri bir diktaya dönmüş bir durum söz konusu. Yani değiştirilmek istenen rejim daha da sertleşmiş vaziyette. Bunu görüyoruz zaten kamuoyunda, mesela bazen soruyoruz Ekber Karabağ, yani hani kamuoyunun düşüncesi ne falan. İran'da şu anda savaş karşıtı ya da işte ne bileyim İran aleyhine herhangi şüpheli bir şey konuşmak, sokağa ekonomik sebeplerle falan çıkmak vatana ihanet durumunda. Ha bu arada eleştirmiyorum, normaldir ama rejim bunu kullanıyor, bunu hormonlu hale getiriyor. O yüzden de böyle biraz askerlerin şeyi vardır ya, önce vur sonra konuş. Biraz İran o grand stratejide, ben zaten İran, Amerika, İsrail arasına ciddi bir nifak sokmuşum. Bunu iyice yani oyayım burayı, burayı açayım demek yerine neden tekrar onları bir araya getirecek bir yöne evrilir? Bu olsa olsa sadece askeri ama yani diplomat kafası ve siyasetçi kafası değil, biraz önce vur sonra konuş diyen askerlerin. Hocam sizi tezih ediyorum, çok özür dilerim ama çoğunlukla askerler için böyle bir yorum yapılır. Biraz önce vurayım sonra düşünürüm düşüncesi hakim gibi gözüküyor İran'da şu an.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
3: Ben bir son cümle, yani iç güvenlik uzmanı olarak söyleyeyim. Herkesin gözünden kaçan tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın bir Dünya Kupası finali oynanacak. Yani bugün olacak gelişmelerden sonra, hocam biraz önce söyledi ya 11 Eylül gibi bir şey. Allah korusun orada bir şey olursa bütün dünya zaten birbirine girer kendiliğinden.
1: Hocam bahsettiğiniz
3: zemin direkt oluşur.
1: O 11 Eylül yani, belki de orası olur.
3: Yani belki de orası olur. Onun için çok dikkatli olunması gereken yerlerden bir tanesi.
2: Bu arada tabii o çok enteresan bir maç. Netanyahu bugün Arjantin'e desteğini açıklayan bir video paylaştı. İspanya'nın,
3: İspanya var.
2: Filistin destekçisi var. Hatta İran savaşı karşıtı tavrı belli. Sanchez'e duydukları öfke Amerikalıların falan belli. Allah korusun. Ama neden olmasın? Yani dünya büyük savaşlar hep böyle şeyler
0: olimpiyatlar
2: çıkıyor.
0: Mini olimpiyatlar evet. Unutmamak lazım.
2: Evet.
0: Dikkatli olmak. Yerin çok önemli bir ikaz aslında.
2: Çok önemli.
1: Yani spora siyaset bulaşmasın diyoruz ama tabii dünya tabii gündemi ister ister.
3: En kolay da oradan bulaştırılıyor.
1: İç içe bulaşıyor hemen.
3: Tabii yani iç güvenlikte çok sıkıntılı bir yerdir spor alanları. Bir anda siyasetleşebiliyor konular. Yani yarın oynanacak olan finalde de en üst düzeyde inşallah tedbirler alınır.
0: O zaman bütün dünya kamuoyu Amerika'nın yapacağı harekata destek verir. NATO da destek verir. Birleşmiş Milletler de Güvenlik Konseyi karar alamaz. Ama belki birlik için çağrı anonsu yapılır. Genel kurul bir karar çıkar. Yani tablo bambaşka olur. Başka yerlere gider konu. Ha,
2: bu arada yani koskoca Amerika Dünya Kupası finali için olağanüstü önlemler almıştır falan denilebilir ama ya bu Amerikan Başkanı, mevcut Amerikan Başkanı son iki senede üç kere hedef alındı yani değil mi?
3: İstihbarat oyunları farklıdır.
2: Evet,
3: istihbarat
2: evet çok farklı yani.
0: Ama konuları, son bir cümle müsaade ederseniz. Bu savaş devam edecek, onu kesin söyleyelim. Hangi türde devam edecek onu tam çıkartmak mümkün değil. Yani bir çıkartma yapılacak mı, yapılacak gibi gözüküyor. Bir havadan indirme, o da yapılacak çünkü onunla ilgili birlikler de geldi. Singapur açıklarında hatırlayın, Japonya'dan filan çıkartma gemileri geldi buraya. Ve bu gemiler yerleşti, açık denizlerde şu anda seferi pozisyonda duruyorlar. Bütün bu hazırlıklar ne kadar ayakta kalır bilinmez çünkü askerleri açık denizlerde ya da seferi görev yerlerine uzun süre tuttuğunuz zaman hadi git savaş dendiğinde belki ilk geldiği günkü performans sergilemeyebilir. Liderler bu konuyu çok iyi bilirler. Belirli bir süresi vardır bu işin. O süre içerisinde mutlaka son vuruş yapılmak zorunda. Aksi halde geri çekmek ya da değiştirmek zorundasınız.
1: İran konusunu konuşacağız elbette, gündemde sıcak başlıklar arasında, ama Türkiye'nin gündeminde de önemli bir konu var. Ahbap kurucusu Haluk Levent'in hesaplarının kullandığı iddia edilen Alper Çelik'le yazışmaları deşifre oldu. İkili arasındaki mesajlaşma trafiği ortaya döküldü. Ayrıntılarını paylaşalım, üzerine konuşacağız.
4: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
5: Önce kumar masasında çekilmiş fotoğrafı, şimdi de bahis yazışmaları ve yapılan kuponlar, hepsi bir bir ortaya çıktı.
4: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
5: Haluk Levent'in Alper Çelik'le mesajları deşifre oldu. Maçlara yüz binlerce liralık kupon yapıldığı o yazışmalarla ortaya döküldü.
6: Haluk Levent iddiaya göre Alper Çelik'in hesaplarını kullanıyordu. Alacak ve verecek borçlar onun hesabı üzerinden geliyordu. Hatta iddiaya göre bahis işlemlerini de yine Alper Çelik'e yaptırıyordu. Zaten mesajlaşmalarda da bu ortaya çıktı.
7: Haluk Levent benim hesaplarımı borsa ve bahis işlemlerinde kullandı. Paraların nereden geldiğini hiç sorgulamadım. Haluk Levent'e güvendim.
8: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
5: İşte bahis oynanan o maçlardan biri 22 Mart 2026'daki Madrid derbisi. Haluk Levent bu maça tam 500 bin lira yatırmış. Kazancıysa 3 milyon lira. Diğer yazışmalarda da Espanyol yenecek, Dinamo Bükreş yenecek gibi mesajlar var. Hemen altında da 100-200 gibi rakamlar. Yani yüz binlerce liradan bahsediliyor.
4: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
7: Zaman zaman bana kapalı çarşıdan döviz aldırırlardı. Bu paranın farklı hesaplara yatırılarak bahis ve borsa ödemelerinde kullanıldığını biliyorum. Ancak paraların kaynağını bilmiyorum.
5: Bu ahbaplardan biri de Alper Çelik. Asıl mesleği müzisyenlik. Haluk Levent'le ahbaplığı derneğin kurulduğu 2017 yılına dayanıyor. Soruşturmada tutuklanan Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.
7: Hesaplarımı Haluk Levent kullanmazdı. Telefonla talimat verirdi, ben de yapardım. Yasal bahis sitesi hesabımdaysa hangi maçlara kupon yapılacağını yazardı. Ben de oynardım. Bazen hesabıma kendisi girip işlem yapardı.
5: Alper Çelik'in 2020 ile 2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi var. Ve çıkan para 671 milyon lira. Üstelik toplam 5 suç kaydı bulunuyor. Bedelsiz senet kullanımı ve dolandırıcılık da onlardan biri.
7: Bahis ve borsa işlemlerinde kullanılan paraların kaynağını sordum. Bana paralar derneğe ait değil. Arkadaşlarımın aldığım borçlarla oynuyorum dedi. Ben de bu açıklamaya güvenerek hesaplarını kullanmaya devam ettim.
1: Ayrıntılarını konuşacağız ama bir bilgi daha paylaşalım. Gözaltı sayısı yükselmeye devam ediyor. Tutuklanan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında çok ciddi iddialar var. Organize bir yapı ve o yapının yöneticisi olarak da Levent'in adı geçiyor. Peki nelerle suçlanıyor? Gelin ayrıntılarına yakından bakalım.
9: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
5: Tıpkı dediği gibi hayallerini yaşadı, gönlünce eğlendi. Ama hikayenin sonunda ağır suçlamalarla gündeme geldi.
10: Burada birden fazla konunun temas ettiği hukuka aykırılık var. Cezai boyutu var.
5: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve mal varlığı aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
10: Bir, bahsedilen yapı bir dernek vasfında, dernekler boyutu ayrı bir kanuni yaptırımı söz konusu. İki, burada bir nevi halkımızın dolandırılması söz konusu. Eğer bir suçtan elde edilen bir gelir yasa dışı bahis boyutunda söz konusuysa suçtan elde edilen gelirlerin aklanması.
5: Bunlar da suçlamanın bir bölümü. Milyarlarca liralık para trafiğinin örgütlü bir yapıya ait olabileceği, örgütün başında da Haluk Levent'in olduğu iddiası var.
11: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
10: Aynı zamanda çok ciddi sayıda bir yapıdan bahsediliyor. Kişi anlamında da sayı yüksek. Bir örgüt üyeliği, örgüt yönetimi de devreye girecek. Yani tek bir kanun maddesi ve tek bir kanundan burada bahsedemiyoruz.
6: Haluk Levent hakkındaki iddianamelerin her biri aslında ayrı bir suçlama demek. Bu da hakim karşısına çıktığında farklı farklı suçlardan yargılanması anlamına geliyor ve her suçlamanın da cezası ayrı ayrı.
10: Her bir suçtan ayrı bir ceza söz konusu. Örneğin nitelikli dolandırıcılık kapsamında 10 yıla kadar. Örgüt üyeliğinde ayrı bir ceza söz konusu. 6 yıl, 10 yıl, 7 yıl ayrı cezalar gündeme gelecek.
12: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
1: Ahbap soruşturması derinleşiyor. Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ne zaman ifade verecek? Soruşturmada son gelişmeler neler? A Haber muhabiri Meral Dağlılar ayrıntılar için bizi bekliyor. Hemen o noktaya dönelim.
13: Evet, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu aslında Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmıştı geçtiğimiz günlerde. Babala TV'ye yurt dışı kaynaklı yüklü miktarlarda para transferinin olduğu belirlenmişti. Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada derinlik kazanmıştı diyebiliriz. Geride bıraktığımız günlerde Ahbap Derneği yöneticisi Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Haluk Levent'le birlikte aslında birçok kişi hem gözaltına alındı hem de beraberinde tutuklanmıştı. Onların tutukluluğu sürerken bir yerden de Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişiye yönelik bir operasyon daha yapıldı. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve beraberinde yine Oğuzhan Uğur'un bulunduğu 9 kişi de şu anda gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Gözaltı işlemlerinin devam ettiğini ve o 9 kişinin bir kısmının ifadelerinin alındığını ama Oğuzhan Uğur'un henüz ifadesinin alınmadığını belirtmek mümkün ama bugün yani 18 Temmuz Pazar günü itibariyle bu ifadenin de Oğuzhan Uğur'un ifadesinin de alınması beklendiğini söylemek mümkün. Peki Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi hangi suçlamalarla gözaltına alınmıştı? Hemen onları sizlerle paylaşmış olalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama iddialarıyla gözaltına alınmıştı bu 9 kişi. Peki emniyet sürecinde devam eden ifadelerde hangi konular daha çok ön planda tutulacak ya da neler sorulacak? Bu konuları yine bu başlıkları sizlerle paylaşmış olalım. İlk olarak masanın tespit ettiği usulsüz para transferiyle ilgili tabii ki gündem mevcut. Sosyal medya hesabı ve YouTube kanalına ait banka hesabı üzerinden yurt dışından gelen yüklü bir miktar nereden geldi, niçin geldi, kim tarafından gönderildi? Elbette ki bunlar soruşturma kapsamını derinleştirecek önemli sorular ve ifadede yer verecek konular arasında diyebiliriz. Bununla birlikte Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depreminde yaptığı aslında Ahbap Derneği'ne ilişkin paylaşımlar, söylemler, Ahbap Derneği'ne yönlendirmeler de yine soruşturma kapsamında önemli sorular ve gündemler arasında yer alacak. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur'la birlikte sosyal medya ekibinin de 6 Şubat depremleri döneminde yine Ahbap Derneği'ne ilişkin paylaşımları da yine bu kapsamda gündemde olacağını söylemek mümkün. Şu anda emniyetteki işlemlerin yine devam ettiğini hatırlatmış olalım. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in aslında tutuklanmasıyla birlikte bir paylaşım yapmıştı sosyal medya hesabından. Bu da oldukça dikkat çekmişti. Hemen onu da sizlerle paylaşalım. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri çıkardım demişti Oğuzhan Uğur. Beraberinde de bundan sonraki süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmenin önemini gördüğünü belirtmişti. Aslında bir pişmanlık mesajıydı diyebiliriz. Yine Ahbap Derneği ile ilgili son gelişmelerin ardından Babala TV'nin YouTube kanalına ait banka hesabını da aslında MASAK tarafından ayrıca inceleme altına alınmıştı ve beraberinde de işte bu gözaltı sürecinin devam ettiğini söylemek mümkün. Bir diğer dikkat çekici husus vardı. Yine Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklu şüpheli ve derneğin kurucularından olan Alper Çelik etkin pişmanlık kapsamında bir ifade verdi. Bu ifadede de oldukça önemli detaylar var. Hemen buradan aldığımız başlıkları sizlerle paylaşmış olalım. Öncelikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aldığı ifadede yapılan iddialar var. Yine Alper Çelik diyor ki Haluk Levent banka hesapları bloko olduğu için benim hesabımı kullanmıştı diyor. Alper Çelik'in hesabından yapılan aslında işlemlerin Haluk Levent tarafından yapıldığını iddia ediyor. Aynı zamanda MASAK incelemesinde 1359 işlem esnasında 138 milyondan fazla paranın transferinin ve işlemlerinin yapılması da yine aslında bunların tamamının Haluk Levent'in talimatıyla olduğunu ve gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Bunun dışında bahis hesaplarını Haluk Levent'e kullanıyordu diye bir iddiası var. Bu kapsamda Alper Çelik diyor ki önceden bahis oynadığını söylüyor. Fakat sonrasında Haluk Levent'in bu bahis hesaplarını kullandığını ve zaman zaman da hangi maça hangi kuponu yatırmam gerektiğini talimatını verirdi. Ben de o talimata göre bir kuponu yatırırdım iddiası mevcut. Bir başka iddiada yine ahbap borç açıklaması var. Yapılan banka işlemlerinde açıklamalarında ahbap borç diye bir ifade var. Bu ifade kapsamında da aslında Haluk Levent'e sorduğunu, Levent'in ise ahbap derneğiyle herhangi bir ilgisinin olmadığını, arkadaşlarından aldığı borç ödemelerinin olduğunu ve ödemelerinde gerçekleştirildiğini söylediği iddiası mevcut. Bir başka yine iddiada Kapalı Çarşı'da nakit ve döviz aldığını söylüyor. Zaman zaman Kapalı Çarşı'ya gönderildiğini ve bir dükkandan nakit ve döviz aldığını, bu aldığı paranın da aslında kısmi olarak borsa, bahis ve çeşitli ödemelerde kullanıldığını ama bunu niçin aldığını sorduğuna herhangi bir açıklamanın yapılmadığını iddia ediyor. Bir farklı açıklamada yine Kıbrıs'taki bir şirkete para yatırmamı istedi Haluk Levent diyor Alper Çelik. Burada da yine Haluk Levent'in Kıbrıs'ta bulunduğu süre zarfı içerisinde yüklü miktarda yine milyonları aşan bir paradan bahsediyoruz. Bir para transferinin olduğunu ve Haluk Levent'in bunu istediğini söylüyor Alper Çelik. Bunun dışında telefonumu ve numaramı birkaç ay önce değiştirmemi istediğini, hatta bu husustan dolayı da biraz korktuğunu ve emniyete artık ifade vermesini düşündüğünü, ifade vermem gerektiğini düşündüğünü iddia ediyor. Bunun dışında beni maddi ve manevi aslında mağdur ettiğini söylüyor Alper Çelik. Bu kapsamda da hatta alacakların sürekli kendisini aradığını, artık depresyon ve anksiyete konusunda tedavi gördüğünü ve bir kez de darp edildiğini bu hususta iddia ediyor. Son olarak şunlardan da bahsedelim. Levent'in borçlarının kumardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum diyor Alper Çelik. Bu kısım önemli. Zira Alper Çelik yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent'in yanında çalışan biri. Sürekli olarak aslında bir nevi yardımcısı olarak onun işlerini yapan, konserlerinde bulunan biri olduğu için bu kısım da oldukça önemli bir iddia niteliğinde şu anda. Bunun dışında da depolarda çürüyen yardımlar vardı diyor Alper Çelik. Bu hususta da Ahbap Derneği kapsamında tutulan depolarda yapılan yardımların yardıma muhtaç kişilere veya bölgelere ulaştırılmadığını ve çürüdüğünü, depolarda çürüldüğü iddiası mevcut. Şu an için notlarımız bu şekildeydi diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Meral Dağlılar'a teşekkür ederim. Ayrıntılı bilgileri paylaştı. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir. Haydar Hocam, sizi böyle davet edeyim ben. Konuşalım. Bir line yaptırmıştık, arkadaşlarımız hazırladılar. Ahbap Para Ağı adında milyarlarca liralık bağış nasıl çalındı? Bu iki sayfa. Okumaya başlayayım. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarında son 3 yılda 19 milyar liralık hacim olduğu belirlendi. Çok büyük bir rakam hocam.
3: Çok büyüğün ötesinde, böyle hayal edemediğimiz rakamlardan bir tanesi.
1: 19 milyar lira. Ahbap Derneği'nin kurucularından Gödeliner'in hesabına 2020-2024 tarihleri önemli.
3: 4 yıl arasında, özellikle Elazığ depremiyle 2024 arası diye adlandırabiliriz. Tabii büyük deprem de o arada oluyor.
1: Tabii. 3,4 milyar lira girdi, 7 milyar lira çıktı. Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik'in hesabına 2020-2024 arasında 780 milyon lira girdi, 670 milyon lira çıktı. 2023'te aylık geliri 9 bin liraymış. Haluk Levent'in kullandığı Zafer Yay'a ait hesaba farklı hesaplardan 900 milyon liralık para girişi oldu.
3: Zafer 900 Yay'ın... milyon lira bize ne kadar düşük bir rakam gibi geldi değil mi bu rakamları andıktan sonra? 900 milyon lira aslında çok büyük bir rakam. Ama hani diğerlerine baktığınız zaman orada hep milyarlar geçtiği için 9 milyon lira dediğiniz zaman sanki biraz daha küçükmüş gibi geliyor. Yani algımızla bile oynayan bir rakamlardan bahsediyoruz.
1: Çok büyük paralar hocam.
3: Tabii.
1: Zafer Yayın hesabından sadece aracı kurum şirketi Meksa Yatırım'a 440 milyon lira aktarıldı.
3: Ve de bu insanlar, yani bu hesaplarını kullanan insanlar asgari ücretle çalışan insanlar.
1: Haluk Levent'in Meksa Yatırım'a sadece ödediği komisyonun yüzlerce milyon lira olduğu iddia edildi. Meksa Yatırım aracı kurum herhalde.
3: Doğru.
2: Evet.
3: Yani bu soruşturmada incelenen kurumlardan bir tanesi.
1: Bu para trafiği böyle. Şimdi ayrıntılarını elbette konuşacağız ama hocam bu çok büyük rakamlar, bu kadar büyük transferler hiç dikkat çekeceği anlaşılmamış mı?
3: Şimdi şöyle, aslında anlaşılıyor. Ne zaman anlaşılıyor? İşte denetime girdiği zaman 2023'te deprem oluyor. 2024'te denetime tabi tutuluyor. Denetimde bir şeyler hissediliyor. İşte o pis kokular dediğimiz, adlandırdığımız hissedildikten sonra masaya yazı yazılıyor. 2025'te başlayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. MASAK gerekli incelemeleri yaptığında bunları görüyor ve soruşturmanın başlaması için düğmeye basıyor. Cumhuriyet Savcılığına yazılar yazılıyor. Ondan sonraki süreçte teknik ve fiziki takip olarak olayı tam detaylandırmak adına kolluk tarafından yapılan, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan teknik ve fiziki takipten bahsediyor. Ve en son aşamada da Haluk Levent'in alınmasıyla operasyon düğmesine basılmış oluyor.
1: Şimdi arkadaşlarımdan Alper Çelik'in de o ifadesine ekrana getirelim. Etkin pişmanlıktan faydalanıyor Alper Çelik.
3: Zaten bu soruşturmanın içerisinde bizim gördüğümüz ifadelerde sadece Alper Çelik etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum dedi. Diğerlerinin tamamına baktığınızda şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Her bir tanesi olayları anlatıyor, paraların transferini anlatıyor. Yeliz'in üzerinden, Zafer Yayın üzerinden, bu kağıtların üzerinden bunların yapıldığını bahsediyor. Sonunda da şunu söylüyor. Ben mağdur oldum, aslında ben de alacaklıyım diyor. Bir tek
1: ya diyor
3: şu
1: ki,
3: ana kadarki ifadelerin içerisinde ben bu konuyla ilgili olarak samimi olarak ifade vereceğim. Konuyu aydınlatıcı yeni delilleri ortaya koyacağım. Onun için pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, hükümlerinden yararlanmak istiyorum, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum diyor. Ama vermiş olduğu ifade peki çok bir şeyi aydınlatıyor mu? Yok, aslında benzeri ifadeleri veriyor. İşte parayla kumar oynuyordu, borsa oynuyordu.
1: Bir bakalım mı ne demiş?
3: Evet.
1: Haluk Levent bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi hesabıma girip oynardı. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik. Alacakları olanlar ona ulaşamadıkları zaman beni ararlardı. Bir keresinde de darp edilmiştim. Haluk Levent kullandığı Zafer Yay hesabından bana 1359 işlemle 138,5 milyon gönderdi. 23 milyonu geri gönderdi. Bu transferler Haluk Levent'in talimatıyla yapılmıştır. Bu paralarla bahis, borsa ve kumar oynanmıştır. Hocam dediğiniz gibi çok farklı değil diğer
3: ifadelerden çok farklı değil. Bakın şimdi düşünün. Evde ilkokul çağında olan bir çocuk Haçlı'ndan kumbarasından para biriktiriyor. Bu parayı ahbaba yolluyor. Ahbabın içerisinde bu para dönüyor bir şekilde ve çıkışı sağlanıyor. Para aklama dediğimiz hadise böyle olur zaten. Biraz sonra ayrıntılarına girerim. Çıkmış olan para ne olmuştur acaba diye soruyorsunuz. Veya hepimizin kafasındaki soru işareti şu. Biz nasıl suistimal edildik? Dönüyorsunuz. Ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum diyen Ahbap'ın kurucusu, 2021'e kadar da yönetiminde olan Alper Çelik'in verdiği ifadeye bakıyorsunuz. Diyor ki biz bu paralarla Haluk Levent'in kuponunu yatırdık. Borsa oynadı ve bahis oynadı diyor. Ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz şimdi burada bu tablonun içerisinde? Diyorsunuz ki yani burada olmayan bir şey yok herhalde. Savcılığın iddialarıyla şüphelilerin beyanlarının arasında bir paralellik var. Demek ki savcılık iddiaları derinlemesine araştırıldığında, MASAK raporları ardı arkasına gelmeye başladığında, bu paraların nereden geldiğiyle ilgili olarak araştırmalar derinleştiğinde karşımıza bambaşka bir tablo çıkacak. Çünkü kullanıldığı yer, yani son adres olarak baktığınızda borsa, bahis, kumar.
1: Şimdi şöyle sorayım o zaman. Madem kumar oynanıyor bu paralarla, biliyorsunuz, gidin söyleyin emniyete. Zamanında söyleyin.
3: Ama o zaman herkes...
1: Kendi hesabınızı kullandırıyorsunuz, söyleyin.
3: Ama o zaman herkes oradan
1: bir
3: şekilde...
1: O zaman buradan bir şey yararlanıyorsunuz.
3: Nemalanıyor tabii. Zaten bu suçun doğasında olan bir şey. Şimdi siz en büyük ortaklık suç ortaklığıdır. Ne zaman menfaatler çatışır, o zaman o bozulur. Diğer türlü büyük ortaklık suç ortaklığıdır. Yani biz çok kullanırız bu cümleyi.
1: Sayın Müdürüm, siz eskiden emniyet müdürüydünüz. Bu tip dolandırıcılık vakalarını röntgenini çekerdiniz. Arkasını hemen bulurdunuz. Ne görüyorsunuz hocam burada?
3: Şimdi bakın şöyle söyleyelim. İlk önce bir dolandırıcılık suçunu anlatmak lazım. Kara para suçunu anlatmak lazım. Nasıl olduğu ile ilgili olarak izleyicilerimizi bilgilendirmek lazım. Şimdi dolandırıcılık dediğiniz zaman suçun Türk Ceza Kanunu'ndaki tarifinde örnek veriyorum. Ben size aldatıcı veya yalan beyanlarda bulunarak sizin maddi anlamda menfaatinize zarar getireceğim. Ben de menfaat elde etmiş olacağım maddi anlamda. Yani siz paranızı kaybetmiş olacaksınız. Ben de bundan menfaat anlamında kazançlı çıkmış olacağım. Şimdi burada nasıl olur bu diye baktığımızda şu anki tabloya göre şöyle görüyoruz. Hesapların kullandırılmasından yola çıktığımızda biraz önce muhabir arkadaşımız açıklamalarda nelerin yazdığını, banka dekontlarında nelerin yazdığını söylerken ahbaba yardım, ahbaba borç şeklinde aslında ahbaba gitmesi gereken paraların başkasının IBAN'larına gittiğini bize anlattı. Veya oradan yine borcun iadesi şeklinde geri yollandığını söyledi. Eğer birileri çıkıp da bizi izleyen izleyicilerimizin arasından da olabilir bu. Birileri çıkıp da ben ahbaba para yolladım ama yollamış olduğum makbuza baktığımda ahbabın şu anda internet sitesi halen daha açık gözüküyor orada. Hangi bağışla ilgili olarak hangi IBAN numaraları kullandığı gözüküyor. Ben bu IBAN'a değil, görevliler bana bu IBAN'a yolla dediğinde, karşılaştırdığında başka bir IBAN'a gönderilmişse işte orada direkt zaten dolandırıcılık başlar. Yani siz irtibata geçtiniz ahbapla, telefonla görüştünüz, size bir IBAN numarası verildi. Gönderdiniz parayı, siz ne diye gönderiyorsunuz bunu? Bütün iyi niyetinizle ahbaba yardıma muhtaç olan kişilere veya canlılara yollansın diye. Çünkü hayvanlara da yardım yapıldığı iddia ediliyor ahbapta. Sadece insanlara değil. Onun için yardım amacıyla göndermiş olduğunuz para eğer dönüp dolaşıp bu amaçlar doğrultusunda kullanılıyorsa nitelikli dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Çünkü bir şekilde bir derneğin veya bir kamu kurumunun adını kullanarak dolandırıcılık olayı yapıyorsanız bu nitelikli halidir aynı zamanda. Diğer tarafta kara para meselesi var. Şimdi kara para içinde şöyle bir şey var. Ortada bir kere suçtan elde edilmiş olan bir paranın olması lazım. Yani kaynağı belli olmayan paranın. Bakın şimdi sizin bana gönderdiğiniz, benim size geri gönderdiğim parayla ilgili kara para diyemezsiniz. Siz eğer bana bir para gönderdiyseniz.
1: O yüzden mi oraya borç diye bir ibare düşüyorlar?
3: Bakın borç diye değil. Önemli olan şu.
1: Öyle yazıyor, ahbap borç yazıyor.
3: Tamam, ahbap borç diye yazıyor ama göndermiş olduğu hesap numarası farklı. Ahbaba gönderdiğini iddia ettiği bir para diye gönderiyor. Ben ne için kullanıyorum? Başka bir amaç için kullanıyorum. Daha sonra size geri iade ediyorum veya etmiyorum. Müşteki, yani burada şüpheli gibi gözükenlerin bir kısmı şunu söylüyor. Ben verdiğim paranın karşılığını geri alamadım diyor.
1: Hocam.
3: İşte burada dolandırıcılık devreye giriyor.
1: Sizin bahsettiğiniz...
3: Kara parada da şöyle bir şey var. Kara parada da şöyle bir şey var. Siz bana parayı gönderiyorsunuz. Şimdi siz kaynağını ispat ederseniz paranın, burada kara paradan söz edemeyiz. Ama sizin göndermiş olduğunuz o para kaynağı belli oldu. Bir şekilde veya kaynağı belirsiz olan parayı benim sistemimin içerisine soktunuz. Borç adı altında soktunuz. Daha sonra ben size tekrar geri bunu gönderdim. Artık sistemin içerisine sokulmuş olan bir paradan bahsediyoruz. O sistemin içerisindeki paraya kara para diyebiliriz.
2: Haydar Bey, bu bahisleri sonuçta yasal şirketlerden oynadığını görüyoruz şu ana
3: kadar.
2: Şu
3: andaki bilgiler ışığında öyle.
2: O yüzden ona kara para yani hoş dernek parası olduğu için denilebilir mi? Yoksa yine de yasal site olduğu için denmez mi?
3: Dernekte şöyle aklayabilirsiniz parayı. Siz para girdisini yaparsınız derneğin içerisine. Derneğe birçok yardımla ilgili olarak veya birçok anlaşmalı yerle ilgili olarak alışverişe girersiniz. O girmiş olduğunuz alışverişlerde faturaları yükseltebilirsiniz. Komisyonunuzu alabilirsiniz. Bunun birçok yöntemi var. Yani bizim normal kara para diye adlandırdığımız para nedir? Yasa dışı bahisten elde edilen paradır. Şimdi mesela burada sadece yasal bahis sitesinde siz buradan bir komisyon alamazsınız. Hı hı. Ama yasa dışı bahis sitesinden komisyonuna da alabilirsiniz bunları. Hı hı. Bu şekilde de bir ilişki içerisine girebilirsiniz. Veya normal bir şirkette de ilişki içerisine girebilirsiniz.
1: Sayın Müdürüm.
3: Yani ben sistemin içerisine parayı sokarım. Oradan kendi komisyonumu alırım. O kara paranın gerçek sahibine tekrar geri iade ederim.
2: Ama Ahbap'ın fatura ilişkilerinin hepsi incelenecektir.
3: Tabii.
2: Çünkü çok ciddi zaten, naylon faturalar bakın, vardır
3: bakın,
2: burada.
3: Bakın kara paradan bahsediyorsanız, kara paranın aklanmasından bahsediyorsanız o faturaların her bir tanesinin teker teker incelenmesi gerekecek.
0: Benim soracağım
3: yapılan sorusu... işlemlerin doğru ve hayatın doğal akışındaki rakamlara da uygun olması lazım. Yani siz şimdi bunu aldınız, bunun bir değeri var, maddi değeri. Diyelim ki piyasadaki maddi değeri ortalama 3 lirayla 5 liradır. Siz bunu 10 liralık bir fatura kesiyorsanız burada kara paranın aklanmasıyla ilgili bir faaliyeti otomatikman arayacaksınız.
2: Yani kırtasiyeden tutun konteynere kadar kiminle...
3: Her kalem mal harcamayla ilgili olarak denetimler yapılacak.
1: Nasıl ispatlanır?

0: Şöyle bir şey yok mu?
1: Faturalar var elinizde. Gerçekten bu mal alınmış mı? Bakacaksınız. Faturaların karşılığına bakacaksınız. Faturayı kesen firma gerçekten bu satışı yapabilme kabiliyetine haiz mi? Onlara bakacaksınız. Yani bunların hepsi aslında delilli, ispatlı, çok çabuk bulunabilecek olan hadiseler.
2: Kemal Hocam bir şey söylüyordunuz.
0: Yani ben bağışçıyım. 10 bin liram var. Ahbap ekranlarda IBAN numaralarını deklare etti değil mi? Yayınladı. Ben bu parayı oraya aktardım. IBAN'a girdi. Yani o kasaya girdi para. Daha sonra o herhalde kurumsal bir IBAN. Anladığım kadarıyla şahsi bir IBAN değil. Ahbap Derneği'nin kendi.
2: O valilik onaylı IBAN dediğimiz herhalde o IBAN değil
1: Şimdi
2: mi?
1: Burada da dernek yapısını anlatalım.
0: Yok, oradan bir soru hemen şöyle sorayım Sayın Müdürüm. O girdi para diyelim kurumsal. Oradan paranın çıkış yapması için bir kişinin onayı yetiyor mu?
1: Bu tüzüğünle ilgili alakalı.
0: İşte ama orada
1: imza yetkisi var ya.
0: Derler, en az 4 kişi derler, yönetim kurulu.
1: Değil, denetleme kurulu da var. İşte bu, ondan dolayı dedim. Yani ben sorunuzu anladım. Için, hemen şöyle arz edeyim. Hocam, şimdi bakın, dernek kurumayla ilgili olarak anayasayla biz güvence altındayız. Anayasa her kişinin önceden bildirimde bulunmaksızın dernek kurabilmesine cevaz veriyor. Buna paralel olarak da dernekler kanunumuz var. Şimdi derneklerimiz bizim aslında iki ana başlık üzerinde. Bir, normal dernekler, yani herkesin gidip kurduğu dernekler. İkincisi, o derneğin belli bir süre, yani bir yıldan az olmamak üzere sürede bu şekilde kanunda yazıyor. Tüm topluma yayabildiği hayırlı, projeli, özel çalışmalar diye adlandırabileceğimiz eğitim çalışmaları, işte bina yapımıyla ilgili, gençlerin eğitimiyle ilgili, bütün Türkiye satında bir faaliyeti gösteriyor ve bununla ilgili olarak var olduğu valiliğe müracaatta bulunup İçişleri Bakanı ve en sonunda Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanıyorsa bu kamu yararı adına dernek oluyor. Şimdi örnek ne?
2: Nasıl bir dernek?
1: Kızılay, bu öyle bir dernek değil. Bu normal derneklerdi. İşte hep algılarda bir yanlışlık var. Onu düzeltmek için açıklama yapayım istedim. Şimdi şöyle düşünün. Normal dernek olarak yola çıkmış.
2: O zaman hesap
1: kamu yararına dernekle ilgili olarak aslında altyapısı oluşturulmuş ama olamamış olan bir dernekten bahsediyoruz. Ahbap'tan bahsederken. Örnek verirsek de kamu yararını derneklere Kızılay'ı verebiliriz, Yeşilay'ı verebiliriz gibi derneklerimizde kamu yararına dernek. Bunların sayısı zaten çok az. Şimdi kamu yararına dernekleri bir kenara koyuyoruz. Onların denetimleri de farklı. Bu derneklere geldiğimiz zaman ki bunların sayısı çok fazla hocam. Dernekler, yani birçok işte köyü kalkındırma derneği de düşünebilirsiniz, mahallenizin yeşillendirme, işte Türkiye'de. Doğru Kanarya Sevenler Derneği de diyebilirsiniz, her sokakta gördüğünüz dernekler. Bu dernekler 3 tane dernekler kanununa göre ana yapıyla kuruluyorlar. Bunlardan bir tanesi yönetim kurulu, bir tanesi genel kurul, en yetkili olan da genel kuruldur zaten. Hı hı. Öbürü de denetleme kurulu. Şimdi hocamın sorusuna geldiğimizde, bu derneği kurdunuz, izin aldınız, daha sonrasında tüzüğünüzü onaylattırdınız. Artık derbi sistemi üzerinden valilik tarafından takip edilmeye başlıyorsunuz. Siz bütün bilgilerinizi buraya veriyorsunuz valili. Daha sonrasında esas sizin ana denetleme kurulunuz iç denetimden oluşuyor. İç denetim ne? Yönetim kurulu. Şimdi yönetim kurulu başkana yetkiyi vermiş imza ile ilgili olarak, başkan da imzayı atmış. Ama siz yönetim kurulunu topladığınız zaman başkanın imza attığıyla ilgili de bir toplantı yapıyorsunuz. Burada ona bir nevi okey veriyorsunuz. Dönüyorsunuz, bu harcamalarınızı yapıyorsunuz. O harcamalar sizin denetleme kurulunuza geliyor. Denetleme kurulunuz sizin mali tablonuzu çıkartıyor. Daha sonra da yıl sonunda mecbur en az bir defa yapmak zorundalar. Mali tablonuzla ilgili genel kurulun onayını alıyorsunuz. Genel kurul, yani ama ben bu derneğe üyeyim diyen herkesin de bu harcamalarla ilgili hesap sorabilme yetkisi var.
0: Hocam, harcama bittikten sonra yapılan denetim tamam onu, ama
1: suç duyurusunda bulunursunuz hocam.
0: Para çıkarken tek bir kişinin talimatla banka o parayı aktarabilir. Çünkü kaç milyar dolar bir sirkülasyon
1: burada
0: var.
1: Burada o yönetim kurulunun vermiş olduğu yetkili, ama burada zaten bahsedilen şey sizin söylediğiniz gibi değil. Bank, yani direkt derneğin kendi hesabı kullanılarak para dışarıya çıkartılmamış.
0: O zaman o IBAN
1: dernek çalışan şahıslara ait IBAN'lar.
0: Onu baştan
1: ağırlıklı olarak şahıslara ait olan IBAN'lar.
2: Şimdi Haluk Levent'in ifadesi var. Diyor ki usulsüzlük diyebilirsin.

0: buna. Ancak buna yolsuzluk diyemezsiniz diyor.
1: Nasıl diyemeyeceğiz? Biraz sonra da gelecek, diyecek ki işte ben teminat olarak kullandım
2: evet,
1: diyor benden parasını.
2: Evet, bir önceki
1: nasıl
2: ekranda diyor ahbabın çeklerini teminat olarak gösterdim. Tabii. Bu yüzden de yüksek miktarda borçlandım. Zaten bunun üzerine ne söylenebilir tabii. Ki?
1: Yani şunu söyleyebilirsiniz.
0: Şimdi diyor ki Haluk hocam, Levent, ben diyor deprem paralarına dokunmadım. Kendi ifadesinde öyle söylüyor. Deprem paraları değil. Bahsedilen diyor, ben diyor 2026 yılındaki olaylardan dolayı içeri alındığını söylüyor. Şimdi ifadesinde.
1: Hiç deprem öyle bir şey değil. 2024'te zaten bu şüpheli işlemler görülmüş.
0: 2020-2024 arası.
1: 2024'te görülmüş, masaya yazı yazılmış. Masa kendi denetlemelerini yapınca arkaya geriye doğru yapınca bu sizin söylemiş olduğunuz tabloyla karşılaşmış.
2: Hocam, ben şimdi ahbabın parası, çok evet. Özür dilerim Sinan Bey, nasıl bu olmuyor? Şimdi bu cümle zaten ahbabın parasını kullandığını göstermiyor mu? Eğer şimdi siz ahbaba ait çeki teminat gösteriyorsanız, borcunuzu zamanında ödemiyorsanız, karşı taraf gidip çeki bozdurmaz mı? Çeki keşe çevirmez mi? O zaman da ahbabın parası kullanılmış olmuyor mu?
1: Zaten bir parayı siz teminat olarak kullanıyorum evet. Dediğiniz zaman o para artık ona geçmiş.
2: Evet demektir. zaten ahbabın artık. Parasını buradan kullandığını anlıyoruz yani.
3: Ya bütün bağışlarını bir şahsa yapmışlar aslında, öyle anlıyorum ben.
2: Ben bir şey sorabilir miyim?
1: De şimdi derneğe yapılanlar da var, şahsa giden paralar da var hocam. Açıklamalardan onları görüyoruz. Bu ayrıntılara girildiğinde ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Evet. Nasıl göreceğiz? Şimdi mesela Haluk Levent'in yine ağzından söyleyelim. Deniyor ki deprem döneminde 4 milyar 300 milyon lira civarında bizim ahbaba bağış geldi diyor. Şimdi bu para nasıl kullanıldı? Bu para savcılık iddianamesinde şöyle bir şey geçiyor. Bir başlık var. Kara paranın aklanması. Şimdi mesela bu bağış adı altında sokulmuş olan bir para yine o bağışı gönderen kişinin üçüncü kişilere kurdurmuş olduğu şirketlere mi aktı? Şimdi yani bir devri daime mi girdi? Sistemin içerisine mi girdi? Evet. Çok burada detaylı. İşte çok ince bir nüans var.
2: Burada
1: o nüansları da kim ortaya çıkartacak?
2: Bir şey sormak istiyorum size.
1: Sayın Adalet Bakanımızın söylemiş olduğu bilirkişi heyeti ortaya çıkartacak.
3: Evet. Doğru.
2: Şimdi bu
3: o da ayrı bir yolsuzluk aslında değil mi?
1: Bu kendi içinde olan yolsuzluk. Evet. Bir de şöyle bir şey var, hiç olmayan bir şey. Ahbap bir şekilde referans edilmiş, ona güvenilmiş. Haluk Levent onunla bir özdeşleştiği için ona güvenilmiş. Ona gelen borç adı altında verilmiş olan paralar veya diğer paralar ahbabın çalışanın hesabının üzerinden görülmüş hep işlemleri. Bir de bu tarafı var işin. Her iki tarafta ayrı ayrı değerlendirilecek ve araştırılacak.
0: Hocam bunu bankalar söylemiyorlar mı? Ya belirtmiyorlar mı? Bakın 2020-2024 arasında 780 milyon lira girdi, 670 milyon lira çıktı. Çok büyük rakamlar bunlar.
2: Zaten söylemişler ki buradayız ama zaten yani.
1: Yani bir tarafıyla hocamın dediği gibi diğer tarafıyla onu da biraz bankaya sormak lazım. Yani bize değil de sorunun cevabı bizde yok. Çünkü siz kendi aramızda biz 4-5 defa para gönderiminde bulunsak, bırakın bu rakamları, 50 bin lira 60 bin lira arasında bir gönderimde bulunsak hemen bir yazı geliyor bize. Bakıyoruz işte bu nereden geldi bu para şeklinde soruya muhatap oluyorsunuz. Ha, siz bunun izahatını verdiğiniz zaman bir problem yok ama izahatını veremediğiniz bir para olursa bununla ilgili olarak cezasını alıyorsunuz. Vergisi kesiliyor vesaire. Şimdi burada bu dönem zarfında bu yapılmış mı yapılmamış mı? Aslında bilirkişi heyeti buna da bakacak. Niye? Çünkü bunu gölgeleyen bir el mi vardı acaba? Yani siz kamu kurumu veya yarı kamu kurumu pozisyonunda olan bankalar veya bu denetçiler. Çünkü ahbap daha öncesinde denetlenmiş olan da bir yer. İçişleri müfettişleri tarafından denetlenmiş. Söyleniyor bu. Buna tabii biz görmedik. Denetleme raporunu vesairesini ama şimdi bu denetimi yapan kişiler bir yerleri mi gölgelediler? Yani bu soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin cümlesinde arayacağımız şey aslında bu. Adalet Bakanımız Sayın Akın Güllek ne diyor? Yaptığı açıklamada bu soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin biz bunun peşinde kovalayacağız. Görevlendirmiş olduğumuz bilirkişiler çok önemli bir görev üstlendiler. o bilirkişilerin

0: transfer edildi.
1: Hayır bu, hayır şimdi, bu doğru bir yöntem mi ya da bu arkadaşların
2: bakın
1: hiç
2: biz hukuk devletindeyiz
1: olmadı
2: hocam. Hukuk devletinin içerisinde bağışla yardım toplama farklı farklı şeyler. Yardım toplamanın kendine has bir kanunu var.
1: Hı hı.
2: Ama siz derneğinize bağış alabilirsiniz. Bu iki kavramı bir kenara bir kenarda tutalım. Şimdi Ahbap Derneği bağış alma ile ilgili herhangi bir kimseden izin almasına gerek yok.
1: Tamam, ama babana da yani ben topluyorum deyip transfer edebilir mi?
2: Şimdi burada işte zaten ondan dolayı gözaltı geldi.
1: Evet.
2: Ha şimdi bunu birçok vatandaş da Ahbap'a yapacağız diye değil de yerine götüreceğiz diye de yaptı. Yani oradaki o nüansı da ayırmamak lazım, ayrı tutmak lazım. Çünkü biz yardımsever bir toplumuz.
0: Peki bana bağış yapabilirler mi? Biri dedi ki sana ben
2: bakın,
0: 10 milyon bağış yaptım.
2: O sıcak dönemin içerisinde size bağış yapamazlar hocam. Tabii bağış adı altında
0: örnek
2: geçmez.
0: Veririm, normal.
2: Siz bir dernek kurarsanız
0: hayır,
2: sizin derneğinize bağışta bulunabilir.
0: Şimdi,
2: şahıs olarak olmaz.
3: Şimdi arkadaşlarım uyarıyor beni. Vakit tükendi. Hı. Yarın konuşmaya devam edeceğiz. Haydar hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Konuşacağız yine ama. Teşekkür ediyorum. Merve hocam teşekkür ederim. Cemal hocam teşekkür ediyorum.
0: Şunu düzelteyim de bana derken yani örnek bir şahsa, özel bir şahsa bağış yapılabilir
2: yok,
0: mi?
2: Yok, o size gönderilmiş olan bir para oluyor.
0: İşte
2: siz nasıl kullanırsanız
0: lazım. Bağış alamıyorum ben şahıs olarak.
2: Tabii, bağış
0: o da alamaz
2: olamaz
0: yani.
2: Bağış adı altında alamazsınız.
0: Evet.
3: Evet, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için ama analiz servisini çok güzel bir analiz hazırladı. Geçmişten bugüne o dolandırma senaryoları çok birbirine benziyordu. Onları haberleştirdiler. Ekrana getirelim. Yeni saat diliminde gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz.

0: güven. Kazanılması yıllar süren, kaybedilmesi ise sadece bir saniyeyi bulan o kırılgan hazine. Bu toprağın saf, temiz ve yardımsever insanları tarih boyunca hep inandıkları yerlerden vuruldu.
1: Banker Castelli.
2: Banker Castelli. Banker Castelli kısa vadeli yüksek faizle menkul değerler alır ve satar.
3: Sizin markanın sloganıyla yola çıkan Çiftlik Bank, Bursa'da Karacabey, Yenişehir, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan dev tesislerinde Avrupa standartlarına uygun bir şekilde son teknolojiyle kurulmuş, el değmeden üretim yaparak lezzet ve doğallık arayan özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırıyor.
4: Hey Bilu, ne edeceksin şimdi?
5: Vallahi bilmem. Herhalde bir iş bulacağız.
6: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
7: Olabildiğince kullanıcılarımıza daha güvenli bir limanda alım satım imkanı sunmaya çalışıyorum.
8: Ama dinle. Sor bakalım. Niye yaptın diye sor.
5: Sormam la. Her soruşumda kandırırsın beni.
0: Bugün Türkiye bir ismi ve büyük bir skandalı konuşuyor. Depremzedenin rızkına, milletin helal parasına uzanan o kirli eller, milyarlarca liralık karanlık dehlizlerde kaybolan umutları ve Haluk Levent'i tartışıyor insanlar. Yardımsever yürekler yanık, vicdanlar yaralı. Ama durun, hafızanızı tazeleyin. Bu toprakların temiz insanı inandığı yerden ilk kez vurulmuyordu. Senaryo aynı, sadece aktörler ve dekorlar değişiyordu. Bugün milyarlık dijital hesapları, yasa dışı bahis tezgahlarını konuşan ülke, dün Haydarpaşa Garı'nda trenden inen saf köylüye Galata Kulesi'ni, İstanbul tramvayını satan Sülün Osman'ı konuşuyordu. Peki Sülün Osman'ın paspas koyup haraç kestiği o yollardan, bugün milyarlık bağışların buharlaştığı karanlık patikalara nasıl geldik? İşte Sülün Osman'dan Haluk Levent'e, köprü satanlardan vicdan satanlara uzanan o maskeli, kirli ve sarsıcı tarihin anatomisi. ...1950'li ve 60'lı yıllardı. Anadolu'dan taşı toprağa altın diyerek İstanbul'a gelen saf köylüler, Haydarpaşa Garı'nda trenden iner inmez Sülün Osman'ın ağına düşüyordu. Galata Kulesi'ni, şehir hatları vapurlarını, hatta meydanlardaki saat kulelerini bile sattı Osman.
9: Peki bu köprüyü ne yapacaksın?
4: Ya yıkarım ya da satarım.

0: Bildim seni be. Sana satayım mı?
1: Vallahi mi?
0: Vallahi. Param var mı?
1: 140 bin lira param var. Ver şu elini.
0: Çık, biraz daha çık.
1: Vallahi o kadar var.
0: Tamam, anlaştık.
1: Şimdi bu köprü benim, değil mi?
0: Evet. Ama birkaç ortağım daha var. Ucuza araba geçirirsen sen kazanırsın.
1: İşin orasını sen bana bırak. Kazıkladım herifi.
2: Kendini şöyle savunuyordu Sülün Osman. Ben kimseyi zorla dolandırmadım. İnsanların açgözlülüğünü kullandım. Cezaevinde bile alın teriyle yaşama konferansları veren bu adam, aslında kurbanlarının içindeki kolay yoldan zengin olma hırsını satıyordu. Sülün Osman'ın bu akıl almaz oyunları Türk sinemasının altın çağına damga vuracaktı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı En Büyük Şaban, Tokatçı ve Salak Milyoner filmindeki sahneler doğrudan Sülün Osman zihniyetinin Yeşilçam'daki yansımasıydı.
3: Bir zincir aldık.
4: Sen yanlış yol tutmuşsun Osman. Bu zamanda böyle silahlı eşkıyalık olmaz.
1: Olmaz değil mi?
4: Olmaz. Tokat mı yedin? Sen de büyük tokat atacaksın.
1: Osmanlı tokadı mı?
4: Öyle tokat değil. Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın.
1: Yok arkadaş, ben yapamam. Kimseyi tokatlayıp dolandıramam.
4: O zaman sittin sene Emine'ne kavuşamazsın. Babanın intikamını alamazsın. Acımasız olacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Ben tokatçılığın kitabını yazdım arkadaş. Sana hepsini öğreteceğim.
2: Ve bir diğer dolandırıcı Rocky'ydi. Boğaz Köprüsü'nü defalarca satarak adını duyuran Zobu, namı diğer Rocky, o dönemlerde döviz bulundurmanın ve satmanın yasak olmasını fırsat bildi. İnsanların gayrimeşru kar elde etme hırsını kullanarak yüksek kurdan döviz bozma vaadiyle milyonları cebe indirdi. Mağdurlarsa yasal olmayan bir iş yaptıkları için polise bile gidemedi. Ve 80'ler, banker furyası ve papatyalı soygunlar dönemiydi. 1980'li yıllar Türkiye'nin serbest piyasayla tanıştığı, paranın havada uçuştuğu yıllardı. İşte bu boşluğu gören iki isim sahnede belirdi. Castelli'nin sistemi çöktüğünde arkasında sadece batık paralar değil, tüm birikimini kaybedip canına kıyan binlerce çaresiz insanın feryatlarını bırakacaktı. Banker Bako ise imza yerine çizdiği şirin papatya resimleriyle bankaların içini boşaltırken, aslında ciddiyetten uzak bir sistemin ne kadar kolay manipüle edilebileceğini gösteriyordu. 80'li yıllardaki bu banker çılgınlığı ve halkın kolay yoldan zengin olma rüyası, sinema tarihimizin en büyük başyapıtlarından biri olan Banker Biro filmine ilham verecekti. Şener Şen'in canlandırdığı Mahmut karakteri, Türk insanının temiz duygularını sömüren o dönemin açgözlü banker figürünün ta kendisiydi. Aynı şekilde Namuslu filmi de bu dönemin ahlaki çöküşünü gözler önüne seriyordu.
5: Bunlar nedir?
6: Yardır.
5: Peki niye yoktur dediniz?
6: Maho, niye yok dedik?
7: Bola ne bilen bilo, buranın sahibi sensin.
5: Ulan adamı çıldırtma! İşte kira kontratı, polis defteri, sicilli ticaret kayıtları, maliye defteri, hepsi senin üstüne! Ortağın falan yok! Adamdan ne istiyorsun?
6: Maho gözünü seveyim iki laf etsene! Ben de ortağım desene! Kaşıma habere kaldırdım desene la!
7: Komiser bey, ben bunun köylüsüyüm. Kendisinden bir teneke yağ istemeye gitmişim. Hayret, bana de yok dedi. Aşk olsun Bil Hocam, sana kara borsacılığı hiç yakıştıramadım.
2: 90'lı yılların ortasındaysa devletin en tepesindeki isimleri taklit yeteneğiyle dolandıran bir isim ortaya çıkacaktı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'i emekli bir orgeneralin sesini taklit ederek örtülü ödenek üzerinden dolandıran Selçuk Parsa'dan. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir başka meşhur dolandırıcıysa Fadıl Akgündüz'dü. Gurbetçilerin kutsal dini duygularını milli otomobil imza ve devre mülk projeleriyle sömüren Jet Fadıl, yıllarca paraları topladı, vaatlerini ise hiçbir zaman tutmadı. Ama her seferinde yeni bir projeyle ortaya çıkıp yine alıcı bulmayı başardı.
8: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
2: 2000'li yıllarda teknoloji gelişiyor, dolandırıcıların yöntemleri de dijitalleşiyordu. Artık köprü satma devri bitmiş, sanal inekler ve kripto paralar devri başlamıştı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, sanal bir çiftlik oyunu üzerinden yüksek gelir vaat etti.
3: Çiftlik banka koş, ortam çok hoş.
2: Binlerce genç ve umut arayan insan telefon ekranındaki sanal ineklerin arkasındaki karanlık uçurumu göremedi. Topladığı 511 milyon lirayla Uruguay sahillerinde boy gösterdiğinde geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Mehmet Aydın'ın bu akıl almaz firarı ve lüks yaşamı Çiftlik Bank Tosun Firarda gibi komedi ve hiciv filmlerine konu oldu. Ancak perdedeki kahkahalar arkada kalan gerçek hayat dramlarını gizlemeye yetmedi. Faruk Fatih Özer, TODEX dijital dünyanın en büyük soygununa imza attı. Özer, 2 milyar dolarla bir gecede ortadan kayboldu. Gençlerin geleceğe dair yatırım yapma hayallerini bir flash belleğe sığdırıp kaçtı. Ve takvimler 2026 yılını gösterdiğinde Türk milletinin en hassas, en kırılgan olduğu o an, Kahramanmaraş depremlerinin acısı hala yüreklerde tazeyken, milyonlarca vatandaşımızın çorba olsun, yuva olsun diye gönderdiği bağışlar tarihin en karanlık iddialarıyla sarsılacaktı.
8: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
2: Geçmişte karşılıksız çek ve dolandırıcılık suçlarından hapis yatan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, büyük bir soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Milyonların helal parasıyla yapılan bağışlar iddialara göre karanlık dehlizlerde eritilmeye çalışıldı. Bu durum sadece bir derneğin değil, insanoğlunun en temiz duygusu olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun da ağır darbe almasına neden oldu. Sülün Osman'ın köprü sattığı o günlerden depremzedenin rızkına göz dikildiği iddia edilen bu günlere kadar değişen tek şey yöntemler oldu. Ama değişmeyen tek bir gerçek vardı. Bizim temiz duygularımız, onlarınsa kirli hesapları. Bu topraklarda bir daha hiçbir umut tacirinin Türk milletinin vicdanını sömürmesine izin vermemek için gözümüzü, kulağımızı ve en önemlisi aklımızı her zaman açık tutmak zorundayız. Çünkü giden sadece para değil, inancımız, birliğimiz ve geleceğimiz.

geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmeleri aktaracağız. ABD-İran ilişkileri yine çıkmaza girdi. Müzakere sürecinin yerini karşılıklı saldırılar aldı. İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetti. ABD-İran görüşmeleri karşılıklı saldırıların gölgesinde kaldı. ABD saldırıların 7. gecesinde köprü ve tünelleri hedef aldı. ABD saldırılarına İran'dan karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerini balistik füze ve İHA'larla vurdu. Ürdün'deki üste iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, birinin de kayıp olduğu duyuruldu. İran'ın Kuveyt'teki saldırısında petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesis de ağır hasar gördü, yaralananlar oldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının askıya alındığını açıkladı. Böylece İran yönetimi ilk kez resmen mutabakat zaptının rafa kaldırıldığını ve hiçbir maddesini uygulamayacaklarını dile getirmiş oldu. İran lideri Müşteba Hamaney de benzer bir açıklama yaptı. Trump'ın imzası geçersiz ve değersiz diyerek mutabakat zaptına uymayacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan stratejik temaslarda bulunmak üzere Katar'a gidiyor. Ziyarette Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra Gazze, Körfez'deki güvenlik ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

0: Hakan Fidan Katar'a gidiyor. Fidan'ın Katar ziyaretindeki görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık temelinde gelişen ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlı şekilde ele alınacak. Bakan Fidan'ın temaslarında Katar'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini bir kez daha yinelemesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamid El Sani'nin başkanlıklarında gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Strateji Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Bakan Fidan, bölgedeki güncel gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koyacak. Körfez'de istikrar ve Gazze barış planı gündemde. Görüşmelerin önemli bir diğer gündem maddesi ise Körfez bölgesindeki istikrar olacak. Bakan Fidan'ın İsrail'in bölgedeki istikrar bozucu faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetmesi ve Gazze'deki durumla Gazze barış planı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirmesi planlanıyor. 2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
1: Rusya, Ukrayna'nın güneyinde askeri yük taşıyan bir gemiyi vurduğunu açıkladı. Ukrayna'dan karşılık gecikmedi. Ukrayna İHA'ları bir kez daha Rus gölge filolarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Rusya'da iki lojistik merkezine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
0: Bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda sonu gelmeyen saldırılar. Rusya ve Ukrayna saldırıların şiddetini artırdı. Rus güçleri Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Chornomorsk limanında askeri yük taşıdığı öne sürülen bir yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurdu. Ardından bölgeye bir saldırı daha düzenleyerek liman altyapısına saldırdı. Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Son dönemde Rusya'nın iç kesimlerine ard arda saldırılar düzenliyor Ukrayna ordusu. Bu kez Tambov ve Moskova'da iki lojistik merkez hedef alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, bu merkezler Rusya tarafından drone üretimi ve navigasyon ekipmanları için yaptırım uygulanan bileşenlerin tedarikini sağlamak amacıyla kullanılıyordu ifadelerine yer verdi. Zelenski, söz konusu lojistik merkezlerin Ukrayna sınırından yaklaşık 500 ve 700 kilometre mesafede olduğunu, ayrıca Rusya'da bir petrol tesisini de hedef aldıklarını söyledi. Zelenski, o anlara ait görüntüleri de paylaştı. Rusya ise Ukrayna saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinden itibaren hava savunma sistemlerinin 379 Ukrayna İHA'sını engelleyerek imha ettiğini açıkladı. Diğer yandan Ukrayna, Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filolarına saldırıları sürdürüyor. Son olarak aralarında petrol tankeri, gaz tankeri, kuru yük gemisi, römork ve yüzer vinçlerinde yer aldığı 13 gemi hedef alındı. Ukrayna saldırı anına ait görüntüleri de paylaştı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde bir makale kaleme aldı. 44 ülkede ve 250'nin üzerinde mecrada yayımlanan makale, 24 dilde dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan makalede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülme süreci son 2 yılda hız kazandı ifadesini kullandı.
0: "15 Temmuz'u Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimi olarak nitelendirdi. Türk milletinin kahramanlığından söz etti, FETÖ'nün çözülme süreci hızlandı," dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde çarpıcı bir makale kaleme aldı. 44 ülkede ve 250'nin üzerinde farklı mecrada yayımlanan makale, 24 farklı dilde dünya basınında geniş yer buldu. Hain darbe girişimini Türk siyasi tarihinin en acımasız kalkışmalarından biri olarak ifade eden Erdoğan, Türk milletinin benzersiz direnişinin bir milli irade destanı olduğunu vurguladı ve halkın gücünün üstünde hiçbir güç yok açıklamasını yaptı. Kalkışmanın ardından devletin tüm kurumlarında yapısal düzenlemelerin hızla hayata geçirildiğini belirten Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin de başladığını ilan etti. Terör örgütlerini yok etme operasyonlarında kritik başarılar elde ettik ifadelerini kullandı. Hain kalkışmanın ekonomik refahı da hedef aldığını hatırlatan Erdoğan, son 10 yılda milli teknoloji hamlesiyle savunma ve havacılıkta dev atılımlar yapıldığını belirtti. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır dizeleriyle 15 Temmuz'da ecdadın emanetine sahip çıkıldığını ve destan yazıldığını dile getiren Erdoğan, verilen mücadelelerle FETÖ'nün kökünü kazıdık dedi.
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklanan emekli asker Ali Armağan ve eşi Şerife Armağan'ın ifadeleri dava dosyasına girdi. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü bölgede F-4 savaş uçaklarının uçuşlarını kabul etmeyen Armağan, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'le bağlantısı olduğunu reddetti.

0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan emekli asker Ali Armağan ve eşi Şerife Armağan'ın ifadeleri dava dosyasına girdi.
1: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
0: Olay günü Malatya Erhaç'tan kalkan F-4 savaş uçağına ilişkin soru dikkat çekti. Söz konusu savaş uçağının Kahramanmaraş semalarındaki faaliyetlerine yer verilirken, emekli asker Ali Armağan, ben kesinlikle F-16 pilotlarıyla Kahramanmaraş semalarında uçmadım. O saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim dedi. F-4 savaş uçakları ile ilgili uçuş kayıtlarına dairse hatırlamıyorum ve kabul etmiyorum savunmasını yaptı. Ali Armağan'a yöneltilen bir diğer kritik soruysa FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel hat oldu. Soruşturma makamları 05.50 ile biten operasyonel hatla Adil Öksüz'ün kullandığı belirtilen hat arasında 152 irtibat kaydı bulunduğunu Armağan'a sordu. Armağan ise bu hattın kendisiyle ilgisi olmadığını savundu. Eşi Şerife Armağan'ın kullandığı hattın kayınpederi Şükrü Ünal adına kayıtlı olduğunu belirten Armağan, benim patates hat olarak tabir edilen hatla bağlantım yoktur dedi.
2: Bir saniyesine bile hakim olamadım.
0: Ali Armağan'ın ayrıca kendisine yöneltilen Bankasya'da hesabınız var mı sorusuna yanıt vermemesi de dikkat çekti. Soruşturma kapsamında Şerife Armağan'ın ifadesinde de FETÖ irtibatı iddiaları, telefon kayıtları ve ev aramasında ele geçirilen materyaller gündeme geldi. Şerife Armağan'a Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'da herhangi bir görüşmesi olup olmadığı da soruldu. Armağan, iki ismi yalnızca medyadan bildiğini, tanışıklığı veya akrabalığı bulunmadığını söyledi. Sorguda Sakarya'da Adil Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste yapılan aramada ele geçirilen Fethullah Gülen kitabı üzerinde Şerife Armağan'a ait parmak izi bulunduğu iddiası da yöneltildi. Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal'ı tanımadığını, bu kişilerle hiçbir irtibatı bulunmadığını ileri sürdü. Adil Öksüz'ü tanımadığını söyleyen Şerife Armağan'a, Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste bulunan kitapta parmak izinin tespit edildiği iddiasının sorulması ifadedeki en kritik başlıklardan biri oldu. Ev aramasında ele geçirilen notlar şüphelilere soruldu. Evde ele geçirilen çok sayıda not, isim, telefon ve IBAN bilgisine karşı Şerife Armağan'ın neredeyse tamamı için bilmiyorum, tanımıyorum, bana ait değil yanıtını vermesi de soruşturma dosyasındaki dikkat çeken savunma başlıkları arasında yer aldı. Öte yandan Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyada o dönem Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan bir sanık, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti. Sanık ayrıca arama çalışmalarını aksatmak için yanlış bilgi notu gönderdiğini de söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği açıklanmıştı.
3: Arınma parolasıyla yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'tan bu yana 51 il başkanını görevden aldı. Kılıçdaroğlu 17 il başkanı, 9 milletvekili ve 3 belediye başkanını ise kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
4: Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba.
5: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu. 51 il başkanını görevden aldı. 17 il başkanını disipline sevk etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket eden il başkanlarıyla yollar ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden göreve geldiği 21 Mayıs'tan bu yana 51 il başkanı MYK kararıyla görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ında olduğu 17 il başkanının ise ihracı istendi. 28 ile yeni il başkanı atandı.
5: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Aralarında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan'ın da olduğu 9 vekilin ihracı istendi. Ayrıca tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de disipline sevk edildi.
5: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: Rüşvet almak suçundan Mayıs ayında tutuklanan CHP'li eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazda bulundu. Albayrak tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Düzce'nin Akçakoca ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı iddiasıyla Mayıs ayında tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sulh Ceza Hakimliği avukatlarının talebi üzerine yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde Albayrak'ı konutunu terk etmeme şartıyla tahliye etti. Albayrak akşam saatlerinde Çilimli cezaevinden çıktı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi eski belediye başkanı Albayrak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Tahliyesinden birkaç saat sonra Akçakoca'daki evinde gözaltına alınan Albayrak Düzce Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak tekrar tutuklanarak Düzce T tipi cezaevine gönderildi.
3: Ankara'daki yoğun gündemin ardından AK Parti'nin A takımı bir kez daha il ziyaretlerine hız verdi. Genel Başkan yardımcıları ve kadın kolları değerlendirme toplantılarına katılarak hem bölgelerin nabzını tuttu hem de güncel meseleleri ele aldı. Kadın kolları başkanlığının terörsüz Türkiye süreci kapsamında yaptığı Hakkari ziyareti ise oldukça dikkat çekiciydi. Öyle ki o ziyarete Başkan Erdoğan da telefon görüşmesiyle eşlik etti.
0: NATO zirvesi ve 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünün ardından AK Parti teşkilatı soluğu bir kez daha sahada vatandaşın yanında aldı. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla birlikte teşkilat ve vatandaş buluşmaları gerçekleştiren AK Parti'de Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte bölgelere ziyaretler hızlandı. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Batı Karadeniz bölge toplantısına katılmak üzere Bolu'daydı. Toplantılarda bölgedeki güncel meseleler ve durumlar ele alınarak değerlendirildi. Terörsüz Türkiye süreci içinse sahada olan isimlerden biri de AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan oldu. Hakkari'nin Berçelen Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Ercan'ın bu ziyaretine Başkan Erdoğan da telefonla katıldı.
7: Hakkari'ni, hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Hakkari'nin eşsiz doğasıyla birlikte

0: beklenen ve huzurun simgesi haline gelen Berçelen Yaylası'ndaki etkinlik, Saklı Cennet Berçelen'den Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganıyla gerçekleştirildi. Kadın şenliği bölgedeki kalıcı huzur ve güven ortamının en somut göstergesi oldu.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor.
2: En kısa zamanda sizi de bekleriz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Çok heyecanlandık.
0: İnşallah. AK Parti Kadın Kolları Başkanı ayrıca Hakkari'de esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluşmasını sürdürdü. Bu süreçte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da rotasını Van'a çevirdi. Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı vesilesiyle düzenlenen Ulupamir Kültür Şöleni'ne katılan Kürşat Zorlu, bu şölenin ardından şehirde bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretlerde hem bölgenin meseleleri hem de terörsüz Türkiye süreci değerlendirildi. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise Konya'da teşkilat ve vatandaşlarla bir araya geldi. İç Anadolu Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'na katılan Zafer Sırakaya ziyaretleriyle bölgenin nabzını tuttu.
3: MASAK'ın hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak. Yeni yol haritası doğrultusunda finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak.
0: MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele uygulamalarında strateji belgesiyle mali suçlara karşı yeni eylem planı hazırlandı. Strateji belgesiyle Türkiye'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsaadele uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan suçlarla aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Günümüz teknolojisiyle yeniden ele alınan dosyalar sonrası çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı açıklamasında faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi.
0: Adalet Bakanlığı harekete geçti. 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selvi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayları aydınlatarak faillerini ortaya çıkardı. Bakan Gürlek, 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir, dedi. Çalışmalar kapsamında 21 yıl önce Balıkesir'de kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık'ın dosyasında yapılan yeniden incelemede bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyası beyanlar, HTS kayıtlarıyla yeniden incelendi. İnceleme sonucu iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selvi Uygur'un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda itiraflar ve yer gösterme işlemi sonrası kazı yapıldı. Kazıda bulunan kemiklerin maktulle eşleşmesi sonrası sürece dair adli işlem başlatıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında olay yerinde bulunan biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan karşılaştırmalar neticesinde bir şüphelinin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitlerin ardından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine İstanbul Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayener'in dosyası yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli suçunu ikrar etti ve kasten öldürme suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu'nun dosyasında yapılan çalışma ve tespitler kapsamında 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajında faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi.
4: Ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak hayatını kaybetti. Savcılık genç kadının ölümünü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı.
0: Genç kadın bir anda yere yığıldı. Dakikalar içinde de hayatını kaybetti. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 23 yaşındaki Nazar Çakmak evinin önünde fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Ailesi vakit kaybetmeden genç kadını kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Ancak Çakmak yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan ilk değerlendirme sonrası savcılık 23 yaşındaki kadının ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3: Muş'un Bulanık ilçesinde çaya düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti. 6 yaşındaki kardeşi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Çaya düşen kardeşlerden 8 yaşındaki öldü, 6 yaşındaki ise her yerde aranıyor. Çobanlık yapmak için Diyarbakır'dan Muş Bulanık'a giden Can ailesinin çocukları Hilvan'la Cihan Can koca su çayına düştü. Durumu fark eden amca Feridun Can, 8 yaşındaki Cihan Can'ı sudan çıkardı. Ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki Hilvan'ı bulmak içinse arama çalışması başlatıldı. Ekipler suyun içinde ve çevresinde çocuktan bir iz aradı. Arama çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor.
3: Çorum'da havalanan yamaç paraşütü bir süre sonra düştü. Olayda 48 yaşındaki pilot yaşamını yitirdi.
0: Yamaç paraşütü faciayla bitti. 30 metre yüksekten düşen pilot hayatını kaybetti. Çorum'un Oğuzdar ilçesinde 3. geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. Etkinlik kapsamında 1540 metre yükseklikteki Tekke Dağı'nda yamaç paraşütleri havalandı. Şenliklere Antalya'dan katılan Bayram Kurt'un kullandığı yamaç paraşütü, havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü. 48 yaşındaki pilot 30 metreden düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı olay sonrası şenlik de iptal edildi.
3: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişiğindeki 6 katlı binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilogram beton bina içerisine dolarken mahsur kalan bina sakinleri ekipler tarafından kurtarıldı.
0: Apartmanın duvarı çöktü, dökülen beton bina boşluğuna doldu. İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişiğindeki apartmanın asansör boşluğu ve yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle patladı. Yüzlerce kilogramlık beton kütlesi bina içine doğdu.
5: Bir sürü hani zarar var abi yukarıda. Asansör kaymış, bina komple aşağı. Allah korusun orada bir çocuk hani merdivenden aşağı inse. Hani sonuçta hepsi dolu yani.
6: Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın

0: çökmeye gelmiş.
1: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor.
2: Duvarın çökmesiyle birlikte akan beton ve molozlar merdiven boşluğunu kapatınca apartmandaki vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
1: Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktı?
2: Yaralananın olmadığı olayın ardından 6 katlı bina tamamen boşaltıldı. Bina sakinleri ise inşaatın başladığı günden beri duvarlarda çatlaklar oluştuğunu ve firmanın önlem almadığını iddia etti.
3: İstanbul Tem Otoyolu'nda bir tanker refüje çarparak devrildi. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Büyükçekmece'de ise bariyerlere çarpan 20 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Sırada İstanbul'da yaşanan kaza haberleri var.
2: İstanbul'da kaza haberleri ard arda geldi. Bu görüntüler Tem Otoyolu'nda kayda geçti. Adımköy sapağında kontrolden çıkan tanker refüje çarparak devrildi. Tankerin dorsesi araçtan ayrılarak yola savruldu. Metrelerce sürüklendi. Büyükçekmece'den de kaza haberi geldi. 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz, Gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir diğer kazanın adresi Bahçeli Evler'di. Kamyonet sürücüsü kontrolü kaybederek yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
3: Mega kentte toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Metrodan dolmuşa, taksiden metrobüse kadar fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi. İşte o artış tablosu.
4: Allah yardımcısı olsun bu milletin diyorum. Ne diyebilirim ki?
5: Normal bir şey olabilir mi?
6: Bir yanda bozulan otobüs ve metrobüsler, diğer yandan duraklardaki izdiham. İstanbullular toplu ulaşımlardaki sorunlara çözüm istiyorlardı. Çözüm yerine zam geldi.
7: Hayırlı olsun vatana milletine, ne diyeyim?
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Temmuz ayı toplantılarının 3. oturumunda ulaşıma zam teklifi yapıldı. AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık teklif oy çoğunluğuyla kabul edildi.
8: İstanbullular bu sabah işe veya okula gidebilmek için toplu taşımalara geldiklerinde %10'luk bir zamla karşılaştılar. Öyle ki elektronik tam biletler 46 lira 20 kuruş olurken öğrenciler için biletlerse 22 lira 55 kuruş oldu.
9: Günde 3 defa otobüs değiştiren arkadaşlarımız var. Bir de üstüne zamlar gelince çok perişan yani.
10: Çok fazla. Korkunç derecede fazla.
6: Aylıktan mavi kart 3628 lira olurken öğrenci abonmanı 653 liraya çıktı.
11: Tabii ki de pahalı. Asgari ücretle çalışan bir insana sizce hani nasıl olabilir?
6: Kararla birlikte metrobüste tam yolcu ücreti mesafeye göre artacak. Bir durak ücreti ise 33 lira 8 kuruşa yükseldi.
7: Vallahi ne diyeyim? Diyecek çok şey var ama.
8: İstanbul'da taksimetre açılış ücretleri de 71 lira 94 kuruş oldu. Kısa mesafe taksi ücretleri ise 230 liraya ulaştı. Bu zam okul servislerini de etkiledi.
6: Okul servislerinde 0-1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 4456 lira oldu.
12: Sırtıyla götürecekler. Herkes anası babası alacaklar, ne götürecek, öyle başka yok.
8: Servise veremeyecekler mi artık?
12: Veremezler. Verme imkanları yok.
3: Motosiklet kazalarını önlemek için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Hazırlanan 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planıyla sürücülerin güvenliği için radikal adımlar atılacak. Detaylar haberimizde.
2: Motosikletlere trafikte rezerv alan geliyor. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için harekete geçti. Hazırlanan yeni eylem planıyla trafikte motosikletler için güvenli alanlar oluşturulacak. Türkiye'deki 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu oluşturan motosikletler için devrim niteliğinde adımlar atılacak.
13: Trafikte özellikle motosiklet sürücüleri büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu sorunları daha az da indirmek için yeni düzenleme yolda.
2: Bu yıl meydana gelen 138 bini aşkın trafik kazasının yarısına motosikletlerin

0: karıştığı belirlendi. Bu büyük orandaki kazaları önlemek amacıyla 25 paydaş kurumun katılımıyla 34 performans göstergesi uygulanacak. Trafik ışıklarında motosikletler için rezerv bekleme alanları oluşturulacak. Böylece sürücülerin araçların arasında sıkışması ve kazaya kurban gitmesi engellenecek. Kontrollü şerit paylaşımı uygulaması da belirlenen pilot ilde test edilecek. Mevzuata aykırı şekilde motor gücünü yükselten veya aracın teknik yapısını değiştirenlere geçit verilmeyecek. Gece görünürlüğü için reflektif ekipmanlar, can kayıplarını azaltmak içinse ABS fren sistemleri teşvik edilecek. Denetimlerde teknolojik imkanlar en üst düzeyde kullanılacak. Trafik polislerinin yanı sıra resmi ve sivil diğer birimlerde ortak denetimler yapacak. Ayrıca ilk, orta veya üniversite çağındaki gençlere güvenli sürüş eğitimleri verilecek.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2026 yılının ilk yarısında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı. Denetimler kapsamında çevre kanununa aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 2 milyar 43 milyon 14 bin 707 lira ceza uygulandı. 222 işletmenin faaliyeti durduruldu.
2: Çevreyi kirleten işletmeleri rekor cezalar bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetleri devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde kirliliğe neden olan tesis ve işletmelere 2 milyar 43 milyon 14.707 lira ceza uygulandı. Ekipler çevre kanununa aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan tesis ve işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratan işletmelerin ise faaliyetleri durduruluyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk yarısında 33.989 tesis, 6.018 motorlu taşıt ve 7.700 deniz aracı olmak üzere toplamda 47.707 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca 2.436 tesis, 152 motorlu taşıt ve 33 deniz aracı hakkında da işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 2 milyar 43 milyon 14.707 lira ceza uygulanırken 222 işletmenin faaliyeti durduruldu. Ayrıca egzoz elektronik denetleme sistemiyle yapılan 6.018 araç denetiminde egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 152 motorlu taşıt sahibine 2.684.071 lira ceza kesildi.
1: Bodrum Yalıkavak Marina'da yer alan bir işletmede bir top dondurmanın 400 liraya satılması sosyal medyada gündem oldu. Tepkilere neden olan videonun ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve o işletmeye para cezası kesildi.
3: Kolay gelsin. Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Bir top dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı. Bakanlık işletmeyi cezasız bırakmadı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da bir vatandaş bir top dondurmanın fiyatını sordu. Aldığı yanıt karşısında ise şoke oldu.
3: Kolay gelsin. Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Vatandaş bir top dondurma fiyatının 400 lira olduğunu öğrendiği anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Görüntüler hızla yayıldı. Fahiş fiyat uygulayan işletmeye tepki yağdı. Bunun üzerine bakanlık harekete geçti. İşletmede denetim yapıldı. İşletmeye mevzuata aykırılıklar nedeniyle para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.
1: Yaz meyvelerinin aşırı tüketimi birçok rahatsızlığı tetikliyor. Peki bu meyveler nasıl tüketilmeli, porsiyonu ne olmalı? Soruların cevapları haberimizde.
4: Kiraz ağızla da birlikte bademi tercih edebilirsiniz, kefiri tercih edebilirsiniz. Burada en önemli olan şey meyvenin şekerinin hızlı yükselmesini, meyve tükettiğiniz zaman kan şekerinizin hızlı yükselmesini önlemek. Bunun için de yağ ve protein kaynaklarını kullanıyoruz.
0: Kavun, karpuz, üzüm yazın en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Ancak sağlıklı bir yaşam için yaz meyvelerinin aşırı derecede tüketilmemesi gerekiyor. Fazla yenildiği zaman obeziteden şekere birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor.
4: Çok sevdiğimiz karpuz peynir ikilisi var biliyorsunuz. Fakat bu karpuz peynir ikilisini bazen çok yüksek miktarlarda yiyebiliyoruz. Burada önemli olan şey karpuzun miktarının 2 ya da 3 dilim, belki bir dilim daha. Evet, 2 dilim ya da 3 dilim, belki bir dilim daha gelebilir ama bunun üzeri kan şekerinizi çok hızlı yükseltip kilo almanıza neden olabilir. Yanına peynir sınırsız değil. Ya böyle bir tabak peynir belki tüketenler olabilir fakat böyle bir tabak değil. Çünkü peynir çok yoğun bir besindir. Normalde neredeyse 10 kilo sütten 1 kilo peynir çıkar. Dolayısıyla böyle bir parça kadar peynir, iki dilim karpuz bizim için çok yeterli.
5: Yaz mevsiminde birçok meyve var. Biz de bu meyveleri severek tüketiyoruz. Peki bu meyveleri tüketirken yanında hangi besinler olmalı ki bize daha fazla yarar sağlasın?
4: Tarçının içerisinde sinamik asit var. Sinamik asit içeriği sayesinde şekerli olan bütün meyvelerin şekerini dengeleyebilme özelliğine sahip. O yüzden karpuz gibi, muz gibi, özellikle muz gibi daha şekerli meyveler tüketiyorsak yoğurdumuzun içerisine ya da kefirimizin içerisine biraz tarçın ilave edebiliriz ki kan şekerimiz dengelensin. Onun dışında tabii ki üzümle birlikte Antep fıstığı gibi, badem gibi iyi yağlar içeren kan şekerinizin hızlı yükselmesini önleyecek ama aynı zamanda da üzümün içerisindeki antioksidanların daha iyi kullanılmasına destek olacak sağlıklı yağları yine beslenmenize dahil edebilirsiniz. Kabında şurada gördüğünüz gibi şöyle bir küçük ay dilimi, belki iki parmağınız kalınlığında olabilir, tüketilebilir. Ancak bundan fazlasının tüketilmesi yine kan şekeri açısından riskli. Neyle tüketelim? Yanına bir kase yoğurt alalım. Belki içerisine birkaç tane fındık atabiliriz. Ve birkaç tane fındıkla birlikte bir parça kavunu tüketebiliriz.
1: Sağlık Bakanlığı'nın randevu sisteminde hayata geçirdiği yeni planlama ve hekim atamaları sonuç verdi. Hastanelerde bekleyen randevu sayısı 1,5 yılda 4 milyondan 250 bine kadar gerilerken bu ay mezun olacak yaklaşık 15 bin uzman hekim de devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında 81 ilde göreve başlayacak.
0: Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonuç vermeye başladı. 2024 ve 2025 yıllarında hastanelerdeki randevu bulamama problemi yeni planlama ve atamalarla büyük ölçüde çözüldü. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndaki milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını cevapladı. Bu çerçevede Türkiye'de 1,5 yıl önce 4 milyon olan bekleyen sayısı geçen ay itibarıyla 370 bine düştü. Bu sayının 120 bini de seçenek önerilmesine rağmen başka doktora gitmek istemeyen kişilerden oluştu. Böylece bekleyen randevu sayısı 250 bine kadar düştü. Genel Müdür Demirkol, uzman hekim sayılarına ilişkin de bilgi verdi. Bu kapsamda bu ay içinde yaklaşık 15 bin uzman hekim mezun olacak. Onlar da devlet hizmet yükümlülüğünde Türkiye'nin 81 iline atanacaklar. Bakanlığın nitelikli sağlık hizmetini geliştirme noktasında çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
1: İstanbul'da 63 yaşındaki adam takma dişleri olmadan yemek yiyince yanlışlıkla kemik yuttu. Kemiğin geç de olsa hastaneye başvuran adamın yemek borusuna saplandığı tespit edildi. Yaklaşık 4 cm uzunluğundaki kemik ameliyatla çıkarılabildi.
0: Yutma güçlüğüyle hastaneye koştu. Yemek borusundan kemik çıktı.
6: Ölçü var santim olarak. Gördüğünüz gibi kemik enine uzunlamasına 4 santimi geçiyor.
0: İstanbul'da takma dişleri yokken yemek yiyen 63 yaşındaki adam fark etmeden kemik yuttu.
6: Burası şu yemek borusuna takılmış kemik.
0: Boğazında takılma olmasına rağmen hastaneye gitmek yerine bekledi. Ancak rahatsızlığı geçmeyince hastanenin yolunu tuttu.
7: Yumuşak eti yemeye kalkışmış. Hastanın dişleri takma, o anlık dişler yokmuş. Sonra boğazında takılma hissedince bir gece beklemiş.
0: Testler yapıldı. Yutma güçlüğünün nedeninin yemek borusuna saplanan kemik olduğu belirlendi.
6: Yemek borusuna takılmış kemiği görüyorsunuz. Şu yemek borusuna takılmış kemik.
0: Yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaki kemik yemek borusunun en dar noktasına saplanmıştı.
7: Kemiği tutup çekmeye çalıştık, gelmedi. İtmeye çalıştık, kemik geçmedi. Hastayı ameliyat etmeye karar verdik.
0: Hemen operasyon başladı. 63 yaşındaki adamın boğazına saplanan kemik ameliyatla çıkarıldı.
7: Oradaki kemiği çıkardık. 4'e 3 santimdi. Daha uzun süre kalırsa hastayı ölüme götürür.
1: Düğünde takılan altınlar kimin tartışması özellikle boşanma süreçlerinde çokça konuşuluyor. Yargıtay buna ilişkin emsal bir karara imza attı ve erkeğe takılan altınların erkeğe ait olduğuna hükmetti. İşte detaylar.
0: Düğünde takılan altınlar kimin tartışmaya Yargıtay son noktayı koydu. Emsal niteliğindeki kararla birlikte kadına takılan altınların kadına, erkeğe takılan altınlarınsa erkeğe ait olduğuna hükmetti. Boşanma davasında gerçekleşen altın uyuşmazlığında gündem 16 çeyrek altının kime ait olduğuydu.
8: Düğünde takılan takılar kadına mı yoksa erkeğe mi ait? Özellikle boşanma süreçlerinde bu soru çok sık bir şekilde soruluyor. Peki vatandaş ne diyor?
9: Bayana aittir. Bayana takılır ve onun olur. Öyle biliyoruz biz.
10: Kadının hakkıdır herhalde. 5 tane çeyrek altın için. Yani çok kızmışlar birbirine herhalde.
0: Davacı kadın düğünde damada takılan 6 çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti ve aile mahkemesi talebi yerinde buldu.
11: İkisinin bence.
8: Boşanma sürecinde
11: kadının.
0: Damat bunun üzerine konuyu istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmedince erkek kararı temyize götürdü.
8: Yargıtay emsal bir karara imza attı. Düğünde erkeğe takılan takıların kadının ziynet eşyası sayılmayacağına hükmetti.
9: Bence İkisine bölüştürülmesi lazım. Kimin hakkı varsa onu alması, herkes hakkını alması gerekiyor.
0: Kararda mevcut kayıtlar üzerinden yapılan bilirkişi raporunda düğün sırasında erkeğe 6 çeyrek altın takıldığı, doğrudan erkeğe takılan ve niteliği itibarıyla kadına özgü ziynet eşyası sayılmayan bu 6 adet çeyrek altının davalı erkeğe ait olduğu belirtildi. Kararda çeyrek altınların onunun kadına, diğer 6 çeyrek altınınsa erkeğe ait olduğuna yer verildi.
11: Doğru tabii, erkeğinki erkekte kalsın, kadınınki kadında.
1: İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir altın hırsızlığı gerçekleşti. Bir kişi kuyumcudan dükkanına 4 kilogram altın getirtti. Önceden kurduğu düzenekle altınları dışarı çıkardı ve kendisi de para getirme bahanesiyle dükkandan ayrıldı. Kuyumcuyu dükkanda bırakıp dışarı çıkardığı altınları alarak kayıplara karıştı.
0: Parayı getireceğim dedi, 4 kilogram altını gizli düzenekte çalıp kayıplara karıştı. İstanbul Fatih'te filmleri aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Çanta satışı yapan bir kişi dükkanına kuyumcudan 4 kilogram ağırlığında altın sipariş etti. Hırsızın planı adım adım işlemeye başladı. Kuyumcu daha önceden tanıştığı çantacıya güvendi ve altınları yanındaki kuryeyle birlikte çantacının dükkanına götürdü. Çantacı, kuyumcu ve yanındaki kuryenin getirdiği altınları teslim aldıktan sonra tezgahın altına koydu. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi.
12: Masanın altına koydu. Dışarı gidecek bir olay olmadığından dolayı biz de güvendik. Altından sonra orada abi dışarıdan para getireyim geleyim demesiyle ondan sonra uçtu gitti. Meğerse dışarı orada pencere açmış dışarı salmış altınları.
0: Parayı getireceğim diyerek iş yerinden ayrılan şüpheli, masanın altında önceden hazırladığı gizli bir düzenek sayesinde 4 kilogram altını da bina dışına çıkarmıştı ve dışarı çıkardığı altınlarla birlikte kayıplara karıştı.
12: Benim 2 kilo benim gitti, bir de başka arkadaşım var, onda 2 toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında.
0: Polis şimdi o hırsızın peşinde.
1: Müzik. Antalya Manavgat'ta bir iş yeri sahibi daha önce aldığı tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracısına dava açtı. Yerel mahkeme önce tahliye kararı verdi ancak konu Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Tahliye kararını bozan Yargıtay emsal bir karara

0: davası açtı. İmzanın kiracıya ait olduğu belirlendi ve kiracıya tahliye kararı verildi.
1: Ancak Adalet Bakanlığı harekete geçti. Tahliye taahhüdünden sonra taraflar arasında noter tasdikli yeni bir kira sözleşmesi imzaladığını, kira ilişkisinin yenilendiğini, tarafların anlaştığını belirledi.
2: İşte bu durumu tespit eden Adalet Bakanlığı kanun yararına söz konusu yerel mahkeme kararını temiz ederken taraflar arasında daha zordan anlaşma yapıldığının dikkatle incelenmesi gerektiğini, kiracının tahliyesine karar verilmesini hukuksuz bularak yerel mahkeme kararını kaldırdı.
1: Bu emsal karar ne anlama geliyor?
0: Yani kira kontratınız varken, sözleşmeniz varken verdiğiniz tahliye taahhütnameleri yeni bir sözleşme yaptığınızda tamamen çöp oluyor.
3: Isparta'da Atabey göletinde sular çekilince gölet alanında obruk oluştu. Uzmanlar olayın Konya'daki obruklardan farklı jeolojik süreç kaynaklı olabileceğini belirtiyor.
4: Sular çekildi, göletin yüzeyi değişti. Zeminde derin bir çökme oldu. Isparta'daki Atabey göletinde oluşan obruk için inceleme başlatıldı. Uzmanlara göre Atabey göletinde oluşan obruk, Konya'daki obruklardan farklı bir konuma sahip.
5: Durumu incelediğimiz zaman halkın aklında oluşan Konya'daki obruklara benzer bir durum olduğu söz konusu. Ancak maalesef pek o beklenen dramatik bir tablo söz konusu değil burada. Atabey göletinde olan olay barajların aslında bir handikapı olabilir. Barajlar yapıldıktan sonra yeraltı sularının kılcal yollarla yer altından devam ettiğini biliyoruz. Bu kılcal yollar zaman içerisinde genişleyip yüzey tabakasının taşıma gücünü aşacağı noktaya geldiğinde yüzey tabakasının çökmesine sebep olan boşluklar yaratabilir. Bu boşluklar da herhangi bir düden bağlantısına eğer temas eden bir noktadaysa göl suyunun büyük bir kısmını olağandan daha hızlı şekilde bölgeden uzaklaştırmaya sebep olabilir. Burada gördüğümüz bu düden yapısı daha çok bunu andırıyor.
4: İncelemelerin ardından Atabey göletinin yeniden su tutması bekleniyor.
5: Burada herhangi bir insan kullanımının zararı veya insandan kaynaklı oluşmuş bir zarardan veya bir olumsuzluktan söyletmemiz şimdilik mümkün değil. Tabii ki raporla bunları göreceğiz. Bu barajların doğal süreç içerisinde karşılaşabileceği handikaplardan bir tanesi. Bu durumda ortaya çıkan o düden benzeri yapı DSİ tarafından zaten izole edilmiş, muhtemelen gideri de kapatılmış. 93-94 yıllarından beri faaliyet gösteren Atabey göletinin tekrar su tutabilecek hale getirileceği DSİ görevlileri tarafından da bildiriliyor. Bundan sonra o düden muhtemelen işlevini görmez hale getirilecek ve tekrar orada su tutma faaliyeti sürdürülecektir.
3: Yabancı turistler Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklardan kaçmak için denizin serin sularına akın ediyor. Hırvatistan'da ise yüzme deneyimi sualtı heykel müzesiyle sıra dışı bir keşfe dönüşüyor. Adriyatik denizinin dibinde bulunan onlarca heykel ziyaretçilere eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor.
4: Denizin derinliklerinde yükselen heykeller. Metrelerce dipte kuma gömülmüş bir savaş uçağı. Hırvatistan'da tatil deneyimi deniz altındaki eşsiz bir müzeyle unutulmaz bir serüvene dönüşüyor. Burası ülkenin güneyinde Adriyatik Denizi kıyısında yer alan Trogir. Ancak bu plaj diğerlerinden bir hayli farklı. Çünkü sahilin derinliklerinde Hırvatistan'ın tek sualtı müzesi var. Müze, Hristiyanlık için kutsal kabul edilen dini figürlerin de aralarında yer aldığı toplam 52 heykele ev sahipliği yapıyor.
6: Müze 3,5-4 metre derinlikte yer almaktadır. Tüm heykeller yaklaşık insan boyunda 2 metre yüksekliğindedir. Bu nedenle yüzme bilmeyenler de dahil olmak üzere tüm yeni başlayanlar için idealdir.
4: Dünyanın dört bir yanından gelen turistler burada bir yandan Avrupa'yı kavuran sıcaklardan kaçıp denizde serinliyor, diğer yandansa dev heykellerin arasında yüzerek sanat ve tarihle iç içe benzersiz bir keşif deneyimi yaşıyor.

0: beach.
1: Plaja gitmeyi ve dalmayı çok sevdiğimiz için çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. Ve evet, Hırvatistan'da gördüğünüz bu çok yeni, çok heyecan verici şey. Bu yüzden bu müzede su altında görebileceğimiz her şeyi görmeyi dört gözle bekliyoruz.
2: Jandarma Genel Komutanlığı Kim Daha İleri Gidecek isimli bir animasyon bilgi yarışması düzenledi. Yerli ve milli projelerin yer aldığı yarışmayla çocukların ilgisinin yerli projelere çekilmesi hedefleniyor.
3: Kim Daha İleri Gidecek yarışmasına...
4: Jandarma Genel Komutanlığı çocukların ilgisini çekmek için animasyon bilgi yarışması hazırladı. Yarışmada yerli ve milli projelere ilişkin sorular soruldu. Doğru cevap aynı zamanda hediye takdimini de beraberinde getirdi. Bilgi yarışmasında ilk soru oldukça dikkat çekiciydi.
5: Nasılsın?
6: Hoş bulduk. Çok iyiyim.
4: TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey Genel Maksat Helikopteri'nin ilk konuğu olduğu bilgi yarışmasında hava araçlarında bulunan kara kutunun rengi soruldu.
3: Evet, ilk sorumuz geliyor.
4: Bilgi yarışmasında Gökbey helikopterlerine yöneltilen ilk sorunun cevaplanmasıyla kurtarma vinci hediyesi verildi.
3: Cihaz aslında hangi renktir? A. Fuşya. B. Turuncu. C. Ekru. D. Lila.
7: Cevabım B şıkkı, turuncu.
4: Jandarma personelince hazırlanan Kim Daha İleri Gidecek isimli animasyon bilgi yarışmasının devam bölümlerinin de Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı bildirildi.
5: Gerçekten çok işime yarayacak.
4: TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey helikopterlerinin ilk 3 adedi Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başlamıştı.
3: Ödülü beğendin mi?
7: Şu an arama ve kurtarma görevlerinde iniş yapmam gerekiyor.
4: Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde hali hazırda 5 adet Gökbey Genel Maksat helikopteri yer alıyor.
7: Evet, bu harika oldu.
2: 2200 metre rakımda plaj voleybolu için sizleri Kayseri'ye götüreceğiz.
4: Erciyes'te bu kez voleybol rüzgarı esti. Kayak pistlerinin bulunduğu bölgede hazırlanan özel alan kumla kaplandı. Dağın etekleri voleybol sahasına dönüştürüldü.
8: Kışın kayakçılar ağırlayan Erciyes, yazında sporun adresi oluyor. Plaj voleybolu turnuvası Kayseri'nin 2029 Dünya Spor ünvanını da sahaya taşıyor.
9: Mesela Kayseri'de, Erciyes'te böyle bir ortamı beklemiyor plaj voleybolu gibi. Turnuvada çok güzel geçti, rekabetliydi de.
4: Plaj voleyboluyla özdeşleşen sahil görüntüleri bu kez Erciyes'te farklı bir atmosferle oluşturuldu. Deniz kıyısındaki kortların yerini dağ manzarası ve Erciyes'in ferahlatan esintisi aldı.
8: Erciyes'te 2200 metre rakıma kurulan özel kum sahada 3'er kişiden oluşan 12 takım mücadele ediyor. Serin dağ havası zirve manzarasıyla turnuvaya ayrı bir atmosfer katıyor.
10: Yani gerçekten çok güzel bir atmosferi var. Her sene de katıldık, çok eğlendik. Bu sene de o yüzden zaten dört gözle bekliyorduk. Paylaşımını görünce anında kaydımızı yaptırdık. Herkesin elin emeğine sağlık. Biz çok keyif aldık.
2: Dünya Kupası üçüncülüğü için Fransa ve İngiltere karşı karşıya geldi. Maçta 10 gol vardı.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice, İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top. Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor. Fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu. Ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top. İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu. Tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu topu ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.
2: Bir kez daha iyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'de saatleri 3 yaptık. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. ABD-İran ilişkileri yine çıkmaza girdi. Müzakere sürecinin yerini karşılıklı saldırılar aldı. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti. Amerikan ordusu İran'a yeni hava saldırısı başlattı. ABD-İran görüşmeleri karşılıklı saldırıların gölgesinde kaldı. ABD saldırıların 7. gecesinde köprü ve tünelleri hedef aldı. ABD saldırılarına İran'dan karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerini balistik füze ve İHA'larla vurdu. Ürdün'deki üste 2 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, birinin de kayıp olduğu duyuruldu. İran'ın Kuveyt'teki saldırısında petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesis de ağır hasar gördü. Yaralananlar oldu. Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan konsolosluğu yakınlarında da patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni hava saldırısı başlattıklarını duyurdu. İran medyası, ABD ordusunun Sirik ve Hacıabad kentlerine vurduğunu haber verdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının askıya alındığını açıkladı. Böylece İran yönetimi ilk kez resmen mutabakat zaptının rafa kaldırıldığını ve hiçbir maddesini uygulamayacaklarını dile getirmiş oldu. İran lideri Müşteba Hamaney de benzer bir açıklama yaptı. Trump'ın imzası geçersiz ve değersiz diyerek mutabakat zaptına uymayacaklarını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye ile ABD arasındaki savunma projelerinde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. Kulaklıkaya, "Katsa ile ilgili süreç devam ediyor" diyerek motor satışına verilen onayın Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini söyledi.
4: Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye ile ABD arasındaki savunma projelerinde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.
0: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü